0: Sen? Han babanızın durumu ağırdır, sen kalasın dedi ama kanıma dokunur. Babamı vuran o albazın peşinden gitmediğim için. Bir bölük alpalık çıkayım derim.
1: Saltık bulamazsa çıkarsın.
0: Babam o görevi bana verdi. Saltuğa değil. Çift başlı kurdun pençesini sen bulacaksın Temur dedi.
2: Temur! Burada kal.
1: Babama bir şey olursa bir de seni aramayalım.
0: İyi. Eğer babama bir şey olursa seni nerede bulacağımızı biliriz.

0: Bağışla beni. Kandaşım. Senin gibi kum hatun olsun diye yetiştirdim tutkunu. Saraya girecekti. Kaan olacak, tekini ayartacaktı. Çocuğunu doğuracaktı. Alpaguan ölmeden önce de kulağını fısıldayacaktı. Gayrı göğü dair edecek Alpaguan diyecekti. Alpaguan göğü dağa bıraktığını bilerek ölecekti.
1: Daha ölmedi.
2: Tufan Hanım. Alpaguan uyansa da uyanmasa da göğü biz yönetebiliriz. Tutkunu saraya sokmanın tam vakti.
3: Nasıl gireceğim ki saraya? Bu vakit imkansız.
0: Aksine en mümkün vakit.

0: Dün gece uyumadın mı?
1: Yok.
0: Göktengri'nin kut verdiği hanı vurmak uyutmaz kişi olduğun işte böyle.
1: Hanlığı batsın. Hem obamızı yaktığı gün sen demedin mi? Çift başlı kurt gelecek. Göktengri kutunu ona verecek dedin.
0: Öyle. Türkleri bir edecek dedim.

0: Ama sen Kaan'ı öldürdün. Yani Kaan bozkırı yakmadan bırakmaz. Türkler nasıl bir olacak ha?
1: Batuhan'ın aklı olsaydı o yeni Kaan olurdu. Bozkırı da yakmazdı.
2: Nereden bilirsin bozkırı yakmayacağını?
1: O küçük Tekin iyi biriydi. Hem sadece göğün de değil, dağın da oğlu. Ondan iyi bir Kaan olurdu.
2: Aklı yok. Aklı olsa eli yok. Eli olsa ayağı yok. Benden Kaan olur, ondan Kaan olmaz. Altagoğan'ı bizim vurduğumuzu öğrendiler.
3: Bekle.

Ah!

0: Olayacağım. Sana bir şeyler hazırlattım. Konak otağından biri açsın.
1: Olayacağım. Siz tutmaç seversiniz.
2: Oğlu Tuğçe'yi de demledik. Biraz uyursunuz belki.
3: Onu ilk gördüğümde Tanrı Perun zannettim.

0: Tanrı Perun mu?
1: Bizim kabilemizin inandığı tanrıları. En güçlüsü.
0: Ha, tabii. Siz o zaman pagandınız.
1: Rus varekler öyleydi. Ben de birçok tanrıya inanarak büyüdüm. Ama en çok ondan korkardım. Perun'dan. Fırtına ve yıldırım tanrısı.
0: Hanımızı fırtına ve yıldırım tanrısı mı zannettiniz?
1: Kalemizi nasıl ateş ve toza boğduğunu görseydin, sen de öyle zannederdin. Şimdi nasıl da insan,
0: neşelenecektir.
2: Hanımızla nasıl tanıştınız olayacağım?
1: Tanışmadık ki. Beni tutsak aldı.
2: Rus prensesini mi tutsak aldı? Baksana hanımıza.
1: Prenses olduğumu bilmezdi. Türkler prenses olduğumu anlamasın, fidye istemesinler diye. Babam yüzüme iskarası çalmıştı.
2: İskarası sizin soylu güzelliğinizi örtemez olayacağım. Hanımız hemen anlamıştır prenses olduğunuzu. Anlayınca ne yaptı hanımız?

0: eksik yüzünden vuruldu. Burada yatar.
1: Ana. Seni sevindirecek bir haberimiz var. Temur çift başlı kurdun pençesini yakalayamadı. Ama Saltuk bulup öldürmüş.
2: Söz verdiğim gibi bulayacağım.
0: Gök Tengri'me alkışlar olsun. Var olasın Saltuk. Olamir bunu kullanır. Oğullarımı beceriksizlikle suçlar diye çok korkardım.

0: Kuzubek. Kayateginim. Şuraya bir direk çakın da çift başlı kurdun pençesini asalım. Herkese ibret olsun.
1: Temur Tegin. Dün gece onun buyruğunu vermiş Kayategin'e. Bugün getirecekler direği.
0: Saltuk'tan önce davranıp yakalayamadı. Ama benden önce davranıp asar kızı, ha?

0: kuşkulu bir hareketi var mı?
1: Yok. Timur Tekin anımızın başından hiç ayrılmaz. Ama...
0: Ama? Ama ne Kuzubek? Bak ben seni Timur'un peşine boşuna takmadım. Kuşkulu bir şey varsa söyle. Çekinme.
1: Siz daha iyi bilirsiniz tabii. Ama tahta göz dikmesinden korkacağımız kişi Timur Tekin değil bence. Prenses Meijin.
2: Meijin mi? Yine ne yapmış o dokuz başlığıyla?
0: Çin'den beklediğimizi yapmış. Tahta göz dikmiş.
2: Kösüç kız.
0: Gerekirse çıkarırız. Merak etme. Sen niye avluya geldin?
2: Bir şey oldu.
0: Ne oldu?
2: Seni babanın başında bulamayınca Temur'a sordum. O da dedi ki...
0: Ne dedi?
2: Kayayı babamın başında arama. Tahtında ara. Oradadır dedi.
0: Ben en sonunda bunun dilini koparacağım var ya.
2: Kaya. Kapışma şu Temur'la. Meijin tuzakta bekler. Sen kandaşına sahip çıkmazsan Çin sahip çıkar.
3: Kaya Tekin'im. Alamir Yapkı ordusuyla surlara dayanmış.
0: Babam ölünce tahtı ele geçirmek ister. Yürüyün.
4: Yine mi babanın başındaydın? Kaç gündür uykusuzsun?
3: İyileşsin uyuruz.
4: İyileşmez de ölürse Kaya'nın kan olmasına babam izin vermez. Bilirsin değil mi?
3: Kimin Gökkan'ı olacağını Çin İmparatoruna soracak değiliz.
4: Timur.
3: Sus. Sus.
4: Peki. Ben sustum. İçindeki aslan da susacak mı? Baban Kaya Kağan olsun dediğinden beri sessiz sessiz kükrer o aslan. Bilmem mi sanırsın?
3: O aslan şimdi Balamir'e kükremeye gider. Amcam olacak o adam, ordusunu almış surlara dayanmış. İlla bir şeye dertleneceksen babamın buyruğuna değil amcamın ordusuna dertlen.

0: İlk akbabamız hoş buldu.
1: Bakalım amcamdan sonra sıradaki akbaba kim?
0: Rus Kinezi dedemiz olmaya. Yüce Prens kaçırmaz taht kavgalarını.
1: Çin İmparatoru kayınbabanı da unutmuyor.
0: Kaya! Babam sana verdi Kaan'la. Bana değil. Çin İmparatorluğunu da ilgilendiren bir durum yoktur.
1: Meijin de bunu bilir mi? Bilse iyi olur.

0: Gir. Beni çağırmışsınız prensesim.
1: Hemen Taizu'ya haber sal. İmparator babama Gökhan'ın ölmekte olduğunu bildirsin. Desin ki gök tahtı boşalır. Davranmazsak Balamir Bek dolduracak. Balamir Bek'ten kurtulsak Kaya Tegin yolumuza çıkacak. Babama desin ki Sadık kızı buyruklarını bekler.
0: Emredersiniz.
2: Bu nice geliştir Balamir Yabgu. Baskına mı gelirsin?
3: Kandaşım, Alpagu Han'ı görmeye geldim. O nice sözdü.
4: Ordunun yarısıyla gelince amca.
3: Bağlılığımdan şüphe mi edersin yeğenim?
5: Elbet kuşku duymaz Yabgum. Ama ordun gök halkını huzursuz edebilir. Alplarına burada çadır kuralım. Sen ve kuzenim gök ordada hoş karşılanacaksınız.
6: Komutan Pars'a ilet. Alpagon ölür ölmez şehri işgal edin. Sarayı ele geçirin.
7: Şu yakanı düzeltelim de kır çiçek beğensin seni. Ha? Yakaya varıncaya kadar ho dersin değil mi? Ama belki gök tengri insafa gelir. Sana aklını geri verir ha?

0: katili kimmiş? Yakalayabildiniz mi?
1: Yakaladık Begüm.
2: Birazdan avlunun ortasına asılacak.

0: Yüzümün taşı. Odada düşürdüm sanırım. Hemen alıp geleyim.
1: Gülselim, Kırçıç'a yardım et de yüzüğünün taşını bulsun.
2: Küçük yılanı hanımızda yalnız bırakma dersin.

kan katında fayda etmez. Daha ayin başlamadan zehir babanın kanına karışacak. Sonra da ben senin gibi bir eksiğin gelin değil, bu sarayın bir kez olacağım akılsız tekin.

Boynuna yay girişine yedin. Çocuğu hatırlıyor musun?

0: Batuka tekinimiz çocuk haliyle ihanet edecek değil ya.
1: Bugün çocuktur. Ama yarın büyüyecek Saltuk Bek.
2: Hem göğün hem dağın oğlu bir tekinimiz olacak. Devletin bütün sırlarını bilecek. Ya anası gibi o da bizi satarsa?
3: Bugüne kadar sarayda düşman beslemişiz. Dağ göğe çolak bir tekin doğurdu diye. Bir kez daha mı düşman besleyelim?
1: Ulay Ecem doğru der. Batuka tekin bizden anasının öcünü almak isteyecek.
4: Nasıl alacağım? Eli yok ayağı yok.
2: Öç almak için eli ayağı gerek yok ki. Akıl yeter.
5: Cilladı getir.

Kurtulacağım için el ayağa gerek yok ki. Akıl yeter.

Senden öc alacak aklım yok diye. Canımı bağışladın ama. Seni o akılsız çolak korur. Haberin var mı? Koskoca kalansın. Ama bana gelin olsun diye saraya soktuğun kız seni zehirler. Haberin var mı? Daha senden anamın öcünü almamışken seni oktan korudum, zehirden kurtardım. Haberin var mı? Sen ölürsen taht kavgası çıkar. Ülkem bölünür diye ben öcümü unuttum. Ölmeyi çok isterim.

0: kılıcı veren kızın seni vurdu o gün. Ne dedin ya bana?
1: Bir ses versem. Bir kere sesini duysam. Şu karşı dağları yıktırır. Şu sessiz ırmağı kuruturdum.
0: Bir ses ver. Bir ses vereydim. Dedin ya. Küçücük bir çocuk. Gözlerinin önünde anasını öldüren adama ses verilir mi? Rıza verilir mi?

0: Nalı. Kaldır şunu şuradan.
1: Sırma. Kalk. Güçlü olmamız gerek.
2: Bana güç gerek değil. Bana ölmek gerek.
1: Şşş. Deme öyle.
2: Ben evlenecektim. Yumruklum düğüne buna çıkacaktı. Altı'ya düğünüm vardı benim. Çocuklarım olacaktı. Benim halde olacaktım ben. Şöyle olmam. Ölümde olmam. Öldür beni. Yalvarırım, çek kılıcını, sapla bağrıma. Nedir acaba? Yap onumun yanına yolla, öldür ama götürme beni o saraya. Yalvarırım.
0: Kes Sağlı. Kes. Sakinleştir şunu yoksa.
1: Yapma. Sırma. Gideceğiz buradan, kurtulacağız.
3: Yaman da kurtulacak. Toyunuzu kuracağız. Kaçacağız buradan, yemin, yemin.
0: Dağ gökten kaçacakmış. Haydi köleler, haydi.
3: Biz köle değiliz. Esiriz.
2: Gök Tengri'ye and olsun ki ben de ak kızsam bu sarayı başınıza yıkarım. Yine de köle olmam. Olmayız. Dağ söyler, gök dinlesin. Biz köle değiliz. Göğe boyun eğmeyiz.
0: Ne olur burada? Alpaguan için ayin başlayacak. Başlamadan sokun şunları içeri. Daha güzel alın siz de. Haydi. Dağılın haydi.
4: Arigato.

Mutlak olanı vurmadan sen vurdun. Kurdun pençesi ortaya. Sensin.

0: yemeğin bitene kadar misafirimizsin. Gök Tengri'ye mi yakarsın? Kutu verdiği ulu kağını yere çaldın. Gök Tengri seni duyar mı sanarsın? Anca Erli Kağan'ın boğaları duyacak seni. Boynun vurulduk da alıp yerin dibine götürecekler.
1: Erli Kağan yerin altında, yeşil demirden bir sarayda, gümüşten bir tahtta oturur. Emrinde 9 semerli 9 boğası vardır.
2: O boğalar ne yapar?
1: Gök Tengri'nin uçmağını almadığı ruhları kaçırır, Erli Kağan'a getirir. Erli Kağan da onları köle yapar.
3: O yüzden siz olun, onurunuzla, elinizde kılıcınızla ölün. O zaman Gök Tengri sizi görür, yanına alır.

0: kokusuna anca havlarmış.
1: Ne dersin?
0: Gök eti değil misin? Kurttan korkuna düşmez mi çenenin bağ? Erlik Han'ın bağları alırmış da yerin dibine götürülmüş de alsın ya. En azından dövüşürüz. Hem Erlik Han'ın boğaları Alpago Han'ın kuçuları gibi korkak da değildir. Buraydı. Madem dövüşme evreğin yok. Vur.
1: Öyle mi? İyi. Dövüşelim de gör var mı yok mu? Önce dilini koparacağım. Sonra yüreğini çıkaracağım.
0: Bir kılıç ver de ben senin yüreğini çıkarayım. Bulabilirsem tabii. Çöz ellerimi.

0: Kılıçsız ölüp uçmağa gidememekten korkarsın. O yüzden kılıç istersin.
1: Onurumla ölmek isterim. Kılıç ver bana.

0: değilsin sen.
1: Gökhan'ını vuracak kadar akılsız değilim, evet.

0: gök kanını öksüz yetim bıraktığı o iki çocuğun öcünü almak için vurdum. Sen bana akılsız mı dersin?
1: Akılsız, kafasız, düşüncesiz. Daha sayayım mı?
0: Gökte yine. Tamam. Göğün olduğu kadar dağın da teginisin. Tamam, Çolpan Hanımızın yeğenisin. Sana baş eğer, bağır basarız. Ama ağzından çıkanı bil.
1: Yoksa...

0: Asıl sana ne demeli? Akılsız gibi davranırsın. Eksik olmadığın halde eksik gibi davranırsın.
1: Çünkü aklım yerinde olursa başım yerinde kalmaz. Dağlanımın öcünü almamdan korkarlar. Duvarlar. Gerçi benden değil, senden korkmaları gerekirmiş de bilememişler.

senden niye korkarlar ki? Dağın oğlu anasının öcünü almak yerine gök babasının sarayında uslu uslu oturur.

0: olacak cesaret olanı da akılsız sanır.
1: Gök Hanı'nı vurup gök zindanına düşen bağlı onu oradan kurtaracak gökte dinle diklenir. Bu mu akıl?
0: Akıldan değilse de daha yüreğindendir. Kusura bakma Göktekin'e.

ne olur. Kamp kadın niye titrer? Anlatsam da Tengi tanımaz, Çinliler anlamaz. Ulu Ece'ye sorayım o zaman. Türk dinini anlamak isterim ama büyük gelinin anlatmaz diyeyim. Kam kadın Karatöserliğin huzuruna çıktı. Kurbanları sunmakta. Hanımızın canı için pazarlık yapmakta.

Babanı koruyan sendin. Çeyrek sen deledin. Konak otağında. Ben yayı çektim. O gitti. Gitti. Sen gibi ya sendeledin. O yüzden ölmez hala can çekişir. Çünkü tam üreginin ortasından vuramadım. Senin yüzünden. Nasıl konuşsun?

Kurban kanının gücü yetmedi. Kutlu kanın gücü gelen ya.

bedenin gücü.

0: Senin gücü nerede?
1: Ne demek istersin?
0: Göğün bedeni, göğün aklı, göğün ruhu nerede?
2: Göğün ruhu benim. Kutlu Alpagun'un kanındanım. Tahtta. Hakkı olanın. Amca, kam kadın göğün ruhunu sorar. Göğün tahtıyla karıştırmayasın.
3: Batuga Tekin'imiz de kutlu kandandır. Göğün ruhu o olmasın.
1: Dağ sütünde gök ruhu ne arasın?
2: Batuga'yı getireyim de kam kadın bir baksın.
4: Hı hı. Getir de baksın. Eli yok, ayağı yok. Aklı da yok. Belki ruhu vardır.

0: kaçarım ben buradan?
1: Kazarak.
0: Neyi kazarak?
1: Gizli tüneller var. Tünellerin sonunda da sarayın dışına çıkan bir kapı. Ama...
0: Ama...

0: Kuzubek. Batuga'yı gördün mü? Bu tarafa doğru gelmiş.
1: Karaçalp bir kızı zindanlara götürdü. Batuga Tekin de peşinden gezinip dururmuş.
0: Kızın suçu neymiş? Bir bilgim yoktur Timur Tekin'im.

Seni akası sanardık. Elinin tutamadığı yayı bu kıza mı kurdurdun? Babanı bu kıza sen vurdurdun. Seni degin sandık.

0: Gelince de bu avuz saldırdı galiba bana.
1: Kral seni neden buraya getirdi? Suçun neydi?
0: Onu size sormalı Tegil'im. Esir dağ kızlarına göz koyup zindan köşesine çekmek, sonra da onunla el uzatmak Göksaray'ın adeti midir?
1: Kadın, lafını bil de konuş. Eğer kandaşımın canını kurtarmamış olsaydın, senin canını alırdım burada. Göksaray'ında böyle şeyler olmaz.

Yok lan lan! Bu kansız kandaşım Matuga'ya el kaldırmıştır. Cezasını da kellesiyle ödemiştir. Bundan gayrı kandaşıma dokunacak olan olursa kellesini koltuğuna alıp öyle dokunsun.

0: Gökkutu'nun ruhu kartala yemin olsun ki kadın. Sana can borcum vardır. Kandaşım için.
1: Bir gün ödersin Tekin.
0: Güne başına götürün.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim merhabalar. Evvel zaman içinde ile karşınızdayız. Evvel zaman içinde de bu hafta NATO'nun kuruluşunu konuşacağız. Malum son dönemde NATO oldukça gündeme geliyor. Amerika Birleşik Devletleri NATO'dan ayrılacak mı, ayrılmayacak mı derken bu NATO nasıl kuruldu? Soğuk Savaş dönemi sonrasında dünyada neler yaşandı? NATO'ya neden ihtiyaç duyuldu? NATO kurulduktan sonra ülkeler nasıl üye oldu? Türkiye'nin NATO'ya dahil oluşu ve birçok hususa temas edeceğiz. Bizlere İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Filiz Katman hocamız eşlik edecek. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş buldum. Yayınlar diliyorum.
0: Sağolunuz. Amerika Birleşik Devletleri ve Trump son dönemde yaptığı açıklamalarla birlikte deyim yerindeyse NATO'yu gündemde canlı tutmaya devam etti. Biz daha öncesine gidelim. Savunma sanayi açısından zor süreç dünyayı geçiriyor. Ülkeler biraz daha savunma sanayine yönelik öncelik tanımaya başladılar Ukrayna ve Rusya savaşı sonrasında. Ama evveliyatında savunma adına neler yapılmıştı? NATO'yla ne zaman biz merhaba dedik? NATO ne zaman kuruldu? İkinci Dünya Savaşı sonrası neler yaşandı ve Soğuk Savaş döneminde dünyadaki genel tablo nasıldı? Ne dersiniz?
1: Aslında Kuzey Atlantik Paktı diye Türkçe'de kullanılan NATO kısaltması temelini Brüksel Anlaşması'na dayandırtmak gerekiyor. Mart 1948. O tarihlerde tabii dünyanın gündemi nedir diye baktığımız zaman artan bir Sovyetler nüfuzu var Avrupa'da özellikle. Ve bu Sovyetler nüfuzuna karşı öncelikle siyasi bir oluşum olarak ortaya çıkıyor ama ne zaman Eylül 1948'de Berlin ablukası gerçekleştiriliyor Sovyetler Birliği tarafından ve yine o dönemde Çekoslovakya'da bir askeri darbeyle komünist rejim ortaya çıkıyor. Sovyetler tehdidine karşı tek başına ülkelerin hareket etmesinin yeterli kapasiteye sahip olmamaları sebebiyle Avrupa ülkelerinin Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı diyor ki beraber hareket ederek Sovyetler Birliği'ne karşı bir yapı oluşturalım fikriyle ortaya çıkıyor. Dolayısıyla siyasi bir ittifaktan askeri bir ittifaka dönüştüğünü görüyoruz. Nedir o? Çok meşhur olan bir 5. madde ki onun da temeli 4. madde. Yani tek bir ülkenin ittifaktaki diğer ülkelerle beraber hareket ederek bir güç birliği oluşturması. Yine bahsettiğimiz 2. Dünya Savaşı sonrası yorgun Avrupa'nın tek başına Sovyetlerin nüfuzuyla mücadele edebilme kapasitesine sahip olmaması fikrine dayanıyor.
0: Peki amaca hizmet etti mi? Yani 1949 sonrası dünyada yaşanan gelişmeler bu ülkeler kanadında ya bu paktı iyi ki kurmuşuz, bu örgütün içerisine iyi ki yer almışız çünkü şu yaşanan olay bize nüfuz edebilirdi ya da bize sirayet edebilirdi dedirtti mi?
1: Baktığımız zaman aslında sonraki dönemde işte bir Varşova Paktı hikayesi var ve bir ikili durum söz konusu Avrupa nezdinde Batı bloğu ve Doğu bloğu şeklinde bu rekabete konu olan ülkeler bundan bir fayda görmüş olmalılar ki NATO üyesi ülke sayısı ilerleyen dönemde artarak devam etmiş ve en sonda İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle 21. yüzyılda dahi üye sayısını arttırabilmiş bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Tabii Donald Trump'ın hem birinci başkanlık dönemi hem ikinci başkanlık döneminde NATO'ya gerçek anlamda darbe vuran açıklamaları NATO'nun kendi içerisinde de bir takım sorgulamalara son dönemde yol açtı ama o dönemin Avrupa'sını düşündüğümüz zaman bir komünist tehdide karşı bir tek başına hareket edemeyecek ülkeler daha kendilerine nazaran daha güçlü olan ülkelerle ülkelerin yanında durarak onların yanında isimlerini zikredilmesi yoluyla Sovyetlere karşı bir o dönemin tabirini kullanalım demir perde oluşturma fikrini hayata geçirdiler diyebiliriz.
0: Soğuk Savaş döneminde neler yaşandı peki? Sovyetler çok mu güçlüydü?
1: İkinci Dünya Savaşı'nda aslında Alman Nazilerin yayılmacı siyasetine karşı o meşhur durdurma nosyonu Sovyetler Birliği ile olmuştu. O döneme baktığımız zaman kış şartlarına dayanamayan bir Alman ordusu, Hitler'in ordusu bir şekilde Sovyetlere nüfuz edememişti ve sonrasında da biz Amerika Birleşik Devletleri'nin dahliyle beraber Avrupa kıtasında ilerleyemeyen bir Almanya görmüştük. Ve bu noktada da Pasifik'te Japonları, Amerikalılar, Almanları da Avrupa'da Sovyetlerin durdurduğunu gözlemliyoruz. Bu da aslında Sovyetler Birliği'nin ilerleyen dönemde zaten güçten düşmüş ve Almanya'ya karşı direnememiş Fransa, İngiltere gibi ülkelerin ülkelere nazaran daha güçlü olduğu izlenimini yaratmıştı. Bunun tabii ilerleyen dönemdeki etkilerini kırmak için ve Avrupa ülkelerinin bir anlamda gelişmelerini destekleyebilmek için German Marshall isimli bir fonun oluşturulması ve ilerleyen dönemde Sovyetler Birliği'nin etkisine karşı önce İngilizlerin ama sonrasında İngilizlerin bunu karşılayabilecek bir ekonomik gücünün olmadığını Amerika Birleşik Devletleri'ne söylemesi sonrasında bunu Amerika Birleşik Devletleri'nin devralması, işte meşhur Truman doktrini dediğimiz bir takım hem askeri hem de mali yardımlarla Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasetinin Avrupa kıtasına nüfuz etmesi ve bu şekilde Avrupa ülkelerinin kalkındırılması yoluyla bir şekilde Sovyetlere karşı dirençlerinin kademeli olarak artırılması siyasetinin izlendiğini görüyoruz. Tabii o dönemler çok ciddi bir şekilde bu rekabetin hem ekonomik olarak hem askeri olarak yaşandığı dönemler, bir dehşet dengesi dediğimiz Hiroşima ve Nagasaki'de kullanılan atom bombaları sebebiyle başlayan bir nükleer tırmanma var. Her ülke

0: bir direnç oluşturabileceğinin göstergesi olarak ifade ediyordu. Hatta rekabet öyle bir seviyeye gelmişti ki, yani Türkçe'de kullanılan bir tabir var, rekabet uzay diye, gerçek anlamda uzaya da taşınmıştı Doğu bloğu ve Batı bloğu arasındaki rekabet ve NATO bu anlamda bunun da sergilendiği önemli mecralardan bir tanesiydi. Ülkeler sahip oldukları askeri kapasitelere daha fazla yatırım yaparken diğer ittifak içerisindeki ülkeler aracılığı içerisinde de bir alışveriş söz konusuydu. Yani bir ülkedeki bir askeri gelişimden de faydalanmak isteyen ülkeler başka bir yerden satın almak yerine ittifaka üye ülkelerden satın alma yoluyla bu ilerleyen dönemde Türkiye'nin sıkıntı yaşayacağı bir noktaya da gelmişti. Çünkü karşılığında da bir söz verme durumunun söz konusuydu. Çünkü bu istihbaratın, bu askeri sırların paylaşılması da söz konusuydu. Karşılıklı bağımlılık felsefesine dayalı bir yapı bugüne kadar devamlılığını sürdürüyor diyebiliriz.
1: Bir savunma ittifakı diyebilir miyiz buna peki?
0: Çok net bir şekilde bir güvenlik örgütüdür. Savunma ittifakı olmanın ötesine geçmek durumunda kalmıştır. Çünkü Soğuk Savaş'ın bitişiyle beraber, Sovyet tehdidinin ortadan kalkmasıyla beraber varlık sebebi sorgulanmıştır. Karşısında savunabileceğiniz bir blok olmayınca NATO'nun stratejik konseptinin güncellenmesi söz konusu olmuştur ve savunma ittifakından bir güvenlik ittifakına doğru yönelmiştir. Ve bu anlamda da 90'larla beraber hem Berlin duvarının yıkılması, Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesi hem de Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrasında yeni tehdit anlayışı, yani sadece sınırların korunması değil ama güvenliğin farklı sektörlerinde de bir direnç kapasitesinin kazanılması anlayışı ortaya çıkınca kriz yönetimi diye adlandırabileceğimiz yeni bir anlayış geliştirilmiştir ta ki Ukrayna mevzuna kadar.
1: 1948'den itibaren bu fikir ortaya atıldı dediniz. Hı hı. Peki ilk başta kaç üyeyle bu örgüt, bu ittifak kuruldu? 48'de konuşuldu. Hemen 49'da biz bunu kuralım mı dediler. O işleyiş nasıl oldu?
0: Aslında 48'de Brüksel Anlaşması'nda üye sayısı, Brüksel Anlaşması'nı imza atan ülke sayısı çok az. Mart 48'de Brüksel Anlaşması var. Eylül 48'de Berlin ablukası uygulanınca Sovyetler Birliği tarafından, o noktada bunu bir askeri ittifak, önce siyasi bir ittifak olarak oluşuyor. Sonrasında askeri ittifaka dönüşmesi, önce Berlin ablukası, sonrasında da Çekoslovakya askeri darbesiyle komünist yapının Çekoslovakya'da iktidara gelmesiyle beraber bu işin askeri boyutu o zaman ortaya çıkıyor. Tabii o yıllarda 12 üye ile başlıyor. Ama Brüksel Anlaşması'nın tarafları sayı olarak 5-6 ülke ile sınırlı. Dolayısıyla ilerleyen dönemde bu sayı giderek artıyor. Çünkü farklı dönemlerde farklı mevzular ortaya çıkıyor ve o mevzulara göre genişleyen bir, işte NATO'nun genişleme, ilerleyen yıllarda bunlara farklı isimler veriliyor. İşte açık kapı politikası gibi, barış için ortaklık gibi. O dönemin ruhuna uygun genişlemeyi anlamlandırabilecek, o dönemin ihtiyaçlarına cevap verebilecek konseptler, stratejik konseptler ve genişleme politikaları izleniyor diyebiliriz.
1: Buraya katılan ülkelerin kabulü nasıl gerçekleşti? Peki ilk etapta ya kendimize karşı, daha doğrusu Sovyetlere karşı kendimizi koruyalım fikrinde olanlar mı birleşti? Ya da ortak bir menfaat etrafında mı bu ülkeler birleştiler? Ya da Sovyet beni de tehdit ediyor diyen herkes buraya girebildi mi? O 12 üye nasıl bir araya geldi?
0: Aslında ortak tehdit burada çok önemli bir kavram. Hala işleyen mevzu aslında bir ortak tehdit anlayışının olması üye olan ülkeler arasında. Dolayısıyla birbirine bir zamp gibi yapıştıran mevzu bir ortak tehdit algısı. Bunun içinde bir oylama mevzu söz konusu. Herhangi bir şekilde bir veto olmaması gerekiyor. Bu İsveç-Finlandiya örneğinde gördüğümüz gibi bir ülkenin vetosu bile

0: üye olmak isteyen ülkenin NATO ittifakı dışında kalmasına yol açabilecek şekilde. Çünkü neden oy birliği gerekiyor diye baktığımız zaman o dönemin şartlarını düşünmek gerekiyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan yeni çıkmışsınız ama ensenizde kendi anlayışını size empoze etmek isteyen bir yapı var. Buna karşı herhangi bir ufacık bile bir alanın açılması demek, yani oradan nüfuz edebilecek bir etkinin bırakılması anlamına geldiği için bunun tamamen kapatılması söz konusu. O yüzden zaten demir perde algısı oluşuyor. O perde tamamen bu iki anlayış, bu iki rakip, hem iç siyasi hem de askeri anlayışın, ekonomik anlayışın tamamen birbirinden ayrılması fikrine dayandığı için oy birliği üzerine ve veto hakkının kullanılması mevzuu da tam olarak hiçbir şekilde surlarda gedik bırakmama anlayışına dayalıydı diyebiliriz.
1: 1948 diyoruz. Türkiye'nin NATO'ya dahil oluşu 52 sanıyorum. Arada 3-4 sene oynuyor kabaca. 3-4 yıl boyunca Türkiye buraya dahil olmak mı istemedi yoksa kabul mü görmedi?
0: Aslında buradaki konuşulması gereken önemli eşiklerden bir tanesi, NATO'nun dönüşümünde rol oynayan önemli eşiklerden bir tanesi Kore Savaşı. Kore Savaşı ile beraber askeri olarak da bir hareketlenme görüyoruz. İlk defa bir çatışmaya müdahil olma sürecini biz görüyoruz. Türkiye'nin o dönemde üye olma arzusu var ama bir rekabet söz konusu, hem Truman doktrininde hem de sallanan Marshall yardımlarında Türkiye'nin ekonomik yardımların dışında bırakılması söz konusu. Hatta o dönemde ciddi tartışmalara yol açıyor. Acaba Batı İttifakı gerçekten Türkiye içinde istiyor mu sorgulamalarına yol açıyor o dönemde. Ama Kore Savaşı ortaya çıkınca ve Türkiye'nin oraya asker gönderme iradesi söz konusu olunca anlayış tamamen değişiyor Türkiye'ye yönelik olarak ve Yunanistan'la beraber Türkiye üye oluyor ki bu anlayışı ilerleyen dönemde, daha önceki dönemde Truman doktrininde de görmüştük. Ancak ilerleyen dönemde Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği'ne üyelik, Avrupa topluluğuna üyelikte de benzer bir anlayış sergilenmeye çalışılıyor. Ancak orada farklı bir süreç işliyor NATO ve diğer ittifaklardan farklı olarak. Tabii Türkiye'nin o dönemde sağlayabileceği katkı çok önemli ve Türkiye'de o dönemde aslında Sovyet tehdidini üzerinde hissettiği için bir an önce o bloğun parçası olarak o güvenlik şemsiyesinin hem altına girmeye çalışıyor ama bunun yanında o dönemin ihtiyaçlarına baktığımız zaman hala savaştan yorgun çıkmış bir Avrupa fotoğrafı var. Bunun yanında bir Kore Savaşı'nda yine bir komünist tehdit var. Adanın tamamının komünist etkiye, Sovyetlerin etkisine girme ihtimali söz konusu olduğu için orada Türkiye'nin gerçekten savaştan yorulmamış bir Türkiye'nin ve gerçekten ordusunun güçlü olması önemli bir fayda sağlayabileceği için o dönemde Türkiye'nin üyeliği diğer yıllara nazaran çok daha kabul görüyor. Tabii Yunanistan'la beraber üye olması mevzunun yine altını çizmek gerekiyor.
1: Ama ha deyince üyeliğimiz kabul olmadı herhalde. Tabii, bir süreçti bu.
0: O Kore Savaşı'nın çok önemli etkisi olduğunun altını çizmek gerekiyor. İşte o dönemin ihtiyaçları, dönemin gerçekliği ve Türkiye'nin sağlayabileceği katkılar beraber değerlendirildiğinde daha önceki çekinceler çok farklı bir boyuta geliyor ve Türkiye'nin o anlamda gerçekten irade gösterdiğini ortaya koyuyor. Batı bloğunun bir parçası olmak sadece lafta değil ama sahada da bunun gösterilmesi, oraya asker gönderilmesi çok önemli bir şey. Çok uzak bir mesafeye, yani Türkiye'nin gerçek anlamda sınırının çok da ötesinde kendisine tehdit oluşturmayacak bir yere asker göndermesi o anlamda Türkiye'nin gerçek anlamda Batı İttifakı'nın içinde olmak istediğinin sahadaki göstergesi olduğu için o dönemde üyelik gerçekleşiyor diyebiliriz.
1: Türkiye'nin NATO'ya dahil olması nasıl bir katkı oluşturdu ülkemiz için?
0: Tabii zamanın ruhu dediğimiz gibi Sovyetlerin tehdidi çok yakın hissedildiği için özellikle Boğazlar mevzuunda önemli bir kriz yaşanıyor o dönemde ve o krizden sonra Batı anlıyor Türkiye'nin Sovyetlerin etkisi altına girme riski onların da çıkarına olmadığı fark ediliyor ve Türkiye'nin bu dönemde aşabileceği karşılaşabileceği

0: belli zorluklardan zaten Turum'un doktrini sayesinde ve Marshall yardımlarıyla belli bir noktaya gelmişti. Ancak bu şemsiyenin altına girilmesi çok daha farklı bir vizyon açıyor Türkiye'ye. Neden? Biz hep şunu söyleriz. Doğu ve Batı arasında tam ortada olan dengeleyici bir unsur olma, nasıl aktarıyoruz biz bunu? Türk dış politikasına nasıl tedavül ediyoruz? Doğu ile ilişkilerimizde Türkiye her zaman Batı ile kurduğu yakın ittifakı masaya koyabilmiştir. Batı ile ilişkilerinde de Doğu ülkeleriyle kurduğu iyi ilişkiler Türkiye için her zaman daha bir artı değer oluşturmuştur. Bu önemli bir mevzu ve yine savunma sanayinde önemli etkileri olmuştur. Ta ki 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar o önemli bir kırılma oluşturuyor. Yine Orta Doğu ile ilişkilerde çok önemli bir kaldıraç olarak etkide bulunmuştur. Yani Türkiye gerçek anlamda Doğu ve Batı arasındaki o ilişkilerini dengede tutabilmek için her iki tarafa yönelik yaklaşımlarında sahip olduğu bu önemli etkiyi diğer tarafla müzakerelerinde masaya koyabilmeyi çok ciddi anlamda değerlendirmiştir.
1: İlk değerlendirmelerinizde NATO'nun amacına temas ettik. Hı hı. Aradan onlarca sene geçti. Hı hı. 2020'li yıllardayız. Bugünün şartlarında NATO hala ilk günkü amaca hizmet ediyor mu, yoksa biraz atıl bir ittifak grubu haline mi geldi?
0: Tabii NATO'nun diğerlerinden şöyle bir farkı var. Kendisini sürekli güncelliyor. Hep Birleşmiş Milletler'le ilgili bu söylenir. İlk kurulduğu zaman neyse şu anda da aynı. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünya beşten büyüktür ifadesi bunu tam olarak özetleyen bir şey. NATO böyle bir yapı değil. NATO sürekli stratejik konseptini belli aralıklarla işte düzenlenen önümüzdeki aylarda Türkiye'de Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesinde de yine önemli bir dönüşümün olacağı ifade ediyor. Çünkü şu anda onun hazırlıkları yürütülüyor farklı kademelerde. Bu kendini sürekli yenileme kapasitesi NATO'ya çok çok önemli bir mukayeseli üstünlük sağlıyor. Yani zamanın ruhu, zamanın şartları neyi gerektiriyorsa NATO öncelikle onu kendi içine, kendi kapsamına alıyor. Güvenlik tehdidi mukabele edilmesi gereken unsurlar içerisine alıyor ve buna yönelik bir güç geliştiriyor. Bu bazen hızlı hareket etmeye gerektirecek bir güç ise hemen hızlı mukabele gücü diye bir güç oluşturuluyor veya daha yumuşak bir tehditse mesela enerji güvenliği yumuşak bir tehdit 2000'li yıllarla beraber NATO'nun stratejik konseptine bakıyoruz. Enerji güvenliği mukabele edilecek unsurların arasına alınıyor. Başka neler ekleniyor? Kritik altyapı güvenliği diye bir kavram var. Şu anda bununla ilgili çok ciddi çalışan yapıların başında Kuzey Atlantik İttifakı geliyor. Sonra geliyoruz siber güvenlik. Yine bu da yine içine dahil edilen unsurların arasında oluyor. Covid-19 mesela çok önemli bir kırılma noktası Kuzey Atlantik İttifakı için. Çünkü o dönemde bir çalışma grubu oluşturuluyor. Küresel NATO. Acaba biz NATO'yu bölgesel bir ittifak olmaktan küresel bir ittifaka, mevcut güvenlik riskleri, mevcut tehditler artık sadece bölgesel işbirlikleriyle çözülebilecek tehditler değil. İklim değişikliği, enerji güvenliği, siber güvenlik, kritik altyapıların güvenliği, Covid-19. Şimdi bu tehditlere baktığınız zaman bölgesel güvenlik tedbiri almak da bu tehditlerin mukabele edilmesine yeterli değil. O yüzden acaba biz NATO'yu küresel bir hale mi getirsek diye bir çalışma grubu oluşturuyor ve bir rapor hazırlanıyor. Hatta o yılın zirvesinde Yeni Zelanda, Japonya gibi devlet liderleri o zirveye davet ediliyor. Zamanın ruhu çünkü bunu gerektirdiği için önümüzdeki dönemde bunun nerelere evrileceği tabii önemli sorulardan bir tanesi olacak. Özellikle Trump gibi bir figürün tekrar dünya siyaset sahnesine dönmesi pek çok algıyı da değiştirdi.
1: O zaman o noktada şunu sorayım. İlk etapta NATO'nun neden kurulduğunu anlatırken Sovyetlere karşı ortak bir korunma içgüdüsüyle

0: harekete geçtiğinden bahsetmiştiniz. Hazır burada şu an Trump da konuya dahil olmuşken, önümüzdeki süreçte NATO-vari yeni birlikler söz konusu olabilir mi? Bununla alakalı ülkelerin çalışmaları var mı ya da olacak mı?
1: Belki öncesinde şunu söylemek gerekiyor. Sovyetlere karşı kurulmuştu. Ancak sonrasında Kuzey Atlantik İttifakı Rusya Federasyonu'yla da bir ilişki kurmayı başarmıştı. NATO-Rusya İşbirliği Konseyi kuruldu. Ve çok uzun yıllar bu çalışmalarına devam etti. Hatta öyle bir noktaya geldi ki acaba Rusya Federasyonu da Kuzey Atlantik İttifakı'nın bir parçası olabilir mi? Sorusu gündeme gelmişti. Ta ki Münih Güvenlik Konferansı'ndaki Putin'in o konuşmasına kadar. Putin iktidara gelinceye kadar Rusya Federasyonu ile Kuzey Atlantik İttifakı arasında çok gerçekten ilişkiler ilerlemişti. Münih Güvenlik Konferansı'ndaki Putin'in o yaptığı konuşma sonrasında ise bu ilişki tamamen çok farklı bir boyuta taşındı. NATO'nun Sovyetler Birliği'nin eski Rusya Federasyonu, eski Sovyetler Birliği topraklarında Rusya Federasyonu'nun tekrar etki yaratmak istediği anlayışının iktidara geldiğini görüyoruz biz Putin'le beraber ve oradaki NATO'nun bahsettiğimiz açık kapı politikası, barış için ortaklık gibi farklı işbirliği modellerini kendisi için tehdit olarak gördüğünü net bir şekilde beyan etti. Hatta Ukrayna'ya saldırıdan hemen önce bir basın toplantısı gerçekleştirilmiş. İşte Medvedev vardı, Lavrov vardı, Shoigu vardı, Putin vardı. Hepsi o güne kadar Ukrayna'nın, sadece Ukrayna'nın NATO üyeliğini ne karşı çıkan bir portre çizilirken o toplantıda Bulgaristan'dan da çekilmeli dedi, Romanya'dan da çekilmeli dedi, Danimarka'dan da çekilmeli dedi. Buralar dahi Rusya Federasyonu'nun tekrar etki yaratmak istediği alanlar olarak tanımlanmıştı. Dolayısıyla biz çok önemli bir eşiğe gelindiğini görüyoruz ama bu eşik aslında 2021 yılındaki NATO zirvesinde ilan edilmişti bir şekilde. Çünkü o tarihte NATO-Rusya İşbirliği Konseyi'nin çalışmalarına ara verilmişti. Basında o dönemde şöyle bir ifade kullanılıyordu. NATO ile Rusya Federasyonu arasında müzakere edildiği söylenen bir belgeden söz ediliyordu. İkinci Yalta belgesi, birinci Yalta biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı sonrasındaydı. İkinci Yalta belgesi diye adlandırılan bir belgenin müzakere edildiği söyleniyordu. Ve o zirveden sonra bu belgede uzlaşı sağlanamadığı maddeler üzerinde söylendi. O yüzden NATO-Rusya İşbirliği Konseyi'nin çalışmalarına ara verildi. Ara dönemde Afganistan'dan çekilen bir Amerika Birleşik Devletleri gördük. Eylül ayı itibariyle de Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya yığınak yaptığına dair çeşitli Batı merkezli istihbarat raporları vardı. Kasım ayına gelindiğinde hala o belge müzakeresi devam ediyordu. Yeni öneriler iletiliyordu taraflarca birbirine. Kasım ayında bu sefer artık son nokta konuldu. Rusya Federasyonu Moskova'daki NATO-Rusya İşbirliği Konseyi'nin ofisinin kapısına kilit vurduğunu ilan etti. O noktadan itibaren artık NATO ve Rusya arasında tekrar o Sovyetler dönemini andıran bir ayrışma gerçekleşti ve Şubat ayında Pekin Olimpiyatlarında Putin Pekin'e giderek o hafta sonu bu sefer Çin'le beraber ortak hareket edeceğine dair bir deklarasyon yayınladı. 20 gün sonra da Rusya Federasyonu'nu biz Ukrayna topraklarında gördük. Tam olarak NATO'nun Rus tehdidini tekrar ensesinde hissettiği tarihtir. O tarihten bugüne aslında NATO içerisinde de bir takım sorgulamalar yapılmaya başlandı. Hatta daha ilerisini söyleyelim. Bir hazırlık var mı diye sormuştunuz. Aslında şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump iktidarı dışında şunu söyleyebiliriz. 2029-2030 çok ciddi bir şekilde NATO üyesi ülkelerin Rusya'nın olası bir Avrupa'da yayılmacı siyasetine karşı bir sıcak çatışma hazırlığı yapıldığını biz resmi kaynaklardan öğreniyoruz.
0: Neden 2029-2030?
1: O zamana kadar Rusya Federasyonu'nun kendini gerçek anlamda
0: hazırlayacağım.
1: bu yönde bir siyaseti izleyebilmek için hazır hissedeceğine dair. Dolayısıyla Almanya'dan özellikle gelen açıklamalar Almanya'nın kendisini böyle bir olası yayılmacı siyasete karşı hazırladığı yönünde ve hatta NATO içerisinde bir takım tatbikatların yapıldığı söyleniyor. Yakın dönemde hatırlayacaksınız, Baltık Denizi'nde bir tatbikat gerçekleştirmişti ve Türk ordusu orada çok ciddi bir şekilde manşetlere taşınmış, çok olumlu ifadeler kullanılmıştı. Çünkü Donald Trump artık birinci başkanlık döneminde ilk bunu söylemişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa kıtasının savunmasına bu kadar fazla bütçe ayırmayacağını söylemişti ve Avrupa üyesi ülkelerin bütçelerini artırması gerektiğini söylemişti. Tekrar iktidara geldiğinde bu işin boyutları biraz daha ilerledi. Yine bir Münih Güvenlik Konferansı var. J.D. Vance'in geçtiğimiz sene katıldığı toplantıda çok ciddi eleştirileri vardı ve acaba NATO'dan çıkmayı mı düşünüyor? Amerika Birleşik Devletleri söylemleri gündeme gelmişti. Bu da aslında NATO üyesi ülkeler arasında farklı bir oluşuma gitme yönelimi olduğunu söyleyebiliriz Almanya liderliğinde.
0: Hocam, Amerika'da dünya için bir tehdit unsuru değil mi şu an? Yani sizle program öncesinde de sohbet ettik. Trump'a bağladık bunu o sohbetimizde ama netice itibarıyla şimdi son süreçte Rusya örneğini de veriyorsunuz. NATO ile Rusya arasında ilişkiler ta ki Putin'e kadar farklılaşmıştı. Putin'le birlikte yine o tehdit unsuru gündeme geldi dediniz. Ama 24 yıldır Putin var. Tamam, Trump'ın yaşı itibariyle biraz daha belki o denli uzun bir süre mümkün olmayacak. Ama netice itibariyle de dönemini tamamlayana kadar dünyanın üstünden geçeceği anlamını mı taşıyacak bu? Yani Venezuela'ya yaptığı malum, Orta Doğu'da yaptığı malum. Ülkeler kendisini tedirgin hissediyor. Bu bir yandan hep siyaseti konuşurken ekonomiyi ayrı düşünemeyiz. Petrol fiyatları yüksek. Ülkelerin büyüme verisine baktığımızda ciddi bir düşüş öngörüsü masada. Almanya'sı, İtalya'sı, Fransa'sı, diğer global devletler ya Trump'a karşı neden sessiz bir tavır takınıyor? Onların yeniden aynı noktada buluşup bir ittifak kurma olasılıkları zayıf mıdır ya da nedir?
1: Aslında Avrupa için uyanış tarihi Ukrayna'ya saldırının başladığı tarihti. O dönemde NATO'ya üye olmayı düşünmeyen ülkeler dahi NATO üyesi olmak istediklerini beyan ettiler. Aynı Çekoslovakya'daki askeri darbe sonrasında bir anda bir uyanışın yaşandığı gibi Ukrayna'da da böyle bir uyanış yaşandı. Şimdi ikinci bir uyanış daha yaşanmak üzere. Nedir o? Donald Trump'ın iktidara geldiği gün yaptığı konuşmada saydığı ülkeler: Grönland, Kanada, bunların Amerika Birleşik Devletleri'nin eyaleti haline getirileceği ifadesinin kullanılması Avrupa ülkelerinde, NATO üyesi Avrupa ülkelerinde ikinci bir uyanış yarattı. Ukrayna mevzuunda Biden iktidarı vardı, herhangi bir sorgulama yaşanmıyordu. Ancak Trump'ın tekrar iktidara gelişiyle beraber artık alanını daha da genişleten bir Trump iktidarı çok önemli bir yakın dönemde bize testi getirecek. Nedir bu test? Grönland'a çok net bir şekilde Kuzey Atlantik İttifakı'nın geleceği test edilecek. Şu anda muhtemeldir ki bunun müzakereleri yürütülüyor olabilir. Yakın dönemde Kral Charles'ın Donald Trump'ı bir ziyareti gerçekleştirilmişti. Tabii onun çok iade-i ziyaret olmanın ötesinde olduğunu
0: birbirlerine laf sokarak gerekiyor. Geçti o ziyarette.
1: Öncesinde biliyorsunuz önce Donald Trump Kral Charles'ı ziyaret etmişti. Şu anda onu bir iade-i ziyaretmiş gibi görülüyor ama şu anda çok net bir şekilde Grönland ve Kanada üzerinden bir hesaplaşma görülüyor. Çünkü Kanada dediğimiz yer Birleşik Krallığın aslında bu etkisinin olduğu bir toprak. Buraya tehditkar ifadelerin kullanılması aslında Birleşik Krallık'la Amerika Birleşik Devletleri arasında bir karşılıklı restleşme anlamına geliyordu. Buna bir de Danimarka eklendi ve yakın dönemde yine çok önemli tatbikatlar yapılmaya başlandı. Grönland'da ve özellikle Almanya liderliğinde Avrupa ülkeleri arasında toplantılar gerçekleştirmeye başlanıyor. Olası bir Grönland'daki agresif Amerikan Donald Trump siyasetine karşı nasıl mukabele edilmesi gerektiğiyle ilgili hazırlıklar şu anda yürütülüyor aslında. Yine yakın dönemde Birleşik Krallık'ın Grönland'a yeni bir silah tedarik ettiğine dair, bir lazer silahı tedarik ettiğine dair açıklama da bu testin yakında olma olasılığını bize artırıyor. Dolayısıyla geleceğine baktığımız zaman NATO'nun 2020 yılında küresel NATO konuşulurken Biden iktidarı döneminde, hatta Hindistan'ı dahi NATO'ya nasıl eklemlendirebileceğimizin müzakeresinin yapılması gerekiyor diyen bir Amerika Birleşik Devletleri varken, 2024 itibariyle çok farklı bir yöne giden, 2024'ten sonraki dünyada nasıl bir Amerika, nerede kendini konumlandırmak isteyen Amerika var sorusunun cevabı, evet, net bir şekilde Avrupa savunması değil.
0: Hocam, bu ittifaka girmek zor, çıkmak da zor mu, yoksa ben çıkıyorum diyen hemen çıkabiliyor mu? Çünkü yine gündemde sizde değerlendirmeleriniz arasında NATO'ya verdiği paraları atıf atan Trump'tan bahsettiniz. İşte ben daha fazla destek oluyorum, maddi olarak benim daha fazla cebimden para çıkıyor yorumlarını çok yapmıştı. Hı hı. Şimdi dünyayı NATO'dan çıkacağım diye tehdit ediyor. Hı hı. Böyle bir şey, hani Trump istedi diye mümkün müdür? Yani bir liderin iki dudağı arasında rahatça uygulanabilecek bir karar mı?
1: Tabii Donald Trump'ın diğer Amerikan başkanlarından şöyle bir farkı var. Süper çoğunluk diye adlandırdığımız bir etkiye sahip. Ama önümüzde çok önemli bir kritik eşik var. Nedir o? Ara seçimler.
0: Kasım seçimleri.
1: Kasım seçimleri. O yüzden bu NATO zirvesi, Ankara'daki NATO zirvesi gerçekten çok önemli. Donald Trump'ın da bu açıklamayı şu anda yapıyor olması hem Avrupa ülkelerine bir mesaj, ama aynı zamanda Rusya'yla ilişkilerine de bir mesaj. Putin'le biliyorsunuz Alaska'da bir zirve gerçekleştirdi ve ne konuşulduğuyla ilgili çok fazla bir bilgi yok. Çünkü ikili bir arabada gerçekleşen özel bir görüşme oldu. Hiç üçüncü bir kişinin bulunmadığı bir görüşme. Dolayısıyla ne tür müzakerelerin yürütüldüğü şu anda bir muamma. Ve Donald Trump'ın Kasım seçimlerine kadar ne yapabiliyorsa yapabilmesi gerektiğine dair bir algısı var. Ama Kasım seçimlerinde bu süper çoğunluğu özellikle Senato ve Kongre arasındaki dağılımda Donald Trump aleyhine bir dengenin oluşacağı algısı giderek yükseliyor. Bu da ne demek? Çıkmak için Kongre onayı gerekiyor. Ve Kongre'de kaybeden bir, çoğunluğu kaybeden bir Cumhuriyetçi parti olasılığı giderek artıyor. Şu ana kadar izlenen Trump siyasetinin sonuçları olarak böyle bir olasılığın giderek artacağı söyleniyor. Bu da aslında zaten demokrat kanatta NATO ittifakı ile ilgili herhangi bir sorgulamanın olmadığını biliyoruz. Ama cumhuriyetçi kanat içerisinde de Donald Trump gibi düşünmeyen isimler de var. Yine bunu da yine dikkate almak gerekiyor. Dolayısıyla her ne kadar süper çoğunluk olsa da Cumhuriyetçi Parti içerisinde Trump gibi düşünmeyen, Kuzey Atlantik İttifakı ile ilgili olarak Trump gibi düşünmeyen isimlerin nasıl oy vereceği dikkate alındığında şu anda Trump'ın bunu zorlayabilme imkanı henüz o kadar yüksek değil. Hele ki Kasım ara seçimleri kılıcı Trump'ın üzerinde sallanırken.
0: Hocam, iki ihtimalli düşünelim. Şayet böyle bir şey gerçekleşirse bu NATO'ya zarar verir mi? Ya da Türkiye'nin konumuna nasıl yansır? Çünkü ordusu itibarıyla önemli bir güce sahip NATO'da Türkiye. Bizim konumumuzu ve işleyişimizi, NATO'daki etkimizi nasıl etkiler?
1: Şu anda bugüne kadar hep olumlu etkisini gördük. Çünkü Avrupa ülkelerinin özellikle Türkiye ile ilişkilerindeki söylemlerinde inanılmaz bir Türkiye lehine söylem görüyoruz. Çünkü Amerikan ordusunun NATO'dan en azından savunmasına o kadar pay

0: ayırmak istemeyen, çıkmasını bir tarafa koyalım, savunmasını o kadar ilgi göstermek istemeyen, pay ayırmak istemeyen bir Amerikan ordusunun eksikliği dahi Türk ordusuna ne kadar fazla Avrupa'nın ihtiyaç duyduğunu ortaya koydu. Çünkü NATO ittifakı üyeleri arasında Türk ordusu ikinci en büyük ordu. Amerika Birleşik Devletleri ordusundan sonra ve sahip olduğu kapasitelere, özellikle yakın dönemde insansız hava aracı ile ilgili olarak Türkiye'nin geliştirdiği kapasite Ukrayna'da gidişatı etkileyecek boyuttaydı. Dolayısıyla bunu da değerlendirdiğimiz zaman yakın dönemde işte Baltık Denizi'ndeki yapılan tatbikatta Türk ordusuna çok ciddi övgülerin düzüldüğünü görüyoruz. Bu tabii tesadüf değil ve bu bahsettiğimiz yine bir tatbikat gerçekleştirildiğini söylemiştik. Olası bir Rus yayılmacı siyasetine karşılık 2029-2030'da takvimlendiği söylenen Almanya tarafından. Orada da harekat planları içerisinde Türkiye'nin çok önemli olduğunu görüyoruz. Yine farklı yönlerden bu Rus yayılmacılığına karşı mukabele etmede Türkiye'siz bir mukabelenin olamayacağını değerlendiren NATO üyesi ülkeler olduğunu söylemek gerekiyor. Ama bununla birlikte tamamen diğer kanatta olan bir anlayış da var. Yakın dönemde biliyorsunuz Fransa Devlet Başkanı Macron'un Yunanistan'la ilgili aldığı kararlar dikkatle izlenmesi gereken kararlar. Çünkü biz ikili olduğunu söylemiştik. Hem Türkiye hem Yunanistan'ın beraber ön plana çıkartıldığını söylemiştik. Almanya burada Türkiye'yi çok ön plana çıkartmak isteyen bir ülkeyken Fransa burada Yunanistan lehine bir siyaset izliyormuş gibi görünüyor. Dolayısıyla bu ikili siyasetin de yine dikkate alınması gerekiyor Türkiye tarafından önümüzdeki dönemde.
1: Fransa'nın çok bir etkisi var mı peki şu an dünya siyasetinde? Trump hiç yok sayıyor sanki Macron'u.
0: Aslında bu Kuzey Atlantik İttifakı'nın kuruluşunda Fransa'nın önemi var. Çünkü nükleer kapasiteye sahip olan Avrupa ülkesi olarak Fransa, Kara Avrupası ülkesi olarak Fransa karşımıza çıkıyor ve İran mevzu sonrasında Fransa elindeki nükleer kapasiteyi Avrupa üyesi ülkelerle, Avrupa Birliği üyesi ülkelerle paylaşma yönünde bir irade sergiledi. Aslında Yunanistan ziyareti tam olarak bunun içinde ve buna Almanya da dahil elindeki nükleer kapasiteyi paylaşmak isteyen bir Fransa görüyoruz. Dolayısıyla bu parametrenin de yine NATO ittifakı içerisindeki yeni güç dengeleri açısından değerlendirilmesi gerekiyor. Önümüzdeki dönemde nükleer kapasitenin ne kadar önemli olduğunu anlatan önemli bir gelişme Fransa'nın bu hamlesi diyebiliriz.
1: 1952'de Türkiye'nin NATO'ya dahil olması sonrasında Türkiye'ye katkısı, etkisi ne oldu diye sormuştum. Aradan yıllar geçti. Şu an sanki Türkiye'nin NATO'da olması NATO'ya daha büyük katkı sunuyor gibi.
0: Ukrayna mevzu bunun altını çok büyük, kalın kalemlerle çizdi diyebiliriz. Bu tehdidin farkına vardı. Ne kadar yakın tehdit olduğunun farkına vardı Avrupa ülkeleri. Ve şu anda Orta Doğu'da yaşanan, özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden yaşanan gerilim Türkiye'nin önemini bir kere daha ortaya koydu. Özellikle enerji güvenliğinin sağlanması açısından Türkiye'nin önemi arttı diyebiliriz ve tabii ki lojistik tedarik zincirinde Türkiye'nin orta koridor olarak önemi katıldığım geçtiğimiz yıllarda Trump öncesi katıldığım panellerle Trump sonrası katıldığım panellerde Türkiye ne kadar önemli sorusunu artık daha fazla durmaya başladım. Türkiye ne düşünüyor? Bunu gerçekten çok merak ediyorlar. Ne kadar katkı vermek istiyor Avrupa'nın güvenliğini? Bunu gerçekten bilmek istiyorlar ve Çin Covid bize neyi gösterdi? Lojistik tedarik zincirinin ne kadar kırılgan olduğunu gösterdi. Mesafenin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Dolayısıyla Türkiye'nin jeopolitik konumu Avrupa'nın pek çok güvenliği açısından giderek daha da artıyor önemi. Ekonomik güvenliği, enerji güvenliği ve lojistik tedarik zincirinin güvenliği ve tabii ki göç mevzuunda bir kere daha ortaya çıkmıştı. Türkiye'nin oynayacağı rol Avrupa'nın göçle mücadelesinde ne kadar kritik olduğunu ortaya koymuştu. Orta Doğu'dan kaynaklı tehditlerin Avrupa kıyılarına gelmemesi için, Avrupa sınırlarına gelmemesi açısından da yine Türkiye'nin ne kadar önemli olduğunu Avrupa bir kere daha gördü diyebiliriz.
1: Bu noktada siz özellikle işleyişi konuşurken Birleşmiş Milletler'den farklı, kendini sürekli yenileyen bir işleyiş olarak NATO'yu değerlendirdiniz. Gerek NATO, gerek Birleşmiş Milletler, gerekse Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreci bazı durumlarda yan yana değerlendiriliyor. Özellikle güvenlik meselelerinin yaşandığı bu süreçte Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne alınması gerektiğine yönelik kanaatler de çok fazla masaya gelmişti. Böyle bir adım bekler misiniz, yoksa bundan ziyade güvenlik üzerine yeni bir pakt ya da yeni bir ittifakın olması daha mı olası olur dünyada?
0: Tabii Avrupa özelinde konuşacak olursak von der Leyen'in açıklaması gerçekten nasıl diyeyim, uygun kelimeyi bulmakta da bazen insan zorlanıyor. Olmaması gereken bir açıklamaydı. Çünkü Türkiye'nin kendini konumlandırmasıyla Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi konumlandırması arasında bir, en azından şu anda Avrupa Komisyonu'nda görev yapan ekip arasında bu düşünceye sahip olan bir takım zihniyetin olduğunu ortaya koydu. Ancak farklı ülkelerin Türkiye'ye yönelik yaklaşımına baktığımız zaman, İtalya'ya bakalım, İspanya'ya bakalım, Almanya'ya bakalım, çok daha olumlu bir algı var Türkiye ile ilgili olarak. Yine Hollanda burada ön plana çıkan ülkelerden bir tanesi. Yakın dönemde önemli bir yine toplantı gerçekleştirildi. Dolayısıyla bu farklı anlayışların olması da aslında Avrupa üyesi ülkelerde nasıl bir yön çizilmesiyle ilgili birbirle çatışan zihniyetlerin olduğunu bize gösteriyor. Tabii önümüzdeki dönemde Türkiye'nin bugüne kadar sağladığı güvenlik sağlayan ülke pozisyonunu ben sadece bölgesel değil ama aynı tahıl krizinde olduğu gibi küresel anlamda da güvenlik sağlayan ülke nosyonunu pekiştirici pek çok platforma ev sahipliği yapmasında da görüyorum. Mesela iklimle ilgili COP31'in Türkiye'de gerçekleşiyor olması, Antalya'da gerçekleşiyor olması, yine NATO zirvesinin Ankara'da gerçekleşiyor olması, önümüzdeki dönemde birden fazla yine buna benzer Antalya Diplomasi Forumu zaten çok önemli bir platform haline geldi dünyada. Diplomasinin yokluğunun yaşandığı günümüzde bu tür platformların ne kadar değerli olduğu ortaya konuldu. Tabii Türkiye'nin oynadığı role baktığımız zaman bölgesindeki krizlerde istikrarı sağlayan ülke pozisyonunu giderek netleştirdi diyebiliriz. Tabii bundan elde ettiği kazanımı daha farklı mecralara tedavül etmek isteyen bir siyasi irade de var. Bu dünyada şu anda yokluğu çekilen bir mevzu. Türkiye'nin bu anlamda yapıcı rolü, yani hem Batı ülkeleriyle konuşabiliyor Türkiye ve onların bir parçası süreçlerin içerisinde aktif olarak rol oynuyor. Hem Doğu ülkeleriyle, Asya ülkeleriyle, işte BRICS Plus dediğimiz yapıda da Türkiye'yi görüyoruz. İşte Şangay İşbirliği Teşkilatı'nda da yine aktif olmaya çalışan bir Türkiye'yi görüyoruz. Rusya Federasyonu ile konuşup Ukrayna ile de müzakerelerini, Ukrayna ile ilişkilerini devam ettirebilen bir Türkiye var. Ve Afrika'da giderek etkinliğini artıran bir Türkiye. Bu profilde ikinci bir ülke var mı? Yok. Yapıcı olan ikinci bir ülke var mı? Yine yok. Dolayısıyla Türkiye'nin önümüzdeki dönemde rolünün artacağı, gerek bu zirvelerin Türkiye'de yapılıyor olmasından anlaşılıyor, gerekse şu andaki mevcut krizlere çözüm aranırken Türkiye örneğinin sürekli zikrediliyor olması, hem Amerika kanadında, hem Avrupa kanadında, hem de Doğu ülkeleri kanadında zikrediliyor olması önümüzdeki dönemde Türkiye'nin öneminin daha da artacağının fiziki sahadaki göstergeleri.
1: Hocam, kara ordusu olarak en güçlü ikinci orduya sahibiz Amerika'dan sonra dedik ya. Burada belki hem o ordunun niteliği hem de ülkelerin nüfus yapısına da bakmak gerekmez mi? Avrupa'da ciddi anlamda yaşanan bir nüfus var. Hı hı. Diğer yandan bizim milletimiz gibi savaşma özelliklerine sahip millet değiller ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra atıl kaldılar. Hı hı. Yani sayıdan ziyade nitelik de orduda önemli değil mi?
0: çok önemli. Hatta savaş tecrübesi, sahada sürekli bulunma çok önemli unsurlardan bir tanesi. Yakın dönemde tabii Türkiye buna yeni

0: aşamalar da ekledi. İnsansız hava aracı bunlardan bir tanesi. Yakın dönemde geliştirilen deniz kuvvetlerine yapılan yatırım, hatta uzay çalışmaları. Şu anda Türkiye kara ordusu, hava kuvvetleri ve deniz kuvvetlerini, bir de uzay kuvvetleriyle 4 seviyede eklemlendirmeye çalışan bir savunma konseptine, ordu konseptine sahip ender ülkelerden bir tanesi ve yaptığı yatırımlar gerçekten vizyoner yatırımlar ve bunun için de çok ciddi bir şekilde Ar-Ge'de yapıyor. Yani dışa bağımlı olmaktan da daha milli sanayi hamle, milli savunma hamlesi diyebileceğimiz, bu işin milli enerji boyutu da olan, milli maden politikası da olan farklı veçhelere sahip ve tamamen bahsettiğiniz Türkiye'nin demografik, şu anda demografik gücü ve sahadaki etkinliğiyle düşünüldüğünde ikinci bir bölgesinde en azından ikinci bir gücün olmadığını söyleyebiliriz.
1: İnşallah ilerleyen dönemde daha iyi noktalara geleceğiz.
0: İnşallah.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok
0: ben teşekkür
1: kıymetli
0: ediyorum.
1: Görüşleriniz. Sağ olun.
0: Davetiniz için ben teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun. Eksik olmayın. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Filiz Katman hocamız değerli yorumlarıyla evvel zaman içinde de bu hafta bizlere eşlik etti. NATO'nun tarihini, kuruluş amacını ve günümüzdeki işleyişini masaya yatırdık. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Tüm izleyenlerimiz, İnsan Hali programına hoş geldiniz. Bugün İnsan Hali programlarının en özellerinden birini çekeceğiz. Çünkü mesleğinin zirvesindeki iki dostumu stüdyoda konuk ediyorum. Uzun yaşamak istiyoruz ama uzun yaşarken sağlıklı da kalalım istiyoruz. Ama uzun yaşayıp sağlıklı kalırken akıl sağlığımızın da pırıl pırıl var olmasını istiyoruz. Bu mümkün mü? Onu soracağımız harika bir İnsan Hali programı başlıyor.

0: Uzun yaşayalım diyoruz, psikolojik esenliğimiz yüksek olsun diyoruz, fiziksel sağlığımız hep gençliğimizdeki gibi olsun istiyoruz. Bir de istiyoruz ki güzel konuşalım, etkili olalım. Şimdi geçen haftaya bir pas atacağım. Ne kadar doğru oldu bilmiyorum ama geçen hafta güzel ve etkili konuşma üzerine harika bir program yapmıştık. Çünkü bu güzel ve etkili konuşma aslında psikolojik durumumuzla da çok ilişkili. Yani böyle birçok konuşmayla ilgili sorununuz olsa bile o özgüven o konuşmayı çok güzelleştirebiliyor. Nasıl durduğunuz, nasıl gülümsediğiniz, nasıl baktığınız. İsterseniz geçen haftaya şöyle bir gidelim. Koran Sezin'le Hande Kütüklü konuklarımız. Bakalım son sözleri ne olmuş? Bir hatırlayalım. Sonra Longevity ile devam edeceğiz. Ve Hande Kütük hanımefendi, acaba önümüzdeki hafta hangi sözleriyle programımız başlasın ister?
1: Duyguları ifade etmekten, kendimizi rahatlatacak alanlar bulmaktan fazlasıyla bahsettik. Ben o yüzden şunu söylemek istiyorum. Herkesin, çocukların, yetişkinlerin duygularını rahatlatacak

0: yapabilecekleri, kendilerini ifade edebilecekleri alanları bulması. Ama sanat, ama spor, ama başka bir alan. O yüzden arayışımıza devam edelim ve kendimizi, duygularımızı rahatlatacak alanları bulalım diye söylemek istiyorum.
1: Çok güzel bir son söz oldu bence ve şöyle denebilir, yani o duygu düzenlemeyi yapacağımız sağlıklı alanları geniş evet. bulabilirsek şayet sağlıksızları çok seçmiyor oluyoruz gibi gözüküyor evet. sadece söylediğiniz çok değerli. Koran Sezin, Doktor Koran Sezin acaba önümüzdeki hafta programımız hangi sözleriyle başlasın ister?
2: Öncelikle vokal hijyeni tekrar hatırlatalım, aslında çok güzel olur. Vokal hijyene herkesin dikkat etmesi önemli. Ama profesyonel ses kullanıcılarının daha da önemli. Ve bunun yanı sıra belki yoğun ses kullanımından önce seslerini ısıtmaları son derece faydalı olur. Bir son sözde, etkili konuşma sosyal hayatın en önemli becerilerinden biridir. Bu mesajım da kulaklarda kalsın isterim.
1: Şimdi gelelim günün programına, konusuna. Uzun yaşam, sağlıklı yaşam, psikolojik esenliğin yüksek olduğu, hem psikolojik olarak iyi hissettiğimiz hem fiziksel sağlığımızın yerinde olduğu bir uzun yaşam mümkün mü? Ama ondan önce şunu sorayım. Akademide bir televizyon yıldızı olur mu, mümkün mü? Evet, olur. Profesör Doktor Oğuz Özyaral hocam stüdyomda. Canım hocam hoş geldin.
3: Teşekkür ederim. Bu kadar şımartma.
1: Hayır yok, bu böyle yani. Bu böyle. Teşekkür ederim. Gerçekten akademi dünyasının ekranda insanlar gördüğünde en güvendiği, yaşasın dediği uzmansındır. Her zaman, yıllardır bu böyle.
3: Teşekkür ederim.
1: O yüzden verdiğim bilgiler hocam çok değerli. Çünkü bilgi kirlilerinin çok olduğu bu dünyada insanlar Oğuz hocanın söylediklerinin bir filtreden geçtiğini bilirler.
3: Doğru söylüyorsun.
1: Ben de ona göre soracağım soruları. Tamam, uzun peki. yaşamak mümkün mü? O belki mümkün.
3: Çok şey söyleriz tabii bu konuda. Ben öncelikle bir küçücük bir şey söylemek istiyorum.
1: Ha, tabii ki.
3: Özellikle Milli Eğitim Bakanlığımızla ilgili uzun uzun çalışmalar yapıyoruz.
1: Evet, evet.
3: Tabii bu konular da onların içine giriyor zaman zaman. Şişli Milli Eğitim Müdürlüğü'nden özellikle Nişantaşı Rüştü Özel eskiden kız okuluydu. Şimdi biliyorsun karma. Sana çok güzel bir el işi hediye yapıp yolladılar.
1: Hocam neden
3: ben torba ile getirdim. Böyle.
1: Çok çok teşekkür ediyorum. Nişantaşı Rüştü Üzer Anadolu Lisesi.
3: Çok şöyle eski. Gösterelim. Bir içini açalım
1: kabul
3: istersen.
1: Güzel. Ha, ben sadece torbayı getirdim sadece. Bak, beklentilerimin düzeyi.
3: Çok özel.
4: Çok iyi.
3: El işi
1: harika.
3: Altın sırmayla yapılan.
1: Muhteşem.
3: Evet.
1: Muhteşem. Şöyle göstereyim. Oradaki kardeşlerime saygılarımı, selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. El işiyle, alın teriyle, emek harcanarak yapılan her şey bizim başımızın tacı. Memleketinde alın teri döken, el işiyle hala bir yerlere varmak evet. isteyen öğrencileri, kişileri çok değerli hocam.
3: Aynen.
1: Çünkü evet. bu ara biraz kestirme yollardan bir şey
3: doğru.
1: olabilir mi diye insanlar fazla düşünüyor. Şöyle gösterelim. Heh, cimye tutalım. Tamam şöyle. Hocam ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Oradaki kardeşlerin. Sen ne kadar güzel işler yapıyorsun orada.
3: Çok teşekkür ederim.
1: Yani orada olman, onlara bir şekilde elini uzatman bence ülkenin geleceği için önemli.
3: Valla ilçe Milli Eğitim Müdürümüz Sevgi Yücel'in çok selamları var. Biz böyle çılgınca çalışıyoruz.
1: Vallahi kolay
3: sosyal yapalım. Sorumluluk çok önemli. Çocuklara dokunmak çok önemli. Çünkü bu yaşlarda ne verirseniz onu alırlar. Hani konuşacağız bugün. Çok uzun yaşamak mı, kaliteli yaşamak mı? Benim takıntım bu biliyorsun.
1: Güzel soru. Evet, evet. Aynen öyle. Evet hocam. Çok güzel bir soru. Hocam ben de bugün Çerkezköy ve Çorlu'da iki tane etkinlik yaptım. Oradaki bütün öğrencilerimize, hocalarımıza, ilçe eğitim müdürlerimize, şube müdürlerimize ben de selamlarımı gönderiyorum. Bir ilçeye geldiğinizde hocam, öğrencileri görünce, okulları görünce orada iyi bir eğitim müdürünün olduğunu hissediyorsunuz.
3: Değil mi?
1: O his geliyor. Benden daha fazla bu bilgi sizde vardır.
3: Doğru.
1: Bir devlet kurumuna girdiğinde, o ilk fotoğrafı çektiğinde burada iyi bir yönetici var. İyi yani bunu dedirtiyor yöneticilerimiz ve iyi ki varlar.
3: İyi ki var.
1: Ve devletimiz o açıdan da bizim için gerçekten her zaman en önemli yerde. Sağ olsunlar. İnsanlar görevlerini layıkıyla evet, yapıyorlar. Evet. Sizin de desteğinizle.
3: Hep beraber.
1: Ve tabii ki değerli dostum, şimdi kongrelerin yıldızları olur mu? Kongrelerde gündüz bilimsel söyleşiler yapıp akşamları stand-up'a yakın bir sunum yapan Profesör Doktor Tunç Akkoç efendim aramızda. Tunç hocam hoş geldin.
4: Çok teşekkür ediyorum. Ne kadar büyük keyif burada olmak.
1: Bilmukavvede seni

0: Görmek
1: aynı
0: harika.
1: Şekilde. Bir de bir şey söyleyeyim, yani Oğuz hocamla beraber burada evet. olmak. Demin dedi ki çocuklara dokunuyoruz dedi. O zaman ben de çocuk gibiydim.
2: Öyle. Biz çok eski tanışıyoruz. Öğren şimdi.
0: Bir 30 yıl var. Bir 30 yıl var işte.
1: Ay, 30 yıl daha fazlası var. Hani ben Oğuz hocam, hatta Oğuz abim diyorum evet. her zaman için. Bir örnek, rol modeldir. İlk ben akademik hayata girdiğimde, yüksek yapmaya karar verdiğimde onun yanına gittim. Hocam dedim, ben böyle bir şey istiyorum.
0: Evet.
1: Dedi tamam, çok güzel bir şey ama çetrefilli bir yol dedi. Ona göre karar ver dedi. Bu kadar çetrefilli olduğunu bilmiyordum ama hakikaten yani öyleymiş, ama şu an onun yanında oturuyor olmak da büyük bir heyecan ve
0: benim çok güzel bir şey.
2: Benim için de çok gurur verici. Yani.
0: Tam onu diyecektim. Şimdi yani. Tunç Hoca dedi ki, ben dedi Oğuz Hoca'yı ilk gördüğümde dersimize girmişti. İnanılmaz akıcı bir İngilizceyle yabancı hoca zannettim.
1: Evet evet.
0: Sonra adam Türkçe konuşmaya başlayınca, aa yabancı hoca ne güzel Türkçe konuşuyor. Hocam o nasıl bir duygu? Yani bir öğrencinizle, o profesör ve çok başarılı olmuş bir öğrenciyle aynı masada oturmak da değişik olmalı.
2: Şimdi evet, benim için Tunç'un, yani şimdi Tunç Hoca tabii bütün Türkiye için, ama benim için Tunç, sevgili Tunç'un benim hayatımda çok farklı yeri var. Yani ben işte tavşan daha küsmüş dağına bir olmamış hesabı, bir ara böyle akademiye kırgınlığım olduğu bir dönemde İngiltere'de uzun yıllar yaşadım. Hı-hı. Geri geldiğimde Tunç profesör olmuştu, ben doçent olmak için çaba sarf ediyordum. Doçent oldum. Tunç'a telefon açtım, dedim ki atanmam lazım. Abi ben senin raporunu nasıl yazarım?
0: Tamam, çok iyi.
1: Evet, gerçekten öyle.
0: Ben şeyi hatırlıyorum. Şimdi bunu söylemesi doğru mu bilmiyorum ama Oğuz Hoca ile bir programdayız. Belki 8 yıl önce, 9 yıl önce.
2: Doğrudur.
0: Dedi ki, yani dedi bu akademi camiasında gıcık oldum da profesör oldum dedi. Ben öyle bir karar verdim geçenlerde.
2: Evet.
0: Madem öyleysiniz olun diye böyle bir şey vardı.
1: Ama şey çok önemli yani burada Oğuz abinin o akademi yaklaşımı, o işte bu sağlığa karşı olan ilgisi ve koruyucu yaklaşımları falan çok değerli. O zaman yaptığı deneyler, yani bir yıl için diye 8-9 tane yayın çıkartıyordu. Ve dişe dokunur yayınlar.
0: Maşallah. Yani. Çok önemli hakikaten.
1: Çok önemliydi. Her şey üzerine. O zaman biz beraber mikrobiyoloji çalışıyorduk.
2: Doğru.
1: Ben farmasi mikrobiyoloji çalışıyordum. Ve sabahları, bak çok enteresan bunu. Herkes bilmez abi. Söyleyeceğim bunu.
2: Söyle, söyle.
1: İzin ver. Sabah 7'de gelir. 6.30-7'de gelir.
0: Evet,
1: her tarafı temizler, masasını temizler, siler. Her gün siler. Ondan sonra böyle tertiple oturur. Ben de onun tam karşısında bir oda yapmış. Küf odasının yan tarafında biliyorsan. İşte benim masamda kilim falan vardı o zaman, şey, o dönemlerde. Orada çalışırdım, ederdim ve hep ona bakarak ben kendimi geliştirmeye
0: çalıştım. O öyle, ben niye böyleyim falan diye düşünüyordum.
1: Ondan erken gelemedim o dönemlerde.
0: Eyvallah, tamam. Hayır, gerçekten erken uyandığınızı biliyorum. Ben hatırlıyorum yani öyle. Başarının hep, sırrı olarak hep onu söylersiniz. Erken hep uyanmayı. Öyle.
2: Yani işte insanlar böyle değişik algılayabilirler. Evet. Ben kendimi şöyle ayarlıyorum. Yaz kış tabii bu gün ışıması, biyoritim hep değişiyor. Ben onu ezana göre ayarlamışım kendime.
0: Evet, çok
2: ezan okunmadan ben ayaktayım mutlaka.
0: Hocam gün ışığı yakalıyorsunuz aslında değil mi? Bu ezanın zaten sağlığa en önemli, faydası ama gün ışığına uyanmak.
2: Tabii.
0: Bütün canlılarda büyük
2: yani, bütün enerjiniz orada. Yani işte longevity falan filan da çok modern tanımlamalar olabilir. Yeni yarın yeni bir şey de olacaktır.
0: Bence
2: Tunç
0: de,
2: da tamam. Benim gibi mesela çok tamam. seviyor. Ha. Yeni konulara dalsın, evet. onu anlatsın. Evet. Bizim en büyük heyecanımız o, anlatmak. Bir şey yakaladık mı topluma anlatmak. Yani bilim insanı demek o demek. Ben bunu yıllar önce söyledim. Bilim insanı sokağa inmeli dedim. Anarşist mi olacaksın dedi adam.
0: Allah Allah.
2: Ya. Bakış açısı var, bakış açısı
0: sokağa
2: var yani.
0: Sokağa olmaz bu işler. En çok eleştirdiği odur ya bilim insanları için.
2: Evet.
0: Sırça köşklerden falan gibi. Aslında biraz sosyal bilimler için bunun haklılık payı var. Biraz bir görmek lazım, dokunmak
2: tabii
0: lazım.
2: Topluma yani bazen, dokunmadan hiçbir şey
0: hani televizyon programı izlemek bile bazen
2: tabii, tabii.
0: belli televizyon programlarını izlemek bile hayata tabii, dair tabii, bilgiyi arttırabiliyor
2: tabii,
0: diye konuştuk
2: tabii,
0: Chris'te.
2: Tabii.
0: Bence
2: tabii,
0: doğru bir yer. Tabii. Programımıza yavaş yavaş o zaman. Bu tabii ben de değil, uzun, sağlıklı uzun yaşam diyorum yani. Longevity kelimesi çok moda. Longevity başlıklı 15 günde bir büyük etkinlik yapılıyor. Bazen haftada 2 tane yapılıyor.
1: Evet.
0: Çok moda. Ve bu işin içinde çok fazla kişi var. Önce Oğuz Hocam onu sor.

0: Yani bu sağlıklı yaşam kavramının içine hangi branşları, alanları biraz daha yakın görüyorsunuz?
1: Tunç, herkes girmeli. Evet. Ama herkes haddini bilerek girmeli. Ha,
0: tabii,
1: yanlış
0: doğru
1: mı söylüyorum?
0: Çok doğru.
1: Benim çok önemli bir lafım vardır sevgili Mehmet, evet, Şakiroğlu. Haddini bil, hattını bil diyorum.
0: Güzel.
1: Yani nereye kadar geleceğini, doğru, bil. Şimdi, doğru, mesela ben bugün gene sizin kanalınızda, hı hı, A Haber'de, evet, program yapıyorum ve aynen şunu söyledim. Dedim ki özellikle klinik virologların cümleleri çok önemli. Hı. Herkes konuşmasın, hı, her konuyu. Hı. Bir, hı, hantavirüs var. Evet. Hurra! Herkes
0: yanını gördük, bitiyoruz.
1: Oo, yok öyle bir dünya.
0: Nasıl hocam hantavirüs şimdi durum ne? Hazır konu açılmışken.
1: Ya şimdi sevgili Mehmet, yani o kadar önemli bir şey ki, koronavirüste de öyleydi.
0: Evet.
1: Halkıma ne anlatacağımı bilmem lazım.
0: Tabii, doğru.
1: Şimdi bir,
0: tabii,
1: enfeksiyon ortaya çıkmış. Evet, küreselleşen bir dünyada, küçülen, minicik olmuş bir dünyada çok hızlı yayılır. Ama şunu bilmek lazım. Bu viral partikülün bu dünyadaki yayılma hızı nedir, ne değildir? Daha önce, hmm, ne olmuş? Evet. Daha önce de bu hastalık vardı.
0: Ha, varmış.
1: Vardı.
0: Oradan onun yayılma hızını öngörebiliyoruz.
1: Kore'de görülmüş, Türkiye'ye gelmiş, tamam, o savaşla beraber, evet, falan filan. Sonra 2000'ler, 2009'larda falan işte teşhisler, tedavi yöntemleri şu bu. Şimdi tedaviye girip bulaşamazsın ve bunu konuşmamalısın. Hmm. Bunu senin Sağlık Bakanlığın zaten tanımlar.
0: Zaten bugün de açıklamayı yapmışlar.
1: Bugün haberlerde, evet, babalar gibi her şey açıklandı. Otur adam gibi dinle. Evet. Lüzumsuz yorum yapmaz. Çünkü sen hekim değilsin.
0: Evet.
1: Sen koruyucu sağlık uzmanı değilsin. Sen, evet, eczacı değilsin. Sen halk olarak dinle. Gereksiz yorumları da halka verme. Şimdi,
0: doğru,
1: benim en korktuğum,
0: doğru,
1: şey şu. Sosyal medya.
0: Evet, orada patlıyor.
1: Orada için kimin ne çaldığı, ne söylediği, ne yaptığı belli değil. Ha. Halkı galeyana getiremezsin. Korku iklimi yaratamazsın.
0: Evet, doğru. Doğru. Ama bu hocam, bu da bundan nemalananlar var.
1: Ama
0: yani
1: olmayacak.
0: Hedefi bu olarak yapıyor zaten. Haberi ama yaymak değil, korku iklimi. Onun üzerinden sosyal medyada işte, bundan nemalanan çok
1: bugün
0: fazla insan var. Yeni
1: sabah,
0: sen biliyorsun.
1: Tabii ki. Bugün sabah A Haber'le yaptığımız röportaj, konuşma, evet, birçok şeyin önünü kesti, biliyor musun?
0: Evet, iyi ki yapmışlar hocam.
1: Sabah işte, gazetesi yazdı, o oldu, bu oldu falan. Dört dörtlük ilerledik. Niye? Çünkü toplumda gereksiz infial yaratamazsın.
0: Doğru, tabii.
1: Bakanlık denen bir kavramımız var ve bakanlığımız bu konuda dört dörtlük çalışıyor. Ben her zaman bunu söyledim.
0: Evet.
1: Türkiye Sağlık Bakanlığı her zaman çok iyi işler yürüttü.
0: Gerektiğini
1: Covid döneminde de her şeyi.
0: Fahrettin Bey tabii çıkıp ki ayar gün açıklamasını
1: çok açık
0: yapardı
1: ve net. Burada titiz olmak gerekir. Yani illa karşı geleceğim, illa ben yani oradan 8 tane like alacağım, 9 tane şakşak alacağım diye olmaz.
0: Maalesef
1: bu iş.
0: Öyle oluyor hocam.
1: Olmaz. Olmamalı. Dolayısıyla bizim kanallarımız, yaptığımız programlar, biraz evvel sen ifade ettin çok güzel, toplum senin söylediğin her şeye değer veriyor.
0: Evet.
1: Ben ağzımdan çıkan cümleyi
0: filtreden
1: kuyumcunun terazisinde tartırım.
0: Evet, tabii, doğru. E çünkü böyle bir
1: olmaz,
0: prestij kaybı da var sonunda.
1: E tabii, olur
0: yani
1: mu canım?
0: Şeyle. Olmaz tabii.
1: Sonra seni tefe koyar, çalarlar. Evet. Gerek yok.
0: Evet. O zaman hantavirüsten şu anda korkmak için bir neden yok ama bir virüs var. Bu da belli yerlere dağılabilir. Ama şu anda böyle bir endişe edecek bir
1: şimdi,
0: durum yok diyoruz yani,
1: şimdi
0: o
1: bakın,
0: zaman kabaca.
1: Biraz sonra işte Tunç da, sevgili Tunç da anlatacak bir sürü konu falan filan. Her şeyin ucu dönüyor, psikolojiye dayanıyor. Hı. Sen benim yaşam kalitemi bozamazsın.
0: Evet.
1: O korku iklimini yaratamaz.
0: İnsanlar yine evi kapanacaklar,
1: bir,
0: korkular
1: hiç
0: başlayacak.
1: Hiçbir şey. Ya işte ilacı var mı bilmem. Bana soruyor.
0: Gerek mesela, yok, o daha o konu
1: abi,
0: gelmedi.
1: Abi biz daha oraya gelmedik.
0: Gelmedi. Tamam, çok güzel.
1: Ama şimdi çok önemli bir şey var. Eğer ortalıkta gerçekten bulaş kaynağı varsa, benim ülkemde hastanem var.
0: Tabii.
1: Yoğun bakım ünitem var. Karantinalarım var.
0: Tabii.
1: Bitti.
0: Çok da iyiyiz o konuda.
1: Bitti.
0: Doğru.
1: Yani böyle biz izole bunu ederim. kapatıyor.
0: Değerli hocam, en iyisi sen biliyorsun. Pandemide Türk sağlık sistemiyle ilgili soru işaretleri, şunlar bunlar çok şey vardı. Fakat Avrupa ülkeleri ve benzer ülkeler gözden geçirildiğinde, Tunç hocam ne der bu konuda bilmiyorum. Yani
1: önde kötü gittik, önde bence. Gittik biz.
0: Bence önde gittik evet o süreçlerde. İyi kurtulduk ama çok fazla bir zorluk olunca da zaten hiçbir sistem ona dayanamaz. Zor zamanlarımız
1: yani.
0: Oldu ama yine de o canla başla çalışan sağlık ordumuza da her şeyden önce her zaman güveniyoruz ve...
1: Kesinlikle.

0: Peki var mı şimdi şöyle bir düşündüğünde bağışıklık sistemimiz eşittir uzun yaşam gibi bir denge sağlanabiliyor mu hocam?
1: Bağışıklık sistemi muhakkak etkili bir kere. Yani bizim işte o zaman dedi o stres yönetimi, çevresel faktörler, işte genlerimiz, hepsini konuşacağız bugün burada. Ama bağışıklık sistemimizin gücü bizi uzun yaşamaya doğru yönlendiriyor.
0: Evet.
1: Uzun yaşam dediğimiz şey tabii ki kaliteli yaşamdan bahsediyoruz. Yani o kum saati dönüyor. O kum saati ağır ağır iniyor aşağıya. O son kum tanesine kadar. Evet. Hatta ben konuşmalarda diyorum yani size müjde hepiniz öleceksiniz.
0: Yukarıdan biraz kum ekleyemiyoruz. Ona.
1: Yok. Ama önemli olan şey bu süreyi nasıl kullanıyoruz?
0: Evet, doğru.
1: En önemlisi bu. Sağlıklı mı kullanıyoruz? Çünkü şu an hastaneler yürüyemeyen, konuşamayan, yemek yemeyen insanlarla dolu. Onlar da yaşıyor.
0: Doğru. Tabii ki.
1: Sonuç olarak. Tabii. Ama önemli olan şey bunu ne kadar sağlıklı yapabiliyoruz. Evet. Bağışıklık sistemi burada çok önem arz ediyor.
0: O durumlardan dönüyor insanlar. Sağlıklı bir hayata kavuşabiliyorlar. Doğru adımları atarlarsa.
1: Doğru adımları
0: kaybedilmiş
1: atarlarsa.
0: Bir şey yok.
1: Evet.
0: O motivasyon.
1: Mesela antifrajil yaşam. Bu bana çok iyi geldi Oğuz abi. Antifrajil yaşam terimi. Yani bir stres karşısında, bütün olaylar karşısında, engelleme karşısında güçlenerek çıkmak.
0: Evet.
1: Bunu mikroorganizmalar yapıyor. Yani zorlukla karşılaşıyor ve güçlenerek çıkıyor. Bunu pandemide gördük biz.
0: İnsanlarda
1: da bunu yapmak lazım. Antifrajil çok benim hayatıma dokunan bir terim oldu son zamanlarda.
2: Evet. Çok önemli.
1: Biz de yani ne kadar çok stresle karşılaşırsak, ne kadar çok dalga kıranla karşılaşırsak orada güçlenerek çıkmamız gerekiyor neticede. Bağışıklık sistemi de böyle. Yani biz ne kadar erken yaşta mikroorganizmayla karşılaşırsak bağışıklık sistemimiz o kadar kendini güçlü hale getiriyor.
0: Evet. Hocam sana şöyle söyleyeyim. Çocukluk yaşantısında travmalarla dolu bir takım insanların ileriki yaşlarda psikolojik problemler çıkaracağı psikolojinin bir sayıltısıydı. Yani ön kabulüydü. Fakat son zamanlarda yapılan çalışmalar, bizim de bir SSC yayınımız var bu konuda. SSC yayınımız. Çocukluk dönemindeki bu travmatik yaşantılar bazılarında ileriki dönem çok güçlendirebiliyor.
1: Kesinlikle doğru.
0: Tam söylediğiniz şey aslında. Çünkü bir yaşam deneyimi kazanıyorsun ve bunu artı haneye yazabiliyorsan tekrar böyle bir sorunla karşılaştığında problem çözme becerin yüksek oluyor. Bir yeni bir şey öğrenmiş oluyorsun. Belki böyle bir şey.
1: İşte hocam önemli olan şey burada nasıl yol izlediğiniz ve olayları nasıl algıladığınız.
0: Evet.
1: Algılama şekli önemli burada.
0: Evet.
1: Ya ben bunu fark etmeden yıllarca öyle yaptığımı hissediyorum kendimce. Yani her girdiğim kaostan güçlenerek çıktığımı hissediyorum.
0: Evet, tabii, doğru.
1: Yoksa ne akademide bu noktada olabilir?
0: Tabii aynen.
1: De, sağlık açısından bu noktada olabilir.
0: İnsanlar yani böyle bakıyorlar şey yani. Sağlıklı profesör, işte parası var, kongreler, hani, oh ne kadar güzel hijyenik
1: parası var derken.
0: Yani inşallah vardır. Yani öyle bir şey ki sanki hep o noktadaymışsın gibi düşünülüyor. Oysa ki değil, neler yaşanıyor.
2: Tabii tabii.
0: Neler aşılıyor ki artık o noktaya geliyor insan. Yani ben diğerlerine faydalı olacağım düşüncesi de 7-8 yaşındayken insanda bulunmuyor. Evet. Bu belli badireleri atlattıktan sonra ondan bir borç sonra gibi ortaya çıkıyor.
1: Tabii.
0: Ve yaşam sizin güçlenme hikayeniz de böyle.
1: Hatta Oğuz abi şey demişti o zamanlarda konuşuyorduk. Yani akademik hayat bir yaşam tarzı.
2: Tabii
1: hatırlıyorsan.
2: Ki.
1: Yani şey değil. Hani sen yapacağın edeceğin olacak. İşte akşam şu saatte eve gittim. Bu saatte kalktım geldim değil.
0: Değil tabii.
1: Bu bir yaşam tarzına
2: yaşaman gerekiyor.
1: Zorundasın.
2: Sen de içindesin.
1: Burada sen yaptın aynı şeyi neticede.
0: Oğuz hocanın öyle bir çalışma odası vardır. Evet. Yani Oğuz Hoca eve gittiğinde de çalışıyor.
1: Evet evet.
0: Biliyorum.
1: Evet.
0: Çünkü arada o online bağlantılardan falan sürekli çalışma odasında olduğunu.
1: Ben bizzat gördüm yıllar öncesinde.
0: Sen gördün. Evet.
1: Panikliydin o zaman değil mi? O dönemlerde görmüştüm.
0: Çok özendiğim bir şey benim. Ben öyle bir çalışma düzenim olmadı açıkçası. Yani eve oturduğum zaman çalışayım falan gibi. Çok böyle onu bilmiyorum. Onu hocalarımızdan görüyoruz yani.
1: Benim hayatım boyunca bir odam olmuştur. Aileme teşekkür ediyorum bu noktada
2: evet,
1: ben
2: evet,
1: yani.
2: Evet.
1: Hep bir odam olmuştur. Kardeşimin ayrı bir odası olmuştur. Çalışma masam olmuştur.
2: Güzel bir şey.
1: Kütüphanem ayrı olmuştur. Bana bu ortam sağlanmıştır
0: evet,
1: evde.
0: Evet, çok güzel bir şey.
2: O zaten. Ayrı bir mutluluk veriyor
0: evet.
2: Zaten.
0: Sonra. Benim oda vardı da işte bilgisayar oyunu falan o şekilde. O imkanı o şekilde değerlendiriyor.
1: Bizim zaman o şeyler bilgisayar yoktu o dönemlerde. Yani biz
2: tabii ya.
1: PubMed'den 5 çeyreklik disketlerle eski Haydarpaşa'da kütüphanede çıktı alırdı Oğuz abi. Çok iyi hatırlıyorum onları.
2: Yani. Asetatları
1: uzun.
2: Yazardık.
1: Asetatlar Tepegöz'e yazardık.
0: Sonra ama, markalar artık yok. Commodore'la Amstrad çıkmıştı.
1: Ama bir şey söyleyeyim. Bu da bir longevity biliyor musun?
2: Evet. Tabii ki.
1: Yani biz o dönemler abi yani kalkıp da okuyarak, araştırarak, muhakeme gücümüzü kullanarak bir yerlere geldik. Şimdi benim korkum o. Artık bu dönemde şu ChatGPT bilmem ne...

0: Yazıyorsun her şeyi oraya. Her türlü bilgi geliyor ve artık zihnini yoğurmuyorsun. Olaylar karşısında çözümsüzsün. Hiç.
1: Yazma becerisi bile
0: yol yavaş tarifi yavaş için bile öyle kalkıyor. Değil mi
2: yok,
0: abi?
2: Yok, çivi devrine döndü çocuklar. Evet. Böyle böyle yazıyorlar. Gerçekten öyle. Çünkü gerçekten şu iki öyle parmağını falan koyuyor. Benim bayağı hala nasırım var. Evet. Böyle onlar böyle. Şimdi
1: ha, tabii tabii o yazma şeyi.
2: Ama yani doğru, yazmayı bıraktıkları gibi bir kaydırma yöntemiyle yaşıyor. Evet, yani hı, önünde cep telefonu var. Şakkıdı şakkıdı. Orada mesela işte Tunç hep şey söylüyor, psikolojiyi söylüyor. Seni mutlu etmeyen ne bir haber, ne bir program, ne bir konu. Dolayısıyla senin bir şeye kendini adapte edip onun üzerinde konuşma ve tartışma lüksün yok.
0: Yok.
2: Yok. Kendi kendine yaşadığı fıtır fıtır fıtır fıtır kaydırdı bir yaşamla, evet, yüz yüze. Ya sen çok yaşasan ne olur mübarek.
1: Kaydıra kaydıra fazla
2: kaydıra biraz. Kaydıra kaydıra.
1: Ama dopamin arayışı işte. Evet. Yani o keşfetmenin coşkusu yok insanlarda. Bir şey bulmanın, onda bir şey üretmenin coşkusu var, yok.
2: Onda ne dopamin var ne? Hiçbir şey yok onda.
1: Hocam o coşkuyu ama çocukların yaşaması lazım. Yani evet, keşfetme, evet, merak ettiğim bir şeye ulaşma ama bunun yoksunluk için çaba sarf ederek
2: oluyor. İşte bu hediyeyi sana o yüzden getirdi.
1: Evet, çok değerli hakikaten.
2: Çünkü
1: çok
2: bu güzel çocuk, evet, kendi çiziyor.
1: Evet, ne güzel.
2: Bu çocuklar mesela bugün başka bir mezun olduğum lisedeydim. 4 yaşındaki çocuklar da bilgisayar üzerinde yapıların kodlamanın üzerinde çalışıyor. Kodlama çalışıyor. 4 yaşında. Hmm. İşte eğitim bu. Ondan sonra bakıyorsun lise sona kadar devam ediyor, evet, ve ödüller yağıyor. Evet, evet. Durup dururken gelmediğini çocuk öğreniyor. Çok bugün doğru, çok doğru, okulu çok ziyaret ederken beni en çok vuran ne oldu biliyor musun? Öğlen saatinde millet yemeğe yetişmeye çalışırken 12 evladım orada ertesi yani yarın bir kodlama şenliğine katılacaklar, hmm, bir fuara. Onun programını bitirmeye çalışıyorlardı. Budur olay.
1: O da ilginç.
2: Böyle yetişen çocuk.
1: İyi öyle mi olmalı hocam ya? Biraz daha ağır değil mi çocuklar?
2: Hiç ağır değil bence.
1: Uçurtma şenliğine katılsalar daha iyi değil mi o yaşta?
2: Hayır.
1: Ona da katılıyorlar.
2: Ona da katılsın. Ama yani bak şimdi Tunç o kadar güzel bir şey söyledi ki hard disklerle, kartuşlarla canım, bilgi tamam, taşıdık.
1: Doğru.
2: Şimdi senin o parmağının kağıtlar, ucunda zahmet edip onu yapmıyorsun.
1: Hocam şey ben mesela şeye de ilgimi çekiyor. Şimdi senin bahsettiğin 12 tane çocuk karşısında bir oyun çıkacak. Onda kaybolacak. Ya da karşısında bir sosyal medyayı kötü kullanmaz ki bilgi sahibi ise. O çocuklar gelip de kötüye kullanmaz. Öğretiyor, üretiyor.
2: Ne maketler yapmış işte, tamam inanamazsın
1: yani. Yani biz çocukların yasak yasak yerine nasıl, hayır, kullanacağını öğreteceğiz.
2: Teşvik, bu kadar
1: teşvik
2: lazım,
1: etmek, evet, lazım. Evet, evet. Nasıl kullanacağını öğrensin. Mevzu bu.
2: Başlarında 2 tane öğretmen var. İşte. 12 çocuk 2 öğretmen. Baktığın zaman çılgın bir bakış açısı. Zaten o rol modelini seçmiş hocası,
1: evet,
2: ve üretiyor. Yani bize böyle iş yaparken el sallıyor bir yandan falan o vaziyette.
1: Ama böyle kodlama gibi. Hocam longevity kavramlarının şöyle bir turunu atsak,
2: evet, olur,
1: hangi branşlar
2: ki
1: olabilir içinde acaba diye o soruya döneyim tekrar. Psikoloji var diye kendinden
2: ben
1: söyleyeyim.
2: Bende her şey var. Yani Tunç özellikle psikolojiyi çok seviyor. Hı-hı. Orada zaten mutluluk hormonları şunlar bunlar.
1: Evet.
2: Zaten hayatın çok önemli bir parçası. Ben sürekli stres yönetimi, ha, işte zorbalık, akran zorbalığı,
1: evet,
2: akran nezaketi, bu tip alanlarda devamlı hem yazıyorum hem anlatıyorum hem konuşuyorum ama bana göre buradaki en önemli konulardan bir tanesi spor. Yani hareket. Hmm,
1: hareket, evet.
2: Sen bir kere muhteşem bir mekanizmaya sahipsin. Kasların ne kadar çalışıyor hayatım, hı-hı, bana onu anlat. Yani ben hep şunu söylüyorum. Teyzeciğim, apartmanından çık, 2 mahalle aşağıya git, alışverişini günlük yap, 2 kilo bir eline, 2 kilo bir eline torbalarını al, yürü, şu kasların gelişsin.
1: Evet, doğru. O çok güçlü yani, bir hareket hakikaten.
2: Tabii canım.
1: Alışverişten yani dönüşte torba
2: zaman,
1: taşıyorsun ve yürüyorsun.
2: Tabii 20 dakika
1: dengeli olacak sadece.
2: Yürüdüğünü düşünsene, bakkala gitmek için 20 dakikada yukarı geldin, 40 dakika. Evet. O sana yeter artar. Evet. Bana diyor ki, ay işte bütün gün yırtındım, halıları sildim, kapıları sildim. Beni hiç ilgilendirmez. Saçını süpürge etmiş. Ben altın çalı süpürge ödülü vermeyeceğim kimseye.
1: Tabii, harekete bakarım.
2: Ben harekete bakarım.
1: Tabii canım,
2: yani standart harekete bakarım. Ritmik yürüdün mü, yürümedin mi?
1: Ay, spor salonuna gidip de ağırlık kaldıran çocukların yerine kapıyı silenleri de tercih ederim yani. Ama bir işe yarıyor en azından.
2: İş yapacaksın tabii. Yani sadece göğüs kabartmak işte
1: değil yani, kas değil. Abartmak kimseye faydası değil yok. Yani o çocukları da alıp tarımla uğraştırmak lazım. İnşaatla çalıştırmak lazım bence.
2: Bence de
1: çok
2: yani.
1: Büyük enerji gidiyor orada. Sonra da hapur hapur yemek yeniyor. Tavuk yemem lazım falan diyor. Yazık günah. Boşa giden enerji üzerine aşırı gıda takviyeleri falan. Ne gereksiz.
2: Biz sokakta çamurla oynadık.
1: Evet.
2: Bahçede toprak kazdık. Domates ektik, patlıcan ektik falan. Yani çocukken böyle büyüdük. Beylerbeyin göbeğinde böyle tamam, büyüdük. Oldu. Anladın mı? Levent'in göbeğinde büyüdüğümüz yerde.
1: Bir şey
2: yerde.
1: Geldi bir an. Levent'in göbeğinde yaptık deyince evet. Şey oldu.
2: Tabii öyle Anadolu'da falan değil de İstanbul'da doğdum büyüdüm. Evet. Levent ve Beylerbeyi arasında ve Mecidiyeköy. Gittik geldiğimiz alanlarda her yerde yeşil vardı.
1: Evet.
2: Büyüklerimiz elimize çapa verirdi. İşte bir şeyler taşıttırırdı, ederdi. Sürekli bir iş yapma doğru. Şeyi vardı.
1: Var gerçekten.
2: Ve ekosistemi öğretirlerdi.
1: Evet.
2: Kes Oğuz domatesi 2. Böyle göbekten keseceksin. Camın önüne koy. Kuruyacak tohumlarını seneye kullanacaksın.
1: Ne kadar güzel.
2: Şimdi bu yani. Çok önemli
1: müthiş
2: bir eğitim.
1: Şey. O dönüşüm, o gelişim, o dünyanın varoluşu.
2: Senin işte bu ben yani çılgın bir çocuktum.
1: Hı hı.
2: Babam bana, dedem çiftçiydi. Lahana döneminde lahana tırtıllarını eve getirip ona lahana yapraklarıyla beslerdim ki acaba mide bağırsak sistemi nasıl çalışıyor, böyle hareketini izleyeyim.
1: Aa, hocam ondan çok sonra, ilginçmiş bu hakikaten.
2: Evet. Yani biyoloji izleyerek öğreniyorsun. İşte o
1: biraz çocukluğunuzdan bahseder misiniz?
2: Ben vallahi anlatayım.
1: Anlatırım.
2: Kesin anlatırım. Yani şöyle bir şey söyleyeceğim. Yaşama heyecanın var.
1: Evet,
2: çünkü
1: işte,
2: o canlının
1: işte.
2: Yarın yediklerini nasıl dışarı atacağını izlemeye
1: müthiş
2: çalışıyorsun.
1: Bir şey müthiş bir merak.
2: Yani
1: o doğanın tam kendisi işte.
2: İşte doğa.
1: Varoluş ve üretim. Yani. Her şey var. Dünya zaten doğa bizden başka ne bekliyor ki? Zaten onu takip etmiş oluyorsun.
2: Tabii.
1: Ha tırtıldan takip ediyor olmak da en kolay. Belki de takip edilecek.
2: Ama öyle sonra
1: canlı yani.
2: Başlıyorduk karıncayı takip etmeye.
1: Tabii aynen.
0: Ne kadar şeyler, fasulyeyi büyütüyorduk.
2: Pamukların içinde fasulyenin boy boy büyümesi lazım. Yani.
1: Bundan mesela ama niye vazgeçilir acaba? Bu ne kadar değerli bir şey.
2: Vazgeçilmemesi sabrı, gereken.
1: Sabır var orada bir kere. Yani kaç günde oluyordu? İşte 20 günde.
0: Tabii.
1: Oradaki sabır, izlemek çok en iyi. İhtiyaç duyduğumuz şey bence o sabır. Hani şu ekran kaydırma kültürünün yerine bir evet. Sabır koyman lazım. Sabrederek bekleme.
0: Adam sonra geçti.
1: Evet aynen.
2: Birçok toplantıda söyledim. Bu hafta Sayın Kaymakamımızla beraber yan yanayken gene söyledim. Hobisi olanın fobisi olmaz. Ha, bu kadar fobi ortaya çıkmasının nedeni
1: çok güzel bir
2: adamın
1: yapsın,
2: hiç uğraşacak bir şey
1: çok
2: yok.
1: İyiymiş,
2: yani işte
1: çok
2: korku güzel. İklimi denen şey yok. Hobin varsa hayır dur benim çocukluğumda büyük kadınlar, teyzeler şeyler kapının kenarına bir yastık atarlar. Çocukları izlerler bir yandan tığ. İşte bir şeyler örerler falan. Danteller işlerler. Bu büyük heyecan.
1: Evet, geçim sıkıntısı olanın can sıkıntısı olmaz gibi burada.
2: Evet ama öyle.
1: Hobisi olanın fobisi olmaz. Bu biraz da böyle durup kendini dinlemekten
2: ben
1: ortaya çıkan bir evet, şey biraz dedim. Da yani.
2: Yani.
1: Doğru
2: bak orada da bir şey söylemek istiyorum. Ha. Çok önemli. Ben kendimi dinlerim biliyor
1: tabii,
2: musun?
1: Tabii iç sesinden Mehmet? Memnun sana işte.
2: Ama ben iç sesimden hiç memnun olan
1: değil
2: bir adam değilim.
1: Neden?
2: Ben uysuz bir herifim yani.
1: Estağfurullah hiç olur canım?
2: Öyle canım.
1: Hayır öyle bir şey kabul eder miyim ya?
2: Yok ya.
1: Şeker gibi.
0: Şimdi öğrencisi olmadın bilmiyorsun.
2: Ya, tabii canım. Beni böyle pamuk dede gibi görüyorlar. Ben ya, çıldırdığım tabii. Noktada hiç öğrencime bağırdığımı hatırlamam. Ya. Arkamı dönüp kızarım. Duvara kızarım yani. O kadar enteresan. Bir şey. Hayır ben şöyle gün boyunca yoruluyorsun ya aşırı bir kortizol yükleniyorsun
1: evet.
2: Ve tabii onu boşaltman lazım. Ev dolu tıklım tıklım misafirlerim var arkadaşlarım. Ben derim ki arkadaşlar bana biraz izin verin köşeme çekilmek istiyorum.
1: Evet.
2: Artık yoruluyor beyin. Yani çok fazla karıştırıcı faktör var. İster müzik dinle ister dinleme. Televizyon falan açmam. Sakin o köşede. Bir, bugün ben neler yaptım? Yarın yeni neler yapmalıyım? Benim hayatımdaki en büyük düsturum dünkü Oğuz olmamak. Ben 70
1: evet,
2: yaşındayım.
1: Evet o gelişim olayı çok
2: her
1: önemli gerçekten.
2: Her gün yeni bir şey üretmem.
1: Bu arada maşallahınız var hocam.
2: Güzel.
1: 70 dediniz ama. Peki hocam sana döneyim. Aynı şekilde soruyu sormak istiyorum. Hangi disiplinleri görüyorsun
2: ya,
1: bu
2: bitiremedik.
1: Yolculuk?
0: Ben tahmin ettim zaten.
1: Detaylarda yani. Söylüyorsun hocam tabii ki ama.
0: Şeyden yine de bahsedeyim o, abi ben bak o çok önemli. Oğuz abinin alıp lafı.

0: Tamam.
1: O hareket dedi ya mesela, çok önemli. Mesela benim bu longevity'de incelediğim konular içinde hücresel mekanizmalar var. İşte mitokondri sağlığı
2: tabii,
1: çok
2: tabii,
1: önemli.
2: Tabii.
1: Enerji her metabolizmamızın şey enerji metabolizmamızın geriye gidiyor olması, işte mitokondri fonksiyonlarının bozuluyor olması, kök hücre ve hücresel tedaviler, egzozom tedavilerinin işte etkinliklerin hala araştırılıyor olması, ozon tedavileri, işte bu hücresel tedaviler yanında bu tarz molekül tedavileri ve mesela bir NAD diye bir şey var. Yine bizim için bu evet. enerjide çok etkindir. Evet. Şimdi dışarıdan insanlar bunu almaya çalışıyorlar doğal evet, olarak.
0: Tabii, tabii.
1: İşte intravenöz olsun, hap olarak vesaire. Evet. Ama mesela deminki o konu, işte egzersiz dediğimiz olay. Hı hı. Artı bakın doğal yaşam, doğal yaşam aslında bize bunların hepsini veriyor. Üretebileceğimizi evet. veriyor. Değil mi abi? Mesela egzersiz, bir başka şey uyku.
2: Çok önemli. Hı-hı.
1: Bir başka şey daha söyleyeceğim, soğuk.
0: Soğuk.
1: Üçü, hı-hı. mesela üçü bize NAD sentezini zaten içeriden destekliyor.
0: Soğuk bunu. Biraz açar mısın hocam soğuğu? Soğuk pres mi yapalım yoksa böyle soğuk suyla yüzümüzü mü yıkayalım yoksa soğuk havada mı duralım? Nasıl bir şey söyleyeyim?
1: Hepsini yapabilirsin evet, soğuk. Aslında soğuk.
0: Hepsini bir arada yapmayın ama.
2: Çok soğukta davranabilirsin.
1: Abi soğuk davranmak bile o da psikolojik olarak evet şeyi ya. Arttırıyor. Yani insanlarla ilişkilerde bir sınır
0: mesela
1: koyuyor.
0: Mesela kovaya giriyorlar. Yani. Buzdolu kovaya giriyorlar. O olur mu?
1: Bu program bitmez. Bu program bitmez. Şöyle mesela soğuk dediğimiz olay soğuk duş almaktan bahsediyorum. Mesela evet, evet. soğuk direnç. Hmm. Dedim ya antifragil yaşam. O da soğuğa karşı bir direnç mekanizması oluyor. O dediğim şey o.
2: Yani.
1: Buna karşı vücut da bir reaksiyon veriyor ve koruyucu bir noktaya geliyor.
2: Kesinlikle.
1: Bu önemli işte soğuk dediğim olay o.
0: Mesela Rus devlet başkanı Putin'in hep böyle bir soğuk suya girme, soğuk su da kendine gel falan böyle.
1: Ne kadar zinleri
0: var.
1: Adam.
0: Çok
2: tabii iklimlerin
0: ya.
2: De etkisi var hayatım.
1: Tabii, yani tabii,
2: şimdi,
1: tabii.
2: Ekvatorda soğuk suyu nereden bulacak?
1: yani doğru.
0: İyi hocam ama soğuk bu dedin, önemli. Uyku dedin, harekete
1: soğuk, uyku,
0: bu ikisini
1: egzersiz,
0: ekledin.
1: Egzersiz, kas mikrobiyumunuzun olması. Bakın kaç
0: o zaman NAT'a olalım, gerek olmaz mı diyorsun?
1: NAT'a şöyle gerek olabiliyor.
0: Bu, hani bunları tam yapmadığımız için oraya bir ihtiyaç oluyor.
1: NAT'a çok yorgun olduğunuz zaman, işte evet. çok tempolu olduğunuz zaman küçük takviyeler olabilir ama o takviyelere bağımlılık olmaz.
2: Ben en çok korktuğum şey o.
1: Takviyelere bağımlılık olmaz. Ne bileyim şey D vitamini almak gerekebiliyor. B evet. vitamini eksikliklerimiz var. Eminim problemleri olabiliyor. İnflamatuar bağırsak hastalıklarında ya da işte bazı otoimmün hastalıklarda olabiliyor. Hı-hı. Mutlaka kan tahlili yapıp işte hekiminize danışmanız lazım. Yani durup durduk yere evde ben D vitamini ampulünü kırayım da içeyim.
0: Değil. Olmalı değil mi yani?
1: Değil. Evet.
2: Ben hemen yazmışım buraya onu söyleyeceğim.
1: Yazdın mı onu?
2: Çok sıkıntı yani.
0: Bazılarında evet. da bu hani demir eksikliği Türk kadınlarında sıkça gözüküyor ama bazılarında yüksek oluyor mesela.
1: Demir
0: yani
1: ve D
0: vitamini. Kulaktan dolma hikayelerinde
1: evet. tabii.
0: Yani işte bir feritin onu destek alayım yok D bilmem nesini alayım oradan magnezyumu alayım. Bu hazır kodlar böyle dolaşıyor ortalıkta ama
1: öyle.
0: Herkes için evet. tek bir doğru herhalde olmaması
2: mümkün
0: lazım.
2: Mümkün değil.
1: Kişisel
2: mümkün.
1: Sağlık, kişisel anlamda iyi bana iyi gelen bir şey yan tarafa iyi gelmiyor.
0: Fazla gelir.
2: Yani.
1: Şimdi bir şey oluyor. Mesela ben bir rahatsızlık geçim zaman arkadaşlarım herkes bir şeyler söylüyor. Doğru şeyler söylüyorlar ama benim
2: bana uydu
1: kullandığım ilaçlar bana uydu mu ya da ben onu metabolik olarak, genetik olarak ona karşı cevap verebilir potansiyel demeyeyim. Onları da bilmiyoruz neticede. Yani bu doğru ama net doğrular var. İşte bu yaşam tarzımız. Uykuya ben son zamanlar çok önem veriyorum abi. Uyku olayı evet. gerçekten insanın...
0: Ben de sana direkt onu sordum hatırlıyorsan şeyini, içeride.
1: Evet.
0: Uyuyor musun diye.
1: Bravo doğru.
0: Bence de önemli.
2: Ama çok kimse uyuyamıyor
1: evet,
2: ki.
1: Evet,
2: eskisi
1: evet.
2: gibi değil. Covid'le beraber bir kere uyku düzeni değişti.
0: Hocam çok katılıyorum. Yani o sizin tarzınız uyku, sabah erkenden uyanma tarzı uyku
1: abi
0: çok azaldı. Gece oturuyor insanlar.
2: Kaliteli uyku
1: yok yani.
2: En güzel şey o. Kaliteli uyku kaliteli niye yok? Yok. Bir kere şu
0: tabii.
2: çok enteresan. Yani, cep telefonunun yastığın altında olduğunu düşünebiliyor musun? Gece saat 2'de sen uyumuşsun. Bing bing bing ötüyor.
1: Evet.
2: Ve uyanıyorsun.
1: Evet.
2: Hemen bakıyorsun uyudun mu yazıyor.
0: Uyudun mu yazıyor.
2: Allah kahretmesin seni. Niye yazıyorsun bunu? Zaten uyanık olsa bir şey yaparsın.
0: Var, ne olur zaten.
2: Uyandırıyor. O da oradan daha bir devam edeceğim diye. O remler var. ne oldu? Çöp oldu oraya.
1: Kesinlikle. Kesinlikle.
0: Gider mi hocam uyku?
2: Çöp oldu.
0: Çöp oluyor, gidiyor.
1: Gidiyor.
2: Tamam. Daha yeniden
0: o
2: nasıl
0: zaman mesela bu cep telefonunu yatak odasına sokmama kararını net vermek lazım.
1: Net yani. Çocukların da iPad alabilirsiniz.
0: Tabii daha büyük bir ekran bir şey olsun.
2: Daha büyük.
0: Garantini uyandırır.
2: Tabii. Ben bir de televizyon karşısında uyumayı hiç sevmem. Çünkü şöyle. Doğru. Bir şey seyrediyorsun, muhteşem.

0: çok sevdiğim bir program. Uykuya daldın, o program bitti. Bir kabus bir program çıktı, cinayet. Onunla sen beraber. Onun içinde de
1: aynı çok doğru söylüyorsun.
0: Tam senin konuların yani. Rüyanda
1: görüyorsun ve terliğe de
0: düşünebiliyor musun? Kortizol yükleniyorsun. Yani.
2: Sonra sabah bir uyanıyorsun. Sonra ne kadar güvensiz bir dünyada yaşıyorsun. Ben ne oldu bir şey olmadı böyle uyandım.
1: Ama uykuyla alakalı sözünü kesin.
2: Yok hayır estağfurullah.
1: Yani uykuyla alakalı şöyle bir şey var. Mesela ben kendi adıma söylüyorum. Uyumakta zorluk çekiyorum. Çünkü arka plan devamlı
0: evet, şeyler çalışıyor. Evet çok çalışıyor.
1: Bir şey izleyerek, arka planda bir şey dinleyerek aslında ışıksız uyumaya çalışıyorum ama onun evveliyatında işte bir ılık duş almak, papatya çayı içmek gibi hafiften böyle ekranın uzak kalmak, daha az böyle sakin
2: bir hazırlığı var yani.
1: Uykunun bir hazırlığı var aslında.
0: Evet.
1: Hani direkt olarak ben yatayım, uyuyayım olmuyor. Bir uykuya bir hazırlık ritüelinin yaşanması.
2: Ya o oluyorsa da çok şanslı birisindir yani. Evet, evet. Yani ben de oluyordu her
1: çok
2: zaman.
1: Çok duyarsız. Yatar,
2: şey ya duyarsız. Peki hocam şimdi hareketi koyduk buraya. Uykuyu kaliteli yapmak ve uygun saatte yapmayı koyduk.
1: Doğru.
2: Soğuk duşumuzu koyduk. Bu bizim hücrelerimizi harekete geçirecek türden bir küçük
1: direnci,
2: bir stres olarak.
1: Direnci
2: arttıracak bir şey. Peki araba, trafik, bu konforlu şeylerden de mi birazcık arada uzak durmak lazım? Mesela küçük yolculuklar, yürüyüşler, bisiklet. Henüz bu kültür bize tam gelmedi. Yurt dışına baktığımızda, bir Hollanda kültürüne baktığımızda.
1: Hareket burada var işte. Hareket, evet. BMW'de bisikletim var. Hı hı. Pandemide aldım bisikleti de işte o dönemde. Arada biniyorum mesela 20 dakika 25 dakika kendi kendime binmeye çalışıyorum. Ama yürüyüşler çok değerli.
0: Ya Avrupa'ya döndüğümüz zaman benim yaşımdaki adam bisiklet biniyor.
1: Doğru.
0: Çünkü bunu alıştırmış çocukluktan doğru. Yani doğru, tabii, bazı şeyler gençliğinizde olması gerekiyor. Bir de şöyle bir şey var. Ben Londra'da uzun yıllar yaşadım. Şunu gördüm. 50 yaş üstü bir popülasyon göremiyorsunuz Londra'da. Çünkü emekliliğini alan o şehir stresinden uzaklaşıyor ve tamamen kırsala gidiyor. Çünkü bu şart yani yaşamdaki o döngüyü de kendi içinde devinimini sağlaman lazım. Yani yeşile gitmen lazım. Oturman lazım doğada ya. Evet,
1: doğru.
0: Yani yanına bir kuzu mu gelir, bir köpekçik mi gelir, ne gelir bilemiyorum. Bir kuş
2: nehir
0: mu?
2: İzlersin, bir denizi izlersin, yani, bir gün batımını izlersin.
0: Ben hep onu gördüm. Londra'nın içi hep park dolu. Sincaplar gelip sağınıza solunuza gelip oturuyorlar falan. Sizi harika mutlu ediyorlar tabii ki.
2: Harika bir şey. Peki hocam biraz yavaşlamak gerekiyor mu diyorsunuz uzun yaşam için? Yani belli bir yaştan sonra o frene basmak gerekiyor.
0: O frene nasıl basarsın bilmiyorum. Ben frene falan basan bir adam değilim.
2: Sen hocam basmadın evet.
0: Hayır ama ben şöyle frene basıyorum. Bazı şeyleri hayatımdan çıkarıp diğerlerini dengesini ayarlamak.
2: Seçici davranıyorsun.
0: Yani şöyle idarecilik yapmak istemiyorum. Çünkü benim yaşıma uygun bulmuyorum.
2: Okey tamam ama çok yaptın yani.
0: Yani yıllarca idarecilik yaptım. Her kademesinde bulundum akademinin. Daha üstü olmayacak bir yerden sonra sizin egolarınızdan vazgeçip ben akademisyen olarak devam edeceğim. Yani ben her gün kalkıp yazı yazabilirim. Ben her gün kalkıp gidip bir yerde küçücük konferanslar verebilirim. İşte bu çocuklarla yaptığım gibi hayatımı ben bundan mutlu oluyorum.
2: Ne güzel. Bu kararı verebilmek için de
0: ama bu kararları vermen lazım. Hırslarından arınman lazım. Yani illaki ben bunu buraya oturacağım bu koltuk benim falan bunlar çok tehlikeli şeyler.
2: Hocam bunlar zaten o koltuğun üzerinde seni yok edip
0: yok ediyor.
2: Sen o koltuğu dünyanın kendisi zannediyorsun.
0: Ama öyle bir dünya yok zaten.
2: Kesinlikle yok. Şimdi hocam o zaman birazcık yavaşlamak, frene basmak.
0: Evet.
2: Ama bunu kendi tercihlerinde ne istediğini bilerek yapmak.
0: Bravo.
2: Ve hırslardan arınıp özellikle bu hız çağının sana emir verdiği hırstan biraz arınarak.
0: Bravo.
2: Kendi hedeflerin doğrultusunda hırslı olabilirsin.
0: Evet.
2: Bu doğrultuda hareket etmek, uykuna dikkat etmek ve arada da kendine küçük stresler yaşatmak. Şimdilik konuştuğumuz
0: konuları
2: şey.
0: Ama Tunç'um yani hemen şeyi de söyleyelim. Şimdi reklama falan gidersin de biraz.
2: Birazdan gideriz. 5 dakikamız var da.
0: Yemek.
1: İşte beslenme ne, tam onu söyleyecektim.
0: Ne yedin ne içtin değil mi beslenmek? Çok, ben çok böyle antiparantez bir şey söylemek istiyorum. Tunç'un çalışmaları çünkü o noktada ilerlediği için. Senin bağışıklığın 14 yaş civarında oturuyor. Yani 14 yaşına kadar bir çocuğun gelişimini çok iyi takip etmen lazım. Yedirdiğin, içirdiğin. Yani benim mesela bir dizi konferansım olmuş.

0: besleyen ama doyurmayan gıdalar. Şimdi sen böyle bir kabus var ortada.
1: Tamam, çok güzel.
0: Haldır huldur yiyorsun, doydum.
1: Tamam. Ay, sonra bir daha acıkıyorsun.
0: Ha, tuz yedin, şeker yedin, karbonhidratla şiştin ve tabii yağlar. Ondan sonra gencecik yaşta işte şeker hastası olanlar mı işte diyabetler mi, obezler mi, ne istersen geliyor.
1: Evet, doğru, doğru.
0: 12 yaşa indi obezite ya.
1: Hocam neydi? Doyuran ama beslemeyen.
0: Doyuran ama beslemeyen.
1: Yani besin olarak değeri düşük ama bir doygunluk hissini psikolojik tabii, olarak yapıyor. Tabii. Hem bir, fizyolojik olarak
0: bir
1: yapıyor.
0: Bir paket cipsiye kesin doyarsın.
1: Onu da hocam
0: yani
1: şöyle yapıyorum, şunu görüyorum. Kimse oturup da sadece cips yiyerek cips yemiyor. Ya burada bir telefon ekranı var.
2: Tabii.
1: Ya bir şey izliyor, o ya da bir ekran var. O da otomatik olarak yiyor. Ne yediğinin farkında değil. Mindful bir yeme değil o yani.
0: Annen %100 yapmıştır. İki şeyi aynı anda yaptırmamıştır. Evet. Yemek yerken çok konuşmanı istememiştir.
2: Çok doğru.
0: Oyuncağını getirmeni istememiştir.
1: Tabii doğru.
0: İki sevdiğin iş, iki işi aynı anda yapmayacaksın. Ben ağır yemek yerim. Hızlı yemek yemem.
1: Evet.
0: Çünkü bir sindirim sistemi denen kavram var. Sana yüce yaratan bir ağız vermiş.
1: Evet.
0: Onun içine de enzimleri doldurmuş. Onlar ne işe yarıyor?
1: Döndüreceksin yani. Tamam,
0: yani doğru. O fast food kavramı benim için bir kabus.
1: Hocam dünyaya yapılmış en büyük kazıklardan biri bence bu fast food kavramı zaten. Hem ömrü kısaltıyor, hem senin paranı çalıyor, hem de yemek keyfini elinden alıyor.
0: Şurada yanlış anlaşılsın asla istemem. Türkiye çünkü gıda endüstrisi muhteşem. Ben hamburgere bayılırım. Ama nerede yiyeceğin önemli.
1: Ha, tabii tabii. Yani yemek keyfini de elinden alan bir şey. Oradaki fast lafı. O yüzden yemek önemli bir şey.
0: Hızlı yemek
1: belki.
0: O ne ya?
1: Tabii yanlış.
0: Ayakta. Bir kere ayakta yemek yenmez. Yediğin her şey 3-5 dakika içinde bağırsaklarına çöker. Yani ondan sonra kabızlıklar başlar. Ondan sonra problemler. Hızlı bir şekilde ayakta soğuk bir içecek tüketmek.
1: Hocam Hollywood filmlerinden biliyoruz biz bu hızlı yemek yemeyi. Ayakta yemek. Hemen bir şey alıp yürürken. Çünkü acelesi var. Yürürken bir şeyler yemek.
0: Ben çok merak ediyorum. Bu acele nedir ya?
1: Hiçbir anlamı yok yani.
0: Mesela İtalyanlara sor. Sabah kahvaltısı. Ben köşeden işte kahvemi alıyorum.
1: Bir de ne kadar yavaş aslında gidiyorum. İtalyanlar normalde. Bunu nereden öğrendiler?
0: Sabahın köründe yani niye kahve içiyorsun? Ondan sonra cadaloz gibi bütün gün gözlerini açık.
1: Uyarılmış bir halde.
0: Uyarılmış vaziyette. Niye böyle geziyorsun?
1: Doğru.
0: Deli misin?
1: Doğru. Ve biz bunu niye transfer ediyoruz?
0: Niye transfer ediyoruz?
1: Şimdi Tuncay Hanım şöyle bir şey var. Anne işte yaprak sarma yapacak mesela. Onun içini hazırlıyor. Yaprakları hazırlıyor. Sonra sarıyor.
0: Tabii.
1: Sonra değerleştiriyor.
0: Evet.
1: Sonra işte
0: pencereye yapıyor, koyuyor,
1: önüne koyuyor. Fast food'a alışmış çocuk da onu bir buçuk dakika içinde yiyor.
2: Kesinlikle.
1: Şimdi onunla o örtüştü mü? Onu yeme hızıyla
0: olmadı.
1: Yapma hızı. Olmaz. Saygısızlık zaten.
2: Ben şeyi eklemek istiyorum. Yani o aile olayında dediği çok doğru Oğuz abin. Yani annem, babam, işte kardeşim bir çekirdek ailede hep birlikte yemek yedik.
1: Çok önemli tabii.
2: Yani bir masa kültürü vardı ve babam gelmeden biz yemeğe başlamazdık mesela.
0: Kesinlikle.
2: Hatta derdi çocuklar siz yiyin edin, yok baba sen gel biz bakalım. Ölmeyiz.
0: Büyük heyecan.
2: Yarım saat.
1: Birçok
2: heyecan. Ve hep beraber biz masada yemek yerdik. Televizyon bir yerde çalışır çalışmaz ama o masada sohbeti işte bugün
1: hal hatır sorma var işte. Hal hatır var.
2: Yani sohbeti. Şimdi bireysel, her şey bireyselleşti. Telefon şöyle konuyor ve burada yemek.
0: Korkunç.
1: Evet, evet, herkes için öyle.
2: Bu muazzam bir şey.
1: O zaman şunu da söylemek lazım. Şimdi yatak odasına telefonu sokmayın dedik. Bu çok kritik. Şimdi hoca dedi ki o ışığı bir kez alırsan uyku içerisinde bir cevap yazarsan uykun gidiyor. Çöp oluyor dedi. Çünkü uyku da çok önemli. Ama yemek masasına telefon getirmek de benzer bir şey. O zaman da aile üyelerinin birbirine hal hatır sormasını engellemiş oluyor. O zaman yemek masasına da telefonlarımızı getirmeyelim sevgili kardeşlerim. Uzun yaşamak istiyorsak.
0: Ama çok önemli bir şey söylüyorsun. Orada ayrıca başka bir sıkıntı var. Vücut yemek yeme esnasında değil mi? Bir intestinal sistem var. Sindirim sistemi var. Sen onu çiğnerken midene giderken o öyle kendi kendine gidip dolanmıyor. Beyinle beraber hareket ediyor. Bütün mekanizmayı uyaranlarıyla beyin görüyor. Sen bir de buradan başka bir uyaranla beyini kurcalıyorsun.
1: Evet. Tabii evet, doğru evet. Doğru.
0: Ya ondan sonra da uzun
1: orada
0: yaşamak
1: karışıyor başka türlü.
0: 90 yaşına gelip de elim ayağım titreyip sinir bozucu bir karakter olacağım ama böyle sakin yaşayayım, huzurlu doğru olayım bin kat daha iyi.
1: Doğru. Şimdi sınav yaklaştı. Sınavlardan birine 34 gün var, birine 45 gün var. LGS'li üniversite sınavı. Onlar onu söyledim. Yani dinç bir zihinle girdi.

0: Deniz sınavın matematik formülünü de hatırlarsınız.
1: Tabii ki.
0: Okuduğunuz paragrafı da öğrenirsiniz. Önemli olan zihninizin sınavda ne kadar temiz ve sınav odaklı olduğu. Aynı şey yemek için de geçerli. Evet. Yemek yerken başka bir şeyle uğraşma. Bu arada aynı anda iki iş yaptırmaz da ailelerimiz lafı çok çok önemli bence.
1: Tabii ki.
0: Çünkü iş yerinde de aynı anda iki iş yapanlar sonuçta gün boyu hiçbir işi bitiremedim diyenler.
1: Başarılı olamıyorlar.
0: Başarılı olamıyorlar.
1: Hiçbir zaman.
0: Tam atipik kişi özelliği. Ama şöyle bir toparlayacak olursak bu telefon ve teknolojiyle kurduğumuz ilişkinin önemli olduğunu düşünüyorum burada. Hem avantaj hem avantaj değil. Robot süpürge evi temizletmek de sizin için çok doğru bir tercih değil. Hareketi azaltıyor diye düşünüyorum. Arabayla kısa mesafelere gitmek yanlış.
2: Yanlış.
0: Telefonla evdeki siparişi verip kapıya getirtmek de yanlış. Çünkü bunu böyle taşımak aynı zamanda bir hareket. Evde bir hal hatır sormak, konuşmak için yemek masalarının kullanılması gerekiyor. Ve yatak odasına telefonu sokmayıp bir o uykuyu da temiz almak gerekiyor. Hareket, uyku ve beslenmenin de genelde anahtarları bunlar gibi gözüküyor.
1: Biz alışverişi söyledik, çok basit bir şey. O da ayrıca bir zihinsel faaliyet. Yani online alışveriş yapabilirsin. Buradan evet, istediğin her şeyi hiç kimseyle karşılaşmazsın. Hızlı hızlı geçersin ama bir mağazaya girdiğinde o beyin seni hareketlendiriyor. Tamam. Onu mu alayım, bunu mu alayım, ona mı dokunayım, buna mı dokunayım, onun tadına bakayım. Görsel, dokunma, yani her şey bütün fonksiyonlarını aynı anda çalıştırıyorsun. Ve mesela bu birçok hastalıkların da temelini önleyen bir şey. Yani bir Alzheimer konusu mesela çok önemli bir şey. Parkinson'u önlemek için sürekli, yani müzik dinlemek ayrı bir şey, bir şeyler yazmak. Yani ben sürekli bütün kaslarımın çalışması için hareket ediyorum.
0: Güzel.
1: Bunu sağlamaya çalışıyorum.
0: Güzel. Alışverişte hocam bir de sosyalleşme tarafı da var tabii.
1: Tabii.
0: O da önemli. Benimki
1: çok korkunç oluyor.
0: Fazla sosyalleşme
1: çok
0: oluyor.
1: Fazla
0: çünkü sana gelip merhaba hocam diyorlar.
1: Öyle yapmıyorlar. Hı. Yani bir gün böyle zincir mağazalardan birinde Troiler'la geziyorum. Bir şeyler alıyorum. Kuzenim dedi ki arkana bakar mısın dedi. Beş hanım Troiler'ları. Ben ne alırsam onu koyuyorum.
0: Bu iyi fikir. Her şeyi yapar. Yani. Biz de öyle bir kongrede Nazan Uysal Harza dinleyiyorsa onu yiyeceğiz demiştik. Kulakları çınlasın.
1: Çok iyi.
0: Hocam buraya ekleyeceğim bir şey var mı? Yani, bu ilk bölümün şeyine şimdi reklama gideceğiz.
2: Son şunu söyleyeyim. Mesela beslenmeden bağlayacağım bir nokta da ne yediğimiz işte fast foodlar vesaire bizim mikrobiyotamızla longevitimizi etkiliyor.
1: Tabii ki.
2: Yani mikroorganizmaların içerideki düzenli ve yararlı mikroorganizmaların bulunuyor olması da hem kendi bağırsak sistemimizi, sinir sistemimizi hem de beyin fonksiyonlarımızı hem de mutluluk hormonlarımızı etkiliyor neticede. Yani o yüzden bu beslenmedeki faktör ve işte belirli yerlerde yediğimiz, aileyle yediğimiz birçok şeyi mutluluk hormonu da arttırıyor.
0: Evet.
2: Bu da etkili. İşte beyinle bağırsak arasındaki o hatırlıyorsun sormuştun ikinci beyin diye
0: konuşmuştuk.
2: Hakikaten o noktada önemli. O yüzden o mikrobiyotanın gelişmesi açısından da besinler çok değerli. İleride işte bu kanser gibi hastalıkların oluşmasında, inflamatuar bağırsak hastalıkların oluşmasında etkinliği var. Ve oradaki epitel bariyer dediğimiz sistemin de bozulmuyor olması, onu tutuyor olmamız bizim düzen tutuyor olmamız da çok önemli. Yani epitel bariyer kavramı çok değerli bir kavram. Bunu hem beslenmemizde hem giydiklerimiz üzerinden de bunu hissediyoruz ve onu bozduğumuz anda da bütün mikroorganizmalara karşı açık oluyoruz. Yani biz kendi bariyerimizi hem ruhsal bariyerimizi hem hücresel bariyerimizi hem mukozal bariyerimizi
0: güçsüzleştirmiş oluyoruz bu yanlışlar.
2: Güçlendirmemiz gerekiyor.
0: Peki bunu güçlendirmek gerekiyor. Uzun yaşamak istiyoruz ama aynı zamanda sağlıklı bir hayat yaşamak istiyoruz. Hocalarımızın anlattığı da şu. Bunun için yarın yaşam düzeninde belli, basit ama belki biraz daha böyle alışık olmadığımız bir sisteme geçmemiz lazım ama zor değil. Uyku, hareket, beslenme ve telefonla teknoloji kurduğumuz ilişki değiştirilebilir şeyler, bir güne değiştirilebilir şeyler. Devam edeceğiz az sonra. Oğuz Özyaral ve Tunç Akkoçlu bir insan hali programı hemen reklamdan sonra devam ediyor olacak. Bekliyoruz.

kahkahalara boğan komedi ve aksiyon dolu bir film. Ödül avcıları yarın 20'de

0: Evet efendim, Tunçak Koç ve Oğuz Özyaralı harika bir insan hali programı. Biz daha uzun yaşayabilir miyiz ama uzun yaşarken nasıl sağlıklı olacağız sorularına cevap aramaya çalışıyor. Harika cevaplar aldım. Hem yaşam tarzımızı değiştirmemiz lazım ama bunlar büyük değişiklikler değil. Basit önlemlerle büyük sonuçlar alabiliriz. İşin içinde psikoloji var, beslenme var, egzersiz var, iyi uyku var. Daha çok içsel mekanizmalarda yapılacak değişiklikler var. Ama hemen şunu sormak istiyorum. Kimisi de bu inflamasyon olayı kronik halde ve sürekli bundan kurtulmaya çalışıyor. Ama bir yandan da iyi mi? İyi mi, kötü mü? Onu bir sormak istiyorum. Bununla ilgili bir beslenme yöntemleri de var galiba. İnflamasyonla ilgili ne dersin?
1: Muhakkak. Şimdi benim bir konuşmam vardı. İnflamasyon iyi mi, kötü mü diye başladık. İnflamasyon vücudun verdiği bir cevap.
2: Yangı.
1: Yangı. Yani herhangi bir mikroorganizm vücudumuza girdiği anda vücudun onu tanıyor olması,
2: evet.
1: İlk etapta ona cevap veriyor olması ve onu bertaraf ediyor olması immünolojik bir yanıt ve bu da inflamatuar bir cevap.
2: Evet.
1: Bu kesin olması gerekiyor ama kronik
0: bu bir savunma sistemi gibi
1: savunma
0: yani.
1: Sistemi. Ama kronik inflamasyon dediğimiz olay ise düşük düzeyde ama devamlı olan bir inflamatuar yanıt o hasar modelini arttırıyor. Hatta belirli rahatsızlıklar kansere kadar gidebilen kronik inflamatuar yanıtlar oluşabiliyor. Mesela hani buna en basit ve en çok bilinen örneklerden bir tanesi inflamatuar bağırsak hastalığı, Crohn hastalığı dediğimiz hastalık. Devamlı sürekli bağırsaktan o salgılanan ya da işte bağışık sisteminden salgılanan TNF-alfa diyeceğim bu bildik bir sitokin. O inflamatuar sitokin devamlı orada inflamasyon tetikleyip orada bir problem varmış gibi bağışık sistemini oyalıyor, evet. Ve devamlı yanıt oluşturuyor.
0: Sürekli bir uyarıcı gönderiyor yani. Uyarı burada bir sıkıntı oluyor. Var evet. Gibi. Teyakkuzda kalıyor beden yani. Öyle düşünebilir miyiz?
1: Anladım. Doğru bir tanım. Ve bu teyakkuzda kalma durumu strese de yol açıyor.
0: Evet.
1: Stres de bunu etkiliyor.
0: Hücreye de zarar veriyor.
1: Zarar veriyor. Hatta biz bir çalışma yapmıştık. Şizofreni hastalarında, ilaca dirençli hastalarda sabah erken dönemde kan aldık. Hastalardan. Ve onlardaki işte sitokin düzeylerine baktık. İnflamasyon düzeyi ilaca dirençli hastalarda yüksek. Mesela inflamasyon belirli hastalıkların daha kötü ilerlemesine sebep olabiliyor. Otizm. Otizmde de inflamasyon yüksekse
0: ilacın etkisi azalıyor.
1: Spektrumun ağırlaştığını görüyoruz. Yani inflamasyon bunu çok etkili. O yüzden bunu kontrol altına alıyor olabilmek lazım. İşte bunlardan belli mekanizmalar, işte doğru yaşam koşulları, evet. İşte Oğuz abi anlatacak beslenme kısmını.
0: Tabii. Hocam inflamasyon böyle vücutta gezen bir şey de olabiliyor değil mi? Bedenin çeşitli yerlerinde karşımıza çıkabiliyor mu yani?
1: Tabii yani. Nerede hasar varsa orada. Neticede yani değil mi?
2: Savaş neredeyse orada savunma yani.
1: Sistemik de oluyor yani.
0: Psikolojik durumumuzu da o zaman etkileyen ama çok da üzerine çalışılmamış bir şey gibi
1: tabii
0: sanki.
1: Etkiliyor. Mesela değil mi? Şizofrenide bile evet. Yani mental bir problemdi.
0: İlacın etkisini azaltıyor.
1: Hatta düşünün tamam, yani geceleri güzel. Artar çoğunlukla değil mi? İnflamatuar yanıtlar. Yani hasta sabah çıkmaz dediğimiz noktada o yüksek inflamatuar yanıt. Ataklar gece artar çünkü inflamasyon da gece artıyor.
0: O zaman hocam şöyle düşünüyorum. Yani ağır bir psikolojik rahatsızlıkta bir yandan inflamasyon varsa bunda yapılan mücadele aynı zamanda psikolojik tarafı da kontrol etmeyi kolaylaştırabilir.
1: Doğru.
0: Orayı frenleyebilirsek, soğutabilirsek.
1: Doğru.
0: Yani.
1: Doğru.
0: Tamam, bu çok önemli.
1: Ama beslenme çok önemli burada yani. Hı-hı. Beslenme yolu faktörleri, yediğiniz şeyler, inflamasyonu baskılayacak mı, baskılamayacak mı?
0: Mesela kızartmayı böyle şokur şokur yaptık.
1: Çok güzel.
0: Haşur şur yedik.
1: Evet. Bu tam bunun
0: coşturacak olan şey.
1: Coşturur.
0: Tamam. Yani. Okey. Peki hocam, var mı bu konuda söyleyeceğin beslenmesiyle ilgili bir şey ekleyeceksin? Başka bir soru soracağım yoksa.
2: Beslenmeye eklenecek çok şey var tabii. Yani
0: inflamasyon temelli beslenmeye diyeyim.
2: Şunu üzerinde çok duruyorum, en sevdiğim şey. Yani Akdeniz tipi beslenmemiz lazım. Biz bu iklimin
0: böyle
2: insanlarıyız.
0: Yani.
2: Ama yani şimdi şöyle bir şey var. Paketlenmiş gıdalar dünyanın her yerinden senin önüne getiriliyor.
0: Evet.
2: Yani sen chia tohumunu bilmiyorsun. Burada yeni bunu hayatına sokmaya çalışıyorsun. Evet. Ne gibi bir tepkisi olacak haberin bile yok. Ve burada anamurumuzun varken orada işte bir şeyler geliyor uzak doğudan. Gemilerde onlar olgunlaştırılıyor.
0: Hocam anamurumuzu da şu anda git gitsen yani Aydın'da pazara 55-60 liraya satılıyor yani kilosu. Bir kilo az değil yani.
2: Tabii canım. Yani, ben yerli muz.
0: Vaktinde ye yeter ki yani.
2: Ya tabii. Yani hayatında mesela eksiltmemen gereken şeylerden bir tanesi margarin değil. Tereyağı ve zeytinyağı. Evet. Yani bunları pişirme tekniklerin Anadolu'nun, ben mesela çalışıyorum. Arkeogastronomi ve arkeofarmasi çalışıyorum.
0: Aa, yani, ne kadar güzel.
2: Tabii şey antik çağdan günümüze ne yediler, ne içtiler ve
0: zeytin
2: sağlığı
0: hep var herhalde değil mi hocam? Zeytin var. Yağı hep var.
2: Yani üzüm hep var.
0: Üzüm hep var.
2: Yani, sirke olmuş, işte o şaraba dönmüş, şu olmuş.
0: Bu. Çok kullanım
2: hep
0: var.
2: Hep tedavi amaçlı.
0: Pekmez olmuş.
2: Hep pekmez olmuş. Hep tedavi amaçlı. Evet. Hayatımıza sürekli girmiş. Evet. Yani bunu keyif verici olarak değil, tamamen tedavi amaçlı kullanmışlar. Mesela hayatımızdan çıkmaması gereken şeyler lifler. Bağırsak sisteminin o demin biraz evvel de konuştuğumuz konu, lifli gıda yemeniz gerekiyor.
0: Bağırsağın çalışıp görevini yapabilmesi
2: tabii,
0: için.
2: Tabii yani şimdi sizi besleyen ama doyuran ama beslemeyen gıdalar eninde sonunda kabızlığa neden oluyor. Bizde ikinci beyin bağırsak diyoruz, mikrobiyata beslenmiyor. Takoz gibi bir bağırsak sistemi var. Aklın fikrin burada, dışarıya boşaltım yapamıyorsun.
0: Evet, çok nasıl, ciddi bir psikoloji.
2: Nasıl sağlıklı olmayı
0: hocam düşünün. Psikoloji de çok etkiliyor zaten bu.
2: Etkilemez.
0: Yani gün boyu gündemin orada
2: gündemin
0: oluyor
2: orası.
0: Yani yesem mi yemesem mi hikayesinde de bu çok boşaltım da gibi. Ama bu orada bir nörotransmitter akışı varsa mesela serotonin bağışıklık sistemi ya da işte o bağırsakta da var diyorsak şayet, o zaman o kabızlık benim psikolojimi de çok etkiliyor olması lazım. Otomatik olarak nörotransmitter düzeyinde.
1: Bir katkı aslında aslında soruyla beraber.
2: Değil mi?
1: Abi ne kadar su içiyoruz?
2: Ay vallahi ağzımdan aldım. Ben şimdi su söyleyecektim.
0: Ha tabii su.
1: Kabızlık mesela yani tabii, su suyla içtikçe şimdi, ne kadar az su içiyoruz?
2: Benim hayatımda su ve sıvılar kavramı var.
0: Evet.
2: Yani benim bitirmem gereken çalışma esnasında masada otururken de net 3 şişe 750 mililitrelik sularım var. Bu aromalandırılabilir. İşte içine elma dilimi konabilir, çilek konabilir, tarçın. Limon sıkılabilir, tarçın konabilir. Ama bu net suyum. Bunun dışında mutlak surette altın sütüm var. Yani zencefil, zerdeçal, karabiber, zeytinyağı ve tereyağı birlikte kaynattığım bir sütüm var.
0: Allah Allah.
2: Evet. 250-300 mililitre.
0: Vay, çok ilginç.
2: O ya sabah karışımı erken ilginç. Saatte ya gece
0: hocam,
2: içilecek.
0: Hocam şu karışımı bir kez daha söyleyebilir misin?
2: Tabii.
0: Yani insanımız bunu uygulasın.
2: Yani, şöyle bir bardak süt alın.
0: Ha gerçekten süt de var içinde.
2: Süt.
0: Ha,
2: karabiberi sütün içine bir çay kaşığı kadar bir çay kaşığı kadar karabiber taze çekilmiş olsun. Bir çay kaşığı kadar zencefil, yarım çay kaşığı kadar zerdeçal. O bir tık daha az olsun. Şöyle biz porsiyon olarak şöyle gösteririz tereyağı. Bir parmak, baş parmak kadar tereyağı.
0: O da onun içine.
2: O da onun içine. Bir yemek kaşığı zeytinyağı. Birlikte kaynatacaksın.
0: Hocam mideye zarar bozmaz
2: tam
0: değil mi?
2: Tam tersi bağırsaklarını.
0: Müthiş.
1: Muazzam bir şey.
0: Çok iyi bir haber. Deneyeceğim.
1: Ben deneyeceğim ama.
2: Altın süt benim bu. Altın içeceğim. Mutlaka bu var. Onun dışında çorban var. Mesela bir kase çorban mutlaka var. O da çünkü sıvı. Bir 200-250 mililitrede öyle almış oluyorsunuz. Günde bir tane maden suyum var. Bu tabii bu değerlere çok iyi bakmak lazım. Her marka olmaz. Ona göre hesabını kitabını.
0: Maden yapacak. Suyu su olarak görmüyorsun ama onu ayrı bir sıvı olarak.
2: Sıvılarım içinde.
1: Mineral takviyesi şeklinde.
2: Evet, mineral takviyesi o, bravo. Yani çünkü sodyum dışındaki minerallere de ihtiyacım var.

0: Yani mesela potasyum var, şu bu. Eğer bir muz yiyorsan günlük potasyum ihtiyacını zaten alıyorsun.
1: Zaten karşıladın bir muz.
0: Ve inanılmaz bir destek alıyorsun, hem lif olarak da alıyorsun.
2: Nasıl, saati de önemli yani maden suyunun. Gece içersen saati... Yani maden suyu gece mi içmek ya da şey mi içmek
0: sen
2: bilmiyorum.
0: Sen söyle.
2: Ya daha erken mi saatlerde herhalde?
0: Ben bir kere gece öyle bir şey içmem. Böyle gargılaya gurgulaya yatılmaz
1: doğru,
0: yani.
1: Doğru. Ha, doğru,
0: bir de şunu
1: doğru
0: söyleyeyim. O mide çözücü değil. Onu bir kere herkes aklına soksun.
2: Yemekten
0: yiyor, yiyor, yiyor, yiyor. Onu diyor, ay ben bir maden suyu içeyim diye.
1: Öyle bir şey
0: gargut
1: yok
0: diyor. Tabii. Hayır, öyle bir şey yok. Hmm. O asit değil ya. O seni o sen beyin olarak.
1: O lavabo açacağı gibi yok.
0: Öyle bir şey değil yani. Onun için mesela bir limonu mutlaka sıkarım ben. Hmm. Gün içerisinde tüketeyim. Ve iki kaşık sirkem vardır, suyla karıştırırım.
2: Elma sirkesini.
0: Elma sirkesini mutlaka içerim.
1: Ama bu sıvı takviyeleri, yani sıvı üzerinden bu kadar ağırlıklı bir beslenme de az duymuştum. Çok güzel.
0: Benim boyum 1.70. 70-80 kilo arasında olan, boyu 1.70 bir erkeğin tüketmesi gereken toplam sıvı miktarı 3-3,5 litredir. Hmm.
1: Çay dahil olabilir mi?
0: Çay, burada biz onu kabul etmiyoruz.
1: Yapmayın hocam ya.
0: Yani
1: edin ya şunu.
0: Hayır.
1: Şunu gelin anlaşalım. Çayı çok içiyoruz çünkü. Onunla
0: hayır, ilgili istediğin kadar çay içebilirsin. Karşılığında mutlaka sıvı tüketmen evet, lazım.
1: Ha, tamam.
0: Çünkü bu her şeyi alabora eden bir şey.
2: Kahve de öyle.
0: Bu olduğu gibi sıvı, aldığın sıvıyı dışarı attırıyor sana.
2: Ozan bir şeyi çok sever. Sabah kalkar kalkmaz kahve içersen.
0: Ha, evet. Kıyamet koparttığım konudur o.
1: Doğru.
0: O nedir ya?
1: Doğru, o alışkanlıklardan geldiğini biliyorum. Kahve içmeden uyanamıyorum.
0: Amerikan filmlerinde.
1: Ne kısa öğreniliyor bu? Ne kadar hızlı öğreniyor?
0: Çok hızlı öğreniyor.
1: Ama kahve de uyarıcı. Öyle tabii, öyle alıştığında o gider ama bırakman
2: yüksek,
1: lazım.
2: Sabah evet. Bir daha yükseltiyorsun.
1: Bir daha ya, yükseltiyorsun.
0: Ben hep şunu söylüyorum. Senin anneannen, dedene kahvemi içirdi sabahın köründe?
1: Yani hayır.
0: Tarhana çorbası içirdi. Evet.
1: Hadi çay olabilir belki.
0: Çay da bizim hayatımıza sonra
1: girdi. Sonradan girdi.
0: Tabii.
1: Evet.
0: Biz Orta Asya'dan kalkıp gelen kuşakların süt ve tereyağı aynı tabii, anda doğru kaynatırız. Ekmek doğrarız içine.
1: Hayvan sana ne veriyorsa o sonuçta yani.
0: Ekmek doğrarız. Onu ister kaşık kaşık yersin. İşte Nogay çayıdır onun adı.
1: Hmm.
0: Onun içine normal çay da konur.
1: Evet. Bu tarihsel kökeni olan beslenmenin şu anda da iyi geleceğini düşünüyorsunuz.
0: Ay bilseydim sana Cengiz Han'ın kitabını yazmıştım mutfağına. Yo, onu getirirdim.
1: Ama hayır, yani bu doğru beslenmenin tarihsel evet, kökeninden gelen bir öğrenilmiş tarafı öyle var. Hücre boyutunda, DNA boyutunda falan da mı bunu öğreniyoruz acaba?
0: E tabi biz her şeyi terk ediyoruz. Şimdi bilim adamları dönüyor, onu araştırıyor.
1: Tekrar geri
0: geldi. Antik çağda her şey başarılı mıydı? Hayır, öyle bir şey yok. Tek beslenme, işte avcı top toplayıcı, ne bulursa onu yedi falan hı-hı filan. Biz hı-hı şimdi gerçek bir avcı ve toplayıcı kuşak olduk. Markette ne var onu avlıyoruz, onu topluyoruz, eve getiriyoruz. Hı-hı. Yani paket avcısıyız biz. Hı-hı. Öyle evet, korkunç bir yaşamımız var doğru şu anda.
1: Marketten topluyorsunuz. Mesela noodle'lar falan oluyor paketlerin evet içinde.
2: İşlenmiş
1: sıcak suyla şey oluyor.
0: İşlenmiş gıda
1: çok. Ama diyor ki mesela aman çok ucuz diyor mesela. Sağlığın o kadar ucuz mu?
0: Senin de hayatın o kadar ucuz oluyor ondan sonra.
1: Bazen bu yanlış anlaşılıyor. O sizin tabii tuzunuz kuru deniyor ama pazardan zamanında bir alışveriş yapmak hakikaten en doğrusu her açıdan.
2: Tabii
1: ben
2: ki
1: şimdi Aydın'da yaşıyorum, Kuşadası'nda yaşıyorum ve oradan pazarlara hakikaten ekonomik olarak insan çok koruyor.
0: Korumaz mı? Yani korumaz mı?
1: Yani doğru
0: bir
1: hareket
0: o. Bir de şu var yani genetik olarak da baktığın zaman zaten işte Tunç'un anlatmaya çalıştığı çok önemli bir şey. Enflamasyon, bir takım iltihaplı bağırsak sendromlarının ortaya çıkış nedeni falan. Yediğin garip yiyecekler bunu içeride. Bakın şunu şöyle düşünmek lazım. Mikrobiyatayı bozarsan onun yerine başka mikroorganizmalar evet gelir yerleşir.
1: Hmm. Bunlar da
0: yani mesela kandidalar yerleşir.
1: Kötü ajanlar geliyor.
0: Tabii kötü ajan. Sonra ne olur? Gençler deyip duyuyorum. Ciddi anlamda fistüller ve işte bağırsaklarda problemler, hı hı, ve tabii, işte tabii, pul tabii, pul dökülmeler falan, evet, filan ve bir mikrobiyal kandidal yük ortaya çıkıyor ve bağırsakla beraber tabii, ortaya doğru, çıkıyor. Doğru. Şimdi bunları engellemenin yolu doğru düzgün beslenme. Bir de ben şunu söylemek istiyorum. Ha, bu kadar çok yemek zorunda değilsin.
1: Tabii doğru.
2: Tabii.
1: Yavaş yemenin öyle bir avantajı da var.
0: Yavaş yemenin
2: aç kal. Otofajiyi de

0: Tekrar ha, longevi to otofaji al bir şeyler ekleyelim ona yani. Yani.
1: Peki bir şey daha ekleyeyim hocam, bir şey soracağım. Şimdi hani bu şey bugün diyor arkadaş hapşırdı ben biraz huylandım böyle. Alerjik dedi, korkmana gereken bir şey yok. Bu hep oluyor bende. Şimdi hep oluyor da mesela hep oluyorsa çözmemiz gerekmez mi? Çünkü bu hep oluyor, o kırmızı burun, alerjik hastalıklar ortalıkta. Bu psikolojimiz de çok etkiliyor çünkü kendini de hazırlıyorsun bunu. İşte dışarı çıkarsan bu olacak, şuraya gidersen bu olacak diye. Alerjik hastalıklara nasıl bakıyorsun bu uzun yaşam açısından?
0: Şimdi alerjik hastalıkların mekanizması biraz daha farklı bir mekanizması var yani ve çok yüksek şeydi artıyor. Hijyen de burada etkili işte. Kesinlikle. Çocukluk çağında erken dönemde mikroorganizmalarla karşılaşıyor olmak bağışıklık sistemini alerjik hastalıklardan biraz daha uzak noktaya getiriyor.
2: Tabii.
0: Şimdi vücudumuzda regülasyon yapan hücreler var. Bizim regülatör hücre dediğimiz. Hatta Nobel ödülü aldı bu sene o hücreler. Bizde o hücreler sayısını ve düzeyini arttırıyor olmamız gerekiyor. Ve erken dönemde mikroorganizmalarla işte doğru bir şekilde karşılaşarak bağışıklık sistemimizdeki bu alerjik hastalıklara karşı koruma mekanizmasını arttırmak lazım. Karşılaşmak lazım. İşte immün sistemin güçlenmesi gerekiyor. Bu doğru. Evet, bazı insanlar güneşe çıktıkları zaman soğukta ya da ne bileyim belirli polen dönemlerinde
1: tam da onun dönemine böyle yakın zamanda
0: hapşırmaya başlayabiliyorlar. Bu vücudun verdiği bir tepki. Çünkü normal şartlar altında bizim yabancı olarak algılamadığımız bir polen onda yabancı olarak algılanıyor. Vücut yanıt veriyor ona. Buna karşı yapılan tedavilerde ona karşı duyarsızlaştırma tedavileri yapılıyor. İmmünoterapiler o. Evet. O senin işte vücudun kendince zararlı gördüğü şeyi düşük düzeyde vücuda vererek ona yeniden tanıştırılıyor. Ve diyor ki yok diyor, bak bu sana zararlı bir şey değil, bu bana zararlı değil. Buna ben yanıt vermeyeyim diye tolerans mekanizması geliştiriliyor. Evet, İmmün tolerans sistemi geliştiriliyor vücutta. Dolayısıyla hani bunlar olabiliyor. Bu gerçekten bir hani bir enfeksiyon hastalığı şeklinde bir aksırma değil o. O gerçekten bunun bir reaksiyonu, hücresel bir reaksiyon olarak geliyor.
1: Burun akıntısı falan bunların hepsinde burun
0: dışı. Saman nezlesi dediğimiz olaylar vesaire işte astıma dönüştürebilen bu alerjik yanıtlar, öksürmeler, nefes darlıkları, bunların tabii tedavi mekanizmaları alerji mevcut uzmanı tarafından yapılıyor zaten. Ama buna karşı direncin geliştirilmesi de işte biraz da yaşam tarzı.
2: Yaşam tarzına.
1: Ama bunların çözümleri yani. Var yani. Bunlarla artık yaşamaya alışkanlık haline getirmeye gerek yok. Şimdi sevgili izleyenlerimiz, tabii bunları çok alışıyor insanlar. Bizde 15 yıl boyunca arabayı vurdurarak çalıştıran kişi var servise götürmek yerine. Yani öyle çalışıyor. Ya da sağda bir dişi çürük, solla çiğniyor yani 7 yıl. Bunu yaptırmak yerine. Yani her şeye rağmen idare etme kültürü var bizde. Alerji konusunda öyle yapmayın. Çünkü psikolojinizle direkt ilintili. Hem orada bir şekilde böyle bir semptomlarla ortalıkta gezmek iyi bir şey değil. Hem de senin sağlığının belli dönemlerde arada bozuluyor olduğunu kabul etmen iyi bir şey değil. Çünkü bu aynı zamanda bir takım zararlar da veriyor. Vücut sürekli hareket halinde, onunla uğraşma durumunda kalıyor.
0: Bir şey ekleyeyim. Alerjik hastalıklarda etkili olan histamin dediğimiz o işte belirli hücrelerin salgıladığı o medyatör sadece alerjide değil, stresle beraber de indüklenebiliyor. Çünkü onda reseptörü var. Stresle beraber de kaşınmaya başlıyorsun, stres. Alerjik hastalıklarda kaşınmaya başlıyorsunuz.
1: Tabii doğru. Doğru.
0: Ama burada stres de burada sizin
1: bunu harekete geçirebiliyor.
0: İtiker çıkıyor, kızarıklıklar başlıyor vesaire. Stresin de sinir hücreleri üzerinden yönetilen bu salınımı arttıran bir nokta var. Yine abi yaşam tarzı.
2: Evet, eninde sonunda dönüyorsun yaşam tarzı.
1: Hocam yaşam tarzı ile ilgili bir şey soracağım. Şimdi Tunç Hoca çok güzel aslında, hani beden tanıması lazım bazı mikropları diyor. Bazı şeyleri bilmesi lazım. Şimdi siz demin de konuştuk. Apartmanda büyüyen bir çocuk var. Hijyenik ortam. Sadece alışveriş merkezine gidiyor. Dün biz de gittik alışveriş merkezine. Gerçekten çok güzel, çok eğlendik. Çok güzel mermerler, güzel kokular, hijyen, mijyen, ama çocuk sadece ev ve alışveriş merkezi ya da okulda büyüyünce bu ajanlarla tanışmıyor. İleride her karşılaştığında beden bunlara ya bu neymiş deyip belki bir takım inflamasyon ya da alerji tepkiler verebiliyor. Sen çocukları ne kadar pisliğe maruz bırakalım? Bazı anneler de sokuyor çocuğun kafasını, alışsın, bağışıklığı gelişsin diye. Burada bir denklem var mı? Nasıl çözebiliriz?
2: Hiçbir şey abartmadan hareket etmek lazım. Bir kere en rahatsız olduğum şey, hafta sonunda çocuğun elinden tutup 90 kat giydirip hepsini

0: sentetik. Ondan yani. Sonra AVM'de koşturmak.
1: Yani o kıyafetler de artık bir garip.
0: Ya ama hocam yani her yer fibril kablo. Alttan elektrik, üstten elektrik kabloları. Dijital bir takım sistemlerin içinde.
1: Işıklar.
0: Zaten sen gerilmişsin. Apartmanda yaşıyorsun. Senin apartmanın nefes almıyor. Dedenin kâgir evlerinde oturmuyorsun. Nefes almıyor o binalar.
1: Hep de binalar böyle kaplı. Evet. Yani. Isı geçirmeyen sistem.
0: Yerlerde laminatlar, duvarlarda kağıtlar, orada yağlı
1: gürültü
0: boyalar.
1: Gürültü var, cam açılmıyor, klima çalışıyor. Klima cam açmak değil.
0: Bu ne ya?
1: Bunlar birbirinden farklı şeyler tabii.
2: Doğru.
0: Sen çocuğu gergef gibi gerdin, zavallıyı götürdün AVM'de, bir daha gerdirdin. Sonra diyor ki benim çocuğum diyor avizede sallanıyor. Yani, tabii nerede sallanacak?
1: Dal yoksa başka? Avizeye
0: dal
1: sallanacak.
0: Dal yok, oraya tırmanacak.
1: En son Cüneyt Arkın'ı hatırlıyorum ben avizeye sallanan. Yani. Bu Bizans şey hanlarda.
0: Şimdi senin çocuğu alıp İstanbul gibi bir yerde bütün sahillerde yeşillikler var. İnin abi, dolaşın.
1: Evet evet, kesinlikle
0: yani,
1: öyle.
0: Benim algılayamadığım şey otobanın kenarında bana mı vücudunu gösteriyorsun, koşuyorsun ve egzoz kokluyor.
1: Egzozun içinde
0: nasıl
1: koşmak.
0: Nasıl bir insansınız
1: saçma
0: ya?
1: Saçma bir fikir değil mi?
0: Saçma sapan şeyler
1: bir
0: bunlar.
1: Bir otobüs biletiyle gidilebilir. Hep de laf şu, paramın var. Paranın bununla alakası yok.
0: Bunun parayla bir pulla alakası yok.
1: Yani gerçekten gitmek istediğin yere.
0: Abuk subuk şeylere para harcıyorlar. Tabii. Ben hesaplarını da yapıyorum. Beni sinirlendirmesin. Şimdi gereği de yok. Şimdi burada yapılması gereken ve yapılmaması gerekenler var. Biz neyin yapılması gerektiğine gelene kadar neyin yapılmaması gerektiğini konuşmamız lazım.
1: Bence de daha önemli.
0: Evde temizlik yapıyorsun. Ben çok titiz kadınım. Çamaşır sularıyla her yeri siliyorum. Evde iki şeyi bulunduramazsın o esnada. Çocuk ve eğer hayvanın varsa onlar mutlaka dışarı çıkarmıyorlar.
1: O havaya karışıyor, teneffüs ediyor.
0: Çünkü volatile organic compounds dediğimiz yani uçucuk organik bileşikler aşağıya çöküyorlar ve çocuklar onları teneffüs ediyor. Böyle bir temizlik sistemi yok.
1: Hayvanlar da onu teneffüs ediyor. Tabii onlar da
0: salın parka gitsin, herkes oynasın, parkta oynasın. Üstü başı kirleniyormuş. Kirlensin.
1: Salın kedinizi öyle durumlarda parka gitsin.
0: Hayır, çocuk yani ağaca tırmanmalı. Gidiyorsun parklara, her şey sentetik. Her şey sentetik.
1: Evet.
0: Doğada yani ağaca sarılmayı bilmeyen çocuk var. Doğada koşamayan çocuk var. Böyle bir şey olmaz. Yani doğayla iç içe yaşamanız lazım.
1: Doğru.
0: Bu ben doğru. İşte bulamıyorum, edemiyorum. Bunlar arz talep meselesi. Meraklıyız apartmanlara tıkışmaya. Apartmanlarda yaşıyorsak da çocuğun odasına fibril, sentetik hiçbir halı satın almayın ucuz da olsa. Paçavra senin yere daha iyi.
1: Evet.
0: Dikin paçavraları.
1: Onlar gözle görülmeyen tehditler için.
0: Çocuk tepindikçe üstünde o fibriller pırt pırt pırt kopuyor. Onları şey yapıyor, ağzına alerjik şey. Hani
2: kesinlikle.
0: Antijen ağzına en güzeli. Hani ona abuk subuk şeyleri ver, vücuda dursun. Yani çok olacak enteresan. Şey değil yani.
1: Babam derdi hep, yani tabii doğru yanlış tartışılır da, bir şey alacaksan pahalısını al.
2: Evet.
1: Ucuzunu alacak kadar zengin değilsin derdi. Bu sözünde böyle bir karşılığı var. Hakikaten
0: doğru.
1: O aldığı
0: ama doğru söylüyor.
1: Halısı, kıyafeti
0: doğru.
1: Tehlikeli. Bir gün şey alacağım. Telefon kılıfı alacağım. En pahalısını almaya gittim. Dedim niye bu kadar pahalı? Adam dedi ki takınca görürsün dedi. Taktı. Vallahi dedim takınca gördüm. Ne gördün abi?
0: Ne gördün
1: abi? Ama da soruyor ne acaba diye. Yani kazık da yemeyeceksin ama hakikaten ucuzunu çok alacak iyi. Kadar zengin değilim şeyinin küçük bir karşılığı var gerçekten.
0: Ama her şeyde öyle. Gıdada da öyle.
1: Gıdada
0: da öyle. En önemlisi gıdada yani. Ben mesela aklımın almadığı rakamlar var. İşte ekmek arası bir şey yapmış koymuş. O rakama mal etmenin imkan ve ihtimali yoksa
1: orada bir terslik var o zaman.
0: Orada terslik
1: tabii
0: var.
1: Tabii canım. İşte baldır, kaşar peyniri.
0: Ona
1: bunun
0: hele yani. Olmaz.
1: Evet.
0: Olmaz. Mümkün
1: çünkü
0: değil.
1: Kolay yapılmıyor yani.
0: Kaşar peynirini öyle yapamazsın. Silsilesi var.
1: Balığı öyle yapamazsın.
0: Biz yıllarca neler çalıştık ya. Neler çalıştık yani. İnanılır gibi değil.
1: Peki ne diyorsun hocam? Çocukların bir dış dünyaya değmesi lazım ama çamur mu yoksa mikrop mu?
0: Mesela,
1: kedi köpek beslemek?
0: Yani çok değişik şeyler. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim, gene kıyamet kopacak. Ben hayvan sevmeyi çok severim. Onlarla dost olmayı da severim. Evet. Benim kapımın önünde 12 tane kedi var. Evet. Onlar geliyorlar, koşturuyorlar. Evde de kedim var.
1: Sağ olun, Allah razı olsun.
0: Ben çok seviyorum ve bütün mahallenin her tarafına onlar su içsin diye. Onlar birer can. Dün bir tanesi su aranıyordu. Çıldırdım, aklım gitti. Hemen gittik, koştuk, su

0: Sanki o beton da, o doğa da, o dünyada, o evrende sana hediye verilmiş gibi. Tam ha. tersi. Sen o zaman hediyeye de ihanet etmiş oluyorsun.
1: Ediyorsun
0: hediye
1: tabii.
0: olduğunu düşünüyorsan da ihanet.
1: Evet. Büyük ihanet.
0: Evet.
1: Hani herkes...
0: O yüzden hayvanların da bir şekilde o park, kedi köpek ilişkisini
1: kurmasına fayda var. İsterse isterse mi onlar yaşamak zorunda.
0: Tabii.
1: Herkesin yaşam alanına girdik. Yani denizleri kirletiyoruz. Ben ekosistemle ilgili çeşitli yazılar hazırlıyorum, paylaşmaya çalışıyorum. Her hafta bunları yazıyorum. Çok önemli. Yani ben uzun mu yaşamalıyım? Ben uzun yaşarken doğaya saygı mı duymalıyım?
0: Tabii muhakkak ki uzun yaşa ve uzun yaşat.
1: Yani.
0: Yani
1: değil mi?
0: Senden sonra da bir hayat
1: yani,
0: olabilirsin.
1: Önce kendine saygı duymazsan kimseye doğru. saygı duyamazsın. Egolar kendine saygıyı engeller.
0: Doğru. Doğru tabii ki. Hocam burada tabii ki temelde şunu kaçırıyoruz. Yani denizde balık kalmadığında, ormanlar tamamen yanıp bittiğinde.
1: Tabii ki.
0: Ve senin girdiğin deniz kirlendiğinde ve haldır huldur o tükettiğin şeylerin bir süre sonra sana zarar verdiğini fark ettiğinde iş işten geçmiş olacak. Kızıldörlü atasözü var ya işte burada.
1: Tam şimdi öyle bir noktaya Mehmetciğim, geliyoruz yani. Çok önemli bir şey söyledin. Bütün bunlar tabii ki sözde, lafta, kulağa geldiğinde harika. İstanbul gibi ortalama 20 milyon nüfusun hareket ettiği bir şehirde yaşıyorsun. Bir stres altındasın.
0: Çok büyük stres.
1: Bir yere yetişmek zorundasın. Evet. Ben evimden bugün buraya 1,5 saatte geldim.
0: Evet.
1: Bugün sabah
0: maalesef öyle oldu, haklısınız.
1: Saat 7'de sokağa çıktım. 1,5 saatte Şişli'ye gittim.
0: Evet.
1: Tekrar 1,5 saatte evime geldim. Tekrar buraya geldim. Tekrar gideceğim. Günün yarısını hesapladığın
0: neredeyse
1: zaman geriliyorsun.
0: Evet, doğru.
1: Trafikte. En iyi araçlarla seni taşısalar da yanındaki ruh hastası.
0: Tabii canım.
1: Geçerken korna öttürüyor.
0: Hep etkileşim var orada. Olumsuz etkileşim var maalesef.
1: Sürekli bir kortizol yüklenen yaşamda sen hangi longevity'den neden söz ediyorsun? Hangi uzun
0: çevresel düzenleme
1: tabii
0: şart.
1: Yani psikolojin olduğu gibi yerlerde sürünüyor. Bir de biraz evvel de çocukları söyledik. Sen ben Türkiye için konuşmuyorum. Bütün dünya için konuşuyorum. Çocuklara bilgi yüklemek değil. Çocukları yaşama hazırlamak zorundayız.
0: Tabii. Yaşam bilgisi
1: yaşam bilgisi
0: şey.
1: Vermemiz
0: yaşam
1: gerekiyor. Bugün çok konuştuk onları.
0: Evet.
1: Yani bende kalkuleksi var, disleksi gibi. Yani matematik problemini şekil olduğu için bütün formülleri yazabiliyorum. Sonuç çıkmıyor. Bu benim bugün burada profesör olmamı engellemedi.
0: Evet.
1: Hiçbir
0: tabii,
1: kimsenin hiçbir şeyini engellemez.
0: Doğru.
1: Disleksisi olan bir evlat da kıymetli.
0: Yapabilir her şeyi.
1: Herkes.
0: Yani, doğru yolları bulacak.
1: Tabii
0: kendine
1: ki.
0: Kendine uygun yolları bulacak.
1: Yani,
0: o yollardan gidecek.
1: Bir sürü renk var dünyada. Bütün renklerle birlikte yaşayıp herkese saygı göstermek zorunda olduğumuz bir yaşam tarzımız oldu.
0: Hocam işte o saygı biraz o bize yanlış öğretildi. Biz biliyorduk doğaya saygılı olmayı fakat belli o kişisel gelişim öğretileri ilk geldiğinde sen biriciksin, sen değerlisin,
1: yok
0: sen
1: öyle bir şey.
0: Üzerinden bu bireysellik büyük bir hataydı.
1: Hayır.
0: O zamanki o kişisel gelişim öğretilerini sevgili dostlar lütfen unutalım. Biz bir arada herkesin birlikte değerli olduğu bir dünyayı paylaşıyoruz. Ne bir zeytin ağacından daha değerliyiz ne bir köpekten daha değerliyiz. Ancak hepimiz birbirimizi değerli gördüğümüzde bireysel olarak da o değerlilik ortaya çıkıyor diyorum ve bir bütünlük kitabını göstermek istiyorum. Şimdi sen burada hocam bağışıklığı hem bir yaşam felsefesiyle
1: evet.
0: hem fiziksel hem psikolojik sağlığımızla ilişkilendiriyorsun ve burada da bir yol haritası olması gerektiğini düşünüyorsun. Yani bağışıklığı güçlendirmek önemli ama bu yaşam felsefende psikolojine önem vererek yapacağın bir değişim gibi anlatılıyor.
1: Evet.
0: Biraz kitaptan bahsedebilir miyiz?
2: Şimdi orada ben bir şey metafor kullandım. Ormanı yukarıdan bakmak diye.
0: Hı hı.
2: Şimdi ben immünoloji dersi anlatırken de öğrencilerime tıp fakültesinde ondan bahsediyorum. Tüm sistemi bir orman gibi düşünün. Ve sadece bir otun nerede olduğunu ezberlemeyin. ağaçlar nerede, dereler nerede, ırmaklar nerede, dağlar, tepeler ya da işte o çukur bölgeler nerede, kuyular nerede, bunları bilin. Hangi ortamda belirli bulutlar çıkacak ve orada yağmur yağdıracak, nerede fırtına kopabilecek, oradaki iklimi bilin. Dolayısıyla bu da benim bahsetmeye çalıştığım şey de kitapta aslında o. Yani sağlıklı yaşamın felsefesinde hem stres yönetimi, hem bağışıklık sistemi, hem

0: hücresel sağlığımız, hem immün sistemin yaşlanması, yaşlanmaya karşı nasıl bizim rol almamız gerektiği var. İşte bu antifragil dediğim yaşam tarzı da olan bu stresten bizim nasıl güçlü çıkabileceğimizi anlatmaya çalışıyorum orada ben. Kitapta. Evet. Felsefe oradan geliyor aslında.
1: Bu güçlenme tarafı işin yani.
0: Kesinlikle güçlenme tarafı ve yavaşlama. Kitabın son tarafında yavaşlamayla ilgili.
1: Bugün biraz konuştuk yavaşlamaktan ama sen yavaşlamayı yine bu yaşlanmayı engelleyecek fizyolojik bir şey olarak mı görüyorsun? Yoksa çocuk büyütürken işte bir yemek yerken falan gibi yaşamsal alanlardaki yavaşlamaktan mı?
0: Yani psikolojik yavaşlama benim bahsetmeye çalıştım aslında. Yani bir yerden bir yere giderken de koşuyoruz. Bu da fizyolojik yaşlanma.
2: Evet ya.
0: Yani koşmayalım, yürüyelim, o anı yaşayalım.
1: Acelemiz yok aslında.
0: Çok meşhur bir söz var ya, carpe diem diye. Yani o anı yaşayabilmek.
2: Biz onu kıymetli.
0: Her zaman söylüyoruz. Tabii, anı yaşayalım.
1: Sonra oldu işte o.
0: Abi oturuyorsun arkadaşınla.
1: Evet, ne oluyor? Yeni başka bir şey olacak yakında.
0: Abi, oturuyorsun arkadaşınla.
2: Evet evet.
0: Telefonlar devamlı ellerde. Yani karşılıklı iletişim
1: Fabing.
0: Yok. Anlatabiliyor muyum? Yani burada önemli olan şey sakinleşiyor olabilmek. Bu bir şey söyledim ya, uykuya gitmeden önce uyku ritüelini yapmak.
1: Evet.
0: Şimdi bu da aslında yavaşlamak.
1: Çok katılıyorum.
0: Yani yataktan önce, uyumadan önce uyumak da bir yavaşlamak. Uyumadan önce o yavaşlamaya hazırlık yapmak.
1: Çok doğru.
0: Psikolojik hazırlamak insanın kendini. Bu çok önemli bir şey.
1: Doğru.
0: Hücreleri de bunu hazırlıyorsunuz zaten neticede. İşte kötü alışkanlıklardan uzak durmak. Sigara içmeyelim. İşte alkol kullanmayalım. Ya da ne bileyim çok hızlı yemeyelim. Fast food yemeyelim. Bununla ilgili bir nokta. Risk faktörlerini doğru değerlendirelim. İşte genetik faktörleri doğru değerlendirelim. Mesela bir cümle, sigara içmek akciğer kanser riskini arttırır.
1: Çok net bulgu.
0: Çok net bir şey bu.
1: Bunun üzerine.
0: Peki sigara içmeyen insanlarda kanser olur. Buradaki bağlantı nasıl olacak? Eğer genetik olarak benim sigara kanser riskim varsa, akciğer kanser riskim varsa, o zaman sigara bunu tetikleyecektir de.
1: Evet.
2: Tabii.
0: İşte benim burada kontrol mekanizmasını düşünüyor olmam lazım.
1: Çok büyük tetikleyici, belki de en kötü alışkanlık.
0: Obezite. Obezite genlerim varsa eğer benim, orada da ben bunu biliyor isem, yaşam tarzımı doğru kullanarak
1: önlem alarak
0: gidelim. Obez olmayabilirim.
1: Tabii. Tabii ki.
0: Kardiyovasküler risklerim varsa, eğer lipid yüküm fazla olduğu zaman ben bunu eğer genetik olarak tolere edemiyorsam,
2: tabii,
0: beslenmemi buna göre ayarlarsam o genetiğe karşı kazanmış olurum.
1: Çok iyi.
2: Tabii ki.
1: Çok iyi.
2: Tabii ki.
1: Doğru. Yani burada yine şey var, yani sen kendindeki bir takım ufak tefek problemleri gördüğünde önlem alma mekanizmalarını devreye sokuyorsun. Ama şöyle bir şey var Tunç Hocam. Kime sorsan niyet olarak bunlar var.
0: Evet.
1: Ama davranışa dökmek biraz zor oluyor. Sen buradaki görüntüde nasıl görüyorsun niyeti davranışa dökmeyi? Bu yaşamımızı değiştirme. Hep bir takım önerilerde bulunduk biz de. Mesela niyetin davranışa dönmesi için mesela basit ilk adımlar ne olabilir sence?
0: Sürdürülebilir olması. Yani bir kere bir şey yapmak değil. Yani
1: doğru.
0: Şu an bizi izleyen değerli seyircilerimiz, bizler de kaç defa biz diyete başladık acaba hayatımızda?
1: Çok, her pazartesi başlayan var.
0: Kaç defa spora başladık hayatımız
1: boyunca? Yine aynı
0: boyunca?
1: Şey. %70 hiç gitmiyor spor salonuna üyeler.
0: En çok sevdikleri.
1: Evet.
0: Yani
1: sadece parayı yatıran üye.
2: Tatmin oluyor.
0: Sürdürebilmek önemli burada olan. Yani sürdürebilmek ve buna inanmak. Ve işte deniyor işte bir 21 günlük süre var. Bu alışkanlığa dönüşüyor o zaman içinde. Bunu kırabiliyorsanız eğer.
1: Doğru.
0: Bu oluyor. İşte açlık, oruç tuttuğumuz zamanlar. 30 gün oruç tutuluyor. Ne kadar güzel ama ertesi gün hemen başlanıyor işte. O zaman neyi sevdiği, o bayramlarla şekerleri, mekerleri, baklavaları iyi olmak.
1: Hocam keşke 30 gün sonra olsa. İftarlarda öyle bir sofralar kuruluyor. Yani mesela. Hocam onları anlatmıştır.
0: Yani sürdürülebilir bir hayat. Bu her yerde geçerli. Eğer bunu yapabiliyorsanız, sürdürebiliyorsanız bunu.
2: Acaba o kelimenin anlamını biliyor muyuz? Sürdürülebilir diyoruz. Sen ben konuşuyoruz.
0: Evet.
2: Neyi? Tarlada sapanı sürmekle karıştırmayalım yani.
1: Yok. Evet.
2: Sürdürmek ne demek?
1: Evet.
2: Yani bu çok önemli.
1: İstikrar belki oradaki ana kelime.
2: Evet yani.
0: Evet, istikrar.
2: Burada çok önemli bir şeyin üstünde durulması gerektiğini düşünüyorum. Duyusal zekayı doğru kullanmak. Yani tepkini vermek değil. Tepkiyi vermeden önce kendinle yüzleşmeyi öğrenmek gerekiyor. Senin söylediğin o mindfulness'ın bir başka boyutuyla bakmak.
1: Evet.
2: Yani öz eleştirilerin özüne dönmek. Yani bir bekle. Değil mi?

0: öfkeleniyoruz mesela. Evet. Öfkeni hemen verme tepkini. Evet, tabii, tabii. Yemeği gördüğün evet. zaman hemen onu yutmak ihtiyacını evet, izlemek. Evet. Bir durmayı öğrenmek. Sürdürülebilirlik o zaman başlıyor. Evet, hani evet. o sustainability denen kavram evet. orada hayatımıza göre. Ben çok İngilizce kelime kullanmayı sevmem ama Türkçe'ye çevirirken ben istediğim gibi çevrilmediğini düşündüğüm için bunu söylemeye çalışıyorum.
1: Güzel söyledin hocam. Bugün bir video vardı. Bir tane Alman kurdu, bir tane Golden Retriever. İkisinin de önüne yemek koyulmuş. Sahibi diyor ki, işte ben komut vermeden yemeyeceksiniz. Komut biraz gecikince Golden kendininkini yiyor. Biraz daha gecikince öbürkününkini de yiyor. Alman kurdu da böyle duruyor.
0: Ama işte.
1: Yani dünya da biraz insanı o hale getiriyor. Yani evet, o tabii, vahşi tabii, tabii, tabii, tüketim. Tabii. O başkasının hakkını her an tüketilebilir olması.
2: Saldırgan hayat.
1: Sen almazsan onun alacak almazsa. Bu da bize öğretilen bir şey. Hırs. O şey rekabet evet. işte diyor ki hocam diyor ben diyor ömrümü diyor uykuda geçiremem o yüzden 3 saat uyumayı öğrendim. Ömrünü kısaltıyorsun.
0: Ne öğrendin ya?
1: Nasıl bir öğrenme
0: nasıl
1: bu?
0: Nasıl bir öğrenme?
1: Hep bunlar işte böyle. Hırs, rekabet, yani, mücadele et, kazan. Bugün dedim ki çocuklara birbirinize rakip oluyor musunuz dedim. Üniversite sınavına hazırlananlar. Evet hocam dedi. Hayır dedim takımsınız ya. Şurada rakip olarak bir şey yapamazsın yani. Takım olmayı öğrenin önce bir. Ya da kendi için de takım olmayı öğren.
2: Çok enteresan bir örnek vereceğim. Çok, çok, şu an çok önemli trafikten bir şey örnek söyleyeyim. Vereceğim bunu. Hı. Hani stres yönetmek dedi ya Oğuz abi. Evet. Hiç şu ana kadar... kavga için otomobilden inene ceza kesildi mi?
1: Yani
2: yeni çıktı değil
1: çıktı,
2: mi?
1: Evet.
2: Yeni çıktı. Demek o kadar dramatik bir noktaya geldik ki.
1: Çünkü video çekiyordu herkes.
2: Abi çıkardı insanları önceden tartışırlardı. Kavga etmeden de tabii arabalarını ki. Binerlerdi, dönerlerdi yani o dönemlerde. Evet. Şeyler bu kadar ağır ve dramatik sonuçlar doğuran kavgalar olmazdı.
1: Evet.
2: Ama şimdi artık hani otomobilden inmek bile ceza. Evet. Yaptırım uygulanıyor artık stresin kontrolü için.
0: Evet.
2: Yaptırım uygulanıyor insanlara.
0: Başka türlü baş edemeyeceksin.
2: Evet.
0: İşte o sürdürülebilirlik de belki bu kodların ya da işte dengelerin sağlanmasıyla yani zaman zaman da üst idarenin kontrolü ele alması gerekiyor.
2: Evet.
0: Yani toplum bunu tek başına şey yapamadığında
2: bir şey
0: evet, yönetmek yani. Gerekiyor. Evet. Yani stres yönetiminde sen tek başına yapamıyorsan seni yönetmeyi de öğretiyoruz.
2: Evet. Doğru. Evet. Doğru. Madem peki, öyle işte böyle.
1: Egzozomlardan bahsedecek misin hocam biraz?
2: Evet bu kök hücre ve egzozomlar hakikaten son zamanlarda büyük etkili rol oynuyor. Özellikle işte gençleşmede, işte saç ekimlerinde, cilt yenilenmesinde rol oynuyor. İşte hayvansal egzozomlar burada kullanılıyor şu aşamada. Bunlar tabii şu an Sağlık Bakanlığı'nda regülasyonları onu da söylemek lazım. Evet. Kök hücre tedavileri ve egzozomlar üzerinde ciddi boyutta şu an kontroller var. Hatta izin verirsen bizim Mamun Üniversitesi'nde yaptığımız bir etkinlikten de bahsedeyim.
1: Hayır hocam lütfen çok iyi olur.
2: Bu Mamun Üniversitesi'nde kök hücre ve hücresel tedaviler konusunda longevity konusunda Mamun Üniversitesi sürekli eğitim merkezi MÜSEM'de biz halka açık eğitimler veriyoruz.
1: Harika yapıyorsunuz hocam müthiş bir şey.
2: Ve E-Devlet görünümünde olan sertifika eğitimleri veriyoruz. Bunlar çok önemli.
1: Tabii ki. Devlet Üniversitesi'nin sertifikasıyla bunu yapmak da tabii ki
2: sertifikalarımız var. Bu longevity eğitimlerimiz var. Onların hepsi bizim üniversite sayfamızda, benim şahsi sayfamda da var.
1: Evet.
2: Orada doğru bilgileri aktarmaya çalışıyoruz
1: evet,
2: hocam.
1: Çok,
2: yani
1: çok iyi
2: şu an burada kök hücreye işte PRP dahi kök hücre diyen hekimlerimiz var. Onlar üzüyor bizi neticede.
1: Evet.
2: Doğru terminoloji kullanmak lazım. Çünkü halkımız o kadar şey ki, naif ki.
1: Evet.
2: Yani belirli hastalıklardaysanız eğer onun tedavisi için her şeyinizi veriyorsunuz.
1: Sadece hekimler mi alıyor sizin hocam bu Marmara Üniversitesi'ndeki?
2: Yok sadece hekimler değil. Sağlık alanında ilgili olan herkes. İşte tamam, biyologlar, eczacılar, veteriner hekimler, sektör temsilcileri de aynı şekilde bu eğitimleri alabiliyorlar. Diyetisyenler ve temel bir eğitim vermeye çalışıyoruz burada.
1: Evet,
2: bu
1: çok iyi hocam.
2: İşin ilk basamağı aslında. Neticede.
1: Çok iyi hocam. Tamam bunu da bildirmiş olduk. Şimdi hocam bir tanesi benim evime yakın bir mavi bölgeler, blue zone var. Burada insanlar daha iyi mi yaşıyor, uzun mu yaşıyor ve ne belirliyor bunu? Biraz o hani mavi bölgelerden bahsedelim. Haritaya baktığımız zaman böyle bir mavi bölge görmüyoruz galiba da.
0: Tabii onu
1: çeşitli
0: göremeyiz.
1: Çeşitli yerlerde var bunlar galiba.
0: Tabii var. Yani bu alanları notlarımın
1: bir
0: içinde

0: İkarya'ydı galiba. Evet. Bizim kuşağısına yakın bir ada. Çok kısa zamanda gidilebiliyor.
1: Yani
0: yakınız yani.
1: Şimdi bu alanlar tabii belirlenmiş, özellikle ben yanlış bir şey söylemeyeyim diye ben
2: hocam nasıl okuyorsun onları ya? Ben aynısını sordum ya.
1: Şurası yakın gözlüğü, ha, burası uzak gözlüğü.
2: Ama bir şey
1: söyleyeyim. Burası miyop, burası hipermetrop, öyle bir cins gözüm var.
0: Gözlük okumuş tam.
2: Abi altı bence büyüteç.
0: Büyüteç o yani.
2: Yakın gözü de okumaz.
0: Yani yazı ona olduğunu sonra anladım ya.
2: Ama okumaz onu yani.
1: Vallahi. Ben okuyorum şimdi. Vallahi. Şimdi İtalya'da Sardinya Adası var. Hı hı. Yunanistan'da da Ikaria var.
0: Evet.
1: Japonya'da da Okinawa diye alanlar var. Şimdi bunlar aslında bu bölgelerin ortak özellikleri var. Doğal hareket. Yani doğayı koruyarak doğanın içinde. Belki slow city dediğimiz yani sakin yaşama tarzında aile ve sosyal bağlantı ağların güçlü tutulduğu bir sistemde ve beslenmelerinde çok az işlenmiş gıda. Yani oradaki bakış açısı şu: bozulacağını düşündüğü için fırınlanmış bir ürün, tuzlanmış bir fermente ürün, turşu.
0: Bunun zararı yok tabii ki.
1: Tarzında bakarak söylemek gerekiyor. Tabii en önemli şey, belki başından beri atlamadık ama böyle küçük küçük aralıklar geçtik. Toplum kültürü çok önemli. Hmm. Yani sizin tek başınıza uzun yaşamanız da hiçbir şey ifade etmez. Bu toplum içindeki o kültürün sizi nasıl kabullendiği ve sizin onun içindeki bulunma nedeniniz.
2: Motivasyon.
1: Niçin oradasınız. Hı-hı. Tabii her zaman şunu söylüyorum. Hayattaki bir yaşam amacınızın duygusal boyutu olması lazım.
0: Bir bağ olması lazım.
1: Yani evet, bunlar üzerinden mesela benim rahmetli annem, biz öyle yetiştirildik. Ben Bulgaristan'a giderken şunu söylemişti. Pazartesi geldiğinde işte sana köfte, dolma, işte komşulara şunları bunları yapacağım. Ömrü vefa etmedi ama, hep planları vardı. Evet. İşte komşulara dikiş nakış öğreteceğim. Yani hayatı hep planlamış.
0: Bir hedefi, bir amacı. Bir sabah uyandığında bir nedeni
1: yani
0: var.
1: Sizin hedefiniz varsa siz mutlu insansınız.
0: Evet. Tabii
1: siz huzurlu insansınız.
0: Çok doğru.
1: Hani demin de söyledik ya, hobiler olması. Evet. Hobilerin yanında da insanlara bir şey öğretme duygusunu yaşayabilmek. Bu topluluklar öyle.
0: Çok güzel.
1: Ve tabii yani yavaş yaşam ritmi her şeyin önünde geliyor. Maalesef ben yavaş yaşam ritmine uyum sağlayacak durumda değilim. İstanbul'dayım. Çıkıp gitmem lazım buralarda. Antalya'ya gittim. Orada da bir şey yok. Evet. Değişmiyor.
0: Değişmiyor. Yani, orası da değişmiyor. Büyük şehir ve çok uzun
1: tabii büyük
0: ki.
1: Şehir.
0: Dünyanın en güzel şehirlerinden yani, biri.
1: Nevşehir'e gidiyorsunuz. Nevşehir'de değil artık.
2: Kafa durmuyor ki. İstediğin kadar git ormana topla. Yani yine devam mı çalışır
1: yani yaparsın orada da doğayla, doğayla yüzde ...birleşmeyi öğrenirsen orada da
2: çok
1: üretirsin.
2: Doğru. Çok doğru.
1: Yani bizim en büyük şeyimiz, ihtiyacımız bu. Doğal malzemeyi toplayıp bir şey üretebilmek falan. Şimdi bana diyorlar ki evi çöp eve çeviriyorsun. Hayır, ben doğada yürürken karşılaştığım kilometrelerce yürüyebilirim. Bir taş benimle gelmek istiyor.
0: Ha tamam, böyle bir bakış olabilir.
1: Benim öyle bakışlarım var.
0: Güzel olabilir.
1: Evet, mesela bir taşı görmüşüm. Of da onu alıp getirmişim.
0: Araba teyfi falan onda
1: gelmiş. Somur şeklinde. Ama o mesela hep sofranın kenarında çok duruyor. Hoş. O taş bana çünkü hep ekmeğin asaletini anlatıyor.
0: Hocam yani. Benim dedem arada balığa açılırdı kayığıyla. Hiçbir zaman oltanın ucuna yem takmazdı. Ya da av yapmak için açılmazdı. Derdi ki arada bir balık benle gelmek isterse gelir,
1: gelir
0: derdi. Ama hiçbir şey kandırmayacaksın. Tam onu duydum şimdi yani o zelafi.
1: Ama o çok hoş bir şey.
0: Çok güzel yani. O yüzden avlamak ne, bir canlıyı öldürmek ne yani.
1: Tabii.
0: Gelecek olan gelir zaten gibi bir düşünce şey. Şimdi sen programın hocam şey bu son kısmındaki son cümle biraz zorluyor dedin aslında.
2: Evet
0: tarafı.
2: Ya en zor, şimdi, en çok onu düşünüyorum.
0: Oraya oraya yani. Doğru geliyoruz. Ama kitapla ilgili söyleyeceğim bir şey var mı? Ekleyeceğim bir şey var mı?
2: Ki kitap aslında bir formül vermiyor.
0: Yeni
2: ama,
0: kitapla ilgili de bir şeyler söyleyebilirsin bu
2: evet,
0: arada.
2: Evet, yeni kitap da bunun üzerine inşallah gelecek. biraz daha genişletilmiş bir versiyon olacak. Longevity açısından, yani sağlıklı uzun yaşam açısından biraz daha genişletilmiş bir kitap. Biraz daha örnekler üzerinden gideceğiz neticede. Yani temel bilgileri vermek çok doğru. İşte evet. Şunu yapmayın, şunu yapın demek vesaire. Ama ben felsefeyle de ilgilendiğim için bunun biraz da insanın anlayış açısını...
0: Çok önemli.
2: Yani
0: çok
2: bilgiyi ulaştırabilmek için zihne girişin farklı yolları var. Bir taraftan uğraşıyorsunuz, doğru. anlatıyoruz, girmeyebiliyor. Ama bunu başka yollardan insanlara verebiliyor olmak, örneklerle verebiliyor olmak ve çıktı örnekleriyle veriyor olmak, bu tabii çok daha anlamlı ve değerli olduğunu düşünüyorum. Bu hücresel tedaviler üzerinde biraz şey yapacağız. Hatta bir kongremiz de var bu arada. Hep kongre kongre dedin ya.
0: Evet.
2: Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Derneği'nin yine longevity içeriği olan bir kongremiz var. Haziran 12-13 Haziran'da.
0: Kök Hücre ve?
2: Hücresel Tedaviler Derneği.
0: Hücresel Tedaviler Derneği.
2: O derneğin bir dönem ben başkanlığını yapmıştım. Ondan sonra o kongremiz olacak. Oraya da herkesi bekleriz. İlgisi olan herkes.
0: Tamam, harika.
2: İstanbul'da.
0: O zaman şimdi kitap devamı niteliğinde Murat Baş öyle dedi. Biraz genişletilmiş bir kitap diye getirdi. 700 sayfa. Ben giderken babama sokamadım. Kulaklar için nasıl?
2: Zaten şey dedi kardeşim de, yani abi dedi güzel oldu da dedi biraz dedi daha kılın yazarsan daha
0: iyi. Yok hayır hayır, ben buna bayılıyorum.
2: Benim için.
0: Bu harika. Biraz
3: ben sevmiyorum çok kalın kitap. Böyle
0: ben de sevmiyorum. Yani Murat Baş'ın kitabı muhteşem de bu
3: ya,
0: kitap beyefendi size imzalamış bu arada. Bana vermiş daha önce. Şöyle hocam, zarafeti kibarlığıyla bir tür
2: şey bence benim için Oğuz abiye böyle bir kitap
3: hediye ediyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederim.
0: Şimdi programın sonuna geldik. Öncelikli olarak teşekkür ediyorum. Son cümlelerinizi önümüzdeki haftanın programına başlarken vermek istiyoruz değerli izleyenlerimize. O yüzden alabiliriz son cümlelerinizi değerli.
3: Valla ben onu yazdım, okuyayım.
0: Tamam.
3: Çünkü madde çok kıymetli benim evet. için okuyabilir misin?
0: Sen okuyabileceksin zaten.
3: Ben okuyabileceğim.
0: Ben okuyayım desem okuyamayacağım, o zaman o yüzden okuyorum.
3: Diyorum ki uzun yaşamın gerçek bir formülü var. Longevity pahalı bir biyoteknoloji meselesi değil. Dolayısıyla çoğu zaman günlük alışkanlıkların toplamı olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Ana noktamız bu. Son olarak da şunu söyleyeceğim. Genç kalmanın sırrı zamanı durdurmak değil, bedeni ve zihni hayata bağlı tutabilmektir. Uzun yaşamak bir hedef olabilir ama iyi yaşamak bir kültürdür.
2: Çok güzel gerçekten.
0: Bravo, vallahi inanılmaz güzel cümleler. Peki Tunç Akkoç, son cümleleri ne olur?
2: Benim diyebileceğim
0: çok şey olur hocam tabii ki. Estağfurullah.
2: Biraz da genetik, hani konuştuk ya bir parça. Şimdi genetik yatkınlık, genetik risk bir kibrit çöpü gibi. Bizi yaşam tarzımızla ya onu söndürürüz ya da yine yaşam tarzı ve seçimlerimizle o kibritten büyük yangınlar çıkartabiliriz.
0: Çok güzel.
2: O yüzden seçim tamamen bizim elimizde.
0: Harika bir süper. Ben çok katıldığım bir şey bu. Yani birinden bir şey beklemek, aman şunu, hayır, önce bir kararımızı vermemiz lazım. Evet. Kararı makul ve bilinçli veriyorsak zaten kendine verdiğini önemli de uyguluyorsun. Evet. Efendim benim için harika bir gün, harika bir program. Çünkü iki değerli dostum, beni kırmayıp gelen iki değerli dostum. Çok önemli bilgileri sizlere aktardılar. Ben de böyle en yakından dinlerken kendimi şanslı hissediyorum. Uzun yaşamak istiyoruz ama bunun kalitelisini yaşamak, iyi olanını yaşamak yine elimizde. Doğru tercihleri yapalım sadece. Buradan bütün Apara ekibimize teşekkürlerimi sunuyorum. Orada arkada rejide hararetli bir çalışma var. Sağ olsunlar. Hakları ödenmez. Asıl programın evlerinize gelmesini sağlayan grup, onlara saygılarımı sunuyorum. Size de iyi bir hafta sonu diliyorum. İyi bir hafta diliyorum. Biz önümüzdeki hafta İnsan Hali programında tekrar buluşacağız ama siz o buluşmaya harika bir hafta geçirerek gelin. İyi bakın kendinize. Hoşçakalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Info Yatırım, seans öncesi programını sunar.

Günaydın. Bugün 15 Mayıs Cuma, saat 07. Ben Sema Ertekin. Piyasalar yeni güne yalnızca verilerle değil, savaşın değiştirdiği yeni ekonomik dengeyle de başlıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın savaş sonrası ilk enflasyon raporunda 2026 yıl sonu tahminini %18'den %26'ya yükseltmesi, ara hedefi de yukarı çekmesi, tüm seçeneklerin masada olduğu mesajı vermesi içeride para politikasında uzun süre sıkı duruşu güçlendirdi. Bu tabloyu piyasalar dün çok net fiyatladı. Borsa İstanbul'da BIST yüz endeksi günü yükselişle tamamlasa da sektörler arasında ayrışma var. Küresel cephede ise denklem daha da karmaşık. Amerika'da hem TÜFE hem ÜFE verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi Fed'in faiz indirim ihtimalini ciddi şekilde zayıflatırken Fed üyelerinden gelen yüksek enflasyon kalıcı olabilir mesajları piyasalarda yeni bir fiyatlama başlattı. Altın ons tarafında güvenli liman talebi korunmasına rağmen güçlü dolar ve yüksek faiz beklentisiyle geri çekilme var. Ons altın 4610 dolar bandına indi. Enerji cephesinde ise tansiyon hala yüksek. Brent petrol %1,5'a yakın primle 107 doların üzerinde işlem görüyor ve tüm bu başlıkların ortasında gözler tabii ki Pekin'de. Trump'la Xi Jinping zirvesinden gelen ılımlı mesajlar küresel risk iştahını destekledi. İki liderin rekabet yerine ortaklık vurgusu yapması, Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması konusunda mutabakat sağlanması ve Çin'in İran konusunda daha kontrollü bir pozisyon alacağına yönelik mesajlar özellikle teknoloji ve yarı iletken hisselerinde pozitif fiyatlandı. Tüm bu başlıkları, piyasalardaki son fiyatlamaları ve kritik seviyeleri birazdan detaylı olarak konuşacağız ve seans öncesinde bugün de ekranınızda sadece rakamları, grafikleri veya haber akışlarını değil, o rakamların anlattığı büyük resmi de izleyeceksiniz. Seans öncesine hoş geldiniz.

15 Mayıs Cuma gündemine hızlıca birlikte bakalım. Trump'ın Çin ziyaretinde bugün ikinci gün. Amerikan Başkanı Donald Trump, Perşembe akşamı yayınlanan bir röportajda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le yaptığı son zirvenin çok tarihi olduğunu söyledi. Trump, Pekin yönetiminin İran'a artık silah vermeme konusunda teminat verdiğini de belirtti. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi'nin Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını istediğini ve bir anlaşma yapmasını arzu ettiğini de ifade etti. Ve Hürmüz Boğazı krizi çözülecek mi? Çin Devlet Başkanı ve Amerika Devlet Başkanı ikili çay toplantısı ve çalışma yemeğinde buluşacaklar. Trump'ın etkinlikten sonra Pekin'den ayrılması planlanıyor. Hürmüz Boğazı çözülecek mi krizi var? Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı Amirali Brad Cooper, Amerika ve İsrail'in düzenlediği hava saldırıları sonucunda İran'ın askeri kapasitesinin önemli ölçüde zayıflatıldığını, ancak Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü sürdürdüğünü söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı da saldırı tehditlerine ilişkin 40 gün boyunca bizimle savaştılar ve sonucu gördüler. İran'a saygılı bir şekilde konuşanlar aynı dilde karşılık alacaktır ifadesini kullandı. Yılın ikinci enflasyon raporu da açıklandı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Yıl sonu enflasyon tahmininin %26 olarak güncellendiğini belirten Karahan, 2026 yılı ara hedefimizi %24'e, 2027 yılı ara hedefimizi %15'e, 2028 yılı ara hedefimizi ise %9 seviyesine yükselttik ifadesini kullandı. Devam edelim. Merkez Bankası'nın rezervleri de arttı. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 8 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 46 milyon dolar artarak 171 milyar 529 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri 3 milyar 964 milyon dolar artışla 60 milyar 564 milyon dolara çıktı. Ve bir başka önemli gündem maddesi, yabancı yatırımcı hisse ve tahvilde alım yaptı. Merkez Bankası verilerine göre yabancı yatırımcılarda 8 Mayıs haftasında 214,5 milyon dolarlık hisse alırken tahvil alımı 181,7

0: 7 milyon dolar oldu. Yabancılar bir hafta sonra yeniden hisse ve tahvilde alıma döndü diyebiliriz. Gündeme baktık. Şimdi verilerle, rakamlarla, tablolarla konuşacağız. Son durum ne? Fiyatlamalar nasıl? Hızlıca birlikte bakalım. Brent petrolle başlayalım. 109,8 dolardan işlem görüyor. Yukarı yönlü hareket ediyor. Tansiyon hala yüksek. 100 doların üzerinde kalıcılık sağlanacak mı? Tabii enflasyon cephesi var bunun. Merkez bankaları tarafı var. Brent petrolde şu anda hareket yukarı yönlü. Devam edelim. Altın onsla 4614 dolar seviyesinde. Tabii Fed'in faizleriyle ilgili uzun süre yüksek kalacağına yönelik beklenti altın onsu geri çekiyor. Jeopolitik risk primi var. Güvenli liman talebi canlı ama o noktada o faiz duvarına çarpıyor. Altın ons 4617 dolardan geçiyor şu anda. %0,7'lik bir geri çekilme var. Gümüş ons tarafındaki son fiyatlama nasıl bakalım? %2,5'luk düştü. Gümüş tarafı 81,4 dolardan işlem görüyor şu anda. Devam edelim. Kıymetli metaller tablosunda platin ve paladyum da geri çekildi. %1,7'lik düşüş var. Platinde, paladyumdaki geri çekilme %1'in üzerinde 1433 dolardan işlem görüyor. Piyasalardaki son durum nasıldı? Artı tarafta kapattı. Dün Borsa İstanbul %0,32'lik yükseliş kaydetti. 14.644 puan seviyesinde bitirdi işlem gününü. Dolar yukarı yönlü hareket etti. 45.53 seviyesinde. Euro bir miktar geri çekildi. 53.15'ten geçiyor. Euro dolar paritesi geriledi. 1.16 seviyesinde. Dolar endeksi 98.94'te ve sepet kuru da 49.38 seviyesinden geçiyor. Şimdi küresel piyasalara bakacağız. Küresel piyasalarda son durum ne? Karışık bir tablo var küresel piyasalarda. Asya tarafında. Çin Şangay yukarı yönlü hareket etti. 4183 puandan işlem gördü. Hindistan'da da yukarı yönlü hareket var. Güney Kore geri çekildi. %3,5'un üzerinde düşüş var. 7692 puandan işlem gördü. Hong Kong tarafında %1'in biraz üzerinde aşağı yönlü hareket var. 26117 puandan geçti. Devam edelim. Amerikan piyasalarına bakalım. Dow Jones geri çekildi. 49938 puandan işlem gördü. 0.25'lik bir düşüş var. Nasdaq tarafında yarım puana yakın geri çekilme var. 29.466 puandan geçti. S&P 500'de de aşağı yönlü hareket takip ediyoruz. 7.483 puandan işlem gördü. Avrupa tarafına bakalım nasıl kapandı? Yeşil bir tabloyla kapandı. Avrupa tarafı dün Londra yükseldi. Yarım puana yakın kazancı var. 10.372 puandan geçti. Frankfurt'ta %1'in üzerinde yukarı yönlü hareket var. 24.456 puandan kapattı ve Paris'te %1'e yakın yükseliş takip ettik. 8.082 puandan geçti. Madrid tarafında da %1'e yakın yükseliş var. 17.809 puandan kapattı günü Madrid tarafı. Şimdi devam edelim. Pekin'de olanlar önemli. İki liderin ılımlı mesajlarını takip ettik. Donald Trump'ın Pekin'de verdiği mesajlar o seçim dönemindeki sert Çin söyleminden oldukça farklıydı. Trump görüşmeyi harika olarak tanımladı. Xi Jinping'in çok güçlü ve saygı duyduğum bir lider Xi Jinping dedi. Bu ifadeleri kullandı. İki ülkenin birlikte çok büyük ekonomik fırsatlar yaratabileceğini de söyledi. Özellikle de enerji tarafında dikkat çekici mesajlar vardı. Beyaz Saray'a göre Çin Hürmüz riskine karşı Amerikan petrolü alımına sıcak bakıyor. Bu çok kritik çünkü enerji ticaretinin yönü değişebilir. Amerika LNG ve petrol ihracatı büyüyebilir. Çin'in körfez bağımlılığı azaltılabilir ve Trump ayrıca İran konusunda Çin'in desteğine ihtiyaç duymadığını söylese de Hürmüz'ün açık kalması konusunda ortak zeminde buluşulduğu mesajı verildi. Peki Xi Jinping neler söyledi? Ortak olalım, rakip değil dedi ve açıklamalarında da iki ana tema vardı Xi Jinping'in. İlki Amerika ile doğrudan çatışmadan kaçınmak, ikincisi ise Tayvan konusunda geri adım atılmayacağı mesajı. Xi Jinping Çin ve Amerika işbirliğinden kazanır, çatışmadan da kaybeder dedi. Ancak hemen ardından çok net bir uyarı da yaptı. Tayvan yanlış yönetilirse çatışma kaçınılmaz olabilir ifadesini kullandı. Bu mesaj aslında Çin'in kırmızı çizgisinin hala değişmediğini gösteriyor. Yani ekonomik işbirliği kapısı açık ama jeopolitik hassasiyet. tehditler korunuyor. Pekin ayrıca görüşmeyi stratejik istikrar ilişkisi olarak da tanımladı. Bu ifade Çin diplomasisi açısından da güçlü bir kavram ifade ediyor. Peki Amerika ve Çin basını zirveyi nasıl gördü? Aynı zirvede iki farklı hikaye vardı. Washington ticareti öne çıkardı. Pekin ise stratejik istikrar vurgusu yaptı. Zirvenin ardından en dikkat çekici detaylarda işte bu iki tarafın görüşmeyi farklı anlatması oldu. Amerikan basını ticaret, fentanil, enerji ve İran başlıklarını öne çıkardı. Çin basını ise stratejik istikrar, karşılıklı saygı ve Tayvan meselesini, ayrıca küresel barış temasına odaklandı. Bu fark aslında iki ülkenin önceliklerini net biçimde ortaya koyuyor. Washington ekonomik kazanım peşinde, Pekin ise küresel güç dengesi mesajı veriyor. Şimdi bu ziyareti biraz daha detaylandıralım. Amerikan Başkanı Trump'ın Çin ziyareti tabii ki dünya gündeminde ilk sıradaydı. Stratejik rakip olan iki ülkenin liderleri kameralar önünde hem dost hem de rakibiz mesajı da verdi aslında. Tayvan meselesinin konuşulmadığı Trump-Xi zirvesinin hemen ardındansa Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi. Açıklamada Amerika ve Çin'in İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı konusunda anlaştığı duyuruldu.
1: ABD ile Çin anlaştı. İran'ın nükleeri olmayacak. Hürmüz Boğazı açılacak. ABD Başkanı Donald Trump 8,5 yılın ardından Çin'i ziyaret etti.
2: Ülkelerimizin ortak çıkarlarının farklılıklarımızdan çok daha fazla olduğuna her zaman inanıyorum.
3: Zorluklar olduğunda da iyi geçindik. Sorunları çözdük. Bir sorunumuz olduğunda sizi arardım. Siz de beni arardınız.
1: Çin lideri Jinping, ABD Başkanı Trump'ı Büyük Halk Salonu olarak bilinen devlet binasının kapısında karşıladı. Törende liderler birbirlerine heyetleri tanıttı. Resmi törenle karşılanan ABD Başkanı milli marşların ardından askerleri selamladı. Trump onuruna top atışları yapıldı. Askeri geçiş töreni düzenlendi. Daha sonra liderler heyetler arası toplantıya geçti. Anlaşmazlıklara rağmen karşılıklı işbirliği vurgusu vardı.
3: Birlikte muazzam bir geleceğimiz olacak. Çin'e ve yaptığımız işe büyük saygı duyuyorum.
2: Birinin başarısı diğeri için bir fırsattır ve istikrarlı bir ikili ilişki dünya için faydalıdır. Rakip değil, ortak olmalıyız.
1: ABD Başkanı ile Çin lideri düşmanlık tüm dünyaya zarar verir deyip dostluk mesajı verdi.
3: Siz büyük bir lidersiniz. Bazen insanların bunu söylememden hoşlanmadığı oluyor. Ama ben yine de söylüyorum. Çünkü bu bir gerçek.
2: Birbirimizin başarısına ve birlikte refaha kavuşmasına yardımcı olmalı. Yeni dönemde büyük ülkelerin birbirleriyle iyi geçinmelerinin doğru yolunu bulmalıyız. Dünya yeni bir yol ayrımına gelmiştir.
1: Görüşmenin ardından Beyaz Saray'dan açıklama gecikmedi. Tarafların Hürmüz'ün açık kalması ve İran'ın nükleer silaha sahip olmaması konusunda anlaştığını açıkladı. Kriz başlıklarından biri olan Tayvan meselesi ise gündeme getirilmedi. ABD Başkanı Trump adına verilen yemekte de samimi görüntüler kayda geçti.
2: Bu tarihi bir ziyaret. Bugün Trump ile derinlemesine görüş alışverişinde bulundum. İkimiz de Çin-ABD ilişkilerinin dünyadaki en önemli ikili ilişkiler olduğuna inanıyoruz. İşbirliği ve ortaklıktan fayda sağlarken çatışmadan kaybediyoruz. Çin-ABD ilişkilerinin büyük gemisini doğru yolda birlikte ilerletmeliyiz.
3: Son derece olumlu ve yapıcı görüşmeler yaptık. Amerika ile Çin arasında ilişkiler eski ve köklüdür. Dünya tarihinin en önemli ilişkilerinden biridir.
1: ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i 24 Eylül'de Beyaz Saray'a davet etti.

0: Enflasyon raporunu takip ettik. Dün yılın ikinci enflasyon raporu ama İran-Amerika Savaşı'nın ardından ilk enflasyon raporuydu. Sıkı duruş sürecek, tüm seçenekler masada dedi Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan. Revizyona gidildi beklentilerde. 2026 yılı için tahminler yukarı yönlü revize edildi. Bu aslında Merkez Bankası'nın küresel enerji şokunun ve Hürmüz kaynaklı maliyet baskısının kalıcı hale geldiğini de kabul ettiğini gösteriyor. Daha da kritik başlık tabii ve petrol varsayımı da vardı. Petrol varsayımı ile ilgili yukarı yönlü revize yapıldı. Enerji maliyetlerinin yalnızca enflasyonu değil, cari dengeyi, üretici maliyetlerini ve büyüme görünümünü de doğrudan baskılayacağı anlamına geliyor bu revizyon. Tabii Karahan'ın tüm seçenekler masada mesajı da piyasada eksiklaşma ihtimalinin tamamen kapanmadığı şeklinde yorumlandı. Özellikle küresel merkez bankalarının yeniden şahinleştiği bir dönemde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da sıkı para politikası tonunu koruyor. Bir tarafta FED'de faiz arttırma ihtimalleri fiyat planırken diğer tarafta enerji ve gıda maliyetlerinin yükseldiği yeni bir küresel denklemde oluşuyor. Bu tablo Borsa İstanbul'da da tabii sektör ayrışmasını da belirgin hale getirebilir. Enerji ve savunma, ayrıca ihracat ağırlıklı şirketler görece güçlü kalırken iç talebe duyarlı sektörlerde baskıda devam edebilir. Özellikle finansallar üzerinde yüksek faiz ortamının etkileri de yakından takip edilecek. Şimdi Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunda enflasyon tahminlerine yukarı yönlü güncelledi dedik. Buna göre yıl sonu enflasyon tahmini %26'ya çıkarıldı. Merkez Bankası ayrıca ara hedefleri de yukarı yönlü revize etti. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan enflasyonun bir numaralı sorun olduğunu vurgulayarak enflasyonla mücadelede kararlı duruşun süreceğini söyledi.
1: Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Enflasyon tahminleri yukarı çekildi.
2: 2006 yılı ara hedefimizi %24'e, 2027 yılı ara hedefimizi %15'e, 2028 yılı ara hedefimizi ise %9 seviyesine yükselttik. Enflasyonun 2026 yıl sonunda %26, 2027 yıl sonunda ise %15 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun 2028 yıl sonunda %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.
1: Başkan Fatih Karahan, enflasyon hala bir numaralı sorun dedi. Küresel savaş ve enerji fiyatlarındaki yükselişin ekonomi etkileri rapora damga vurdu.
2: Yüksek enflasyon gelir dağılımında bozulmaya sebep oluyor. Ekonomideki kaynakların verimli şekilde dağılmasına engel oluyor ve bu vesileyle ekonomimizin potansiyel büyümesini aşağı yönde etkiliyor.
1: Karahan para politikasına ilişkin soruları da yanıtladı. Tüm seçeneklerin masada olduğu mesajını verdi.
2: Mevcut durumda da bu belirsizlik biraz daha azalana kadar şu anki duruşumuzun isabetli olduğunu değerlendirdik ve dolayısıyla son toplantıda da bir değişiklik kararı almadık. Ama tekrar vurgulamak isterim ki bundan sonraki kararımızda tüm seçenekler masada.
1: Sunumun soru cevap bölümünde dolarizasyon eğilimi de gündeme geldi. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, mevcut dönemde dövize yöneliş kaynaklı bir risk görmediklerini söyledi.
3: Jeopolitik belirsizliklerin ve risklerin arttığı son dönemde yabancı para mevduat tercihinin sınırlı kaldığını gördük. Bu aslında bizim için TL'ye olan güvenin devam ettiğini gösterdi.
1: Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Gazi İshak Kara, makro ihtiyati çerçevenin temel amacının para politikasını desteklemek olduğunu söyledi.
4: TL mevduat payının artırılması, diğerisi kredi büyümesinin dezenflasyon politikasıyla uyumlu bir çerçevede gerçekleşmesi ve son olarak da likidite yönetimi ve finansal istikrar. Bundan sonraki dönemde de Başkan Bey'in de belirttiği gibi makro ihtiyati düzenlemeler ve çerçeve para politikasını destekleyici şekilde olmaya devam edecek.
1: Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Fatma Özkul ise Merkez Bankası bilançosundaki zararın nedenlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
5: Parasal sıkılaşma ve sterilizasyon işlemlerinden kaynaklanan faiz giderlerindeki artışın bir sonucu. Biz oluşan bu zararı aslında politika setinin bütüncül etkileri ile birlikte değerlendiriyoruz. Yani önemli olan burada Merkez Bankamızın kar veya zarar etmesi değil, fiyat istikrarına yönelik uygulanan politikaların etkili bir şekilde uygulanması.
1: Raporda Şubat ayı sonunda başlayan Orta Doğu'daki savaş sonrası enerji fiyatlarında sert yükseliş yaşandığına dikkat çekildi. Jeopolitik gerilimlerin etkisiyle petrol fiyatlarında oynaklığın arttığı, küresel ekonomiye ilişkin belirsizliklerin yükseldiği belirtildi. Merkez Bankası bu süreçte finansal koşulların sıkılaştığını ve parasal aktarım mekanizmasını destekleyen adımlar atıldığını açıkladı. Küresel ekonomide arz yönlü şokların daha sık görüldüğü yeni bir döneme girildiği ifade edildi.
2: Küresel dinamiklerin
0: Merkez Bankası'nın rezervleri de 171,5 milyar dolara yükseldi ve yabancı yatırımcı da geçen hafta 214,5 milyon dolar hisse 182 milyon dolar da devlet iç borçlanma senedi aldı. Şimdi biraz daha detaylandıracağız bu durumu. Toplam rezervler bir önceki haftaya göre 6 milyar 46 milyon dolar artmış oldu. 171,5 milyon dolara yükseldi. Bakalım.
1: Merkez Bankası'nın rezervleri artıyor. 8 Mayıs haftasında Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 6 milyar 46 milyon dolar artarak 171 milyar 529 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri 3.9 milyar dolar artışta 60 milyar 564 milyon dolara yükselirken, altın rezervleri 2 milyar dolara aşan artışta 110 milyar 965 milyon dolar seviyesine ulaştı. Swap hariç net rezervler 36.2 milyar dolar olarak açıklandı. Aynı dönemde yabancı yatırımcılar piyasada alıma döndü. Hisse senetlerinde 214 milyon dolar, devlet iç borçlanma senetlerinde ise 182 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti. Kur korumalı mevduat tarafında ise gerileme sürdü. KKM bakiyesi geçen hafta 35 milyon lira azalarak 1 milyar 360 milyon liraya indi.
0: Seans öncesinde şimdi canlı yayın konuğum Emtia Piyasaları uzmanı Zafer Ergezen bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
6: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Trump-Şi zirvesi, bütün gözümüz kulağımız piyasaların odağı orası. Gelen ılımlı mesajlar Emtia Piyasaları açısından ne anlam ifade ediyor?
6: Yani bir süreden beri zaten, yani daha doğrusu Trump başkanı olduktan sonra geçtiğimiz sene tarifeleri çok fazla konuşmuştuk. Bu tarifeler konusunda bir uzlaşma olacağına yönelik beklentiler artmış durumda. Ve özellikle iki ülkenin birbirini destekleyeceğine yönelik açıklamalar piyasa tarafından oldukça olumlu yansıdı. Bunun enerji tarafında ve yapay zeka tarafında, yapay zeka altyapıları tarafında oldukça olumlu yansıdığını görüyoruz. Özellikle ABD borsaları tarafında oldukça iyi fiyatlamalar oldu. Bu da bize şunu gösteriyor. En azından tarifeler konusu çözülecek gibi ve iki ülke arasında işbirliği yaşanacak gibi. Bu da doğal olarak ABD ve Çin birbirine çok bağlı olan ülkeler ticari anlamda. O yüzden de burada ticaretin yeniden güçleneceği beklentisi oldukça artmış durumda diyebiliriz. Tabii bu iyimserlik fiyatları ne kadar yansıyacak göreceğiz ama Çin'in özellikle nadir elementler tarafında dünyanın en büyük ülkesi olması, üreticisi olması ve ihracatçısı olması, ki tarifeler konusuyla birlikte burada bir miktar kısıtlamalara gitmişti. Yapay zeka tarafında oldukça kullanılan, yapay zeka altyapısı tarafında kullanılan, savunma sanayinde oldukça kullanılan metaller bunlar veya ham maddeler, nadir elementler, metaller. Bunların da en azından yeniden piyasalarda o kısıtlamaların belki azalacağına yönelik beklentiler oluşmuş durumda. Burada hem bir tarafta diğer metaller veya diğer emtialar tarafında talep artacağı beklentisi oluşurken, nadir elementler, nadir metaller tarafında da arz tarafında bir miktar iyimserlik gelecek beklentisi oluştu piyasa tarafında. Bunun fiyatlamalarını görüyoruz. Ama özellikle ABD borsalarında teknoloji şirketlerinde bir miktar da etkilerini gördüğümüzü söyleyebiliriz.
0: Peki Xi Jinping açısından, yani Çin açısından baktığımızda tabii ülkede ekonomik bir yavaşlama da var. Bu sebeple tansiyonu düşürmek zorunda mı Amerika ile Xi Jinping?
6: Yani tabii ki Çin ABD'ye muhtaç büyümek için. Çünkü ihracatının büyük bir kısmı ABD'ye. Aynı zamanda yüksek miktarda ABD tahvilleri de elinde bulunduruyor. Bundan dolayı da ABD ve Çin ilişkilerinin aslında görünümden çok daha yakın olduğunu söyleyebiliriz. Ama burada sadece Çin tarafında değil, ABD'nin de Çin'e muhtaç olduğunu, Çin'e ihtiyacı olduğunu söylememesi mümkün. Çünkü birçok teknolojik alanda üretim tarafında veya ithalat anlamında burada muhtaç, Çin'e muhtaç. Yani iki ülke aslında birbirine oldukça bağlı diyebiliriz. Zaten bunu Trump'ın açıklamalarında da görüyoruz ki Trump'ın her zaman çok sert ve agresif çıkışlarını olduğunu görmüştük.

0: küçük. Fakat Çin'deki ziyareti esnasında oldukça politik ve diplomatik davrandığını söylememiz mümkün. Bu da her iki tarafın da oldukça dikkatli ve hassas olduğunu ve ilişkileri iyi tutmak isteğini bize gösteriyor diyebilirim. Yani sadece Çin tarafı değil, aynı zamanda ABD tarafı da burada oldukça diplomatik davranıyor diyebiliriz.
1: Tabii her iki tarafında öncelikleri farklı. Zirvede de ekonomik anlamda baktığımızda havacılık, tarım ve teknoloji başlıklarının öne çıktığını görüyoruz. O Çin'in yeniden Boeing siparişlerine hız verebileceği konuşuldu. Amerika tarafında soya fasulyesi ve tarım ürünleri alımlarının artırılması masadaydı. Tabii bu özellikle Amerika'nın tarım ihracatı açısından da kritik önemde. Bu başlıklara baktığınızda nasıl bir tablo var karşımızda?
0: Yani burada şunu görüyoruz, aslında ABD'nin istediği veya ABD'nin konuştuğu, ortaya koyduğu konuların büyük bir kısmının ABD'nin güçlü olan tarafları ve ihracatına dayalı sektörler olduğunu görüyoruz. Zaten hava yolu tarafını biliyorduk, tarım tarafını biliyoruz. Özellikle Çin ABD tarafındaki ABD tarımı büyük oranda Çin'e de bağımlı. Bunu hem mısır, hem pamuk, hem soy fasulyesi tarafında olduğunu söyleyebiliriz. Buralarda çok ciddi yakın ilişkileri var iki ülkenin. Teknoloji tarafına baktığımız zaman keza burası da öyle. Birbirinin içine geçmiş çok yakın ilişkiler var. Çin'de çok ciddi üretim tarafı var. ABD tarafında dizayn tarafının ve üretimden ziyade yönetim tarafının olduğu şirketlerin bir kısmının ABD'de, bir kısmının Çin'in içerisinde olduğu çok birbirine içine geçmiş yapılar var teknoloji tarafında da. Bütün bunlara baktığınız zaman da doğal olarak bu sektörlerin ön plana çıkması mümkün. Çin tarafına bakacak olursak tabii ki Çin tarafı da tarifeler tarafında bir miktar daha taviz istiyor ki zaten ABD Başkanı Trump da ziyarete başlamadan önce zaten tarifeler konusunda olumlu mesajlarını vermişti. Bütün bunlar da karşı tarafta Çin tarafında tabii ki karşılık buluyor. Dediğim gibi her iki ülkede diplomasi tarafında örnek veriyor diyebiliriz. Bundan önceki açıklamalarında çok sert daha olan iki ülke veya bir miktar daha açıklamalarda kutuplaşan iki ülke bir araya geldiği zaman bu toplantıyla beraber yeniden diplomasi tarafında oldukça ılımlı mesajlar vermeye başladı. Tabii ki bu tüm piyasa için olumlu, dünya için de olumlu. Çünkü çok fazla bir gerginlik vardı. Bu bir gerginlik uzun zamandan beri görmediğimiz o ılımlaşmayı, pozitif bakışı belki de ilk defa getirdi bize.
1: Bu noktada Bakır'ı da konuşmamız gerekir, öyle değil mi? Bakır'daki yükselişi.
0: Tabii ki yani Bakır tarafındaki yükselişi de konuşmak gerekir ki bunu zaten hep konuşuyoruz. Geçen seneden beri konuşuyoruz. Orada talep tarafında çok güçlü bir eğilim var. Yukarı yönlü gidiyor. Yapay zeka altyapısı, yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar güçlü kalmaya devam ediyor. Bu da bu sektörlerde doğal olarak Bakır talebini devam etmesini hatta artmasını sağlayan önemli noktalardan bir tanesi. Arz tarafında bir miktar düşüş var. Özellikle Şili tarafında geçtiğimiz seneye göre bir düşüş oldu. Hemen izleyiciler soracaktır. Bunu da söyleyeyim. Dünyadaki bakır üretimi yaklaşık 3'te 1'i Şili'den geliyor. Çok önemli bir ülke. Buradaki düşüşte arz tarafında bir miktar endişeleri artıyor. Arz azalırken talep artıyor. Ki bu raporlara baktığımız zaman sadece bu sene değil, önümüzdeki dönemde de artmaya devam edecek. Yavaş ve emin adımlarla bakır da yukarıya doğru gidiyor. Çok hızlı bir yükselişi yok ama yukarı yönlü eğilim devam ediyor. Bu önümüzdeki dönemde de devam edecektir diye düşünüyorum ben.
1: Şimdi buradan altına geçelim. Altındaki son fiyatlamayı nasıl değerlendirdiniz? O 4600-4700 arasında sıkışıp kalmış bir altın ons takip ediyoruz. Tabii bir tarafta da Fed'in faiz indirmeme ihtimalinin güçlenmesiyle orada takılıp kalıyor aslında altın ons. Nasıl bir fiyatlamada şu anda?
0: Orada tabii ki bir miktar ben güçlenme eğilimi görüyorum ons altın tarafında. Her ne kadar

0: dün bugün bir miktar satış baskısı olsa bile, ya birkaç günden beri satış baskısı olsa bile, alıcılar tarafında bir miktar iyimserlik var gibi. Orada da bu güvenli liman eğiliminin bir miktar azalması kar satışlarını yol açıyor. Bakacağız ona, 4.686, 4.650 altında kalınması orada bir miktar olumsuz. Teknik anlamda satış baskısını getirecektir bize. Ama baktığımız zaman, dediğim gibi, ben bir miktar alıcıların arttığını görüyorum, reel alıcıların. Bu bize yeniden yukarı yöneltir mi? Hep beraber görüyor olacağız. Sanki orada bir eğilim var gibi gözükmekte. Bunun ne kadar güçlü olduğunu tabii göreceğiz. Geçici mi? Takip edeceğiz. Bugün ve gelecek hafta. Baktığımız zaman da burada 4.550 önemli bir destek seviyesi. 4.550 seviyesine kadar geri çekilebilir mi? Orayı görme ihtimalimiz mümkün. Bugün veya hafta başında görme ihtimalimiz var. Ama eğer bu seviyelerden, yani 4.600 seviyelerinden yukarı yönlü yeniden bir dönüş olursa ons altında, bu sefer 4.850'lere doğru gitme ihtimalimizin, hatta belki üstüne çıkma ihtimalinin olduğunu söyleyebilirim. Bu ne demektir? Bu belki özellikle Çin'den sonra ABD'nin İran tarafında belki olumlu sinyaller gelme ihtimaline işaret ediyor. Tabii çok büyük bir hipotez bu, varsayım olduğunu söyleyebilirim. Gerçekleşecek mi göreceğiz, ama dediğim gibi bir miktar orada sanki alıcılar, reel alıcılar tarafında artış var gibi. Diğer taraftan baktığım zaman, teknik anlamda konuşacak olursak, 4.550 seviyesi önemli. Bu seviyeyi test etme ihtimalimiz var. 4.650 üzerinde kalınmadığı sürece de bir miktar satıcıların baskın olduğunu söyleyebiliriz. Hala yatay bir piyasa var. Hala bir yön kırılımı yok. Kararsız bir piyasa olduğunun da altını çizelim.
1: Bu rakam alım fırsatı mı, bu bant ve yukarı yönlü öngörünüz ne altın onsta?
0: 4.550 seviyesinden yani destek seviyesi, hep şunu söylüyorum savaş esnasında, eğer bir alım yapılacaksa destek seviyelerinden alım yapılması lazım. 4.550 seviyesi şu anda bir destek seviyesi. Eğer buradan alım yapılacaksa mutlaka stop konulması lazım. 4.550 seviyesinin altında, çünkü 4.400 seviyesine doğru geri çekilme eğilimi oldukça artacaktır. Bu seviyede bir alım fırsatı olabilir mi? Savaş esnasında tabii bunun bir alım fırsatı olup olmayacağını söylemek oldukça zor. O yüzden mutlaka stoplu ve destek seviyelerinden alım yapılmasının önemli olduğunu söylüyorum. 4.550'den alım yapılacaksa mutlaka bir 10 dolar altına, 4.540 altındaki kapanışlara örneğin stop koyulabilir. Yükselişte ise 4.650 seviyesi önemli. 4.650 seviyesinin yukarı geçilmesi bize 4.850 seviyelerine doğru hedef gösterir. 4.850 seviyelerine doğru gitmemiz oldukça mümkün. Peki bize reel piyasa ne söylüyor? Teknik bunu söylüyor. Reel piyasaya baktığımız zaman, dediğim gibi, bir miktar alıcıların güçlenmeye başladığını görüyorum ben. Bu bir geçici hareket mi? Görüyor olacağız. Bugün örneğin henüz daha bakma fırsatı bulamadım, ama bir miktar satış baskısı var gibi gözükmekte. Piyasaları bugün bir miktar takip edip o zaman daha net bir yorum yapabiliriz. 4.550 seviyesi, dediğim gibi, kısa vadede bir fırsat oluşturabilir, ama mutlaka stoplu hareket edilmesi lazım. Önemli, çünkü piyasa hala kararsız. Bunun da altını çizelim.
1: Peki Çin talebi emtia piyasasında hala önemli bir belirleyici mi?
0: Kesinlikle ve çok kısa zamanda da değişecek, veya sadece savaş veya anlık haberler ve açıklamalar veya gelişmelerle değişebilecek bir durumda da değil. Dünyada birçok emtianın en büyük alıcısı, tüketicisi ve stokçusu konumunda bulunuyor Çin. Aynı zamanda bazı emtialarda ise dünyanın en büyük üreticisi konumunda bulunuyor. Böyle olduğu için de dünyada birçok emtiayı neredeyse domine eder hale gelmiş durumda. Bazı emtialarda neredeyse tekel konumuna gelmiş durumda. Böyle olunca da doğal olarak Çin'in emtialar üzerindeki etkisi devam edecek. Bir diğer nokta ise, yani dünyanın en büyük üreticilerinden bir tanesi, dünyanın ikinci büyük ekonomisi şu anda. Haliyle böyle bir ekonominin içerisinde

0: çok ciddi bir talep tarafından da bahsediyoruz. Zaten üretim tarafı var. Bir de stok tarafı olduğu zaman bazı emtialarda çok ciddi etki ediyor. Bazı emtialarda nadir elementler de bazı ürünlerde %80'in üzerinde üretici konumunda dünyada. Yani bu çok ciddi rakam. Haliyle emtialar tarafındaki bu konumu bir savaşla veya işte gelişmelerle, haberlerle, tarifelerle engellenebilecek durumda değil.
1: Peki gümüş tarafına bakalım. Gümüşteki fiyatlamayı nasıl değerlendirdiniz? O fiyatlama bize nasıl bir mesaj veriyor?
0: Aslında gümüşteki fiyatlama tam olarak Trump'la işte ABD ve Çin arasındaki görüşmeleri ve biraz önceki konuştuğumuz konuların yansımasıydı. Orada iki ülke arasındaki gelişmeler ve özellikle teknoloji tarafında, yapay zeka tarafında, işte hava yolu olsun, buradaki iyimserliğin fiyatlamalara yansımasıydı. Özellikle yapay zeka altyapısı, dediğim gibi şu anda dünyanın en önemli konularından ve en gündemde olan konularından bir tanesi. Bu açıdan da baktığımız zaman burada Çin'in de rolü oldukça yüksek. Gümüş tarafında talebin çok fazla arttığı gerçek ki bu görüşmelerin yaklaşmasıyla ve başlamasıyla birlikte ciddi bir Çin tarafında burada iyimserlik beklentisi oluştu. Hızlı bir şekilde gümüş tarafında talebin arttığını gördük. Fiyatlamalar çok sert yukarı gitti. Bir aslında çok da fazla beklenen bir durum değildi. Ben de beklemiyordum. Altın gümüş rasyosu 54 seviyelerine kadar gelmişti. Bu da bir miktar fazla iyimserliği gösteriyordu. Aslında bu ABD Çin arasındaki görüşmelerin ve piyasanın pozitif bakışının bir göstergesi diyebiliriz buradaki yükseliş. Tabii 88 seviyesi önemliydi. Bunu önceki haftalarda da konuşmuştuk. O seviyeye kadar bir yükselişi gördük. Oradan tabii bu iyimserlik sert satışlarla karşılaştı. Çünkü çok da fazla realiteyi yansıtmıyordu açıkçası. Oradaki geri çekilme de bunun etkisi diyebiliriz. Bir miktar dengelenmeye çalışıyor. Ama şurası bir gerçek. Uzak Doğu tarafının aslında biraz önceki sorduğunuz soruyla da alakalı. Emtialar konusunda ne kadar etkili de etkisi devam eder mi diye konuştuk Çin'in. İşte aslında tam da bu gümüşteki hareketler Çin'in emtia piyasalarının ne kadar etkili olduğunu gösteriyor.
1: Bakır'ı az önce konuştuk ama bir durumun da altını çizmek istiyorum. Aslında şunu sormak istiyorum. Bir AI metali olması fiyatlamayı kalıcı olarak değiştirir mi bakırda?
0: Zaten değiştiriyor, onu söyleyebiliriz ve çok daha fazla değiştirecek. Şu anda yapay zekayı çok fazla konuşuyoruz ama yapay zeka altyapısı çok fazla konuşulmuyor. Yapay zeka çok ciddi anlamda enerji, çip ve teknolojik anlamda talebi beraberinde getiriyor. Bunun da en fazla kullanıldığı ürünlerden bir tanesi bakır diyebiliriz. Bu o yüzden de önümüzdeki dönem içerisinde bu bakır talebinin artarak devam etmesi bekleniyor. Peki fiyatlamalara tam olarak yansıdı mı bu? Tabii ki henüz yansımadı. Bu yapay zeka talebinin ve bu beklentinin hisseler tarafında da ana hisseler tarafında işte çipler tarafında yapay zeka üreticileri konusunda yapay zeka dizayn edicileri konusunda yansıdığını gördük ama yapay zeka altyapısına yönelik şirketlerde bunun daha yeni yeni fiyatlamaların yeni yeni başladığını görüyoruz. Burada artarak devam eden yatırımlar var ve bu yatırımlar da bakır talebi getirecek beraberinde. Önümüzdeki döneme göre, yani raporlara baktığımız zaman da zaten her sene boyunca bakır talebinin artması bekleniyor. Ki ben bir miktar daha iyimserim burada. Yapay zeka altyapısına yönelik yatırımları görünce bakır talebindeki artışın çok daha güçlü olabileceğini düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde bu daha da devam edecektir. Yapay zeka altyapısındaki fiyatlamaların daha henüz bakıra tam yansıdığını düşünmüyorum. Önümüzdeki yıllarda bunun etkisi artarak dediğim gibi devam edecek.
1: Gelelim piyasaların en önemli barometresine, Brent petrole. 100 doların üzerinde kalıcı hale mi geliyor? Ne dersiniz? Fiyatlamayı nasıl değerlendiriyorsunuz şu andaki?
0: Ne hep konuştuk zamanı. Orada savaş devam ettikçe petrol fiyatları yukarı doğru baskılanmaya da devam edecek. Maalesef bundan da çok fazla kaçış ihtimali yok gibi gözüküyor.

0: nefte stratejik rezervlerden satışlar yapılıyor. OPEC arzı arttırdı. Bu sadece fiyatlamaların daha da yukarı gitmesini engelleyen bir unsur ama fiyatların geri çekildiğini çok fazla görmüyoruz. Kalıcı olup olmayacağı da savaşın ne kadar süreceğiyle alakalı. Eğer savaş konusunda bir kalıcı anlaşmaya varılırsa burada fiyatların hızlı bir şekilde geri çekildiğini görürüz ama savaş bitmeden burada tam tersi her gün fiyatlamaların yukarı doğru gittiğini, yukarı yönlü baskının arttığını göreceğimizi düşünüyorum. Şu anda yavaş yavaş ortalamalar yukarı doğru gelmeye başladık. Ocak, Şubat aylarında petrol fiyatları düşüktü. 60 dolarlar civarındaydı. Sonrasında ise 100 dolarlara gelmiş durumda. Ortalama da her geçen gün yukarı doğru gidiyor. Ortalamanın yukarı doğru gitmesi ne demek peki? Onu da ben söyleyeyim. Ortalamalar yukarı doğru gittikçe petrolün maliyeti artıyor. Tüm dünyada enflasyonu arttırıyor. Petrol türevlerindeki fiyatlamaları arttırıyor. İşte stoklardan idare edilen stokların ortalamasını artırıyor. Bu da yavaş yavaş tüm dünyaya enflasyonu ihraç eden bir duruma geliyor. Savaş devam ettiği her geçen gün bunun etkisini daha da fazla hissedeceğiz maalesef.
1: Peki enerji fiyatları Fed'in faiz indirimi alanını tamamen bu sene için kapatmış durumda ne dersiniz? Çünkü artık zaten indirimi değil de arttırımı konuşuyoruz.
0: Son gelen ABD'den enflasyon verilerine baktığımız zaman evet bir miktar olumsuzluk var orada ve bunu eğer böyle devam ederse de faiz indirimlerinin ortadan kalkmasını geçtim faiz arttırımları da gündeme gelebilir. Burası bir gerçek. Peki olacak mı olmayacak mı? Bunu da bize aslında biraz önceki söylemiştim. Dediğim gibi petrol fiyatının bu seviyelerde kaldığı her gün, savaşın devam ettiği her gün petrol ortalama fiyatlarını yukarı doğru çekiyor. Bu da dolayısıyla enflasyonu yukarı doğru çekiyor. Ki ABD'den gelecek enflasyonun da ortalamalı beklentilerin üzerinde olma ihtimalinin yüksek olduğunu söylemiştim. Onun da en büyük sebebi şu, sadece petrol ve doğalgaza bağlı burada beklenti eğilimi yapılıyor. Ama petrol türevi birçok ürün var ve ortalama ya savaş devam ettikçe yukarı yükselen ortalamalar petrol türevlerindeki fiyatlamaları da yukarı doğru çekiyor. Taşıma tarafını olumsuz etkiliyor. Savaş navlun fiyatlarının yüksek olmasına yol açıyor. Sigorta maliyetlerinin yüksek olmasına yol açıyor. Dolayısıyla sadece petrol doğalgaz değil küresel ticaretin ve küresel üretimin maliyeti artıyor. Ben bu etkinin devam etmesini bekliyorum. Eğer savaşta bir kalıcı bir anlaşmaya varılmazsa bu ne demektir? Bu sadece faiz indirimleri değil veya faizlerin sabit kalması değil, faiz arttırımlarının bile gündeme gelebileceğini gösteriyor bize.
1: Tabii editörüm uyarıyor şu anda beni. Stephen Miran'ın da istifa ettiğinin altını çizelim, o bilgiyi de paylaşalım.
0: Zaten bir süre daha devam ederse evet. ABD tarafında bu ayrılıklar da çoktan fazla artacaktır. Çünkü ciddi anlamda ekonomi üzerinde baskı da oluşturuyor orada ABD tarafında.
1: Enflasyon raporunu sormak istiyorum. Dün onu takip ettik. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın açıklamaları, yukarı yönlü revizeler nasıl yorumladınız?
0: Çok da sürpriz olmadı dediğim gibi yani çünkü aynı ABD tarafında gerçekleşen konu Türkiye tarafında da söz konusu. Küresel üretimin ve küresel ticaretin maliyeti artıyor. Yani bu sadece Türkiye veya ABD için değil savaşa en uzak olan ülkenin de karşılaştığı problemlerden bir tanesi maalesef. Bu yüzden de burada bir güncelleme yapılması, revizyon yapılması bana göre çok doğal. Baktığımız zaman da gayet makul gözüken bir revizyon olduğunu söyleyebilirim. Realist bir revizyon olduğunu söyleyebilirim. Tabii burada realist bir revizyon derken de önceki beklentilere göre artış oranının buradaki enflasyon beklentileriyle doğru olduğunu en azından orantılı olduğunu söylemem mümkün. Burada gene dönüp dolaşıp aynı noktaya geliyoruz. Kalıcı anlaşma ne zaman olacak? Etkisi ne kadar gerçekleşecek? Eğer burada kalıcı anlaşma sağlanamazsa ve savaş devam ederse ve yeniden çatışmalar başlarsa buradaki durumun çok daha kötüye gittiğini görebiliriz.

0: Bu da bize şunu gösteriyor yeniden. Buradaki savaş maalesef tüm dünyadaki enflasyon beklentilerinin de değişmesine yol açıyor. Enflasyonun değişmesine yol açıyor beklentilerle haricinde. Ve böyle olunca da doğal olarak revizyonlar da kaçınılmaz oluyor. Umarım en kısa sürede burada savaşta kalıcı bir anlaşmaya varılır. Yoksa tüm dünyayı AFT tarafı bir miktar ateşe doğru sürüklüyor.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Çok teşekkürler değerli yorumlarınız için. Keyifli ve kazançlı bir gün olsun size de. Kolaylıklar.
0: Herkese çok güzel bir gün diliyorum ben de. İyi yayınlar size.
1: Teşekkürler. Şimdi FED meselesini konuştuk. Önemli bir açıklama vardı. FED'in faiz patikası ile ilgili Kansas City FED Başkanı Jeffrey Schmidt dedi ki enflasyondaki yükseliş ekonominin geneline yayıldı. FED cephesinden gelen bu açıklama piyasaların uzun süredir fiyatlamak istemediği senaryoyu tabii ki yeniden masaya taşıyor. Faizler uzun süre yüksek kalabilir ve FED'in şahin isimlerinden biridir Schmidt. Onun mesajları özellikle kritik çünkü artık yalnızca enerji fiyatlarından değil ekonominin geneline yayılan kalıcı enflasyon baskısından söz ediyor. Ve burada dikkat çeken en önemli detay da şu: İran savaşı sonrası yükselen enerji maliyetleri artık sadece petrol fiyatlarını değil, ulaşımdan hizmet sektörüne, gıdadan günlük tüketim kalemlerine kadar geniş bir alanda etkiliyor. Fed'in yakından takip ettiği PCE enflasyonunun %4'e yaklaşması da bunun en net göstergesi. Bu tablo piyasalar açısından neden önemli? Çünkü birkaç ay öncesine kadar konuşulan 2026'da faiz indirimi beklentisi de masadan kalkmış durumda. Hatta piyasada artık yıl sonuna doğru yeni bir faiz artırımı ihtimali bile tartışılıyor. Bu da doların güçlü kalmasına, tahvil faizlerinin yükselmesine, altının baskı altında kalmasına ve gelişen ülke piyasalarında da dalgalanmanın sürmesine neden oluyor. Schmidt'in verdiği bu bir diğer önemli mesaj da Amerikan ekonomisi hala resesyona girmedi. İş gücü piyasası güçlü ve bu durum FED'e sıkı duruşunu sürdürmek için de alan yaratıyor. Biraz daha detaylandıralım. FED'e ilişkin beklentileri GCM Yatırım Sermaye Piyasaları Danışmanı Profesör Doktor İlhan Küçük Kaplan Alparay'a değerlendirdi. Bakalım.
2: Şu anda artık diyor ki FED Amerika Birleşik Devletleri için özellikle de ki artan enerji maliyetleri Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması nedeniyle artan enerji maliyetleri enerji enflasyonunu %12,5 seviyesinde etkili oldu. Diğer taraftan da biliyorsunuz enflasyon Mart ayı 2,4 seviyesine 3,3 seviyesine sert bir yükseliş yaşamıştı. Beklentilere yakındı. Artık enflasyonla ilgili ciddi anlamda sıkıntıların orada da ortaya çıktığını görüyoruz. Özellikle de Nisan ayı enflasyon beklentisinin arttığını görüyoruz. Artış hızının yavaşlama ihtimali dikkate alınsa da petrol fiyatlarının zayıflamasıyla yıl sonuna kadar faiz artırım tahminleri zayıflıyor. Enflasyon beklentilerinden sapma gösterip göstermediği önemli olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde tabii burada da işte onun da etkileri yavaş yavaş başladı. Powell bir müddet daha şeye devam edecek, üyeliğine devam edecek. Tabii mesela işte 28 Şubat süreci olmasaydı, hani şu jeopolitik şeyler olmasaydı çok farklı şeyler konuşuyor olacaktık. Şimdi o savaşın getirmiş olduğu jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki hareketle beraber enflasyon üzerinde tüm ülkelerdeki yarattığı baskıyla tabii Walsh'un da ilk toplantısı Haziran'da kuvvetle muhtemel Avrupa Birliği zaten bu yıl içerisinde iki defa artışa gidebileceği yani sabit tuttu ama bu toplantıda yıl içerisinde 2026'ya kadar iki defa artış olabileceği sinyalini verdi Avrupa Birliği. Şimdi burada da ciddi anlamda zaten faiz indirimleri bekleniyordu Walsh'tan çok ciddi anlamda, ama şu anda hani faiz indirimi beklentisinin de orada çok zayıfladığını, hatta bir faiz artışı olabileceği yönündeki beklentiyle %36'larda şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde. O da tabii şöyle, öncelik aslında tüm artık şeyde fiyat istikrarı. Amerika Birleşik Devletleri'nin biliyorsunuz hem fiyat istikrarı hem de istihdamdır. Fed'in ikili ayağı vardır orada. Genelde diğer merkez bankaları da ilk şeyi fiyat istikrardır. Orada da tabii gelen istihdam verileri, gelen

0: verilerle beraber şunu söyleyebiliriz. Walsh da buna göre kuvvetle muhtemel hareket edecektir. Haziran ayı toplantısında pas geçmesi muhtemel. Hani sabit faiz tutabilir. Ama işte yine hepsi geliyor. İran, Amerika Birleşik Devletleri geriliminde düğümleniyor. Oranın uzamasına göre, oradaki jeopolitik hareketin durumuna göre tekrar dünyada faiz artırımlarını da görmeye başlayabiliriz.
1: Piyasa takvimine bakalım hızlıca. İçeride piyasa katılımcıları anketi ve bütçe dengesi gelecek. Amerika tarafında 15.30'da New York Fed imalat endeksi, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerini takip edeceğiz. Şimdi seans öncesine biz bir virgül koyalım. Saat başında karşınızda olacağım.

0: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam edecek.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay. Apara. X. Apara TV. Facebook. Apara. Instagram. Apara. YouTube. Apara.
2: Duratal Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 10. Kocaeli 22, Sakarya, Bursa ve Balıkesir 23. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 10. Konya 22, Kayseri 17, Nevşehir 16, Sivas 14. İzmir çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 14. Denizli ve Muğla 23, Aydın 27, Manisa 24.
2: Duratal Seramik hava durumunu sundu.

0: artık önünüzde. En verimli şekilde ve güvenilir şekilde arabamı bir daha satmak istesem Trinksat'tan başka bir yere asla gitmem.
1: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
2: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
3: Bahar geldiyse...

Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Nemrut Dağı, özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinin banka kredisine göre avantajı nedir?
2: Faiz yükü yoktur. Kredi notu şartı genellikle daha esnektir. Erken kapama cezası bulunmayabilir.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Vakıf Leasing finans raporunu sunar.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: Onlar polis değil, suçlu değil. Onlar sadece Asya'nın ödül avcıları. Kahkahalara boğan komedi ve aksiyon dolu bir film. Ödül avcıları yarın 20'de A-Para'da.
2: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam ediyor.

18.08 seans öncesi devam ediyor ve küresel piyasalarda altın yükselen enerji fiyatlarının yeniden alevlendirdiği enflasyon baskısı ve faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisiyle birlikte haftalık düşüşünü derinleştirerek 4613 dolar seviyesine geriliyor. Brent petrol 106 doların üzerinde arz endişelerini canlı tutarken dolar endeksindeki yükseliş değerli metalleri de baskılıyor. Piyasaların odağında ise tabii ki bugün de Trump-Xi Jinping görüşmesi var. Jeopolitik tansiyonun ticari dengelerle yeniden şekillendiği bu kritik zirve görüşmeler altın ve enerji fiyatlamalarının yönünü de belirliyor. Tabii İran cephesiyle ilgili açıklamalar da var Amerika tarafından. Son fiyatlamaları, fırsatları, riskleri

0: hepsini canlı yayın konuklarımla biraz sonra konuşacağız ama önce hızlıca gündemin öne çıkan başlıklarına birlikte bakalım. Trump ve Şii anlaştı. Hürmüz Boğazı açık kalacak. İran asla nükleer silaha sahip olmayacak. Trump Perşembe akşamı yayınlanan bir röportajda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le yaptığı son zirvenin çok tarihi olduğunu söyledi. Trump Pekin yönetiminin İran'a artık silah vermeme konusunda teminat da verdiğini belirtti. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi'nin Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını istediğini ve bir anlaşma yapılmasını arzu ettiğini de ifade etti. Ayrıca bugün iki lider görüşecekler. Çin Devlet Başkanı, Amerikan Devlet Başkanı'nın ikili çay toplantısı olacak aralarında ve çalışma yemeğinde de ağırlayacak Xi Jinping Trump'ı ve Trump'ın etkinlikten sonra da Pekin'den ayrılması planlanıyor. Çin petrolde İran'a alternatif mi arıyor? Önemli bir soru. Amerikan Başkanı Donald Trump Çin'in Amerikan petrolü satın almayı kabul ettiğini söyledi. Trump Amerika Birleşik Devletleri'nden petrol almak istediklerini kabul ettiler. Teksas'a gidecekler. Çin gemilerini Teksas'a, Louisiana'ya ve Alaska'ya göndermeye başlayacağız dedi. Ve petrolde haftalık yükselişe yöneldi. Petrol Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapalı kalmaya devam etmesi ve savaşı sona erdirmeye yönelik girişimlerin belirsizliğini sürdürmesiyle haftalık yükselişe yöneldi. Küresel piyasaları sarsan arz kesintilerinin etkisinin de devam etmesi bekleniyor ve Brent petrolün varil fiyatı da 107 dolar seviyesine yaklaşırken vadeli kontratlar bu hafta yaklaşık %6 oranında yükseldi. Amerikan ham petrolü ise 102 doların üzerine çıktı. Altına bakalım. Altın son 10 günün en düşük fiyatlamasında. Altın fiyatları bir haftalık uzun sürenin en düşük seviyesine gerilerken yükselen enerji fiyatlarının enflasyon endişelerini artırması ve faizlerin de uzun süre yüksek kalacağı beklentisini güçlendirmesi piyasaları sarstı. Olumsuz senaryoya doğru ilerliyoruz dedi Uluslararası Para Fonu sözcüsü Julie Kozak. Orta Doğu'daki savaşın enerji maliyetlerini tırmandırmasıyla küresel ekonominin referans senaryodan çıkarak olumsuz senaryo yörüngesine girdiğini söyledi. Kozak, savaşın başladığı Şubat sonundan bu yana da ülkelerin uygulamaya koyduğu politika önlemlerini yakından takip ve analiz ettiklerini ifade etti. Gündem başlıklarına baktık. Hızlıca küreye gidelim ve Asya piyasalarındaki son fiyatlamalar nasıl? Rakamlar ne söylüyor? Önemli Trump'la Xi Jinping'in görüşmeleri fiyatlamalara yansıdı. Çin geri çekildi, Hindistan yükseldi, Güney Kore'de %5,6 oranında düştü. Dikkat çekici bir geri çekilme var. Hong Kong'da %1'in üzerinde kayıp var. Şimdi Asya piyasalarını konuşmuşken tabii Çin'e gidelim. Mehmet Zeyrek de son gelişmeleri aktarmak üzere seans öncesinde. Merhaba, yayına hoş geldin Mehmet. Oldukça zor, trafiğin yoğun olduğu yoğun bir gündem var o tarafta. Son durumu alalım, görüşmelerden, zirveden çıkan başlıkları ve fiyatlamaları.
1: İyi yayınlar Sema Ertekin. Trump bugün öğlen saatlerinde Xi Jinping'le görüşmesini sürdürüyor. Ve ilerleyen saatlerde Pekin'den ayrılmasını bekliyoruz. Böyle medyaya yansıyan bilgilere baktığımızda Trump Amerikan medyasına bir röportaj verdi ve Çin'in kendilerinden petrol ve tarım ürünleri satın almak için resmi mutabakata vardıklarını duyurdu ve Çin gemilerinin petrol alımı için Teksas ve Alaska gibi eyaletlere yönlendirileceğini belirtti. Hürmüz Boğazı'nın açık kalması konusunda da anlattıklarını ifade etti. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ise zirve sırasında Tayvan konusunun ikili ilişkilerin en hassas noktası olduğunu belirterek yanlış bir adımın iki ülkeyi uçuruma sürükleyeceğini uyarısında bulundu. İki süper gücün Tukididet tuzağına düşmekten kaçınması gerektiğini vurguladı. Adanın bağımsızlığıyla bölge barışının su ve ateş kadar uzlaşmaz olduğunu ifade etti.

0: Zirvenin ardından yine sızan bilgilere göre Çin yönetimi İran'la yürütülecek müzakerelerde Amerika'ya yardım etmeyi ve Tahran'a askeri teçhizat tedarik etmemeyi kabul ettiği yönünde Amerikan medyasında bilgiler var. Ancak Çin medyası bu bilgileri doğrulamıyor ve genel olarak iddiadan ibaret kalıyor. Orta Doğu krizinin çözülmesi için bölgede kalıcı ve kapsamlı bir ateşkesin sağlanarak nakliye yollarının derhal açılması çağrısı da yapılmış oldu. 9 yıl aradan sonra gerçekleşen bu tarihi zirvede iki lider önümüzdeki 3 yılı kapsayacak şekilde ilişkileri yapıcı bir stratejik istikrar temelinde yeniden inşa etme konusunda anlaştığı, ikili görüşmelerin son derece olumlu geçtiğini ve Xi Jinping'i dostu olarak gördüğünü belirtti Donald Trump. Çin liderini yeni bir zirve için 24 Eylül'de Amerika'ya davet etti. Medyadaki son notlar bu yöndeydi, küresel basında ve ilerleyen saatlerde Donald Trump'ın Pekin'den ayrılmasını bekliyoruz ama gün içerisinde yine gelişmeler, mesajlar olmasını da öngörüyoruz. Gelişmeleri paylaşmayı sürdüreceğiz. Semahattin.
1: Yayına katkılar için teşekkürler. Kolaylıklar Mehmet, sana da. Hızlıca Avrupa tarafına dönelim. Çünkü Avrupa tarafındaki fiyatlamalar da önemli. Dün yeşil bir tabloyla bitirdi günü. Avrupa tarafı yükselişler vardı, kazançlar vardı. Londra, Frankfurt, Paris ve Madrid'de yukarı yönlü hareket etti piyasalar. Son durum ne rakamsal olarak, ona da hızlıca bakalım. %1'e yakın yükseldi Madrid. Yarım puana yakın yükseliş vardı Londra'da. Frankfurt'a bakalım. %1'in üzerinde kazançla kapattı günü. Paris'te de %1'e yakın yükseliş kaydedildi. Şimdi Amerikan piyasalarına bakalım. Dow Jones yarım puana yakın geri çekildi. 7.471 puandan kapattı günü. Nasdaq ne yaptı dün, ona da bakalım. Orada da geri çekilme var. %1'e yakın geri çekilme. 29.374 puandan geçti. Ve Dow Jones diyelim. Dow Jones'ta da %0.28'lik kayıp var. 49.923 puandan işlem gördü. Borsa İstanbul artı taraftaydı dün. Bir miktar yukarı yönlü hareket etti. 14.644 puandan kapattı. Haftanın son işlem gününe nasıl başlayacak? Küreselde olup bitenler Borsa İstanbul'u nasıl etkileyecek? Takipte olacağız bugün. Kıymetli metaller tablosuna bakalım. Altın ons geri çekildi. Haftanın son işlem gününde üstelik de %1'in üzerinde düşüş var. 4.600 dolarında altına indi şu anda. 4.596 dolardan işlem görüyor. Gümüş ons da geri çekiliyor. Daha sert bir geri çekilme var o tarafta. %3,5'un üstünde düştü. Kaybı var. 80,5 dolardan geçiyor. Platinde %2,5'a yakın kayıp var. 2010 dolardan işlem görüyor. Aynı şekilde paladyum da geri çekiliyor. %2'ye varan düşüş var paladyum tarafında. 1422 dolardan işlem görüyor. Enerji tablosu önemli. Bakalım, petrol yükselişte %1,2'lik yükselişi var. 102,5 dolarda petrol. Brent petrolde de %1,5'a yakın yükseliş takip ediyoruz. 107 doların biraz üzerine çıktı. Doğalgaz geri çekildi. 2,9 dolardan işlem görüyor. Piyasalardaki son duruma bakalım. Borsa İstanbul artı taraftaydı dedik. Sektörel ayrışma var. Birazdan canlı yayın konuklarımla da oradaki tabloyu değerlendireceğiz. Dolar yukarı yönlü hareket ediyor. 45.54 seviyesinde. Euro geri çekildi. Euro dolar paritesi 1.16 seviyesinde. Dolar endeksi 98.98'den geçiyor ve yukarı yönlü hareket ediyor. Sepet kurda da yukarı yönlü hareket var. Bankacılık endeksine bakalım. Dünü nasıl bitirdi? Artı taraftaydı. %1,3 oranında yükseldi. 17.109 puandan kapattı bankacılık endeksi. Sanayi tarafına bakalım. Sanayi tarafında da yukarı yönlü hareket vardı. %1'e yakın yükseldi. 19.106 puandan kapandı endeks. Rakamlara, tablolara baktık, verilerle konuştuk. Şimdi şirket haberlerine bakalım. PEAK PV Solar Teknoloji halka arz için SPK'ya başvurdu. Türk Altın 2026 ilk çeyrekte net karını %143 arttırdı. Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 31,9 milyon lira zarar etti. Vakıf finansal kiralama bedelsiz için SPK'ya başvurdu. Bunlar da şirket haberleriydi. Gazetelerin ekonomi sayfalarında hangi haberler, hangi başlıklarla öne çıkıyor bugün? Sabah gazetesiyle başlayalım. Türkiye enerjinin merkez üssü oluyor. Türkiye enerji kriziyle boğuşan dünyaya nefes aldıracak. Başkan Erdoğan müjdeyi verdi. Kazakistan'dan daha fazla petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştıracağız dedi. Modern İpek yolu olan Hazar geçişte Doğu Batı Orta Koridorunun ehemmiyeti her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Kazakistan ve diğer ortaklarımızla bu koridoru sadece mal sevkiyatı için değil, enerji kaynaklarının batıya taşınması için kullanacağız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hedef 15 milyar dolarlık ticaret ve Erdoğan'a Hoca Ahmet Yesevi nişanı da takdim edildi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ilk kez verilen Hoca Ahmet Yesevi nişanını takdim ettiği Başkan Erdoğan'a da övgüler yağdırdı. Türkiye'nin büyük başarılara ulaşması Sayın Erdoğan'ın ileri görüşlü liderliğiyle özveri çalışmalarının bir sonucudur dedi. Ve aynı zamanda Emine Erdoğan da Seyfülün Devlet Tarım Teknik Üniversitesi'nde TİKA'nın yaptırdığı uluslararası sıfır atık eğitim laboratuvarının açılışını gerçekleştirdi. Emine Erdoğan'a laboratuvarın çalışmalarına ilişkin bilgi verildi. Devam edelim. Takvim gazetesine bakalım. Turkuaz Medya İstihdam Ödülü geldi. Turkuaz Medya Çalışma Bakanlığı ve SGK tarafından haberleşme ve yayıncılık alanında en çok istihdam sağlayan kategorisinde ödüle layık görüldü. Bakan Işıkhan, Türkiye'de dünyanın gıptayla takip ettiği bir sosyal güvenlik sistemi var dedi. Bakan Yardımcısı Adnan Ertem ödülü Turkuaz Medya adına sabah muhabiri Önder Yılmaz'a takdim etti. Ve programda bir konuşma yaptı Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan. Bugün artık Türkiye'de sağlık hizmetine erişemediği için mağdur olan bir vatandaş profili değil, dünyanın gıpta ile takip ettiği, örnek alınan bir sosyal güvenlik sistemi bulunmaktadır dedi. Bakan Işıkhan bu yıl Sosyal Güvenlik Haftası temasının kayıt dışılıkla mücadele sloganı ise sigortayla iş güvende, işçi güvende, gelecek güvende olduğunu belirtti. Ve sağlık içinde 1,3 trilyon iç başlığı var. Sosyal güvenliğin aynı zamanda sağlık güvencesi olduğunu da aktaran Bakan Işıkhan, SGK olarak 2500'e yakın hastane, 30 bin eczane, 8000 optik merkezi, 5000 medikal market üzerinden vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunuyoruz dedi. Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyet gazetesinde tarımsal üretim bu sene toparlanacak diyor başlık. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaklaşık 400 bin çiftçimizin ürünlerini pazarlayabilecekleri yeni kanallar oluşturacak. 250 bin vatandaşımıza yeni istihdam imkanı sağlayacağız dedi. Dün Ankara'da 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kapsamında Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın ev sahipliğinde TÜZOP Dayanışma Kurulu toplantısı düzenlendi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bakan Yumaklı ve Ziraat Odası Başkanları katıldı. Yumaklı, iklim değişikliği ve bölgesel gerilimlerin üretim maliyetlerini ve tedarik zincirlerini doğrudan etkilediğine vurgu yaparak, bakanlık olarak her adımlarını bu bilinçle planlı bir şekilde attıklarını kaydetti. Geçen sene zirai don ve kuraklıkla düşen üretimimiz bu sene toparlanacak. Hatta bazı ürünlerde rekor kıracağımızı söyleyebilirim dedi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı. Milliyet gazetesiyle devam edelim. Merkez enflasyonda ara hedefi yukarı çekti başlığı taşıyor. Enflasyonun 2026 sonunda %26 olacağını tahmin ettiklerini belirten Merkez Bankası Başkanı Karahan, 2026 yılı ara hedefini ise daha önce açıklanan %16'dan %24'e yükselttiklerini açıkladı. Tüm seçenekler masada dedi. Ayrıca Merkez Bankası Başkanı küresel büyüme görünümüne ilişkin beklentilerin jeopolitik gelişmelerin etkisiyle zayıfladığını belirten Karahan, bu nedenle 2026 yılı için dış talep varsayımlarını aşağı yönde güncellediklerini ifade etti. Karahan petrol fiyatları ile beraber ithalat fiyatlarına ilişkin varsayımlarını belirgin şekilde yukarı yönlü güncellediklerini söyledi. Geçen yılın 3. enflasyon raporu toplantısında ara hedeflerin değiştirilmesinin ancak rapor dönemleri arasında olağanüstü güncellemeler olması halinde mümkün olacağının iletişimini yaptıklarını belirten Karahan, mevcut rapor döneminde yaşanan olağan dışı jeopolitik gelişmelerin etkisiyle varsayım siyasetimizde olağanüstü güncellemeler yapmış olduk. Dolayısıyla bu dönemde ara hedeflerimizde güncellemeye gitmek durumunda kaldık ifadesini kullandı ve enflasyonun 2028 yıl sonunda %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz dedi.

0: Seans öncesinde canlı yayın konuğum stratejist Haluk İzzet Mutlu bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Tabii ki Pekin'deki zirveyle başlayacağız konuşmaya, piyasaların nasıl reaksiyon verdiğiyle. Ilımlı mesajlar geldi. Her ikisi de birbirine övgüler yağdırdılar. Hem Çin Devlet Başkanı hem Donald Trump. Ama son açıklamadan aslında yürümek istiyorum. Sorumu o şekilde yöneltmek isterim size. Şimdi Trump dedi ki Hürmüz Boğazı'nın açık kalması ve İran'ın asla nükleer silaha sahip olmayacağı konusunda biz İran'la anlaştık. Piyasalar bunu nasıl fiyatlar? Çünkü bir tarafta İran gerilimi ama zirveye de odaklanmıştık. Ama zirveden de İran gerilimini etkileyecek bir mesaj da geldi.
1: Evet, şimdi bildiğiniz gibi bu İran-Amerika arasındaki savaş sırasında en çok konuşulan konulardan biri İran'ın Çin üzerinden bir yardım alıp almadığı, hem silah anlamında hem istihbarat anlamında. Şimdi Trump'ın bu gezisinin tabii ticari bazı sonuçları olduğu gibi siyasi bazı sonuçları da var. Amerika Çin'i kendi yanında görmek istiyor. Hem ticari anlamda hem de siyasi anlamda. Yapılan açıklamalara bakıldığı zaman belirli konularda bir hemfikir olunduğu gözlemleniyor. Hem ticari olarak hem de siyasi olarak. Anladığım kadarıyla burada Çin belirli konularda Amerika'nın isteklerini kabul etmiş gözüküyor. Bunun arka tarafında büyük bir ihtimalle kendi istekleri, bilhassa Tayvan konusundaki istekleri söz konusu. Burada da Amerika'dan aynı anlayışı görmek istiyor. Yani karşılıklı olarak bir alışveriş esasında yapılıyor Amerika ile Çin arasında. Bunun sonuçlarının tabii yansımaları piyasaya, stresin azalması ya da en azından olan stresin üzerine yeni bir stres kaynağının yüklenmemesi şeklinde gelebilir. Ama tabii ki konuşmalardan ziyade bu alınan kararların uygulamaya geçip geçmeyeceği, hangi şartlarda geçeceğini tabii gözlemlememiz lazım. Ama şu bir gerçek, beklenenden daha ılımlı. Sonuçları şu anki stresi azaltacak şekilde olan bir görüşme oldu. Büyük bir ihtimalle bugün son bir basın toplantısıyla belki biraz daha detay alabiliriz. Ama ticari anlamda Amerika isteklerini almış gibi gözüküyor. Bunun karşılığında mutlaka Çin'in de bazı talepleri olmuştur. Onlar gerçekleşecek mi? Onları takip edeceğiz.
0: Şunu da sormak istiyorum. Çin İran petrolünü alternatif mi arıyor? Çünkü Trump'tan gelen bir açıklama var. Çin Amerikan petrolünü satın almayı kabul etti dedi. Hatta işte onları Texas'a, Louisiana'ya, Alaska'ya göndereceğiz Çin gemilerini dedi. Nasıl yorumladınız? Evet. Piyasalar nasıl fiyatlar bunu, bu açıklamayı?
1: Şimdi dediğim gibi bu stresi azaltan bir açıklama, ama henüz petrol fiyatlarına baktığımız zaman petrol fiyatları üzerinde bir yansıması yok. Stresin azalması bir miktar belki kıymetli madenler tarafında bir satış getirmiş olabilir. Hem petrol fiyatlarının düşmemesi hem dolar endeksindeki hareket olarak baktığımız zaman. Ama şunu gördük biz bu İran-Amerika savaşı sırasında. Enerji tarafında alternatif pazarları olan ülkeler şu anki süreçte evet fiyatlardan etkileniyor, ama arz tarafından kaynaklanan sorunlardan etkilenmiyor. O yüzden Çin Amerikan petrolünü alma konusunda hem Rusya alternatifi hem Orta Doğu alternatifine yeni bir alternatif katmış olacak. Kendi ülke çıkarları açısından. O yüzden bakıldığı zaman dediğim gibi bunun uygulaması ne şekilde olacak? Fiyatlamalarda farklı bir fiyatlama modeli görecek miyiz petrol fiyatları üzerinde? Bunları takip edeceğiz. Çok tabii ki yüzeysel bilgiler henüz. Çok analiz etme şansımız yok şu anki açıklamalarla. Ama alternatif pazar yaratma, alternatif bir piyasa yaratması Çin açısından tabii ki bir avantaj.
0: Xi Jinping'in açıklamaları da çok önemli aslında, satır aralarını da okumak lazım. Tabii iki önemli tema da var. İlki tabii Amerika ile doğrudan çatışmadan kaçınmak. İkincisi de Tayvan konusu elbette. Çin ve Amerika işbirliğinden kazanır dedi Xi Jinping. Çatışmadan da kaybeder dedi. Hemen arkasından da ekledi. Tayvan yanlış yönetilirse çatışma kaçınılmaz olabilir dedi. Tayvan konusu önümüzdeki dönemde yeni bir küresel risk alanı oluşturur mu?
1: Evet, ara ara dünya gündemine düşen bir konu Tayvan konusu. Hem deniz trafiği açısından önemli bir bölge, Tayvan'la Çin arasındaki bölge, Hong Kong'a yakınlığı açısından ve deniz yollarının kullanımı açısından. Diğer taraftan dünyanın en önemli çip üretim merkezlerinden biri. O yüzden Çin açısından da Amerika açısından da önemli bir bölge Tayvan. Önümüzdeki dönem de burayı daha sık duyma ihtimalimiz yüksek, ama büyük bir stres yaratır mı? Bu konuda ben açıkçası çok büyük bir stres yaratacağı tarafında değilim. Çünkü Çin hem petrol tarafında, hem uçak alımı konusunda, hem tarım emtiaları konusunda Amerika ile belirli bir platformda anlaşıyormuş gibi gözüküyor. Bunun karşılığında da büyük bir ihtimalle pazarlık konularından biri Tayvan. Bu ılımlı konuşmaların arkasından ben Tayvan konusunda dünyanın çok büyük bir stres ortamına gireceğini açıkçası düşünmüyorum.
0: Tabii sizin de söylediğiniz gibi masada önemli temalar vardı. Enerji, tarım ve yapay zeka elbette. Yapay zeka ve çip savaşlarında yeni dönem başladı mı bu zirveden sonra?
1: Yani açıklamalara bakarsak evet, ama dediğim gibi açıklamalar uygulamalarla ne kadar örtüşecek henüz bunu bilmiyoruz. Şu bir gerçek, son dönemde, son bir yıldır, iki yıldan beri dünya liderlerinin birbirleriyle yaptığı görüşmeler ve bunların uygulamaları bazen birbirini tutmuyor. O yüzden açıkçası biz bu alınan kararların uygulamalarını gördüğümüz zaman belki biraz daha rahat analiz yapabilir duruma geleceğiz. Ama açıklamalar, sadece açıklamalar üzerinden gidersek evet, şu an yeni bir dönemin başında olma ihtimalimiz yüksek. Yani Amerika ile Çin'in ticari ve siyasi ilişkilerinin daha pozitif yönde ilerlediği ve bunun hem finansal piyasalar hem de ticarete yansımalarının olumlu olma ihtimalinin yüksek olduğu bir döneme girdiğimiz kesin. Ama dediğim gibi burada uygulamaları mutlaka görmemiz gerekiyor.
0: Hem Amerika hem de Çin basınına ayrı ayrı baktığımızda da şimdi aynı zirvenin iki farklı hikayeyle medyada öne çıktığını görüyoruz. Washington ticareti öne çıkarttı medyasında. Pekin'de stratejik istikrar vurgusu yaptı. Şimdi iki ülkenin önceliklerini de net bir şekilde ortaya koyuyor aslında bu. Washington tabii ki ekonomik kazanım peşinde. Pekin ise küresel güç dengesi mesajı da vermek istiyor. Ne dersiniz? Pekin küresel liderlik iddiasını güçlendirmeye mi çalışıyor?
1: Şimdi bildiğiniz gibi Amerika-İran savaşı öncesinde gümrük tarifeler üzerinden yürütülen bir ticari savaş ortamı vardı. Amerika Trump yönetimi bu gümrük tarifeleriyle işte dış ticaret açığını belirli bir oranda düşürmek, gelir elde edebilme anlamında, ithalat ihracat dengesini dengeleme anlamında bazı adımlar atmıştı. Burada tabii ki en büyük rakibi Çin. Çin'in hem emtia piyasasındaki etkinliği, emtia piyasasındaki yaptığı büyük operasyonlar Amerika'yı birçok konuda sıkıştırmaya başlamıştı. Ve Amerika ile Çin esasında birçok konuda karşı karşıya gelmeye başlamışlardı. Acaba yeni bir ticari savaş mı gerçekleşecek derken İran savaşı patlak verdi ve oradan şu anda bulunduğumuz noktaya geldik. Amerika Çin'le rekabet etmek mi istiyor, yoksa Çin'i kendi tarafında mı tutmak istiyor? Çin'i kendi tarafında tutmak istiyor gibi gözüküyor. Bunun için de ticari anlaşmalar yaparak Çin'i bağlamaya çalışıyor açıkçası. İşte demin bahsettiğimiz gibi tarım alımlarını Çin'in Amerika'dan yapmasını istiyor, bilhassa soya tarafında. Yani diğer tarafta Boeing firmasıyla bir uçak alım anlaşması ve petrol, tabii ki petrol ve petrol türevlerinin Amerika üzerinden alınması konusunda Çin'e bazı tekliflerde bulundu. Çin de şu anki ortamda bunu kabul etmiş gibi gözüküyor. Ama bunun karşılığında da Çin mutlaka bazı taleplerde bulundu. İşte basına yansıyan tarafına baktığımız zaman Amerika aynı Orta Doğu'da veya diğer bölgelerde yaptığı gibi işte ticari bağlantıların yapılan yeni bağlantıların reklamını yapıyor. Ama diğer taraftan Çin olayın birazcık daha jeopolitik ve siyasi tarafına ağırlık veriyor. Evet, ben senden belirli ürünleri alırım ama bunun karşılığında da büyük bir ihtimalle isteklerini sıraladı ki bunların başında Tayvan geliyor. O yüzden önümüzdeki dönem dediğim gibi bu alınan kararların ya da alındığı söylenen kararların uygulamalarına bakacağız. Ama farklı pencerelerden bakılması gayet normal. Çünkü yıl sonunda Amerika'da bir seçim ortamı yaşanacak. Ara seçim ortamı yaşanacak. Trump da bu tarafa yatırım yapmaya çalışıyor ticari anlamda. Dediğim gibi ben bazı şeyleri alınan kararların uygulamalarını görmeden çok net sonuçlar çıkarmamızın zor olduğunu düşünüyorum.
0: Brent petrol fiyatlamasını şu andaki bandı nasıl değerlendiriyorsunuz? 100 doların üzerinde kalıcılık var mı artık? Yani bunu mu konuşacağız bundan sonra?
1: Evet, evet maalesef şu anki görüntüde Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması, tedarik tarafında trafiğin hala bir sorun yaşatıyor olması petrol fiyatlarını Brent tarafında 100 doların üzerine çıkardı. Ve burada uzun zamandan beri bir kalıcılık gösteriyor. Şimdi savaş öncesi dönemde tartıştığımız konular merkez bankalarının faiz indirip indirmeyeceği, işte enflasyonun hedeflere yakınsamasının olup olmayacağı konularını tartışırken, enflasyon üzerinde en önemli etkisi olan petrolün bir anda 60 dolarlardan 100 dolarların üzerine çıkması ve burada kalıcılık gösteriyor olması önümüzdeki dönemde para politikaları tarafında ciddi sorunlar çıkartacak. Görüntü o ki petrol fiyatları çok kısa vadede bizim daha önce tahminde bulunduğumuz o 80 dolarlı seviyelere gelme ihtimali de gittikçe azalıyor. Bunun tabii ki enflasyon üzerinde bir yapışkanlık etkisi yaratması, enflasyonun kısa süre içerisinde yeniden aşağı yönlü hareketine başlamasını engelliyor görüntü olarak. Bu hem yurt içinde hem yurt dışında global piyasalardaki görünüm anlamında dikkat edilmesi gereken bir konu. 100 doların üzerinde şu anki görüntü belirli bir süre daha gideceğimiz anlamına geliyor. Bunun para politikası üzerinde, hatta bir sonraki aşamada maliye politikaları üzerinde etkili olma ihtimali tabii ki oldukça yüksek. Bilhassa faiz politikası tarafında.
0: İran'ın açıklamasını bu noktada sormak istiyorum. Petrolü konuşurken Irakçı'dan açıklama var. Savaşla sonuç alamazsınız dedi. Amerika'ya 40 gün savaştınız ve sonucunu da gördünüz ifadesini de kullandı. Şimdi orada özellikle Birleşik Arap Emirlikleri çıkışı da dikkat çekici, Irakçı'nın yaptığı. Körfez ülkelerinin doğrudan hedef haline gelebileceğine dair mesajlar da var orada. Bu enerji güvenliği açısından yeni risklerin tabii hala masada olduğunu gösteriyor ama petrol fiyatlamasında daha yukarı yönlü bir hareket yaratır mı?
1: Tabii ki mümkün. Bu dediğim gibi açıklamalar uygulamalarla karşımıza çıktığı zaman fiyatlar üzerindeki etkisini daha önceki tecrübelerimizde de gördük. Şimdi Körfez bölgesinde Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai, Katar, Suudi Arabistan tarafından yapılan ihracatın, petrol ihracatının eski seviyeye çıkması şu kısa vadede zor gibi gözüküyor. İran'ın Hürmüz Boğazı politikası, Amerika'nın Hürmüz'ün dışındaki bölgeye yaptığı kapama petrol fiyatlarının yukarıda kalmasına neden oluyor. Ara ara Körfez ülkeleriyle İran arasında yaşanan ufak sıcak çatışmalarda tabii ki petrol fiyatlarının sıcak kalmasını sağlıyor. Çok kısa vadede Amerika ile İran arasında Hürmüz Boğazı ile alakalı bir anlaşma sağlanmadığı takdirde $100 üzerindeki bu seyir devam edecek. Tabii burada önemli olan konu $100 üzerinde kalması değil sadece. Petrol fiyatlarındaki olası yeni haberlerle $120'lı fiyatların, hatta belki daha üzerindeki fiyatların yeniden görülüp görülemeyeceği konusu. Burası bir muamma. Yani açıkçası buranın analizini yapmak çok kolay değil. Bir saat sonra karşımıza nasıl bir haber çıkacak, bunu açıkçası bilmiyoruz. Ama şu bir gerçek, şu anki bulunduğu seviyeler dahi petrolün, yani $100 üzerindeki oturmuşluk dahi para politikasında, maliye politikasında bütün global ekonomileri çok ciddi anlamda zora sokacak bir seviye ve kısa vadede de aşağıya gelecek gibi pek gözükmüyor açıkçası.
0: Altın fiyatlamasına bakalım mı? Altın ons 4600 dolarında altına geldi ve son 10 gününde en düşük seviyesinde şu anda altın ons.
1: Evet, şimdi baktığımız zaman bir tarafta petrol fiyatlarının yukarıda kalıyor olması aylık bazda enflasyon rakamlarını yukarıda tutuyor. Politika faiziyle enflasyon arasındaki makas daraldıkça faizin indirilme ihtimali yavaş yavaş, faiz acaba yeniden yukarı yönlü bir hareket içerisine girer mi sorusunu gündeme getiriyor. Bu da otomatik olarak kıymetli madenler tarafında bir baskı yaratıyor. Bir tarafta petrol fiyatlarının $100 üzerine oturması, dolar endeksindeki hareketin dalgalı da olsa hala devam ediyor olması, Hindistan gibi fiziki altın tarafında önemli bir ülkenin altın ithalatı konusunda yeni vergiler getirmesi tabii talep tarafında bazı sorunlar çıkarttı piyasalarda. Bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman altın ve gümüş fiyatlarında, hatta kıymetli madenlerin, bu dört kıymetli madeninde fiyatlarında bu volatilite ve dalgalanma devam edecek gibi gözüküyor. En azından kısa vadede. Ama şunu da unutmayalım. Yani savaş uzadıkça petrol fiyatlarındaki yükseliş, enflasyondaki yapışkanlığı daha fazla gündeme getirdikçe bir noktadan sonra kıymetli madenler bu güvenli liman algısıyla yeniden pozitif yönde hareket etme olasılığını arttıracak. Yani şu anki yaşanan hareketler belki önümüzdeki kısa orta vade için belki bir alım fırsatı olarak görülmesi gerekir diye düşünüyorum. Aşağıda $4300'lara, $4400'lara geldikçe büyük bir ihtimalle altın yeniden alım yönünde bir talep görecektir diye düşünüyorum. Gün geçtikçe haberlere olan esneklik, haberlere olan tepkiler yavaş yavaş azalmaya başladıkça güvenli liman algısı birazcık daha ön plana çıkacak diye düşünüyorum kıymetli madenler tarafından.
0: Şimdi 5.5'a yaklaşan bir sert geri çekilme var. Oradaki $80'ın da altına indi. Son olarak size evet, enflasyon raporunu sormak isterim. Yukarı revizeler yapıldı. Nasıl yorumladınız?
1: Evet, şimdi ara hedef yukarı yönlü revize edildi. 2026, 2027, 2028 hedefleri yukarı yönlü revize edildi. Bu esasında beklenen bir gelişme. İşte demin bahsettiğimiz petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisinin yansımaları. Açıkçası Merkez Bankası'nın bu revizyonu, Merkez Bankası'nın inandırıcılığı, Merkez Bankası'nın piyasa yönünde hareket ediyor olması anlamında değerlendirildiğinde pozitif bir görüntü. Merkez Bankası politikalarının inandırıcılığı piyasa tarafından sorgulanmadığı sürece Merkez Bankası'nın hareket alanı her zaman pozitif yönde ilerler. O yüzden ben bu revizyonun piyasalar tarafından olumlu algılandığını ve Merkez Bankası'nın realist davrandığı yönündeki düşünceleri pekiştirdiğini düşünüyorum.

0: Hiç yolcu etmek, göndermek istemiyorum ama süremizin de sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Teşekkürler, kolaylıklar, iyi hafta sonları.
1: Sağ olun, size de kolay gelsin.
0: Teşekkürler. Devam edelim. Seans öncesinde bir canlı yayın konuğum var. Colendi Menkul Değerler Analisti İbrahim Şişman bizimle birlikte, son duruma birlikte bakacağız. Merhaba, günaydın, yayına hoş geldiniz.
2: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Bir tarafta İran-Amerika savaşı, diğer tarafta dünyanın odağının olduğu iki gündür Trump-Xi zirvesi. Piyasalar nasıl fiyatlıyor şu anda bu her iki durumu?
2: Aslında dünkü kapanış rakamlarına baktığımızda oldukça pozitif fiyatlıyordu. Özellikle küresel piyasalar cephesine baktığımızda burada Trump'ın uzun zaman sonra Çin'e gitmesi, Çin'deki ziyaretleri, işte 200 adet Boeing uçak siparişinin burada Çin tarafından verilmiş olması, diğer taraftan Çin'in en önemli ihtiyaç kalemlerinden birisi elbette ki enerji, petrol noktasındaki Trump'ın burada Çin'le olan petrol anlaşmasını yapması Amerika piyasalar tarafından dün kapanış itibariyle aslında oldukça pozitifti. Diğer taraftan yapay zeka temasının da aslında sürüklediği bir yine küresel piyasalar vardı, ancak bugüne baktığımızda bir miktar kar satışlarının burada etkili olduğunu görüyoruz. Özellikle vadeli işlemler tarafında ki Asya piyasalarında da aslında buna benzeri hareketlilikler var. Güney Kore Kospi Endeksine baktığımızda özellikle burada 8000 seviyesini aşmasının ardından %5'i aşmış, %6 seviyesine yaklaşan bir kayıplarla da beraberiz. Aslında evet, piyasalardaki gelişmeler şu anda iyiye giderken bir yandan borsadaki fiyatlamalar burada kar satışlarını beraberinde getirdi. Diğer taraftan tabii ki faize yönelik beklentilerin oluştuğu, daha yüksek seviyelerde oluşacağı beklenti, yeni FED Başkanı ile beraber bir miktar burada da aslında para çıkışlarını görüyoruz. Şu anda bütün kanallardan bir para çıkışı var. Piyasalar biraz hem Çin-Amerika ziyaretinin sonrasındaki gelişmeleri, buradan çıkacak başlıkları ve asıl konu olan belki de Hürmüz'ün akıbetinin birazcık daha bekle gör tarafına geçtiğini de ifade edebilirim.
0: Petrol fiyatlarıyla devam edelim. Yukarı yönlü hareket, tansiyon yüksek petrol tarafında. Nasıl yorumluyorsunuz? 100 dolar üzeri artık yeni normal mi?
2: Evet, şu anki fiyatlamalara baktığımızda 100 dolar seviyesinin üzeri artık piyasa tarafından da belki kısa vadede baktığımızda çok büyük stres oluşturmuyor gibi gözükse de aslında yıllık ortalama noktaları hala yukarı çekmeye devam ediyor. Bu da elbette ki bu yıla ilişkin baktığımızda birçok noktada hem buradaki Brent petroldeki fiyat hem de önümüzdeki dönemde talebin de artacağı çeşitli ürün marjlarındaki yansa katılığı da belki beraberinde getirmiş olacak. Bu da tabii piyasalar için özellikle büyüme tahminlerini daha da aşağı revize etmemizi belki sağlayacaktır diye söyleyebilirim ki petrol fiyatları uzun zaman sonra bu kadar aslında 100 dolar bandının üzerinde kalmaya devam etti ve bunun maalesef etkileri de hem gelişmekte olan ülke piyasaları için, özellikle burada enerji ithal eden ülke piyasaları için bir baskı unsuru olarak da karşımıza çıkıyor ki dün enflasyon sunumunda da gördük. Özellikle Merkez Bankası'nın 2026 burada orta nokta diyebileceğimiz, ortalama fiyat diyebileceğimiz seviyesinin 60 dolarlardan 89 dolarlara kadar da yükseldiğini gördük. O yüzden çok büyük iyimserlik maalesef savaş bitse bile olmayacak gibi gözüküyor. Çünkü buradaki tedarik zincirlerinin kopması elbette ki piyasa açısından şu anda bir baskı unsuru olarak da karşımıza duruyor.
0: Altın fiyatlamasında son 10 günün de en düşük seviyesindeyiz şu anda. 4600 doların da altına indi altın ons. 4567 dolar. Nasıl yorumladınız altındaki bu hareketi?
2: Tabii bugüne özel bir, yani haftanın başlangıcı ile bitişi arasında bir farklılık var. Hem biz burada tahvil tarafındaki, tahvil getirilerindeki yükselişi takip ediyoruz. Hisse senedi tarafında kar realizasyonunu görüyoruz. Altın tarafında da şu anda çekimsel bir durum var. Aslında bir likidite krizi yok, ancak hani böylesine bir ortamın oluştuğunu söyleyebiliriz. Çok nadir dönemlerde aslında bütün varlık fiyatlarındaki değer kayıplarını görebiliyoruz. Tabii altının asıl aslında burada belki beklediği konu FED başkanından ve genel olarak aslında merkez bankalarından faiz indirim döngüsü. Ancak şu anda bu noktadan oldukça uzaklaştık. Tabii Amerika ile Çin'i

0: işbirliği mesajları vermesi de dolar endeksini ve doları gücünü bir miktarda arttırdığı için aslında altının da buradan dolayı değer kaybettiğini yorumlayabiliriz. Tabii orta uzun vadede elbette ki enflasyonun oturacağı seviye, petrol fiyatlarının bulunacağı konum diğer taraftan da artçı etkiler olarak da önemli olacaktır.
1: Peki gümüş tarafındaki seyir nasıl? Daha sert, %5,5'a yakın geri çekilme var şu anda.
0: Evet, gümüş tarafına baktığımızda
1: %6 altının üzerine çıktı şu anda.
0: Çok daha oynaklığı takip ediyoruz. Özellikle veri merkezlerinin yapılması, yapay zeka yatırımları diyebiliriz. Bu taraftaki yatırım talebiyle oluşan ve diğer taraftan aslında daha belki 2 gün öncesine kadar Amerika ile Çin arasındaki bu soğuk dönemin de getirmiş olduğu Çin tarafından gelen bir baskı da vardı. Yani burada özellikle Amerika ithalatını kısıtladığı bir süreçten takip ediyorduk. Burada kotaların konulduğunu koyuyorduk değerli metaller tarafında. Buradan da ilave bir rahatlama gelebilme ihtimali var. Özellikle bu gerilimden de fiyatların yukarı yönlü beslediğini ifade edebiliriz. Tabii diğer taraftan teknoloji şirketlerindeki fiyatlamalar aşağı geldiği durumda gümüş fiyatı da bir o kadar da aslında aşağı yönlü fiyatlamayı destekliyor. İyimser senaryoda bile aslında önümüzdeki yıla dair beklentilerin daha da aşağı seviyelere çekildiği burada hatırlatmak isterim.
1: Her iki kıymetli metal için hem altın hem gümüş ons için o alım fırsatı seviyeleri hangileri? 4550'ler konuşuluyordu alım fırsatı için. Oraya doğru geliyor şu anda.
0: Aslında gümüş için çok daha farklı bakmak gerektiğini düşünüyorum. Bir üretim emtiyası, bir yatırım stratejisi olarak evet bir dönem değerlendirildi. Ancak bundan sonraki süreçte yüksek enflasyon, faizlerin daha az ineceği ve diğer taraftan da bir balon mı endişelerini de beraberinde getireceği bir aslında ralliden bahsediyoruz. Haliyle özellikle Amerika ile Çin'in bir miktar piyasaya iyimser mesaj vermesiyle bile gümüşteki fiyat hareketlilikleri malum ortada. Çünkü gümüş diğer taraftan Çin'de çok fazla aslında ambargosunu uygulamıştı dünya tarafından da. Çin'in buradaki elinin rahatlaması, piyasaya sürme ihtimali fiyatları aşağı çekecektir. Tabii altında denge noktası belki burada buradaki seviyelere baktığımızda şu an kısa vadeli görünüm için yukarı yönlü fiyatı destekleyecek çok önemli gelişmeler de açıkçası yok. Diğer taraftan hem ABD tüfe hem üfe tarafına baktığımızda fiyat baskılarının arttığını görüyoruz. Yani biz geçen yıl gördüğümüz o iyimser senaryonun bu yıl rafa kalktığını, haliyle faiz indirimlerinden değil faiz arttırımlarını konuşacağımız bir süreçteyiz. O yüzden hem gümüş için hem altın için aslında düşüşlerin alım fırsatı değil yükselişlerin bir miktarda satın fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu yıl maalesef küresel ekonomi için bir belki birçok varlıkta beklenilen gelişmelerin ertelendiği bir yıl olduğu için şu anda para bir miktar daha tahvil tarafına, faiz tarafına kayıyor diyebilirim.
1: Borsa İstanbul'la devam edelim. 14.500-15.000 bandı aralığında mı artık yeni denge bu mu?
0: Şu anki görünüm bu. Tabii endeksin bulunduğu seviyeyi de biraz belki detaylandırdığımız özellikle yılbaşından beri çok iyimser bir getiri var. Hatta yıl sonuna dair hedeflerin şu anda bazı burada tahminlerin şu an itibariyle belki tamamlandığını 15-16 binleri biz yıl sonunda bulmasını bekliyorduk. Yıla başlarken 10.800'lü seviyelerde başlayan bir endeks vardı. Ancak endekste ağırlığı düşük ve etkisi yüksek olan şirketler katkısının burada önemli olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan elbette ki bir savaşla beraber savunma sanayi, petrokimya tarafı, enerji şirketlerinin ön plana çıktığı bir süreçte de yine aslında bir asimetrik denge oluştu. Yani bu buradaki fiyatlamalar tarafında önümüzdeki dönemde piyasanın normalleşmesi, savaşın bitmesi halinde buradaki fiyatların geri gelmesi haliyle endeksteki katkılarının zayıflaması ancak diğer taraftan da diğer sektörlerin pozitif katkı vermesini bekleyebiliriz. Ancak pozitif katkı tarafında bir miktar aslında dünkü enflasyon raporuna da değineceğiz belki ancak bu yıla dair enflasyona dair görünümde çok fazla belirsizlik olduğu için ve tahminlerin bu kadar yukarı yönlü revize edilmesi de aslında çok sıkı bir yıldan geçeceğimizi gösteriyor para politikası anlamında. Haliyle bunun etkileri

0: Ile beraber faiz indirimlerinde çok istediğimiz bir noktaya muhtemelen inemeyeceğiz. O yüzden bu yılı daha baskılı geçirme ihtimalimiz var. Endeksin seviyesinden ziyade yatırımcılara buradan naçizane bulundukları şirket ve o sektörle ilgili en azından hangi konumda oldukları daha aslında burada spesifik olarak şirketlere bakmaları gerektiğinin doğru olduğunu düşünüyorum. Tabii ki endeks bir gösterge bizler için, ancak bu 14 bin 15 bin seviyelerinde uzun süre kalıcı olabilir miyiz? Buradan da çok da emin değilim.
1: Tabii Amerika tarafındaki o teknoloji şirketlerine ve yapay zeka şirketlerine gelen alımla teknoloji temalı hisselerde de dün Borsa İstanbul'da 3,86'lık bir yükseliş vardı dikkat çeken.
0: Evet, yani şimdi tabii sektör olarak ayrışmalar var. Hafta başı itibariyle bilançoları tamamladık. Hala bilanço fiyatlamaları bir yandan devam ediyor. Biz teknoloji tarafına baktığımızda içerisindeki ağırlığı yine yüksek olan şirketlerin, ki savunma sanayisindeki Aselsan'ın burada katkısını yine pozitif tarafta görebiliyoruz. Aslında evet, bir miktar sınırı da olsa endeksin üzerinde getiriyi zaman zaman takip ediyoruz. Ancak
1: Evet.
0: buradaki korelasyonu çok da küreselle bir kurmamak gerekiyor aslında.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Değerli analizleriniz için teşekkür ederim. Keyifli, kazançlı bir gün olsun size de.
0: Teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim. Seans öncesini noktalayalım. Ampara ekranında gün boyunca tüm verileri, tabloları, rakamları, haber akışlarını izleyebilirsiniz. Biz aynı disiplinle ve aynı netlikle hafta başı saat 07'de karşınızda olacağız. Hafta başı görüşürüz efendim. İyi hafta sonları.

0: Expo Yatırım seans öncesi programını sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: It stays with me.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
3: Her gün kazandırır.
2: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
5: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah akşam yaz kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben

0: muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Net. Dijital bankacılıkta zirvede kim var?
4: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
5: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
6: Canım Cimri.
7: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları hangi kredide? Hangi kredi?
8: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta.
9: İlk kez Akbank'la olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50 bin TL taksitli ticari kredi ve 50 bin TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100 bin TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor.
10: Senin yanında Akbank.
11: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
12: Düz kişine bak abi.
13: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
11: Türkcell'e çek.

Sunar.

0: Fakir, Hausgeräte.
1: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modeli kimler için uygundur?
3: Faizsiz yöntemle planlı birikim yaparak ev veya araç sahibi olmak isteyen, düzenli ödeme disiplini olan kişiler için uygundur.
1: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sundu.
4: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı

0: kar payı oranlarıyla değerlendirebilir. İstediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın. Kuveyt Türklü olmanın avantajlarından faydalanın.
1: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratik.

0: Hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit. Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar. Şimdi yolda
1: olmak var. İstediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarıma mutlaka tavsiye ediyorum.
2: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
3: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
4: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
5: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de. Handi Kredi.
6: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
7: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
6: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
8: Ben şu olayı çözeyim, bir daha bu hatunla çalışmam.
9: Hiç geçinemeyen iki dedektif baştan sona hatanın içinde.
10: Hareketlerine dikkat et lütfen. Masada da öyle anormal davranma.
9: Tüm olaylar birbirine karışıyor.
11: Mortin Yenstrauss'ı.
12: Yine evli çift kılığında kalacağınız bir oda yırttık.
10: Evli çift mi? Seni gördüğüme bu kadar sevineceğim aklıma gelmezdi.
9: Bu komik dava çok güldürecek. Çılgın Ortak Pazar 20'de Ağbarı'da.
0: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

son işlem günündeyiz. Trump'ın tarihi Çin ziyareti, yaklaşık 8,5 yıl aradan sonra gelen ziyarette hangi anlaşmalar yapıldı? Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası enflasyon raporu sunumu, yılın ikinci sunumu, 60 dolardan 90 dolara çıkardı Merkez Bankası petrol tahminini. Savaşın yarattığı enerji maliyetlerine dikkat çekti. Yıl sonunda enflasyon beklentileri artırıldı. Önce bu başlıkla başlıyoruz. Tahminler güncellendi çünkü. Gıda enflasyonunda 19'luk bir tahmin paylaşmıştı. Burayı 26 seviyesine yine revize etti. Ara hedef 16'dan 24'e geldi. Bant aralığı kaldırıldı. Merkez Bankası kararlı duruş mesajı verdi ve rezervler tarafındaki güçlü seyre dikkat çekti. Bir yandan her ihtimalin masada olduğu vurgusu da geldi. Yakından izlediklerini söyledi tüm gelişmeleri ve bir yandan da dün özellikle Merkez Bankası'nın tahminleri güncellemesinin ardından bankalar tarafında yükseliş hareketi, finansal istikrar olarak piyasa bu adımları algılamaya devam ediyor ve Merkez Bankası dedi ki petroldeki 10 dolarlık artış enflasyonda 1 puanlık yukarı yönlü bir etki yaratıyor. Dolayısıyla revizyonun

0: anneanne nedeninde enerji maliyetleri tarafındaki artış olduğunu da bir yandan görüyoruz. Şimdi şunu da söylemekte fayda var. Tüm dünyada ciddi anlamda bir enflasyon artışı yaşanıyor. Bizde Nisan'da 4.18'di. Amerika'daki enflasyon rakamlarına bakıyoruz. Üretici fiyat endeksi geldi. Yıllık %6'ya fırladı. Japonya'dan sabahın erken saatlerinde rakamlar geldi. Orada %4.9 seviyesine fırladı. Çin'de küfe %2.8'e geldi. Son 4-5 yılın en yüksek seviyeleri. Hatta Japon Merkez Bankası'ndan faiz artış ihtimali de yine masada. Dolayısıyla hem içeride hem dışarıda Hürmüz tarafına ithalat bağımlılığı çok çok yüksek olan Asya ülkelerinde hem de LNG ihracatçısı olan ve aynı zamanda petrol ihracatçısı da olan ve kendi petrolünü üretebilen Amerika Birleşik Devletleri'nde dahi enflasyonun ciddi anlamda artış gösterdiği günlerden geçiyoruz. Bu hafta rakamlar önemliydi. Şimdi gelelim ikinci günden maddemize. Çünkü yabancının hareketleri hisse ve tahvilde alıma döndü. Geçen hafta 214 milyon dolar hisse aldı. 181 milyon dolar tahvil aldı. Sınırlı küçük dozajlı alımlarının gerçekleştiğini görüyoruz ama satıştan alıma dönmesi de önemli oluyor. Trump'tan İran'a net bir mesaj geldi. Daha fazla sabırlı olmayacağım dedi. Jeopolitik tansiyon yüksek kalmaya devam ediyor. Yine aslında çözüme varılabilmiş hiçbir nokta yok. Ve Şii Hürmüz'ü aşmak için yardım teklifi etti dedi bana. Trump'ın dün böyle açıklamaları da bir yandan vardı. Çin'den açıklamalar var. Hiç yaşanmaması gerekiyor dedi buradaki durumun. Şimdi gelelim dünkü bu görüşmeye. Çünkü Çin'le ilişkilerin çok daha güçlü ve iyi olacağını söyledi. Tabii bazı anlaşmalar da yapıldı. Örneğin Boeing satışını yaptı Amerikan Başkanı Çin'e, Xi'ye. ABD'yi gerileyen bir ülke olarak tanımlamasına Biden dönemindeki vurgularıyla atıfta bulunduğunu söyledi. Şimdi bir yandan şunu söylüyor. Amerika geriliyor dediği dönem Biden'a aitti, bana ait değil diyor ve haklı dedi. Biden dönemi Biden döneminde haklı dedi çünkü o dönemde Amerika'nın gerilediğini ifade etti. Ben geldim, biz zaten atılımlar yaptık. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en gözde ülkesi konumuna geliyor ve umarım Çin'le ilişkilerimiz her zamankinden daha güçlü, daha iyi olur dedi. Dolayısıyla ılımlı mesajlar bir yandan geliyor ama acaba buradan İran Savaşı'nın bitmesi için bir mesaj gelecek mi soru işareti vardı. Böyle bir mesaj yok ama Çin Amerika'dan petrol alacak. Çok çok önemli bir gelişme ve petrol fiyatlarındaki yükseliş hareketinin de bir yandan geldiğini gördük. Şimdi gelelim FED yetkililerinden gelen faiz mesajlarına. Efendim orada görüş ayrılıkları net. Faiz indirsek mi, sabit mi tutsak, artırsak mı? Tüm dünya merkez bankalarında benzer bir görünüm görüyoruz. Kansas City FED başkanından açıklama geldi. Yüksek enerji maliyetlerine rağmen büyüme devam ediyor dediler ve %4 seviyesine kadar dayanan enflasyona dikkat çektiler. Faiz kararları üzerindeki en büyük baskı unsuru. Yani FED yetkilisi faiz indirimi için şimdilik kapıları kapattı ama hatırlatalım Kevin Warsh Senato'dan onayı aldı. Artık FED başkanlığı görevine de kendisi başlayacak ama Powell guverner olarak yani FED üyesi olarak koltukta durmaya kararlı ki kendisi isterse zaten 2 yıl daha o koltukta durma hakkı da bulunuyor. Şimdi gelelim bugün Asya piyasalarındaki düşüş. Amerikan vadelileri kırmızı, Asya piyasaları çok sert düşüyor. Nedir peki sebebi? Çünkü Japonya'da enflasyon %4.9 geldi. Nikkei baskılanıyor. Ama Güney Kore'de %7'nin üzerinde satışlar var. Hatta bugün devre kesiciler çalıştı ve işlemler askıya alındı. Sabahın erken saatlerinde baktığımızda özellikle Samsung işçilerinin grevde olması ve maaş zammı istemeleri, ücret zammı istemeleri. CEO'dan yöneticilere uyarı var. Tetikte olun dedi. Oradaki rally, yapay zeka teknoloji yarı iletken rallisiydi. Çip rallisiydi. Böyle teknoloji hisselerindeki satışları görünce Asya piyasaları tarafında da hızlı değer kayıplarının geldiğini görüyoruz. Ama Nvidia dün rekorlarını tazeledi. Tabi orada da anlaşmalar yapıldı. Dün Çin ve Amerikan Başkanı Trump arasında ki zaten Nvidia CEO'su da son anda o uçağa binmişti. Bu görüşmelere gitmişti. Şimdi gelelim petrole. Çünkü 100 doların üzerinde yine 100 doların üzerinde ve yıl sonuna ilişkin ortalama petrol tahmini içeride bizim 90 dolar oldu. Ama şöyle sene başından bu yana petrol ortalamasına baktığımızda zaten 92 dolar seviyesini görüyoruz. Zaten Nisan'da 110 dolarların üzerine geldi petrolün ortalaması. Ve an itibariyle yine 110'da yükseliş var. Tabii altın pek sevmiyor bu durum ama daha dirençli önceki döneme göre 4600 doların altına geldi bugün. %2'ye yakın geri çekilme. Tabii dünyada enflasyonun artması, faiz artmayacak mı beklentisi. Kansas City Fed Başkanı'ndan gelen faiz indirimlerinin kapandığına yönelik açıklama. Şahin mesajlar altında baskı devam ediyor. Peki küreselde tablo nasıl, bahsettik? Aslında sert satışlar, Amerikan vadelileri düşüyor. Dün rekorlarla kapattılar aslında piyasayı ama bugün görüyoruz ki Nasdaq Teknoloji %1'den fazla satışta. Enflasyon riskini piyasa daha yeni yeni ciddiye almaya başladı. Görüyoruz ki Güney Kore KOSPI %7'ye yakın düşüyor. Hong Kong %2'ye yakın. Şangay %1.38 ekside. Dün Avrupa'nın kapanışları, bu yeşil olanlar ve dün dışarıda da bizde de böyle pozitif bir görünüm vardı ama dışarıdaki, yani batıdaki ve Asya'daki bu satışlar kırmızılar. Bakalım bize de sirayet edecek mi, haftanın son işlem günündeyiz Lira. Şimdi gelelim tahvillerimize. 42'nin üzerinde ve faiz artış ihtimalini mi gösteriyor acaba tahviller dediğimiz noktada 42.37. Ve içeride Borsa İstanbul'da da bakalım, 14.600'ün üzerinde kapattık ama bölgenin bu bölge önemli. 14.600 bölgesi önemli. Eski de zirvemiz aslında bizim. 15.100'lerden geldik buraya. Dün bankalar yukarı yönlü tepki verdiler ve yükseldi efendim. Bankacılık endeksi merkezin mesajları sonrasında %1.37'lik artıyla birlikte. Şimdi Çin'den yorumları almaya gidelim. Çünkü Trump dedi ki Şi'yle ben birçok konuyu çözdüm. Bakalım hangi konular çözüldü. Yanında da böyle ultra milyarder isimlerle gitti zaten bu ziyarete. MMZ ile Çin'de o diplomasi temaslarını çok yakından takip etti. Bizlerle Pekin'den gelişmeleri paylaşacak.
1: İyi yayınlar Gözde Kılıç. Trump ve Xi Jinping geride bıraktığımız saatlerde öğlen yemeğinde buluştu ve daha sonra bahçede bir yürüyüş yaptılar. Çok sıcak, samimi, güler yüzlü bir havada sohbetlerini izledik ve kendi aralarında konuştular. Donald Trump dün Amerikan medyasına konuştu, görüntüye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tam olarak basının beklediği cevapları verdi. Mesela ne dedi? İran'dan petrol almayacak, artık Amerika'dan petrol alacak dedi. Çin gemilerine bazı Amerikan eyaletlerini açacağız diye konuştu. Akabinde İran konusunda anlaştıklarını söyledi. Ancak Donald Trump'ın bu söylediklerinin Çin medyasında henüz bir karşılığını göremedik. Böyle bir geyik bilgisi henüz yok. Trump başka ne dedi? Mesela Xi Jinping'le Amerika hakkında gerilemekte olan bir ülke olarak bahsederken diyor, uykucu Joe Biden yönetiminin 4 yılı boyunca yaşadığımız büyük zarardan söz etti ve bu konuda %100 haklıydı diyor. Ülkemiz açık sınırlar, yüksek vergiler, eşcinsel propaganda, kadın sporları yapan erkekler, yaygın suç ve çok daha fazlası nedeniyle ölçülemez zarar gördü diyor. Aslında Trump burada bir öz eleştiri yaparken Çin'in bu konularda ne kadar kendini ileriye taşıdığını da bir nevi itiraf etmiş oluyor. Yine Çin lideriyle hakkında konuşan Trump, Xi Jinping'in tamamen işine odaklandığını, oyun oynamayan ciddi bir lider olduğunu söyledi. Çin ülkeyi aşamalı olarak Amerikan pazarına açacak diyor. Görüşmelerde Çin'le vize konusunu gündeme getirdik. Çin tarım ürünlerimizden bol miktarda satın alacak diyor. Dikkat ettiğimiz nokta mesela Boeing CEO'su geldi. Nvidia CEO'su geldi mesela. Amerika Çin'e uçak mı satacak? Daha çok işte çip tedarikinde bulunacak, yani nitelikli pazarlara mı erişecek derken Donald Trump tarım ürünlerimizi satın alacak Çin dedi. Ve anlaşılan o ki uzmanlar, analistler şunu söylüyor. Amerika pek de istediğini alamadı masadan gibi. Çin tarafının daha baskın olduğu yönünde yorumlarda var. Çin medyasında bu görüşmelerin gayet olumlu geçtiği, stratejik bir rehber niteliğinde olduğu, paha biçilemez değerde olduğu anlatılıyor ve İki lider arasında varılan mutabakatların bundan sonra yol haritasını belirleyeceği söylendi. Bundan sonra Amerikalı dostlarla daha fazla işbirliği yapacaklarını da belirtiyorlar. Tayvan konusu hatırlatıldı, kırmızı çizgiler belirtildi. Ve şu an için aslında bakalım Donald Trump ilerleyen dakikalarda Pekin'den ayrılırken uçakta neler söyleyecek. Önümüzdeki birkaç gün boyunca Çin Dışişleri Bakanlığı da bu görüşmelere ilişkin bilgileri paylaşmayı sürdürecek Gözde Kılıç.
0: Efendim dünyada enflasyonist dalga ivme artırdı. Japonya'da, Amerika'da ve Çin'de bu hafta rakamlar geldi. Zaten yüksek bekleniyordu ama beklentiyi de aştı. Petrol maliyetleri tüm dünyayı vurmuşa benziyor. İthalat maliyetleri, enerji şoku. Konuşacağız stratejist Eren Kuru'yla birlikteyiz. Hoş

0: Geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi biraz bu enflasyonu endişeler diyelim. Sonra belki zaten hani dünkü Merkez Bankası'na ilişkin detayları konuşuruz elbette ama petrolde bugün 110 dolar. İşte savaşın bitmesine ilişkin hiçbir haber yok. Çin gemilerinin Amerikan limanlarına yöneleceğiyle ilgili bu diplomasi temasları sonrasında bazı açıklamalar var. Yani böyle ticaret işbirlikleri. Zaten iş insanlarıyla Trump oraya bir ziyaret gerçekleştirmiş. Kendi petrolün içine satma kararını da yine duyurdu. Çin bunu kabul etmiş. Şimdi bir yandan şunu görüyoruz. Bu hafta Amerika'da üfe %6, yani 6 deyince hani belki içeride bizle karşılaştırdığımızda çok daha normal seviyeler olabilir ama 0.4 0.5 aylık tüfe gibi rakamlara biz alışmışken aylık %1'leri görmeye başladık. Yani ciddi anlamda bir artış. Sanıyorum tüfede de %4'e yaklaştı oradaki. Yani %3.8 beklentinin iki katı. Çin'de çok dikkat çekici. Onlar hiç enflasyonu artıramıyorlardı. Hep mücadele ediyorlardı. Şimdi ithalatla yani enerji şokuyla onların da enflasyonu arttı. Bugün Japonya %5'e yakın bir üretici fiyat endeksi var. Piyasalar tabii. Acaba Japonya faizi artırır mı? Hani artık duraksamayı konuştuk ama daha da riskler büyüyor mu acaba? Bu enflasyonist dalga ilişkin, küresel piyasalara ilişkin başlayalım olarak değerlendirmeli.
1: Tabii ki aslında çok güzel özetledin. Yani buradaki temel unsur senin dediğin gibi hem bunu kendi sosyal medyanı paylaşıyorsun, haberlerde de çok sık dile getiriyorsun. Ana nokta petrol. Petrolün yukarı doğru genişlemesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi aslında ABD-İran savaşı. Şimdi buradaki süreç ne kadar yukarı doğru genişlemesini sürdürürse petrol fiyatları peyderpey yukarı gidecek. Hatta hatırlar mısın ilk savaşın başladığı zaman şey konuşuyorduk. Ya 80 dolar mı olacak, 90 dolar mı, 100, 120 görünce yani nerede nasıl temas edeceğini kimse bilemiyor. Nerede duraksayacağını da kimse bilemiyor. Trump da burada hani ister istemez daha da baskın olurken dünya ekonomisi bayağı bir dalgalı seyir izlemeye başladık. Hani ilk başta biz bunlar dizdik. Senin dediğin gibi tahvil tarafında olsun, endeksler tarafında olsun. Şimdi bu dalgalanma senin demin söylediğin gibi enflasyon tarafında dokunmaya başladı. Şimdi bu sürdürülebilir bir şey değil. Yani senin dediğin gibi Japonya'da, Çin'de %4, %6. Yani bunlar çok ütopik rakamlar şu anki mevcut şartlara göre. Geçtiğimiz dönemlere de göre. Yani faiz artış tekrardan masaya gelebilir mi Asya bölgesinde? Bence hani şu an hani merkez bankaları bekle gör politikası uygulayacaktır. Bu dönem içerisinde hani bu petrol fiyatının nereye nasıl bir şekilde bant aralığında temas etmesi ön planda kalacaktır diye düşünüyorum. Ama hani buradaki senin de dediğin sabah yazında paylaştığın gibi bu arz şoku nereye kadar sürdürülebilir soru işaretini aslında hani oradaki bir yarım puan ya da bir puanı kesilmek çok çok güç. Mevcut şartlarda bu dalgalanma devam edeceğini düşünüyorum. Ama şiddetinin geçtiğimiz dönemlere göre bir miktar daha az olacağını düşünüyorum. Ama hani buradaki en önemli soru işareti hani senin de demin söylediğin gibi Trump'ın Çin'le bu petrol fiyatındaki ilişkisi. Eğer burada bir çözülme gerçekleşirse ABD-İran bu Hürmüz tarafındaki haber akışını bir miktar daha böyle pozitif etkileyecektir. Ancak şu an görüntü onu göstermiyor. Bir somut bir şey lazım. Somut bir şey olmadığı için bence şu an biz dalgalanmaya devam edeceğiz ve buradaki makro enflasyon tarafındaki olsun, PPI tarafındaki göstergeler olsun bir miktar daha yukarıda kalmaya devam edecektir diye söyleyebilirim.
0: Şimdi tüm dünyada denklemleri bozdu. Yeniden şekillendirmeye çalışıyor merkez bankaları. Neye hedef alarak o da çok zor. Bugünden yarına tahminlerin güçleştiği gibi. Dün merkez bankamız 60 dolardan 90 dolara revize etti petrol tahminini. İşte, özellikle üst bant, alt bant yani bant aralığını kaldırdı. Orada da böyle çok daha temiz rakamlar görüyoruz yıl sonunda. İşte 26'lık bir tahmin. Ara hedef 24'te. Ve hani bu acaba hani Merkez Bankası enflasyon hedefini tutturamadı. Yükselttiği yerine finansal istikrar olarak mı algılandı? Çünkü dışsal bir şoktan söz ediyoruz. Yani tüm dünyada arz sorunları bugün nasıl Japonya'da hiç görmediğimiz şekilde %6'ya gelen bir enflasyon varsa içeride bizi de çok ciddi anlamda etkiliyor. Ve dedik sıkı duruş devam edecek. Yani biz anlıyoruz ki faizlerin seyri yine yüksek seviyelerde olmaya devam edecek. Tüm seçenekler masada dedi. Yani bugün biz işte enflasyon düşerse, petrol düşerse indirim ya da sabit tutma ya da enflasyon petrol artarsa yine artırım ihtimallerini her ihtimal değerlendiriyoruz. Tüm merkez bankalarında böyle bir görüş ayrılıkları zaten takip ediyor. Dolayısıyla dünkü açıklamaları nasıl buldun? Yani şahin ama gerçekçi, istikrarlı ya da kararlı şekilde

0: şeklinde de zaman zaman yorumlanıyor. Nasıl bir sunum takip ettik?
1: Burada bence piyasaya yaklaşan, piyasayı piyasayla birlikte hareket eden bir tane Merkez Bankası ilk gördük. Senin dediğin gibi gerçekçiydi aslında buradaki yaklaşımı. Ben oldukça pozitif yorumluyorum. Hani çünkü piyasa ne görüyorsa Merkez Bankası'nda onunla paralel şekilde ilerliyor düşünebiliriz. Yıl sonu beklentisi de %26'ya genişledi. Senin de dediğin gibi. Orası da oldukça makul. Yani kısaca aslında demin yurt dışında ne konuştuysak merkezde yurt içinde onu görerek yukarı doğru enflasyonu revize etti diyebiliriz. Beklentileri de yukarı doğru revize etti diyebiliriz. Şimdi burada nasıl bir tablo izleyeceğiz? Senin dediğin gibi hani TL'nin maliyeti bir miktar daha yukarıda kalmaya devam edecek. Şahin kalmaya devam edecek. Mevcut konjonktürde de biliyorsun hani politika faizi %37 ama üst banttan %40'dan fonluyordu. Belki ilerleyen bir sonraki toplantıda 11 Mayıs'ta %37'yi %40'a çekebilir. Yani üst banda çekebilir orada. Yani şu anki mevcut görünümde onu görüyoruz. Onu görüyorum. Ama hani piyasa fiyatlamasına baktığımız için piyasa fiyatlamasına bakıldığı zaman yani ben biraz daha sıkı bir TL'ye görüyorum. Şimdi nereden bakıyoruz buna? Senle geçtiğimiz yayınlarda konuşmuştuk. Hani OES curve var, işte offshore TL var, TL tahvil piyasası var. Buradaki görünüm hani yurt dışından başlayacak olursak yani 12 aylık hani offshore TL faizinde %42'lerde, %43'lerde görüyoruz. Yani bir 2-3 puan daha yukarıda TL'nin maliyeti var. Diğer taraftan OES curve'e bakıldığı zaman, yani bankalar arasında faiz fiyatlamasına bakıldığı zaman orada da hani 3 aylık, 6 aylık periyotlarda yine %40'ın üzerinde fiyatlamalar bulmak mümkün. Yani piyasa aslında Merkez Bankası da paralel hareket ediyor ama bir miktar daha yukarıda maliyet yukarıda oluşuyor diyebilirim. Yurt dışında biraz daha vade uzun. Yurt içindeki bankaların fiyatlaması bir miktar daha kısa vadede ve bir miktar daha yukarıda. Bu nereye kadar devam edecek? Bence hani yayının başında senin de söylediğin gibi yani köşen yazında paylaştığın gibi bu hani olayın yatışması lazım. Bu olay yatışmadan ne merkezin eli ya rahatlar ne de yurt dışı rahatlar. O yüzden mevcut konjonktürde senin de dediğin gibi şahin kalmaya devam edecektir. Ve mevcut ileri dönüp bakıldığı zaman ise buradaki fiyatlamanın bir miktar daha stabil kalacağını düşünebiliriz diye söyleyebilirim.
0: Evet, şimdi bir yandan borsalar böyle hep enflasyon düşecek, petrol düşecek diye bardağın doluyunun yanından bakmaya devam ettiler. Ve Amerika piyasalarında rekor, dün Nvidia yükseldi, yine rekor vardı. Asya'da bu yıl ciddi rekorları, yükselişleri gördük. Avrupa pek buna katılım sağlayamadı ama dünya piyasalarında yani MSCI Dünya Endeksinde de ki yakından takip ediyorsun ciddi rekorlar vardı gelişen ülke piyasalarında da. Biz açık ara öndeydik. Bugün görüyoruz ki Güney Kore, belki orada Samsung ve teknoloji hikayesini konuşuyoruz ama işte Japonya, Asya piyasalarında sert satışlar, Amerika'da satışa döndü. İşte böyle enflasyonist riskleri mi algılamaya başladı bir yandan derken içerideki durumu aslında çok daha fazla merak ediyorum. Çünkü 15.000'i test edip eski zirvemiz olan 14.600 bölgesine geldik. Şimdi bir yandan böyle hani petrol yüksek, işte enerji maliyetleri yüksek, enflasyon yükseliyorsa, Merkez Bankası faizi daha yüksek tutacaksa, alternatifte bu kadar ürün varsa borsa nasıl yükseliyor dediğimiz yerde, tüm dünyada borsalar nasıl yükseliyor dediğimiz yerde, likitte genişlemesi, bilanço genişlemesi, para basılması, yani ciddi anlamda oradaki iş daha artırdı ama nereye kadar, bundan sonra ne bekliyoruz? Yani borsadaki yolun açık olduğunu görüyor musun? Ya da hani bu enerji maliyetleri, tüm dünya piyasaları ciddi anlamda bunun farkına varırsa bizim de korelasyonumuz dışarıyla artmışken bizi de etkileyebilir mi?
1: Bence hani çok güzel bir soru sordun. Bence cevabı evet. Ben hani demin de hani yıl sonu enflasyon beklentisi %26'ya geldi. Hani piyasa katılımcıları da bu çerçevede %27, %28 bir fiyatlama görecektir diye düşünüyorum. Bence bu borsa için şimdilik negatif diye düşünebiliriz şu anki fiyatlamalara göre. Çünkü hatırlarsan hani yılın başında işte enflasyon aşağıya kayacak, işte faiz aşağıya kayacak. Oradan dolayı hani faizdeki kopan parça varlık değerlemelerini yukarı çekecekti. Şimdi o tam tersi olmaya başladı mevcut petrol tarafında. O yüzden hani faiz yukarıda kalmaya devam ederken sizin değerleme fiyatlamanızı da aşağı kayacak. Hani analist raporlarına bakıldığı zaman zaten değerleme fiyatları cash flow artı Türk tahvil, eğer yurt içindeki şirketleri baz aldığımız zaman 10 yıllık tahvili baz alıyor. 10 yıllık tahvil satıcı da

0: seyrettiği zaman, yani kör yukarı doğru gittiği zaman, ister istemez yani analiz raporlarındaki getiriler de 2-3 bas puan aşağı kayacaktır önümüzdeki süreçte. Bu 2-3 bas puan da aşağı kayması ne demek? Yani bir miktar daha ya moderate ya da negatif fiyatlama demek. Hmm. O yüzden endeksi bu baskılayacaktır diye düşünüyorum. Aynen. Hani bence şu anki hani geçtiğimiz dönemlere göre TL tahvil piyasası bir miktar daha satıcılı performansıydı. Hatırlarsan 2025'in sonunda çok pozitif bir performans izlemiştik. Hem küresel, özür dilerim, hem kurumsal hem bireysel yatırımcı çok çok baskındı. Şimdi ise buradaki mevcut konjonktüre göre bir miktar daha pozisyonu küçültmeye başladılar ve durasyonu çektiler. Overnight haftalık ve aylığa dönmeye başladılar. Yani kurumsal ve bireysel yatırımcılar. O yüzden ben hani endeksin en kötü tabirle bir miktar daha aşağı gelmesini düşünüyorum. Ama buradan da daha çok aşağı gelmesi fiyatlanacağı anlamına gelmez. Hı. Yani dolar bazında bir 10 dolar 15 dolar daha aşağı doğru geliriz diye düşünüyorum. Hmm. Ama yılın geri kalanında mecbur olarak hani matematiksel olarak mevduata yaklaşması lazım. Hmm. Mevduata kadar yaklaşması lazım ki yani oradaki kopan parçayı tamamlayabilsinler. Hmm. O yüzden yani yılın geri kalanında hani böyle bir anda böyle yani %10-15'lik aylık ya da haftalık performansla değil de biraz daha böyle yedire yedire devam edecektir. Burada hani ek bir cevap daha vermek istedim. Burada hani ne ön planda kalacaktır? Aslında sen yayınlarda çok çok dile getiriyorsun. Hani 10-11'li futbol paylaşımlarında da var. Yani bence bir bankacılık ön planda kalacaktır. Sigortacılık ve arkasından yılın en başında konuştuğumuz GEO sektörü vardı. Onlar da arkasından devam edecektir. Sonra diğer sektörler yani petrole ve faiz hassasiyet daha ön planda olan şirketler izlemeye başlayacaktır. Ama genel olarak resim böyle izliyorum diyebilirim sana.
1: Defansif sektörler yine bir süre daha karşımıza olmaya devam edecektir
0: diye söyleyebilirim. Aslında.
1: Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Değerli yorumlarını paylaştığın için. Efendim Eren Kuru aktardı. Bizler için son gelişmeleri değerlendirdi. Kısa bir reklama gidelim. Çok da kısa değil aslında, bugün biraz uzun ama ardından konuşacağız detayları.

0: kazaneni Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de bakıp katılın Mobi şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılın.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bizim huzur
4: lazım. Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
5: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
4: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
6: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de. Handi Kredi.
7: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Canım Cimri.
8: Yakıt alacağız yine, yandık.
9: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödeme

0: kredilerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım hadi.
1: Her büyük yolculuk küçük bir masada başlar. 1991'de olduğu gibi. Türkiye sermaye piyasalarında liderliği hayal ettik. İlk adımlar, ilk büyük başarılar ve daha yolun başındayken yatırımcılara kapsamlı hizmetler sunma hedefi. Şirketleri sermaye piyasalarının en güçlü ürünüyle buluşturduk. Büyümeyi sadece kendimiz için değil, ülke ekonomisi için de mümkün kıldık. Geleceğin yatırım dünyası teknolojinin üzerine kuruldu. Biz de hızın, güvenin ve erişilebilirliğin standartlarını yeniden tanımladık. Bugün bireysel yatırımcıdan kurumsala, gençlerden profesyonellere kadar uzman ve deneyimli çalışanlarımız ile binlerce hayalin ortağıyız. Biz sadece işlem yapmadık, bilgi paylaştık, değer yarattık, katkı sağladık. Bir masada başlayan bu yolculuk bugün Türkiye'nin yarınına yön veriyor. Yedik Yatırım, 35 yıldır yatırımda güvenin adresi.
2: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
3: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Üst geçine bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
3: Türkcell'e çek.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modeli nedir?
2: Katılımcıların bir araya gelerek oluşturduğu fon havuzu sayesinde faizsiz sistemle ev, araç veya iş yeri edinmesini sağlayan organizasyon temelli bir finansman yöntemidir. Banka kredisi yerine dayanışma esasına dayanır.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: Bişkek fırsatını kaçırmayın. Türksel gücünde Bişkek. Aura Sebilon'dan bunaltıcı sıcaklarda içinizi serinletecek fırsat. NSF onaylı ileri filtreleme teknolojisine sahip Aura Sebilon su arıtma cihazları kredi kartsız 486 TL senetli taksitle İhlas mağazası gördüğünüz her yerde.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Biz de makas aralığı.

0: Tırnak et fırsatını kaçırma.
1: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Canım Cimri.
2: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
3: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
4: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, İstediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türk'lü olmanın avantajlarından faydalanın.

0: Frontera. Oh, ne kadar da geniş. Wow, hemen şarj oldu. Frontera, Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel showroomlarında.
1: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijo Ortak'la ticarette kontrol sende.
2: Sen de Dijo Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve Kurumsal internet Şubesi'nde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.
1: Hemen Dijo Ortak'a gel, ticaretini kolaylaştır.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Arabam.com'a eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım, bugün buradayım ve aracım satıldı. Bu süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum.
5: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
6: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
5: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
7: Aklın tatildeyse aklına yatacak fırsatlar Turna'da. Erken rezervasyon otellerinde %50'ye varan indirimlere ek, 5000 TL'ye varan indirim fırsatı seni bekliyor. Yaz tatilini Turna'yla avantajlı planla.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
9: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam.

0: Piyasalarında sert satışların olduğu bir gün Amerikan vadelileri, Avrupa vadelileri bugün satış baskısıyla karşı karşıya. Önemli sebepleri var. Öncelikle yükselen enflasyon ve piyasaların bunu ciddiye alması. 110 dolara gelen petrol. Amerika-Çin görüşmelerinden savaşla ilgili bir çözüm çıkmaması. Aynı zamanda Güney Kore'de Samsung hisselerinin düşüşü ki bugün %9'a yakın bir düşüş var. Çünkü işçiler grevde zam istiyorlar ve tabii orada da ağırlığının yüksek olması. Güney Kore'de düşüşler. Japonya'da enflasyonun %5'e yaklaşması. Orada Nikkei'yi de %2'ye yakın satışlarla bir günü kapattık. Dolayısıyla Amerika'da, Avrupa vadelerinde, Asya'da satış baskısı varken içeride Borsa İstanbul'da bakalım nasıl bir gün olacak. Zira Biopotus kontratlarında da %1.4'lük bir eksi var. Spot açılışı öncesinde Biopotus 17 bin puanın altında 16.971 puandan yeni güne başlıyor. Şimdi konuşacağız hem enflasyon raporu sunumu, hem verilen mesajlar, hem de para piyasası fonları mı, hisse mi, Borsa İstanbul mu, neleri takip ederiz? Atlas Portföy Genel Müdür Yardımcısı Berna Seher Özdemir ile birlikteyiz. Günaydın Berna Hanım, hoş geldiniz.
1: Günaydın Gözde, merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi dün çok önemli bir toplantı vardı. Piyasada Şahin ve gerçekçi olarak rasyonel adımları takip etti. 90 dolara yükselen bir petrol tahmini 60'dan geldi. 26 olan enflasyon tahmini böyle biraz piyasa katılımcılarına da yaklaşmış gibi gözüküyor Merkez Bankası, ama sunumdan aldığımız sinyallerle birlikte nasıl bir para politikası takip edilecek ve tabii hisse, nakit, para piyasası, böyle pozisyon ağırlığımızı acaba nasıl şekillendireceğiz? Önce isterseniz Merkez Bankası'na ilişkin sinyaller diyelim.
1: Evet, enflasyon raporu gösteriyor ki petrol fiyatlarının yüksek seyri biraz Merkez Bankası'nı her ne kadar esnek kalma tarafında hareket etmeye çalışsa da bir miktar zorlayacak. Enflasyon tahminlerinin yükseltilmesi sonrası zaten biz bu orta hedef olan enflasyon tahmininde de 16'dan 24'e bir yükseliş yaptığını gördük merkezin. Ve tabii burada belirsizliklerin arttığı ortamda da ara hedefleri de kaldırmış ve bant aralığını kaldırmış durumda. Burada üst bant birazcık daha bir gösterge niteliğinde oluyordu ve piyasaya da genelde yakın bir görüntü veriyordu. Şimdi bu üst bantın da tabii değiştirilmesi anlamında bu petrol fiyatlarındaki yükselişin daha ne kadar enflasyonist etkisi olacağına dair merkezin de aslında bir miktar daha bant aralığından vazgeçerek bu durumu hani tutmaması anlamında bir olasılık yaratmasa da aslında piyasalar anlamında da bir gösterge tarafında da o göstergenin olmadığını artık söyleyebiliriz. Yani bu açıklaması biraz zor ama hani şu anda 26 olarak söylenen bu tahmin aralığının bir sınırını çok daha yüksek seviyelerde diyelim olabileceğine dair de merkezin bir tutumunun olduğunu açıkçası söyleyebiliriz. Ne kadar olabilir? Yani bu üst bandın işte +2, +3 puanda yukarısı söz konusu olabilir ki kaldı ki bildiğiniz üzere zaten piyasada da bu beklentiler, yıl sonu enflasyonuna dair beklentiler 28-29-30 civarında da şekilleniyor. Dolayısıyla biz artık bundan sonraki dönemde gerçekten işte bu petrol fiyatlarındaki düşüşün kalıcı olup olmayacağını göreceğiz. Bir taraftan uzun bir süre sıkı kalacağına dair mesajları da var. Bunun uzun olacağı, yani bizim bu petrol düşse bile bundan sonraki süreçte bu süreçte yaşadığımız enflasyonist etkilerin de hızlı bir şekilde bertaraf edilmeyeceğine işaret ettiği şeklinde yorumlayabiliriz. Dolayısıyla merkez hem bekleniyor, orada kalıyor. Haziran'da yapacağını yapabileceği faiz indirimine ya da aklına her masada olarak söylüyor. Ancak tabii hani seçeneklere de baktığımız zaman sıkı duruşunu şu anda devam ettiriyor.
0: Ben araya gireyim. Sesinizi yeniden ayarlamayı deneyelim. Biraz cızırtılı gelmeye başladı. Arkadaşlarım düzeltmeyi denesinler. Ve ben de hemen enflasyon tahminlerindeki güncelleme detaylarını hatırlatayım. Yeniden Berna Hanım'dan yorumlar almaya çalışacağız. Bakalım. Enflasyon tahminlerinde dün 26 olan yıl sonu rakamını konuştuk. Ara hedef 24, önceki 16 seviyesindeydi. Zaten alt bant üst bant kaldırıldı. Şimdi bir yandan revizyonlar piyasa beklentisine kıyasla daha güçlü geldi. Yani piyasada böyle 4 puanlık bir beklenti vardı anketler.

0: Ama 16'dan 24'e çekerken 8 puanlık bir yükseliş yaptı. Beklentilerden daha güçlü Merkez Bankası buradaki revizyonları paylaşıyor. Petrol fiyatlarının da tabii 100 doların üzerine geldiği senaryoda Merkez Bankası dedi ki sene başında enflasyon raporu sonunda petrolü 60 dolardan hesaplamıştım. Şimdi 90 dolardan hesaplıyorum ve revizyonun ana nedeni tabii enerji maliyetlerindeki yükseliş ve tabii gıda. Gıda tarafındaki özellikle yılın ilk 4 ayında %20.3 seviyesi orada da yine Merkez Bankası rakamları güncelliyor. Şimdi bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki dışarıdaki satış baskısını takip ederken özellikle Japonya tarafındaki %4.9'luk enflasyon borçtan faiz artış beklentisini bir yandan beraberinde getirdi. Ama Japonya'yı konuştuğumuzda işte orada alarm çanları geliyor. Neden? Çünkü tüm dünyanın daha ucuz borçlanarak yani tabiri caizse bedava para alarak dünya borsalarına giriş yaptığı bir borsa. Amerikan teknoloji endeksi ve Japon yeni arasındaki güçlü korelasyonu daha önce 2024'te yine bir Ağustos ayında konuşmuştuk ki o dönemde de Japonya faiz artırınca küresel piyasalara gelen sert bir satış baskısı vardı. Dolayısıyla tüm dünyada faiz artış ihtimallerinin gündeme gelmesi, Japon tahvil faizlerinin özellikle uzun vadelerin bugün ciddi anlamda satışa gelmesi ve görüyoruz ki 2 yıllıklarda 2.70 seviyesi, 2 yıllıklarda 1.41'e 10 yıllıklarda 2.70'e kadar gelmişiz. Dolayısıyla enflasyon korkusunu piyasa bugün ciddiye almaya başladı ki hem Çin'den hem Amerika'dan gelen rakamlar ve enerji maliyetleri tarafındaki artış tabii bir yandan etkili olmaya devam ediyor. Bugün aynı zamanda takip edeceğimiz diğer bir başlık, orayı da özetleyeyim ben. Sektörel enflasyon beklentisi olacak. Yani saat 10'da alacağımız rakamlar. Orada da 12 ay sonrası için piyasa katılımcılarına bakıldığında 24'tü sektörel enflasyon beklentileri de, ama biz tabii piyasa katılımcılarını ayrı da alıyoruz. Orada 27,5 yıl sonu beklentisi. Yıl sonu için bahsettiğimizde bir yıl sonrası için 24, reel sektörde 33,7, hane halkında 51-56 seviyesine yükselmişti. Şimdi bir yandan hane halkında enflasyonun düşeceğini bekleyenlerin oranı 14 bölgelere indi ama yükseleceğini bekleyenlerin oranı da 71'in üzerine çıktı. Döviz kuru beklentisinde pek bir değişim yok. İşte burada 12 ay sonrasında 52 seviyesinde bir rakam beklentisi olduğunu da takip ediyoruz. Oysa bugün gelecek rakamlar beklenti yönetimi açısından da yine önemli olacak. Şimdi Berna Hanım sesini düzeltemedik sanıyorum. Dolayısıyla ben iş yatırımdan gelen Türk altını tahminleri değerlendirmediğim dün bilançosunu aldık çünkü. Borsada bir satış baskısı var. Kısaca bakalım çünkü hafta başında biz bilanço sezonunu zaten bitirdik. Ve iş yatırım bugün Türk altınla ilgili bir değerlendirme yazdı. Tut tavsiyesi, yükselme potansiyeli %22. FAVÖK piyasa beklentisini aştı, net kar tahminlerinin altında. Altın fiyatlarındaki yükseliş desteğiyle güçlü operasyonel sonuçlar demişler. Gelelim biraz aşağı ingi detaylara yer veriyorlar. 53 liradan 57 lira seviyesine yükseltilen rakamlarda değerlemeleri şöyle. Beklenti altında kalan net kar var ama operasyonel performans beklenti üstü, güçlü nakit üretimi var. Pozitif piyasa tepkisi bekliyoruz. 121 bin ons satış hacmi. 2026 yılı için bu tahmini koruyoruz demişler ve 3700 dolardan 3900 dolara yükseltilmesi, uzun vadeli altın fiyatı varsayımımızın makro tahminlerdeki revizyonlarla 53 liradan da 57 lira seviyesine hedef fiyatı yükselttiğini paylaşıyorlar. Şimdi gelelim bugünden beklentilere, yani acaba satıcılı bir gün mü olacak? Vadeli şu an piyasalarında böyle %1.5'a yakınca bu düşüşler ne anlama geliyor? Bugün temkinli olmalı mı yatırımcı? TR Yatırım'a gidelim. Genel Müdür Yardımcısı Cem Kaya ile birlikte konuşacağız. Günaydın Cem Kaya, hoş geldin.
1: Günaydın Gözde, iyi yayınlar. Güzel bir gün olsun hepimize.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Şöyle sabah geldik, ekranlara bir baktık. Güney Kore'de böyle ciddi satışlar var. Devre kesiciler çalıştı. %6, %7 düşüşler. İşte Samsung tarafındaki düşüşler ama Japonya'da ciddi bir düşüş var. Tahvil faizleri yükseliyor. Enflasyon hani zaten yüksek bekleniyordu ama bu hafta Japonya, Çin, Amerika enflasyonu zaten yüksek beklenirken bir de beklentinin de üzerine çıktı. Amerikan vadeleri, Avrupa vadeleri, Asya tarafındaki zaten düşüşlerin gerçekleşmesi spot piyasada. Viyop'ta bugün düşüşler, acaba ne bekliyor bizleri, nedir acaba bugünkü bu baskının sebepleri?
1: Evet Gözde, dünden bugüne geceyle gündüz diyebiliriz aslında yine. Tabii buradaki en büyük etki Trump etkisi. Trump çok ilginç bir açıklama yaptı. Biliyorsun ABD'nin Çin arasındaki görüşmeleri, yani Trump-Xi görüşmeleri yakından takip ediliyordu. Trump dedi ki Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması

0: bizi çok etkilemez dedi. Çok ilginç bir açıklama. Aslında bunu yorumlamak lazım. Piyasalar bunu çok ciddiye aldılar. Yani böyle bir açıklama neden Trump yapma ihtiyacı duydu? Buna bağlı olarak da ciddi bir volatilite başladı piyasada Trump'ın bu açıklamasından sonra. Tabii buna bağlı olarak da hafta sonuna girdiğimiz için o taraftaki yani İran-ABD arasındaki savaşın herhangi bir şekilde yine ısınması gündemde olunca piyasalarda risk iştahı ciddi anlamda düştü genel anlamda. Biz de şu anda %1,44 aşağıda başladık vadeli tarafta. Aslında gözle baktığımızda dün enflasyon sunumu tabii oldukça önemliydi. Burada Sayın Karahan'ın yapmış olduğu açıklamalara bağlı hedefler yukarı doğru revize edildi. Enflasyon beklentisi 26, hedef 24. Petrol fiyatları ile ilgili beklenti 89 dolar seviyelerine çıkarıldı ve tabii ki altını çizilen çok önemli bir başlık vardı. Yüksek faiz ortamının yani para politikasındaki sıkı duruşun devam edeceği hatta bir miktar daha uzun sürebileceği bu. Tabii bunlar piyasa tarafından çok olumsuz karşılanmadı. Çünkü fiyatlanmıştı bilhassa bankalar tarafından. Ancak bu Trump'ın açıklaması şu anda yeni güne gerçekten şapkadan tavşan çıkması diyebiliriz. Teknik olarak baktığımızda endekste güvenli limana dön sinyali almıştık. Altını çizmek istiyorum Gözde. 14.500 seviyesi oldukça önemli. Bugün 14.644 seviyesinden açılacağız. Ve eğer 14.500 seviyesinin altına gelirsek orta vadeli önemli bir ağırlıklı ortalamamız yani 21 günlük ağırlıklı ortalamamız kırılacak. Böyle bir durumda satış baskısı bir miktar daha aşağı yönlü devam edebilir. O yüzden buradan Apara izleyicilerine 14.500 seviyesine dikkat etmelerini öneririm. Diğer taraftan bankacılık endeksinde de hala şu anda güvenli limandayız. 17.400 seviyesi geçilmediği sürece pozisyonlarımızı güvenli limanda tutacağız. Güvenli liman şu anda TL olabilir. Likit kalmak, doğru tarafta kalmak anlamına geliyor. Ve sınai endeksi, evet 18.900 seviyesinin altını çizmiştik ama bu seviyede bakalım bugün tutunabilecek mi? 19.100 bir kapanışımız vardı. 19.106. Orada da 18.900'ün altına gelirse sanayi tarafındaki bir nefes alma piyasayı bankalarla beraber 14.500 seviyesinin altına doğru itebilir. O yüzden sanayi tarafında da 18.900 oldukça önemli. Tabii ki Trump'ın yapmış olduğu açıklamalardan sonra dolar endeksi bir miktar yukarı gitti. Buna bağlı olarak da hemen altına satış geldi. Altın tarafında tekrar güvenli limana dönüyoruz Gözde. 4.600 dolar seviyesinin altında güvenli limanımız yine TL olacak. Altında pozisyonlarımızı minimuma çekeceğiz. Gram altında 6.730 TL. Dediğim gibi ons altında 4.600 dolar. Gümüşte de 84 doların altında kaldığımız sürece pozisyonlarımızı biz likit tutmaya devam edeceğiz. Ancak petrol fiyatları hala 107 dolar seviyelerinde ve artık kronikleşmiş durumda bizi ve tüm dünyayı rahatsız etmeye devam ediyor. Burada 100 doların altına gelmesini bekliyor piyasa rahatlaması için. Endekse nasıl biraz önce 14.500 seviyesi önemli diyorsam petrolde de 100 dolar seviyesi o kadar önemli aslında teknik disipline bağlı. O nedenle şu anda piyasalar ciddi anlamda Trump'ın vermiş olduğu bu açıklamadan rahatsızlıklarını fiyatlara yansıtmış görünüyorlar. Bugün ABD'de imalat ve sanayi üretimini takip edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası katılımcı endeksi ve bütçe dengesi anketi var. Katılımcı anketi ve bütçe dengesini takip edeceğiz. Ama şu anda baktığımızda bugünün cuma olduğunun altını çizersek risk iştahı bir miktar düşük gözde. Piyasada şu anda zaten vadeli tarafta bunun ilk sinyalini vermiş görünüyor.
1: Evet, şimdi vadeli işlemlerle birlikte bir düşüş hareketi bir sinyal verdi diyorsun. Tabii tüm dünyada enflasyonun acaba ciddi yükseldiğini piyasalar yeni mi farkına varıyor? Belki biraz burayı da konuşmak gerekiyor. Zaten işte dün de 109-110 dolara gelen petrol vardı ama rakamlar açıklandıkça beklentileri de aştıkça acaba piyasalarda bir korku mu oluşuyor yükselen tahvil faizleriyle?
0: Gözde aslında en önemli soru bu. Şimdi Amerika tarafında ilk önce TÜFE beklenenin üzerinde geldi biliyorsun. Sonra da ÜFE çok yüksek geldi. Şimdi bu çok önemli. ÜFE'nin yani üretici fiyatlarının bilhassa maliyet kaynaklı enflasyonist baskısının artması ve ÜFE'nin yüksek gelmesi şu sinyali üretiyor bize. Önümüzdeki günlerde yani Mayıs, Haziran'da TÜFE'nin de yine yüksek gelebileceğinin sinyalini veriyor. Çünkü üretici fiyat endeksi yükselmiş durumda. Piyasalarda bunu görünce önümüzdeki döneme ait enflasyon datalarının

0: yüksek geleceği beklentisiyle bir miktar güvenli limanlara çekilmeye çalışıyorlar. Tabii ki baktığımızda 2026'da artık faiz indirimleri değil, bazı bölgelerde ki Avrupa bölgesinde, Avrupa Birliği'nde işte faiz arttırımı bile gündeme gelebilecek diye konuşuluyor. Biz 2026'yı sanki dünya olarak biraz kaybettik gibi görünüyor enflasyonla mücadelede gözde. Çünkü petrol fiyatları bu 100 doların üzerinde kaldığı her gün kronikleşmeye devam ediyor. Tabii burada dikkat etmemiz gereken şey büyüme. Büyüme eğer aşağı doğru devam ederse dünya global anlamda burada sıkıntılar da bir miktar artmaya başlar ki ilk sinyalleri Avrupa Birliği tarafında, Avrupa bölgesi tarafında almaya başladık. Yüksek enflasyon ortamında büyüme rakamı ile ilgili geri çekilmeler önümüzdeki dönemde stagflasyonu tekrar gündeme getirebilir. Tabii merkez bankalarının eli hiç rahat değil gözde. Çünkü merkez bankaları faiz artışı yaparak enflasyonla, şu anda maliyet enflasyonuyla ilgili maalesef bir karşılık alamıyorlar. Yani tedaviye cevap bulamıyorlar. Farklı bir tedaviye ihtiyaç var. Bunun da altını çizmek lazım. Tabii bizde de önümüzdeki döneme ait enflasyon beklentileri yükseldi. Faiz indirim beklentileri şu anda net bir şekilde rafa kalkmış durumda. Gelişmeleri takip edeceğiz ama çok kısa vadeli tahminler yapılsa da orta ve uzun vadede mevcut projeksiyonu yönetmek oldukça zor. Çünkü belirsizlik çok fazla gözde. O nedenle piyasalardaki risk iştahı şu anda düşük kalmaya devam ediyor.
1: Evet, yani bugün risk iştahı açısından pek de parlak bir gün gibi gözükmüyor dışarıya ve içeride vadeli işlemlere baktığımızda. Şimdi bir yandan dün bankalar tarafında pozitif bir hareketlilik vardı. %1'in üzerinde bir alım geldi. Aslında Merkez Bankası sonrasındaki alımlar daha güçlüydü mesajlar sonrası. Sonra kapanışa doğru böyle biraz geri çekilmeler geldi gün içi zirvelerinden. Ama istikrar mesajı olarak mı algıladı? Ne beklemek lazım bankalarda?
0: Gözde, aslında bankalar uzun süredir geride. Yani baktığımızda savaş çıkmadan önce 21 bin zirvesini test etmiştik ve bankalar lokomotif etki yapıyordu. Şimdi baktığımızda orada 21 bin seviyesinden oldukça uzaktayız ve şu anda bankalarda 17.400 seviyesine kalan olan hareketler tepki olarak değerlendirilecek. Çok net. Yani biz 17.400'ün üzerine çıkmamız gerekiyor ki tekrar pozisyonlar yukarı yönlü bankalarda alınsın, ama böyle bir beklenti yok şu anda. Bankaların 17.400'ü geçebilmesi için gözde her şeyden önce tekrar faiz indirim beklentilerinin gündeme gelmesi lazım. Çünkü ilk çeyrek bilançoları seninle beraber paylaşmıştık. İyi geldi ama ikinci çeyrek o kadar heyecan verici değil. Hala bu beklenti fiyatlanıyor görünüyor. Yabancı yatırımcının tekrar risk iştahının artmasıyla gelmesi halinde o zaman bankalar tekrar gündeme gelecek. Ama şu anda burada da dediğim gibi 17.400'ü direnç olarak takip edeceğiz. Yukarı yönlü hareketler tepkidir.
1: Evet, şimdi birazdan Borsa İstanbul'u açacağız. Dün 14.600'ün üzerindeydik. Bizim için de önemli bir seviye. Buraya belki ayrı bir parantez açmak gerekiyor. 15.100'lerden 14.600'lere doğru geldik. Yaklaşık 500 puanlık bir aşağı yönlü hareketliğimiz var. Bugün de tabii Viyop'taki bu düşüş baskısı %1,5'luk gerilme borsada düşüş sinyallerini işaret ediyor dedin. Önemli notlar paylaştım. Küreselde risk iştahının pek parlak olmadığı bir gün. Tabii enflasyon rakamları bu hafta, dünyada küreselden gelen rakamlar, tahvil faizlerinin yükselmesi, Japon tahvillerine gelen sert satış, bir de üzerine kurumlar diyor ki borç faiz artırabilir, bir risk var. Haziran ayına vurgu yapmışlar. Bakalım nasıl başlıyoruz borsaya.

Evet, Borsa İstanbul'da 0.8'lik bir değer kaybıyla başladık bugün ve 14.526'dan açıldık. Dün 14.600'ün üzerinde bir kapanış rakamımız vardı. Şimdi bakalım bugün neler var yükselişte diye. Miatek var, Efor Holding var, Petkim, Katılım Evim, Medical, Pacific, Europower, Obama Karnacılık, NKI, Coagranit, Enerji, Enerji Anadolu Efes ve Kuyas bugünün böyle sınırlı yükselen hisseleri arasında. En çok düşenlerde yine bu hafta %30'luk geri çekilmesi olan ve bugün de taban olan destek finans

0: Factoring, Türkiye Sigorta, Pasifik Euro Asya, Emlak Konut, Türksel, Garanti, Akbank, Alarko, Borusan, Sabancı Holding, Sasa Koç. Bugün bankalarda da bir düşüş hareketinin olduğu bir gündeyiz. Şimdi bugün biraz daha temkinli olunmalı mı? Yani şunu da görüyorduk ya zaman zaman, hafta sonu riskini almak isteyen ya da almak istemeyen yatırımcı. Çünkü hani savaşta konuşurken 27 Şubat sanıyorum bir cumartesi günü böyle bir haber gelmişti. Dolayısıyla hani böyle hafta başlangıcında biraz daha iyimser haberleri işte hafta ortasına doğru görmeye başlıyoruz. Sonrasında çözülemiyor buradaki Hürmüz krizi, Amerikan, İran'ın krizi. Ne diyeceğiz bugün, nasıl takip etsin borsaya yatırımcı?
1: Gözde, şimdi açılışa baktığımda gözüm tabii ki endekste açılış seviyesinin 14.526 olduğunu görüyorum. Seninle biraz önce de konuşmuştuk. 14.500 bizim için önemli olacak. Eğer bu seviyenin altına gelirsek ve o seviyenin altında kalıcı olursak önümüzdeki haftada piyasa bir miktar daha satış baskısı altında kalabilir. Ve piyasayı şu anda en önemli belirleyici endeks sanayi endeksi. 19.099 seviyesindeyiz. 18.900'ün altına gelirse bankalardaki satış baskısını artık göğüsleyemeyecek duruma gelebilir sanayi endeksi teknik anlamda. 18.900'ün altında piyasayı da o da biraz aşağı doğru itebilir ki 14.500'ün kırılacağı anlamına gelir bu. Şu anda çok kritik yerlerde açıldık. 14.500'ü takip edelim. Ama dediğim gibi bugün cuma, önemli risk iştahı genelde sadece bizde değil, tüm global piyasalarda böyle zamanlarda bir miktar düşüyor. Trump'ın açıklamalarıyla yine kafalarda soru işaretleri artınca şu anda global anlamdaki risk iştahının ciddi anlamda düşüşü bize de negatif yansımış gibi görünüyor Gözde.
0: Evet, teşekkür ediyoruz Cem Kaya. Değerli yorumlar için kolaylıklar diliyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Efendim bugün piyasa katılımcıları anketi gelecek. Birazdan takip edeceğiz. Rakamları hatırlatacak olursak reel sektörde 33.7, hane halkında 51.56'ya gelmişti. 151'in üzerinde. Piyasa katılımcılarında bir yıl sonrası için rakamlardan bahsediyorum. 23 bölgesini görmüştük. Dolayısıyla piyasa katılımcıları yani finans profesyonelleri ve hane halkı vatandaş arasındaki enflasyon farkına baktığımızda yaklaşık 30 puana yakınca bir farklılık burada görmüştük. Ve tabii piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi de 27.53'tü. 27.5 bölgesinde. Merkez Bankası da dün zaten 26 dedi. Yani Merkez Bankası'nın enflasyon tahmininin çok yakınlaştığını gördük. Burada içeride piyasa katılımcılarına. Ve tabii bakalım burada nasıl olacak rakamlar ama 24 ay sonrası için ilişkin de beklenti de 18 seviyesinin de yine şekillendiğini görmüştü. Şimdi borsaya baktığımızda rakamlar gelene kadar ben şöyle bir şirket haberlerini özetleyeyim. Türkiye Sigorta ile ilgili gelişme. Bugün Türkiye Sigorta'da %5'e yakınca bir değer kaybını görüyoruz. %5'lik pay satışı gerçekleştirdiğini açıkladı Türkiye Sigorta ve Varlık Fonu İştiraki. TVF Finansal Yatırımlar Türkiye Sermayesi'nin %5'ine karşılık gelen 500 milyon liralık nominal değerli paya ilişkin hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle yurtdışı kurumsala 13.50 fiyatla satıldığını duyurdu. Bugünkü düşüşle beraber %6'ya yaklaşıyor Türkiye Sigorta düşüşü 13.9 lira, 14 liranın altında ve gerçekleşen rakam da 13.50. Şimdi mavi pay geri alımı gerçekleştiriyor. 43.16'dan 200 bin adet payı geri aldığını yine söylüyor. Türk altından bahsettik. Beklentinin %41 altında net kar açıkladı. Bir yandan da satış gelirlerinde reel yıllık bazda %61'lik bir artış var. Şimdi geldi rakamlar sanıyorum. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi. Arkadaşlarım ekranda paylaşıyorlar. Yıl sonu enflasyon beklentisinin Mayıs'ta 28.94 olduğunu okuyorum eğer doğru okuyorsam. Ve son rakamlara baktığımızda yıl sonunda 27.5 seviyesinin olduğunu görmüştük. Ve şimdi 29 bölgesine doğru yaklaşık 1.5 puan yükselen bir enflasyon beklentisi karşımızda piyasa katılımcılarının bu rakamlarında. Şimdi getirebiliyorsak ekranlara verelim piyasa katılımcıları tarafında rakamlar neye işaret ediyor diye. Çünkü 12 ay sonrasına ilişkin TÜFE beklentisine baktığımızda da 23.4'tü. Bakalım yıl sonuna ilişkin 1.5 puanlık bir artış var ama dün Merkez Bankası 26 tahminini paylaştı. Özellikle yüksek belirsizlik ortamı nedeniyle ara bandında yine kaldırıldığı vurgusunu gerçekleştirmiş. Yani alt band üst bant detaylarına artık yer vermiyor Merkez Bankası. Ve yine 2027 tahminlerinde de 9'dan 15'e çıkardığını, revizyon gerçekleştirdiğini görmüştük. Şimdi burada rakamları aktarırken böyle birkaç detay vereyim. Mayıs ve Aralık arası tabii enflasyon rakamları önemli olacak.

Geçen senenin ortalaması burada 1.8 bölgesindeydi ve ilk 4 ayda %14,5 gibi bir rakam aldık biz enflasyonu. Mayıs'tan aralığa kadar da aylık %1,5'larda ortalama beklentisi var ki yıl sonunda %26'lık rakama bizleri yaklaştırabilsin. Dün rezervlerin de arttığını gördük. Merkez Bankası özellikle rezervler tarafına da bir vurgu gerçekleştirdi. Şimdi bir yandan ekrandan okumaya çalışıyorum ben de. 24 ay sonra enflasyon beklentisinin de 18,43 seviyesinde geldiğini okuyoruz ve geldi ekranlarımıza, aşabildik sayfayı. Paylaşayım ben de hemen böyle detayları. Özellikle bu piyasa katılımcıları anketinde 12 ay sonrası için 23.39'dan 23.82'ye çıkıyor. Burada belirgin bir değişiklik yok ama yıl sonunda bahsettiğim 29 bölgesine yaklaşıyor. 27.5'te yaklaşık 1.5 puanlık bir artışla ve 24 ay sonrası için enflasyon beklentileri de 18'den 18.43 bölgesine doğru yaklaşıyor. Şimdi gelelim biraz aşağıya. Katılımcıların ima ettiği enflasyon beklentisi yıl sonunda 28.9 seviyesi. Önümüzdeki yıl Mayıs'ta 23.8, 2027 sonunda 21.1 seviyesinde şekillenmiş ve özellikle 12 ay sonrası için rakamlar TÜFE'nin ortalama 19-21.99 aralığında 16.60 olasılıkla, ama en yüksek olasılığa bakıyorum %45 olasılıkla 25 bandı ile 22 arasında da işaret etmiş. Biraz daha aşağıya gelelim Kadir, bir bakalım neler var orada. Dolar TL beklentilerini de bir yandan merak ediyoruz. Aşağıya gelirsek bir sonraki sayfa, oradaki detayları da paylaşalım çünkü bir önceki raporda böyle bir belirgin bir değişiklik olmadığını görmüştük. Evet, faiz beklentileri de önemli, 40 seviyesini bekliyor. Politika faiz beklentisi de Haziran ayı için 37 seviyesinde. Gecelik faiz oranı zaten 40'tan geçiyor. Politika faizimiz 37. Haftalık repomuz. Dolayısıyla piyasa 37'de devam ettir ama 40'tan fonlar gibi bir beklentiye sahip. Şöyle politika faiz beklentilerine bakıyorum. Burada duralım. Özellikle yıl sonu için 34'lük bir politika faizi beklentisi var. Yani bugün 29 enflasyon, 34 faiz şeklinde piyasa katılımcıları görüş bildirmiş. Şöyle sene sonuna bakıyorum, 2027 sene sonuna 25.2 bekliyor. Yani bu yıl politika faizi üzerinden gittiğimizde 3 puanlık bir indirim gelir demiş piyasa. Tabii burada Haziran'da ya da Temmuz'da bir indirim beklentisi olmasa da Eylül'de 100 bas puanlık bir indirim beklentisi olduğunu görüyoruz. Eylül'den aralığa kadar da yaklaşık 2 puanlık bir indirim beklentisi var. Yani kümülatifte yıl sonuna kadar toplam 3 puanlık bir beklenti paylaşmışlar. Önümüzdeki yıl içinde, yani 2027 beklentilerine bakıldığında 34'ten 25'e geliyor ki burada da anladığım 9 puanlık bir indirim beklentisinin olduğu yönünde. Yani 9 bas puanlık bir indirim beklentisi var 2027'de. Dolar TL beklentisi 51.23'te 51.57'ye yükseliyor. Kısmi bir artış var. Bir yıl sonra için 53.62'den 54.69 seviyesine geliyor. Yani sene sonu için 51.5 bölgesinde bizim dolar TL beklentimiz. Piyasa katılımcıları anketinde Merkez Bankası'nın aktardığı rakamlarda 51.5 bölgesini konuşuyoruz dolar TL için. Enflasyona geldiğimizde 29 bölgesi, politika faizine geldiğimizde 34 seviyesi. Yani yaklaşık kabaca 5 puanlık bir makasla burada enflasyon faiz patikasında ilerler gibi bir düşünce var. Şimdi geldiğimiz noktada enflasyonda 32 bölgesini konuşuyoruz. Gecelik faizde 40 seviyesini takip ediyoruz ama repomuz, tabii haftalık repomuz, yani resmiyetteki politika faizimiz 37. Yani 32'den 37'ye 5 puanlık makasın şu an güncelde olduğunu görürken piyasa katılımcıları yıl sonunda da benzer bir görünüm olur demiş. 29 ve 34 politika faiz enflasyon dengesi korunacak şekilde. Efendim artık para notasını noktalayalım, veda edelim ama birazdan buradayız, hissediyoruz, borsa diyoruz, bakalım neler var gündemimizde.

0: güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sundu.
1: Hazırsanız ETS ile yaz başladı.

0: tatlını biber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi şekerim.
1: Üst geçine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da biber hızı evinizde. Türksel'e çekiyor.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
3: Şimdi yolda olmak var.
4: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
2: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.

0: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta.
1: İlk kez Akbank'la olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor.

0: Efendim, borsadaki düşüş diyeceğiz. Sinfo Yatırım Stratejisti Çağlar Toros'la birlikteyiz. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Günaydın. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Dün merkezin enflasyon raporusunun biraz oradan başlayalım. Hangi sinyalleri algıladık? Kararlı duruş devam ediyor mu? Artık ara bant, burada alt bant, üst bant yok. 26'lık bir enflasyon tahminimiz var yıl sonunda. Bugün piyasa katılımcıları geldi. %29 seviyesinde bir enflasyon beklentisinin de şekillendiğini görüyoruz. Biraz oradan gidelim. Acaba ne beklemek gerekiyor? Dün Merkez Bankası Başkanı acaba hangi sinyalleri verdi?
1: En çok merak edilen Merkez Bankası enflasyon raporu toplantılarından bir tanesiydi. Çünkü son zamanlarda tek düzey ilerleyen bir toplantı vardı açıkçası. Piyasalarda çok fazla bir volatilite yoktu. Özellikle şu son iki toplantı öncesinde. Ondan önce bence en çok merak edilen toplantı iç siyasete ilişkin haber akışlarından sonraki enflasyon raporu toplantısıydı. Şimdi dün gerçekten kıymetli açıklamalar yapıldı ve enflasyonun yukarı yönlü revize edilmesi benim için sürpriz değil. Bence kimse için de sürpriz olmadı. Ama sürpriz sayılabilecek konu alt bant ve üst bandın kaldırılması oldu. Yani o taraftaki aralığın kaldırılması piyasa açısından bence bir miktar güvensizlik demeyeyim ama kafa karışıklığına sebebiyet verdi. Ara hedefler tarafı yukarı yönlü revize edildi. Evet, özellikle petrol fiyatlamaları tarafında 30 dolara yakın bir yukarı yönlü revizyon vardı ama üst bandın neden

0: kaldırıldığını bence kimse anlamadı. Kuvvetle muhtemel üst bandın sınırı da piyasa katılımcıları anketindeki son veriye benzer bir veri olacaktı. Önümüzdeki senenin enflasyon beklentisi de %9'dan %15'e revize edildi. 2028 yılı için ise %8'den %9'a revize edildi. Bu rakamlara bakıldığı zaman bu rakamlar açıkçası piyasa ile biraz daha uyumlu rakamlar olduğunu söyleyebilirim. Piyasa bundan ne algıladı? Piyasa açıkçası rasyonel adımların Merkez Bankası açısından devam ettiği ve modelleme metodolojisindeki sağlıklı adımların rakamlara sirayet etmesini bence olumlu olarak algıladı. Gıda perakende tarafı bu noktada biraz daha pozitif ayrıştı. Çünkü gıda perakende tarafının pozitif ayrışmasının sebebi bu noktada gıda enflasyonu tarafındaki yukarı yönlü seyrin fiyatlara yansıyabileceğine ilişkin beklentiden kaynaklıydı. Tüm bunlara bakıldığında da Merkez Bankası'nın attığı adım rasyonel fiyatlamalar neticesinde Borsa İstanbul tarafının dün yukarı yönlü kapanmasına sebebiyet verdi. Mesajlar sürpriz değil. Yani küresel taraftaki risklerden bahsedildi. Yurt içi tarafta olası bu risklerin etkilerinden bahsedildi. Ama sıkı duruşunda devam edeceği vurgusu açıkçası bu noktada yapıldı diyebilirim. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine de baktığımız zaman yani açıkçası Merkez Bankası'nın dünkü enflasyon raporu toplantısındaki rakamları ve verdiği mesajlara benzer nitelikte rakamlar geldiğini söyleyebilirim sabah saatleri itibariyle.
1: Evet, şimdi bugün küresel piyasalara baktığımızda sert bir satış baskısı var. Bir açalım mı küresel haritamızı? Bakalım orada neler var? Japonya'da enflasyon %4.9 ve hiç alışık olduğumuz rakamlar değil. Bugün Amerikan vadeleri düşüyor. Nasdaq'ta %1'e yakın bir geri çekilme var. Bizde içeride %1'lik düşüş. Borsa 14.500'ün de an itibariyle altına indi. Dün 14.644'ten kapatmıştı kısmi yükselerek. Ve bugün Güney Kore Kospi borsası bizde böyle biraz benchmark olarak takip etmeye başlamıştık. Çünkü bu yılın en fazla yükselen iki borsası başta Güney Kore Kospi, ardından bizdik, ama orada Samsung grevinin de yani teknoloji tarafındaki satışların da büyük etkisi var. Endekste de büyük bir ağırlığa sahip bizim Aselsan gibi. Dolayısıyla bugün orada satış, Amerika'da satış. Çin'den üretici fiyat endeksinin bu hafta beklentileri ciddi aşması, Amerikan TÜFE'sinin %6'ya gelmesi. Acaba nedir bugünkü böyle dışarıdaki satışın sebepleri?
0: Yani başlangıçtaki satış biraz da Amerika tarafından gelen veriler. Yani enflasyon verisi ve üfe verisi beklentilerin oldukça üstünde geldi. Hatta şunu söyleyeyim, üfe verilerinin yukarı yönlü gelmesi, beklentilerin üstünde gelmesi bir sonraki ay içinde biraz daha riskli hareketleri, riskli enflasyon verilerinin ön plana çıkmasına sebebiyet verebilir. Şimdi üfeden tüfeye kadar gelen olan sürecin çok fazla yansıması görülmedi Amerika tarafındaki enflasyonda. Bu arada bizim yurt içi tarafta da benzer bir hikaye var. Yani enflasyon verisi evet yukarı yönlü geldi ama üfe verisine baktığımız zaman hala aşağısında. Yani tarımdan sofraya kadar olan gelen, üfeden tüfeğe kadar olan gelen kısım bizim enflasyonumuza da daha çok fazla yansıdığını düşünmüyorum. Amerika tarafında bir nebze yansıdı ama bir sonraki ay biraz daha fazla yansıyacak gibi duruyor. İkincisi, senin belirttiğin gibi Japonya tarafındaki para politikasına ilişkin karar. Bu da borsaların, global piyasalardaki borsaların biraz daha negatifleşmesine sebebiyet verdi. Ama benim için daha önemli olan ya da piyasalardaki o negatifliğin, bizim de açılıştaki negatifliğimizin sebebinin biraz da sabah saatlerinde İsrail basın tarafından gelen haberden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Habere bakıldığı zaman haberde şu söylendi ki bu haber merkezi daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldıracağını söyleyen haber merkeziydi. Bu haber merkezinden geçen haber şu: dün Trump'la Xi görüşme gerçekleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile Çin Devlet Başkanı'nın görüşmesi gerçekleştirildi. Bu görüşmeden sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin hafta sonu İran'a daha sert saldırılar yapabileceğine ilişkin bir haber vardı. Bu haberden sonra piyasalar tarafında bence biraz daha negatiflik arttı diyebilirim. Yani çünkü bu haber merkezinin daha öncesinde bu savaşa ilişkin yaptığı haberler, savaş sırasında yaptığı haberlerin biraz daha gerçekleşmesi neticesinde bu sabah gelen haber akışı biraz daha paniğe sebebiyet vermiş olabilir. Bir diğer taraftan da özellikle Borsa İstanbul açısından negatifliğin bence sebeplerinden bir tanesi bu haberden sonra hafta sonu riskinin alınmaması algısı. Sonuçta haberin içeriğinde Amerika Birleşik Devletleri'nin hafta sonu İran'a daha sert saldırabileceğine ilişkin bir beklenti var. Bir de takas sürelerinin uzaması. Salı gününün tatili olması sebebiyle bugünün takası çarşamba gününe denk gelecek. Ve ister istemez biraz daha sürelerin uzaması ve tatilin daha fazla olması bu risklerin... biraz daha artabilecek.

0: Yani olası bu durumun gerçekleşmesi durumunda biraz daha riskli varlıklardan çıkışların olabileceğine ilişkin beklentinin fiyatlaması olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, şimdi içeride de aslında 14.600'ün üzerinde dünkü kapanışımız. Bankalar yükseldi dün. Merkez Bankası kararları sonrasında borsada bir yükseliş gördük. Sonra kapanışa doğru böyle biraz geri çekilmeler geldi. Biraz orayı da sorayım. Yani bankalar tarafındaki pozitif ayrışma finansal istikrar olarak mı algıladı piyasa? 14.600 böyle hani hep de bizim gözümüzü dikip baktığımız noktadaydı. Bu arada bankalarda herhalde 16.846'ya kadar bir düşüş var. Endekse bir bakalım neler var orada diye. Ne dersin dünkü pozitif ayrışma ve bugün tabii ilk reaksiyonun yine her zamanki bankalarda olması?
0: Dün Merkez Bankası kararından sonra, daha doğrusu Merkez Bankası'nın verdiği mesajlardan sonra Borsa İstanbul BIST Endeksi günü pozitif bölgede tamamladı. Çünkü Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamalar, rakamların piyasa beklentilerine paralel olması bence Borsa İstanbul BIST Endeksinde de biraz daha güvenin fazlalaşmasına ve bu kapsamda da yukarı yönlü hareketlerin hızlanması sebebiyet verdi. Tabii ki bu haftayı biraz daha negatif bölgede geçiren bir Borsa İstanbul BIST Endeksi var. Çünkü Amerika tarafından gelen verilerin gerçekten beklentilerin oldukça üstünde olması ve enerji maliyetlerinin her geçen gün artmaya devam etmesi, ki biz sadece petrol fiyatlamaları üzerinden belki bakıyoruz bu noktaya ama doğalgaz fiyatlamaları tarafında da hızlı yukarı yönlü bir hareket var. Ve bu hareketten kaynaklı olarak tekrardan enflasyonun daha hızlı yukarı yönlü gidebileceği, belki dezenflasyon sürecine bir miktar ara verilebileceği ya da dezenflasyon patikasından sapılabileceğine ilişkin beklentiler ister istemez riskli varlıklardan çıkışları hızlandırdı. Dün ise Merkez Bankası'nın bunlarla alakalı yaptığı açıklamaların piyasa beklentilerine bence biraz daha paralel olması Borsa İstanbul tarafının yukarı yönlü gitmesine sebebiyet verdi. Şimdi endeks tarafından çok fazla bahsediyoruz ama işte 14.600'ler, 14.700'ler, 15.000'lere kadar çıkan bir Borsa İstanbul BIST Endeksi vardı geçtiğimiz hafta itibariyle. Bu seviyelere Borsa İstanbul tarafında genele yayılan bir yukarı yönlü hareketle birlikte olmadı. Birkaç tane hisse senediyle birlikte giden bir Borsa İstanbul BIST Endeksi vardı açıkçası. Yani 15.100'lere kadar gidilen sürece bakıldığı zaman birkaç sektör ve birkaç hisse senediyle birlikte yükselen bir Borsa İstanbul tarafı vardı. Geçen hafta buna bankalar da eşlik etti. O yüzden biz rekor seviyeyle Borsa İstanbul'un geçen haftaki kapanışını gördük. Ama bu hafta tekrardan risklerin tetiklenmesi, jeopolitik gerginliklerdeki geçen haftaki barış haberlerinin aksine bu hafta tekrardan savaş haberlerinin gelmesi tekrardan bizde bir geri çekilmeyi beraberinde getirdi. Yani endeks tarafında senin belirttiğin gibi aslında 14.600'e bakıyoruz ama 14.500'ü seviyelerde 22 günlük harekette ortalama ve 60 günlük hareketli ortalama, özür dilerim, 22 günlük hareketli ortalama ile birlikte Bollinger orta bandının geçtiği bir seviye var. Yani 14.600 seviyesinin üstünde kalıcı olabilirse endeks, kısa vadede Bollinger üst bandının geçtiği 14.800 seviyeler tekrardan hedef haline gelebilir. Lakin bu seviyelerin aşağısında kalırsa, 14.600 seviyelerin aşağısındaki kapanışlarda bu sefer 14.300'ler, 14.200'ler tekrardan ana destek seviyesi olarak çalışabilir.
1: Evet, 14.600'ün altı temkinli olma yeri 14.200, 14.300'ler gündeme gelebilir diyorsun o seviyelerin altında. Şimdi bugün Türkiye sigorta ile ilgili bir gelişmeyi de sorayım. Hatta BIST hisselerini ekranlara getirelim. Çünkü dün Türk Altın'ın finansalları vardı. Orada böyle yukarı yönlü hareketliliğin gelmeye çalışıyor. Türkiye sigortada satış baskısının ön planda olduğu ve haberlere baktığımızda Türkiye sigortada iskontolu bir satış gerçekleşti. %8,5 iskontoyla gerçekleşti. 17.75'ten kapanışı vardı. Şöyle dünkü satış rakamına bakıyorum. Yurt dışı kurumsal yatırımcıya gerçekleşen satışta %5'lik pay satışı 13.50 lira fiyattan. Tabii bugün önemli geri çekilmeler de var. Getirelim mi BIST hisselerini, ekranları, hangi hisselerde hareketlik var diye. %5'lik bir kayıp var. Ne deriz? Nasıl değerlendirmeliyiz burayı?
0: Şimdi dün akşam 18.30 civarında kamuya aydınlatma platformunda bir haber geldi. Türkiye Varlık Fonu'nun Türkiye Sigorta'daki 450 milyon lotluk payının satılacağına, yurt dışı kurumsal yatırımcılara satılacağına ilişkin bir haber akışı vardı. Sabah saatlerinde ise bu haber netleşti. Şöyle netleşti. İskontolu fiyat belirlendi. %8,5 bir iskonto var ve 450 milyon lotluk satış 500 milyon lota çıktı. Çünkü talep oldukça fazlaydı. Hmm. Yabancı kurumsal yatırımcı açısından. Şimdi kısa vadeli iskontolu bir satış olmasından kaynaklı olarak bu

0: Atış baskısını normal ve olağan karşılıyorum. Fakat daha kıymetli olan şey şu. Türkiye Varlık Fonu, Türkiye Sigorta'daki bu payların hani satılmasındaki önemli sebep likiditeyi arttırmak ve halka açıklık oranını arttırmak. Zaten bu kamuoyu aydınlatma platformundaki açıklama kısmında yazıyor. Daha kıymetli olan şey ise şu. Yabancı kurumsal yatırımcıya satmak.
1: Yani yabancı teveccühü var diyorsun
0: ve
1: aslında değil mi?
0: Şöyle de diyorum bunu teyit etmek için. 450 milyon lotluk satıştan çok talep olması sebebiyle 500 milyon lota çıkarılması. Yani tam da senin söylediğin cümleyi teyit eden nitelikte. Burada yabancı teveccühü oldukça fazla. Zaten Türkiye Sigorta marka bilinirliği, gerek Türkiye içerisinde pazar payında lider olması ve şirketin sürekli kendini geliştirerek başka segmentlerde bir numara olmadığı segmentlerde bile bunlara yatırım yaparak üst sıralarda yer almaya çalışması ya da bunlara ilişkin birçok adım atması zaten Türkiye Sigorta'yı ön plana çıkartıyordu. Fakat bu satışın etkisiyle birlikte ve kurumsal yabancı yatırımcıya gerçekten pay satmak oldukça zor ki Türkiye'deki biraz daha belirsizlik ortamından kaynaklı olarak yabancı yatırımcının da çıkmaya yakın bir süreçte olduğu bir sürede yabancı takas oranının gitgide azaldığı bir süreç içerisinde gerçekten bu satışın yabancı kurumsal yatırımcılara yapılıyor olması bence şirket açısından da oldukça önemli diyebilirim. Bu noktada da Türkiye Sigorta'ya yapılan bu satışın etkisinin ben biraz daha genel anlamda orta vadede olumlu yönde sirayet edebileceğini düşünüyorum. O yüzden buradaki satış baskısı hikayesinde biraz daha kısa vadeli satışın olması normal iskontolu bir satış yapılmasından kaynaklı olarak ama orta ve uzun vadede bu durumun etkisinin biraz daha pozitif tarafa dönülebileceği de kanaatindeyim. Sonuçta kurumsal yabancı yatırımcı bunları fonuna alabiliyor ve yabancının elinde hisse bulundurma süresi Türkiye'deki yatırımcıların hisse bulundurma süresinden daha fazla.
1: Evet, şimdi bir yandan şunu da hatırlatayım, ben aynı zamanda hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle bu yurt dışı kurumsal yatırımcıya gerçekleşen 13.50 liralık hedef fiyattan bahsettiğimizde yaklaşık %8,5'luk bir iskonto içerdiğinde aynı zamanda konuşuyoruz. 14.75 lira dün kapanış bölgesi, bugün zaten böyle %6'ya yakınca bir geri çekme gördük. Şimdi de %5'lere yakınca bir düşüş hareketi yine karşımıza çıkıyor. Şimdi bilanço sezonunu da bitirdik. O yüzden böyle hisseleri yeniden konuşabiliriz. Neler çıktı ön plana diye. Ama kale hattı değişmiyor. Yani bilançolarda gelse hani dönem, çünkü hani hep konuştuğumuz jeopolitik risk ve tansiyon dönemi ve ulusal ve milli güvenlik konumuz haline gelen, artık bir zorunluluk olan değil mi savunma harcamaları bir numara.
0: Ya şöyle söyleyeyim, zaten kadroyu çok fazla değiştirmeyen birisiyim. Çünkü temel ve tekniğin birleştiği bir noktada çok fazla girdi çıktı yapmanın doğru olduğunu düşünmüyorum.
1: Çok fazla değiştirmeyen demeyeyim.
0: Hiç değiştirmeyen de demeyelim.
1: Hiç değiştirmeyen de demeyelim ama.
0: Çünkü yakın zamanda bu kadrodan birkaç tane hissenin
1: değişiklik oldu.
0: Çünkü bu kadro yapılırken hani temel dinamiklerinde bir modelleme olduğunu da söyleyebilirim. Hani onlara ilişkin bir fiyat beklentisinin hem kendi içimizde olduğu hem de genel anlamda rapor yazdığımız şirketler olduğu için hani hala hikayenin devam ettiğini düşündüğümüz bir kadro.
1: Özellikle model portföydeki hisseleri zaten bir yandan özellikle paylaşıyoruz.
0: Sürdürülebilir bir kadro şampiyonluğu getiriyor. Zaten biz bunu genel anlamda da görüyoruz. O yüzden kadroyu çok fazla değiştirmeyi tercih etmiyorum. Bir numarada Aselsan var. Çünkü konjonktür biraz da Aselsan'ı ya da savunma sanayi şirketlerini bize gösteriyor. Yani ucuzluktan, pahalılıktan ziyade biraz daha momentum odaklı da bazı dönemlerde bakmak lazım. Ve şu anki hikayeden kaynaklı olarak momentum bence biraz daha savunma sanayi tarafını, savunma sanayi tarafı içerisinde de Aselsan'ı bize gösteriyor. Bu bir hikaye. Gerçek olan kısım, hani hikayeyi anlattık ki Borsa İstanbul'da ya da hisse senetlerinde fiyatlamalar genel anlamda geleceğe yönük olur. Biz geleceği fiyatlarız. Gerçek olan hikaye şu, şirket sürekli envanterini arttırıyor ve savunma sanayide belki Türkiye'nin en büyük şirketi olmasına rağmen dünyada da şu an için Aselsan ciro bakımından dünyada 42. 43. sırada ve şirketin hedefleri doğrultusunda bu 42-43. Sıranın 30. sıraya kadar yükselilmesi için adımlar atılıyor. Bu bence çok önemli bir şey. Yani sonuçta bir geleceğe yönelik bir projeksiyon var. İki

0: İkincisi envanter artıyor dedik. Bununla birlikte şirket kendi sistemlerini geliştiriyor. İşte bundan yıllar önce Türkiye dışarıdan sistem alıp kendi içerisine entegre ediyorken Aselsan'ın öncülüğünde artık biz kendi sistemlerimizi geliştiriyoruz ve bu sistemleri yurt dışına satabiliyoruz.
1: Evet.
0: Bu çok önemli bir şey. Ve Aselsan tarafının ihracat odağı da yüksek. Yatırım dedik, Ankara'da bir arsa alındı. Bu arsa üzerine çelik kubbe ve çelik kubbe benzeri birçok envanter üretilecek. Tüm bunlar aslında sadece momentumdan kaynaklı olarak değil, şirketin yaptığı yatırımların meyvesini de yiyebilmesi açısından, savunma sanayi tarafının her geçen gün ülkeler açısından daha önemli hale gelmesinden ve NATO Liderler Zirvesi'ndeki o gayri safi yurt içi hasıladaki savunma sanayi payının %2,5'tan %5'e çıkmasının da bunun etkilerinden ve ülkeler açısından savunma sanayinin ne kadar önemli ya da parantez içinde söyleyeyim, dünyada risklerin ne kadar daha fazla olabileceğine ilişkin beklentilerin olması Aselsan tarafını bu noktada ön plana çıkartıyor. O yüzden kale hattında Aselsan'ı tutmaya devam ediyoruz. İşte grafikte de göstermişsiniz. Yani 17 Şubat'ta 294 lira olan hisse senedi hani an itibariyle 400 liralı seviyelerde.
1: Yani 200 iken bile acaba pahalı mı diye böyle soruluyor oluyor. Oradan bile konuşuyorduk.
0: Şimdi
1: yani.
0: Evet, onu söylüyorum. Pahalılık, pahalı mı ucuz mu? Şu an için Aselsan özelinde ya da savunma sanayi şirketleri özelinde bence çok fazla bakılmıyor.
1: İskontoya bakmıyoruz. Çarpanlara çok bakmıyoruz.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Yurt dışı gelişmekte olan savunma sanayi şirketlerine de baktım. Getiri nasıl diye.
1: Çok yüksek.
0: Hemen hemen benzer
1: nitelikte. Rheinmetall var şu, örneğin Avrupa'daki savunma devleri, orada da çok ciddi artışlar var.
0: Aynen öyle. Yani demek ki konjonktür savunma sanayini gösterdi. Şimdi Aselsan'la alakalı yapılan eleştiriler şuydu geçmiş dönemde yatırımcılar tarafından. Tek düze bir grafik. Yani şurada uzun dönemli bir grafik açarsanız
1: 50 liralardaki rakamı.
0: Aynen öyle.
1: Misin?
0: Yani geçen seneyi geçelim, bir önceki seneye gelelim.
1: Yani
0: grafik şöyle ilerliyor. 3-4
1: yıllık verebiliyoruz sanırım. Belki 5 yıllık bile verebiliriz.
0: Grafik yatay bir bantta ilerliyor. Fakat son zamanlarda savaşların etkisi, ki maalesef diyebiliriz aslında buna, savunma sanayinin ne kadar önemli olduğunu bize gösterdi.
1: Bak, bahsettiğin yerler şöyle aslında, ne zamanmış bu bölgeler? 2023 dönemi sanıyorum değil mi? 2023'ten 2025 Ocağı kadar hareket çok sınırlı, yatay sıkışan bir bantta. Sonra bu 50 liralardan 400 liralara geliş 1,5 yılda oldu zaten.
0: Aynen öyle. Geçen sene işte Borsa İstanbul 1400 puan yukarı yönlü gitti. Ve bu sene itibariyle 700 puanı bunun Aselsan tarafındaydı.
1: Hatta bu yıl böyle borsadaki yükselişe baktığımızda ağırlıklı Aselsan ve destek finansın öncülüğünde bir yükseliş hareketi. Yani endekse bu yılki yükselişin 3'te 1'ini de Aselsan oluşturuyordu. Destek son işte 2-3 günde zaten taban performansını, işte MSCI kararını bir yandan konuştuk, orada gerçekleştiriyor bugün de. Dolayısıyla hikaye devam ediyor diyorsun.
0: Ya burada hikaye devam bakıyorsun. Ediyor gibi gözüküyor. Evet. Yani bu kadar savaşın olduğu bir ortamda hikaye devam ediyor gibi gözüküyor.
1: Evet. Şimdi geleyim o halde, hızlanayım biraz 2 numaraya.
0: 2 numara Doğan Holding. Yani Doğan Holding özelinde burada net aktif değer iskontosuna bakıyoruz ve net aktif değer iskontosu içerisinde şirketin net aktif değer iskontosunu, hani net aktif değerinin 3 milyar dolarlara kadar çıktığına ilişkin bir yatırım sunumunda da bunu görebiliyoruz. Şimdi geçen hafta bilanço geldi. Bilanço da bence beklentilerden iyi geldi. Özellikle Happy Sigorta'nın etkisi.
1: Evet.
0: Ve diğer taraftan şirketin madencilik sektörüyle alakalı şirketinin pozitif alanda etkisi. Otomotiv sektörünün bu kadar baskılı olduğu bir süreç içerisinde şirketin otomotiv tarafındaki o şirketinin beklenenden daha iyi finansallar açıklaması Doğan Holding tarafının finansallarının beklentilerden iyi gelmesine sebebiyet verdi. Şirket yeni bir yapılanma sürecine girdi. Yani ben yeni bir yapılanma diyorum. Çünkü zararı olan şirketlerini bünyeden çıkarma gibi
1: şimdi
0: bir karar.
1: Şimdi bunu Sabancı'da da görüyoruz, Koç'ta da görüyoruz, Doğan Holding'de de görüyoruz. Yani karlılık baskı altındaysa, verimlilik azalıyorsa bir dönüşüm hikayesi artık mecbur oldu yani. Hani perakende tarafında, gıda tarafında da bu iş böyle. İşte yine Koç Holding'e baktığımızda da özellikle oradaki adımlar, yani bütün holdinglerde yeni bir adım gerçekleşiyor.
0: Ya şöyle oluyor bence, hep bir yatırım yapıldı. Bu yatırımların meyvesinin yenmesi beklendi. Ama baktılar bu yatırımlar Hani astarı kendisinden pahalıya geliyor hikayesi var ya. Artık öyle olunca artık bence bir noktadan sonra vazgeçmek gerekiyor. Hani bu hisse senetleri içerisinde de geçerli. Körü körüne bir hisseye aşık olmak diye bir şey var ya. Hiç bakmadan hep yükselecek diye bir umutlama.
1: Yani şimdi de bütün portföyünle %100 o hissede ve %100 maldaysan bazen hani psikolojik anlamda gerçekten.

0: bir aşık olma etkisi yaratıyor.
1: Ya aynen öyle. Doğan Holding özelinde de hem bu yeniden yapılanma hem de şirketin içerisindeki gerçekten şirketlerin değerli olması ve net aktif değerine baktığımız zaman hani şirketi kadromuza almayı tercih ettik. O yüzden iki numarada Doğan Holding var. Bu arada net aktifleri iskontosunda da hani Doğan Holding'in diğer holdinglerle birlikte yani büyük holdinglerle benzer nitelikte bir net aktifleri iskontosu da olduğunu söyleyebilirim.
0: Net iskontosu holdinglerce yüksek.
1: Tarihsel çarpanlara da baktığımız zaman bu gözüküyor.
0: Şimdi 3 numaraya geleyim. Ondan öncesinde şunu da sorayım. GYO tarafında biz emlak konutta bu kez beklentilerin altında bir kârlı kaldık ama şöyle ayrıştırıyor muyduk dediğimiz noktada yine geçtiğimiz ay sanıyorum paylaşmıştık, konuşmuştuk birlikte. Kira geliri olan şirketler ön planda olabilir. Çünkü enflasyonda hani işte petrol maliyetleri daha yüksek seviyeler karşımızdaysa ya da faizler daha yüksek süre sıkı kalacaksa, kiralar yüksek olacaksa kira geliri olanlar daha önde. Proje üreticileri finansman baskısıyla belki biraz aşağıda kalabilir diye hala görüşün devam ediyor mu değil mi? 3 numaraya geliyor.
1: Ya hala görüşüm devam ediyor. Çünkü bu yüksek faiz ortamında ya şimdi GYO tarafında özellikle faiz indirim döngüsünden olumlu etkileniyor dedik. Çünkü faiz indirimleriyle birlikte hem krediye erişimin daha kolay, nispeten daha kolay olması hem de talebin bir miktar daha öne çekilmesiyle birlikte GYO'lar ön plana çıkıyordu. Hı hı. Fakat bu süreç içerisinde tam tersi bir konjonktür var. Yani gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin ya da konut sektörüne ilişkin gelen verilere de bakıldığı zaman hani yeni konut satışlarının bir miktar daha azaldığını ya da artış ivmesinin azaldığını görebiliyoruz. Ama kira artış oranı yüksek enflasyon ortamında hala devam ediyor. Bu noktada da kira getirisi olan GYO'lar bence ön plana çıkıyor. Yani bir sıfırdan satın alma değil, zaten gelen bir gelirin, sürdürülebilir bir gelirin arttığı bir mekanizma. O yüzden torunlar gayrimenkulünde kira gelirinin yüksek olması bu noktada açıkçası kadroda kalmasına sebebiyet veriyor ki biz de torunlar GYO'daki hedef fiyatımızı yukarı yönlü revize ettik.
0: Tabii ticari portföyü ve AVM gelirleri orada torunlar tarafında takip ettiğimiz gelişmeler. Yeni AVM'ler de vardı diye hatırlıyorum. Onu
1: evet, yeniden satın almalar gerçekleşti. Bu satın almalarla birlikte yanlış hatırlamıyorsam iki tane AVM satın alındı. Bir tanesi Kayseri, bir tanesi Mersin'di galiba. Emin değilim, hafızam beni yanıltmıyorsa. Bunlarla birlikte de zaten şirketin hani gelir belki bir para çıkışı olacak. Ya zaten bir yatırım yapıyorsanız isterseniz para çıkışı olacak ya, ama bunları ne kadar sürede döndüreceksiniz bu önemli. Torunlar gayrimenkulünde geçmişten gelen bir bunlarla alakalı bir geleneği olduğu ve uzunca süredir bu işi yapmalarından kaynaklı olarak o tarafta da bir sorun olacağını düşünmüyorum.
0: Evet, geliyorum 4 numaraya. Geçen seneden bugüne yani şöyle 90 liradan 340 liraya ne zaman geldi? Göz açıp kapayıncaya kadar hızlı bir zaman diliminde geldi. Transformatör ihracatı Amerika pazarı tek kalemde aldığı 760 milyon dolarlık iş ki 1 milyar dolarlık işi zaten aldı. Cirosunun hedefi 1 milyar dolardı ama çok çok böyle hızlı da yükselen bir hareketlilik olduğu için belki orayı da biraz konuşmak gerekiyor. 4 numara diyeyim ve şunu da sorayım. MSCI'ın o hisseyi small cap'ten çıkarma kararı, belki onda biraz vurgu yapmak lazım.
1: Tabii yaklaşık 25 dakika sonra Astor Enerji'nin bir toplantısı gerçekleşecek. Bu toplantıda da daha fazla büyük ihtimal o kafadaki soru işaretleri kalkacak gibi duruyor.
0: Nerede gerçekleşiyor toplantı?
1: Levent'te gerçekleşecek. Analiz toplantısı var. Bu noktada şimdi şöyle söyleyeyim. Fiyatlama mekanizmasına bakıldığı zaman hem hikaye hem şirketin aldığı işler hem yaptığı yatırımlar, bu sonuç benim için sürpriz değil. Neden sürpriz değil? Çünkü sen de biliyorsun ki sene başından itibaren ben bu hisseyi hiç çıkartmadım. Bu kadrodan ve bu kadro içerisinde en çok yükselen hisse senedi Astor Enerji'dir diye düşünüyorum ki baktığım zaman evet Astor Enerji. Yani şirketin yaptığı yatırımların meyvesini yemeye başlaması ki şu demek, kapasitesini 1,5 kat arttırdı. İkincisi, 1,5 kat kapasite arttırılmasına rağmen şirket yeni bir yatırım yapıyor. Yani daha da büyüme odaklı gidiyor. İhracat oranını %50'lere kadar çıkartma gibi bir hedefi var. Ki şöyle söyleyeyim, şu an FAVÖP marj tarafı %30'lu seviyelerde, yapılan yatırımlarla birlikte 32,5-33,5'lu seviyelere çıkmasını bekliyoruz. Hatta bu yılda yıl sonu itibariyle beklenti 1 milyar doların üstünde bir ciro beklentisi.
0: Zaten aldığı bakiye sipariş ve backloglar 1 milyar dolara yaklaştı.
1: Aynen öyle, bu transformatör tarafındaki faz 1 faz 2 yatırımının bitmesi sonrasında ise sırf bu yatırımdan 1 milyar

0: marjları, karı güçlü rakamlar. Sektörde zaten senin hep dediğin, her şeyden kısarım, boğazımdan kısamam dediğin noktada gıda tarafı 5 numara.
1: 5 numarada BİM var. Neden borsa yukarı gitse de aşağı düşse de düşmüyor? Ki ben bunu senin yayınlarında şöyle söylüyordum. Benim için savunma sanayi şirketlerinden bir tanesidir BİM. Ya da gıda perakende tarafı. Çünkü talep esnekliğinden çok fazla etkilenmiyorlar. Şirketin finansalları geldikten sonra biz hedef fiyatımızı 1067 liraya revize ettik. Dünkü %100'lük bedelsiz sermaye artırımı sonrasında düzeltilmiş pay fiyatıyla birlikte 533,5 TL olarak yani hedef fiyatımızı yukarı yönlü revize ettiğimizi söyleyebilirim. Biz burada hala hikayenin olduğunu düşünüyoruz ve buradaki hikaye sadece talep esnekliği tarafında değil, şirketin de kendi içerisinde bir hikayesi var. Yani hikayeden bahsedeceksek bir banka hikayesi var ki zaten bir banka gibi çalışan bir şirketten bahsediyoruz. Net işletme sermayesi bu şirketin eksi. Neden eksi? Çünkü bu şirket nakit alıyor. Yani nakit veriyorsunuz ama aldığı malları daha uzun vadede alabildiği için. Evet. Yani nakit döngüsü de oldukça yüksek. Stok devir hızı oldukça düşük. O yüzden bu noktada BİM tarafındaki hikayenin devam ettiğini düşünmekteyiz. Enflasyon ortamında, yüksek enflasyon ortamında bunu satışlarına yansıtabiliyorlar ve yüksek enflasyon ortamında biraz daha hane halkı ya da tüketici indirim marketlerine olan ilgiyi biraz daha arttırıyor.
0: Evet, bir de içindeki file yapısı orada da aslında
1: aynen öyle. O yüzden BİM tarafı ön plana çıkıyor ve kadroda duruyor.
0: 533 dedin değil mi bölüme sonrası?
1: 533,5'a revize ettik.
0: %33 gibi, %30'un üzerinde bir getiri potansiyeline işaret ediyor.
1: Şöyle söyleyeyim, biz o gün raporu yazdığımız zaman yaklaşık işte
0: çok daha fazla.
1: Çok daha fazla.
0: %40'ın üzerindedir muhakkak.
1: Aynen. Son iki günde yaklaşık %10'a yakın bir yükseliş olmasından kaynaklı bir, hatta çok son üç günde diyeyim. Bundan kaynaklı olarak tabii ki biraz daha getiri potansiyeli azalmış olsa da bizim yani beğendiğimiz şirketlerden bir tanesi olmaya devam ediyor.
0: Şimdi geleyim 6 numaraya. Burası çok konuşuldu. Aslında hani arpı büyümesi değil mi? Hani böyle yeni yatırımlar ama borçluluk tarafı takip edilmeli mi? Ama hep de bunu konuşuyorduk. Yani CAPEX kalemini takip ederken ve 3 katına gelip 48 milyar liraya ulaşan bir borçluk varken bunun meyveleri sonradan gelecek dediğin noktada konuştuğumuz sektörlerin başında 6 numara var.
1: 6 numara Turkcell. Yani o tarafta bence çok korkulacak bir şey yok. Zaten bu şirketler 5G yatırımı yaparken bir para ödüyor ve bu ödenen para da hani ufak tefek paralarda değil. Bir yatırım yapıyorsunuz sonuçta ve bu yatırım genel anlamda 10 yıllık yatırımlar oluyor. 4.5G'den biliyoruz. Yani 2016'da 4.5G vardı. 10 sene sonra işte 5G hayatımıza girdi. O yüzden bu taraftaki net borçluluk oranının yükselmesi bu şirketin genel anlamda 5G yatırımı yaptığı ve bir nakit çıkışından kaynaklı olduğunu söyleyebilirim. Ama senin de belirttiğin gibi daha öncesinde de söylediğimiz gibi bu şirketler bu işin meyvesini sonradan yiyor. Evet. Birkaç bilanço dönemi sonra biz bu hikayenin düzeldiğini de göreceğiz gibi duruyor.
0: Evet.
1: Burada ana hikaye dediğim gibi hani arpu büyümesi 5G tamam ama Google Cloud'la yapılan anlaşma şirkete önemli bir katkı verecek gibi duruyor.
0: Evet, şimdi geliyorum 7 numaraya, hızlanıyorum da en fazla böyle tartışılan konuşulan bilançolardan bir tanesi ve bu süreçte en fazla yükselen hisse Savaş'la birlikte her yatırımcının aklına geleceği gibi Netcar biraz beklentinin hafifçe altında kaldı ama çok güçlü yüzdesel bazda yıllık bazda kar artışlarında görüyoruz 7 numarada.
1: 7 numarada Tüpraş var. Yani genel anlamda şöyle bir algı var. Petrol yukarı, Tüpraş yukarı. Petrol aşağı, Tüpraş aşağı diye. Bu algının çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Nispeten doğru gibi gözükse de çok doğru değil. Çünkü Tüpraş şirketi bir petrol ham maddesiyle işte nasıl söyleyeyim? Farklı farklı petrokimyaya ilişkin enstrümanları üretip satıyor. Ve son dönemlerde bir marjlar tarafında geri çekilme vardı. Fakat bu savaşla birlikte özellikle savaşın etkisiyle birçok petrokimya şirketinin saldırıya uğramasıyla birlikte şirketin rafineri marjları da yükseldi diyebilirim. Bu noktada da rafineri marjlarının yükselmesi bu şirketi olumlu yönde etkiliyor ve bu olumlu yöndeki etkiyi hem finansallarda hem de hisse senedinin fiyatlama mekanizmasında görebiliyoruz.
0: Evet, özellikle jet yakıtı değil mi? Orada üretimi gerçekleştirmesi, Star rafineriyle birlikte Tüpraş çok önemli faaliyetler üstleniyor. Avrupa'dan da bizleri ayrıştıran noktada karşımıza çıkıyor. Şimdi geleyim o zaman 8 numaraya. Burada da güçlü nakit pozisyonu. Online taraftaki ciro payı neredeyse toplam satışların 1/4'üne gelmiş. Önemli sanıyorum 8 numara.
1: 8 numara Migros. Zaten kadroya bakıldığı zaman gıda perakende tarafının daha yoğunlukta olduğu görülebiliyor. Yani biraz önce söylediğim gibi ben gıda perakende tarafının biraz daha savunma şirketi

0: hedefleri olduğunu düşünüyorum. Migros'taki hedef fiyatımızı da gelen finansallardan sonra yanlış hatırlamıyorsam 1033 lira gibi bir seviyeye revize etmiştik ve açıkçası bu noktada bu şirkete olan beklentimiz de hala devam ediyor. Sadece gıda perakende özelinde değil, Migros tarafı bence biraz daha teknoloji odaklı da bir şirket olduğu için ve senin de belirttiğin gibi online gelirlerin toplam gelirler içerisindeki payının %25'e kadar çıkması oldukça önem arz ediyor. O yüzden Migros'ta kadromuzda yer almaya devam ediyor.
1: Evet, savaşın baskıladığı sektör başlayıp konuşuyoruz ama 9.9 milyar yıllık karlık rakamı beklentinin iki katı rakam açıklamış olsa da ertelenmiş vergi giderinin özellikle etkisi ve tabii yükseliş hareketini pek belirgin bir şekilde göremedik. Ama yabancı Nisan'da en fazla neler almış diye baktığımızda içinde havacılık sektörde görüyoruz. 9 numara.
0: 9 numara Türk Hava Yolları. Evet, jet yakıt maliyetlerinin artması şirketi ister istemez favök marjı üzerinde bir baskıyı beraberinde getirebilir ikinci çeyrek itibariyle. Birinci çeyrekte bu durumun etkisini görmedik. Senin de belirttiğin gibi savaşın en çok etkilediği sektör gruplarının başında geliyor havacılık sektörü. Ben temel tarafta bir problem olduğunu düşünmüyorum. Yani jet yakıt maliyetlerini bir kenara bırakırsak yolcu sayıları, yolcu trafik sayıları ve doluluk oranlarının hala yukarı yönlü gitmesi Türk Hava Yolları özelinde önemli. İstanbul Havalimanı'nın hala dünyanın en kalabalık havalimanlarından bir tanesi olması ya da Türk Hava Yolları'nın hala bu tarafta en çok uçan şirket olması, birçok en çok lokasyon uçan şirket olması oldukça önemli. Zaten şirket Orta Doğu'daki o %10'luk payını Asya pazarına daha fazla girerek ya da Güney Amerika pazarına daha fazla girerek kapattı. Evet. O yüzden o taraftaki risk olarak söyleyebileceğimiz unsur jet yakıt maliyetleri tarafı olarak açıkçası bu noktada görülüyor ama temel tarafta bir sorun olduğunu düşünmüyorum.
1: Hürmüz felç olunca deniz trafiğinin de hava kargo yoluyla yine böyle kompanse edilmeye çalışıldığı, Türk Hava Yolları'na bundan faydalandığı bir süreç içerisindeyiz. Geliyorum 10 numaraya, vaktimde böyle epey daraldı ama bakalım ne var.
0: Yani endekste rekor seviyelerden konuşacaksak bir bankanın olması gerekiyor. O yüzden bir özel banka tercih ettik. Garanti Bankası. Garanti Bankası özelinde de zaten genel anlamda bankacılık tarafında bir fonlama maliyetleri tarafında bir düşme beklentisi varken bu faiz ve enflasyon hikayesinden kaynaklı olarak bu bir miktarda ertelenebilir mi sorusu gündeme geldi. Ama hala faiz indirimlerinin konuşulduğu ya da konuşulabileceği bir süreç içerisinde kadroda bir bankanın olmasını tercih ettik.
1: Evet, yani net faiz marjları alması ikinci çeyrekte olsa da sonrasındaki hikaye yine bankaları destekler diyorsun.
0: Aynen öyle.
1: Bir banka olmalı. Şimdi geliyorum 11 numaraya. Yani maliyet tarafı iyi yönetilmiş ve baktık Ramazan ayı etkisine rağmen hasta sayısında artış var. Kapasitesinde yine artış var. Doktor giderlerine baktık azalmış ve beklenti üzerindeki karlılığı açıkladığında, şu an tam rakamı hatırlamıyorum, beklenti üzerinde gelince ciddi bir yükseliş hareketi. Hatta o gün %7'lik bir yükseliş vardı diye hatırlıyorum açılışta. Borsa düşse de yükseldi bu hisse. Son hissemiz artık.
0: Medical Park, yani senin zaten çok güzel özetledin. Ben çok üstüne bir şey koymama gerek yok ama kapasite daha da artacak diyebilirim. Çünkü şirket birkaç tane daha hastane açacak ve bu hastanelerin etkisiyle birlikte bu şirket tarafındaki cironun daha yukarı yönlü gittiğini görebiliriz. Bir diğer durum da şu, özellikle hani sigortacılık sektöründe sağlık sigortası oranının arttığını söylüyoruz ya. Sağlık sigortası oranının artması hem tamamlayıcı hem özel sağlık sigortası artması özel hastanelere olan ilgiyi de arttırıyor. Çünkü devlet hastanelerinde bir miktar daha fazla sıra ve randevu sürelerinin uzuyor olması özel sağlık sigortası tarafını ön plana çıkartıyor ve özel sağlık sigortası ile birlikte de özel hastanelere olan ilgi artıyor. Bu noktada da hem maliyetlerin düşmesi hem de aslında şirket finansallarının da maliyet yönetiminin iyi yapıldığını teyit etmesi Medical Park'ın ön plana çıkmasına sebebiyet verdi. Bu noktada da kadromuzda olmaya devam ediyor Medical Park.
1: Şimdi sağlık tarafında enflasyon döneminde daha defansif duran sektörlerden biri diye anlıyorum o halde, değil mi?
0: Evet, genel anlamda en azından hani yatırımcı algısı özelinde de baktığımızda bu bir miktar daha öyle şekilleniyor. Ama Medical Park'ın hem ayakta hasta sayısı hem yatan hasta sayısındaki gelirlerindeki artış. Senin de belirttiğin gibi bu kadar maliyetler artıyorken şirketin finansal yönetimini güçlü yapıp maliyetleri azaltması, maliyetleri azaltırken de hastane sayısını arttırarak yatırım yapması oldukça önemli. Hatta geçtiğimiz günlerde yine bir haber vardı. Bir arsa satışı gerçekleştirdi.
1: Evet. Beklenenden çok hızlı gerçekleşti.
0: Aynen öyle. Arsa satışı gerçekleştirdi. Bu arsa satıldı ama oraya hastane yapılacak. Hı-hı. Hastaneyi de Medical Park işletecek.
1: Evet, önemli gelişmeler de var diyorsun, arsa satışı gibi. Çok teşekkür ediyoruz değerli yorumların
0: ben
1: için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İyi hafta sonları olsun şimdiden.
0: Sağ ol, teşekkür ederim.
1: Efendim, evet, biz ayrılan sürenin sonuna gelmişiz. Veda ediyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: This place, it stays with me.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
3: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim.
2: E vade de bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Her büyük yolculuk küçük bir masada başlar. 1991'de olduğu gibi. Türkiye sermaye piyasalarında liderliği hayal ettik. İlk adımlar, ilk büyük başarılar ve daha yolun başındayken yatırımcılara kapsamlı hizmetler sunma hedefi. Şirketleri sermaye piyasalarının en güçlü ürünüyle buluşturduk. Büyümeyi sadece kendimiz için değil, ülke ekonomisi için de mümkün kıldık. Geleceğin yatırım dünyası teknolojinin üzerine kuruldu. Biz de hızın, güvenin ve erişilebilirliğin standartlarını yeniden tanımladık. Bugün bireysel yatırımcıdan kurumsala, gençlerden profesyonellere kadar uzman ve deneyimli çalışanlarımız ile binlerce hayalin ortağıyız. Biz sadece işlem yapmadık, bilgi paylaştık, değer yarattık, katkı sağladık. Bir masada başlayan bu yolculuk bugün Türkiye'nin yarınına yön veriyor. Yedik Yatırım, 35 yıldır yatırımda güvenin adresi.
6: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
7: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
6: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
8: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle,
9: Otobit'te. Sevgili seyirciler, kirada birden fazla mülkünüz varsa size harika bir haberim var. Ehane. Ehane çoklu mülk sahipleri için geliştirilmiş, güçlü teknoloji ve hizmet odaklı ilk ve tek mülk yönetim platformu. Kira ve gider takibi, mülklerinizin bakım ve onarımı, hukuki işler, kiralama süreçleri, vergi dönemleri gibi birçok işte size yardımcı olacak Ehane, her şeyi tek panelde topluyor. Profesyonel ekibiyle yönetiyor, işleri sizin yerinize hallediyor ve size sonuçları bildiriyor. Size de zamanınızı daha verimli harcamak kalıyor. Siz de hemen ehane.com'a girerek detaylı bilgi alabilir, süreçlerinizi dijitalleştirerek Ehane'nin size sunduğu kolaylıklardan faydalanabilirsiniz.

0: diye hediye. Koçak.
1: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Duratal Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 10. Kocaeli 22, Sakarya, Bursa ve Balıkesir 23. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 10. Konya 22, Kayseri 17, Nevşehir 16, Sivas 14. İzmir çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 14. Denizli ve Muğla 23, Aydın 27, Manisa 24. Antalya çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 16. Mersin 23, Adana 24, Kahramanmaraş ve Hatay 21. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 16. Bolu ve Samsun 16, Karabük 17, Rize 18. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 6. Malatya 19, Erzincan 15, Van 16, Ardahan 17. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 11. Mardin ve Siirt 21, Şanlıurfa ve Diyarbakır 24 derece.
2: Duratal Seramik hava durumunu sundu.
4: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
5: Tabii.
6: Hangi programda?

0: hayatını. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide dönüşüm işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
5: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
4: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
6: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de. Handi Kredi.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
8: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
7: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

döviz ve döviz kuru. Döviz, yabancı ülke paralarına verilen genel addır. Dolar, euro, pound, yen, yuan, Türkiye açısından döviz sayılacak para birimlerindendir. Döviz kuru, bir ülkenin parasının yabancı paralar karşısındaki değerini belirleyen katsayıya verilen genel addır.

0: Güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.
2: İdefix, İdefix.
1: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu.
2: İdefix, İdefix.
1: Onlar polis değil, suçlu değil. Onlar sadece Asya'nın ödül avcıları. Kahkahalara boğan komedi ve aksiyon dolu bir film. Ödül avcıları

Efendim piyasa saatinden herkese merhaba. Meriç Kobal ben. Bugün de birlikteyiz Apara ekranlarında piyasa saatinde. Piyasaların gündemini konuşacağız. Ana gündem Amerika Birleşik Devletleri Çin hattındaki gelişmeler, Trump ve Xi Jinping arasındaki görüşme genel olarak yapıcı bir tonda geçti. Ancak Tayvan başlığı zirvenin en kırılgan noktası olarak öne çıkıyor. Şimdi bakalım bu gelişmelerin ışığında önce bir verilere gidelim. Bugünün küresel taraftaki verileri bize neyi işaret ediyor? İçeride BIST endeksinde 14.379'dayız. 1.81'lik bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz an itibariyle. Avrupa'da da negatif bir seyir olduğunu görüyoruz. Londra 0.81, Frankfurt 0.99, Paris 0.86 ve Madrid 0.88 geride. Diğer taraftan Asya'da da bugün olumsuz bir seyir vardı genel olarak. Güney Kore'de seansta aslında bugün yeni bir rekor kırıldı 8.000'in üzerine geçilerek. Fakat daha sonrasında satışlar geldi ve de 6.12'lik bir geri çekilmeyle kapandı Güney Kore borsası. Japonya tarafında bugün gelen toptan satışlara ilişkin olarak fiyatlara ilişkin olan verideki 3 yılın en yüksek zirvesinin gelmesi oradaki havayı bozan etmenler arasındaydı. Diğer taraftan tahviller de yükseliyor Japonya tarafında. Uzun vadeli tahviller son yılların en yüksek seviyelerine gelmiş durumda. Gelişmiş ülkelerde sadece Japonya'da değil Amerika Birleşik Devletleri'nde, İngiltere'de de böyle bir durum söz konusu. İşte uzun vadeli faizlerdeki bu yükselişte yüksek borç ve kalıcı enflasyon endişesini beraberinde getiriyor ve piyasalardaki havayı da bozan etmenlerin başında geliyor. Hong Kong'ta da 1.64 gerideyiz. Çin'de de 1.52'lik bir geri çekilme görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri cephesine dönecek olursak eğer, hisse senetlerinde yine ana hikayenin jeopolitik riskler, enerji fiyatları ve yapay zeka yatırımları etrafında şekillendiği bir haftadaydık. Şu anda vadeli tarafta S&P 0.67, Nasdaq 0.99, Dow Jones 0.44 geride. Dow Jones'a 0.75, S&P'de 0.77, Nasdaq'ta 0.88'lik bir yükselişle dün günü tamamlamıştık. Endeksler güçlü bir performans göstermişti. Dow Jones 50.000, S&P 7.500 puanı geride bıraktı.

0: bırakmayı başarmıştı. Fakat Trump'ın yaptığı açıklamalarda Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ihtiyacı olmadığını belirtmesi artan enflasyon endişelerini körükledi diyebiliriz. Dediğimiz gibi aynı şekilde uzun vadeli faizlerdeki yükselişte 30 yıllıkların son yılların en yüksek seviyelerine çıkması büyüyen bütçe açıkları, artan kamu borcu ve bunun kalıcı hale gelmesi riski bu sabah bir miktarda olsa piyasalarda keyfi kaçırmış gibi görünüyor. Fiyatlamalarda en azından şu anda gördüğümüz bu. Şimdi bir de dönelim bakalım enerji tarafına. Şimdi Trump dediğimiz gibi Hürmüz Boğazı açılmasa da bizim için bu uygun, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ihtiyacı yok. Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklamasında bulundu ve de Brent petrol 107.87'de şu an 2.03'lük bir yukarı yönlü hareket. Ham petrolde 103.08'deyiz, 1.89 yukarıdayız ve doğalgaz 2.93'te orada 1.35'lik yukarı yönlü bir hareket dikkat çekiyor. Ons altında geri çekilme 1.91'lik 4.562'deyiz. Gümüşe de bir gidelim. Orada da bugün 5.99'luk bir geri çekilme var. Şu an 78.46'dayız. Geçen hafta %7'lik bir prim vardı gümüşte. Haftaya da yine %7'lik bir primle başlamıştık. Ama işte bu petroldeki yükseliş ve İran Savaşı'nın akıbetine dair yine belirsizliklerin devam etmesi ve emtia tarafında özellikle kıymetli metal tarafında fiyatları geriye çekiyor. 77.81 bugünün en düşüğü, 83.86'da en yükseği oldu. Biz %1.80 gerideyiz. Dolar TL 45.54, Euro TL 53.09, Euro Dolar 1.16.36'da. Dolar endeksinde güçlenme var. 99.03'te dolar endeksi, 0.31'lik yukarı yönlü bir hareket olduğunu orada takip ediyoruz. Sepet kur 49.32'de. Bankacılık 2.39 geride bugün. Sınayide 0.64, turizm 2.28, teknoloji 0.87. Gayrimenkul 2.07 geride. Spor endeksinde ise negatif yatay bir görünüm hakim. Sigortacılık 2.58, inşaat 0.92, bilişim 0.87, madencilik 0.76, gıdada ise 1.73 gerideyiz. Kimya 0.40 yukarıda. En çok artanlarda bugün ilk sırada Petkim var 2.82 ile, Gürsel Turizm 1.26, Tüpraş 1.38, Ral Yatırım Holding 1.37 ve Doğuş Otomotiv 0.92 yukarıda. Azalanlara da gidelim. Kontrolmatik şu anda taban olmuş durumda. Destek Finans 9.53, Türkiye Sigorta 5.5, MİA Teknoloji 5.13, Tekfen Holding'de de 4.65'lik bir geri çekilme dikkat çekiyor. Şimdi İntegral Yatırım'dan Yusuf Bedir'e gideceğiz. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Şimdi haftanın son işlem günü ve görüyoruz ki hava bozuldu. Neden sizce?
1: Yani aslında oldukça açık, Trump'ın Hürmüz Boğazı ile ilgili gerçekleştirdiği açıklamalar neticesinde enflasyon endişelerinin daha da arttığı bir süreç geçiriyoruz şu anda. ABD tahvil getirileri oldukça yükseldi ve buna bağlı olarak riskli varlıklarda da geri çekilmeler yaşandı. Yani bu hareket oldukça doğal, özellikle bizim borsamız için çok daha normal. Çünkü bizdeki ana hikaye biliyorsunuz ki enerji maliyetlerindeki artış ve bunun oluşturduğu enflasyon baskısı. Geçtiğimiz gün Merkez Bankası biliyorsunuz enflasyon raporunu paylaştı. Ve bant aralığındaki iletişimi bırakarak yıl sonu enflasyon beklentilerini %26 seviyesine kadar yükseltti. Yani burada aslında piyasanın gerçekleriyle artık yüzleşen bir merkez bankası olduğunu görüyoruz. Zaten piyasa beklentisi de yanılmıyorsam %30 ila 28 aralığında değişkenlik gösteriyor. Yani çok da kopuk bir beklenti oluşturmadı merkez bankası. Tabi burada önemli olan şey nedir? Eğer ki enerji maliyetleri artarsa enflasyon endişeleri de artacak ve biz de dolayısıyla faiz indirimi döngüsüne ara vereceğiz. Ve bu da riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturacaktır. Borsada da şu an bunun fiyatlaması var. Hatta bazı haber kaynaklarına göre İsrail ABD'nin hafta sonu İran'a karşı saldırı gerçekleştirme olasılığını göz önünde bulundurarak alarmda olacak. Yani burada eğer bu haber akışı eğer doğruysa bizim yatırımcılar da dolayısıyla bu riski taşımak istemiyor olabilir. Sürekli söylüyoruz, endeks zaten hani bir yükseliş hareketi gerçekleştirdi. 15.000'li seviyeleri gördük. Ancak oldukça kırılgan bir zemin üzerinde gerçekleşti bu hareketler ve dolayısıyla enerji maliyetlerinde artış olduğu takdirde bu tür geri çekilmeler bence normal karşılanmalı ve burada yatırımcılar kısa vadeli beklenti

0: hedeflerden ziyade biraz daha uzun vadeli hedeflerine odaklanmalı diye düşünüyoruz.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere, iyi hafta sonları.
0: İyi yayınlar.
1: Ve buradan da dönelim Cüneyt Paksoy'a, stratejist ve kendisiyle piyasalardaki son durumu değerlendirelim. Cüneyt Bey, hoş geldiniz.
2: Selamlar Melis, iyi yayınlar, kolay gelsin.
1: Teşekkür ederiz. Şimdi tabii yine yoğun gündemi olan bir haftayı geride bırakıyoruz. İşte haftanın başlangıcında özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bu arka arkaya gelen enflasyon verileri beklentileri bir hayli aşan. İşte sonrasında Trump'ın ziyaretinden çıkan işte mesajlar. İçeride de bizim enflasyon raporu. Şimdi isterseniz ben sizden önce kısa bir yorumu bu Çin tarafındaki Trump'ın temaslarına ilişkin alayım. Sizce Trump bu ziyarette istediği sonuçları aldı mı?
2: Yani neticede piyasanın konsantre olduğu önemli bir görüşmeydi ve bu görüşmede her iki tarafta bana göre dengeli bir tutumla yaklaştı. Yani okumalara baktığımızda tabii arka planda bize bildirilmeyen neler konuşuldu ayrı bir konu ama bir uzlaşı var. En azından şimdilik bazı konularda anlaşmalar, hatta sizin de şu an belirttiğiniz ekranda Çin'le çok sayıda anlaşmaya vardık diyor Trump. Bu tabii anlaşma başka bir şey, anlaştıktan sonra bunun devamlılığı başka bir şey ama bu görüşmede en azından bir kere bu görüşmenin gerçekleşmesi önemliydi, bu bir. Görüştükten sonra hani sürece baktığımızda özellikle Trump'ın konuşmasında bazı detaylar önemli. Özellikle Çin'e yaptığı pozitif vurgular bizim çok alışık olduğumuz bir Trump figürü değildi. Daha çok devlet geneliyle kendi profili dışında Amerika Birleşik Devletleri'ni temsil eden başkan profiliyle bir yaklaşım gösterdi. Bu da hani Çin'e ne kadar mesafeli olduklarını, Çin'e karşı hangi profilde ve manevra alanı içinde olduklarını gösterdi. Bu önemli. Çin'de de farklı bir durum yok. Yani her iki ülkede birbiriyle olan karşılıklarını da biliyor. Beraber hareket ettiklerinde oluşabilecek potansiyel kazanımlarını da iyi biliyor. En azından bu noktada önemli referanslar verildi piyasaya. Ama şu önemli, hani birçok anlaşmaya vardık, bir Boeing sattık vesaire bir tarafa. Burada Çin, Amerika Birleşik Devletleri'ne İran konusunda ne dedi? Şimdi Çin'den henüz bir bu noktada detaylı bir açıklama yok resmi ama Trump'ın konuşmasının verdiği bilgilerin içinde bir detay, nükleer noktasında Çin'le aynı görüşteyiz. Yani İran bir nükleer enerji bulunduruyor, bu bir tehdit oluşturuyor ve bu tehdit noktasında Çin'le aynı noktadayız demesi savaşı bitirmek anlamına gelmiyor. Hatta eğer İran ile yürütülen ateşkes bir başarıyla sonuçlanmazsa savaşın devamı anlamına geliyor eğer Çin böyle bir garanti verdiyse. Tabii bunu zaman gösterecek. Bir de Hürmüz'le ilgili, yani Çin bir an önce açılmasını istiyordu. Açılması çok önemli. Amerika bunu Çin'e karşı bir koz olarak kullanmaya devam eder mi? Onu zaman gösterecek. Ama en azından şimdilik bir el sıkışma var. Bu görüşme piyasalar için en azından bu noktasıyla olumlu ama dediğim gibi savaş devam edip petrol fiyatı yukarı çıkacaksa bu görüşmelerin şu an hiçbir anlamı yok. Çünkü devamında yine karşılıklar konuşulmaya başlanır. Brent petrol $110'lara giderken enflasyon bütün globalde olumsuz yönde ilerlerken, ki bugün Japonya'nın mesela enflasyonu Asya piyasalarına sert satış getirdi. Bu görüşmelerin ve mutabakat kısmı da sorgulanır. Bunu da net olarak söylemek isterim. Yani ya bu petrol fiyatı bu savaşı bitirecek ve herkes kendi güncelisine dönecek, ya da bu petrol fiyatı böyle yüksek kalmaya devam eder, savaş da bu petrol fiyatlarını yukarı yönlü taşırsa ABD-Çin anlaşması hani bir noktadan sonra bizi farklı bir noktaya götürür. İran konusundaki o hemfikir oldukları nokta savaşın devamıysa bu büyük problem. O problem

0: Hem de eninde sonunda ABD ile Çin'i karşı karşıya getirir. Anlaşma sadece bir görüşme olarak kalır bana göre.
1: Evet. Peki o zaman hemen sizin 10 yıllık tahvil faiz değerlendirmenizle başlayalım. Piyasalar açısından benchmark'ta olan. Şimdi özellikle gelişmiş ülkelerin 30 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş dikkat çekici. Bazı ülkelerde son 10 yılların en yüksek seviyelerini görüyoruz bu tahvilde. 30 yıllık mesela Japon tahvil faizi 1999'dan bu yana ilk kez %4'ü aşmış. 20 yıllık Japonların tahvil faizi 6,5 bas puan artışla 3,61'e çıkarak 1996'dan bu yana en yüksek seviyede. 2 yıllık Amerikan hazine tahvili ise 14 ayın en yüksek seviyesine çıkmış durumda. Şimdi Amerikan 10 yıllıkları bize neyi söylüyor? Oradaki görünüm sizce neye işaret ediyor?
0: Sevgili Melis, aylardır anlatmaya çalışıyorum. Tahvil piyasası ciddi problem yaşıyor. Yani bu savaştan önce de böyleydi. Savaşın devamıyla iyice bu görünür hale geldi. Az önce söyledi Japonya tahvil faizlerinin geldiği noktayı. Çünkü Japonya'da bugün %4'e yakın bir enflasyon açıklaması. Hani yıllardır enflasyon üretemeyen, büyümesinde problem yaşayan ve bunun için sınırsız para basıp ekonomisini yıllardır destekleyen bir ekonominin enflasyon üretmeye başlaması, büyüme oluşmadan, tam istediği büyümeye varmadan problem. Çünkü bir noktadan sonra Japonya bile faiz arttırmaya girerse birazdan konuşacağız. Dolar yen paritesi dahil bütün grafikler bambaşka bir yere gider. Bu global piyasalar için ciddi bir risk olur. İşte ABD tahvil faizlerinin bulunduğu noktada bize bunu net olarak gösteriyor. Benchmark eğer 4,5 ve üzerine gitme potansiyeli taşımaya devam ediyorsa tüm tahviller buna bağlı olarak yukarı yönlü bir potansiyel sergiler. Kevin Warsh'un başkanlığı onandı. Şimdi Fed bakalım bu sürece nasıl yaklaşacak yeni başkanıyla. Yani hakikaten ABD tahvillerini düşürmeden Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da Fed'in rahat etmesi mümkün değil ABD borçlanma gereğini düşündüğümüz. Onun için hem ABD ekonomisinin etkileri, hem global tahvil piyasasının etkileri, hem de riskli varlıkları ve gelişen piyasaların etkileri açısından ABD tahvil piyasasının normalleşmesi, ABD 10 yıllıkların 4'e doğru, hatta 4'ün altına doğru gelmesi çok kıymetli. Bu noktada artık Haziran ayı çok ciddi bir referans ay olacak. Fed bakalım savaş harici, yüksek petrol fiyatı haricinde ne söyleyecek, ne söyleyebilecek Melis?
1: Evet, o zaman dolar endeksiyle devam edelim. Dolar endeksi de bugün yükselişte.
0: Şimdi işte eş zamanlı, yani bir yandan ABD tahvili yükseliyor, bir yandan dolar endeksi yükseliyor. Çünkü piyasa likitte olmaya devam ediyor. Zaten likitteydi bu savaş süresince. Olabildiğince nakitin kral olduğu bir dönemdi. Şimdi artık bunu dolar endeksi tarafında da etkisini gözlemliyoruz. Hani düşmüyor, tamam şimdilik yükselemiyor ama her süreçte de yukarı yönlü pozitif, kendi adına pozitif bir etki verebiliyor dolar endeksi. Çünkü diğer para birimleri baskılanırken 6 para birimiyle korelasyon olarak okuduğumuz dolar endeksinin yükselişi bize çok şey ifade ediyor. Şimdi burada tabii dünkü görüşmenin de etkileri var. Yani ABD-Çin görüşmesinde Çin'in ABD'ye bir miktar yaklaşması, çünkü tahvil almayan ve rezerv olarak tahvil ve dolar tutmamayı uzun vadede hedeflemiş bir Çin profilinden belki kısa vadede biraz daha ABD'ye yakınlaşıp tekrar bu süreçte etkin olabilecek bir Çin faktörünün de dolar endeksine bir miktar yansıması oldu ve olmaya devam eden bir dönem. Burada kritik eşik 100-102. Burası geçilmedikçe dolar endeksinin piyasa etkisini konuşmayız ama burada kalması bile oraya yakın kalması açısından bir risk. Yine aynı söylemi tekrarlayacağım. Haziran Fed toplantısı ABD 10 yıllık ve dolar endeksinin seyri adına çok kritik olacak petrol dışında.
1: Evet, buradan dolar yen paritesiyle devam edeceğiz. Burada da tabii önemli bir nokta hatırlatalım. Japonya'nın 30 Nisan'la altın hafta tatili arasındaki yaptığı müdahalelerle elde ettiği kazançların yarısından fazlasını geri vermiş bir yen var. Ne diyorsunuz? Şimdi bakıyoruz, 158.55 seviyelerinde işlem görüyordu bugün ve son 2 ayında en sert haftalık yükselişine doğru ilerleyen bir yenden bahsediyoruz. Nedir önümüzdeki döneme dair beklentileriniz?
0: Şimdi tarihte bunu

0: birçok örneği var. Likitte operasyonlarıyla veya direkt kura hani belli bir elinizdeki rezervi kullanarak müdahale etmeniz yeterli sonuç vermez faiz politikasına geçmedikçe. Şu an yani de onu yaşıyoruz. Yani o müdahaleden sonra bir miktar kritik bölgeden uzaklaşmıştık. Ama biz bu haftaki analiz programında da uyarımızı yapmıştık. Tüm mecralarda da söylüyorum ama özellikle Avrupa'daki analiz programında da bunu belirtmiştim. Uzaklaşmıyoruz ki riskli bölgeden. Yani 150'lere yaklaşıp oranın altına gelebilecek bir süreç oluşmadıkça 160'ların aşılması dolar yen paritesinde Japonya'nın işine gelecek bir süreç değil. Şimdi artık bu müdahaleler sonrası faiz arttırımı, hele ki bu enflasyon verisinden sonra gündeme bir kez daha geldi bence. Ve önümüzdeki günlerde bununla ilgili BOJ'dan, yani Japonya Merkez Bankası'ndan ve Japon otoritelerden mutlaka açıklamalar gelecek. Ve piyasayı da etkileme gücüne de sahip maalesef. Yani eğer Japonya Merkez Bankası faiz artımına giderse bir parametre değişikliğinin netleşmesi. Yani Fed faiz indiremiyor. Arttırmayacak belki Trump baskısıyla ama indirmesi de kolay değil. Avrupa Merkez Bankası faiz arttırabilir diyor Lagarde ve ekibi. İkilere gelmişken politika faizi yukarı yönlü. 2-3 faiz indirimi potansiyel hale geldi. Avrupa'yı çok etkiliyor. Şimdi de Japonya'nın faiz arttırmaya gidiyor olması. Çin'de de enflasyon yükseliyor bu arada. Yani majördeki önemli merkez bankaları faiz arttırım sürecine girerse geri kalanının faizden indirmesi ya da indirebilmesi mümkün olmaz enflasyon dışında. Onun için dolar yeni de yakından takip edeceğiz. Eğer 160'ın üzerine doğru ilerlerse parite gerçekten Japonya Merkez Bankası'nın adımlarına karşı piyasa tetikte olur. Daha önce çünkü faiz indiriminde piyasa carry trade başlığını ile açıkladığımız o sert düş yapmıştır riskli varlıklarda, yani borsa tarafında. Çok ciddi takip edeceğiz bu süreci de.
1: Evet, peki. O zaman Brent petrol diyelim. Oradaki tansiyon düşmedi. İşte Trump da Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasına hiç ihtiyaç duymuyoruz şeklinde bir açıklama yapınca da bugün de yine yukarı yönlü hareket olduğunu görüyoruz. Hatta açıklamasının devamı da şöyle. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail, Suudi Arabistan ve diğer müttefiklerinin yanı sıra Çin'e de yardım etmek amacıyla Boğaz'ın açılması için çaba gösterdiğini ifade ediyor. Trump bir de Amerika Birleşik Devletleri'nden Çin'in petrol alacağını ifade etti. Şimdi ne dersiniz? Petrol fiyatlarında hangi senaryolara konuşmalıyız yakın vadede?
0: Şimdi ABD Çin görüşmesinde belki en önemli detay. Hani az önce söylediğin cümle. Kendi bakışımız dışında bu cümleyi de önemsemek lazım. Hakikaten Çin Amerika Birleşik Devletleri'nden petrol alır mı, alırsa bunun sevkiyatı vesaire. Hani Venezuela'dan alıyordu. Venezuela'ya müdahale etti Amerika. İran'dan alıyordu. İran'a müdahale ediyor, Hürmüz Boğazı'na müdahale ediyor Amerika. Yani Amerika kendisiyle ticarete ve kendisiyle güçlü bir ittifaka zorluyor Çin'i. Anlaşmaları mı problem, anlaşmamaları mı problem, onu başka bir analiz içinde değerlendirmek lazım. Ama petrole baktığımızda dediğiniz gibi Çin petrol alternatif arayacak mı? Hakikaten başlıkta kullandığınız gibi KJ'de. Ona bakacağız ama ben fiyata baktığımda risk ortamının devam ettiğini, hatta risk ortamının devam etme potansiyelinin masada kaldığını görüyorum. Son gelen tüm raporlamalarla bu yönde. JP Morgan 150 dolar demiş ama bence Goldman'ın raporları çok daha önemliydi. Yani uzun sürebilir, son çeyrek, yılın son çeyreğinde bile ortalama 90 dolar bir petrol fiyatlaması, hatta arz problemlerinin artması ve stratejik rezervlerin azalıp başka bir sıkıntıya doğru evrilmesi süreci. Yani sadece fiyat üzerinden değil, arz üzerinden de konuşmak gerekiyor. Bir de IMF'in uyarısı var. IMF genelde muhafazakar bir kurumdur. Çok marjinal ve hani yüksek tondan açıklamalar yapmaz. Bu iş böyle devam ederse dünya ticareti, dünya ekonomisi ciddi bir şekilde etkilenir dedi IMF. Şimdi herkes uyarıyı yapıyor ama petrol fiyatları yüksek kalmaya devam ediyor. Hatta daha da yükselme ihtimalini taşımaya devam ediyor. Grafik diyor ki 100 doların altında 92 94 kırılmadıkça haftalık süreçte, haftalık kapanışlarla 87-80 bandına en azından geri dönmedikçe yukarı yönlü hareket, yani 110'a gider, 115'e gider ayrı bir, hatta bu grafiğin gösterdiği 130'lar var, 2008 öncesi 150 dolarlar var vesaire. Yukarı gitmesi risk zaten ama 100 dolar ve civarı kalması bile risk. Sevgili Melis, enflasyon noktasında, tedarik noktasında, her anlamda. O yüzden petrol fiyatları normalleşmeden dünya normalleşmeyecek. Finansal piyasalarda kademe kademe maalesef negatif yönde etkilenecek. Umuyorum bir an önce bu savaş biter, petrol dengeye gelir. Yoksa herkes zorlaşacak. Bizim Merkez Bankamızın bakışında bile 60 dolardan 90 dolar civarına gelmiş bir petrol fiyatlaması önemliydi bence dün. Belki de enflasyon sunumunun, enflasyon güncellemesi dışında en önemli kriteriydi. Ki salı günü de bunu beklediğimi belirtiyordum. Ama gerçekten Merkez Bankası rasyonel bir orada bir beklentiyi güncelledi, kendi beklentisini. Parametreleri buna göre belirleyecek. Bu da dünyanın sıkıntısını Merkez Bankası'nın yakından takip ettiğini de göstermiş olduğu önemli bir faktördü.
1: Evet, peki o zaman ons altın diyelim, çünkü orada da değerli metaller üzerinde baskının tamamen dağılmadığını ve devam ettiğini görüyoruz. Ne dersiniz önümüzdeki döneme ilişkin?
0: Valla iyi direniyor diyeyim önce. Yani şu anlamda bu kadar yüksek petrol fiyatlaması, ABD tahvil faizinin yüksek seyri, dolar endeksinin güçlük almaya devam etmesi, ne rağmen altın buralarda devam ediyor. Yani tam 5600 tepesinden sonra zaten düzeltme sürecine gireceğini söylemiştik. 5300 yukarı yönlü kırılmadan da bu düzeltmenin devam edeceğini, aşağı yönlü riskleri barındırarak devam edeceğini ama yukarı yönlü trendin de korunacağını belirtiyorduk. Değişen bir şey yok Melis. Yani 4700-4850 ara dirence geçilmediği için 5000'e gidecek yolda aşağı yönlü hareketler ihtimal olarak devam ediyor. Orada önemli destek 4400-4500 bandı kabaca. Orası kırılırsa yalnız, hani o ilk reflekste gördüğü 4100'lere doğru geri çekilme, yani 3800-4200 bandına doğru geri çekilme oluşabilir. Ama altın konseyi diyor ki altın alımı devam ediyor. Merkez bankaları altın almaya ağırlıklı devam ediyor. Çin özellikle altın almaya devam ediyor. Hindistan'dan gelen açıklama önemliydi. Altın almayın mealinde. Yani o kadar çok altın alımı var ki artık Hindistan'ın cari açığını ve ekonomisini etkiler noktaya gelmiş. Ödemeler dengesini etkilemiş vesaire. Yani altın ana başlık olarak trend yukarı ama geri çekilmeler alım fırsatı olarak bir süreç dediğimiz seviyelerde devam ediyor.
1: Evet. Peki o zaman buradan dönüyoruz içeriye. BIST yüz endeksine değerlendireceğiz. Şimdi tabii enflasyon raporunu da aldık. Siz de birazcık aslında aralarda bahsettiniz. Orada işte enflasyonda bir güncelleme. Hani genel olarak da baktığımız zaman yorumlara daha gerçekçi bir şu anda iletişim stratejisi izlediğine yönelik Merkez Bankası'nın. Siz ne kadar etkili olduğunu düşünüyorsunuz? Dünkü performansta BIST yüz endeksinde enflasyon raporundaki çıktıların ve BIST yüz endeksine dair de nedir beklentileriniz?
0: Sevgili Melis, bana göre Merkez Bankası çok uzun süredir rasyonel devam ediyor zaten. Yani bu güncellemesi zaten bunun beyanı ama Merkez Bankası'nın sürece yaklaşımı çok önemli. Yani dezenflasyon sürecinde ilerlerken, faiz indirimlerine devam ederken sürecin risklerini görüp bir anda bekle göre geçip politika faiz üzerinden olmasa da gecelik borçlanma üzerinden zaten faizi yukarı yönlü 40-43 bandına getirerek sıkı para politikası vurgusunu yaparak diğer politika araçlarıyla da süreci dengede, finansal istikrarını dengede tutmaya çalışan bir Merkez Bankası profili. Bu çok önemli. Ve piyasanın şu an bence hani hem tahvil tarafından hem yani bizim gösterge tahvil ve uzun vadeli tahvil tarafından bahsediyorum. Hem de hani borsa tarafına yansımaları dahil piyasanın belli bir dengede kalması, kurda dahil buna ve rezervlerin korunuyor olması en azından ilk satıştan sonra, hatta rezervlerin tekrar bir miktar kuvvetlenmesi süreci. Hep bu Merkez Bankası'nın attığı adımların karşılığı ve onun getirdiği kredibilite. Şimdi Merkez Bankası dün bunu bir nokta daha geliştirdi. Hem de çok geniş çapta geliştirdi. Bandı aralığı kullanmadı, sadeleşti. Sadece

0: hani tahmin ve hedef ile yoluna devam etti ve bunları da güncelledi 24-26 olarak. Şimdi bu beklenti piyasanın o 28-32 bandı içindeki yıl sonu beklentisine yakınlaşan bir süreç. Merkez Bankası'nın sahadaki kredibilitesinin korunması anlamında devam edecek. Bu çok önemli. Yani artı petrol, bak az önce de belirttiğim gibi benchmark olarak baktığı, herkesin benchmark olarak baktığı ve en çok katalizör etkileyen enflasyon noktasında olan o petrol fiyatını, yani biz hep kur geçişkenliğini konuşuruz ama bir de petrolün geçişkenliği vardır. Oradaki beklentisi yukarı set etmesi bundan sonraki potansiyel adımlar için de referans oldu. Tekrar dezenflasyon sürecine dönmemiz ve buna bağlı olarak Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine geri dönmesi biraz zaman alacak. Bu netleşti zaten globaldeki resimde ama en azından bu süreçte proaktif bir şekilde kendi üzerine düşen o fiyat istikrarı ve finansal istikrar ve iletişim sürecini iyi yöneten bir Merkez Bankası profili var. Bu da bence oldukça önemli. Mevcut durumda bunu zaten finansal istikrar tarafında göreceğiz. Bunun borsaya yansıması tabii doğal olarak faiz indiremeyen, kendi elinde olmayan sebeplerle faiz artış sürecinde kalmaya devam eden bir Merkez Bankası profili piyasada bilançolar üzerinde, faiz rasyosu üzerinden, faiz beklentisi üzerinden bilançolar etkisi noktasında bir baskı getirir zaten. Ve borsanın alternatif olmaya devam eden bir mevduat ve likit fon süreci var. Şimdi bunu da eklediğimizde borsanın aşağı yönlü bir geri çekilme göstermesi ihtimal dahilinde.
1: Evet.
0: İdi zaten bugünkü hareket ama dışarıdan geldi daha çok. Yani Japonya'daki o enflasyon, Çin'deki enflasyon, Amerika'daki enflasyon, petrolün düşmemesi, Asya borsalarından Amerika'ya kadar uzanan perspektifte satış getirince bizim borsa, evet, İstanbul'da çok ciddi etkilendi Melis. 13.900-14.500'ün yalnız kırılmaması kısa vade için önemli olacak. Takipte kalacağız.
1: Evet. Süremiz doldu ama çok kısa bir de bankacılık endeksi yorumu alalım sizden. Dün bankacılık endeksinde 1.4'lük bir yükseliş vardı. Ne dersiniz bundan sonrasına dair?
0: Şimdi değil mi? Merkez Bankası'nın politikalarına bağlı olarak bankacılık endeksi de etkileniyor. Gösterge tahvilin 40'ların üzerinde kalmaya devam etmesi bankacılık endeksi etkilemeye devam ediyor. 16.500 desteğine geri çekildik. Burası kırılırsa aşağıda son döndüğümüz 15.200'ler kırılmamalı. Yukarıda rahat olmak için 17.000-17.500'de bir bankacılık endeksi ama dediğim gibi petrol düşmeden, beklentiler Merkez Bankası noktalarında düzelmeden bankacılık endeksinin yukarı yönlü hareketleri sınırlı kalabilir bir süre. Takipte kalacağız biz.
1: Teşekkür ediyoruz Cüneyt Paksoy. Size de iyi hafta sonları, evet, dileyelim. Görüşmek üzere.
0: İyi yayınlar. İyi hafta sonları.
1: Şimdi de dönüyoruz. Mehmet Seyre'ye bizi bekliyor Pekin'de. Trump ve Xi'nin 8,5 yıl sonraki görüşmesinin detaylarına ilişkin son durumu bize aktaracak. Mehmet, yola çıktı, Amerika Birleşik Devletleri'ne dönüyor Trump. Nedir öne çıkan başlıklar? En önemli sonuç neydi sence?
2: Melis Kobal, bu öğlen saatlerinde tekrar iki lider yemekte buluştu, çay içtiler. Daha sonra İmparatorluk Sarayı'nda bir bahçe gezisinde dostça muhabbet ettiler. Dar bir zaman olsa da yine iki ülke arasında istişarelerde bulundular. Trump'ın mesajlarına şöyle bakalım isterseniz. Amerikan medyasına aslında insanların beklediği cümleleri kullandı ve özellikle Çin'in artık Amerika'dan petrol alacağını, İran'la artık Pekin tarafıyla mutabık olduklarını belirtti. Ve bir de gafa imza attı. Ne dedi? Xi Çin için fazla uzun boylu olduğunu söyledi. O tamamen işine odaklanmış biri ve bu iyi bir şey. Oyalanması yok. Onun gibi birini bulamazsınız. Fiziksel özellikleri bile öyle. Uzun boylu, çok uzun, bilirsiniz. Çinliler genelde biraz kısa boylu olur dedi ve bu ifadeleriyle Xi'yi öveyim derken aslında bir gafa imza attığını görüyoruz. Trump'a göre, Amerikan medyasına göre her şey çok olumlu, istediklerini aldılar. Ancak Çin tarafına baktığımızda stratejik istikrar başlığını görüyoruz. Özellikle 3 yıl boyunca liderler stratejik istikrar temelini yürütmek kararı aldı. Çin Dışişleri Bakanlığı 9 yıl aradan sonra gerçekleşen bu tarihi zirvenin küresel barış, refah ve güven inşası açısından eşsiz bir adım olduğunu vurguluyor. Trump'ın ziyareti sırasında İran krizini de değerlendirdi Çin tarafı ve savaşın evet. küresel ekonomi ve tedarik zincirleri üzerinde yıkıcı etkiler yarattığını belirtti ve Pekin'in tavrının Hürmüz açılması için önce çatışmasızlık ortamının sağlanması olduğu belirtiliyor. Melis Kobal.
1: Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Seyrek. Sana da kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere diyelim. Emtia tarafındaki başlıklara hızlıca bir göz atalım. Trump Çin'in Amerikan petrolü satın almayı kabul ettiğini söyledi. Yaptığı bu Pekin'e ziyarette ve Pekin'in İran müzakerelerinde Washington'a destek vereceğini açıkladı. Petrol fiyatları Trump Xi zirvesinin ardından 100 doların üzerinde seyretmeye devam ediyor. Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nın açık olmasına ihtiyacı olmadığı açıklaması petrol fiyatlarında yukarı yönlü harekete neden oldu. Altın ise haftalık kayba hazırlanıyor. Gümüşte ise yeniden bir düşüş var. Ons gümüş 81 dolar seviyesinden de geriledi ve de baktığımız zaman gümüş tarafında da bugün 76 dolar seviyelerinde olduğumuzu takip ediyoruz. Candaş Atalay'a gidiyoruz buradan, Yatırımım Trader CEO'su. Hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi bu Trump ve Çin'in açıklamalarından sonra özellikle kıymetli metal tarafındaki geri çekilme dikkat çekerken petrol fiyatları yine yukarı yönlü hareket ediyor. Petrolle başlayalım. Tabii burada Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz'ün açılmasına ihtiyacı yok açıklaması etkili. Diğer taraftan Çin Amerikan petrolü satın almayı kabul etti yorumu da dikkat çekici. Ne dersiniz petrol fiyatlarının gidişatına ilişkin?
3: Evet, özellikle yatırımcılar Başkan Trump'ın Çin ziyaretini oldukça ilgi ve yakından takip ediyorlardı. Bu tarafta bir açıklama yapıldı Beyaz Saray tarafında. Her ne kadar Çin tarafından bir teyit gelmese de Çin'in ABD petrolünü almaya ilgi duyduğu noktasında bir açıklama henüz seyde muhtaç bir şekilde. Dolayısıyla petrol fiyatlarına bu noktada çok bir oynaklık gözlemlemedik. Bununla birlikte Çin'in zaten hali hazırda İran'dan petrol alımları devam ediyor. En azından Hürmüz Boğazı'nda sınırlı sayıda geçen gemiler arasında Çin gemileri olduğunu biliyoruz. Bu noktada Çin'in petrol tarafındaki özellikle ithalat noktasında her ne kadar kanalları ciddi manada kısıtlanmış olsa da bir şekilde ufak da olsa akışın devam ettiğini söyleyebiliriz. Petrol fiyatlarında kalıcı ve istikrarlı bir fiyat hareketi için hem aşağı yönlü hem yukarı yönlü Çin'den ziyade ABD ve İran arasında bir mutlak mutabakat ve uzun vadeli piyasaların ikna olacağı bir anlaşma gerekiyor. Şu aşamada da açıkçası bunun uzağında olduğumuzu düşünüyorum. ABD'den her ne kadar olumlu sinyal ve açıklamalar gelse de İran tarafından bunun teyit edilmediğini ve aynı hissiyatın paylaşılmadığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla bu sürecin biraz daha devam etmesini bekleyebiliriz. Petrol fiyatlarında en azından aşağı yönlü hareketler için 90 dolar ve aşağısı için ben hala yılın 3. çeyreğini beklememiz gerektiğini düşünüyorum. Şu aşamada çünkü hala Hürmüz Boğazı kapalı ve petrol sevkiyatı noktasında ciddi manada bir abluka uygulanmış durumda. Dolayısıyla petrol fiyatlarındaki gevşeme için yılın ikinci yarısı, üçüncü çeyreğini de bir miktar gözden çıkarmakta fayda olduğunu düşünüyorum.
1: Peki altın için ne diyelim?
3: Altın fiyatında yılın ilk yarısını unutmak gerektiğini zaten her hafta yayınlarda tekrar ediyoruz. Haziran'a kadar bu tarafta ben ekrana bakılacak çok kayda değer bir veri olduğunu düşünmüyorum. Çünkü altının kaderi ve geleceği ciddi manada petrol fiyatlarına kilitlenmiş durumda. Petrol fiyatlarında bir geri çekilme ve çözülme olmadan altın fiyatlarında bir yükseliş hareketi görmemiz çok mümkün görünmüyor. Piyasa unsurlarına baktığımız zaman da FED'de özellikle son 30 yıldır görülmemiş bir ayrışma mevcut. Özellikle son FOMC toplantısında 4 komite üyesinin mevcut karara karşıt görüş bildirmesi en son 1990 yılında karşılaşılan bir durumdu. Dolayısıyla bu tarafta ciddi manada bir ayrışma mevcut. Bir başkan değişikliği oldu. Kevin Warsh yeni görevine başladı. O taraftan da açıklamalar çok güvercin değil açıkçası. Özellikle başkan Warsh'un yapmış olduğu açıklamalar Trump'a faiz indirimi noktasında bir söz vermediğini kesin bir dille reddetti. Dolayısıyla en azından yılın geri kalanında 2026 yılı için FED tarafında faiz indirim senaryosu hemen hemen dillendirilmiyor diyebiliriz. Dolayısıyla faizlerin daha yüksek kalacağı bu ortamda altın fiyatlarının tekrar cazibeli bir konuma gelmesi çok mümkün görünmüyor. Bununla birlikte Hindistan'ın atmış olduğu adımlar da

0: beklentimi hala koruyorum. Yılın ilk yarısında çok fazla bakmaya gerek olmasa da özellikle Ağustos sonrası tekrar bir hareketlenme, hala ben 5500-5700 dolar seviyelerinin kuvvetli bir senaryo olarak ons altında masada olduğunu düşünüyorum sene sonu için.
1: Evet. Peki altın için, pardon, altın, gümüş için ne dersiniz? Şimdi gümüşte de geçtiğimiz hafta yukarı yönlü hareket %7 idi. Hafta başında da iyi bir performans vardı ama bugün düşüş görüyoruz, %6'lara varan. Neden sizce?
0: Gümüşte Mayıs ayı itibariyle yaklaşık %16'ya varan bir yükseliş hareketi gördük. Her ne kadar son günlerde bunu geri vermiş olsa da son derece volatil bir enstrümandan bahsediyoruz. Son yaşanan hareketi açıkçası yatırımcı talebiyle açıklamamız çok mümkün değil. Son derece durağan ve sığ bir piyasadan bahsediyoruz. Peki ne oldu, yani ne tetikledi bunu? Açıkçası bu noktada biraz Çin'in Başkan Trump ziyareti öncesi atmış olduğu stratejik hamleler etkili oldu diyebiliriz. Biliyorsunuz ABD'nin hem Venezuela hem de İran üzerinde ciddi manada abluka uygulamış olması Çin'in iki ana petrol tedarikçisi ülke üzerindeki nüfuzunu ciddi manada azaltmıştı. Çin de buna bir karşı hamle olarak Mayıs başı itibariyle sülfürik asit ihracatına kısıtlama ve yasak getirdi. Bu şu açıdan önemli. Gümüş doğrudan elde edilen bir kıymetli metal değil. Bakır, nikel, demir gibi çeşitli kıymetli madenlerden, sülfürik asidin de yoğun kullanımı ile elde edilen bir metalden bahsediyoruz ve bu elementin dünyada iki ana pazarı var: İran ve Çin. İran zaten abluka altında ve uzun bir süredir ihracat kanalları kapalı. Çin bu pazarın %40'ına tek başına hükmediyor ve hali hazırda buna yasak getirmiş olması Çin'in gümüş fiyatlarını ciddi manada kitlemesine yol açtı. Mart ayında gerçekleşen 800 tona yakın bir gümüş alımı ile birlikte sülfürik asit ihracatına da yasak getirilmiş olması açıkçası gümüş piyasasına ciddi manada bir tedirginlik oluştu ve sert bir fiyat hareketi gördük. Son geri çekilmeyi şöyle düşünebiliriz. Her ne kadar bir açıklama olmasa da kuvvetle muhtemel bir anlaşma yoluna gidilmiş gibi görünüyor. En azından sülfürik asit tarafında bunun yakın zamanda kalkmasını bekleyebiliriz. Dolayısıyla fiyatın ben hala 80 dolar bandını koruma mücadelesi içerisine geçireceğini düşünüyorum bu yıla ama 2027 sonrası için gümüş tarafında son derece pozitifim. Açıkçası zaten elektrikli otomotiv sektörü ve yeşil enerji sektörü, özellikle güneş panellerinde yoğun kullanılan bir kıymetli metalden bahsediyorduk. Geçtiğimiz yıl hayatımıza yapay zeka veri merkezleri girdi. Bu tarafta gümüşe yoğun bir talep oluştu. Şimdi çok farklı bir hikaye fiyat diyoruz. Nedir bu? İnsansı robot pazarı. Açıkçası şu Morgan Stanley'in son raporunda günlük 2026 yılı itibariyle yıllık 5 milyon adetki bir insansı
1: Evet.
0: robot pazarından bahsediyoruz. 2050 yılına kadar da bunun 1 milyara çıkması hedefleniyor. Dolayısıyla bu tarafta gümüşe olan ihtiyacın giderek artacağı bir senaryo da bizi bekliyor. 2026 yılı için çok pozitif olmasam da sonrası için gümüşte ilginç ve şaşırtıcı hikayelerimizi beklediğini
1: Evet.
0: düşünüyorum.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz Candaş Atalay. Size de iyi hafta sonları dileyelim. Görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Efendim, piyasa saatini burada kapatalım. Saat 12'de enerji günlüğünde birlikteyiz. Nükleer enerjiyi konuşacağız. Pardon, enerji hattında. Görüşmek üzere.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada.

0: kendi traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi Platformu'nda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Arabanın kaskosu için şöyle uygun fiyatlı bir teklif.
2: Oo, yine boşa gitmiş bir dilek. Beyefendi biraz vizyon ya, vizyon.
3: Uygun fiyatlı kasko teklifi arıyorsanız hemen Happy Sigorta'ya bakın.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, Happy Sigorta.
5: 9-15 Mayıs arasında Bin'de İnci Siyah Zeytin 100

Hayalindeki Ege tatili Gezinomi'de. Didim'de denize sıfır, ultra her şey dahil, Laur Otel'de vade farksız 6 taksit imkanıyla şimdi tatil daha da yakın. Minikler için eğlenceli.

Yatırım haberleriyle karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Haftanın son işlem gününde öne çıkan şirket gelişmelerine ve hisse performanslarına hızlıca bir göz atacağız diyelim ve gün özelinde öne çıkan ilk şirket haberiyle başlayalım. STT Uzay Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan yaklaşık 563 bin dolarlık sipariş aldığını açıkladı. Rakamsal olarak çok büyük gözükmese bile sektör açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Hemen bakalım hisse performansına. Bugün %3'lük bir geri çekilme yaşasa da piyasa geneline paralel olarak yıl genelinde %50'lik de zaten bir getirisi vardı. Özellikle son bir ayda zaten %23'te yükselişlerini, yani primlerini bir noktada korumaya devam eden bir şirket. Dolayısıyla küçük ölçekli bu adım bile şirketin ekosisteminin kalıcılığı tarafında, yani kamu tarafıyla işbirliğin devam etmesi şirket için uzun vadeli önemli bir başlık olarak okunuyor diyelim ve bir sonraki şirket başlığına bakalım. Aselsan'dan bakacağız. Hisse başına net 0,36 kuruş temettü dağıtım kararını aldı. Hak kullanım tarihi ise 24 Kasım olarak belirlendi. Aselsan zaten son günlerdeki önemli haber başlıklarını takip ediyoruz. Borsada piyasa değeri 2 trilyon lirayı aşan ilk şirket olmuştu. Dolayısıyla Borsa İstanbul'da artık ağırlık merkezi olarak da zaten konuşmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla bu tarz şirketlerde düzenli temettü dağıtımı da şirketin güçlü nakit üretmeye devam ettiğinde bir göstergesi olarak okunuyor diyeceğiz. Bakacağız hisse performansa. Sınırlı bir geri çekilme görüyoruz. Haftanın son işlem günü dedik. Fakat yıl başından bu yana baktığımızda %80'likle güçlü bir getirisi zaten vardı. Dolayısıyla piyasa zaten güçlü savunma sanayi tarafındaki bu hikayeyi de önceden satın aldığını da söyleyebiliriz diyelim ve bir sonraki şirket başlığına bakalım. Gübre fabrikaları kapasite artışı ve yeni tesis yatırımı için yüklenici firma ile sözleşme imzaladığını açıkladı. Gübre sektöründe sadece üretmek değil, aynı zamanda ölçek, büyütmek ve verimlilik arttırmak da zaten kritik hale geldi son dönemde özellikle. Dolayısıyla tarım tarafında da stratejik ürün ihtiyacı da arttıkça şirketlerde bu tez kapasite artırımına da gitmeye devam edebiliyor. Hisse performansına bakıyoruz. Dünkü kapanışa göre bir değişim göstermese de yine yıl genelinde baktığımızda %75'lik güçlü bir performansı var. Dolayısıyla son bir ayda da zaten %15'lik bir yükselişte katkı sağlamıştı. Yani piyasa yine bu sektörde de, bu hissede de büyüme hikayesini önceden fiyatladığını da söyleyebiliriz. Dolayısıyla gelecekteki kapasitesi şimdiden fiyatlanmaya da devam ediyor diyelim ve bir sonraki şirket gelişmesine geçelim. Vakıf finansal kiralama %20 bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurusunu iletti. Tabii bedelsiz işlemlerde şirkete yeni kaynak yaratmayacağını zaten biliyoruz ama piyasa genelde bu tarz zaten hamleleri hem likidite arttırıcı hem de yatırımcı ilgisini tutuyor.

Son bir başlık olarak zaten okuyor. Her bu tarz haberlere zaten altın çizmeye de devam ediyoruz. Bakıyoruz yine ise performansına. Bugün %1 üzerinde bir geri çekilme yine takip ediyoruz. Özellikle yıl genelinde %5'likte bir geri çekilmesi vardı. Dolayısıyla piyasaya paralel bir şekilde bugün de zaten düşüşlerine devam ettiğini söyleyebiliriz diyelim. Ve son şirket gelişmesine bakalım. Türkiye Sigorta'nın %5'i yabancı kurumsal yatırımcılar yaklaşık 7,5 iskontolu fiyattan satıldığını açıkladı. Tabi bu noktada önceki kapanışa göre iskontolu olarak satıldığı için de iskontolu blok satışı olarak değerlendiriyor. Dolayısıyla da alıcı tarafına büyük yabancı kurumlar dikkat çekmişti. Citi ve JP Morgan'ın yönettiğini görmüştük. Dolayısıyla iki yönde bir etki var. Hisse performansa bugün %6'lıkta bir satış baskısı var. Çünkü arz tarafında bir baskı olduğunu bu tarafta yatırımcılar fiyatladı. Dolayısıyla da indirimli satış şu an için hisse de X tarafta fiyatlamalar yol açtı diyelim ve yatırım haberlerini burada noktalayalım. Peki yurt dışı piyasalarda ne konuşuyoruz? Saatler 13.50'de tekrar görüşmek üzere diyelim.

0: Ankara Yatırım sundu.
1: Hazırsanız ETS ile yaz başladı.

0: kazaneni Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ım.
2: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
3: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
4: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
3: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
5: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor?

0: yine otobit aracılığıyla satarım.
1: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türk'lü olmanın avantajlarından faydalanın.
2: Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 10. Kocaeli 22, Sakarya, Bursa ve Balıkesir 23. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 10. Konya 22, Kayseri 17, Nevşehir 16, Sivas 14. İzmir çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 14. Denizli ve Muğla 23, Aydın 27, Manisa 24. Antalya çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 16. Mersin 23, Adana 24, Kahramanmaraş ve Hatay 21. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 16. Bolu ve Samsun 16, Karabük 17, Rize 18. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 6. Malatya 19, Erzincan 15, Van 16, Ardahan 17. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 11. Mardin ve Siirt 21, Şanlıurfa ve Diyarbakır 24 derece.
2: Duratay Seramik hava durumunu sundu.
4: CB Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar. CB Enerji, güneşin olduğu her yerde.
5: Good True Partner CB Enerji.
6: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: QLED Google TV 24.900 lira. Senna 55 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV 19.990 lira.
1: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar.

0: kim bu?
1: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
2: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım, garanti BBVA.
5: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
6: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
7: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
8: Bir telefon uzakta olan.
5: Bir bankacı. Tanıştıralım.
9: Benim bankacım.

0: Efendim, Enerji Hattı'nın herkese merhaba. Melis Kobal ben. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Erol Kam olacak. İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi. Enerji sektöründeki son dinamikleri konuşuyor olacağız. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
0: Şimdi isterseniz şöyle bir genel çerçeveyi bize bir değerlendirin. Yani bu Hürmüz kriziyle birlikte dünya enerji sektöründe neler değişiyor? Yeni normaller neler olacakmış gibi görünüyor?
1: Şimdi Hürmüz malumunuz normal bir boğaz değil. Yani dünya LNG ve petrol piyasasının 1/5'inin geçtiği bir yer. Şubat 2026 ile 28 Şubat'ta daha doğrusu fiilen kapandı ve dünya enerji sisteminin ne kadar ince bir ip üzerinde olduğunu Hürmüz'ün kapanmasıyla biz gördük. Küresel petrol ve LNG ticaretinin önemli bir geçiş noktası. Bu Hürmüz kapandığında Asya'da fiyatlar sanırım %54 civarında, Avrupa'da %60'lar arttı, Amerika'da galonda 1 dolar arttı. Katar'ın en büyük LNG tesisi devre dışı kaldı. Yine Uluslararası Enerji Ajansı bu tarihin en büyük enerji güvenliği krizi olarak tanımladı. 1970'lerdeki enerji krizinden, Darboğaz'dan daha büyük bir enerji krizi olduğunu raporladı. Peki bu kriz bize ne öğretti? Bize fosil yakıtların coğrafyaya mahkum olduğunu hatırlattı. Aynı zamanda boru hatları, tankerler, boğazlar, hepsi birer risk noktası olduğunu gördük. Ama buradaki çıkış noktası nükleerin enerji farkı ortaya çıktı. Hiçbir abluka, hiçbir deniz mayını, hiçbir savaş gemisi yerli nükleer gücü durduramaz. Bunu da bu şekilde bu krizde öğrendik. Dolayısıyla bu yüzden bugün hem Avrupa Birliği hem diğer ülkeler, sanırım Avrupa Birliği bu arada 241 milyar euroluk bir nükleer yatırım planı açıkladı. Yine ABD küçük modüler reaktörlere milyarlarca dolar ayırdı. Japonya, Polonya, İngiltere hepsi aynı anda nükleere doğru bir yönelim söz konusu oldu. Yani enerji güvenliği nükleersiz olmadığını burada öğrenmiş olduk. Hürmüz krizi bir felaket olarak başladı ama nükleer enerjinin dönüşümü için bir 10 yıl gibi bir öne çekti diyebiliriz.
0: Evet. Peki şimdi 10 yıl öne çekti dediniz. Şimdi özellikle şu anda hangi ülkelerde nükleer tarafında yatırımların daha hızlı olduğunu görüyorsunuz siz?
1: Vallahi benim gördüğüm kadarıyla şu anda en büyük nükleer yatırımcı Çin. Çin dünyanın

0: Şu an 48 sanırım 48 tane nükleer reaktörü inşa halinde. Çin'in en büyük özelliği dünyadaki diğer ülkelerden farklı seri bir şekilde nükleer reaktörleri üretiyor. 5 yıl gibi kısa bir sürede nükleer reaktörleri üretebiliyor. Aynı Çin artık alışmış yani fabrikasyon haline getirmiş bu nükleer sanayisini. Şu anda birinci olarak Çin görüyorum. İkincisi oluyor. Aslında dünyanın birçok ülkesi Hindistan, Türkiye'de dahil olmak üzere birçok ülkesi nükleere yöneldi diyebilirim.
1: Evet, peki. Şimdi tabii Avrupa tarafına bakacak olursak eğer siz girişte biraz aslında girizgahı yaptınız ama şimdi orada tabii özellikle Ukrayna Savaşı'ndan sonra Rusya'ya bağımlılığı artırmak için yenilenen enerji politikaları bu Hürmüz krizinde Avrupa'yı biraz zayıf durumda bıraktı. Şimdi pek çok ülkede nükleer santralleri kapatıyordu. Kaldı ki Almanya bunların başında, Fransa'da da var.
0: Evet.
1: Şimdi bu nükleer santrallerini kapatan ülkelerde de yeniden nükleere bir dönüş yolunda adımlar atılıyor. Bunu biraz anlatabilir misiniz? Yani bu kapanan, evet, kapanan tesislerin yeniden devreye girmesi mümkün mü?
0: Şöyle Avrupa 2022 sonrası malumunuz Rusya-Ukrayna savaşı meydana geldi ve bu savaş sonrasında yaşadığı enerji krizi çok net bir gerçeği ortaya koydu. Biz de yani uzaktan şahit oluyoruz. Enerji bağımlılığı yalnızca ekonomik bir mesele olmadığını burada net bir şekilde gördük. Doğrudan enerji güvenliği aslında doğrudan jeopolitik bir kırılganlıktır. Diyebiliriz burada. Rusya'nın da gaz akışını bir baskı aracına dönüştürmesi, yine Avrupa'ya enerji güvenliğinin kağıt üzerindeki yani şimdiye kadar kağıt üzerindeki stratejik belgeleriyle değil, gerçek üretim kapasiteleriyle sağlanacağını bize gösterdi. Bu yine krizden sonra Avrupa'daki daha doğrusu tartışmalar da değiştiğini görüyoruz. Mesele artık sadece çevre politikası değil. Sanayi maliyeti, arz güvenliği ve rekabet gücü meselesidir. Çünkü enerji pahalıysa sanayi pahalı üretir. Sanayi pahalı üretirse ihracat gücü zayıflar ki nihayetinde şu anda Almanya'yı görüyoruz. Dolayısıyla ülkedeki istihdam da doğal olarak baskı altına girmektedir. Almanya örneğinden bahsettik. Almanya burada aslında çok iyi bir üretici yani bizim için. Dünyanın aslında birçok ülkesi için Almanya nükleerden çıktı. Bir anda bütün nükleer santrallerini kapattı. Ancak Almanya şaha kaldıran nükleer santrallerdi ve nükleer teknolojiler. Bunu basitçe şöyle diyebiliriz. Nükleer kapandı, kömüre dönüldü diye anlatmak da aslında doğru olmaz. Ama Almanya yenilebilir enerji payı arttı. Kömür üretimi biraz düştü. Fakat aynı zamanda doğal gaz üretimi arttı. Almanya'da elektrik ithalatı büyüdü ve sistem daha fazla esneklik maliyeti ihtiyacı duymaya başladı. Aslında kritik nokta siz sürekli düşük karbonlu ve büyük ölçekli bir kaynak sisteminden çıkarırsanız onun yerini sadece rüzgar ve güneşle değil gazla, ithalatla, şebeke yatırımlarıyla, depolamayla ve yedek kapasiteyle doldurmak zorunda kalırsınız. Bunların her biri ayrı ayrı bir maliyettir. Şimdi Almanya tamamen işte hedef yenilenebilir yeşil enerji çevreci bir enerjiye yöneldi. Doğrudur. Şimdi tespit hata olmaz derler de ben hep bunu söylüyorum. Bu nükleer enerji de yenilenebilir yani güneş ve rüzgar iki santrafor ve defansa benziyor. Nükleer enerji defanstır. Güneş ve enerji de santraforu benzetebiliriz. Şimdi defans olmayınca gelen bütün toplar gol olarak bize gelir. Dolayısıyla nükleerden çıkış tek başına Almanya'daki bütün fiyat sorunlarının sebebi olarak da görmek doğru değil ama sanayi elektriğinin pahalılaştığı enerji yoğun sektörlerin, enerjinin en çok kullanılan sektörlerde rekabet baskısını yaşadığı bir tabloda nükleeri devre dışı bırakmanın sistem maliyetinin arttırdığı da Biliyoruz çünkü Avrupa'nın, yani daha doğrusu Almanya'nın malum bir çok büyük şirketi, otomobil şirketinin de artık Amerika'da diğer ülke Asya ülkelerindeki yatırımlar için, daha doğrusu yer değiştirmek için

0: planlar yaptığını ve bu süreçte ziyaretler yaptığını da basında zaman zaman denk geliyoruz. Yani kısacası şunu söyleyebiliriz. Avrupa'nın dersi açıktır. Enerji politikası ideolojik sloganlarla değil, arz güvenliği, maliyet ve sanayi rekabeti dengesiyle yönetilmelidir şeklinde bağlayabiliriz.
1: Nükleer enerji maliyetlerini de biraz bize anlatın. Hani diğer santral kurulumlarıyla kıyasladığımız zaman hangi noktaya geldi bu gelişen teknolojilerle birlikte 1 megawatt kurulumu?
0: Şimdi nükleer enerji aslında maliyeti şöyle, maliyetler malumunuz sadece aslında hep ilk yatırımı çok büyük bir santral olarak, enerji santrali olarak biliniyor ama nükleerde yalnızca inşaat maliyeti yok yani. Çoğu zaman en büyük maliyet fazla finansman maliyeti belirleyici olabiliyor. Nükleer Enerji Ajansı'nın çalışmalarına da bunu, yani raporlarına da daha doğrusu bunu net görüyoruz. Okuduğumuzda da denk geliyoruz. Bu özellikle anlaşmaya bağlı olarak, yani ajansın, daha doğrusu Nükleer Enerji Ajansı'nın Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporlarına göre teknoloji için sermaye maliyeti arttıkça nükleer elektriğin düzeylendirilmiş, daha doğrusu maliyeti de sert biçimde yükseldiğini görebiliyoruz. Nükleer pahalı mı derseniz, cevabı şöyle: hangi faizle, hangi risk dağılımıyla ve hangi sözleşme yapısıyla bu soru sorulabilir. Eğer faizi yüksek, yani finansman faizi yüksekse, risk dağılımında net bir sözleşme yapmadıysanız, aynı zamanda sözleşme yapınız çok çok böyle, yani tarihleri net değilse, dolayısıyla bu maliyeti nükleerin inşaat maliyetinin çok üzerine çıkabiliyor ve aynı zamanda süre olarak da. Bunun örnekleri de var. Mesela süre, faiz, işte finansmanların net olarak sözleşmeleri koyan ülkeler, Birleşik Arap Emirlikleri, kısa sürede maliyetleri artırmadan nükleer santrallerini yapabildiler. Bitirme aşamasındalar. Bunu Çin'de de 5 yılda görebiliyoruz ama bazı ülkeler 10 yılı, 15 yılı kadar gidebiliyor. Aynı zamanda bu Uluslararası Enerji Ajansı'nın yine bir raporunda uzun inşaat süreleri, yüksek sermaye yoğunluğu ve gecikme riski nedeniyle nükleer projelerde devlet desteği, öngörülebilir nakit akışı, yani Akkuyu'da olduğu gibi uzun vadeli sözleşmeler, kritik ve fiyat oynaklığının yüksek olduğu piyasalarda uzun vadeli alım anlaşmaları, sözleşmeler, yani daha doğrusu sözleşmelerdeki farklılıklar ve düzenleyici varlık tabanları, risk azaltıcı mekanizmalar neredeyse vazgeçilmez olabiliyor buralarda. Şimdi Akkuyu'da burada bir değinirsek, Akkuyu'daki şeyde, bizim anlaşma metnimizde de üretimin işte %50'si ne 15 yıl, yani bütün işletme, her işletme daha doğrusu devreye girdiğinde yaklaşık olarak %50, yüzde aslında 75, %70 de %30 ama %50 ortalama, ticari işletme girdikten sonra 15 yıl boyunca 12,35 sent de alım garantisi veriyor devlet, ama bu tamamen dediğimiz gibi değil, hibrit olarak yarısını alıyor, yarısında kendisine bırakıyor. Bu birim aslında yatırım bedeli, sabit ve değişken işletme giderleri, işte burada yakıt, aynı zamanda kullanmış yakıt atıklar, yani bizim dediğimiz atık yönetimi, burada söküm maliyetleri, sahanın yeniden kullanılabilir hale getirilmesi, finansmanın, daha doğrusu bu uzun vadeli finansmana ilişkin borç ödemelerini içermekte. Bu yüzden Akkuyu'nun ekonomisi inşaat pahalı cümlesiyle değil de finansman yapısı nasıl kuruldu, gelirin hangi bölümü hangi kur ve risk üzerinde garanti edildi, ona bakmak gerekiyor.
1: Evet, peki. Şimdi genel olarak hani Türkiye'nin şu andaki enerji potansiyeli ve de aynı zamanda da enerji işte resmi üzerinden gidersek nükleer enerjiyi burada nasıl konumlandırmalıyız? Özellikle Akkuyu'daki çalışmaları siz nasıl değerlendiriyorsunuz ve tabii bunun yanı sıra da Sinop ve Trakya projeleri içinde yürütülen görüşmeler var. Ne kadarlık bir sizce Türkiye'nin enerji ihtiyacı nükleerden karşılanmalı ve bizim bu anlamdaki hani teknoloji anlamında da bize neler katabilir nükleer enerji?
0: Yani Türkiye açısından Akkuyu sadece bir elektrik santrali olarak okumak biraz eksik kalır. Çünkü Türkiye bir kültür, yani Türkiye ilk defa bir nükleere giriyor. Türkiye'nin enerji meselesi yalnızca üretim meselesi de olmadığını da biliyoruz. Bizim en büyük sıkıntımız dışa bağımlılık ve cari açık. Bunun yanında kur baskısı ve sanayi rekabeti meselesidir. Bugün Türkiye'nin enerji sistemi hala büyük ölçüde dış girdilere bağlı olduğunu, neredeyse yarısı dış girdilere bağlı olduğunu biliyoruz. Özellikle birincil enerji arzında yeterlilik oranı yine düşük olduğunu biliyoruz. Elektrik üretiminde ise kömür ve doğalgaz hala Türkiye için güçlü bir paya sahip. Yenilenebilir enerji önemli bir, her sene daha doğrusu yürüyen merdiven gibi büyüyor. Ama dediğimiz gibi yürüyen merdivende doğru bilmek lazım. Ters binersek yine sıkıntı yaşayabiliriz. Akkuyu'nun burada stratejik anlamı tam da burada işte bu alanda ortaya çıkıyor. Burada tam kapasiteye ulaştığında Akkuyu Türkiye'nin %8 ile 10 arası elektrik talebini karşılayacak, ama bu sadece teknik bir kapasite değildir. Akkuyu, yani elektrik olarak bakmamak lazım. Akkuyu doğru yönetilirse ithal yakıt faturamızı, özellikle bu petrol ve doğalgaza bağlı olarak cari açık üzerinde de enerji baskısını hafifletecek diye düşünüyorum. Ama burada yine de gerçekçi olmak gerekiyor. Nükleer yani de dışa bağımlı olduğu, dışa bağımlılığımızı tamamen sıfırlamaz. Yakıt tedariki, yine uranyum zenginleştirme kapasitesi, işte finansman modeli ve teknoloji bağımlılığı bir kısmı da olsa, kısmen de olsa devam edecektir yani.
1: Evet.
0: Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz, bunu da bir bitireyim. Akkuyu sadece hani elektrik olarak bakmamak lazım. Burada doğalgaz ve kömür ne ölçüde ikame edeceğine, sanayiye ne kadar istikrarlı enerji sağlayacağına, yani sanayicinin önünü ne kadar açık bırakacağına, yani Türkiye'nin nükleer alanda kendi insan kaynağını, mühendisliğini, tedarik zincirini ne kadar geliştireceğine bağlı olarak değişecek. Yine Akkuyu yalnızca bir enerji, dediğimiz gibi, yatırımı olarak görmemek lazım. Doğru yönetilirse dediğimiz gibi enerji güvenliği içinde stratejik bağımsızlık açısından da Türkiye'nin elini kolunu güçlendirecek bir proje olarak bakmak gerekiyor.
1: Evet. Şimdi peki şunu da biraz açalım. Aslında yine biraz önce başladınız bir konuya girmeye, ama hani nükleer enerjinin işte bu baz yük olarak konumlandırılması. Şimdi tabii yenilenebilir enerji de çok önemli. Evet, biz o alanda da çok ciddi yatırımlarımız var, ama tabii burada baz yük konusu devreye giriyor. İşte nükleer bu anlamda nasıl bir öneme sahip?
0: Şimdi nükleer enerji, malumunuz, şöyle bir şey, yani güneş gibi değil, yani rüzgar esmedi, şey olmadı, işte güneş bitti, bir depolama sıkıntı yok. Baz yük olarak %90'ın üzerinde, %92-93'lere verimle çalışıyor. Şimdi diğer güneş mesela %20 verimle çalışıyor. Şimdi aradaki farkı bile baktığımızda 5 kat daha verim söz konusu, bir verim farkı söz konusu. Bu bizim, yani öte yandan da şunu da inkar etmemek lazım. Bizim güneş ve rüzgar potansiyelimiz de yüksek. Şimdi kuruldu, burada aslında dikkat etmemiz, ayrım yapmamız gereken kurulu güç de başka şey, yıl boyunca güvenilir üretim başka şeydir. Yani nükleer yıl boyunca güvenilir bir üretim santralidir. Güneş her zaman üretmez, rüzgar her zaman aynı hızda esmez. Ama güneşimiz var, rüzgarımız var, nükleere gerek yok demek enerji politikası değil, eksik bir okuma olur. Türkiye'nin de elektrik talebi büyüyor, biliyoruz. Sanayi büyüyor, şehirler büyüyor, elektrikli araçlar yaygınlaşıyor, konforumuz artıyor, dijital altyapımız gelişiyor ve veri merkezlerimiz oluşmaya başlıyor. Daha fazla enerjiye

0: ihtiyaç duyuyorlar. Şimdi resmi projeksiyonlara göre yani Enerji Bakanlığı'nın daha doğrusu tahminlerine göre 2035'e doğru ciddi biçimde elektrik talebinin, tüketimin daha doğrusu artacağı söyleniyor. Diğer ülkelerde mesela 25 yılda 8 kat artarken bizde 10 yılda 28 kat civarında bir artma söz konusu olabiliyor. Böyle bir tabloda Türkiye'nin sadece bugünü değil 10 yıl sonrasında planlaması gerekir. Bu nedenle nükleer mi yenilenebilir mi dediğimizde aslında şunu söylemek gerekir. Türkiye artan elektrik talebini hangi kaynak dengesiyle, hangi maliyette ve hangi arz güvenliğiyle karşılayacak? Nükleer enerji burada güneşin ve rüzgarın aslında destekçisidir. Güneş ve rüzgar üretimi düştüğünde sistemin arkasında sürekli çalışabilen düşük karbonlu, çevre dostu 7/24 365 gün emre amade büyük ölçekli bir güç olması önemlidir. Eğer bu denge kurulmazsa yenilenebilir büyürken bile sistem doğal gaza, ithal kömüre ve pahalı yedek kapasiteye bağımlı kalacak. Ve bu da hem faturaya hem cari açığa hem de sanayi maliyetlerine yansıyacak. Sanayi maliyetlerine yansıması demek bütün her enflasyona yansıması demektir. Kısacası şunu söyleyebiliriz. Türkiye'nin meselesi ideolojik bir enerji tercihi değildir. Mesele güneşi, rüzgarı, nükleeri aynı zamanda depolamayı arttırmamız lazım. Ar-Ge'ye biraz bu konuda daha çok ayrı yatırım yapmamız gerekiyor. Şebekelerimizde sıkıntılar var. Bazı şebekelerin yatırımlarını ve akıllı sistemlere yatırım yapmak gerekiyor. Güçlü enerji politikaları tek kaynağa yaslanmaması lazım. Bunu biliyoruz. Dengeli, güvenli ve rekabetçi bir enerji mimarisini kurmak gerekir diye düşünüyorum.
1: Evet, şimdi tabii bu arada küçük modüler reaktörler de son dönemde popüler olmaya başladı. Bunu da biraz anlatalım. Siz ne kadar verimli görüyorsunuz bu modeli, bunları kullanmayı daha doğrusu?
0: Şimdi küçük modüler reaktörler gerçekten kulağa çok hoş geliyor. Dolayısıyla herkes konuşuyor, çok soruyor. Hatta birçok yatırımcının bana iş adamı bir ortamlarda işte biz kurarsak ne olur? Tabii böyle bir şey olmaz. SMR'de yani küçük modüler reaktör dediğimiz SMR. Small Modular Reaktörler Türkiye için de önemli bir fırsat gerçekten. Ama bu konuda çok net olmak gerekiyor. SM, yani küçük modüler reaktörler demek otomatik olarak ucuz, kolay, riski yok. Böyle bir santral, böyle bir şey yok. Yani risksiz bir santral yok. Bu teknoloji umut vericidir ama ekonomik başarısı henüz dünyada bir kanıtlanmış bir başarısı yok. Yani henüz uygulanabilir ticari anlamda bir SMR'yi görmedik. SMR'lerin cazibesi aslında şuradan geliyor. Kulağa da hoş geliyor. Büyük nükleer santrallere göre daha küçük yatırım paketleriyle daha doğrusu kurulabiliyor. Daha kısa inşaat süreli. Mesela ben bilmiyorum şeyde test Toyota'lar işte Japonya'daki parçalar üretiliyor. İşte buraya gelirken gemide bağlanıyor parçalar birbirine bağlanıyor. Acaba SMR'lerde fabrikasyon şeklinde böyle bir gelecek vaat edersek kurumları diğer reaktörlere göre daha kolay olabilir. Daha kısa inşaat sürelerinin olması işte ne bileyim yani aslında böyle bir yani fabrikasyon şeklinde üretilirse ve aynı zamanda ispat güvenlikleri verimlilikleri ispat edilirse sanayi bölgelerinde, organize sanayi kümelerinde, yine limanlara, enerji yoğun üretim merkezlerine, turizm merkezlerine, mesela Bodrum gibi yerlere bir anda milyonlarca insanlar akın ediyor. Şebeke yetersiz kalıyor. Dolayısıyla bu tür SMR'lerle desteklenebilir. afet bölgelerine, burada sadece elektrik üretmek için de aslında kullanmamak lazım. Proses ısı, kojenerasyon, hidrojen üretimi ve bazı stratejik endüstriyel uygulamalar için de şu anda kağıt üzerine okuduğumuz kadarıyla bunlar kullanılabiliyor. Bu açıdan bakıldığında küçük modüler reaktörler Türkiye'nin sanayi politikasıyla enerji politikasını aynı hatta buluşturabilecek önemli bir araç olabilir diye görünüyor. Ancak

0: burada yani çok da böyle rehavete kapılmamak gerekiyor. Çünkü semerelerin dediğimiz gibi gerçek maliyet avantajı tek bir küçük reaktör kurmakla değil. Bu ancak şu anda basınçlı su reaktörlerinde olduğu gibi standartizasyonla, seri üretimle, tedarik zincirinin olgunlaşmasıyla ve lisans süreçlerinin hızlanmasıyla ortaya çıkacak. Yani küçük modern reaktörler, bir reaktör alalım, sorunumuzu çözsün yaklaşımı yanlıştır. Semere stratejisi ancak güçlü bir düzenleyici kurum, yetişmiş mühendis kadrosu, yerli sanayi katılımı ve sağlam finansman modeliyle başarıya ulaşır. Bir sıkıntı daha var Semere'de. Bu da yakıt meselesi. Semerelerin tasarımı yüksek saflıkta düşük zenginleştirilmiş, yani %20 civarında zenginleşmiş uranyuma ihtiyaç duyuyor. Bu da günümüzde yok aslında. Yani halihazırda bu sıkıntı. Bugün bu yakıtın küresel ticaret arzı sınırlıysa, bir sürü bir anda birçok semere kurulursa neyle çalışacak, hangi yakıtta çalışacak? Yakıt bir günde de zenginleştirilmediğine göre bu bir sıkıntı. Aynı zamanda semereler jeopolitik ve ekonomik bir risk de oluşturuyor. Çünkü yakıtı güvence altına almayan bir ülke reaktörü kursa bile tam bağımsız bir enerji stratejisi kurmuş sayılmaz. Bu nedenle Türkiye'nin yaklaşımı aceleci değil. Aslında bakanımız da açıkladı semerelerle ilgili. Belki siz de denk gelmişsiniz. İşte 2030'luk önümüzdeki 10 yıl yani tam olarak hatırlamıyorum ama çok ciddi bir enerji getirisinin, bir enerji beklentisinin semereler üzerinde olduğunu okumuştum bir beyanatında. İşte yani bizim aceleci davranmamamız gerekir diyorum. Biz strateji davranmak zorundayız. Semereler büyük nükleer santrallerin yerini geçecek sihirli bir çözüm gibi görülmemelidir. İkinci aşamada sanayiye yakın, esnek, düşük karbonlu ve yüksek teknoloji odaklı bir araç olarak değerlendirmelidir. Türkiye önce düzenleyici kapasitesini güçlendirmek zorunda, yerli tedarikçiyi hazırlamak zorunda, sertifikasyon işlemlerine başlamak zorunda, birçok ileri gelen firmalarla insan kaynağını yetiştirmek zorunda ve yakıt döngüsü dahil bütün kritik bağımlılıklarını analiz etmek zorunda ki gelecekte semere işlerine ciddi bir şekilde girebilsin. Yani bunu şu cümleyle kapatabiliriz. Semere belki gelecek için bir fırsat olabilir ama bu fırsat sloganla değil, bizim yapacağımız şey ne olur? Akılla, bilimle, planla, finansmanla, güçlü bir nükleer ekosistemle, yani bugün önümüzdeki basınç su reaktörlerinin Kore'nin yönettiği gibi Fransa'nın, Japonya'nın, Almanya'nın, Amerika'nın geçmişte yaptıklarının bir ekosistemle yönetilirse başarıya ulaşabilir diye düşünüyorum.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz değerli hocamız Profesör Doktor Erol Kam, İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam görüşmek üzere diyelim, size de kolaylıklar
0: dileyelim. Ben teşekkür ederim, fırsatı verdiğiniz için ayrıca da hepinize teşekkür ediyorum. Habere de iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz ve bu enerji hattını burada kapatıyoruz. Efendim, şimdi çarklar dönüyor, karşınızda olacak 13'te yatırım günlüğünde piyasaların gündemini konuşacağız.

0: Ankara Yatırım sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara. X Apara TV. Facebook Apara. Instagram Apara. YouTube Apara.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Kulaklar Dönüyor'da yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Ben Rıfat Surat, Adana'dayız. Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeyiz ve Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığına meydan okuyan dev bir tesisteyiz. Efendim bu mega tesiste sadece Türkiye'nin değil, dünyanın 80'den fazla ülkesinin enerji ihtiyacını karşılamak için trafo üretimi yapılıyor. Peki bu trafolar nasıl üretiliyor? Hazırsanız çarklar bu kez Adana'da dönüyor.
1: Elektriğe ihtiyacı duyulan her noktaya hızlı ve güvenli bir şekilde ulaştırıyor DERT. Kentlerin aydınlatılmasında, üretimin devamlılığında ve hayatımızın konforunda büyük bir rol oynuyor DERT. Türkiye'nin Akdeniz'e açılan kapısı Adana'da bulunan dev fabrikada üretilen dağıtım ve güç transformatörleri dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor.
2: Çarkların döndüğü, üretimin kesintisiz devam ettiği tesisimize hoş geldiniz. Bizler Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir elektrifikasyon şirketiyiz. Biz tesislerimizde transformatör üretiyoruz. Yaklaşık 1997 yılından bu yana kendi tesislerimizde üretimler yapıyoruz. Bir aile şirketiyiz biz, normal bir aile şirketiyiz. Fakat şu anda 6 kıtada 80'den fazla ülkeye ihracat yapan enerji kampüsü haline gelen bir şirket durumundayız. Baba mesleği aslında. Biz bu tesislerimizi büyütürken devamlı babamızın nasihatleri doğrultusunda kaliteyle üretimlerimizi hız kesmeden arttırarak devam ettiriyoruz. Mevcut tesislerimizde bizim şu anda organize sanayide 3 tane tesisimiz var. 2 tane tesisimiz şu anda 64 bin metrekarede tam faaliyet, tam kapasite olarak çalışmalarına devam ediyor. Fakat sektörün getirmişliği, ihtiyaç hasıl olması sebebiyle dünyadaki yaşanan yeşil dönüşüm, sürdürülebilirlik faaliyetleriyle birlikte enerjiye ihtiyaç her geçen gün artıyor. Bu nispetle de biz şu anki bulunduğumuz bu kampüste, yaklaşık burası 120 bin metrekarelik tesiste teknoloji üretmeye başlamış durumdayız. 120 bin metrekarelik bir tesisteyiz şu anda. Bu tesisin 80 bin metrekaresi kapalı, 40 bin metrekaresi açık, 40 bin içerisinde de 20 bin metrekarelik bir sosyal tesisimiz var. Bizim şu anda bulunduğumuz hol, toplam 26 holden oluşuyor bu tesis. Bulunduğumuz holde güç transformatörleri üretiyoruz. Şu anda bu tesis 2 ay öncesinde üretime başladı. Şu anda kapasite olarak %50 kapasiteyle devam ediyoruz. Gelecek makinelerimiz var, yatırımlarımız bölgede devam ediyor. Biz burada 1000 envi 800 kilovolta kadar transformatör üretimine yapma kabiliyetine sahibiz. Şu anda çatı yüksekliğimiz bizim burası 30 metre. Şu anda Avrupa'nın en büyük kampüsü içerisindesiniz ve neden Avrupa'nın en büyük kampüsü diyoruz? Bizim test laboratuvarımız Avrupa'daki bulunan tüm test laboratuvarlarından metrekare olarak daha büyük bir metrekarede ve aynı anda iki tane 500 envi, yani 500 envanın karşılığı yaklaşık bir 600 tonlu trafoyu test etme kabiliyetine sahip bir laboratuvar. O yüzden biz buraya Avrupa'nın en büyük kampüsü diyoruz. Bununla birlikte bizim diğer iki tesisimizde biz dağıtım trafosu üreten bir firmaydı zaten. Hala da üretiyoruz. Aylık kapasitemiz orada 700 adet transformatör, dağıtım trafosu. Fakat bu tesiste biz bu kapasiteyi 3 katına çıkarıyoruz. Yaklaşık 2400 adet transformatör üretimi yapacağız dağıtım trafosu olarak. Kuru tip trafo tesisimiz var. Yine eski tesisimizde orada yaklaşık biz 50-60 adet transformatör üretiyorduk. Burada 3 katına çıkaracağız. Yaklaşık 150 adet transformatör, kuru tip transformatör üreteceğiz. Güç tarafında, evet şu anda bu holdeyiz. Bizim eski tesisimizde fiziki koşullar yetersiz olduğu için, alanımız da yetersiz olduğu için o tesiste en fazla biz 2 veya 3 adet trafo üretebiliyorduk ve maksimum seviyesi 100 envaydı. 100 bin kahva trafo üretiyorduk. Ama dediğim gibi burada biz aylık 35-40 tane güç transformatörü ve seviye olarak 1000 envaya kadar transformatör üretim kabiliyetine sahip olacağız. Bunların hepsiyle birlikte bir de bizim anahtarlama ekipmanları üretimimiz yeni başladı. Yani diğer tesislerimizde bizim anahtarlama ekipmanları ürünlerimiz yoktu. Yani anahtarlama ekipmanları nedir? İşte beton köşkümüz, hücremiz, kesicimiz, ayırıcımız. Bunların üretimi yoktu ama şu anda bu tesisimizde yine üretime başladık. 2 ay öncesinde %60 kapasiteyle şu anda beton köşk anahtarlama tesis ürünlerimizin de imalatına başlamış olduk.
0: İçerisinde bulunmuş olduğumuz bu dev tesiste üretilen trafolar 6 kıtada 80'den fazla ülkeye ihraç ediliyor. Avrupa'dan Afrika'ya, Asya'dan Latin Amerika'ya kadar Made in Türkiye damgalı trafolar boy gösteriyor.
2: Çinliler, Hintliler ve Türkler olarak aslında dünyayı domine ediyor. Bizim şu anki yapmış olduğumuz üretimlerin satışlarımızın, genel satışlarımızın %55'i bizim ihracat, %45'i yurt içi. Bu %55 ihracatın içerisindeki %75'lik bölüm ise Avrupa'ya ihracat. Bu ihracata nasıl başladığımızdan bahsedeceğim. Bunun hikayesi var bizde. 2009 yılında ben ilk defa yurt dışına gittim ve 2009 yılında biz ilk ihracatımızı yaptık. Afrika'nın Benin ülkesine yaptık. Fakat oraya gittiğim zaman aslında Afrika ülkesinin, Afrika kıtasının ne kadar bakir olduğunu gördüm. 2009 yılından bahsediyorum. Oraya gittiğim zaman hani pazar araştırması yapacaksınız ya. Orada bir ürün satan bir iş yerine gittik. Fransızca konuşuyorlardı. Yanımdaki takım arkadaşım iyi Fransızcası vardı. Hemen sor bakalım dedim işte yani bu ürünü ne kadara satıyorlar. Ve farklı bir marka vardı. Yani benim bildiğim bir kablo fabrikasının ürünü trafo olarak orada satılıyordu o ülkede. Ben o gün bizim mevcut fiyatlarımızı bildiğim için yani ürünün satış fiyatlarımızı bildiğim için o gün o fiyata baktığım zaman adamların sattığı fiyat yaklaşık bizim Türkiye'deki satış fiyatımızın 7 katıydı, 8 katıydı. O kadar fark vardı. Hatta ben takım arkadaşıma dedim ya herhalde yanlış tercüme ettin ya burada bir problem var bence dedim. Sorduk tekrar yok dedi. Bir de dedi 3-4 ay beklemeniz lazım. Onu görünce biz ilk ihracatımızı dediğim gibi Afrika kıtasına başladık ve Afrika ile büyüyen bir firmayız biz. Önce satışlarımızı Afrika ile geliştirdik. Hatta 2015 yılında Etiyopya'da bir işletme kurduk. Hala o işletmemiz devam ediyor. Baktık ki buradaki işletme iyi gidiyor. Bir de Uganda'ya bir işletme kuralım dedik. Oraya da bir test laboratuvarı kurduk. O işletmelerimiz devam ediyor. Bu şirket Beta Enerji Afrika ile büyüyen firma. Aynı zamanda da pandemi sonrası, işte Covid sonrasında Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte rotasını Avrupa'ya çeviren bir firma. İhracatlarımızın bizim dediğim gibi 175'in şu anda Avrupa'ya yapıyoruz. Avrupa ile birlikte 6 kıtada 80'den fazla ülkeye ihracatımız var. Afrika kıtasına ihracatlarımız hala devam ediyor. Hedef pazarlarımız var. Girmiş olduğumuz pazarlar var. Mesela bizim bir Amerika pazarı bu konuda hep şöyle diyorum zaten. Amerika bir tarafa, dünya pazarı bir tarafa. Amerika'nın talepleri şu anda sınırsız bir talep Amerika için. Organize altyapımızı ona da göre ayarlamış oluyoruz.

0: beyler, 120 bin metrekare alan üzerine kurulu bu mega tesis şimdilik %50 kapasiteyle çalışıyor. Devam eden yatırımlar tamamlandığında ise 600 olan toplam istihdam sayısının 1200'e çıkartılması hedefleniyor.
1: Devreye alınması 2026'nın sonunu alacak. Çünkü bir işletmemizi çalışan bir işletmeyle iki tane işletmemizi de buraya taşıyacağız. Kapasite arttırımını meydana getireceğiz ve gelecek makinelerimiz var. Onları da bekliyoruz. 2026'nın sonunda sosyal tesis dahil tüm üretimimizi burada faaliyete geçirmiş olacağız. Burası faaliyete geçtikten sonra bizim istihdamımız 1200 kişi olacak burada. Normal şartlarda biz şu anda 620 kişi takım arkadaşıyla ilerliyoruz. 1200 takım arkadaşımız burada olacak. İstihdamımız 1200'e çıkmış olacak. Yıllardır bu sektördeyiz ve bu sektörün aslında nereye gidebileceğini öngörebiliyoruz. Nereye varabileceğini öngörebiliyoruz. Ve daha önceden yaşanmış tecrübelerimiz var. Bu tecrübelere binaen bir şirketin eğer belli bir noktaya gelebilmesi

0: gençlerimizi bu tarafa çekmemiz gerektiğinden dolayı biz buraya 21 metrekare içerisindeki sosyal tesisimizde kafeteryasından oyun salonlarına, sinema salonundan toplantı odalarına, kreşinden havuzuna, havuzundan futbol sahasına kadar tüm tesisi organize ettik. Bunu da niye yani dediğim gibi ihtiyaçtan yapmamız gerekti böyle bir organizasyonu. Çünkü burada 1200 kişi çalışacak. Yani burası bir sabah geldiği zaman bir arkadaşımız işe bütün gününü burada geçirecek ve burada mutlu olması gerekiyor. Bu nispetle o ihtiyacı da görünce biz ilk dizaynımızı o sosyal tesis için yaptık. Ve orası bizim tesisimizin kendisi LEED sertifikalı bir tesis. Yani enerji verimliliği, işte çatısında kendi elektriğimizi kendimiz üreten, normal yağmur suyunu kendi sistemlerimizle bertaraf edip sulama sistemlerine yansıtan, sürdürülebilir bir sistem haline getirmek için bu yola başladık.
1: Transformatör üretiminde önemli bir aktör olan Türkiye, dünya değeriyle yarışıyor.
0: Dünyada Türkiye çok söz sahibi bir ülke bizim sektörde. Devamlı raporlar yayınlanıyor ve bu raporları biz takip ediyoruz. En son EY'in bir raporu vardı. Bu raporda zaten her şey açıkça gösteriliyor. Orada 2050'ye kadar yıllık 67 milyar euroluk bir Avrupa'nın yatırımından bahsediyorlar. Bu yatırımın içerisinde elektrifikasyon, bizim ürünlerimiz bu işin kalbi. Yani transformatör olmadığı sürece o yatırımların hiçbirini hayata geçiremezsiniz. O yüzden bu yatırımlar dünya genelinde ihtiyaca binaen her geçen gün artıyor. Biz de bu artan talebe yetişmek için elimizden geleni yapıyoruz.
1: Pazarı da Türkiye'nin önde gelen transformatör üreticileri için büyük fırsatlar sunuyor.
0: Biz yaklaşık 1,5 yıl önce Amerika'da faaliyetlere başladık. Oralar zor pazarlar, bizleri tanımıyorlar. Ürettiğimiz ürünlerinin farkında değiller ama bizleri Türkleri keşfettikten sonra ciddi anlamda talebi arttıran bir ülke Amerika. Türkiye'den birkaç tane firma yaklaşık 1,5-2 yıl önce güç trafoları konusunda sevkiyatları başladığını biliyorduk. Yaptığımız çalışmalarda da onu görüyorduk. Ama bizim bu tesisimiz Amerika'nın istediği tüm standartlara uygun. UL sertifikamızı, Amerika için özel bir sertifika var. UL sertifikasımızın başvurusunu yaklaşık 8-9 ay önce yaptık. Bu yılın sonunda çıkmasını bekliyoruz. Bunun çıkacağını öngörerek de zaten yaklaşık 2 hafta önce Amerika pazarına bir giriş yaptık. Bir deneme siparişlerimizi aldık. Bu tesisimizle birlikte burada güç trafosunu Amerika'ya yollayacağız. Bizim diğer iki işletmemizin birinde de sadece pet mounted dediğimiz transformatörü üretip sadece Amerika'ya özgü bir üretim tesisini kurup oradan da Amerika'ya ihracatımızı devam ettirecek. Amerika'dan bahsettik ama ben Afrika'ya tekrar dönmek istiyorum. Şöyle, Afrika'da şu anda Afrika'nın genelinin %20'sinde maksimum elektrik var Afrika kıtasında. Yani evet biz Avrupa'dan bahsediyoruz, Amerika'dan bahsediyoruz ama Afrika kıtasının talebi uçsuz bucaksız bir talep. Zaten bu talepleri öngörerek bu dev organizasyonu, bu yatırımı şu anda Adana Organize Sanayi'de yapmış bulunuyor.
1: Tesis, 60 kişiden oluşan Ayge ordusu sayesinde yenilikçi ürünlerden geri kalmıyor.
0: Ayge konusunda şöyle bizim mevcutta bir test laboratuvarımız var. Biz 2013 yılında TÜRKAK'tan akredite test laboratuvarımızı yarattık. TÜRKAK 6 ayda bir hala denetimlerimize gelir. Test laboratuvarımızın olurunu verir. O sistemimiz çalışıyor bir taraftan. Öbür taraftan biz 2017 yılında Adana'nın 4. ARGE merkezini açtık kendi bünyemizde. Mevcutta ARGE merkezimizde yaklaşık 60 tane mühendisimiz var. 60 tane genç beynimiz var. Onlar her gün geldiklerinde bir proje üretiyorlar. Niye proje üretiyorlar? Çünkü bizim ürettiğimiz ürün

0: varsa stand-up bir ürün değil. Bu ürün Türkiye'deki standartları farklı, Avrupa'daki standartı farklı, Balkanlardaki standartı farklı, Afrika'daki farklı, Amerika'daki farklı. Biz az önceki dediğim gibi 6 kıtada 80'den fazla ülkeye mal sattığımız için her gün yeni talepler geliyor ve her gün yeni proje oluşturuyoruz. Bu projeleri oluştururken bu genç beyinler her gün kendilerinin öğrendiklerini projeleri geliştirmek için bir üstüne daha koyuyorlar ve Ar-Ge'yi üretmiş oluyoruz orada. Bu bizim için çok değerli. Ar-Ge harcamalarımız gün geçtikçe artıyor. Bu seneki harcamamız bir önceki yıla göre yaklaşık 3 katı. Biz buna çok önem gösteriyoruz. O oranımızı mümkün olunca yüksek tutmaya çalışıyoruz Ar-Ge harcamalarımızı. Bir şirketin ayakta durabilmesi için Ar-Ge tarafı o işin lokomotif olacağından dolayı Ar-Ge konusunda hiç taviz vermiyor.
1: Dev tesis, temiz ve yeşil enerji hedefiyle de yeni yatırımlar yapıyor.
0: Sürdürülebilirlikle ilgili, karbon ayak iziyle ilgili çalışmalarımız 2022 yılından bu yana başladı. 2022 yılında biz ilk karbon ayak izi raporumuzu çıkardık. Uluslararası akredite ettirdik. Daha sonra 2023'te bu raporu devam ettirdik. 2024'te de rapor şu anda hazırlanıyor. 2024 yılında ilk sürdürülebilirlik raporumuzu yayınladık. Bunu da sistemimize yükledik. Bizim burada sürdürülebilirlik mantığında tabii ki bir taraftan 8 megawatt dediğimiz gibi çatımızda bir elektriğimiz var. Onu üretip kendi işletmemize kullanacağız. Diğer taraftan sürdürülebilirlik sadece enerjiyle ilgili veya orada bir verimlilikle ilgili değil. Aslında sürdürülebilir bir ekosistem. Biz burada bu tesisi organize ederken kendi ekosistemimizi kendimiz burada yaratıyoruz. Kendi ham maddecilerimizi, kendi üretim yapan, bizim ham maddemizi üreten, Adana dışında üreten tedarikçilerimizi biz burada kendimiz yaratıyoruz. Kendi bölgemizde yaratmamız gerekiyor. Çünkü sürdürülebilirliğin ana konularından da biri bu. O yüzden biz sürdürülebilirliği tam kapsamlı olarak 2024 yılından bu yana raporlarımızda gösteriyor zaten. Yayınlamaya başladık. Bunu gelecekte bu işi sürdürerek devam ettireceğiz.

Çarklar Dönüyor'da bu hafta Adana'daydık ve 80'den fazla ülkenin enerji ihtiyacını karşılayan bu mega tesiste trafo üretiminin nasıl yapıldığına şahitlik ettik. Önümüzdeki haftalarda farklı bir şehirde farklı konu ve konuklarla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Hoşçakalın efendim.

0: günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin.

0: günlük hesapla. Her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bizim huzur
2: lazım. Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
3: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
2: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: evi, kışın bir dağ evi, yazında havuzlu villa. Remley Sabancı.
1: Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerdesin. İleride kesin değerlenir diye düşünebilirsin. Kuş uçmaz, bir yerdesin. Kesin değerlenir diye düşünebilirsin. Değerlenir diye düşünebilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin. Yeni nesil yatırım kripto dünyasına girip portföyünü genişletirsin. Midas'a dakikalar içinde kaydol. Tek tıkla kripto varlıklarını al sat. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende.
2: Frontera. Oh, ne kadar da geniş. Wow, hemen şarj oldu. Frontera Mayıs ayına özel 1.600.000 TL'den başlayan fiyatlarla Opel showroomlarında.

0: diye bıçaktır.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 10. Kocaeli 22, Sakarya, Bursa ve Balıkesir 23. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 10. Konya 22, Kayseri 17, Nevşehir 16, Sivas 14. İzmir çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 14. Denizli ve Muğla 23, Aydın 27, Manisa 24. Antalya çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 16. Mersin 23, Adana 24, Kahramanmaraş ve Hatay 21. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 16. Bolu ve Samsun 16, Karabük 17, Rize 18. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 6. Malatya 19, Erzincan 15, Van 16, Ardahan 17. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 11. Mardin ve Siirt 21, Şanlıurfa ve Diyarbakır 24 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
1: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
2: Şimdi yolda olmak var.
3: Hayalindeki Antalya tatili Gezinomi'de. Side'de denize sıfır, ultra her şey dahil, One Resort Otel'de vade farksız 6 taksit imkanıyla şimdi tatil daha da yakın. Sizin için ayrıcalıklı bir tatil deneyimi, minikler için eğlence dolu alanlar. Gezinomi ile hayallerini erteleme. Gezinomi.
1: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
2: Şimdi yolda olmak var.
4: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijo Ortak'la ticarette kontrol sende.
5: Sen de Dijo Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve Kurumsal internet Şubesi'nde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödeme güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.
4: Hemen Dijo Ortak'a gel, ticaretin kolaylaş.

Sizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.

0: Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, İstediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türk'lü olmanın avantajlarından faydalanın.
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım net, Sigortam.net.
3: Futbol heyecanı bindi. LG 55

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha.

0: fiyat farklılıklarından kazanç sağlamak amacıyla para, değerli maden, hisse senedi ve tahvil gibi değerleri alıp satma işlemine arbitraj adı verilir. Arbitrajın en yaygın uygulanışı döviz piyasasında görülür.
1: Onlar polis değil, suçlu değil. Onlar sadece Asya'nın ödül avcıları. Kahkahalara boğan komedi ve aksiyon dolu bir film. Ödül avcıları yarın 20'de A-Para'da.
2: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sunar.

0: Efendim yatırım günlüğünden herkese merhaba. Para ekranlarında piyasaların son gündemini konuşuyor olacağız. Haftanın son işlem gününde önce bakalım günlüğüne çıkan başlıklarına.
1: Merkez Bankası Mayıs ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketi istatistiklerini yayımladı. Ankete göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi %28,94 oldu. Katılımcıların 12 ay sonrası TÜFE beklentisi %23,82, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise %18,43 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası'nın yılın ikinci enflasyon raporu sunumunun ardından uluslararası kurumlardan para politikasına dair değerlendirmeler geldi. Citigroup, Merkez Bankası'nın yıl sonu politika faizini piyasa beklentisi olan %32 yerine %34,50 seviyesinde tutmasını bekliyor. Banka, enflasyonist baskılar ve döviz kuru politikası nedeniyle Haziran ayında faizlerin sabit tutulacağını öngördü. Daha önce faiz indirimlerinin Temmuz'da başlayacağını öngören Deutsche Bank ise bu öngörüsünü Eylül ayına çekti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le gerçekleştirdiği kritik temasların ardından Pekin'den ayrılarak 2 günlük Çin ziyaretini tamamladı. Ziyaret kapsamında Trump'la Xi Jinping bir araya gelirken, görüşmelerde dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ilişkilerin istikrara kavuşturulması hedefi öne çıktı. Tarafların yapıcı stratejik istikrar vizyonu konusunda ilerleme sağladığı belirtilirken, Trump, iki ülkenin uzun süredir devam eden birçok sorunu çözdüğünü ve önemli ticaret anlaşmalarına imza attığını söyledi. ANZ Grup, Orta Doğu'daki çatışmanın ekonomik büyümeyi yavaşlatması ve merkez bankalarının para politikalarını gevşetmesine yol açması nedeniyle altın fiyatlarının 2027 ortalarına kadar 6.000 dolar seviyesine yükseleceğini öngördü.
0: Ve şimdi de dönelim bakalım işte bu başlıklar ışığında nasıl bir bugün piyasalarda fiyatlama var. Hızlıca göz atalım, enerji tarafıyla başlayalım. Çünkü Trump'ın Fox News'a verdiği röportajda özellikle Hürmüz Boğazı'na ilişkin Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ihtiyacı yok açıklaması petrol fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu. Bugün şu anda 109.17'deyiz. 3.26'lık bir yukarı yönlü hareket. Ham petrol 104.99'da, doğalgaz 2.95'te, orada da %2'lik bir yükseliş var. Küresel tarafta hava nasıl? Oraya da hızlıca bir göz atalım. İçeride BIST 100 endeksinde 1.86 gerideyiz. Avrupa'da hava bozuk. Londra 1.42, Frankfurt 1.71, Paris 1.37, Madrid 1.42 geride. Amerika Birleşik Devletleri'nde vadelilerde S&P 1.11, Nasdaq 1.64, Dow Jones 0.73 geride ki Amerikan borsaları geceyi %1 yükselişle yine rekor seviyelere doğru yürüyerek tamamlamıştı. Fakat bu iyimser tablo yeni güne taşınmadı. Bunda Trump'ın açıklamalarının etkisi ve özellikle gelişmiş ülkelerdeki uzun vadeli faizlerdeki son 10 yılların en yüksek seviyelerini görmemizin etkisi var. Asya'da da Güney Kore 6.12'lik bir geri çekilmeyle tamamladı. Hong Kong 1.62, Hindistan 0.30, Çin'de de 1.02'lik bir geri çekilme vardı. Bugün Japonya'da 30 yıllık faizlerinde 1996'dan bu yana en yüksek seviyeye geldiğini de vurgulamış olalım. Ve Amerikan tahvillerine bir bakalım. Orada da Amerikan tahvillerinde de şu an 10 yıllık 4.54'te, 5 yıllık 4.21, 2 yıllık 4.06'da Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 yıllığın getirisi bugün 1 yılın zirvesine çıktı. 30 yıllıkta da Temmuz 2025'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördük. 2 yıllıkta da Şubat 2025'ten bu yana en yüksek seviyeyi görmüş durumdayız. Kıymetli metal tarafında bugün geri çekilme var. Gümüşte 77.61, %7'lik bir geri çekilme. Altın 2.22 geride, 4.547'de. Platin 2.99, paladyum ise 1.77 geri çekiliyor. Ve BIST 100 1.91 oldu şu an geri çekilme. Dolar TL 45.54, Euro TL 53.06, Euro Dolar 1.16.30, Dolar Endeksi güçleniyor 99.16 ile, sepet kurda 49.29'da. Ve şimdi dönüyoruz. Betül Gedik bizimle birlikte olacak. Kendisiyle piyasalardaki durumu konuşacağız. Betül Hanım, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
0: Şimdi Trump'ın Çin seyahati bitti. Amerika Birleşik Devletleri'ne geri dönüyor yolda. Ve diğer taraftan da bu özellikle uzun vadeli faizlerdeki yükseliş bugün dikkat çekici. Ve hava genel anlamda dünya genelinde bozuk. Sizce neden bugün hava bu denli bozuldu?
2: Tabii aslında siz de biraz önce başlıklardan bahsettiniz, ancak burada özellikle küresel piyasalarda haftanın son işlem gününde risk iştahının belirgin bir şekilde zayıfladığını takip ediyoruz. Petrol fiyatlarının burada 107 doların üzerine çıkıyor olması, yani bu taraftaki %2'nin üzerindeki bir yükseliş yeniden enflasyon endişelerini gündeme getirdi diyebiliriz. Zaten bu haftanın aslında ana temalarından bir tanesi, aslında önemli gelişmeleri, yurt içinde evet enflasyon raporuydu, ancak küresel taraftaysa Amerika ve Çin görüşmesi diyebiliriz. Şimdi burada jeopolitik tarafta Trump ve Xi Jinping'in arasındaki bu görüşmenin piyasanın odağında olduğunu zaten hafta içerisinde sık sık aslında dile getiriyorduk. Ancak görüşmeden ekonomik işbirliğine yönelik olumlu mesajlar her ne kadar çıkıyor olsa da burada tabii ki asıl beklenen konu ve ana tema aslında İran Savaşı ve Hürmüz Boğazı konusunda somut bir ilerleme gelmemesi oldu diyebiliriz. Yani bu taraftaki bir hayal kırıklığı küresel tarafta risk iştahının baskı altında kalmasında burada öne çıktığını takip ettik aslında. Biraz daha buradaki ana başlıklardan bir tanesi buydu. Tahvil faizlerine bakacağımız zaman burada Amerika'da, Japonya'da ve İngiltere'de yükselişin kaydedildiğini görüyoruz tahvil faizleri cephesinde. Özellikle Fed'in faiz indirim ihtimalinin zayıflıyor oluşu ve Orta Doğu kaynaklı petrol riskiyle birlikte burada daha temkinli bir görünümle birlikte şirket karlılıkları her ne kadar destekli olsa da tahvil faizlerinde yükselişin ön plana çıktığını takip ediyoruz.
0: Evet, peki şimdi özellikle sizin hani gözleminiz nedir bu Trump'ın gezisinin ardından, sizce bizim buradan algılamamız gereken en somut sonuç nedir?
2: Aslında bu tarafta baktığımız zaman önemli başlıklardan bir tanesi dediğimiz gibi Orta Doğu'daki riskin devam edip etmeyeceği ve her ne kadar burada işbirliği anlamında olumlu mesajlar veriliyor olsa da Hürmüz Boğazı'nın bundan sonra açılıp açılmayacağıydı. Çin tarafından gelen açıklamalarda da aslında buradaki genel yargıda da artık açılması gerektiği ve bu yöndeki dileklerini ve bu anlamdaki çağrısını aslında yeniledi. Ancak Trump'ın bu taraftaki duruşunun değişmediğini takip ediyoruz. Genel itibariyle bu tarafta herhangi bir sürpriz yapmadı ve buradaki belirsizliğin devam ediyor oluşu, her ne kadar görüşmeler dediğimiz gibi bekliyorduk olumlu geçse de buradaki bu söylemler, yani Trump'ın bu tarafta net bir şekilde yön vermiyor oluşu ve burada katılığını koruyor oluşu diyelim, risk iştahının bozulmasında ana sebeplerden bir tanesi. Bundan sonraki süreçte de zaten evet yüksek, bu taraftaki yüksek fiyatlar petrol tarafı, enerji fiyatlarındaki bir yükseliş küresel tarafta çok sürdürülebilir nitelikte değil. Ancak burada Trump'ın artık bu konudan rahatsız olup olmaması ve bu tarafta aslında biraz daha Hürmüz Boğazı'ndaki durum ana kritik başlıklardan bir tanesi olmaya devam edecek. Ve burası, burada sorun çözülmediği sürece risk iştahının her ne kadar şirketler, bilançolar tarafıyla desteklendiğini zaman zaman görsek de buradaki piyasaların ana gündem ve asıl gölgeyi oluşturmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Bu Hürmüz Boğazı'nın hali hazırda kapalı kalıyor oluşu ve buradaki problemin artık ortadan kalkmıyor oluşu.
0: Evet, peki içeriye dönersek, dün enflasyon raporunu aldık. Diğer taraftan kurumlardan da, yabancı kurumlardan da faiz beklentilerine yönelik yeni açıklamalar var. İşte Deutsche Bank diyor ki faiz indirim beklentisini Temmuz'dan Eylül'e öteledik. Citigroup diyor ki yıl sonu politika faiz beklentimiz %34,5 seviyesinde ve Haziran'da da faizler sabit kalır. Ne dersiniz? Sizin beklentiniz ne yönde? Hangisine katılırsınız bu yorumlardan?
2: Şöyle, öncelikle Merkez Bankası'ndan uzun süre sıkı duruş mesajı öne çıktı diyebiliriz. Buradaki ana başlıklardan bir tanesi de buydu. Yani

0: yıl sonu enflasyon tahmininde yaptığı bu 8 puanlık yukarı yönlü revizyon, bankanın projeksiyonlarını piyasa beklentilerine de bir miktar daha yaklaştırmış oldu diyebiliriz. Yani burada mevcut küresel emtia fiyat ortamı altında, yani bu taraftaki hareketlilikten bahsettik biraz önce, küresel taraftaki aslında volatilitenin asıl sebeplerinden bir tanesi ve burada merkez bankalarına dair değişen beklentilerdeki ana sebeplerden bir tanesi yüksek enerji fiyatları. Bu ortam altında da aslında daha gerçekçi bir makro çerçeve sunulmuş oldu diyebiliriz. Burada her ne kadar önümüzdeki sürece ilişkin sıkı para politikasının devam edeceğine ilişkin buradaki genel beklentilerin korunduğunu takip ediyor olsak da, evet, kurumsal bu tarafta, küresel tarafta da gelen raporlarda artık bundan sonraki dönemde Haziran ayındaki genel beklentilerin Temmuz ayına, hatta bazı Eylül ayındaki genel beklentilerin ise daha sonraya ertelendiğini takip ettik. Neden bahsediyorum? Biraz daha zaten bizim genel beklentimiz Eylül ayında bir faiz indirimi olabileceği yönünde, Haziran ve Temmuz aylarında zaten pas geçeceğine ilişkin bir beklentimiz söz konusuydu. Yani buradaki küresel tarafta aslında takip ettiğimiz ana başlık olan enerji fiyatlarındaki bu yükseliş, Merkez Bankası'nın da buradaki para politikası kararında etkili olmaya devam edecek. Önümüzdeki süreçte her ne kadar yukarı yönlü revizyonlar söz konusu olsa da, mesela bu taraftaki içerideki bir Borsa İstanbul tarafındaki fiyatlamaya baktığımızda, özellikle değişen beklentilerin aslında burada bozulmaya sebep olduğunu görüyoruz. Her ne kadar burada jeopolitik riskler ve enerji tarafındaki bu sert hareketlerin Borsa İstanbul'da geri çekilmelerde sınırlı kalmasının etkisini gösterdiğini, biraz daha bu tarafta geri çekilmelerin sınırlı olduğunu görsek de, değişen beklentiler bundan sonraki süreçte aslında genel politikaların belirlenmesi anlamında baskıyı devam ettireceği benziyor diyebilirim.
1: Evet, peki şimdi bugün Borsa İstanbul'daki performansa ilişkin de ben yorumunuzu alayım. Nasıl bir kapanış bekliyorsunuz haftanın son işlem gününde?
0: Tabii özellikle son günlerde baktığımız zaman endeks tutan gıda perakende, buradaki enflasyon tarafındaki endişeyle birlikte gıda perakende tarafında tarafta Borsa İstanbul'da en azından desteklediğini takip ediyorduk. Ancak bugün itibariyle bu tarafta da satışların hız kazandığını takip ediyoruz. Bankacılık, holding gibi ana sektörlerde de aslında satışlar hakim. Önümüzdeki süreçte özellikle bugün itibariyle 14.500 seviyesinin altındaki kapanışlarda, önümüzdeki hafta 14.200, ki zaten tatil Mayıs ayı genel itibariyle kısa işlem gününün olduğu bir ay olacak içeride. Bu tarafta 14.200 seviyesi ve 14.000 seviyelerini önümüzdeki hafta biraz daha takip edebiliriz. Dediğimiz gibi satışların genele yayıldığı bir fiyatlama söz konusu. Özellikle bu tarafta da genel itibariyle risk almak istemeyen yatırımcıların bu tarafta çıkışı yaptığında takip ettiğimiz bir Mayıs ayı içerisinde izleyebilirim.
1: Peki, şimdi kıymetli metal tarafında da bugün geri çekilme var. Hala o tarafında baskılandığını görüyoruz. Özellikle gümüş tarafında geçtiğimiz hafta %7'lik bir performans vardı. Hafta başı da iyi bir performans vardı. Fakat bugün geri çekilmelerde dikkat çeken gümüşteki geri çekilme %7'yi de aşan. İsterseniz gümüşle başlayalım. Özellikle gümüşteki bu yüksek geri çekilme neden sizce?
0: Tabii burada kıymetli metaller tarafında bu tarafta baskı altında kalmasındaki ana sebeplerden bir tanesi aslında biraz önce değindiğimiz değişen beklentiler. Nelerden bahsediyoruz? Tahvil faizlerindeki sert yükselişten bahsettik. Özellikle dolar endeksindeki yeniden kuvvetlenme ve FED'e dair beklentilerdeki değişme. Yani FED'in faiz indirmeyeceği, hatta yılın son çeyreğinde bir faiz arttırmanın söz konusu olabileceğine ilişkin beklentiler genel itibariyle dolar endeksindeki yükselişleri destekledi diyebiliriz. Bununla birlikte özellikle gümüş tarafında zaten sert bir geri çekilmenin gündeme geldiğini görüyoruz. Hatta günlük taraftaki kayba baktığımız zaman bu tarafta gümüş tarafındaki kayıp %7 civarına ulaşmış durumda. Ancak altın tarafında biraz daha geri çekilmelerin sınırlı kaldığını, %2'ye yakın bir geri çekilmenin yaşandığını söyleyebiliriz ons altın tarafında. Ama burada özellikle kıymetli metaller tarafında güvenli liman algısıyla birlikte zaman zaman ön plana çıktığını takip ediyorduk, ancak halihazırda da bu tarafta takip ettiğimiz önemli gelişmelerden bir tanesi jeopolitik riskler. Yani buradaki jeopolitik risklerin ön plana çıkmasıyla birlikte enerji fiyatlarındaki bu hareketlilik kıymetli metaller tarafında da baskının yaşanmasının etkisini gösteriyor. FED'e dair bu taraftaki değişen beklentiler diyebiliriz. Yılın son çeyreğinde faiz arttırımına ilişkin beklentiler bu tarafta baskıyı önümüzdeki süreçte de sürdürecek diyebiliriz.
1: Evet, peki şimdi tabii global tarafta da sizin de girişte bahsettiğiniz gibi bu faizlerdeki yükselişin bir takım yan etkileri olacakmış gibi gözüküyor. Özellikle tabii bu petroldeki yükselişteki bugün 110'a doğru gidiyoruz. 109, 110 sınırındayız aslında. Ha, şu an 108, 86'dayız yayına girdiğimizde 109'lu seviyeler.

0: deydik. Şimdi bundan sonra ne diyorsunuz? Ekonomilerin önündeki en büyük risk ne olacak? IMF'den de açıklamalar var. Olumsuz senaryoya doğru gidiyoruz şeklinde.
1: Şöyle aslında burada değişen bu taraftaki beklentiler ve değişen bir dinamik var aslında. Şimdi emtia tarafından bahsettik. Burada petrol evet yükselişini sürdürüyor. Altın tarafında da satışlar görüyor. Normal şartlarda biz ne görürdük? Burada jeopolitik risk dönemlerinde özellikle güvenli liman talebiyle birlikte destek bulduğunu altın tarafını görürdük. Ancak bu kez yükselen tahvil faizleri ve güçlenen dolar nedeniyle birlikte baskı altında kaldığını takip ediyoruz. Yani buradaki bu hareketler biraz daha piyasada asıl endişenin yalnızca savaş riski değil, aynı zamanda yüksek petrolün enflasyonu yeniden canlandırıyor olması ve merkez bankalarının daha sıkı bir duruşa geçme ihtimalinin gündeme gelmesi diyebiliriz. Aslında bu haftanın ve hatta son 3 ayın genel özeti bu tablo ve bu şekilde özetlenebilir şeklinde bahsedebiliriz. Ancak burada dediğimiz gibi şimdi Avrupa Merkez Bankası tarafından bir faiz artırımı bekleniyor Haziran ayı itibariyle. Önümüzdeki süreçte FED'e dair bir faiz artırımı beklentisi yılın son çeyreğinde beklentiler arasında. Ki yurt içine baktığımız zaman dediğimiz gibi burada da değişen beklentiler ve enflasyon tarafındaki baskı ne derece kalıcı olacak? Asıl soru işareti bu. Savaşın sonlanıyor olması bu tarafta yani enerji fiyatlarında biz iyileşme görmediğimiz sürece bu yükselişin devam etmesi durumunda risk iştahının baskı altında kalabileceğini ve bu tarafta her ne kadar sektörel anlamda ayrışma yapmanın da çok doğru olmadığı düşüncesindeyiz. Çünkü evet enerji enflasyon tarafındaki yükseliş gıda perakende gıda tarafında bir enerji tarafında bir destek bulacaktır ancak bunun değişen beklentilerle birlikte tam tersi tabloya girdiğini takip edebiliyoruz. Ancak burada enerji tarafındaki bu sert yükseliş kalıcı olması durumunda enflasyon cephesinde oldukça kalıcı olacaktır buradaki enflasyon cephesindeki baskı diyebiliriz. Yani merkez bankalarının yaklaşık 3 senedir uğraştığı enflasyon cephesindeki bu geri çekilmenin durması ve yükselişe tekrar geçmesi buradaki sıkı para politikası endişelerini yeniden gündeme getirecek.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz Betül Gedik, İMO Portföy Portföy Yöneticisi. İyi hafta sonları, görüşmek üzere.
1: Ben teşekkür ederim. İyi seanslar, iyi hafta sonları dilerim.
0: Efendim, yatırım günlüğü devam edecek. Kısa bir reklam arası.

0: Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: İnsan halinde bu hafta öfke, şiddet ve sevgi gibi duyguların biyolojik ve psikolojik ayrıntıları konuşuluyor. Sevgi insanın biyolojik bir ihtiyacı mıdır? Beyin sevgiyi nasıl algılar? Koşulsuz sevgiyle bağımlı ilişki arasındaki fark nedir? Öfke duygusu beyinde hangi bölgelerde oluşur ve nasıl tetiklenir? Sosyal medya ve dijital oyunlar öfke ve saldırganlık üzerinde etkili mi? Toplumda artan tahammülsüzlüğün psikolojik nedenleri neler? Modern yaşam insanların sevgi gösterme biçimlerini değiştirdi mi? Profesör Doktor Korkut Ulucan ve Profesör Doktor Hakan Toytok zıt duyguların biyolojik ve psikolojik yansımalarını anlatıyor. Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu ile İnsan Hali bu akşam 23'te A-Para'da.
0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü devam ediyor.

0: Efendim yatırım günlüğüne devam ediyoruz. Cenk Ak Yoldaş bizimle birlikte olacak. Van Portföy Portföy Yöneticisi. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Melisa Hanım.
0: Şimdi nasıl bir haftayı kapatıyoruz? Yoğun bir gündem vardı. Çin'in özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Çin tarafının temasları, Trump'ın oraya gidip 8,5 yıl sonra. İçeride enflasyon raporu, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen verilerde enflasyondaki son yılların en yüksek verilerini almış olmamız ve Warsh'un da artık göreve geliyor olması. Ne dersiniz? Haftanın son işlem günündeyiz. Hava da bozuk, renk kırmızı. Neden?
1: Çin-Amerika görüşmeleri önemliydi. Görünen önde yapılan açıklamalara bakarsak ılımlı bir toplantı geçtiğine dair bir beklenti lanse edildi ama arka kapılarda demek ki piyasaları bu kadar salladığına göre o kadar da olumlu bir toplantı geçmemiş gibi.

0: gözüküyor. Zaten Çin tarafının özellikle Xi'nin açıklamalarında verdiğim bir mesaj vardı. Tayvan konusunu çok önemsediklerini ve bunun önümüzdeki dönem için bir savaş nedeni olma ihtimalini üstü kapalı olarak dillendirdiğini takip ettik. Daha önceki Amerika ile Çin ilişkileri tarafında Trump'ın birinci döneminde de bir ziyaret gerçekleşmişti. O dönemde de bir sürü pozitif sinyaller verilmiş ama daha sonrasındaki yaşanan gelişmeler pek öyle olmadığını bize göstermişti. Sanki tarih tekerrürden ibaretmiş gibi yine tarih kendini tekrarlıyormuş imajı oluştu. Biliyorsun Amerika'nın en fazla finanse eden ülkelerden birisi Çin. Amerikan devlet tahvillerini tutan ülkelerden biri. Borç'un iktidara geldi, enflasyon yukarı doğru gitti. İşte petrolle ilgili hareketin, işte Çin'in İran'ın ne kadar ikna edebileceği konusu biraz daha ön plandaydı bu beklentiler çerçevesinde. Ben o petrol almaya devam etmek istiyorum diye söyleme oldu. Ama mevcut ablukanın devam ettiğini görüyoruz. Amerika tarafı pek buna sıcak bakmıyormuş gibi gözüküyor. Bunların hepsi birleşince de yavaş yavaş hem tahvil tarafına satış geldiğini görüyoruz. Hem de petrol fiyatlarının yukarı gittiğini ve birçok piyasaya da satışların hisse senetleri tarafında satışların gelmeye devam ettiğini takip ediyoruz. Bunlar hep dikkat çekici unsurlar. Tahvil piyasasında çok önemli kritik bir noktaya geldik. ABD 10 yıllık adına konuşuyorum. Benchmark olarak takip ettiğimiz tahvil biliyorsun bu. Bütün dünyadaki getiriler konusunda ana temayı burası oluşturuyor. Borçlanma faizi cinsinden baktığımız zaman. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen ihalede de yabancı talebinin çok uzun zaman sonra en düşük seviyede olduğunu takip ettik.
1: Evet. Bu da dikkat çekici. Bir grafiği rica edelim yönetmenimizden de 10 yıllık tabii grafiği bir rica edelim. Çünkü birlikte analiz ediyor olalım grafikle birlikte. Şimdi buradaki görünüm neyi söylüyor bize?
0: Satış tarafında güçlü kalmaya devam ettiğini, dünkü gelişmelerden sonra bir satış ettiğini, 4.45 sınırını aşmaya çalışan bir yapıda olduğunu 4.47'leri görüyoruz. Bunlar biraz bizim için tehlike sinyali. Neden diyeceksin? Geçmiş zirvesinden ve sonrasındaki yapmış olduğu dip seviyeye attığımız bir Fibonacci çalışması bize 4.45'in çok çok kritik bir eşik olduğunu. Bunun üzerinde kalmaya başlarsak eğer yukarıda farkındaysan sarıyla çizili ve maviyle çizili iki tane tren çizgisi var. İkisinin kesişim kümesinin bulunduğu seviye bizim için artık bundan sonra hedef olma potansiyel oluşturan bölgeler. Orası neresi diye bugün itibariyle sorarsan 4.60-4.65 bölgesi. Oraya kadar hareketin devam etmesi beklenebilir. Eğer bu seviye aşılıyorsa esas kritik nokta burası. Eğer bu düşen trend çizgisi sarıyla bahsettiğimiz 4.60'tan geçen trend çizgisinin üzerinde kapanış geliyorsa ABD tahvillerinin satışın devam ettiğini, bu da faizden yükselmeye devam ettiğini bize söyleyecek. Keza 30 yıllık tahvil tarafında da 5'in üzerinde kalıcılık başlamış vaziyette. Bu da ister istemez piyasalar üzerine bir stres yaratacaktır. Özellikle ise senetli piyasaları süreci bayağı hep bu bardağı dolu tarafından takip ederek değerlendiriyordu. Petrol fiyatları yukarıda kalmasına rağmen hala yukarı yönlü eğimelerini sürdürmeye çalıştılar. Ama tahvilin yukarı gidişine çok da fazla direnç gösterebileceklerini tahmin etmiyorum. Bu da daha derinleşen satışları getirme potansiyelini gündeme getirir. Bizim için bundan sonraki süreçte 4.60-63 bölgesinin aşılması halinde bir sonraki seviye olarak 4.70-75 aralığını takip ederiz. 4.75 üzerinde bir fiyatlama görüyorsak da tarih zirvesi olan, daha yani tarih zirvesi demin de pandemi sonrasında görmüş olduğumuz beşli seviyeden gündeme gelmeye başlar. Bunlar da piyasa için oldukça kırılgan bir döneme işaret edecektir. Pek hoş karşılanacak bir durum değil. Onu belirtmek lazım. Amerika biliyorsun 39 trilyona yakın bir dolarlık borç çevirme yükü altında. Burada da faizin yukarı doğru gitmesi her ay buradaki maliyetin hazinenin altına yatacağı faiz ödeme orası miktarının artmasına sebebiyet verecek. Bu da pek arzu edilen bir şey değil. Trump biliyorsun sürekli olarak bu faizin aşağı gelmesini istiyor. Enflasyon bir yandan hortlama yönünde emareler üretiyor. Bu petrol fiyatlarının yukarıda kalmasıyla birlikte aynı zamanda yavaş yavaş diğer emtia grubunda da fiyatlar yukarı gitmeye başladı. Bu da önümüzdeki dönemde daha stresli günlere işaret edecek. Warsh geliyor. Şimdi Warsh'la birlikte Trump'ın söylemleri gerçi hayat bulacak mı bulmayacak mı? İşte enflasyonist bir ortamda faiz indirimi olacak mı olmayacak mı? Diğer merkez bankaları faiz indirmeyi bırakın arttırma noktasına gelmiş vaziyette. Muhtemelen deminki arkadaşımızın da belirttiği gibi Haziran ayından itibaren Avrupa tarafından faiz arttırımlarının gelmeye başladığını takip edeceğiz. Bu da ister istemez Fed'i biraz daha ters ayakta bırakmaya mahkum edecek. Bu da önümüzdeki dönem için stresli günlerin piyasalar tarafında yaşanmasına sebebiyet verecek.

0: diye düşünüyorum. Biraz daha temkinli modda olmak gerekiyor mevcut konjonktürde.
1: Peki o zaman buradan dönelim petrol fiyatlarına. Şimdi Trump Fox News açıklamalarda bulundu. Diyor ki Amerika Birleşik Devletleri için Hürmüz'ün kapalı kalması hiçbir problem değil. Ve de aynı zamanda da Çin Amerika Birleşik Devletleri'nden petrol alacak dedi ama bu konuda Çin'den bir açıklama gelmedi. Petrol fiyatları da bugün 110 dolara yaklaşıyor. Ne bekleyelim?
0: Petrol tarafları teknik açıdan güçlü kalmaya devam ediyor. Biz burada 98-99 bölgesinin altına inmediğimiz sürece petrol fiyatları yukarı gitme arzusunda olduğunu bize gösteriyordu. Abluka süresinin uzaması tabii tedarik zincirlerinin bozulmasının ana temellerinden biri. Biliyorsun arada OPEC ile ilgili çeşitli gelişmeler oldu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ayrılması. Bugün de bir açıklama var. Tedarik zincirleri noktasında bir boru hattıyla bu süreci biraz daha bypass etmek isteyeceklerine yönelik söylemler var. Tabii bunu bugünden yarına hemen hayata geçmesine kadar mümkün. Biraz zamana ihtiyaç olduğunu bize söylüyor. Çin'in İran'dan petrol talebinin devam edeceğine yönelik açıklamalar var. Bu süreç gerginlik yaratır mı yaratmaz mı önümüzdeki dönemde yakından takip ediyor olacağız. Bizim için bundan sonra takip etmemiz gereken daha önce 4 kez denediğimiz 120 dolar ve üstünü test edişten hiçbir zaman kalıcı olmadı. Hep hemen kendisini 115 doların altına getirmişti. Ondan sonraki süreçte bir bant hareketi içindeyiz. Artık bu şimdi 5. denemeye doğru gidiyoruz. Burada bizim için kritik seviye 114 dolar. Şu anki mevcut hareketin 114 dolara kadar gitme potansiyeli var. Ama 114 doların üzerinde kalıcılık başlar ve 120 doları test etmeye çalışırsa bu seferki gidişte maalesef 120 doların üzerine atma potansiyeli gittikçe kuvvetlenmeye başlayacaktır. O takdirde de biraz daha sıkışmanın yukarı yönlü baskı yaratacağı bir dönemin içine giriyoruz diye değerlendiririz. 120 doların üzerinde kalıcı fiyatlamalar başlarsa hedef maalesef 135 dolarlara işaret etmeye başlar. Bu da dünya piyasalarını biraz gerçekten tedirgin edecek unsurlardan biri olur. Bu yüzde fiyatların kalıcı olmayacağına inanıyorduk. Ama görüyoruz ki artık 3 aydır biz neredeyse bu fiyatlara alışmış, kanıksamış vaziyetteyiz. Piyasaların gözü kulağı artık buna tıkanmıştı ama tekrardan bir yukarı hareket, 120 doları zorlayan hareket, 135'lere doğru gitmek isterse buna maalesef hiçbir finansal enstrüman çok fazla bir direnç gösteremez. Maalesef piyasalarda bir kırılganlığa sebebiyet verebilir. Dikkatli olmak lazım. Trump'la Xi'nin görüşmesine çok şey atıf ediliyordu. İşte İran konusunda bir çözüm çıkar mı? Çıkan sonuç piyasa tarafından kapalı kapılar, yani bize yansıtıldığı gibi değil, anlaşılan kapalı kapılar arasındaki görüşmelerin o kadar da iyi geçmediğini ben anlıyorum. Bugünkü fiyatlamalara baktığımız zaman bu da demek ki İran'ın hala dik durmaya devam edeceği. Bugün baktığımız zaman Amerika'nın silah rezervleri stokları noktasında da ciddi mühimmat harcadığını biliyoruz. Bunun bu sürecinde işte bu ateşkes sürecinde bunu telafi etmeye çalışılıyor anladığım kadarıyla. Tekrardan inşallah sıcak çatışmaya dönmez. Sıcak çatışmaya dönme ihtimali olursa biz 135 dolarlara doğru gidecek bir fiyatlamayla karşı karşıya kalırız. Bu süreç uzaması beni biraz tedirgin etmeye başladı. Onu da belirtmek isterim.
1: Hemen geçelim içeriye dönelim. BIST 100 endeksi haftayı kapatıyoruz. Evet. Dün enflasyon raporuna ilişkin önce ben bir tespitlerinizi alayım. Ardından da BIST 100'deki beklentileri haftayı kapatırken.
0: Enflasyon raporu tarafına bakarsak bazı değişiklikler yapıldığını görüyoruz. Artık bant hareketinden çıktığımızı, işte nihai hedeflerde kolay kolay güncelleme gelmeyeceğini belirtiyorlardı. Güncellemenin hemen daha peşinden gelmesi dikkat çekici oldu. Mevcut konjonktürdeki değişiklik ister istemez buradaki petrol fiyatlarındaki yukarı doğru gidiş revizyonları getirmiş oldu. Daha önce 60 dolar civarında olan petrol fiyatı tahminlerini 89 dolar civarında revize ettiklerini görüyoruz. Bu rakamlar insanlar Merkez Bankası'nın kendi tahminleri olarak algılamasından buna ileri dönemki forward kurlar, forward değerler üzerinden, piyasa beklentileri üzerinden şekilleniyor. Mevcut rapor yazılırken ki önümüzdeki dönemdeki ortalama kur ya da ortalama petrol fiyatı ne olacak, ona yönelik hedefleri alıyorlar. Bu genel piyasa konsensusu olan bir değerleme. O nedenle bizim için şaşırtıcı olmadı bu güncelleme. Yaklaşık olarak bu 40 dolar yukarı doğru güncellemede biliyorsun her 10 dolarlık hareketin enflasyon üzerinde 1.2'lik bir etkisi olduğunu Merkez Bankası başkanımız kendisi bunu daha önce ilan etmişti, söylemişti. 1 ile 1.2 arasında. Bunu da çarptığım zaman 5 puanlık bir yukarı doğru revizyon gelmesi şaşırtıcı değildi. Geldi. Hatta ana hedef olarak da baktığımız zaman yıl sonunda 26'lar biraz piyasa beklentisine yaklaşmış olsa da hala biraz geri plandan.

0: takip ettiklerini bize söylüyor. Piyasa beklentisi şu anda 29-32 bandında oturmuş vaziyette. Bundan sonraki süreçte yine gerekli olursa politika faiz üzerinden mücadelelerini bu konuyla diğer enstrümanlarda kullanarak mücadelelerine devam ettireceklerini söylüyorlar. Dün bir tepki hareketi içine girmişti Borsa İstanbul. 8 günlük ortalamaya kadar bir tepki verdi. Orası da 14.760'lardan geçiyordu. 14.762. O tepki hareketi sonrasında bugünkü global taraftaki satışla beraber biz de zayıf bir görünüm içindeyiz. Yaklaşan bayram tatili var. İş günü sayısının kayıplarının fazla olacağı dönemin içine giriyoruz. Faizler yukarıda olması kredi maliyetleri yüksek tutuyor. Bunların hepsi bir belirsizlik ortamı yaratıyor. Bunun peşinden bize de satışların bugün sertleştiğini gördük. 14.530 önemli bir destekti. Belki gün o bölgeden tepki vermiştik. Bugün o bölgeyi kaybettik. 14.350 seviyesine kadar geri çekildik. Mevcut grafiğe bakarsak bize şunu söylüyor. Yükseliş kanalı içinde hareketimiz devam ettiriyoruz ve bu yükseliş kanalımızın hedefi 17.000-18.000 arasında bir banda işaret ettiğini belirtelim. Yani hala piyasanın yönü aslında yukarı ve buralara gitmek istiyor. Ara düzeltmeler geliyor, evet geliyor. Bu süreçten sonraki 14.530'u kaybettikten sonra bizim için kritik destek seviyeleri olarak takip edeceğimiz noktalar bugün itibariyle baktığımız zaman 14.350 İlk önemli desteklerden biri ve hemen de onun altında 14.250 bölgesi. Bu iki aralık bizim için oldukça kıymetli bölge. Buradan bir tepki hareketinin tekrardan gelmesini beklemek lazım. Ama bu bölgeyi kaybediyorsak biraz sıkıntı başlar. Buradaki destek nereden geliyor diye sorarsan bana burada sarıyla çizili olan bir kanal var. Onun alt bacak çizgisinin geçtiği bölge olduğunu belirtirim. Ve 100 günlük ortalamada 14.347'den geçiyor. Orayı destek yapmaya çalışıyorum. Eğer bu seviyeleri kaybetmeye başlarsak bir alttaki desteği doğru kaymamız söz konusu olacaktır. O takdirde de aşağıda hemen takip edeceğimiz seviyeler adına baktığımız zaman bizim için bir alttaki sarıyla bant gözüken bölge 14.307 kanal desteği olarak takip edeceğiz. Ve onun altında da yavaş yavaş bu iş biraz daha satış baskısı globalden kaynaklanırsa biraz daha geri çekimin devam etmesi beklenebilir. O takdirde de aşağıda hemen 14.000 sınırına kadar geri çekimiyle sonuçlanacak bir sürecin getirmesi şaşırtıcı olmaz. Ama en güçlü desteğimiz neyse tekrardan bir sıcak satışmaya döndük. İşte yurt dışındaki hikaye petrol fiyatları 130 dolarları götürüyor falan tarzında bir evreye doğru gidiyorsa o takdirde bizim için düzeltme hareketinden biraz daha derinleşen satışlarla karşı karşıya kalma durumu söz konusu olur. O takdirde de aşağıda bizim için sarıyla ve kırmızıyla çizili olan büyük kanal trendi ve 100 günlük ortalamanın olduğu seviye orası bizim için ana destek konumunda olacaktır. Daha önce o bölgeden dönmüştük zaten. Orası da 13.350'lere işaret ettiğini belirtmek lazım. Daha önce bu seviye 12.350'lerdeydi. Bu trendle beraber, son yükselişle beraber kendisini bu bölgeye taşımış olduğunu vurgulamak isterim.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Cenk Akyoldaş, One Portföy Portföy Yöneticisi. İyi hafta sonları dileyelim. Görüşmek üzere.
0: Efendim burada
1: kapatıyoruz yatırım günlüğünü. İyi hafta sonları. Pazartesi günü Apara ekranlarında görüşmek üzere.

0: her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Genel izleyici için uygundur.

organik tarımda bitkisel üretime başlarken üretim materyalinin de organik tarımla ilgili yönetmeliklere uygun olması gerekir. Sebze yetiştiriciliğinde üretime fideyle başlandığından organik üretimde organik fideye gereksinim duyulur.

Organik fide üretimi üreticilerin kendisi tarafından ya da fide siparişi çok önceden olursa hazır fide firmaları tarafından hazırlanmaktadır. Ancak pratikte uygulaması çok sınırlıdır. Bunun da başlıca nedenleri talebin az olması ve organik fide üretimine yönelik olarak üretim tekniklerinin standart olarak geliştirilememiş olmasıdır. Sağlıklı bir fideyle üretime başlamak başarılı bir üretimin temel şartlarından biridir. Sebze fidesi tohumun çimlenmesiyle oluşan ve birkaç gerçek yaprak oluşturduğunda asıl yetiştirme yerlerine nakledilen genç bitki olarak tanımlanabilir. Fideyle üretime başlamak erkencilik sağlarken bitkilerin yetiştirme yerlerinde kalma süreleri kısalır, yetiştirme alanı daha etkin kullanılır. Tohum, arazi, iş gücü ve enerji tasarrufu sağlar. Hastalıklı, cılız ve sağlıksız bitkiler ayrılarak homojen gelişmiş sağlıklı fide temin edilir. Yabancı ot kontrolü kolaylaşır. Yapabileceğiniz bahçenizin bol güneş ışığı alıyor olması önemlidir. Bu zaman dilimi 8 saat olarak belirtilebilir. Sebze fidesi için bol fotosentez yapabilmeleri esastır. Işık ve ısı bakımından beklentileri gideren bahçeye sahip olmak büyük bir avantajdır. Ailenizin her bireyi için ortalama 10 metrekare gibi bir alan oldukça doğru bir seçim olacaktır. Hele ki başlangıç aşamasındaysanız asla maceraya atılmamalısınız. İhtiyacınız kadar ekmenin yanı sıra onlarca çeşit domates olacağına, düzinelerce ürün veren iki çeşit domates olması doğru sebze fidesi yetiştiriciliği anlamına gelir. Verimli toprak olması için tabaka oluşturmak önemlidir. İlk olarak 1-2 santimlik tabakayı kompostla oluşturmalısınız. Ardından bunu da korumak için yaprak malcın ya da samandan oluşan tahmini 10 santimetrelik tabaka daha yapmalısınız. Tohum işin zor kısmı olarak gelebilir. Bu nedenle hazır olarak satılan sebze fidesi çeşitleri çok daha basit bir sonuç almanın temelidir. Yeni başladığınızı düşünürsek fide en garantili sonuç diyebiliriz. Tecrübe sahibi oldukça elbette tohumdan ekim işlemini de yapabilirsiniz. Çiftlik gübresi kullanmak %100 doğru bir tercih olacaktır. Özellikle dinlenmiş, yanmış ve gerektiği kadar beklemiş gübreler kullanmak verimliliği doğrudan artıracaktır. Dikim yapılacak yerin belli zaman aralıklarda çapa işleminin yapılması, toprağın havalandırılması, yararlı bakterilerin çoğalmasını sağlayacaktır. Toprağın kalitesini artıracak takviye bazı malzemelerin kullanılması da bu hedefinizi en doğru şekilde yerine getirmenin temeli olacaktır. Organik sebze fidesi yetiştiriciliği yapmak istiyorsanız, fide ekimi yaptığınız sahanın 2-3 günde bir düzenli sulanmasına önem vermelisiniz. Sulamanın yüzeysel olmasından ziyade daha derinlemesine olması da kaliteyi yükselten faktörlerdir.

Lokmalık lezzeti ve sevimli görünüşleriyle çeri domatesleri, çeşitlendirilebilen kullanımıyla da ister kahvaltıda, minik atıştırmalık tariflerde, ister ana öğünlerde tüketilebilecek sağlıklı ve taze bir meyvedir. Çeri domates aslında kendiliğinden yetişen bir domates türü değildir. Ekvator ve Peru'da yetişen yabani bir tür domates de bahçe domatesinin hibritlenmesi, yani birleştirilmesi sonucu üretilmiştir. Küçük boyutları ve kırmızı rengiyle kiraza benzetilen bu domates, İngilizce kiraz anlamına gelen cherry kelimesinin Türkçe telaffuzuyla çeri domatesi olarak bilinir.

tohumlardan elde edilen fidelerin ekimi Haziran ayından önce yapılmamalıdır. Ülkemizde yetiştirilen yerli domates çeşitleri arasında çeri domates çeşitleri de yer alır. Çeri domates çeşitlerini şu şekilde sıralayabiliriz. Pembe çeri sırık salkım domates, pembe iri salkım çeri ince kabuk domates, siyah çeri geleneksel salkım domates, bodur çeri domates, sarı ampul sırık çeri domates, kıvırcık çeri domates, badem çeri domates, oval çeri domates, boncuk çeri bebek domatesi ve iri ampul çeri finike domatesidir. Sağlıklı yaşam biçiminin öneminin arttığı günümüzde sebze ve meyvelerde organik seçimlere davet gösterilmektedir. Çeri domates tohumunda tavsiyemiz tercihinizi doğal tohumlardan yana kullanmanızdır. Çeri domates tohumu için sofralık bir domatesin çekirdeklerini kuru bir peçetede kurutmanız en sağlıklı yöntem olacaktır. Çeri domates yetiştirme hususunda en önemli faktör Mart ayının ortalarında ekim yapmanızdır. Bu dönemde kullanılan çeri domates tohumu daha kaliteli domates yetiştirmenize vesile olacaktır. Bir kabın içerisine 2 cm kalınlığında iyi kalite toprak ekleyin. Üzerine kurutulmuş organik çeri domates tohumu yerleştirin ve üzerine tekrar 1 cm kalınlığında toprak ekleyip hava alabilmesi için kabın içerisine ufak delikler açın. Bu aşamayı atlarsanız eğer hava alamayan tohumların kalitesi düşecektir. Çimlenme süreci tamamlanınca çeri domates fidesi uygun bir saksıya alınıp güneşli yerde muhafaza edilirse daha verimli ürünler elde edilir. Yüksek oranda potasyum ve A vitamini içeren çeri domates, sağlıklı beyaz kan hücrelerini koruyup kanser hücrelerinin oluşumunu engellediği için vücudu kansere karşı korur. Günde bir kase çeri domatesi tüketimini alışkanlık haline getirmenin vücutta oluşan dejenerasyonu engellediğini belirten uzmanlar, domatesin içeriğindeki B6 vitamininin beyin fonksiyonlarını düzenlediği konusuna dikkat çekiyor.

Ekonomi Sahnesi ile karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Bugün yurt dışı piyasalarda EV yani elektrikli araç sektörüne bakacağız. Çünkü bu hafta piyasaların odağı Trump'ın Çin ziyaretindeydi. Masada birçok başlık vardı ama en önemlilerinden bir tanesi nadir toprak elementleriydi. Dolayısıyla da bu elementlerin doğrudan etkileyen bu EV sektörü bu ortamda nasıl fiyatlanıyor detaylarına bakacağız. Tabii genel hatlarıyla bu toplantıdan olumlu geri dönüşler aldık. Henüz ortak bildiri yayınlanmamış olsa da genel olarak zaten piyasa şu an için artı tarafta fiyatlamalarına devam ediyor diyelim ve buradan gidelim. Önce bir Asya borsalarına bakalım. Haftanın son işlem gününe nasıl bir tablo var? Hong Kong borsasında 1,5 üzeri bir düşüş kaydettiğini haftanın son işlem gününde takip ediyoruz. Tabii EV sektörü dediğimizde aklımıza ilk gelen iki tane teknoloji devi var. Bunlar Tesla ve BYD oluyor. Tabii bunların dışındaki 3 tane farklı şirkete bakacağız. Çünkü bu ortamda diğer ikinci planda kalan şirketlerin performansı nasıl fiyatlanıyor? Daha da net görmek adına dolayısıyla Hong Kong merkezi yani Hang Seng Endeksine dahil olan Xiaomi diyeceğiz. Aslında teknolojiden dönüşüm yaşayan bir şirket. Daha fazla akıllı telefon üretimiyle zaten biliniyor ama şu an elektrikli araç sektörüne de agresif yatırımları olan da bir şirket haline geldi. Piyasa değerini zaten görüyoruz. Çin'de de merkezde olduğu için de yine Çin'in en büyük endeksine dahil olarak da izlenen bir paylara sahip diyeceğiz. Ve bakacağız ise performansına. Son bir yıllık performansa %40'lık bir geri çekilme görüyoruz. Bu yıl itibariyle de %22'lik de bir değer kaybetmiş Xiaomi'nin hisseleri. Tabii bu noktada birçok kritik risk var. Çünkü EV sektörüne batarya erişimi, nadir toprak elementlerinin yarısına yarı iletkenler ve Çin'in de tabii ki devlet teşvikleri üzerinden de ilerleyen bir şirket. Dolayısıyla Çin tabii bu konuda zincirinde yani bu tedarik

zincirinde çok fazla güçlü konuma sahip olduğu için de Xiaomi gibi şirketler bu noktada avantajlı görünse de hisselerine baktığımızda geri çekilmelerin yaşandığını da takip ediyoruz. Yani piyasa şu an için Xiaomi'de şunu sorguluyor diyebiliyoruz ki Çinli teknoloji şirketleri ve EV sektöründe de küresel büyümeye karşın siyasi risk nedeniyle bir yavaşlama bekleniyor mu? Şu an yatırımcılar bu noktada soru işaretleri barındırdığını görüyoruz diyelim. Bir de gidelim Frankfurt'a bakalım. Avrupa borsalarında nasıl bir tablo var? %1,5 üzeri yine bir geri çekilmede Almanya'nın borsasında takip ediyoruz. Buradan da Mercedes-Benz'e bakacağız. Çünkü çok büyük bir premium marka olan bu şirket aynı zamanda elektrikli araç sektöründe de birçok üretim faaliyet alanına sahip. Dünyanın zaten en büyük otomotiv üreticilerinden de ilk 5'te yer alıyor. Lüks otomotivinin yanı sıra da iyi araç segmentinde de zaten adını da söz ettiren bir şirket olurken aynı zamanda da piyasa değeri de 52-53 milyar dolar bandında da seyrediyor diyelim ve bakalım hisse performansına. Son bir yıllık bazda Xiaomi'ye nazaran biraz daha az bir düşüş görüyoruz. %5'lik bir geri çekilme var. Bu yılda %16'lık da bir değer kaybı yaşamış. Tabii bu noktada elektrikli araç dönüşümünde bu Alman otomotivleri artık Çinli üreticilerle doğrudan rekabet edebildiği anlamına geliyor. Diğer taraftan tabii maliyet avantajı ve batarya zinciri oldukça önemli olurken diğer taraftan tabii nadir toprak elementinde Çin'in şu an üstün olması da bu tarz şirketler için büyük bir problem olarak da sektörde fiyatlanmaya devam ediyor. Dolayısıyla şu an Mercedes'in hisseleri de Çin rekabetine karşı bir marj savunması olarak da veriyor diyebiliriz. Dolayısıyla rekabet gücü şu an için bu şirkette daha da baskın olduğunu tekrar belirtmiş olalım. Buradan bir de gidelim Güney Kore KOSPI Endeksine bakalım. Çünkü bugün bir rekor tazelediğini görmüştük. İlk kez endeks 8000 seviyelerine kadar test etti. Daha sonra da %6'lık bir sert geri çekilmede haftanın son işlem günü Türkiye saatiyle seans kapanışını takip ettik. Buradan da Hyundai Motor'a bakacağız. Çünkü bu üçlü arasında en dikkat çeken şirketlerden bir tanesi. Daha fazla bir pozitif ayrışma görüyoruz. Yine bir şirketi yakından tanımış olalım. Küresel zaten otomotiv şirketi olurken dünyanın da en büyük üreticilerinin arasında yine yer alan da bir konuma sahip. Binek aracın yanı sıra elektrikli araç, ticari araç üretimi yapmaya devam ediyor diyelim ve yine detayları da ekranlara getiriyoruz. Hemen bakalım hisse performansına. Son bir yılda %260'lık sert bir yükselişi var. Bu yıl geneline baktığımızda da %35'lik yine 3 haneli değer kazanımlarını da korumaya devam etmiş Hyundai Motor'un hisseleri. Tabii çok ciddi bir fiyatlama olduğunu görüyoruz. Çünkü tabii burada iki tane ana teme var. Bir tanesi ABD teşvikleri, bir diğeri de Çin rekabeti olduğunu biliyoruz. Amerika'nın yerli üretim ve teşvik politikalarıyla Hyundai'ye daha fazla alan açtı. Özellikle son bir yılda bunu daha fazla takip ettik. Diğer taraftan tabii Çin baskısı sürmeye devam ederken de küresel EV sektöründe şu an için fiyat rekabetini Çin belirliyor. Dolayısıyla Asya tarafındaki bu şirkette buradan kârlı çıktığını da takip ediyoruz. Dolayısıyla Hyundai iki tarafı da yönetmeye çalışan bir şirket. Bir diğer taraftan da şu an yatırımcılar tarafından hisse performansında bunu net görüyoruz ki şu an iki tarafı da başarılı bir şekilde kontrol eden de bir yapısı var Hyundai'nin diyeceğiz. Dolayısıyla şu an EV sektöründe sadece araç satmak değil, bir diğer taraftan kim bataryaya daha çok erişiyor, kim nadir toprak elementlerinde daha güçlü bir konuma sahip, yani tedarik zincirinde güvence altına alıyor, daha da önemli bir hale gelmiş durumda. Tabii buradan gelecek olan ABD ve Çin arasındaki ortak basın bildirisi oldukça önemli. Çünkü henüz bu tarafa yönelik daha net mesajlar gelmedi. Dolayısıyla sektör geleceği içinde şu an Amerika hem üretimi kendi içine çekmeye çalışırken Çin'in burada aslında daha baskın olması da önemli bir bildiri, önemli bir zaten baskı. Dolayısıyla da doğrudan buradan gelebilecek mesajlar hem teknolojide başta olmak üzere nadir toprak elementlerine ilişkin birçok sektörün fiyatlamalarında yansımasını bekliyoruz diyelim ve hisse haftasını burada noktalayalım. Haftaya yeni gelişmelerle de görüşmek üzere diyelim.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Hazırsanız ETS ile yaz başladı.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
5: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
4: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
1: Frontera. Oh, ne kadar da geniş. Wow, hemen şarj oldu. Frontera, Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel showroomlarında.
2: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Hami vuruyor ve gol! Muhteşem bir gol!
2: 30 yıl olmuş.
3: Enerji aynı kalır mı? Kaynağı doğru seçersen kalır.
4: Sivi enerji güneş panelleri...

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: ödemeler dengesi. Bir ülkedeki bireylerin, firmaların ve devlet kurumlarının belirli bir dönem içinde diğer ülkelerin bireyleri, firmaları ve devlet kurumlarıyla gerçekleştirdiği uluslararası işlemlerin parasal değerlerini gösteren hesap tablosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
3: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
2: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Arabanın kaskosu için şöyle uygun fiyatlı bir teklif.
5: Yine boşa gitmiş bir dilek. Beyefendi biraz vizyon ya, vizyon.
6: Uygun fiyatlı kasko teklifi arıyorsanız hemen Happy Sigorta'ya bakın.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, Happy Sigorta.
8: Mehmet çok iyi bir müzisyen. En sevdiği enstrümanlar gitarları ve yatırım enstrümanları. Ayşe tecrübeli bir aşçı. Ekonomideki sıcak gelişmeleri asla kaçırmaz. Doktor Özge kalbin de ritminden anlar piyasalarında. Çünkü Yapı Kredi Yatırım'la artık herkes yatırım uzmanı. Farklı ürün seçenekleri ve kolay işlem kanallarıyla doğru adres Yapı Kredi Yatırım.
9: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
10: Şimdi yolda olmak var.
11: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijo Ortak'la ticarette kontrol sende.
12: Sen de Dijo Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödeme güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.
11: Hemen Dijo Ortak'a gel, ticaretini kolaylaştır.
9: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
10: Şimdi yolda olmak var.
13: Garanti BBVA.
14: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
15: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
16: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
17: Bir telefon uzakta olan.
14: Bir bankacı. Tanıştıralım.

alanında deneyimli ve ünlü isimler bilinmeyen yönlerini Her Şeyi Konuşalım'da gündeme getiriyor. Cemil Barlas'ın sunduğu programın bu haftaki konukları

0: Göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Cengiz Aras ve Sürdürülebilir Eğitim, Gelişim ve Mükemmellik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Çabuk. Her şeyi konuşalım yarın 17'de Ahbara'da.
1: Sasa Polyester piyasa gündemini sunar.

Piyasa gündemiyle karşınızdayız. Artık haftayı tamamlıyoruz. Haftanın son işlem gününde piyasalarda öne çıkan başlıkları sizlerle buluşturacağız ve değerlendireceğiz. Hiç vakit kaybetmeden günün manşetlerine bakalım. Dün enflasyon raporunu gördük. Bugün piyasa katılımcılara anketi geldi. Piyasaların aslında enflasyon verisine odaklandığı bir süreçte ve tahminleri konuştuğumuz bir dönemde piyasa katılımcılarının beklentilerine baktığımızda bir miktar yükselişin olduğunu söyleyebiliriz. Sene sonu için piyasa katılımcılarının beklentileri %28.94 olarak kayıtlara geçiyor. 12 ay sonrası için beklentilere baktığımızda ise %23.82 seviyesini görüyoruz. Merkez Bankası da sene sonu için enflasyon beklentisini %26'ya çıkarmıştı. Ama bu ankete baktığımızda katılımcıların daha yüksek bir enflasyon beklediğini görüyoruz. Diğer yandan Nisan ayına ilişkin bütçe dengesi verisini takip ettik. Nisan'da bütçe açık verdi. Mart'ta da açık vermişti. Nisan'da boyutuna baktığımızda bir miktar daha arttığını görüyoruz. Öyle ki 338.7 milyar TL'ye yükseldi bu açık. Dünkü enflasyon raporu sonrası kurumlardan Merkez Bankası'na ilişkin öngörüler gelmeye başladı. Bir süre Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklenmiyor. Uluslararası kurumlar bir süre faizin sabit kalacağına ilişkin kanaatlerini dile getiriyorlar. Kimisi faiz artışının da olabileceğini vurguluyor. Bu kurumlardan biri Deutsche Bank, diğeri ise Citi Group. Son başlığımızda altın var. 6000 dolarlar telaffuz ediliyor. Altında bir geri çekilme zaman zaman görüyoruz. Muhafazakar tahminler var. Yanı sıra 6000 dolarları da yine ifade eden kurumların olduğunu söylemek mümkün. Başlıklar böyleydi. Şimdi piyasalarla devam edeceğiz.

0: Endekste baskının boyutu arttı. 14.424 gelinen nokta, %1.5'lik düşüş var. Gün içerisinde 14.360 aşağıda görüldü. Borsa İstanbul'da satışın genele yayıldığını söyleyebiliriz. Bir 100 şirkete bakalım. Dün de aslında günün ilk yarısında daha müspet bir tablo vardı. Kapanışa doğru yataylaşan bir Borsa İstanbul görmüştük. Bugün kayıpların boyutu bir hayli fazla. Öyle ki yaklaşık 81 şirkette düşüşün olduğunu söylemek mümkün. Hangileri düşüyor? Efor Yapı, Destek Finans Faktöring, Kontrolmatik, Türkiye Sigorta, Sarkuysan, Migros, Şok, Margün Enerji fiyatı en fazla geri çekilen şirketler. Artış olanlar hangileri? Hangi şirketler yükseliyor? Altınay Savunma, Tüpraş, Petkim, İz Enerji, Europower, Pasifik Teknoloji, Türk Altın İşletme de yükselen nadir şirketlerden bugün. Enerji emtiaya bakalım. Petrol fiyatlarının geldiği nokta ne anlatıyor? Merkez Bankası küresel büyüme için 1.7 seviyesini telaffuz ediyor. Petrol fiyatları önümüzdeki süreçte 100 dolar bandının üzerinde kalıcılık sağlayacak mı? Bugün %2.4'lük yükseliş var. Brent petrolde %1.83'lük yükselişi görüyoruz. Ham petrol bugünkü yükselişlerle 103 dolar 60 sente geldi. Brent petrol ise 108 doların hemen altında. Yükselişlerinin boyutu da %2'ye yakın. Doğalgazda da bir miktar hareket var. 3 dolar seviyesinin altında konumlanmış durumda. Petrolde haftanın son işlem gününde yükseliş var. Borsalarda ise baskı görüyoruz. Nasıl bir kapanış olacak? Haftanın son işlem gününde konuşacağız. Bizlere Buz Yatırım Yurt İçi Satış Direktörü Evren Çakarer eşlik edecek. Hoş geldiniz. Merhabalar.
1: Merhabalar Uğur Bey. İyi yayınlar.
0: Sağolunuz. Baskı genele yayılıyor Borsa İstanbul'da. Dün enflasyon raporu sonrasında biraz alım hızlanmıştı. Sonra kapanışa doğru zayıfladı. Bugün de genele yayılan bir geri çekilme görüyoruz. Aslında haftanın başından itibaren kırmızı bir piyasa söz konusu olmuştu. Ve bugün de 14.400 puan seviyeleri test ediliyor. Nasıl bir kapanış, nasıl bir hafta sonuna doğru ilerleriz? Çünkü önümüzdeki günlerde artık biraz tatil

0: Tatillerin fazlaca olduğu bir döneme giriyoruz. 19 Mayıs var, akabinde Kurban Bayramı'nı göreceğiz. Yaklaşık 6-6,5 işlem günü tatillere gitmeden önce takip edeceğiz ve Mayıs ayını da tamamlayacağız. Bu anlamda haftalık kapanış önemli olacak.
1: Evet Uğur Bey, sizin de söylediğiniz gibi haftalık kapanışı takip ediyor olacağız. Ve de bu hafta tüm küresel piyasalara da baktığımız zaman çok da aslında risk iştahının yüksek olduğu bir hafta değildi. Özellikle biz de haftanın ikinci yarısında satışların biraz daha hızlandığını gördük. Buradaki esas ana neden tabii ki savaşın şu an için bitmiyor olması ve de buradaki görüşmelerin devam edeceği ile ilgili haber akışı oldu. Trump'la Xi görüşmesine piyasalar biraz fazla umut bağlamıştı. Buradan elle tutulabilir bir açıklama gelir diye bekleniyordu. Karşılıklı olarak iki taraftan da aslında olumlu mesajlar geldi. Hem ticari anlamda hem ekonomik anlamda, ama savaşla ilgili net cümleler şu an için çok fazla kurulamadı. Bu nedenden dolayı da piyasalar şu anda savaşın biraz daha sanki uzayacağını düşünüp buna göre fiyatlama yapmaya başladı. Sabah saatlerinde Asya piyasalarında da düşüş olduğunu görmüştük. Bugün işte Avrupa tarafında da bu devam ediyor. O yüzden küresel anlamda bir geri çekilme var. BIST 100'e baktığımız zaman 14.400 seviyelerindeyiz. Burada önemli seviyeyi daha önceki yayınlarda da 14.500-14.600 olduğunu söylüyorduk. Bu seviyenin altında bir kapanış yapılması önümüzdeki hafta için biraz baskı artırabilir. Teknik anlamda tabii ki bu. 14.400 seviyelerindeyiz şu anda. Bunun bir altındaki destek noktamızda 14.200 seviyeleri. Yani rekor seviyeleri gördükten sonra bu tür aslında geri çekilmeler, kar satışları normal, ama bir taraftan tabii savaşla ilgili açıklamaların ne tarafa evrileceğini bilmediğimiz için biraz bu seviyeler de yatırımcılar riskten kaçınıyor. Ve de az önce söylediğiniz gibi tatillerin de olacağı bir döneme gireceğiz. Önümüzdeki hafta özellikle önümüzdeki haftanın ortasından sonra takas günlerine de dikkat etmemiz gerekecek. Çünkü Kurban Bayramı uzun bir süre olacak orada. Sadece pazartesi günü takas olacak. Orada da önümüzdeki hafta biraz satış tarafında baskı gelebilir. Çünkü uzun tatilde çok fazla kredide kalmak istemeyen yatırımcı pozisyonlarını kapatıyor olabilecektir. Onu da önümüzdeki hafta seyredeceğiz, takip edeceğiz. Bizim şu an için düşüncemiz, az önce de söylediğim gibi, 14.500'ü bugün için takip edeceğiz. Bunun üstünde bir kapanış gelirse yine bir miktar belki umudumuzu koruyabiliriz, ama 14.500 altında böyle bir 14.200 liraya kadar çekilme durumu olabilir. Oraya da yatırımcıların dikkat etmesi gerekir diye düşünüyoruz Uğur Bey.
0: Evren Bey, teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz, katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ olunuz. Borsa İstanbul'daki bu fiyatlamaları ve piyasaların bu haftayı nasıl tamamladığını değerlendirmeye devam edeceğiz. Bizlere Ahlaç Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz yayına.
2: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Sağ olunuz. Bugünkü baskıyı neye bağlamak gerek? Enflasyona dair tahminler mi burada etkili oluyor, yoksa küresel ölçekte gelen haber akışı mı?
2: Aslında her ikisinin de bir payı var. Yurt dışına bakarsak, yurt dışı borsalar hem bilanço sebebiyle hem de barış umutları sebebiyle zirve seviyeleri gördü. Bayağı yüksek seviyeye çıktı. Bugün de baktığımız zaman yurt dışında bir satış olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz günler gibi bir ortam bugün yurt dışında söz konusu değil. Tabii daha önemli de bir hikaye yurt içinde var. Enflasyon beklentilerindeki bozulma veya enflasyon görünümündeki bozulma. İşte Merkez Bankası'nın enflasyon beklentilerini yukarı yönde revize etmesi ve faiz beklentilerinin yükselmesi veya faiz indirim beklentilerinin daha da çok ötelenmesi gibi olumsuzluklar söz konusu son birkaç gündür özellikle ortaya çıktı. Tabii buna ihtimal dahilindeydi, ama bunun hızlandığını görüyoruz. Bununla beraber şimdi değerlendirme yapacak olursak, bu iki faktörde Borsa İstanbul'un yaklaşık olarak 15.100 seviyelerinden aşağı doğru baskıladı. Baskılamaya devam da edebilir bir süre. Çok olumsuz değilim, çok korkutucu bir durum yok. Ama yani 14.000 lira, 14.000 civarına doğru bir hareket olursa da benim için sürpriz olmaz. Burada tabii etmenler, az önce konuştuğumuz gibi hem yurt dışında görünümde bir miktar bozulma, hem de yurt içi enflasyon ve dolayısıyla faiz beklentilerindeki bozulma şu anda Borsa İstanbul'u negatif olarak etkiliyor.
0: Bu arada Donald Trump'ın da mesajları var. Hem Çin'e yönelik hem İran'a yönelik ekrana son dakika gelişmelerini

0: Mesela olarak da biraz önce getirdik. Çin Devlet Başkanı'ndan İran'la ilgili hiçbir şey talep etmedim diyor Trump. Çin'in ticaretinin %40'ı buradan geçtiği için Hürmüz Boğazı'nı açmak Çin'in yararına olacak değerlendirmesinde bulunuyor. Çin Devlet Başkanı'ndan Hürmüz Boğazı'nın açılması için İran'a baskı yapmasını istemedim diyor Amerikan Başkanı. İran'a ilişkin değerlendirmeleri var. İran Dışişleri Bakanlığı'ndansa Amerika'nın kendilerine yeni bir teklif sunduğunu ve barış talep ettiklerine yönelik mesajlar söz konusu. Bir sürünceme olduğunu görüyoruz. Yani hep karşılıklı mesajlar var ama net bir gelişme de görmüyoruz. Bu da piyasaları baskılar mı? Baskılayan anekdotlar arasında bu gelişmeleri de sayabilir miyiz?
1: Yani şu ana kadar bir gelişme olmadı ama bununla beraber de ateşkes süreci devam etti. Hem İran-ABD arasında hem de İran'da İsrail arasında. Bu üç ülke birbiriyle çatışmaya girmedi ateşkes sürecinden bu yana. Ciddi bir çatışmaya girmedi daha doğrusu. Bu piyasalarda iyimserlik yarattı ve eninde sonunda anlaşacaklar beklentisini oluşturdu. Borsalara bakarsak anlaşacaklar fiyatlaması varken emtialar tarafında böyle bir fiyatlama da görmedik açıkçası. Şimdi bundan sonraki süreçte görüyoruz ki bir anlaşmaya varılamıyor ve savaş sürüncemede şu anda ateşkes devam ediyor. Süresiz bir ateşkes devam ediyor. Elbette ki bu piyasaları olumsuz etkileme potansiyeli var. Şu ana kadar yurt dışı borsalar, özellikle ABD tarafı ve özellikle Asya tarafı hem bilanço sezonu sebebiyle, çünkü bilançolar büyük ölçüde yurt dışında iyi geldi, hem de teknoloji şirketlerine dair beklentiler sebebiyle, bir yandan da barış umutları sebebiyle zirve seviyelere gelmişti. Ama şu anda görüyoruz ki bugün de orada havanın bozulmaya başladığını görüyoruz. Eğer bir barış anlaşması varılamazsa yurt dışı borsalarda da zaten zirve seviyelerden bir miktar satış gelirse sürpriz olmaz yani.
0: Bir endekste işlem gören 100 şirketi de bakalım. Burada 80 kadar şirket geri çekiliyor. Bu baskının devam etmesi halinde görüntü nereye doğru evrilebilir? Bunu da merak ediyoruz. Sınırlı sayıda şirket yükseliş kaydediyor. An itibariyle de 84 şirket düşüş gösteriyor. Endekste kayıpların genele yayıldığını söyleyebiliriz. En fazla Efor Yapı, Destek Finans Faktöring, Kontrolmatik, Sarkuysan, Türkiye Sigorta, Migros, Şok, MİA Teknoloji, Margün Enerji değer kaybı yaşıyor. Artış gösteren, yükseliş kaydeden şirketlere baktığımızda da Tüpraş, Petkim, Altınay Savunma var. Şimdi 14.400'e kadar geldi endeks. Hatta gün içerisinde 14.360 puan seviyesi test edildi. Geri çekilmelerin devam etmesi halinde burada kritik diye telaffuz edebileceğimiz seviyeler hangileridir?
1: Şimdi bu tabloda yeşil renklere bakarsak öncelikli olarak genellikle hikayesi olan şirketler ve sektörler. Savaş ortamından, yüksek petrol fiyatından faydalanan sektör, rafiner sektörü ve enerji sektörü, özellikle alternatif enerji üretimi yapan enerji sektörü, enerji şirketleri bundan pozitif olarak faydalanıyor. Tabii bir de savunma sanayi doğal olarak bu süreçten pozitif olarak etkileniyor. Dolayısıyla orada şu an kitabda gördüğümüz yeşil renkli şirketlerinin hemen hemen hepsinin bir hikayesi var savaşla alakalı. Bu sebepten dolayı yeşil. Ama o şirketlere çıktığımız zaman, genel sektörlere baktığımız zaman rengin kırmızı olduğunu görüyoruz. Bu süreçte de en çok etkilenen, mesela bankalar en çok etkilenen sektörlerden bir tanesi. Faize duyarlı sektörler, emlak gibi veya işte gayrimenkul gibi, bunlar olumsuz olarak etkilendiğini görüyoruz. Hikayesi olmayan, bilançosunun çok iyi olmayan şirketlerin de yani olumsuz olarak etkilendiğini görüyoruz. Bu süreçte sadece savaşla alakalı beklentileri olumlu olan şirketler, pozitif harcayan şirketler var. Rafinaj gibi, savunma sanayi gibi, enerji gibi. Bunların yeşil tarafta ön planda olduğunu görüyoruz ama diğer genele bakarsak bu ortamdan negatif olarak etkilendiğini söyleyebiliriz. Hangi seviye önemli diye sorduğunuz 14.100 seviyesi aşağı destek önemli. Daha sonra 14 binde psikolojik seviye var. Buraları izlemeye devam edeceğiz.

0: Şimdi siz ilk etapta yükselen şirketlere değindiniz. Burada Petkim ve Tüpraş %45 ve %55'leri bulan yükselişler gösterdi bu sene adına bu şirketler. Buradaki hikayeyi petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket olarak mı okumak gerekir? 100 dolar seviyesinin üzerinde şayet petrol fiyatları kalmaya devam edecekse bu şirketlerin lehine bir görüntüde olmaya devam edecek midir?
1: Savaştan dolayı biliyorsunuz Körfez bölgesinde ve İran'da tabii ki rafinaj kapasitelerinde azalma oldu. Daha doğrusu bu rafinaj kapasiteleri zarar gördü. Bu da Akdeniz rafineri marjını yukarı çekti. Bu iki şirkette gördüğümüz ki bugün değil sadece uzun zamandan beri daha yüksek bir performans sergiliyorlar. Savaştan önce de rafineri marjları nispeten iyiydi ama savaşla beraber rafineri marjları arttı, petrol fiyatları da arttı. Bu iki faktörden de bu iki şirket olumlu olarak etkileniyor. Yani bu iki şirkette gördüğümüz pozitif ayrışmanın sebebi en önemlisi bir rafineri marjlarındaki değişim ve tabii ki petrol fiyatı.
0: Şimdi endekste yakın dönemde yeni rekor seviyeleri gördük ama biz sadece 6-7 şirketin çok iyi yükseliş kaydettiğinden bahsedebiliriz. Bugün o 6-7 şirketten bazısı eksi, bazısı dirayetli duruyor. Aselsan onlardan biriydi. İşte petrokimya kanadını bu 4 aylık periyot için konuştuk. Diğer yandan Astor belki buraya eklenebilir. Yine BIST 30 endeksi içerisinde olan Destek Finans ciddi bir yükseliş gösterdi. Katılım evim BIST 100 Yıldız Pazar'da yer alan katılım evim yine ciddi bir yükseliş gösterdi. Bu 6-7 kağıdı çıkarttığımızda birçok sektörde de geri kalmış görüntü var. Bu görüntüyü nasıl değerlendirmek gerekir?
1: Yani o çok yükselen kağıtları çıkarttığınız zaman endekste aslında performansın daha düşük olduğunu görüyoruz söylediğiniz gibi. Ancak şöyle değerlendirmek lazım. Ya geleneksel şirketlere ve sektörlere bakmak lazım diyor. Saydığınız bazı şirketlerin fiyatları aşırı noktalara giden şirketler ve bunları değerlendirmeye katmayıp daha çok geleneksel şirketleri ve sektörleri değerlendirmeye katabiliriz diye düşünüyorum.
0: Bir bankaları da toplu ekrana getirelim. Bugün bankalarda da düşüş var. Yapı Kredi düşüyor. Yine diğer özel bankalarda kayıp var. Vakıf Bank'ta %4'e yakın düşüşün olduğunu söyleyebiliriz. Akbank %2,5 ekside. Garanti Bankası %2,69 değer kaybı yaşıyor. İş Bankası 13.87 TL'den işlemlere devam ederken Vakıf Bank burada en fazla düşüş gösteren şirket olarak kayıtlara geçiyor. Şimdi dünkü enflasyon raporu sonrasında burada sektörel beklentilerde de borsada değişiklik oldu mu ya da olacak mı? Seneye başlarken faiz indirim öngörüleriyle bankalar yine ilk sıraya yazılıyordu. Peki şimdi bu saatten sonra görüntü nereye doğru işaret edecek?
1: Şu anda bankaların aleyhine gelişiyor. Sene başında faiz inecek, enflasyon gerilecek, faiz inecek. Bu bankaların karlarını arttıracak mantığıyla bankalar pozitif olarak uzun bir süre ayrıştı. Ama ilerleyen dönemde enflasyonun katılık göstermesi, daha sonra savaşla beraber beklentiler bozuldu. Enflasyon beklentileri. Bunu artık Merkez Bankası'nın enflasyon sunumunda da, raporunda da gördük. Bu da tabii yani enflasyonun yüksek kalması faizlerin gerilemesini engelliyor. Bu durumda bankaların gelecek dönem karlarını olumsuz olarak etkileme potansiyeli var. Dolayısıyla savaştan sonra özellikle bankaların geride kaldırıp daha olumsuz olarak performans gösterdiğini söyleyebiliriz ve bu süreç devam ediyor. Yani sanayi banka rasyosu kıyaslaması yaparsak bir süredir bankalar negatif olarak ayrışıyor. Bu konjonktür devam ettiği takdirde de yani bir yandan enflasyonda katılık faizlerin indirilememesi, diğer yandan da yurt dışı konjonktür, jeopolitik riskler bankaları baskılamaya devam edebilir. Böyle bir durumun devamını bir süre daha görebiliriz.
0: O zaman borsada enflasyona duyarlı kağıtlar mı biraz daha önümüzdeki periyotta tercih edilme sebebi?
1: Enflasyonun duyarlı kağıtlar yani enflasyon dolayısıyla şimdi enflasyon faizin belirleyicisi birçok sektörde faize direkt bağlı. Mesela banka gibi, mesela gayrimenkul yatırım ortaklığı gibi bazı sektörler faizi daha çok duyarlıdır.

0: bu tür sektörler aslında sene başında beklentileri olumluydu. Ama daha sonra enflasyonun katılı göstermesi ve tabii savaşın getirdiği etkiyle piyasaya göre daha olumsuz olarak etki gösterdi. Şu ortamda enflasyon ve faizi çok duyarlı sektörlerden daha çok, en azından daha az duyarlı sektörler belki tercih edilebilir.
1: Yatırımcı alışkanlıklarını nasıl değerlendiriyorsunuz peki? Birçok borsada yükseliş gördük. Siz de bahsettiniz. Rekor fiyatlamalar çok yakın dönemde takip ettik. Amerikan borsalarında keza bunu takip ediyoruz. Birçok riskten bahsediyoruz. Birçok belirsizlikten bahsediyoruz. Buna rağmen borsalardaki bu rekor fiyatlamalar yatırımcı alışkanlıklarının değiştiğini mi bizlere gösterir?
0: Evet, aslında borsaların içerikleri değişti. Yani aslında bu konuyu konuşsak çok önemli bir konu. Üzerine kitaplar yazılacak bir konu. Eskiden ABD borsaları işte enerji şirketleri, bankalar ve bir miktar teknoloji şirketinden ve sanayi şirketlerinden oluşuyordu. Ama artık ABD borsaları ve aynı şekilde Japonya, aynı şekilde Kore neredeyse teknolojiden ibaret hale geldiler. Ve teknoloji tarafında da yapay zeka ile ilgili yoğun bir rekabet ve yatırım ortamı var. Bu fiyatlanıyor. Belki aşırı fiyatlanıyor ama bu fiyatlanıyor büyük ölçüde. Az önce konuştuğumuz gibi hem bilanço desteği var yurt dışı borsalarda, hem de yapay zeka ve teknoloji şirketleriyle ilgili devasa bir hikaye var. Bu sebepten dolayı öncelikle ABD, daha sonra Asya borsalarında savaş ortamına rağmen zirve seviyeler gördük. Bunun ana motoru bu. Yani bilançolar, teknoloji şirketleri, yapay zeka ile ilgili gelişmeler son dönemde küresel borsaların ABD ve Asya tarafının özellikle motoru oldu. Normalde savaş ortamında kaçması gereken yatırımcılar bu reaksiyonu göstermeyip tam tersi endeksleri zirvelere taşıdı. Mesela Avrupa'da aynı durumu göremiyoruz. Çünkü Avrupa borsalarının ana motoru teknoloji şirketleri değil, daha geleneksel şirketler. Aynı durumu Avrupa'da görmüyoruz ama Amerika'da ve Asya'da görüyoruz. Bunun da sebebi, dediğim gibi aslında çok derin bir konu bu, artık paradigma değişiyor. Yani ABD borsalarının içeriği de değişiyor. ABD borsa deyince aklımıza artık teknoloji şirketleri geliyor. Ondan da fiyatlaması hem yeni nesil açısından daha farklı seyrettiğini söyleyebilirim.
1: Biz buna nasıl ayak uyduracağız peki? BIST endeksi de rekor fiyatlamalar gösterdi. Şimdi enflasyonda 8 puanlık yukarı yönlü revizeyi konuşuyoruz. Bugün piyasa katılımcılarının anketine baktığımızda katılımcılar merkezin beklentisinin üzerinde, hala sene sonu enflasyon beklentisi olarak %28.94'ü bugünün koşullarında ifade ediyor. Ama borsada 15 binlerin üzeri bu hafta içerisinde yine görülüyordu. Her ne kadar bu hafta biraz geri çekilmiş olsa da yüksek enflasyon döneminde ve yüksek faiz ortamında yılın geri kalanında Borsa İstanbul'daki senaryoların nasıl şekillenmesini beklersiniz? Ortaya konulan hedefler biraz ötelenecek mi? Yoksa hayır, bu şartlarda yine 17 bin, 18 binler seçici olunması halinde görülebilir mi?
0: Savaştan önce zaten Borsa İstanbul'da yaklaşık 15.500-16.000 civarı hedefler vardı. Borsa İstanbul'da zaten 14.000 üzerine 14.500'e kadar gitmişti. Daha sonra savaş süreci başladı. Olumlu olumsuz gelişmeler oldu ve 15.100'e doğru endeksin yükseldiğini gördük. Şimdi oradan tekrar geriliyor. İlk hedef 15.500 var bence. Daha sonra 16.000'den konuşabiliriz. Ama 18.000 gibi ekstra rakamları şu anda bekliyorum.
1: Burada petrol için neler söylersiniz peki? Dün Merkez Bankası küresel büyüme için %1.7'yi telaffuz etti. Daha önce merkezin küresel büyüme için öngörüsü %2.3 seviyesindeydi. IMF yine risklerden bahsediyor. Küresel ekonomiler adına düşük büyüme beklentileri petrolün 100 doların üzerinde kalması koşuluyla mı masaya getiriliyor? Yani bu kadar o zaman büyüme beklentileri düşüyorsa biz önümüzdeki süreçte artık bu seviyelerde kalan bir petrol piyasası mı göreceğiz?
0: Yani son hareketlerle beraber değişik raporlara bakarsak, IMF raporlarına bakarsak enflasyon beklentileri yukarı revize ediliyor, büyüme beklentileri de aşağı doğru revize ediliyor.

0: Bunun da ana sebebi başta petrol olmak üzere enerji fiyatlarındaki ve bazı emtialardaki değişim. Şimdi bu nasıl etkiliyor tabii büyümeyi? Birincisi enflasyon beklentileri yukarı çekiyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş. Bu da küresel bazda faiz beklentileri ve piyasa faizlerini dolayısıyla yukarı çekiyor. Tabii yüksek piyasa faizleri de büyüme beklentilerini aşağı çekiyor. Yani genel zincir bu yönde bu şekilde etki ediyor. Yani şaşırtıcı değil. Evet, senin başına şu anki raporlar, senin başındaki raporlara göre hem büyüme tarafında hem de enflasyon tarafında daha olumsuz bir patikada ve bu bir miktar daha devam edebilir. Petrol fiyatlarına gelince de tamamıyla şu anda jeopolitik gelişmelere bağlı. Eğer savaşın hızlandığını, çatışmaların tekrardan başladığını görürsek, Brent petrolün 120 dolara kadar yaklaştığını tekrardan görebiliriz. Zaten sanıyorum 116-118 dolar gibi yerleri görmüştük. Eğer aksine bir barış durumu gelirse de 100 doların aşağısı 90'lı seviyeler görülebilir diye düşünüyorum. Ama her açıdan hem İran'da hem de Körfez bölgesinde enerji altyapısı ciddi zarar gördüğü için eski fiyatlar böyle 77 dolarlar, 60 dolarlar artık buralara gelmesi uzun bir süre bence mümkün değil.
1: Bu koşullarda merkez bankalarının nasıl politikalarını sürdürmesini beklersiniz? Mesela Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dünkü enflasyon raporu sonrasında kurumlar da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası için öngörülerini sıraladı. Citigroup diyor ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Haziran'da faiz oranlarını sabit bırakır. Yıl sonuna kadar faiz indirimlerinde sınırlı hareket alanına sahip. Öyle ki politika faizi %34,5 seviyesinde kalır diyor. Zaten politika faizi şu an 37 seviyesinde. Ve Deutsche Bank'a baktığımızda bekle gör alanı halen mevcut diyor. Faiz indirim beklentilerini biz Eylül ayına kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası için öteledik diyor. Sizin kanaatiniz nedir?
0: Şöyle aslında daha önceden bir faiz indirim beklentisi vardı. Tabii olan gelişmeler, az önce bahsettiğimiz gelişmeler hem enflasyon katılımının devam etmesi hem jeopolitik ortamın gerginleşmesi. Son enflasyon sunumunda baz aldığımız zaman görüyoruz ki Merkez Bankası bir süre belki uzun bir süre beklemeye devam edecek. Eğer politik arenada dramatik bir değişim olmazsa Merkez Bankası'nın bence uygulayacağı politika böyle olacak. Mevcut durumdaki faizleri değiştirmeden devam ettirecek. Zaten savaş başladığında fonlaması faizini değiştirmişti. Haftalık repodan geceliğe geçmişti ağırlıklı olarak. Dolaylı yönden aslında bir faiz artışı yapmış oldu önlem olarak. Bence etkisini de gördük. Mesela dolar tarafında dramatik bir hareket olmadı. Şu anda bu süreci devam ettirip yani jeopolitik risklerin veya enflasyonun ilk katılın kendi kendine sönümlenmesini bekleyecek diye bir durum düşünüyorum Merkez Bankası üzerine. Yani bunu yapar. Faiz arttırmaz. Böyle bir ortam yok şu anda. Ama uzun bir sürede faizleri indirmeyip yüksek seviyede tutmaya devam eder. Bazen piyasa likiditesiyle, likidite kompozisyonuyla oynar. Bazen bankalarla ilgili iletişimle piyasayı sıkılaştırabilir. Gidebileceği yollar bunlar diye düşünüyorum.
1: Arda Bey, çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ olunuz. İyi seanslar diliyoruz. Ahlat Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar Büsel'e eşlik etti. Piyasalarda öne çıkan fiyatlamaları değerlendirmeye devam edeceğiz ama öncesinde kısa bir aramız var.

0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam edecek.
1: İnsan halinde bu hafta öfke, şiddet ve sevgi gibi duyguların biyolojik ve psikolojik ayrıntıları konuşuluyor. Sevgi insanın biyolojik bir ihtiyacı mıdır? Beyin sevgiyi nasıl algılar? Koşulsuz sevgiyle bağımlı ilişki arasındaki fark nedir? Öfke duygusu beyinde hangi bölgelerde oluşur ve nasıl tetiklenir? Sosyal medya ve dijital oyunlar öfke ve saldırganlık üzerinde etkili mi? Toplumda artan tahammülsüzlüğün psikolojik nedenleri neler? Modern yaşam insanların sevgi gösterme biçimlerini değiştirdi mi? Profesör Doktor Korkut Ulucan ve Profesör Doktor Hakan Toytok zıt duyguların biyolojik ve psikolojik yansımalarını anlatıyor. Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu ile İnsan Hali bu akşam 23'te Apara'da.
0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam ediyor.

0: kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu hafta yurt dışı temaslar açısından da önemli bir haftaydı. Amerikan Başkanı Donald Trump Çin'e, Pekin'e 8,5 yıllardan sonra gitti ve piyasalar bu görüşmeyi yakından takip etti. Altın, gümüş, petrol bu gelişmeyi takip etti. Peki bundan sonra bu enstrümanlarda neler olabilir? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'e soracağız. Merhaba, hoş geldiniz yayına.
1: Merhaba Uğur Bey, iyi yayınlar, teşekkürler.
0: Sağ olunuz. Önce altını konuşarak sohbetimize başlayalım. Gelen mesajlardan etkilendi mi? Ons altın için bu hafta nasıl geçti?
1: Ons altın tarafında 200 dolar, gram altın tarafında 200 liralık bir gerilemeyle haftayı tamamlıyoruz. Gelen açıklamaların pozitif yönde etkisi oldu. Dolar uluslararası piyasalarda değer kazandı. Amerikan tahvilleri değer kazandı. Fed'in faiz indirme ihtimali zayıfladı ve bu etkenler altın tarafını negatif yönde etkiledi. Hem uluslararası piyasalarda hem yurt dışı piyasalarda altın fiyatları haftayı düşüşle tamamlarken hem dışarıda hem içeride altınla alakalı ilginç gelişmeler de yaşandı. Birincisi Hindistan Başbakanı'nın halkına altın almayın çağrısı ve o çağrı yapıldıktan sonra ithalat vergisini %6'dan %15'e çıkarması. O ithalat vergisi çıktıktan sonra da fiyatlarda hızlı bir yükseliş yaşandı. Bütün halk elindeki altınları satış için ciddi anlamda bir nakit talebi oluşturdu ve aynı gün akşam saatlerinde ciddi anlamda değer kaybeden Hindistan'da bir altın piyasası gördük. Altın bolluğundan kaynaklı altın fiyatlarındaki gerileme de etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bu hafta yine Türkiye'de bir ilk yaşandı. Malum 2,5 yıldır Türkiye'de ithalat yasağından dolayı 1 kilogram külçe altını Mart ayında 12.500 dolar seviyesine kadar hava parası yani işçilik gördük. Bu hafta bu işçilikler tamamen kapandı. Bunun yanında bir de eksi 247 dolar seviyesine kadar bu işçilikler geriledi ve dolayısıyla da dünyanın en ucuz altını Türkiye'de olmuş oldu. Bu etkenlerde gram altını uluslararası piyasa göre daha negatif yönde etkilediğini gördük.
0: İslam Bey, bir es verelim. Sevgili izleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkistan'da temaslarını sürdürüyor. Kameralarımızı oraya çeviriyoruz.
2: Olarak gerçekleştirilmesini önemsiyoruz. Aziz kardeşlerim, Kasım ayında ülkemizde düzenleyeceğimiz COP31 iklim konferansını yapay zeka ve dijital teknolojilerin sunduğu imkanları öne çıkaran bir yaklaşımla tasarlıyoruz. Ayrıca tarımsal üretimin desteklenmesi için teknolojinin imkanlarından azami ölçüde istifade etmeyi hedefleyen bir dönüşümün içerisindeyiz. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı'nın 2027 Temmuz ayında yapılacak genel direktörlük seçimine adaylığımızı açıklamış bulunuyoruz. Bu önemli görev için tüm Türk devletlerinin ortak adayı olarak göreceğinize inandığım Dr. Mehdi Eker'e kıymetli desteğinizi bekliyoruz. Yine bu yıl sona ermeden müteakip zirvemizde sizleri Ankara'da misafir etmekten bahtiyar olacağım. Bu vesileyle teşkilatımızın mevcut dönem başkanı Can Azerbaycan'a aile meclisimizin bütünleşmesine yaptığı katkılar için teşekkür ediyorum. Değerli kardeşim Sayın Tokayev'e de fevkalade ev sahipliği için bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı şimdiden tebrik ediyor, huzurlu, bereketli bir bayram geçirmenizi diliyorum.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde hitaplarını dinledik. Türkistan'da temaslarını Başkan Erdoğan sürdürüyor. Özellikle Hürmüz kriziyle Orta Koridor'un ne kadar önemli olduğunun farkına tüm dünya vardı.

0: dedi. Altını ve gümüş konuşmaya devam ediyoruz. İslam memiş bizlerle olmaya devam edecek. An itibariyle 4559 dolar seviyesinde ons altının fiyatı. Bu arada 4829 dolar seviyesi son bir ayın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti. Siz daha önceki yayınlarda yatırımcıya uyarılarda bulunmaya devam etmiştiniz. Bu gelinen nokta yatırımcı açısından ne ifade ediyor? Almalı mı, satmalı mı?
1: Dün yapacak olan yatırımcısına şu bilgiyi verebiliriz. Ocak ayıyla bugünkü fiyata baktığımız zaman 10 gramlık bir bilezikte 12 bin lira civarında bir gerileme. Çeyrek altında 2 bin lira, yarım altında 4 bin lira, tam altında 8 bin lira civarında bir gerileme var. O yüzden bu gerilemeler ciddi anlamda düşüş olarak gözlemliyor sektör bazında. Az önce de ara vermeden önce işçilikler tarafında 247 dolar eksiye geçtiğini, yani dünyada en ucuz altın işçilik farkından dolayı Türkiye'de olduğunu da ifade ettim. Bu etkenler bize altın tarafında yine beklememiz gerektiğini gösteriyor. O yüzden biz alım tarafındaki önerimizi tekrar geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Yine altın tarafında yükseliş yönü beklentimizi koruduğumuz için bu seviyelerin özellikle işçilik tarafında yaşanan bu gerilemenin borcu olanlara, düğün yapacak olanlara bir fırsat verdiğini ve bu haftanın özelinde eline yeni nakit geçen yatırımcısının da fırsat sunduğunu düşünüyorum ve %2'lik satışlar şu anda piyasada tekrar iyimserliği bize gösteriyor. Ancak hem Rusya-Ukrayna savaşında hem Amerika'nın İran müdahalesinde bir anlaşma haberi gelme durumunda tekrar alımların hızlanma ihtimali güçlü. Dünyadaki merkez bankaları alımlarını 799 tona kadar yükseltti. Yani gizliden gizliye burada talep canlı durmaya devam ediyor.
0: İslam Bey, öyle diyorsunuz ama uluslararası merkez bankaları, ECB, FED faiz indirmeyecek gibi görünüyor. Yani FED'e bakıyoruz, evet. Beklentiler bayağı bir nötrleşti. Bu sene faiz indirimini bırakın. Kimisi diyor ki faiz artışı da neden olmasın. 3.8 Amerika'da enflasyon. Evet. Belki de 100 dolar ve üzerindeki petrol fiyatları daha yüksek noktaya enflasyonu Amerika Birleşik Devletleri'nde çıkaracak. Keza Avrupa için de aynı notlar gündemde. Hal böyle olunca savaş bitse dahi hemen petrol fiyatları eski noktaya gelmeyecek değerlendirmeleri de var. O zaman burada hangi bant aralığı biraz daha takip edilmesi gerekecek ons altın üzerine?
1: Tabii böyle bir gelişme yaşanması halinde Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz artırması, diğer merkez bankalarının faiz artırması, petrol fiyatlarının 120 dolar seviyesini yukarı yönlü kırıp 140 dolar seviyesine kadar yükselmesi, savaşın uzaması gibi birçok etken tabii ki altın tarafını negatif yönde etkiler. Bu sefer rüzgar tersine döner ve ons altın tarafında 3880 dolar seviyesine görebiliriz. Şu andaki koşullara baktığımız zaman hem yukarıda hem aşağıda alanlarımız var. Yukarıda 5880 dolar seviyesi, aşağıda 3880 dolar seviyesi. Hızlı bir toparlanma, barış haberlerinin gelmesi, tekrar 5880 dolar seviyesi. Fed'in faiz indirmemesi veya faiz artırımını tekrar masaya koyması, yer merkez bankalarının faiz artırma istekleri, tabii ki altın fiyatlarını baskılar. Bu iki senaryodaki şu anda belirsiz devam ediyor. Jeopolitik anlamda Hürmüz Boğazı açılıyor. İşte oradaki ticaret tekrar normalleşiyor. Ülkeler tekrar ticareti yapınca satmış oldukları altınları tekrar yerine koyacaklar. Ama dünya genelinde bir emtia milliyetçiliği, bir emtia savaşı başladığı için özellikle değerli metaller tarafında daha milliyetçi tavırlar veya yasalar çıktığında tekrar belirtmek isterim. O yüzden sizin belirtmiş olduğunuz senaryoda ons altın tarafında 3880 dolar seviyesi, ama rüzgar tekrar yükseliş yönlü estiği zaman da yukarıda 5880 dolar seviyesi güçlü bir değer konumunda çalışır.
0: Sizle daha önce yapmış olduğumuz programlarda şöyle değerli bir cümlenizi hatırlıyorum. Önümüzdeki süreçte bir pik yapmayı öngörüyorum. Pik yapmasını öngörüyorum altını, sonra daha düşük seviyeler ve iki bant aralığı vermiştiniz. Yanılmıyorsam bir tanesi o 3880'di aşağıdaki. O düşündüğünüz ya da öngördüğünüz pik yapmayı biz şu ana kadar gördük mü, yoksa o öngörü hala geçerliliğini koruyor mu?
1: %70'ini gördük aslında. 2025 yılının Kasım ayında 2026 yılına ilişkin öngörümde aşağıda 3880 dolar seviyesi var. Yukarıda 5880 dolar seviyesi var. 2026 yılının içinde bu bant aralığını takip edeceğimi ifade ettim. Özellikle 5880-6000 dolar seviyesi girince altın vuruş diye nitelendirdiğim bir düşüşle birlikte 3880 dolar seviyesi görülebilir öngörüm vardı. Tabii Ocak ayında

0: Önce 3.880 dolar seviyesi mi var yoksa 5.880 dolar seviyesi mi var? Buradaki belirsizlik devam ediyor. Yani Trump'ın açıklamaları, anlaşma haberleri ne zaman geleceğiyle alakalı sürecin belirsizliği fiyatlarda mutlaka bir zaman aşımına uğratıyor. Ama yıllık bazda değerlendirdiğim zaman 3.880-5.880 dolar aralığı geçerliliğini korumakta yine.
1: Bu seviyeden hiç altın olmayan altın almalı mı peki?
0: Sektörel bazda söyleyebilirim. Tabii ki perakende kuyumculuk mağazası işletmesi olan sektör temsilcileri bugünlerde genelde işçilikler farklar kapandı. Eksi 247 dolar seviyesine kadar da bu işçilikler geri çekildi. Talep de ciddi anlamda zayıf ve dolayısıyla da herkes malda. Yani her düşüşü alım fırsatı olarak görüyor sektör. Herkes mal alıyor şu anda. Açıkta kalmıyorlar daha doğrusu. Topluma baktığımız zaman, halka baktığımız zaman o Ocak ayında 8.157 lira seviyesi vardı. Herkes kuyruklardaydı. Tekrar Mart ayında bayramdan sonra sert bir şekilde gerilemişti. Herkes kuyruklardaydı. Ama şu anda yine düşüş ve baskılanma sürecinde olan altın tarafı talep görmüyor. Ne zaman talep görecek? Tekrar 7 bin lira seviyesi yukarı yönlü kırılacak. Tekrar 8 bin lira seviyesi yukarı yönlü kırılacak. Tekrar talep oluşacak. Bu Türkiye'de her yıl bu şekildedir. O yüzden şu anda benim nazarımda hem psikolojik olarak hem de teknik destek seviyesi olarak alınabilecek bir seviyede. Ama burada 2026 yılına ilişkin daha önceki yaptığımız yayınlarda uyarım şuydu. Yıllık bir strateji belirleyin. Manipülasyon yılı. Altın ve gümüş üzerinden hayal kurmayın. Çünkü geçen yılki verdikleri kazan bence bu yıl vermeyecek. Uzun vadeli strateji belirleyip sabırla bekleyebilirsiniz. Altın tarafında kazançları yine görebilirsiniz. Öngörüm vardı. Şu andaki fiyatlardan bana bireysel olarak sorsanız mesela alır mısınız? Ben kesinlikle açıkta kalmadan borcum varsa borcumu kapatırdım. Düğün yapacaksam altın bir an önce alırdım, kenara koyardım. Çünkü süreç çok değişken oluyor. Bugün fiyatlar çok sert bir şekilde geriledi. Önümüzdeki hafta çok sert bir şekilde yükselebilir. Gümüşle gördük son 10 gündür malum biliyorsunuz. Altın gümüş lastosu 50 seviyesine kadar geriledi bir haftada. Ama bugüne baktığımız zaman %6 satıldı da tekrar 57 seviyesine çıktı. Altın gümüş lastosu.
1: Verelim gümüşün grafiğini bir haftalık. Niye yükseldi peki? 90 dolara niye dayandı ki gümüş? Ne oldu da yükseldi o kadar?
0: Altın gümüş rasyosu 60 seviyesinin üzerindeydi, 63 seviyesindeydi. Sert bir şekilde geriledi 53 seviyesine kadar. O yüzden gümüş hızlı bir şekilde tepki, yani o arayı kapattı. 88 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ancak burada hızlı yükselişlerden yani yaklaşık bir 10 günde %20 civarında bir getiri sağladı. Ve oradan da kar satışları var. Ve altın gümüş rasyosu bugün tekrar 57 seviyesinde. O beklediğimiz kar satışları gerçekleşti. Şu anda 78 dolar seviyesinde olan bir ons gümüş 115 lira seviyesinde olan bir gram gümüş fiyatı var. Tekrar 80 dolar seviyesinin altındaki her rakama tekrar alım fırsatı olarak görmeye devam ediyoruz. Özellikle gram tarafta 100-120 lira bandını ben tekrar alım fırsatı olarak görmeye devam ediyorum. Çünkü bu yıl sonuna kadar hedefim 96 dolar. Gümüşün ons fiyatında gram tarafta 145 150 lira seviyesi. O yüzden altın gümüş rasyosundaki hareketlilik gümüşü daha sert bir şekilde hareketlendirebiliyor.
1: Bu arada şimdi düşük bir büyüme ortamından bahsediliyor. IMF, evet. Tüm merkez bankaları daha düşük bir büyüme ortamını ifade ediyor. O zaman gümüş için senaryolar nasıl olur?
0: Gümüş tabii ki 2025 yılındaki getirisini vermeyecek. Yani bunu Ocak ayından beri yatırımcılara anlatıyoruz. Özellikle Ocak ayında uzak durun. Ayda bekleyebiliriz. Tabii bu açık kapandı. Yani o dip seviyeler görüldü. İşte 87 lira seviyesi gram tarafta görüldü. Bu da iyi bir fırsat sunmuştu. Tekrar bir hızlı bir toparlanma süreci var. Uyulsana kadar 96 dolar seviyesi benim radarımda olacak. Tekrar 2025 yılında gram tarafta %200, ons tarafta %150 bir getirisi vardı. Bu kadar getiriye çok hızlı bir şekilde verdi ve teknik mantık olarak okunamayan bir süreç vardı gümüş tarafında. Dinlendi. O teknik düzeltmeleri yaptı. Tekrar önümüzdeki yılın hazırlığını yapacak bu yıl. Yani onu o şekilde değerlendirmek lazım. Orada Mart ayında alım yapanlar iyi bir karar verdi. O Mart ayındaki sert dip seviyeleri kaçıran yatırımcısı bence bunları tekrar değerlendirmeli. Tekrar benim kritik direnç seviyem 96 dolar seviyesi. Neden kritik benim için? Çünkü 96 dolar seviyesi yukarı yönlü kalırsa yukarıda bu yıl sonuna kadar tekrar 3 haneli rakam görülebilir ons tarafta. Yani 106 dolar seviyesi. Ben şu sorunun cevabını arıyorum bu yıl sonuna kadar. Gümüşün ons fiyatı bu yıl sonuna kadar tekrar 3 haneyi görecek mi? Gram tarafında problem.

0: yok ama 10 tarafta göreceğiz mi? Onu merak ediyorum. O yüzden kritik direnç seviyem 96. Eğer 96 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılırsa 106 dolar seviyesi var. Geçen yıl gümüşü şampiyon etmiştik. 2025 yılının şampiyonu gümüş olur öngörümüz vardı. Bu gerçekleşti. Ancak 2026 yılına ilişkinde yatırımcısına altın şampiyon olur, gümüş geride kalır öngörümü tekrar ben anımsatmak isterim ve beklentim devam ediyor. Ama 2027 ve 2028 yılına baktığımız zaman benim şampiyonum yine gümüş olacaktır.
1: Traderlar için, kısa vadede al satçılar için nasıl bir 15 günlük periyot beklersiniz? Neden 15 günlük diyorum? Önümüzde tatiller var. Önce 19 Mayıs, sonra Kurban Bayramı, 9 gün. Yani bu sürece malda mı girmesi gerekiyor, yoksa temkinli olup realizasyon mu yapması gerekiyor?
0: Ben kesinlikle malda girerdim bayram tatilinde, ki bayram tatilinden önce bu uyarıyı yapacağım. Çünkü korumasız kalıyor yatırımcılar burada. Aracı kurumlar üzerinden yine yurt dışı borsalarında falan işlemler vesaire yapabiliyorsunuz. Ama içeride biraz daha savunmasız kalan bir süreç olacak yatırımcının. Ama kısa vadeli alsatlarda ben 4550 dolar seviyesinin olsa altında kısa vadeli destek seviyesi olarak, yukarıda 4860 dolar seviyesinin direnç seviyesi olarak takip edeceğim. Yine kısa vadede gümüş tarafında 76 dolar seviyesi destek seviyesi, yukarıda 86 dolar seviyesi direnç seviyesi. Bu bant aralığında doldur boşalt yapılabilir. Yine euro dolar paritesinde bir 16-20 seviyesi var. Bence burada da bir fırsat olduğu gibi duruyor. Burada 1.15-80 seviyesi güçlü bir destek seviyesi. Yukarıda tekrar 1.18-80, 1.19 seviyesi var. Bu bant aralığını takip edeceğim. Mesela borsada kısa vadeli bir pozisyon 14.400 puan seviyesinde. Burada 14.200 puan seviyesi güçlü bir destek konumunda. Asıl odaklanacağım seviye 14.600 puan seviyesi. Aslında fırsat var. Altında var, gümüşte var, borsada var, euroda var. Şu anda petrol karşısındaki bütün varlıklarda benim nazarımda bir fırsat var. Malda beklemek, açıkta bayram tatiline çıkmamak biraz daha mantıklı geliyor.
1: Portföyünüzün ne kadarı altın ve gümüşten oluşmalı peki yatırımcının?
0: Bu yıl için 125 altın, 125 gümüş, 125 borsa.
1: Mesela bu konjonktür için euro. Bayrama girilirken %25 gümüş ve %25 altın da girmek makul mü?
0: Evet, 125 altın, 125 gümüş, 125 borsa, 125 de euro. Bu şekilde ben bayram tatilinde çıkardım.
1: Ons altın 4555 dolar seviyesinde, gümüşün ons fiyatı yaklaşık %6 aşağıda. Bu arada İslam Bey, tüm değerli metaller, kıymetli metallerde düşüş var. Platin de düşüyor, palyadyum da düşüyor. Evet, bu küresel ölçekte bir haber akışından ötürü mü?
0: Bence yapılan açıklamaların bir bahanesi olduğu, Amerikan tahvil faizlerindeki yükselişler, insanların, yatırımcıların dolara yönelmesi, Fed'in faiz indirme ihtimalinin zayıflaması, yeni Fed başkanının özellikle net bir şekilde piyasalara mesaj vermemesi, endişeli bir şekilde yatırımcıları emtia değerli metaller tarafından uzaklaştırdı. Tekrar petrol pozisyonu alındı, tekrar dolar pozisyonu alındı. Tahvil faizleri yükseldi gibi birçok hikaye var bu satışları destekleyen. Ama ben şunu özellikle belirtmek isterim. Ülkelerin altın satışı da burada çok etkili. Onu da pas geçmemek lazım. O yüzden aslında bu satışları çok kalıcı olacağını ben şahsen düşünmüyorum. Evet, sert bir şekilde geliyor ama günlük bazda baktığınız zaman günlük oynamalar çok dikkat çekici. Bir günde 200 dolar, bir gün sonra 200 dolar yükselişler de görebiliriz.
1: İslam Bey, çok teşekkür ederiz katkılarınız
0: için. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Sağ olun. İyi seanslar diliyoruz. Bu değerlendirmeyle nokta koyuyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Rakıp katılımla günün kazananı Karun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet.
4: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
5: Ahmet abi.
4: Yine Ziraat Çiftçi platformunda. Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abimi, hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
6: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
7: Bir de böyle Otobit'te.
8: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
7: Canım Cimri.
6: Aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
9: Aracın satıldığı fiyatı gördüğümde gerçekten iyi ki Otobit'i tercih etmişim.

0: Ali'ye hediye, bıçak.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili'yi indirip hemen müşterimiz ol.

0: Beyaz Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 10. Kocaeli 22, Sakarya, Bursa ve Balıkesir 23. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 10. Konya 22, Kayseri 17, Nevşehir 16, Sivas 14. İzmir çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 14. Denizli ve Muğla 23, Aydın 27, Manisa 24. Antalya çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 16. Mersin 23, Adana 24, Kahramanmaraş ve Hatay 25.

0: 1. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 16. Bolu ve Samsun 16, Karabük 17, Rize 18. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 6. Malatya 19, Erzincan 15, Van 16, Ardahan 17. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 11. Mardin ve Siirt 21, Şanlıurfa ve Diyarbakır 24 derece.
1: Duratay Seramik hava durumunu sundu. Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Hayatına renk katacak ürünler için alışılmadık alışveriş İdefix. Evine şıklık

0: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
1: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan, her ihtiyacınızı yanınızda olan, bir telefon uzakta olan
0: bir bankacı. Tanıştıralım.

0: Onlar polis değil, suçlu değil. Onlar sadece Asya'nın ödül avcıları. Kahkahalara boğan komedi ve aksiyon dolu bir film. Ödül avcıları yarın 20'de A-Para'da.
1: Tera Portföy, paranın yönünü sunar.

0: Mutlu günler efendim. 15 Mayıs Cuma günü saatlerimiz 15'i gösteriyor. Paranın yönünde bir saat boyunca birlikte olacağız ve gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Elbette farklı alanlarda önemli konuklarımız olacak ve Türkiye ekonomisine, dünya ekonomisine inceleme, yorumlama şansımız olacak. Ama öncelikle bakalım bugün itibariyle bu haftanın son işlem gününde hangi gündem maddeleri öne çıkıyor? Bir hızlıca göz atalım. Piyasanın yıl sonu enflasyon tahmini yükseldi. Malumunuz dün Merkez Bankası enflasyon raporunda enflasyon tahminlerini ve ara hedeflerini revize etmişti. Bugün de Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi açıklandı ve piyasanın yıl sonu TÜFE beklentisi %27.53'ten %28.94'e yükseldi. Yıl sonu dolar TL beklentisi 51.57 oldu. Haziran ve Temmuz toplantılarında faiz değişikliği beklenmezken Eylül'de indirim beklentisinin de öngörüldüğünü söyleyelim. Bu arada Nisan ayı bütçe dengesi açıklandı. Merkez Bankası Merkezi Yönetim bütçe dengesi Nisan'da 338.7 milyar liraya yükseldi. Mart ayında bütçe açığı 229.8 milyar lira seviyesindeydi. Nisan ayında Merkezi Yönetim bütçe giderleri ise 1,5 trilyon liraya geldi. Bu dönemde faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 267 milyar lira ve faiz dışı açıksa 81.1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu arada Türkiye'nin enerji filosunun yeni üyesi Yıldırım'da derin deniz sondaj gemimiz Karadeniz'deki ilk görevine çıktı. Filos limanından ayrılan gemi ilk olarak Türkale 16 kuyusunda alt tamamlama faaliyetleri yürütecek. Bu arada tabii dünyanın gözü bir yandan da Trump-Xi görüşmesinde Çin'deydi. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları var Çin ziyaretine ilişkin. Çin'le harika ticaret anlaşmaları yaptık diyor Trump. İnanılmaz bir ziyaret oldu, çok iyi sonuçlar aldık. Sanırım İran konusunda benzer düşüncelerimiz var. Biz savaşın bitmesini istiyoruz, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını istemiyoruz ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istiyoruz. Şimdi kapatıyoruz, önce onlar kapattı, sonra biz kapattık ama açılmasını istiyoruz açıklamalarını. Açıklamalarında bulundu Trump Çin ziyaretinin ardından. Evet, bakalım piyasalarda nasıl bir tablo var, hızlıca göz atalım. BIST yüzde %2'ye yakın düşüş var, 14.360 puandan işlem görüyor şu an itibariyle. BIST Banka'da %2.7'lik düşüş var. BIST Sanayi'de %1.1'lik kayıp var. BIST Turizm'de %1'e yakın düşüş var. BIST Spor'da %0.4'lük. BIST Gayrimenkul'de %2.2'lik. BIST Teknoloji'de %0.4'lük kaybı görüyoruz şu an itibariyle. BIST Sigorta'da kayıplar %3'ü aşmış durumda. BIST Gıda'da da %2'nin üzerinde kayıp var. BIST Kimya'da %0.4, BIST Madencilik'te %0.2, BIST Bilişim'de %0.4'lük düşüş var. BIST İnşaat'ta da kayıplar %1'i aşmış durumda. BIST yüzde fiyatı en çok artan hisselere baktığımızda Batı Söke Çimento, Altınay Savunma, İzdemir, Tüpraş ve DAP gayrimenkulü görüyoruz. BIST yüzde fiyatı en çok azalan hisseler ise Efor Yatırım, Kontrolmatik, Türkiye Sigorta, Sarkusyan, Destek Finans Faktöring olarak sıralanıyor. Bakalım altının ons fiyatına, %2'nin üzerinde kayıp var. 4549 dolardan işlem görüyor şu an itibariyle. Petrol cephesine baktığımızda ise Amerikan tipi ham petrolde 104 doların üzerinde bir fiyatlama var. %3'ün üzerinde yükseliş var. Brent petrolde de yine %3'e yakın yükseliş var. 108,5 dolardan fiyatlanıyor şu an itibariyle Brent petrol. Evet, az önce kısaca bahsetmiştik. Dün Merkez Bankası enflasyon tahminini değiştirdi. %16'dan %26'ya getirdi. Ara hedefte %24'te tuttu. Piyasa katılımcıları anketi de bugün yayınlandı. Piyasa ne bekliyor? Hemen onun da haberini getirelim ekranlarınıza.
1: Merkez Bankası'nın Mayıs 2026 piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre yıl sonu enflasyon beklentisi %28,94'e yükseldi. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi %23,82 olurken 24 ay sonrası beklenti %18,43 seviyesinde gerçekleşti. Ankete göre 12 ay sonrasına ilişkin beklentilerde katılımcıların %45,20'si enflasyonun %22 ile %24,99 aralığında olacağını öngördü. 24 ay sonrası içinse en yüksek olasılık %47,79'da %16 ile %19,99 bandına işaret etti. Faiz tarafında beklentiler değişmedi. BIST Repo, Ters Repo piyasası gecelik faiz oranı beklentisi %40 seviyesinde sabit kalırken Haziran ayı para politikası Politikası Kurulu toplantısı için politika faizli beklentisi %37 oldu. Döviz kuru beklentilerinde sınırlı yükseliş görüldü. Yıl sonu dolar TL beklentisi 51.57'ye yükselirken 12 ay sonrası beklenti 54.69 seviyesine çıktı. Büyüme tahminlerinde ise aşağı yönlü revizyon oldu. 2026 yılı gayri safi yurt içi hasıla büyüme beklentisi %3,3'e gerilerken 2027 yılı beklentisi %4,1 olarak korundu.
0: Efendim tabii enflasyondan bahsediyoruz, faizden bahsediyoruz, pek çok yatırımdan, pek çok teşvik paketinden, birçok şeyden bahsediyoruz ama bunun reel sektöre, yatırımcıya, üreticiye nasıl etkisi var? Bunu konuşmak ve sahayı konuşmak lazım aslında. Bu konuda da çok önemli bir ismi ağırlayacağız. Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Kütahya Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Sayın Esin Güral Argat konuğumuz olacak. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Esin Hanım, aslında 5 ay işte bitirmek üzereyiz, ortasına geldik, 15'i bugün Mayıs'ın, ama çok hızlı geçti, 2026 yılı gibi geliyor. Size nasıl geliyor diye sormak isterim. Nasıl görüyorsunuz hem Türkiye ekonomisi hem küresel ekonomi açısından 2026 yılının bu geçirdiğimiz sürecini?
2: Şöyle ki evet, aynı konuyu biz de konuşuyoruz kendi içimizde. Pazartesi oluyor, ertesi gün Cuma oluyor. Dolayısıyla zannediyorum içinde bulunduğumuz dünyanın konjonktürü bu kadar hızlı yaşamamızı gerektiriyor. Bildiğiniz üzere sadece aslında ekonomiyi tek başına konuştuğumuz dönemleri biraz geride bıraktık galiba. Daha çok böyle politikadan etkileniyor, jeopolitikten etkileniyor ekonomi. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz dönemde de çok hızlı olarak dünya konjonktüründeki değişimleri görüyoruz. Yani geçtiğimiz aylardaki en öncelikli gündemimiz aslında İran Savaşı'ydı. İran Savaşı'nın tabii getirdikleri sadece bölgesel değil, tüm dünyaya getirdiği ağır yükler oldu ve beklenmedik dalgalanmalar oldu. Bunların yansıması Türkiye tabii dışında kalamıyor. Sadece Türkiye bu süreçlerde iyi yönetişim gösteriyor. Yani şunu demek istiyorum, dengeli bir uluslararası politika deneyimi var Türkiye'nin. Dolayısıyla buradaki fırsat pencerelerini iyi kullanma kabiliyetimiz var. Bunu geçtiğimiz dönemlerde örneğin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da gördük. Yine bu denge politikasıyla yürüyen Türkiye dış politikasının bize ekonomik olarak da pozitif yansımaları olacaktır. Onu da görüyoruz ve onun adımlarını da geçtiğimiz günlerde gördük. Biliyorsunuz Orta Doğu'dan kaçan sermayenin kendisine tekrar güvenli bir liman arayışı var ve Türkiye burada biz adayız dedi ve onun için gerekli olan belli önlemleri, özellikle vergiyle ilgili düzenlemeleri aldı. Tabii Türkiye'de yani dışarıdan sermaye girişi şart. Yani dolayısıyla da gelen sermaye ile birlikte de sermayenin biraz daha rahatlaması, yani paranın biraz daha piyasada rahatlaması ve reel sektöre de bunun olumlu yansımalarının olmasını biz bekliyoruz. Reel sektörde ihracat önemli bir konu. Biz toplamda ihracat artışını görüyoruz ama bunu sektörlere dağılımına baktığımızda belli sektörlerde kümelenme görüyoruz, savunma sanayi gibi. Onun dışına çıktığımızda özellikle geleneksel sektörlerde ihracatta önemli ivme kayıplarının olduğunu hala görüyoruz. Tabii bunun çeşitli nedenleri var. Hep konuşuyoruz. Pazarlara girmek oldukça zor. Yani bir pazara girmek, bunun stratejisini oluşturmak, yıllarca uğraşıyorsunuz. Ama oradan rekabet avantajınızı kaybettiğiniz anda düşüyorsunuz ve tekrar girmek için daha fazla maliyetlere katlanmanız gerekiyor. O nedenle burada bizim aslında ucuz iş gücüne dayalı üretimlerden çıkıyor olmamız gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin geldiği nokta belli. Türkiye artık gelişmekte olan düşük gelirli ülke sınıfından çıktı. Dolayısıyla bulunduğumuz konuma göre yeniden bir sanayi politikasının oluşturulması gerekiyor. Birazcık biz onun sancısını yaşıyoruz. Yani eski üretim avantajlarımızı kaybettik ama yenisini yerine ne koyacağımız konusunda şimdi bir köprü, yani geçişe ihtiyacımız var. Ve bu konudaki politikaların da hızlıca yayılımına ihtiyaç var. Mesela teknolojinin kullanımı, yeşil dönüşüm, dijitalleşme, dijital entegrasyon. Teknoloji aslında biraz konudan konuya da geçiyorum ama hepsi de birbirine bir bağlantılı görüyorum. Teknoloji güç odaklı, yani eskisi gibi sadece verimlilik odaklı bakmaktan öteye geçti. Sadece verimliliğimizi artırmıyor teknoloji. Bir anlamda da bizim güvenliğimizi güvenliğimizi sağlıyor ve ne kadar etki alanı oluşturuyoruz kendimize, onu sağlıyor. Ve teknolojiye sahip olmaktan ziyade nasıl kullandığımızla ilgili olan bir konu. Dolayısıyla bu da dijital entegrasyonu getiriyor. Bütün bunlar da bizim yeni sanayi politikalarıyla birlikte yeni model sanayiye, yeni ekonomik modeline uygun sanayiye geçiş yapmamız gerektiğini de söylüyor.
0: Şimdi tabii bu dönüşüm

0: çok önemli. Ama bu dönüşüm için de bir aslında işte zeminin de aslında buna uygun olması lazım belki. Enflasyonla mücadele programı da yürüyor çünkü evet. Bir yandan da. Şimdi dün Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda bir 10 puanlık revizyon oldu. %16 beklentilerinden %26 tahminine kadar çıkmış oldu. Bu enflasyonla mücadele programı süreci reel sektörü nasıl etkiliyor diye sormak istiyorum sizin. Özellikle bu dönüşüm ihtiyacı noktasında biraz yatırımların ertelenmesine neden oluyor mu? Yoksa bu dinamizmi bırakmıyorsunuz ve yatırımlara devam ediyor musunuz?
1: Tabii orada konjonktürün dışında kalmak oldukça zor. Çünkü enflasyonla mücadele politikasında reel sektör yani bir süreden beri aslında biraz daralıyor, biraz küçülüyor. Yani toplam gelir içerisinde gayri safi yurt içi hasıla içerisindeki reel sektörün payı düşüyor. %15'lere düştük galiba. Türkiye'nin en önemli avantajı üretim. Bugüne kadar yani Türkiye ilk yüzyılında üretimde çok önemli yollar kat etti. Şimdi geldiğimiz noktada da buradan daha ileriye taşımamız lazım biz üretim gücümüzü. Yani burada dijital entegrasyonla ve karbon ayak izi teknolojileriyle birlikte sadece üreten değil tasarlayan üretim gücüne yeni bir üretim modeline geçişine hızla ihtiyacımız var. Bazı krizler fırsatları beraberinde getirir. Ben aslında şu anda içinde yaşadığımız reel sektörün içinde bulunduğu durumu bir fırsat penceresi olabilir mi diye bakıyorum. Ve bununla ilgili politika önermelerinin hızla yapılması ve hızla uygulanmaya geçilmesi için de önemli bir fırsat alanı olarak görüyorum. Enerji fiyatlarının artışı tabii enerji yoğun sektörlerde oldukça etkisi oluyor. İşçilik maliyetlerinin artışı özellikle iş gücü yoğun sektörlerde etkili oluyor. Ama Türkiye kendi başına bir yani uzayda değiliz biz. Dolayısıyla bir sürü dünyadaki konjonktürden biz etkileniyoruz. Geçtiğimiz günlerdeki hızlı olarak yaşadığımız savaşın etkilerini bugün enflasyon düzeltmesiyle görmüş olduk.
0: Evet. Peki şimdi aslında savaş biraz dengeleri bozdu. Evet ama sizin de az önce söylediğiniz gibi avantaj ve fırsat da olabilir. Yeni yatırım alanları da açılabilir belki bu Türkiye'nin istikrarlı görüntüsüyle. Siz hem Kütahya'dan aslında dünyaya marka çıkarmış bir isim olarak hem de hani Anadolu'yu çok iyi bilen Anadolu'nun kadın yöneticisi olarak nasıl görüyorsunuz? Mesela Kütahya yatırım çekmek için uygun mudur? Şimdiye kadar ki bu az önce bahsettiğiniz dönüşüm özellikle teknoloji dönüşümü acaba illerdeki hali hazırda belli olan klasik yatırımların ötesine taşıyabilir mi yeni dönemde illeri ve yeni yatırımlar çekilebilir mi?
1: Şimdi şöyle biz bu dönemlerde neyi konuşuyoruz? Dijital ikiz dönüşümü konuşuyoruz. Dijital dönüşüm ve yeşil dönüşümü konuşuyoruz. Bunun her ikisini de özel sektörün tek başına yapma kabiliyeti oldukça düşük. Burada merkezi politikaların mutlaka ve yol haritalarının, stratejilerinin konması ve ona uygun da politikaların mutlaka geliştirilmesi gerekiyor. Yani yol gösterilmesi lazım ve desteklenmesi lazım. Özellikle finansmanın oldukça sınırlı olduğu bu günlerde özel desteklerin buraya acilen hızlıca verilmesi gerekiyor. Aksi takdirde bizim yani homojen kalkınmayla ilgili beklentilerimizi karşılamamız oldukça zor oluyor. Homojen kalkınma dediğimizde de aslında yerel kalkınmaya geliyoruz. Türkiye büyük bir ülke. Türkiye 6-7 üssün desteğiyle homojen ve sürdürülebilir kalkınma serüvenini tamamlamasını ben güç görüyorum. Dolayısıyla Kütahya gibi illerinde bu kalkınma yolculuğunda mutlaka yerini alması gerekiyor. İstanbul'da bildiğimiz üzere çok büyük bir yığılma var sanayi üretiminde. O da sürdürülebilir bir yapısı yok. Bunu çeşitli yayınlarda da hep birlikte de okuyoruz. Mutlaka bunun İstanbul dışına ve Körfez dışına taşınması gerekiyor. Kütahya bu anlamda oldukça avantajlı bir bölge. Hem coğrafi konumu itibariyle hem güçlü sanayi altyapısı itibariyle sahip olduğu üretim yetkinliği anlamında önemli bir konu. Tabii burada bizim Kütahya anlamında da üretimimizi çeşitlendirmemiz lazım. Belli sektörlerde sıkışmışlığımız var. Burayı katma değerli sektörlere çevirmemiz gerekiyor. Bunun için de gerekli olan altyapı çalışmalarının bütün paydaşlarla birlikte yapılıyor olması lazım.
0: Nasıl bir dönüşüm sağlanabilir? Kütahya'da şu anda ne üzerine çalışıyorsunuz diye aslında sormak isterim. Nasıl bir dönüşüm olabilir ve nasıl bir... Evet. Çünkü biz Kütahya dediğimiz zaman aslında hani sizin de içinde bulunduğunuz sektörlerin çok öne çıktığı camın, seramiğin, turizmin, termalin, pek

0: çok aslında bir anlamda çok çeşitli de pek çok ile göre çok çeşitli kaynakları da var ama daha fazla dönüşüm ne yapılmalı ve siz neler üzerine çalışıyorsunuz?
1: Şöyle, biz Kütahya Ticaret Sanayi Odası olarak bu konulara biz oldukça kafa yoruyoruz ve buna ilişkin de projeler yapıyoruz ve geliştiriyoruz. Öncelikle biz bir kalkınma raporu hazırladık. Kütahya'nın yetkinliklerini, yani dağınık olan verileri bir yerde toplayalım ve yetkinlikleri, güçlü kaslarımızı görelim. Ve de zayıf olduğumuz noktaları da görelim diye. Burada ilginç noktalar çıktı. Mesela Kütahya'da çok ciddi bir nüfus kaybı var. Yani Kütahya göç veriyor ama göç de alamıyor aynı zamanda. 10.000'de 8, eksi 10.000'de 8 nüfusta düşüş var Kütahya'da 2024 verilerine göre. Türkiye ortalamasının çok altında. Dolayısıyla bu öncelikli konumuz, bunu Kütahya olarak bizim çözmemiz gerekiyor. Dışarıdan göç alabilir niteliğe gelmemiz lazım bizim. Bunun için de tabii sadece ekonomik büyüme değil, aynı zamanda da bizim kalkınma yolculuğunda önemli adımlar atmamız gerekiyor. Girişimcilik ekosistemi çok zayıf olduğunu tespit ettik. Kütahya Ticaret Sanayi Odası olarak bir girişimcilik hızlandırma programları hazırladık. Bu seneki programımıza 147 başvurumuz oldu. İlkini geçen yıl yapmıştık. 67 başvuru almıştık. Açıkçası bu kadar yoğun ilgi olmasından ben büyük bir heyecan duydum. Bu yıl Melek Yatırımcılar, İstanbul'daki Melek Yatırımcıları da davet ettik. Oradan da çok yoğun bir ilgi var. Önümüzdeki hafta içerisinde biz 15 tane, yani nihayete gelmiş 15 tane fikri dinleyeceğiz. Buradaki mesele de iş fikrinin nasıl ticari hale geleceği ve burada tabii üniversiteler de işin içine giriyor. Bu sene TÜBİTAK destekli ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi işbirliğiyle yaptık ve sağlık teknolojileri olarak da çerçeveledik. Burada şunu gördük ki aslında burada daha önce olmadığı için değil, doğru platformlar oluşturulamadığı için öne çıkamadığını gördük. Bu tür iş fikirlerinin, girişimcilerin, kendilerini gösterebilecek alanların olmadığından göremediğimizi fark ettik. Bunun yanı sıra tabii nitelikli insan kaynağı en önemli konularımızın başında geliyor. Bununla ilgili de çeşitli projeler yaptık ve teknoloji destekli olarak, örneğin en son projemizde kaynakçı, biliyorsunuz kaynakçı ihtiyacı her yerde var, yetiştirdik. Onun öncesinde kadın kaynakçılık programı yapmıştık. Bütün tamamının istihdamı sağlandı. Kütahya'nın önünde nüfus ve söylediğim gibi nitelikli insan kaynağı ve beraberinde de katma değerli üretime geçmemiz gerekiyor. Katma değerli üretim dediğimizde de Kütahya'nın altyapısı son derece katma değerli üretime geçiş için müsait. Yatırım alanlarımız mevcut. İnsan kaynağı ile ilgili pek çok ilden aslında daha avantajlı durumda olduğumuzu da görüyorum. Çünkü mühendis sayılarımızın yüksek olduğunu görüyoruz. İlimizdeki mühendis sayılarının mevcut üretim bantları nedeniyle. Sektör çeşitlendirmesi için biz çeşitli çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Nihayetlendiğinde de onlarla ilgili paylaşımlarda bulunmak isteriz.
0: Tabii ki. Peki kadınların da aslında çok ciddi bir şekilde sanayide de yer aldığını görüyoruz değil mi Kütahya'da? Böyle de bir fark da var.
1: Evet. Ondan da gurur duyuyoruz. Bizim örneğin birinci OSB'de kadın istihdam oranı Türkiye ortalamasının 1-2 puan da olsa üstünde, %38'lerde diye söyleyebilirim. Grok grubuna geldiğimizde de Lav'da kadın istihdamı %55'e geldi. Ondan büyük mutluluk duyuyoruz. Dolayısıyla yani hem bizim üretim tesislerimiz Kütahya'da, zaten tamam Kütahya'da, bu anlamda da destekliyoruz. Kadın forklift operatörü, kadın kaynakçılarımız, kadın vardiya amirlerimiz pek çok alanda, yani burada kadın olur mu denen her alanda bizim kadınlarımız yer almış durumda.
0: Ne güzel. Peki Grok demişken Grok'tan devam edelim dilerseniz. Nasıl geçti bu 5 ay Grok için ve bu dönemde 2026 için planladıklarınız neler diye sormak isterim. Bir yandan da tabii ciddi, aslında çok farklı alanlarda da iş yapan bir grup olarak hangi alanlarda daha çok büyümeyi planlıyorsunuz diye de sormak isterim.
1: Evet, Grok olarak ilk 5 ayımızı biz bütçelerimiz doğrultusunda geçirdik. O anlamda iyi geçirdiğimizi söylüyoruz. Ancak hem Nisan ayında hem de Mayıs'ın, yani yarısı, ilk yarısının ilk 15 gününde ilk 3 aya göre daha daralmayı gördük. Yani onu hissediyoruz piyasada. Talebin düştüğünü hissediyoruz. Yani iş

0: piyasadaki talebin de düştüğünü hissediyoruz. Zaten ihracattaki talep düşüşünü daha öncesinden yaşamaya başlamıştık. Gerekli olan önlemlerimizi alıyoruz. Bütçelerimiz doğrultusunda yılı kapatmak üzere. Yeni sektörlerimiz içerisinde biliyorsunuz mineralli su yatırımımız var Avoya markamızla. Onun dağıtım ağını tamamladık bu sene içerisinde. O yatırımlarımızı tamamladık ve aşağı yukarı şu anda 70 bin noktada erişmiş durumdayız. Özellikle Avoya Blend'in satış grafiğinden son derece büyük memnuniyet duyuyoruz. Bununla birlikte tabii çeşitli yatırım alanlarımız var. Biliyorsunuz biz makine sanayinde de kendi üretim araçlarımızı yapıyoruz. Bunu daha ticari hale getirmek üzere de yatırımımızı bu yıl içerisinde tamamlamış oluyoruz. Sadece kendimize değil, aslında dışarıdaki iş ortaklarımıza da makine tedariği ve sistem tedariği üzerinde Ağustos ayında devreye alacağımızı düşünüyorum.
1: Şu anda kaç ülkeye ihracat yapıyorsunuz?
0: Bizim toplamda 140 ülkeye ihracatımız var.
1: Özellikle tabii şimdi bu savaştan sonra ve tabii Avrupa'nın içinde bulunduğu durumla birlikte tedarik zincirlerinde de çok ciddi sıkıntılar var. Tabii. Bunu nasıl yansıyor size? Yani bir yandan da tabii enerji maliyetleri de sizin cam işlerinizde de çok ciddi bir enerji tabii. maliyeti oluyordur herhalde.
0: Geçtiğimiz dönemde biz özellikle pandemiyle birlikte tedarik zincirindeki kırılganlıklardan çok etkilendik. Bütün dünyada olduğu gibi. Eskiden tedarik zinciri daha maliyet odaklı kurulurken, şimdi bu tedarik zincirlerini risk yönetim odaklı kurmaya başladık. Örneğin bir noktadan kum alırken, sadece fiyat odaklı olarak bakıp alırken, ama oradaki tedarikteki kırılganlık, o da politik riskler olabiliyor. Kırılganlık nedeniyle daha güvenli tedarik zincirleri oluşturma yönüne gidildi. Bütün dünyada bu böyle oldu. Dolayısıyla biz bu tedarik zinciri yönetimimizi daha çok risk yönetimiyle ilişkili olarak yapıyoruz. Özellikle stratejik ham madde tedariklerimize biz bu gözle bakıyoruz.
1: Peki ihracat anlamında Körfez çok etkiledi mi sizi? Körfez'deki bu sıkıntılar?
0: Elbette ki etkiledi. Özellikle Orta Doğu'daki ihracatlarımızın önemli ölçüde etkilendiğini görüyoruz. Mesela Irak'taki Irak'a olan ihracatlarımızın belli bir dönem kesildiğini görüyoruz. Orta Doğu'da zaten o ilgili bölgede tamamen kesildiğini görüyoruz. Onun için farklı pazar arayışlarını içindeyiz ve belli daha küçük olduğumuz pazarlarda da derinlemesine büyüme stratejisiyle devam ediyoruz.
1: Peki mesela bir yandan da turizm var.
0: Evet.
1: Turizmde aslında Türkiye'nin yani bu bölge çok yakınımızda savaş olmasına rağmen ciddi olarak büyümeyi planladığı alanlardan birisi. Sizin bir de lüks segment kısmı var. Dolayısıyla nasıl görüyorsunuz turizmi? Acaba bu yıl Türkiye o beklentileri karşılar ve turizm rekorları yine kırabilir mi? Ve tabii turizm yatırımı anlamında baktığımız zaman nasıl bir potansiyel var diye de sormak isterim.
0: Evet. Türkiye senenin başında aslında tam da sezon öncesiydi. Sezonun başladığı aylarda Orta Doğu'daki İran-Amerika Savaşı patlak verdi. Sezon açılışlarında tabii çok önemli etkisi oldu. Pek çok otel açılışlarını erteledi ve geç açtı. Biz programımızı değiştirmedik çünkü hali hazırda açmıştık otellerimizi. İlk aylardaki rezervasyonlarımız evet etkilendi. Ancak devam eden aylarda iptal oranlarımız beklediğimizin çok altında gerçekleşti. Yani tahmin ettiğimizin altında gerçekleşti. Ve şu anda görünen o ki biz yine bütçelerimiz yani doluluk oranlarımızı bu yıl için tutturabileceğimizi öngörüyoruz. O anlamda önemli bir kayıp olmayacak. Sadece senenin ilk 3 ayında gerçekten ciddi bir türbülansa girildi. Burada da dayanıklılık ön plana çıkıyor. Yani aslında bütün bunları konuşurken yeni terminolojide yer alan deyimlerde hep bizim hayatımızın içerisinde. Dayanıklılığınız varsa türbülansları doğru atlatabiliyorsunuz. Tedarik zincirini konuşuyoruz. Tedarik zincirini konuşurken de aslında ekonomik güvenliği konuşuyoruz bir taraftan. Onun için bizler hem ülkeler bu gözle bakarken biz şirketler de ondan bağımsız olarak bakamıyoruz konulara. Turizmde yeni yatırım alanları geçen sene biz bir yatırım tamamladık. Bijal üst segmentte Bijal markamızla 19 villadan oluşuyor. Butik ve bizim bölgemizde Antalya bölgesinde yeni bir ürün geliştirdik ve ona olan taleplerden de çok memnunuz. Yakın zamanda Türkiye'de yeni bir turizm yatırımının zaten çok yüksek yatak kapasiteleri var. Türkiye'nin yeni bir turizm yatak sayısına ihtiyacı olduğunu da düşünmüyorum.

0: olan niteliğin burada artması, ortalama gelirlerin artması, doluluk oranlarının artması, bu yönde müşteri deneyimini destekleyen yatırımlara tabii ki devam edeceğiz.
1: Yurt dışında düşünüyor musunuz? Çünkü aslında yurt dışında da Türkiye'yi temsil eden markalardan birisiniz.
0: Evet.
1: Bizim de çok az marka var böyle.
0: Evet. Maldivler'de biliyorsunuz bizim yatırımlarımız. Joali markasıyla yer alıyoruz. Yurt dışında bir yatırım planımız var ama henüz projelendirme safhasındayız. Ama orada da yatırımlarımız devam edecek. Joali markasını yurt dışında büyüteceğiz.
1: Şimdi tabii tüm bu konuşmalarımız sırasında altıncı çizdiğiniz konulardan birisi de sürdürülebilirlikti. COP 31 toplantısı da olacak. Türkiye'de oldukça da önemli ve bunun için de çalışmalar devam ediyor. Şirketlerin de tabii sürdürülebilirlik anlamında hazırlıkları aslında önemli. Bundan sonraki dönemde belki de en çok konuşacağımız konulardan birisi bu olacak.
0: Evet.
1: Sizdeki durum nedir diye sormak isterim. Özellikle bundan sonraki dönemde hem Avrupa ile ticaret anlamında çok önemli olacak, hem pek çok açıdan önemli olacak finansman açısından. Sizin geldiğiniz nokta nedir sürdürülebilirlikte?
0: Şöyle ki Kütahya olarak biz Kütahya Ticaret Sanayi Odası'nda bir sürdürülebilirlik masası kurduk. Burada iş dünyası, akademi, kamu paydaşlarıyla birlikte burada da sürdürülebilirlik konusundaki çalışmaların yapılması ve de bunun sanayiye olan yansımalarının desteklenmesi, yani ana konumuz bu bizim sürdürülebilirlik masasında. Çünkü az önce de söylemiştim, yani sanayinin belli bir şekilde, üretimin belli bir şekilde bunun aslında ete kemiğe bürünmüş ciddi önemli bir konu olduğunun aktarılması ve bu çalışmaların da nereden başlanacak, nasıl yönetilecek, nasıl yürütülecek bilgisinin aktarılması lazım. Biz Ticaret Sanayi Odası olarak böyle bir altyapıyı kurup özellikle KOBİ ölçeğindeki üreticilerimize destek sağlamak istiyoruz. Ve bunun akademik olarak da çalışılmasına bir zemin hazırlamak istiyoruz kendi şehrimizde. Kurumumuz olarak uzun yıllardan beri bir sürdürülebilirlik raporlarını çıkartıyoruz. Hem LAV çıkartıyor, hem GCA sürdürülebilirlik raporunu çıkartıyor, GROK sürdürülebilirlik raporunu çıkartıyor. Bizim için öncelikli olan enerji verimliliği ön plana çıkıyor orada çalışma alanlarımız. Su tüketimimizdeki verimlilikler ön plana çıkıyor. Dolayısıyla yani bugün için üretim deyince sürdürülebilirlik olmadan ve yeşil dönüşüm olmadan üretimin devam etmesini çok biz mümkün görmüyoruz. Dolayısıyla biz bununla ilgili gerekli olan altyapı yatırımlarını da yapmaya devam ediyoruz.
1: Peki. Bundan sonraki süreç için 2026'nın devamı için sizi çok heyecanlandıran bir yatırım planı ya da bir proje var mı? Hem Kütahya açısından hem GROK açısından.
0: Az önce de bahsettiğim benim çok heyecanlandıran bu makine ve sistem tasarımı üzerinde kurduğumuz daha çok mühendislik altyapısı olacak. Yeni yatırımımız çok heyecanlandırıyor. Ağustos, Eylül gibi üretimlere başlayacağız. Yatırımımızı tamamlamış olacağız. Oradaki güzel haberleri de sene sonunda paylaşıyor olacağız sizlerle.
1: Çok teşekkür ediyorum. Yayınımıza katıldığınız için de teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim, GROK Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Esin Gürel Argat'ı ağırladık. Bir kısa ara verelim. Devam edeceğiz.

0: Kara Portföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam edecek. İnsan halinde bu hafta öfke, şiddet ve sevgi gibi duyguların biyolojik ve psikolojik ayrıntıları konuşuluyor. Sevgi insanın biyolojik bir ihtiyacı mıdır? Beyin sevgiyi nasıl algılar? Koşulsuz sevgiyle bağımlı ilişki arasındaki fark nedir? Öfke duygusu beyinde hangi bölgelerde oluşur ve nasıl tetiklenir? Sosyal medya ve dijital oyunlar öfke ve saldırganlık üzerinde etkili mi? Toplumda artan tahammülsüzlüğün psikolojik nedenleri neler? Modern yaşam insanların sevgi gösterme biçimlerini değiştirdi mi? Profesör Doktor Korkut Ulucan ve Profesör Doktor Hakan Toytok zıt duyguların biyolojik ve psikolojik yansımalarını anlatıyor. Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu ile İnsan Hali bu akşam 23'te Apara'da.
1: Tera Portföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam ediyor.

0: Efendim bugün bizden bir haber verelim. Türkiye'nin en önemli aslında dergilerinden birisi haline gelecek. Belli ki Turkuaz Medya dünyanın en saygın teknoloji ve inovasyon markalarından birini Wired'ı Türkiye'ye getirdi. Wired Türkiye bugün raflarda ilk sayısı yer aldı. Haberimizi de izleyelim.
1: Dünyaca ünlü teknoloji ve kültür dergisi Wired Türkiye'de yayın hayatına başladı. Turkuaz Medya dünyanın en saygın teknoloji ve inovasyon markalarından Wired'ı Türkiye'ye getirdi. Dergiyle eş zamanlı olarak Wired Türkiye'nin internet sitesi ve sosyal medya hesapları da faaliyete geçti. Yayın, internet sitesi ve sosyal medya kanallarında güncel içerikler sunarak 7/24 yayın anlayışıyla takipçilerine ulaşacak.
2: Teknolojinin örneğin sinemayı nasıl etkilediğini, yapay zekanın sinemadaki kullanımının, yapay zekanın resim sanatında kullanımının ama aynı zamanda otomasyonda, robotik fabrikalarda yapay zekanın nasıl kullanıldığını anlatacak. Tabii ki bireylerin hayatında da neleri değiştirdiğini anlatan bir, aklınıza gelebilecek her konunun anlatıldığı, işlendiği ama çok yüksek bir entelektüelite seviyesinde okurlarımıza aktarıldığı, dijital içerikleriyle, videolarıyla, podcastleriyle ve tabii ki sosyal medya paylaşımlarıyla herkesten önce yeni teknolojinin duyurulduğu bir mecra olarak düşünebilirsiniz.
1: 30 yılı aşkın yayın geçmişine sahip Amerika Birleşik Devletleri merkezli Wired Türkiye'de 2 ayda bir yayımlanacak. Dergide teknoloji, ekonomi, genel kültür gibi başlıklarda ilham veren röportajlar, kapsamlı dosya ve derin analiz haberler okurlara sunulacak.
3: Teşekkür ederim. Geldiğiniz için.
0: Efendim az önce de bahsettik. Merkez Bankası dün ikinci enflasyon raporunu açıkladı ve bu raporda yıl sonu tahminini %26'ya çekti, revize etti. Ve enflasyonda yukarı yönlü riskler kısa vadede daha belirgin dedi Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan. Tabii ara hedefler, tahminler, bu değişen durum bize nasıl bir fotoğraf ortaya koyuyor konuşacağız. İş Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nülüfer Sezgin konuğumuz olacak. Nülüfer Hanım hoş geldiniz yayına.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Öncelikle Nülüfer Hanım dilerseniz bir dünden düne gidelim ve ikinci enflasyon raporunun genel çerçevesini konuşarak başlayalım. Nasıl değerlendirdiniz hem revizyon miktarını hem açıklamaları? Genel olarak bir aslında rakamlarla başlayarak konuşmaya başlayalım. Buyurun.
4: Tabii ki Merkez Bankası'nın daha önce hatırlarsak enflasyon tahmininin sene sonu için üst bandı %21 seviyesindeydi ve piyasada da genellikle bu seviye referans alınıyordu. Her ne kadar orta tahmini hedefi daha altta da kalsa genelde piyasanın referans aldığı buydu. Biraz da piyasa bunun aslında üzerindeydi, İran, ABD, İsrail savaşı öncesinde dahi. Daha sonra da savaşla birlikte tabii ki emtia fiyatlarının yükselmesi, başta petrol fiyatı olmak üzere yavaş yavaş beklentiler yukarıya doğru revize edilmeye başlanmıştı. Çünkü burada her ne kadar bir ateşkes ve bir barışla sonuçlanacağı piyasanın genel olarak ana beklentisi, yani bas senaryosu olsa da böyle bir durumda dahi petrol fiyatlarının eski seviyelerine gelemeyeceği yönünde de bir konsensus oluştu aslında piyasada. Dolayısıyla analistler de tahminlerini daha yüksek bir petrol fiyatı içerecek şekilde ve buna bağlı olarak tabii ki bundan etkilenen diğer kalemlerle birlikte enflasyon tahminlerini %25'in üstüne, son zamanlarda %27'lere revize etme eğilimindeydi. Merkez Bankası ise %26 seviyesine yükseltti. Burada piyasaya yaklaştığını söyleyebiliriz %26 seviyesiyle. Bizim örneğin kurum olarak sene sonu enflasyon tahminimiz %30. Piyasa beklentilerinde biraz daha %30'a yaklaştığını görüyoruz. Ama tabii burada şöyle bir konu var. Hani %26 diye bir orta nokta verdi Merkez Bankası. Ama üst bandı vermedi. Dolayısıyla biz daha önceden %21 olan seviyenin tam olarak nereye revize edildiğini bilmiyoruz. biliyoruz. Şu an sadece orta noktayı biliyoruz. Biliyorsunuz burada da bir değişikliğe gitti. Yani çok fazla belirsizlik olduğu için böyle bir rakamsal bant vermektense niteliksel olarak risk senaryolarını tarif edip bunların yaratabileceği etkilere dair yine rakamsal bir şey vermeden yön tarif ederek buradaki iletişimini daha sözel yapmayı tercih etti Merkez Bankası. Gerekçe olarak da diğer merkez bankalarında aslında benzer eğilimlerde olduklarından bahsederek bu değişikliği yaptı. Tabii ki hani belirsizlikler çok fazla, bir rakam öngörmek ve bir bant vermek gerçekten çok zor, ama diğer taraftan da tabii hiç rakam vermediğiniz zaman o zaman da sen piyasada bir çıpa olma özelliği, yani 26 peki tutmayabilir ama o zaman nerelere kadar gidebiliriz, yani 30'a mı gideriz, 35'e mi gideriz, 28'e mi gideriz, o rakamların da verilmesi aslında beklenti yönetimi açısından bence önemli. Yani ne kadar zor olsa da sonuçta önümüzdeki dönemde Temmuz ayında ve daha sonra Ekim ayında olmak üzere ilave revizyon yapma imkanı da var Merkez Bankası'nın. Ayrıca enflasyon raporu beklenmeden de gerek para politikası kurulu karar metinlerinde, gerek daha sonrasında açıklanan toplantı özetlerinde, gerekse Merkez Bankası'nın zaman zaman farklı vesilelerle yaptığı sunumlarda, hani buradaki enflasyon raporunda çizilen senaryodan ve tahmin aralıklarından farklı bir şey gerçekleşmesi durumunda ya da senaryonun farklı bir yere evrilmesi durumunda bunun iletişimini her zaman yapmasının ben mümkün olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bir aralık verisi de bence daha iyi olurdu piyasadaki beklentileri çıpalamak anlamında. Çünkü dediğim gibi şu anda biraz daha piyasa %30'a doğru gidiyor. Evet, 26 orta nokta olarak dikkate aldığınızda bence önemli bir revizyon. Üst bandı da bilseydik, hani belki 30'larda olarak verilmiş olsaydı, bence bu piyasanın daha gerçekçi ve daha nasıl diyelim, beklentileri çıpalama anlamında, referans olarak bunu dikkate alma anlamında daha önemli bir rol, daha fonksiyonel bir şey gerçekleşebilirdi diye düşünüyorum. Ama bunun dışında tabii Merkez Bankası temkinli mesajlar veriyor. Olur da enflasyonda riskler belirginleşirse veya enflasyon görünümü, ki bunu da sadece enflasyonu kendisi olarak değil, enflasyon beklentilerini de işin içine katarak bu tarifi yapıyor. Enflasyon görünümü bozulursa biz her türlü aksiyonu alabiliriz diye burada faiz konusunda veya diğer makro ihtiyati tedbirlerle birlikte topyekun para politikası duruşu anlamında her türlü tedbiri alacağını söylüyor. Bu anlamda pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Diğer yandan tabii şey de vurgu var. Yani şu an aslında baktığınızda enflasyonda yukarı yönlü riskler aslında daha ağır basıyor. Ama bir yandan Merkez Bankası bu yaşanan gelişmelerin, küresel şokun diyelim, arz şokunun büyüme üzerinde yaratacağı etkiler kanalıyla ve talebin yavaşlaması kanalıyla enflasyonda aşağı yönlü risk oluşturan veya aşağı enflasyonu baskılayan da bir senaryo önümüze gelebileceği konusunda da aslında metinde ve sunumunda çeşitli yerlerde buna da dikkat çekiyor. Zaten bu sebeple de %37 seviyesinde olan politika faizini hali hazırda referans faizimiz olan, biliyorsunuz gecelik faiz şu an bizim için ve piyasa için referans faiz, %40 seviyesine neden politika faizini çıkarmıyoruzun aslında açıklamasında biraz öyle yapmaya çalıştı. Önümüzdeki dönemde şartlar çok farklı da gelişebilir ve aslında daha düşük bir faize de ihtiyacımız olabilir. Yani bu bahsettiğim gibi büyüme üzerindeki baskılar, talep koşulları üzerinde baskılar artarsa 40'tan geriye doğru gelmek de gerekebilir. Dolayısıyla şu an biraz bekleyip bunun netleşmesini görmeyi tercih ediyoruz gibi bir açıklaması oldu başkanın. Ama diğer taraftan hani baktığınız zaman tabii ki biraz daha hani beklenti yönetimi açısından uzun vadeli enflasyon beklentilerinin ve bu yaşadığımız petrol fiyat şokunun ikincil etkilerinin daha iyi bir şekilde yönetilebilmesi açısından aslında para politikası duruşunun sadece söylemde değil aynı zamanda aksiyon olarak da biraz daha sıkı gitmesi, örneğin bir önceki toplantıda hani politika faizi de arttırılabilirdi, teknik olarak bir arttırım anlamına gelirdi ama kararlılık mesajı vermesi açısından beklenti yönetimine katkı sunabilirdi. Söylemlerinin şahin olduğunu ama veya temkinli olduğunu diyelim şahin değilse de, ama aksiyonların da biraz daha bunun arkasını doldurmasının enflasyonla mücadele konusundan daha destekleyici olacağını aslında söyleyebiliriz, ya da en azından ben öyle düşünüyorum.
0: Peki Nülfer Hanım, şimdi bir yandan da az önce sizin söylediğiniz gibi bundan sonraki dönemde ne yapacağı konusunda Merkez Bankası'nın da asıl

0: Ve tabii bundan sonrası için Eylül faiz indirimlerine tekrar başlanacak mevsim midir gerçekten? Yoksa bu yıl biraz zor bir dönem mi bekliyor bu anlamda?
1: Evet, yani yıllık enflasyonda bizim ön tahminlerimiz biraz daha yükselişin devam edebileceği yönünde. Şu an %32 gibi bir seviyedeyiz. Bu %35'e doğru yükselebilir. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın Haziran ayında gerçekten de bir indirim yeri olduğunu düşünmüyoruz. Yani bu tekrar bir barış olsa bile biraz daha risk algısı iyileşse, bu bizim işte finansal istikrar göstergelerimize ya da finansal koşullar göstergelerimize olumlu yansısa bile, Merkez Bankası yine de enflasyonda oluşan, her halükarda oluşan bir hasar da var. Kalıcı bir hasar, yani bu dışsal şoklarla gelen. Dolayısıyla temkinli olmayı tercih eder ve şartlar el verse bile faiz indirmemeyi tercih eder diye düşünüyoruz. Dolayısıyla %40'lık seviye bizim görüşümüz bir süre daha, yani en azından böyle yaz belki de bitene kadar bizimle devam edebilir. Ama sonrasında bir rahatlama, tabii burada varsayım olarak barışın da tesis edilebileceğiyle ilgili de bir arka planda varsayımımız var. Böyle bir senaryo altında biz tekrar önce %40'dan 37'ye, daha sonra da 37'den belki 35'lere doğru gelebiliriz politika faizinde. Ama bence önce, yani burada adım adım gitmek ve şimdiden sene sonunda sanki %35 olacakmış politika faizi gibi bir fiyatlama içine de tabii ki girmemek lazım. Çünkü belirsizlikler çok fazla. Biz bir baz senaryo oluşturuyoruz ama her an her gelişme bizim senaryolar arasında kaymamıza da sebep olabiliyor. Dolayısıyla şu an bence adım adım ve kısa vadeli öngörüleri daha fazla referans alarak hareket etmekte fayda var. Yani bir süre daha bizim %40'la belki birkaç ay daha devam ettiğimiz, ama daha sonrasında politika faizini biraz daha 40'ın altına, dediğim gibi önce belki %37'lere gevşeyebildiği, ondan sonra hani o oluyorsa artık daha sonraki aşama olarak %35 gibi seviyeleri belki konuşabiliriz. Ama ilk aşamada bu, dediğim gibi, barışın tesis edilmesi ve Merkez Bankası'nın öncelikle bir %37 seviyesine dönebildiğini görmemiz lazım. Bir de şöyle bir dünyadan da geçiyoruz. Aylık olarak baktığımızda bizim bu Türk lirası yatırımların daha önde olduğu, işte bütün yatırımcıların mevduat ya da para piyasası fonları gibi böyle kısa vadeli faizli enstrümanları tercih ettiği, bu sayede de aslında dolarizasyon oranlarının düşmesine de bu faizin yüksek olmasının katkı sunduğu bir dönemden geçtik. Bu dönem hala da onun içerisindeyiz ama biraz değişiyor. Şöyle değişiyor, yani aylık olarak faiz hem enflasyonun hem de kur artışının, aylık faiz ve aylık enflasyon ve aylık kur artışı, bunları böyle sıraladığınız zaman faizin hep en üstte olduğu, yani hem enflasyonu hem kur artışını yendiği bir dünyamız vardı. Ama şimdi artık biraz daha o aylık faizin, evet kurum hala, kur artışının hala üzerinde ama enflasyonun artık o kadar üzerinde kalamıyor. Böyle bir dünyaya geldik. Dolayısıyla burada artık hareket alanı biraz daha daralıyor. Yani yatırımcıları Türk lirasında tutmaya ikna etmek, yani enflasyonla mücadele tarafı tabii ki çok önemli. Ama bir yandan da finansal istikrar, döviz kuru istikrar gibi konular açısından baktığınız zaman da, yani biraz aslında ucu ucuna ancak denk geldiği, enflasyonun yendiği, hatta çok konuşuluyor hani stopaj oranlarıyla falan baktığınız zaman biraz belli dönemlerde de altına inebildiği bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla burada madem bizim faiz, reel faiz makasımız artık biraz daraldı, o zaman beklenti yönetimi çok önemli hale geliyor. Kur istikrarına ilişkin benim gördüğüm kadarıyla yurt içi yerleşiklerin güveni tam. Yani hiç dövize yönelim hane halkından görmüyoruz. Şirketlerden tabii ki görüyoruz döviz yükümlülükleri olduğu için, ama hane halkından spekülatif bir döviz talebi görmüyoruz. Dolayısıyla hala Türk lirasına güven var. Hala enflasyon konusunda hani beklentiler böyle çok raydan çıkmış bir dünyada, bir noktada değiliz. Ama bunun bence iyi yönetilmesi lazım. Bu avantajın kaybedilmiyor olması lazım. O nedenle de hani bu faiz konusunda mümkün olduğunca söylemlerde olduğu gibi aksiyonlarda da temkinli ve biraz şahine yakın hamleler görmek tabii ki iyi olacaktır. Yani bir ilave faiz arttırımı gelecek diye bunu söylemiyorum ama en azından indirimlerde çok acele edilmeyeceğini düşünüyorum. Edilmemesi gerektiğini de yine düşünüyorum.
0: Teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için, yayına katkınız için.
1: Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. İyi hafta sonları diliyoruz. İş Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ülfer

0: Ezgin bizimleydi efendim. Bir de küresel piyasalara bakalım. Philip Capital'e gidelim. Philip Capital Araştırma Direktörü Banu Dirim bizimle olacak. Banu Hanım hoş geldiniz yayına.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Haftayı tamamlıyoruz. Bir yandan gözümüz Çin'deydi. Trump-Xi görüşmeleri, bir yandan küresel piyasalarda Fed Başkanı'nın beklentisi de ve onun onayları da çok konuşuldu. Ama genel olarak tabloya baktığımızda ne görüyoruz, neler yaşadık ve önümüzdeki hafta neler bekliyoruz?
1: Söylediğiniz gündemlere bir de Amerika enflasyon verilerini belki ekleyebiliriz. Hafta boyunca ABD verileri de önemli bir gündemdi. Beklentilerin üzerinde genel itibariyle açıklandı. Bu aslında biraz endişe verici veya risk iştahını azaltıcı bir etki yaratabilirdi ama büyük ihtimalle petrol fiyatlarının geçmesinden sonra enflasyondaki artış kısmen beklendiği için kısmen yeni Fed başkanının enflasyon verileri, enflasyon görünümüne tepkisiyle ilgili yeni sinyaller beklendiği için piyasa etkisi biraz sınırlı kaldı ve bu dönemde özellikle yurt dışı endekslerde, ABD endekslerine baktığımızda teknoloji hisseleri öncülüğünde güçlü görünümünü koruduğunu söyleyebiliriz. Yine söylediğiniz gibi Amerika-Çin görüşmeleri son noktada odağımızdaydı haftanın son iki gününde. Buradan ilk gelen sinyallerde nispeten daha ılımlı açıklamalar görülse de somut ve olumlu bazı gelişmeler, kararlar olmadığı için biraz hayal kırıklığı yarattı diye söyleyebiliriz. Özellikle Hürmüz'ün kapalı kalması önemli değil gibi yorumlar biraz tedirginlik yarattı. Burada petrol fiyatlarında yükseliş ve faizlerde yükseliş baskısı yarattığını gördük. Haftanın son gününde bu nedenle bir miktar realizasyonlar hakim yurt dışı piyasalarda, ABD endeksleri özellikle söyleyebiliriz. Önümüzdeki hafta neye bakacağız diye döndüğümüzde tabii ki ABD-İran gelişmelerini takip etmeye devam ediyor oluruz diye tahmin ediyorum. Burada son açıklamalarda normal şartlarda Trump nükleer kesinlikle olmamalı. Buna dair taahhüt olmalı derken sanki son açıklamalarda böyle 20 yıl ötelemeli programını gibi bir açıklama yapmış olması benim dikkatimi çekti. Belki hani bu şekilde uzlaşabilirler mi? Hani böyle bir dönemsel karar alınabilir mi diye onu izleyeceğiz. Bir taraftan da İran tarafından yapılan açıklamalarda da Amerika'ya güvenmiyoruz açıklaması dikkat çekici. Bu da hani uzlaşma sürecinin biraz daha zaman alabileceğine işaret ediyor. Dolayısıyla haber akışı kısa vadeli volatilite yaratmaya devam edebilir diye hatırlatalım. Onun haricinde makro takvim biraz gelecek hafta yine kalabalık. Görebildiğim kadarıyla Fed toplantı tutanakları, Avrupa'dan enflasyon ve büyüme ile ilgili bazı göstergeler, PMI göstergeleri küresel bazda. Onun haricinde Fed üyelerinin açıklamaları gibi önemli maddeler var takvimde yer alan. Bunlara ilave olarak bir de Nvidia'nın bilançosu hafta ortasında gelecek. Bunlar yakından takip edilecektir diye düşünüyorum. Yurt içi gündeme baktığımızda da en son enflasyon raporunu takip ettik ve gelecek haftada benim dikkatimi çekti takvimde finansal istikrar raporu açıklanacak. Hani oradaki sinyaller de belki kısa vadeli makro görünüm açısından önemli olabilir diye tahmin ediyorum.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. İyi hafta sonları diliyoruz Banu Hanım. Philip Capital Araştırma Direktörü Banu Dirim bizimleydi efendim. Böylece küresel piyasalara da göz attık ve yayınımızın da sonuna geldik. Pazartesi günü görüşmek üzere. İyi hafta sonları.

Tera Portföy, paranın yönünü sundu. Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'da

0: Ben tekrar aracımı satacak olsam yine otobit aracılığıyla satarım. De böyle otobitte.
1: Duratal Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 10. Kocaeli 22, Sakarya, Bursa ve Balıkesir 23. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 10. Konya 22, Kayseri 17, Nevşehir 16, Sivas 14. İzmir çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 14. Denizli ve Muğla 23, Aydın 27, Manisa 24. Antalya çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 16. Mersin 23, Adana 24, Kahramanmaraş ve Hatay 21. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 16. Bolu ve Samsun 16, Karabük 17, Rize 18. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 6. Malatya 19, Erzincan 15, Van 16, Ardahan 17. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 11. Mardin ve Siirt 21, Şanlıurfa ve Diyarbakır 24 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu. Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Evvel zaman içinde de bu hafta Türk tarihi konuşuluyor.
1: Evvel zaman içinde de bu hafta Türkleri konuşacağız.
0: Türk adı ilk ne zaman ortaya çıktı?
2: Konu uzmanı arkadaşlar bayağı çalışmalar yaptılar. Yapıyorlar da, daha da yapılması lazım.
0: Fatih Sultan Mehmet hangi liderlik özellikleriyle Mete Han'dan ayrılıyor?
2: İnsan hizmet etmekle bey olur. Devleti imparatorluğa çevirdi.
0: Eski Türklerin görünüşü nasıldı?
2: Anadolu'daki bir ortalama Türk, gerçek Türk tipini temsil ediyor.
0: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Taşağıl'ın katıldığı, Uğur Korkmaz'ın hazırlayıp sunduğu Evvel Zaman içinde yarın 13'te A-Para'da.
3: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

Küresel Bakış'ta karşınızdayız. Bir hafta daha bitiyor Küresel Bakış'ta. Bu hafta küresel emtialar ve özellikle küresel borsalar adına nasıl geçti? Hatırlatmakta fayda var. Bu hafta Xi Jinping, Donald Trump görüşmesini takip ettik. Donald Trump 8,5 yıl aradan sonra Pekin'e gitti. Bu görüşmeden de iki lider olumlu mesajlar verdi. Piyasanın yakından takip ettiği bir gelişmeydi. Bugün itibarıyla artık Powell'ın görev süresi dolduğu FED'de Warsh politikasyonu,

0: politikalarını göreceğiz. Borçun söylemlerini takip edeceğiz. Ve küresel borsalarda rekor fiyatlamalar yine hafta içerisinde takip edildi. Bu ve buna benzer birçok başlığı masaya yatıracağız. Önce borsalara bakalım. S&P 500 endeksinde an itibarıyla geri çekilme var. 7409 gelinen nokta. Nasdaq'ta %1.76'lık değer kaybı. Dow Jones endeksinde de %0.97'lik bir düşüş söz konusu. Bugün özellikle baskının tüm borsalarda yayıldığını görüyoruz. Amerika borsaları başta olmak üzere global ölçekte borsalarda geri çekilmeler söz konusu. Öyle ki Londra'da %2'lik düşüş var. DAX endeksi %2'nin üzerinde değer kaybediyor. Paris borsası %1.68 düşüş gösterirken Madrid borsasında da %1.52'lik düşüş var. Sebep ne? Aslında sebep tamamıyla uzmanların dile getirdiği nokta, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaşta nihai bir barışın yaşanmaması. Özellikle Çin'e gitti Trump, bahsettik. Çin'de İran ayağı konuşulacak, bir barış söz konusu olacak umuduyla hafta içerisinde borsalarda rekor fiyatlamaları gördük. Diğer yandan altında belli bir dönem 4700 doların üzerindeki fiyatlar hakim oldu. Ama bu görüşmeler sonrasında nihai bir barışın olmamasıyla birlikte piyasalarda tam aksi bir görüntü söz konusu oldu. 5 milyarderle Donald Trump Çin'e gitti ve bu milyarderlerden de önemli mesajlar geldi. Kimdi onlar? Elon Musk. Musk'ın önemli açıklamaları vardı. Apple CEO'sunun önemli açıklamalarını takip ettik. BlackRock CEO'su yine görüşmelerin iyi geçtiğine ilişkin notlar paylaştı. Bir saat kadar önce Donald Trump'ın mesajları yine gündemimizdeydi. Hürmüz Boğazı'nın açılması Çin'e yarar. Niye yarar? Çünkü Hürmüz'den Çin'e gidecek enerji var. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı'nın açılması Çin kanadı için olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi. Ama bir yandan da İran Dışişleri Bakanlığı'ndan da mesajları görüyoruz. Onlar da aslında biraz daha Amerika'nın bu anlaşmayı istediğini ama kendi şartlarının da kabul görmesini beklediklerini ifade ediyorlar. Trump zaman zaman dozu yükseltiyor. Eğer istediğimiz gibi bu anlaşmalar gerçekleşmezse orayı mahvederiz, haritadan sileriz tarzında mesajlar da veriyor. Ama gelin görün ki nihai bir barış yapılan hem olumlu hem de olumsuz mesajlar sonrasında bugüne kadar yaşanmadı. Petrol piyasası da bundan nasibini alıyor. Bir enerji emtiayı da görelim. Ham petrol ve Brent petrole baktığımızda yükselişler yine var. Amerikan tipi ham petrol 104 dolar seviyesinin üzerinde. Brent petrolün varil fiyatı ise 108 doların üzerinde. Hem ham petrol hem de Brent petrol bugün yeşil. Bu başlıkları ve çok daha fazlasını konuşacağız. Hafta içerisindeki bu fiyatlamaları da masaya yatıracağız. Bizlere Deriva Danışmanlık Kurucu Ortağı Doktor Tolga Uysal eşlik edecek. Hoş geldiniz, merhabalar.
1: Merhaba, iyi günler. Yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz, sağolunuz. Petrolde 108 dolar seviyeleri hakim. Amerikan tipi ham petrolün varil fiyatı 104 dolar seviyesinin hemen üzerinde. Petrol piyasası adına bu hafta nasıl geçti? Bazı gelişmeleri özetledim ben. Bu bağlamda baktığımızda aslında 100 dolar seviyelerinin altına çekilen bir piyasa yakın dönemde petrol kanadında görmüştük. Borsalarda rekorlar takip etmiştik. Şimdi ne oldu da borsalarda düşüş, petrolde tekrar yükseliş görüyoruz?
1: Aslında şöyle bir durum var. Geçen hafta biliyorsunuz petrolde %6 bir düşüş vardı. Bu hafta aslında bunun tam tersini görüyoruz. %6, %7 Brent petrolde bir yukarı hareket var. Siz de söylediğiniz 108 dolar olan bir fiyata ulaştık. Şimdi bu hafta ne oldu? Aslında hani bayağı bir şeyler oldu. Genel olarak cuma günü kapanışa baktığımda Urbey, bu tahvil faizlerin yukarı gitmesi bence en önemli konulardan bir tanesi bu. Buna paralel olarak dolardaki o güçlenme ve haliyle petrol fiyatlarında yine yukarı giden bir hareket var. Hisse senetlerinde de aşağıda, altında yukarı bir hareket söz konusu. Bunların hepsi aslında birbiriyle paralel. Yani ben burada petrole baktığımda, petrol özelinde genel olarak stoklarda bir azalma var. Yani Uluslararası Enerji Ajansı'nın da son raporunda belirttiği bir durum söz konusu ve dedikleri
0: Tolga Bey,
1: biliyorsunuz.
0: Sesinizi alıyorum ama görüntünüz problemli. Arkadaşlarım görüntünüzle ilgilensinler. Birazdan sohbetimize devam edelim. Bu arada küresel piyasalardaki gelişmeleri konuşmak adına ekonomist doçent doktor Şevket Sarıgan da bize eşlik edecek. Şevket Hocam hoş geldiniz yayına. Merhabalar.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Siz petrol piyasasındaki yukarı yönlü görünümü nasıl değerlendirirsiniz? Yeniden 107-108 dolar seviyesinin üzerini test ediyor Brent petrol.
2: Şimdi petrolün bu fiyatlama davranışı açıkçası Çin görüşmelerinden de benim beklentim de bu yöndeydi. Arz yönlü avantaj tanıyacak bir süreç ortaya çıkmadığı için süreçte bu söylemiş olduğumuz fiyatlama davranışları yukarı yönlü hareket etmeye devam ediyor. Bir başka konuda tabii yavaş yavaş duyduğumuz bazı bilgiler var. İşte jet yakıtlarının bitmesi, işte global piyasalarda artık mevcuttaki enerji açığının arz yetersizliğinin gittikçe artıyor olması gibi. Bunlar da doğal olarak piyasalarda risk algısını ve petrole yönelik fiyatlama davranışlarını yukarı yönlü hareket ettirmekte devam ediyor. Bu süreç açıkçası net bir İran sürecinde en azından bir stabilite kazanma süreci ortaya çıkmadığı noktaya kadar bu tarz dalgalanmaları önümüzdeki günlerde de görmeye devam edeceğiz diye düşünüyorum. Yani en azından savaş bitmese bile Hürmüz'deki gemi akışının, gemi hareketinin normale dönmesi, normale yakın hale gelmesi durumu olmadığı müddetçe biz fiyatlama davranışlarını, bu yukarı yönlüsünü görmeye devam edeceğiz.
0: Burada peki özellikle çok volatil bir piyasa olması yatırımcı kanadı için nasıl değerlendirilmeli? Yani bir anda borsalarda ciddi yükseliş görüyoruz. Bir anda baskılanan borsalar takip ediyoruz. Böyle dönemlerde yatırımcı tercihlerini yaparken hangi stratejileri biraz daha göz önünde bulundurması gerekir? Çünkü hala belirsizlik bitmedi. Hala barış gerçekleşmedi. Hala net bir çözüm ağı yok. Buna rağmen aslında borsalardaki bu rekorları takip ederken acaba yatırımcıların yatırım alışkanlıkları değişti mi sorusu da aklımıza geliyor ama siz görüntüyü nasıl okuyorsunuz?
2: Benim yorumum şu, burada bir profesyoneller özellikle domine ettiği bir piyasa. Küçük yatırımcı ya da bireysellerin ise bu konuda biraz daha takipçi düzeyindeki tercihlerini yönettikleri bir başka alt piyasa. Ve şu anda da fiyat aralıklarını oluşturan bu profesyonellerin dönem içerisindeki hareketi. Yani benim yorumum elbette ki dış piyasa koşulları ve iç piyasadan da gelebilecek, özellikle siyasi taraftan gelebilecek yaklaşımlar dalgalanmaları yaratabilecektir ama bunlar olmasa bile bir bant aralığında özellikle bu 1000 puan civarında yurt dışı piyasalarda da özellikle S&P'de bunu daha fazla görüyoruz. Fiyatlama davranışlarında hep yukarı ve alt limitler içerisinde bir hareket var ve al sattan kaynaklı bir kazanç ortaya çıkıyor. Ancak bu küçük yatırımcının bu tarz kazançların peşinde koştuğu noktada da açıkçası kazanç elde etmek şöyle dursun, eldeki tasarrufunu kaybetme olasılığı da söz konusu. Böylesi dönemlerin açıkçası yaklaşımı biraz daha korunaklı, biraz daha likit kalabilme becerisini bu noktada öne çıkartmak. Burada da tabii özellikle tavsiye edilenler likiditesi, yani özellikle Türk lirası için konuşmak gerekiyorsa, işte para piyasası fonları, banka mevduatı bu dönemde en azından hem kısa dönemli hem likit hem ana para kaybının devre dışı kaldığı,

0: fırsatların oluştuğu noktada da hızlı hareket edebilme imkanı getiren tercihler olmak durumunda. Bunun dışında özellikle faizlerdeki piyasa şartları, önümüzdeki dönem artma eğilimi beklentisi taşıyor olması bu konudaki tahvil bono piyasalarını biraz daha riskli hale getirdi. Dolayısıyla daha garantili ana para korumalı yatırım araçları burada gene yatırım fonlarında bu karşımıza çıkıyor. Bu tercihler bu dönem için, yani ortalığın biraz daha sakinleşebileceği, biraz daha sistemin kendini rahat hareket ettirebileceği noktaları sağlayabilmek adına bu dönemi bir bakıma dinlenme, ana parayı koruma şekliyle ifade edebileceğim yatırım tercihlerini öne çıkartmasında fayda olduğunu düşünüyorum.
1: Şimdi arkadaşlar Amerikan tahvillerini verelim ekrana. Çin borsası kapalı. Bunu vermemize gerek yok. ABD tahvillerine baktığımızda 10 yıllıklara baktığımızda çıkış devam ediyor. Sert çıkışlar var. Bu arada 30 yıllıklar %5,1'i aştı. Bir yılın en yüksek seviyesine geldi. Tekrar ABD borsalarını rica edeyim. Nasdaq'ta %2'leri yaklaşan bir düşüş var. S&P'de 7400 bandına gelindiğini görüyoruz. Bu özellikle ABD tahvillerinden çıkışları nasıl değerlendirirsiniz? Ne anlama geliyor bu çıkışlar?
0: Burada ben iki konuyu öne çıkartmak isterim. Birincisi en son gelen enflasyon datası. Bu 2026'da açıkçası tabii ki rasyoneliteden uzaklaşabilecek bir Walsh etkisi, yani yeni başkanın tercihi burada farklı bir noktada olmadığı müddetçe 2026'da bir faiz indirim sürecinin devre dışı kalmasının getirdiği piyasaların tepkisi olarak değerlendiriyorum. İkincisi de mevcutta faizle birlikte enflasyonda ilave bir yukarı yönlü çıkış, bu İran Savaşı'nın ikinci etkilerinin kademeli olarak piyasalara yansıma noktasına gelme ihtimali bu tarz fiyatlama davranışlarında özellikle hisse senedi piyasası tarafında bir bakıma geri çekilmeyi de tetiklemeye başladı. Bu da gene demin ifade etmeye çalıştığım güvenli alanlara doğru çekilmek. Bu dönemde tahvil olarak da Amerikan tahvillerinde pozisyon almak gibi bir tercih hisse senedi piyasasına göre bir alternatif teşkil ediyor. Bu da dolayısıyla hisse senedi piyasalarında geri çekilme ve tahvillerde de yukarı yönlü eğilimin devam etmesi anlamına geliyor. Fakat şu bir gerçek ki böyle bir resim hiç şüphesiz Trump'ın da artık gece rüyalarına girmeye başladığını düşünüyorum. Çin sonucunun baktığınız zaman seyahat öncesine göre çok büyük bir değişiklik ifade edecek bir yeni ifade olmaması da piyasalar tarafından anladığım kadarıyla çok da olumlu karşılanmadı ve akabinde de özellikle Kasım seçimlerine doğru bir büyük yıkım Trump için söz konusu olabilir. Hatta bunun arka planında Kongre'yi kaybetmesinden sonra olası ihtimaller içerisinde kendisiyle ilgili birçok davanın ve bu davalara bağlı olarak görevden alınmaya kadar gidebilecek koşulların da bugünden bir öngörüsüzlük, bir risk olarak fiyatlanması mevcut piyasa oyuncularının tercihlerinde etkili olduğunu düşünüyorum.
1: Hocam bu riski biraz açalım mı? Riski nasıl görüyorsunuz? IMF tedirgin, uluslararası kurumlar tedirgin. Geçen hafta Fed Cuma günü bir rapor yayımladı. Bu petrol fiyatlarını riskli bulduklarının altını çizdiler. Tedarik noktasında problemlerin yaşanabileceğini belirttiler. Şimdi siz Trump'a ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunuyorsunuz ama yani daha düşük bir büyüme ortamı mı göreceğiz? IMF de buna dikkat çekiyor. Bizim Merkez Bankamız da son raporda küresel büyümeye ilişkin öngörüsünü 1,7'ye çekti. Bu denli düşük bir büyüme ortamı kurumlar bekliyorsa, o zaman biz 100 dolar ve üzerindeki petrol fiyatlarını biraz daha uzun süreli olacağını mı anlamamız gerekiyor? Yani yoksa nasıl bu denli daha düşük bir büyüme ortamı olacak ki? Yüksek petrol fiyatlarından kaynaklı zaten bu beklentiler revize edilmedi mi?
0: Şimdi şöyle ifade edeyim. Bir kere bugün itibariyle savaş bitirdik deseler bile bunun getirmiş olduğu bir harabiyet ve yaratmış olduğu bir yıpranma faturası sistem tarafından satın alınacak. Ve bu süreçte mevcut Körfez ülkelerinin rafinerizasyon süreçlerinden tutalım, doğal gaz tesislerine kadar hangi durumda oldukları noktasında çok net bilgilerimiz yok. Ve bu doğal olarak yenilerine kadar global piyasalardaki petrol ve doğal gaz arzı konusundaki kuşkuların devam etmesi demek olacak. İkinci konu da mevcuttaki savaşın bitmesinden sonraki aşamada Hürmüz'ün geçişinde kim belirleyici olacak? Bir kere her şeyden önce bu yönetim mevcut İran'da bulunduğu müddetçe mevcut Hürmüz konusu İran'ın gerektiğinde sadece Amerika için değil İsrail'in politikalarına karşı kullanmak üzere bir silaha dönüşmüş vaziyette. Amerika da doğal olarak bunu bu şekilde bırakmak istemeyecektir ve bu sistemde bir kaotik ve enerji fiyatlarının da yukarı yönlü gidişinde tabii ki tetikleyici bir unsur. Ancak şunun da göz önüne alalım. Bu sürecin en riskli noktalarından biri gelişmiş ekonomilerin yüksek borçlulukla bu sürece yakalanmış olmaları. Büyüme oranlarındaki düşüşle birlikte mevcut bu ülkelerin faiz ödeme yükümlülüklerini yerine getirmekte bile zorlanabilecekleri ve borç yükünün onların harcanabilir gelir üzerinde de olumsuz etki yapması beklenebilir. Böylesi bir durumda elbette ki tetikleyen unsur ekonomik aktivitelerin düştüğü, yatırım kararlarının ertelendiği bir süreçtir. Bu da dünya ekonomisindeki ticari faaliyetleri doğaldır ki engelleyecektir. Bunun tabii ki bir diğer adı da stagflasyon olma olasılığı da güçlüdür. Çünkü bir taraftan maliyetlerdeki artış, diğer tarafta da ekonomik aktivitedeki yavaşlama. Bu ikisi bir araya geldiği noktada da dünya ekonomisi için bir bakıma bir dip yapma, tarihi dönemler itibariyle sistemde kayda geçebilecek bir süreci de başlatma olasılığı şu anda gözüküyor. Ama bu olasılığın yanında çok hızlıca bir geri dönüş yapma. Çünkü şu anda ister bütçeler yapın şirketlerde, ister öngörülerde bulunun, hep senaryolu çalışmamız gerekiyor. Ve iyimser senaryolardan biri de ekonomideki aktivitenin olası bir uzlaşıcı yapıyla birlikte çok hızlı geri gelme olasılığı. Fakat bu tabii ki ihtimal olarak düşük bir ihtimal, ama nihai olarak böyle bir ihtimal de var. Öylesi durumda petrol fiyatlarının 80'li dolarlara geri çekilmesi ve dünya ticaretinin buna bağlı olarak bugüne göre daha yukarı yönlü bir trendin içerisine girmesi gibi bir sonuç da karşımıza çıkarabilir. Dolayısıyla hani bu ihtimal düşük dedim ama hani bunun devam edip etmeyeceği birçok parametreye bağlı. Bunların başında da Amerika ile İran bu süreci nasıl bitirecek? Bittiğinde başlangıcına göre pozisyon kaybı ve hak kaybı veya kazancı kimin tarafında daha çok olacak sorusu bundan sonraki senaryolarında belirleyicisi olacak.
1: Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde sanayi üretimi Nisan'da %0.7 artış gösterdi aylık anlamda. Kapasite kullanım oranı da %76.1 seviyesinde gerçekleşti. Piyasalarda baskı devam ediyor hocam. Sorularım var ama bir es verelim. Kısa bir araya gidelim. Aradan sonra hem gelen bu verileri hem de küresel piyasaları konuşmaya devam edeceğiz.

0: Philip Capital'in sunduğu küresel bakış devam edecek.
1: Alanında deneyimli ve ünlü isimler bilinmeyen yönlerini her şeyi konuşalım da gündeme getiriyor. Cemil Barlas'ın sunduğu programın bu haftaki konukları göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Cengiz Aras,

0: ve Sürdürülebilir Eğitim, Gelişim ve Mükemmellik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Çabuk. Her şeyi konuşalım yarın 17'de Apara'da.
1: Philip Capital'in sunduğu Küresel Bakış devam ediyor.

0: küresel bakışa kaldığı yerden devam ediyoruz. Küresel kanatta yaşanan gelişmeleri konuşmaya devam edeceğiz. Borsalar baskılanıyor. Dolar endeksi 99 seviyesinin üzerine çıktı ve petrolde de yükseliş var. Piyasalardaki bu fiyatlamalar ne anlama geliyor? Doçent Doktor Şevket Sayılgan bizlerle olmaya devam ediyor ve Doktor Tolga Uysal da bizlere katılıyor. Merhaba, hoş geldiniz tekrar.
1: Merhaba, kusura bakmayın, teknik bir arıza yaşadım.
0: Estağfurullah. Şevket Hocam, siz de tekrar hoş geldiniz. Tolga Bey, bu kez de sizle başlayalım. Piyasalarda baskı var. Nasıl buluyorsunuz bu geri çekilmeleri? Alabiliyor musunuz sesimi Tolga Bey?
1: Bana sordunuz sanırım, değil mi?
0: Sesimi alabiliyor musunuz?
1: Uğur Bey, duyuyor musunuz?
0: Ben sizi duyuyorum. Siz beni duyabiliyor musunuz?
1: Tamam, duyuyorum. Kusura bakmayın.
0: Evet.
1: Şöyle, aslında bu cuma öğleden sonra akşamüstü çok hareketli bir ortamdayız. Piyasalar gerçekten çok hareketli. Ama ben önce bir petrolle başlamak istiyorum. Çünkü petrol tarafında gerçekten yine yukarıları zorluyoruz. 108 dolara geldik. Bunda en büyük etken aslında... 3 tane etken var. Bunların bir tanesi bu İran Amerika ile Çin görüşmesinde Amerika'nın Çin'e petrol satma durumu. Yani burada Çin biliyorsunuz İran'dan alıyordu petrolü ve bunu artık Amerika'dan alabileceği olasılığı çıktı. Bu fiyatları yukarı çeken bir faktör. Diğer bir faktör stokların çok sıkı olması. Yani burada kritik seviyelere yaklaşmaya başladık Uğur Bey. 7.6 milyar varillik bir global stok var. Ve aslında 1 milyar varili eksilmiş durumda. Yani savaş başladığından bu yana 1 milyar varillik bir eksilme var. Ve kritik seviye 6.8 milyar varil. Yani oraya doğru Hürmüz kapalı olduğu sürece gittiğimiz bir dönem içerisindeyiz. Üçüncü faktör de şu, bugün yine Trump İran'a bir tehditte bulundu. Yeniden bir saldırı olacak mı? Olasılığı arttı. Hal böyle olunca fiyatlar %2 civarı bir yukarıda. Ama geçen hafta %6 düşüş vardı. Bu hafta %6 yukarı hareket var. O yüzden ben petrol tarafında opsiyonlara baktığımda şöyle bir şey görüyorum. Bu alma hakları ve satma haklarına bakıyorum. Eylül ayına kadar alma hakları hemen hemen satma haklarıyla kafa kafaya geliyor. Ama Eylül ayından sonra satma hakkı daha fazla. Bu şu anlama geliyor. Yani artık piyasa bu olayın 1-2 ay içerisinde çözümlenebileceğini fiyatlıyor. Yani aslında bugünkü o yüksek hareket eğer bir saldırı olmazsa benim kendi görüşüm çok da yukarılara gidecek bir hareket gibi gözükmüyor.
0: Şevket Hocam, biraz önce stagflasyon senaryolarından bahsetmiştiniz. Daha yüksek bir enflasyonist ortam görür müyüz global ölçekte?
2: Artık bence görür müyüz cümlesi göreceğimiz kesin ifadesine dönüştürmek lazım. Ama bunun kalıcılığı konusu belki ayrıca tartışılır. Bu hem Amerika öncülüğünde başlayacak, Avrupa'nın eşlik edeceği ve çevre periferi ülkelerde de bunun benzer etkilerini göreceğimiz. Dolayısıyla faiz politikalarının bugüne kadarki aşağı yönlü trend çizen sürecinin de bu noktada bir aksamaya dönüşerek hatta belli ölçülerde yukarı yönlü hareketini bile görme olasılığımız var. Bu da piyasaların tabii ki davranışını, hareketliliğini ve buna bağlı önümüzdeki dönem aktivitesini etkileyecek konular ve tabii bundan en fazla da borsalar etkilenecektir. Ancak şunu da göz ardı etmeyelim. Bu işin de bir psikolojisi var. Özellikle bu tarz yoğun negatif etkilerin olduğu süreçlerde en ufak iyimser havaların veya mesajların bile olumlu davranışlara dönüştüğü örnekler var. Yeter ki bizim bu yaşadık

0: bir çukur etkisi yapmasın, bir çukura düşüş olasılığı olmasın. Burada da en dikkat çekici, korkutulacak şey bu dönemde belli ülkeler burada damzet, o ülkelerde bir ödeme yükümlülüğü sorunu, o ülkelerde bir borç stoklarından kaynaklanan bir finansal kriz gibi süreçlerin devreye girmemesi. Çünkü böyle bir dönemde bu tarz bir ülke ifadesiyle yaşanabilecek bir kriz psikolojik olarak bütün ülkelerde algıları daha da bozuk fiyatlama davranışlarını panik havasına kadar götürebilir. Bu dönemde bu tarz bir süreç olmadığı takdirde benim de şahsi görüşüm şu anda özellikle Trump öncülüğünde çok ciddi anlamda bir gerilim politikası izleniyor. Sonra yumuşatıcı ifadeler geliyor ve bu artık gittikçe hızlanarak yapılan bir konu. Dolayısıyla tekrardan füzelerin uçuştuğu bir savaş ortamının olabileceğini düşünmüyorum. Burada da ne bir bakıma en büyük güvencem Kasım'daki seçimler. Yani en kötü ihtimalle Kasım seçimlerinden de 3-5 ay önce bu savaş ortamını bitirmiş bir lider olarak girmek isteyeceği için bizim hani Kasım'dan çekersek Haziran gibi, Temmuz gibi bu işi bitirme perspektifini
1: Evet.
0: devreye sokacaktır. Ama nasıl bir bitiş olacak konusu zaten cevaplanması en zor olan konulardan biri. Çünkü Trump'ın da çok ciddi bir itibar kaybı mevcut anketlerden çıkan sonuçlara göre karşımızda duruyor.
1: Bu süreçte Tolga Bey peki Fed'e dair faiz indirim beklentileri tamamen rafa kalktı diyebilir miyiz? Fed politikalarına nasıl devam edecektir yeni başkanla?
2: Şimdi aslında bu hafta gelen enflasyon verisi, CPI verisi artı PPI hem üretici fiyat endeksi hem tüketici fiyat endeksi biraz evvel sizin bahsettiğiniz bu stagflasyon riskini artırmış durumda. Ama 3.8'e ulaşan bir TÜFE'den bahsediyoruz ve 1.4 gelen bir üretici fiyat endeksinden bahsediyoruz. Şimdi hal böyle olunca Warsh'un işi bence kolay değil. Yani Powell biliyorsunuz artık görevi Warsh'a bırakıyor ve Warsh'la beraber beklenti faiz indirimlerinin başlaması yönündeydi. Ben biraz evvel Fed vadelilerine baktım. Fed vadelileri artık bırakın hani Eylül'de falan bir faiz indirimini olasılık olarak %25, %35 sonra Aralık kontratında %40'lara, %45'lere varan 3.50, 3.75 şu anda politika faizi 25 bas puanlık bir artışı fiyatlıyor. Yani bu yüksek gelen enflasyon rakamı 10 yıllık tahvil faizinin yine rekor seviyelere çıkması bugün haliyle hem altını baskılıyor, altındaki o %2'lik düşüşün ana sebebi bu, hem de Fed'in faiz indirimi olasılığını azaltıyor. Yani burada şöyle bir şey olabilir, ben de hocama şurada katılıyorum. Kasım ayında seçim olduğu için haliyle bir yerde bir şekilde Trump bu politikadan eğer vazgeçerse, biraz yumuşarsa belki piyasa biraz rahatlar. Öyle olursa da buradaki faiz indirimi olasılığı biraz artar, ama mevcut durumda bırakın faiz indirimi olasılığını, şu anda faiz arttırması gerekiyor bu enflasyon rakamlarıyla.
1: Bakalım Fed'in politikaları nasıl devam edecek. Tolga Bey çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Doktor Tolga Uysal bizlere eşlik etti. Şevket Hocam çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi hafta sonları diliyorum.
1: Sağ olun. İyi hafta sonları diliyoruz. Küresel bakışa böylece nokta koyuyoruz. Birazdan spor ekonomisiyle karşınızda olacağız.

0: kazananı Mehmet Bey.
1: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
2: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
4: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
5: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
4: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
6: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
7: Sevgili seyirciler, kirada birden çok mülkünüz varsa size harika bir haberim var. Ehane. Ehane, çoklu mülk sahipleri için geliştirilmiş, güçlü teknoloji ve hizmet odaklı ilk ve tek mülk yönetim platformu. Kira ve gider takibi, mülklerinizin bakım ve onarımı, hukuki işler, kiralama süreçleri, vergi dönemleri gibi birçok işte size yardımcı olacak Ehane, her şeyi tek panelde topluyor. Profesyonel ekibiyle yönetiyor, işleri sizin yerinize hallediyor ve size sonuçları bildiriyor. Size de zamanınızı daha verimli harcamak kalıyor. Siz de hemen ehane.com'a girerek detaylı bilgi alabilir, süreçlerinizi dijitalleştirerek ehanenin sunduğu kolaylıklardan faydalanabilirsiniz.
8: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

0: Efendim spor ekonomisiyle karşınızdayız. Şampiyon Galatasaray şampiyonluk turunda sıcak görüntülerle Furkan Bozoğlu ile sohbetimize başlayacağız. A Spor yorumcusu Furkan Bozoğlu bizlere eşlik edecek. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Hemen görüntüleri ekrana taşıyoruz. Şampiyon Galatasaray bugün kutlamaya başladı.
1: Evet, kutlamalar bugün başladı. Bu kutlamanın başlangıç durağı Galatasaray Lisesi. Galatasaray Lisesi'nden sonra Beyoğlu Taksim turu yaptıktan sonra Levent'e bağlanacak Galatasaray otobüsü.
0: Stada mı gidiyor?
1: Stada doğru, Ramspark'a doğru gidiyor. 19.05'te statta kutlamaların startı verilecek. Bu akşam saat 22'de de Galatasaray Kupası'na kavuşacak. Bugün federasyon tarafından getirilecek kupa. Takım varmadan önce federasyon tarafından stada getirilecek. Sonrasında da şampiyonluk kupasını saat 22 gibi kaldıracak Galatasaray.
0: Nasıl başardı bu şampiyonlukta Galatasaray? Neyi doğru yaptı da şampiyon
1: oldu? Tabii şimdi birçok done var. Birçok konu var tabii ki. 4 sezon üst üste bir şampiyonluk durumu söz konusu. Daha önce Galatasaray bunu başarmış. 4 sezon üst üste şampiyonluğu. Bu sene de 4. şampiyonlukla beraber tarihinde ikinci kez 4 sezon üst üste şampiyon oldu. Belki hatırlarsınız 96-2000 yılında 1996-2000 yılı arasında Galatasaray o sezonda Süper Lig'i domine etmişti Fatih Terim'le birlikte ve sonrasında 2000'le beraber aslında Avrupa'da da önemli bir başarıya imza atılmıştı. O zamanki UEFA Kupası'nı kazanmıştı Galatasaray. Sonra Süper Kupa'yı kazandı ve Fatih Terim de Fiorentina'nın yolunu tutmuştu. Avrupa'ya bir teknik direktör olmuştu. Türk bir teknik direktör olmuştu.

0: Buruk gidecek mi bu 4 sene
1: Okan
0: sonrasında?
1: Okan Buruk için de şu an için konuşuluyor ama ben sanmıyorum. 5. şampiyonluk için, üst üste 5. şampiyonluk için de motive olduklarını ifade ettiler. Galatasaray nasıl başardığı kısmına gelecek olursak, hı hı. Galatasaray öncelikle çok müthiş bir transfer politikası izledi. Torreira, Mertens, Mauro Icardi, sonrasında gelen oyuncular, tabii ki beğenilmeyen isimler de vardı bu süreçte ama bir kere omurgayı çok iyi kurdu Galatasaray, şampiyonluk omurgasını. Ardından 75 milyon euroluk bir tarihi transfer başarısına imza attı. Victor Osimhen'i getirdi. Şimdi de otobüsün üzerinde Victor Osimhen'i de görüyoruz. Dominasyon kelimesi de oradan geliyor. 4 sezon üst üste şampiyonlukla beraber gelmiş bir başarıdan bahsediyoruz. Bu futbolcuları getirebilmek, yıldız yönetimini yapabilmek, Okan Buruk'a burada da çok iş düşüyor. Bu yıldız yönetimiyle birlikte Galatasaray bu başarıyı elde etmeye sağladı. Çok çok önemli bir başarı çünkü
0: getirmek sezon, yetmez, yönetebilmek de önemli.
1: Tabii ki. Yani oyuncuyu getirdikten sonra hadi siz bir alın şu da top size, hadi oynayın demek kolay bir şey. Yıldız yönetimini yapabilmek, egoları orada yönetebilmek evet. çok önemli. Milyon eurolar kazanan futbolculardan bahsediyoruz. Para sadece tatmin etmemeli. Oyunculara mücadeleyi de sizin bir şekilde motive etmeniz gerekiyor, yüklemeniz gerekiyor futbolculara. Galatasaray bunu çok iyi başardı ve 4 sezon üst üste şampiyonluğa ulaştı. Böylelikle geçen sezonda direkt Şampiyonlar Ligi'ne gitmişti Galatasaray. Bu sezonda Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Oradan da çok büyük bir para kazanacak. Yani aslında kar topu etkisi diyebiliriz buna. Her sezon şampiyon oldukça daha fazla gelir elde edebiliyorsunuz. Bütçenizi artırabiliyorsunuz. Ekonomik olarak çok daha güçlü bir hale gelebiliyorsunuz. Galatasaray şu an için önemli sponsorluklara da imza atacak. Zaten atmıştı. Bundan sonra da çok daha güçlü sponsorluk anlaşmaları da yapacak ve daha fazla para kazanacak. Açıkçası gelecek sezonki gelirleri nasıl olur bunu da merak ediyorum. Çünkü futbol taraftarların şu an için bilet bulamama durumu söz konusu. Kombine bilet mesela krizi var Galatasaray'da.
0: Herkes, ne demek o? Kimse devretmiyor mu
1: kombinesi? Sabit bir kombine koltuğu var ve bu koltukta devretmiyor. Her sene yenileyen bir taraftar var. Bu sadık bir taraftar kitlesine sahip olmak demek. Galatasaray bunu çok iyi başardı. Taraftarını tribünde tutmayı başardı. Yanlış hatırlamıyorsam 45 bin kombine satıldı Galatasaray'da. Satışa sunulan tüm kombinelerde zaten satılıyor. Şu an için zaten herhangi bir kombine durumu satışta olan bir kombine şu an için yok. Yüksek fiyattan bile kombinelerin satıldığını görüyoruz Galatasaray'da. Bu da Galatasaray'ın kasasını dolduran önemli konulardan bir tanesi. Loja satışları aynı şekilde 2,5-3 milyon dolara yakın yıllık olarak, yani 2-3 yıllık bir, hemen hemen bir yılına 1 milyon dolar kazandığı bir loja kiralama projesi var mesela Galatasaray'ın. Bunu da hayata geçirdi ve çok yüksek fiyatlardan loja satışı yapabiliyor. Neden bunu, nasıl yapabiliyor Galatasaray? Şampiyonlar Ligi'nde bir kere 34 haftalık bir lig periyodunu düşündüğümüzde 18 maç iç sahada, Şampiyonlar Ligi'nde 4 maç yine aynı şekilde. Neredeyse bir taraftar kombin aldığında veya bir loca aldığında en azından şöyle bir baktığımızda 30-32 maç izleyebilecek durumda oluyor. Ve o maçlara ailelerini davet edebiliyorlar. Loca ise arkadaşlar
0: 1 milyon doları bugünün kuruyla 45-46 milyon TL yapıyor.
1: Tabii ki bir yıla
0: 30-35 maç buna ideal diyorsun.
1: Aynen
0: yani.
1: Öyle. Bir de tabii ki kurumların aynı şekilde tüzel kişilerin, kurumların satın almış oldukları localar var. Daha çok işte müşterileri için satın aldıkları localar var. Hem gezdirme amaçlı hem misafir etme amaçlı locamız var. Sonuçta açıkçası
0: siz orada
1: önemli bir olur. Yani bir holding için, bir kuruluş için önemli bir kıstas açıkçası. Galatasaray çünkü büyük bir marka oldu. Çok evet. büyük bir kitlesi var. Büyük kitlelere ulaşabiliyor. Markaları da cezbediyor tabii.
0: Şimdi böyle bir başlık attı editörümüz. Şampiyon Galatasaray kasasına ne kadar koydu? Son yıllarda kazancı da 3'e 4'e katlamış durumda değil mi Galatasaray?
1: Şimdi bu şöyle başarılarıyla. Şey, tabii ki şimdi aşama aşama gidecek olursak Galatasaray'ın bir kere Süper Lig şampiyonu oldu. Federasyon tarafından ne kadar bir kazanç elde edecek? Onun sayısını hemen sizlerle paylaşayım. 227.8 milyon liralık bu sezon bir gelir elde edecek Galatasaray.
0: TL bazlı.
1: Evet, TL bazlı. Bu ne kadar? 5 milyon dolar civarında bir para. Sadece bunu federasyon tarafından ödül, şampiyonluk ödülü olarak verilecek olan paradan bahsediyoruz. Bu Galatasaray için bir para değil. Belki de bir oyuncusunun yıllık bir maaşından bahsediyoruz. Önemli olan gelir yine Şampiyonlar Ligi'ne UEFA'nın vermiş olduğu para. Galatasaray bugün Süper Lig şampiyonu olduğu için Şampiyonlar Ligi'ne direkt gideceğinden dolayı kasasını orada da dolduracak. İlk aşamada

0: Bu çok çok önemli
1: bu
0: bir
1: güçlü nokta. Oyuncular gelince de o localara senelik 1 milyon dolarlar veriliyor.
0: Şimdi aslında bir döngüden bahsediyoruz.
1: Hepsi birbiriyle bağlantılı.
0: Aynen öyle. Şampiyonlar Ligi'ne gittiniz, maç sayınız arttı, doğru mu? Şampiyonlar Ligi'nde maç sayınızın artmasıyla birlikte orada o vitrinde yer alacağınız için ne oluyor? Bugün büyük sponsorluklar, başta Türk Hava Yolları mesela, hemen bir sponsorluk sözleşmesi imzalıyor. Sonra yine büyük holdingler, şirketler yeni sponsorluk anlaşmaları sağlıyor. Galatasaray'a farklı tekliflerle gidiliyorlar. Sonrasında Galatasaray çok önemli bir, büyük bir gelire daha imza atmış oluyor Şampiyonlar Ligi'ne giderek. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorsunuz. UEFA size para veriyor. Ligde şampiyon oluyorsunuz. Federasyondan geliyor. Bunu sağlayabildiğiniz için o şampiyonlukla beraber sponsorluk teklifleri alıyorsunuz. Bunlarla birlikte büyük bir pastadan bahsediyoruz yani. Bu gerçekten çok büyük bir kazanç oluşturuyor kulüpler adına.
1: Bunun içerisinde forma satışları, GS Store kazançları yok.
0: Aynen öyle.
1: Bir de yayıncı geliri de yok henüz, değil mi?
0: Henüz bunlar yok. Mesela yayıncı geliri dediğimiz şey ne? Biz kendi ligimizi izlediğimizde bizim Türkiye'deki yayıncı kuruluşa ödediğimiz bir para var. O parayı da tabii ki kulübe devrolan bir para bu. Türkiye'deki yayıncı kuruluştan Galatasaray para alıyor. Bir de Şampiyonlar Ligi'ne gidip orada Şampiyonlar Ligi'nde büyük takımlarla karşılaştığı için ve bunu sadece Türkiye değil veya karşılaştığı Paris Saint Germain diyelim, Bayern Münih diyelim, sadece Almanya veya Fransa izlemiyor. Dünyanın büyük bir kısmı, Avrupa'nın çok büyük bir kısmı bu karşılaşmaları izliyor. Her ülkeden bu yayıncı kuruluş olan kimse Galatasaray Paris Saint Germain Bayern Münih maçını izliyorsa para vermiş oluyor. Dekoder parası vermiş oluyor. Evet. UEFA da ayrıca yayıncı geliri parası oluşturuyor. Orada bir yayın havuzu geliri var. Oradan bir kazanç sağlıyor. Türkiye'deki lig maçlarından bir gelir sağlıyor. Bu da açıkçası aşağı yukarı sadece Şampiyonlar Ligi'nden Galatasaray geçen sezon 65 milyon euroluk bir gelir elde etti. Bunu sponsorluklara da dahil edersek 80 milyon euro civarında bir yılda sadece Şampiyonlar Ligi'ne gittiği için kazandığı bir paradan bahsediyoruz. 75 milyona sadece Osimhen almıştı.
1: Tam onu soracaktım. Çok konumuz var ama biraz hızlanalım. 75 milyon euro bu oyuncuya verildiğinde ya sakatlanırsa ya o olursa ya bu olursa denildi. Ama ben şunu merak ediyorum. Osimhen Galatasaray'da diye bu denli gelirin kapısı da açıldı, başarılar Osimhen'e endeksi bir şekilde yaşandı diyebiliyor muyuz biz?
0: Şöyle söyleyeyim, şimdi Victor Osimhen bence bir örnek teşkil etmemeli Türkiye'de. Bence. Çünkü Victor Osimhen spesifik bir durum. Yani bu oyuncu önce kiralık olarak geldi. Kendi kulübünden ayrılmak istediği için de kiralık olarak bir formül bulundu. Galatasaray'a geldi. Çok büyük bir para ödendi sonrasında. Bir yıl kaldıktan sonra çok büyük bir para harcandı. Bence örnek teşkil etmemeli dediğim şey şu. Bir İngiliz kulübü 75 milyon euroluk bir harcama yapabilir. 100 milyon euroluk bir harcama yapabilir ama şu anki seviyede bir Türk kulübü açıkçası Victor Osimhen veya onun seviyesindeki bir oyuncuya bir daha 75 milyon euro vermemeli. Biz kendi biraz daha kendi yağımızda kavrulmalıyız. Şampiyonlar Ligi'ndeki Avrupa'daki gelirlerle beraber en azından 40-50 milyon euro bandında kalmalıyız diye düşünüyorum. Çünkü bu riskli. Osimhen parasını çıkardı. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray çok iyi işler başardı. Bir şekilde Galatasaray'ın açıkçası Şampiyonlar Ligi'ne kalmasıyla beraber, orada iyi işler yapmasıyla beraber bu para çıktı sponsorluklarla birlikte. Ama bundan sonra örnek veriyorum, Fenerbahçe ben de bu şekilde bir transfer yapacağım derse, Beşiktaş keza aynı şekilde bu paraları harcamalıyım derse büyük bir sıkıntı durumu oluşur. O geliri bir şekilde elde edersiniz ama kulüplerin yarınını da düşünmek gerekiyor. Gelecek nesillere aktarıldığını da düşündüğümüzde Galatasaray bu yükün altından, yani Osimhen'in mali yükünün altından çok iyi bir şekilde kalktı.
1: Ne kadar daha sözleşmesinde peki burada kalacak maddesi var? 2
0: yıl daha Galatasaray'da şu an.
1: Gitmesi söz konusu mu? Yeni sezonda kalacak mı, gidecek mi?
0: Şu an için söylentiler var. Barcelona, Arsenal gibi takımların 100-120 milyon euro civarında teklif yapacağı yönünde gelen iddialar var. Şu an için net bir durum yok. Şu an bu sürecin kesinleşmesi gibi veya net bir ifade kullanmamız doğru değil. Çünkü önümüzde bir Dünya Kupası var. Kulüpler Dünya Kupası'nı izleyecekler. Orada farklı planlamalar, transfer planlamaları yapılabilir. Ama şunu söylememiz gerekiyor.
1: O zaman 120 milyon euroya şayet giderse Galatasaray buradan da cebine iyi bir para koymuş olacak.
0: Galatasaray 120 milyon euro. Yani bu ne demek oluyor? Galatasaray bu sezon itibariyle bir daha 2 sezon dahi Şampiyonlar Ligi'ne gitmese, Şampiyonlar Ligi'nin 2 sezonluk gelirini direkt Osimhen'den kazanmış oluyor bir kere. Bir oyuncu. Bu önemli bir nokta ama tabii ki onun yerine de ya Osimhen giderse yerine farklı oyuncular alacaksınız mutlaka. Osimhen gittiğinde bugün varsayalım ki gittiğinde 120 milyon euroluk bir gelir elde ettiğini düşünüyorum Galatasaray'ın.

0: Açıkçası en az yerine 3 tane futbolcu alabilecek bir parası potansiyeli olacak. Yani ekonomik potansiyeli evet. olacak açıkçası.
1: Biraz Süper Lig'deki transfer ekonomisini hazır Galatasaray'ı konuşurken diğer takımları da dahil ederek sohbetimize devam Tabii. edelim mi? Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor bu kulüplerin kadro maliyetlenmesi, önümüzdeki sene için hazırlıklar mutlaka başlamıştır.
0: Evet, Lig'deki gelirlerinden başlayabiliriz. Şöyle, Tabii. şimdi biz şampiyon Galatasaray'ı konuştuk. Kazanacağı para federasyon tarafından verilecek olan ödül 5 milyon dolar civarında bir para. 227 milyon TL civarında bir para. Şimdi ikinci olan takım ne kadar kazanacak? Hemen onu da paylaşayım. 182,5 milyon TL Fenerbahçe kazanacak. Çünkü şu an için Fenerbahçe'nin ikinciliği kesinleşmiş durumda. Üçüncü sırada Trabzonspor. Yine Trabzonspor'un da yeri kesinleşti. Trabzonspor da sezonu üçüncü sırada tamamladığı için 136,5 milyon liralık bir gelir elde edecek. Dördüncü Beşiktaş da 91,2 milyon liralık bir geliri olacak. Sadece yani Süper Lig şöyle düşünülmemeli. Sadece şampiyon olan takıma bir para verilir durumu söz konusu değil. Bu noktada ikinci olana da üçüncü, dördüncü, beşinci tüm takımlara bir ödeme yapıldığını buradan söylemiş olalım. Bu saatten sonra tabii ki transfer dönemi başlayacak. Artık rota transfere dönecek. Fenerbahçe şampiyon olamadığı için yeni takviyeler yapacak. Farklı planlamalar olacak Fenerbahçe'nin de. Transfere önemli bir bütçe ayırması gerekecek. Bu noktada Fenerbahçe için soru işaretleri çok, çünkü başkanlık seçimi var Fenerbahçe'nin önünde. Aziz Yıldırım mı, Hakan Safi mi? Şu an iki resmi adayın olduğunu söyleyelim. Seçim de 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek. Şu an için 3 hafta kaldığını söylemiş olalım. Aziz Yıldırım da transfere önemli bir bütçe ayırdığını söylüyor. Hakan Safi de aynı şekilde önemli bir bütçe planlaması yaptıklarını paylaşıyor transfer konusunda. İki başkan da hangisi gelirse tırnak içerisinde futbolda son zamanlarda öne çıkan bir benzetmedir. Çilek transferi. Aziz Yıldırım'ın da Hakan Safi'nin de çilek transferleri olacaktır Fenerbahçe'ye.
1: Fenerbahçe'de genelde çilek transferleri 35 yaş ve üst plus oluyor.
0: Yani Kante örneği biraz burada tabii ki konuşuluyor ama Asensio örneği var. Mesela önemli bir transferdi. Asensio gibi bir isim kalmadı. Talisca gibi bir önemli oyuncu kalmadı ama bu oyuncuların tabii ki maaş yükünün de
1: Kaç
0: fazla
1: Kaç yaşında Asensio?
0: Asensio şu an 31 yaşında olması lazım.
1: Talisca?
0: 31 yaşında. Talisca da 32 yaşında olması lazım. Kante'nin yaşı büyük. 34-35 yaşında N'Golo Kante. Yüksek bir para ödendi tabii ki. Maaşı çok yüksek. Burada tabii Fenerbahçe ile ilgili açacağımız bir diğer parantez şu. O oyuncuların maaşlarıyla ilgili, ödemelerle ilgili bazı problemler olduğu için bu ödemelerin gelir gider dengesi oluşturulmadığı için Fenerbahçe'de UEFA'dan bir ceza alma durumu da söz konusu. Bu cezanın aşağı yukarı 10 milyon euro olması da bekleniyor. Bunu da söyleyelim. Kerem Aktürkoğlu ve Mourinho transferlerinde ve maaş ödemelerinde bazı usulsüz gelir gider dengesizliği oluştuğu için Fenerbahçe'ye de UEFA tarafından bir 10 milyon euroluk ceza, para cezası gelmesi, şu an çıkan haberler bu şekilde, büyük bir olasılıkla da bir ceza gelme durumu söz konusu. Bunu da paylaşmış olalım.
1: Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu.
0: Evet.
1: Trabzonspor, Konyaspor. Biraz onu da konuşalım.
0: Hemen onu da paylaşayım. Ziraat Türkiye Kupası'nın ödülü 1,5 milyon dolar. İkinci takıma ise 900 bin dolarlık bir ödeme yapılacak.
1: Trabzonspor o zaman kupayı alırsa üçüncülüğüyle birlikte güzel bir para almış olacak.
0: Üçüncülükle
1: bu
0: birlikte tabii ki 131 milyon, 136 milyon TL civarında bir para kazanacak Trabzonspor. Diğer noktada ise 1,5 milyon dolarlık da bir Ziraat Türkiye Kupası gelir elde edecek. Bu da tabii ki önemli bir kazanç. Ama yine
1: TL'ye
0: burada biraz
1: bir para.
0: Avrupa kapısını aşındırıyoruz. Neden? Trabzonspor eğer şampiyon olursa, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanırsa, 22 Mayıs'ta olduğunu hatırlatalım bu arada. Hı hı. 22 Mayıs'ta Antalya'da oynanacak bu final mücadelesi Konyaspor'la Trabzonspor arasında. Trabzonspor'un şampiyon olmasıyla birlikte Avrupa Ligi playoff'una kalacak Bordo Mavililer. Avrupa Ligi playoff'una kalmaları ne demek? Bir playoff mücadelesi oynadıktan sonra Avrupa Ligi lig aşamasına kalacak Trabzonspor. Bu noktada hemen onu da paylaşayım. Eğer Avrupa Ligi'ne giderse Trabzonspor ne kadar gelir elde edecek? Veya Konyaspor için aynı şeyleri söyleyebiliriz. 4.3 milyon euroluk bir ayak bastı parası olacak Trabzonspor'un Avrupa'ya giderse. Trabzonspor şu sebeple çok istiyor. Üçüncü olan takım da Avrupa Ligi'ne gidiyor ama sezonu erken açma ihtimali var. Yani bir eleme turu, bir de playoff oynayacak. Eğer Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanırsa Trabzonspor sadece bir playoff oynadıktan sonra lig aşamasına kalacak. Bu da 4.3 milyon euroluk bir ayak bastı parası.
1: Evet.
0: Orada da galibiyetlere 450 bin euro, beraberliğe 150 bin euroluk bir ödeme yapılacak. Yine tabii ki lig aşamasında 36 takım var. Kaçıncı sırada bitirdiyseniz, 25. ise ona göre de 75 bin liralık bir ödeme yapılacak hisse başına.
1: Ligler bitiyor ama önümüz Dünya Kupası. Kesinlikle. Bir sonraki programda onu konuşuyoruz.
0: Kesinlikle. Orada çok konu var.
1: Tamam. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: A-Spor yorumcusu Furkan Bozoğlu bizlere eşlik etti ve böylece spor ekonomisinin sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Ankara Yatırım sundu.
1: CV Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
2: Güçlü partneriniz CV Enerji.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: sadece rakam değil, hayatın ta kendisi. Fabrikanın dumanında, tarlanın bereketinde, esnafın alın terinde konuşur. Borsa açıldığında yatırım kararları şekillenir. Geleceğe yön verilir. Saygın uzmanlar ve analistler herkesin anlayacağı dille ekonomiyi A Para'da anlatır. Piyasalar kapandığında ekranda gündem, kültür ve eğlence başlar. Sevdiğiniz diziler, hafta sonu ünlüler, müzik ve seyahat dosyalarıyla hayatın tüm renkleri A Para'da buluşur. Gündüz paranın adresi, gece ailenizin ekranı. A Para, paranın dili, hayatın kanalı. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix. A Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, A Para. X, A Para TV. Facebook, A Para. Instagram, A Para. YouTube, A Para.
1: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz

0: takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
1: Çok heyecanlıyım. Aşkım, sıra sende.
2: Sanki gerçekleşecekti. Arabanın kaskosu için şöyle uygun fiyatlı bir teklif.
3: Oo, yine boşa gitmiş bir dilek. Beyefendi biraz vizyon ya, vizyon.
4: Uygun fiyatlı kasko teklifi arıyorsanız hemen Happy Sigorta'ya bakın.
2: Bir dilek hakkı daha yok mu? Aşkım bak yıldız kaydı aşkım.
5: Happy hizmet, happy fiyata, Happy Sigorta.
6: Aklın tatildeyse aklına yatacak fırsatlar Turna'da. Erken rezervasyon otellerinde %50'ye varan indirimlere ek 5000 TL'ye varan indirim fırsatı seni bekliyor. Yaz tatilini Turna'yla avantajlı planla.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım.
8: Frontera. Oh, ne kadar da geniş. Wow. Hemen şarj oldu. Frontera Mayıs ayına özel 1.600.000 TL'den başlayan fiyatlarla Opel showroomlarında.
9: Vakıf katılımla günün kazananı Karun Bey.
10: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
11: Yoksa sorun değil.
10: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
9: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf

0: Evvel zaman içinde de bu hafta Türk tarihi konuşuluyor.
1: Evvel zaman içinde de bu hafta Türkleri konuşacağız.
0: Türk adı ilk ne zaman ortaya çıktı?
2: Konu uzmanı arkadaşlar bayağı çalışmalar yaptılar. Yapıyorlar da, daha da yapılması lazım.
0: Fatih Sultan Mehmet hangi liderlik özellikleriyle Mete Han'dan ayrılıyor?
2: İnsan hizmet etmekle bey olur. Devleti imparatorluğa çevirdi.
0: Eski Türklerin görünüşü nasıldı?
2: Anadolu'daki bir ortalama Türk, gerçek Türk tipini temsil ediyor.
0: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Taşağıl'ın katıldığı, Uğur Korkmaz'ın hazırlayıp sunduğu Evvel Zaman içinde yarın 13'te A Para'da.

19. yüzyılda doğan Afro-Amerikalı kadınların iş hayatında yapabileceği iki işi vardı. Ya çamaşırcı kadın olacaklardı ya da çamaşırcı kadın. 8 yaşında anne ve babasını kaybeden, 14'ünde evlenen, 18'inde ise anne olan Sarah Breedlove'ın, bilinen adıyla Madame C.J. Walker'ın öyküsü de bu anlamda özel. 20 yaşında dul kalan ve iki çocuğuna bakmak zorunda kalan Breedlove, 18 yıl boyunca günlük 1,5 dolara çamaşırcılık yaptı. Buhar ve işin stresi nedeniyle saçları dökülen Breedlove, hala keşfi bir sır olan Walker saç koruma sistemini yarattı. Saç uzatanı kapı kapı dolaşarak satan Breedlove, hayata başladığı yoksulluğu bir kenara bıraktı ve Avon'un kurucusu David McKennell'ın ilk kez yaptığı kapıdan kapıya satış sistemini Afro-Amerikan kadınlara uyarladı. Zamanla bayi sayısı 20 bini aşan Breedlove'ın kazancı ona önemli bir unvan kazandırdı. Ve tarihte kendi kendine milyoner olan ilk kadın oldu. Breedlove'ın açtığı yolda günümüzde başka bir Afro-Amerikalı yürüyor. Medya kraliçesi Oprah Winfrey. 32 yaşında, yani 1986'da milyoner olan Winfrey, 2003'te 49 yaşındaydı. Ve tarihteki ilk siyahi milyarder kadın unvanını kazandı. Oprah'ın serveti 3 milyar doların üzerinde.

0: Efendim bu hafta da Ekonomi İklimi programıyla sizlerle birlikteyiz. Stüdyo konuğum Profesör Doktor Aykut Kül Hocam, Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu üyesi. Hocam hoş geldiniz.
1: Hocam hoş bulduk.
0: Bilindiği üzere enflasyon raporu açıklandı ve bir takım revizyon oldu. Aslında beklenen bir şeydi bu noktada. Çünkü enflasyon beklentilerinde de bu noktada birazcık bozulma durumu söz konusu. Ve Nisan ayı enflasyon rakamında yüksek gelmesiyle birlikte burada Merkez Bankası bir takım değişiklikler yaptı. Buradaki hedefinde, hedef enflasyonu özellikle onu %24'e çıkardı. Bir de daha önce ortaya koymuş olduğu tahmin aralığı kavramı var idi. Yani hatta Merkez Bankası Başkanı, dünyadaki birçok Merkez Bankası artık tahmin araladık bu noktada bahsetmiyor. Yani Merkez Bankası'nın kullanmış olduğu iletişim dilinde ki o tahmin aralığı kavramına bir müddet ara verdik. Burada öne çıkan artık bundan sonra enflasyon hedefi olacak. Enflasyon hedefi de %24 bandı çıkardı ki bir önceki süreçte bu %16 bandındaydı. Tabii birinci çeyrekteki açıklamış olduğu bu enflasyon aralığı tahmini savaş öncesine ait idi ve %16 idi. Onu şu anda %24'e çıkardı. Hocam, Merkez Bankası'nın böyle bir revize geldi. Yani burada hedef enflasyonu burada artırdı. Ara hedefi %24 yaptı. Enflasyon hedefini de %26 yaptı bu noktada. O tahmin aralığı da artık bu noktada birazcık rafa kaldırdık. İletişim dili olarak bu kullanılmayacak. Öncelikle hocam, Merkez Bankası'nın enflasyon hedefini, ara hedefini diyelim burada, tahminini yukarı doğru revize etmesini siz bekliyor muydunuz? Bu revize oranı sizce bu noktada yeterli olacak mı? Ya yılın ilerleyen aylarında tekrar revize ihtiyacı olur mu? Ne dersiniz hocam?
1: Hocam teşekkür ederim. Tabii bundan sonra sanıyorum enflasyonu çokça konuşacağız. Hatta manşet enflasyonu ötesinde belki de gıda enflasyonu çok fazla bugünlerde konuşuyoruz. Ama sizin söylediğiniz bu hedefleme konusu hocam, bu bir gereklilikti. Yani yapılması gereken bir şeydi. Çünkü neden? Siz bir hedef koyuyorsunuz. Normal şartlar altında onu gerçekleştirebilmeyi istiyorsunuz. Ama hayatta sizin gerçekleştirebildikleriniz, yapabildikleriniz var. Bir de yapamadıklarınız var netice itibariyle. Ve Hürmüz Boğazı'ndaki bu gelişme, çok sayıda ülkenin katılmış olduğu, aktif olarak katıldığı bir savaş ortamı içerisinde. Türkiye tabii bunun dışında kaldı çok şükür ama çok da fazla etkilendik. Bundan sonrası konusunda da bir belirsizlik var. O bakımdan böyle bir revizyona gidilmesi normal karşılamak gerekiyor. Bundan sonrası için ne olur? Hocam tamamen işte şu anda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile Çin Devlet Başkanı bugün görüşüyorlar. Yani onunla ilgili olarak bakalım arka planında kamuoyuna yansıyan neler olacak, onları takip etmek lazım. O bakımdan yani dünyada çoğu zaman hani sizin öngöremediğiniz ya da öngörseniz dahi hemen ne zaman gerçekleşeceğini bilemediğiniz birçok olaylar o meydana geldiği için hocam bunları tabii ki zaman içerisinde bu revizyonları yapmak gerekecek ve bence çok makul yerinde bir revizyon diyebiliriz.
0: Tabii hocam, revizyon derken dünya şu an olan bir süreçten geçmiyor. Olağanüstü bir durum söz konusu. Hep daha önceki programlarda sizlerle de konuştuk. Burada dünya petrol ticaretinin %20'si, doğalgazı yaklaşık %20'si ve gübrenin de %30'u bölgede değil mi hocam?
1: Evet,
0: yani.
1: Evet, evet.
0: Ve dolayısıyla bölge kilitlendi. Hürmüz tıkandı şu anda. Herhangi bir geçiş durumu söz konusu değil. Ve böyle bir ortamda dünya üzerine bir zaten bir enflasyonist bir baskı olacak. Yani ve dolayısıyla bu baskı sonucunda da merkez bankalarının da aynı zamanda duruşu değişecek. Ve bu bizi de etkiledi bu noktada ki Nisan ayındaki gelen enflasyon bu noktada oldukça yüksekti. Hocam buradan yola çıkacak olursak, yani bu Hürmüz Boğazı, enerji fiyatları, gübre, gıda, yani burada neler oluyor hocam? Yani burada dünyayı nereye götürür? Küresel ölçekteki değerlendirmemiz ne olur? İçeride de hocam, içerideki enflasyonu, bu demiş olduğumuz, eğer savaşın bu şekilde devam etmesi halinde bizi bekleyen riskler nelerdir? Tabii varsa da fırsatlar.
1: Evet. Hocam ben şöyle bakıyorum naçizane. Kısa vadede bizi tabii ki çok fazla etkileyecek, etkiliyor. Bundan sonra nasıl etkiler? Tamamen söylediğimiz gibi bu küresel ölçekte yapılacak olan bununla ilgili anlaşmalara bağlı.

0: Ve özellikle de Trump'ın öngörülemez hali tüm dünyaya yansıyor netice itibariyle. Ama ülke olarak kısa vadede bundan hocam etkilensek de orta vadede belki bu devam edebilir. Fakat sonrasında uzun vadede bizim bundan çok daha kazançlı çıkacağımızı ben düşünüyorum. Çünkü neden? Burada bulunduğu bölge itibariyle Türkiye sürekli olarak bir dayanıklılık testinden geçiyor. Yani bu anlamda Türkiye burada giderek daha güçlü hale gelen, kolay kolay kırılgan olmayan, yıkılmayan bir ülke pozisyonuna bence dönüşüyor diye düşünüyorum. Çünkü özellikle son zamanlarda Belçika Kraliçesi'nin gelmesi, onunla yapılan anlaşmalar, çok kalabalık bir iş adamı grubuyla buraya gelmiş olması ve daha sonra bir Fransız savunma sanayi firmasıyla Baykar'ın yapmış olduğu anlaşmalar ve giderek hani özellikle de nedense hep Akdeniz ülkeleri hocam dikkat ederseniz Fransa'dan İspanya, İtalya, Yunanistan hariç oraya kadar böyle baktığımız zaman Türkiye ile gerçekten bir ittifak kurma özellikle de hani ittifak derken bir Avrupa Birliği anlamında kastetmiyorum ama özellikle de hani savunma sanayi anlamında yükselen bir değer olarak görüyoruz. Öbür taraftan da şeyi görüyoruz hocam yani bir tarafta Pakistan, Suudi Arabistan, Mısır ve Türkiye çizgisinde ve yine aynı şekilde Cumhurbaşkanımızın Türk Cumhuriyetlerine yapmış olduğu ziyaretlerde çıkan sonuçlar. Tüm bunları değerlendirdiğimizde bugün biraz belki acı çekeceğiz ama bu da tabii bizden kaynaklanan bir durum değil. Bundan sonrası için eğer bu süreci iyi yönetebilirsek ki şu ana kadar iyi yönettiğimizi ben düşünüyorum şahsen. Yani önümüzdeki günlerin yükselen bir Türkiye göreceğiz diye ben düşünüyorum şahsen. Yani ben ümitliyim.
1: Tabii hocam bu uluslararası etkisi olan bu Hürmüz krizinin ekonomik etkilerini tabii tüm dünya bu noktada şey yapıyor, hissediyor. Hocam bir arada konuşmuştuk. Yani bu aynı zamanda sürecin uzaması bizim içerideki gıda fiyatı üzerindeki etkisi ne olur? Yani gübre ve enerji bağlamında.
0: Hocam tabii bunlar
1: yani
0: hani
1: şu anki durumumuz nedir? Yani birazcık gıda enflasyonu konuşalım. Çünkü sepetteki payı gıdanın %25 ve hane halkı markete, pazara gittiği zaman en çok gıda fiyatlarına bakıyor. Ona göre algısını oluşturuyor.
0: Doğru.
1: Dolayısıyla şu an bu savaşın getirmiş olduğu gıda üzerindeki baskı nelerdi? Bir bunu konuşalım ve önümüzdeki süreçte nelere kadar gideriz? Bir de buna bakalım hocam.
0: Hocam en fazla bunu gıda enflasyonunda hissediyoruz. Çünkü neden? Her gün sonuçta 3 öğün yemek yiyoruz. Bir şeyler tüketiyoruz. Mutfağa girdiğimizde gıda karşımıza çıkıyor. Markete gittiğimizde sonuçta gıda ürünleri ve sizin söylediğiniz gibi %25'e yakın, %24.44'lük bir pay, çok yüksek bir pay ülkemizde. Bunu siz Avrupa Birliği, Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri ile kıyasladığınız zaman orada %10-15 aralığında hocam.
1: Ya bizim gıdanın payı Avrupa ve ABD'li bu kastettiğim zaman daha düşük hocam bu.
0: Çok yüksek.
1: Sepet, yani çok daha yüksek değil mi
0: hocam? Tabii gıdanın payı orada %10-15 aralığında hocam. Dolayısıyla onlar biraz daha bunu az hissediyorlar diyelim. Yoksa orada bu gıda enflasyonu yaşanmıyor anlamına gelmiyor. Bu birinci boyut hocam. İkinci boyut biz hatırlarsanız Mart ayı enflasyonu açıklandı. Zaman herkes bir ayağa kalktı. Yani bu kadar işte petrolde yükselme var, diğer girdilerde, gübrede vesaire neden bu kadar düşük çıktı diye. Fakat biz Nisan ayında hocam çıkan yükselen özellikle de tarım üfe belki biraz sonra konuşuruz. Bunlarla birlikte gördüğümüzde gecikmeli olarak hocam bunların yansıdığını görüyoruz. Dolayısıyla ben burada şu tespit de yapmak istiyorum hocam. Bazen böyle şu söyleniyor ya gıda enflasyonunda neden biz bir tarım ülkesiyiz? 80 milyar dolarlık gayri safi yurt içi hasılamız var. Buna rağmen neden dünyada bu kadar yüksek bir gıda enflasyonu var bizde deniliyor. Hocam bu enflasyonu her şeyden önce şu tespiti yapmak lazım. Bizdeki manşet enflasyondan yani genel o yaşadığımız enflasyondan ayırt edemezsiniz. Yani netice itibariyle petrolün yükselmesi TÜFE'yi etkilediği kadar, manşet enflasyonu etkilediği kadar gıda enflasyonuna da yansıyor. Çünkü neden? Üretim maliyetleri yükseliyor. Lojistik yükseliyor. Bir yerden bir yere transfer yapıyorsunuz. Antalya'dan domatesi İstanbul'a gönderirken ödediğiniz bedel artıyor. Dolayısıyla ben şunu söylemek istiyorum özellikle. Hocam son 10 yıla baktığımız zaman gıda enflasyonu ve TÜFE arasındaki ilişkiye baktığımızda gıda enflasyonu 4 yıl üzerinde kalmış TÜFE'nin 6 yıl altında kalmış. Yani dolayısıyla bu ne demektir? Demek ki etrafında geziyor. Yani çok birbirinden ayrılmayan şeyler. Fakat neden biz özellikle hani gıda enflasyonunu dile getiriyoruz? Çünkü iç içe yaşıyoruz ve her gün tüketiyoruz ve pazara gidiyoruz, markete gidiyoruz ve en fazla etkilendiğimiz şey mesela kirayı diyelim bazı bölgelerde aylık, bazı bölgelerde yıllık ödüyor.

0: Diyorsunuz. Mesela güney bölgelerinde Adana'da falan örneğini verebilirim. Orada yıllık olarak ödenir. Yıllık ödediğiniz zaman kirayı artık bir yıl konuşmuyorsunuz. Ki şu anda da zaten çıkan özellikle de enflasyon değerleri anlamında kirada ve hocam eğitimde düşük bir rakam var. Çünkü neden? Şu an eğitim sezonu itibariyle kayıt yaptığınız bir dönem değil. Tam böyle yılın ortasındasınız eğitim sezonunun. Ama işte gıda cephesi öyle değil. Yani gıda cephesinde sürekli tüketim olduğu için ve özellikle de bundan sonra hocam yani bunlar yeni ürünlere de yansıdığı zaman maliyetler yani tarım üfede de bunu görüyoruz biraz sonra belki isterseniz ona değinebiliriz. Dolayısıyla hocam biz bunlardan elbette etkileneceğiz. Etkilenmemek için neler yapılabilir? İsterseniz ileride onlardan da bahsedebilirim.
1: Hocam tabii gıda fiyatları da dair bir de küresel ölçekte işte bir Dünya Bankası'nın sanırsam bir raporu oldu veya Dünya Gıda ve Tarım Örgütü'nün dünyadaki tahıl üretiminde %2'lik bir kayıp durumu söz konusu. Aslında bu gıdaya etkisi küresel ölçekte oldukça derin bu Hürmüz Boğazı'nın. Tahıl üretiminde bir daralma durumu söz konusu yani dünya genelinde. Ve bu birazcık da uzar ise bu noktada çünkü yani tarım içinde değil mi hocam? Bu tarım ve enerji arasındaki bu ilişki de bu önemli değil
0: çok,
1: mi hocam?
0: Çok ilişkili hocam. Tabii lojistik boyutu da var. Lojistiği de çok etkiliyor. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Hürmüz kapanmış vaziyette. Süveyş çok rahat değil. O zaman siz Avrupa ile Uzak Doğu arasında, Uzak Doğu Asya arasındaki hocam mesafe bu sefer Ümit Burnu'ndan aşağıdan Afrika'yı dolanmak zorunda kalıyorsunuz ve bu üzerine belki birkaç hafta ekleyebiliyor. Bu durumda yani bir sanayi ürünü için tamam normal maliyetlere biner ama tarım ürünü dediğiniz zaman hocam tarım ürünlerini korumak çok kolay değil.
1: Oradaki körfeze konserve çok şu an yoğun tüketiliyor galiba. Yani çünkü bu taze tarım ürünlerine ulaşmada sorun var değil mi hocam?
0: Hocam körfez çok sıkıntı da yani biz onun arka planını çok göremiyoruz ama yani bu savaşın içerisindeki ülkelere baktığımızda %80-90 dışarıdan gıdaya bağımlılar hocam. Hı hı. O bakımdan da yani bizim ciddi anlamda şu an orasıyla.
1: Ya bir gıda üssü olabilir miyiz hocam biz bu noktada bölge hocam, için yani?
0: Tabii stratejik gıda rezervi konusunda biz zaten uluslararası kuruluşların da teklif ettiği bir ülke durumundayız hocam. Giderek de ona doğru gidiyoruz. Tahıl koridoruyla başladı bu süreç ve bundan sonra da inşallah bu bölgede hocam böyle krizlerde Türkiye kurtarıcı bir rol oynayacak. Hatırlarsanız hocam daha önceki şeylerimizde de bizim programlarımızda da stratejik rezerv yönetiminden bahsetmiştik. Hı hı. Rezervleriniz ne kadar güçlüyse o kadar ayakta kalabiliyorsunuz. Mesela buğdayda geçen sene bizim hani ciddi anlamda bu kuraklıktan dolayı 18 milyon tona, 17.9 milyon tona düşmüştük hocam. Ama biz herhangi bir sıkıntı çekmedik. Yani ekmekte herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Çünkü neden? Bizim rezervlerimiz vardı, stoklarımız vardı. Hocam bu sene de aynı şekilde, bu sene tersine geçen senenin o 18 milyon tonun şeyini bu sene inşallah çıkaracağız. Beklentiler 22 milyon tonla 24 milyon ton arası hocam. Düşünebiliyor musunuz? Gerçekten çok ciddi bir sıçrama olacak. Dünyada %2'lik bir daralma beklenirken bizde tersine 17.9 milyon tondan 22, 23, 24 milyon tona
1: tahıl doğru. Üretimi değil mi hocam?
0: Buğday üretimi Vallahi. Anlamında ama genel olarak tahılda da böyle bir yükseliş var. Burada tabii karşımıza şu çıkıyor. Ya peki bu kadar şeyi nasıl yöneteceksiniz? O zaman depolamanız gerekiyor. Çünkü neden? Biz işte hasat şu an yavaş yavaş Adana bölgesinde başlıyor. Hocam şeye kadar, Ağustos ortasına kadar Doğu Anadolu'ya kadar devam ediyor. İç Anadolu'dan başlayıp yani Adana'dan sonra İç Anadolu ve oradan da Doğu Anadolu'ya doğru devam eden işte yaklaşık 3 aylık bir dönem. Ama 3 ayda siz üretimi yapıyorsunuz ama 12 ayda tüketim var. Dolayısıyla bunu depolamanız gerekiyor. Özellikle bir de üretimde patlama meydana gelmişse bunu nasıl yapacaksınız? Hocam bunu yapabilmek için de TMO stokları yani Toprak Mahsulleri Ofisi'nin şu an 15 milyon tonluk hocam lisanslı depolarımız var. Onun dışında da dün bakanımız açıkladı. Toplam 20 milyon tonluk bir depolama kapasitesine sahibiz. Bu şu demektir. Lisanslı depolar 15 milyon ton. Geri kalanı da daha önceki bizim geleneksel olarak depoladığımız şekilde o depoları kullanarak hocam 20 milyon tonu depolama imkanına sahibiz. Bu bana göre çok değerli. Yani bunu mutlaka kıymetini bilmek lazım. Geçen sene bunu gördük. Bu sene bunlardan ders çıkarttık. İnşallah o bolluğu yönetebilmek. Çünkü hocam bu gıda enflasyonunun en önemli nedeni biz hani tartışırken Ekonomistler, tarım ekonomistleri bunu biliyor ama birçok kişi bilmeden konuşuyor belki. Ben şu tespiti özellikle yapmak istiyorum. Tarım ekonomisinin kendisine özgü bir takım şeyleri var.

0: yasaları var. Mesela King Kanunu bunlardan bir tanesidir. Siz bu sene ürün çok fazladır dersiniz, sevinirsiniz ama o fazlalık öyle bir şekilde fiyatları aşağı çeker ki bu sefer tarladan dahi ürünü toplayamayacak duruma gelebilirsiniz. Dolayısıyla gelirleriniz düşer. Bu gelirler düştüğü için de seneye bu sefer ondan vazgeçersiniz. Bu sefer anormal derecede üretim düşer. Bu da örümcek ağı teoremi diyoruz biz. Dolayısıyla bizim gıda enflasyonu hocam sağlık zeminde konuşabilmek için bir tarımın kendine özgü yapısını iyi anlayabilmek, iki bizim çok da kontrol edemediğimiz iklim değişimi gibi bölgesel savaşlar gibi hocam şu an yaşamakta olduğumuz ve onun dışında bir takım belki de ekonomik krizler biz kontrol edemediğimiz bunlardan kaynaklanan riskler gelecek tabii ki. O zaman da ne yapacak? Merkez Bankası oturacak, bunu yeniden konuşacak ve revize edecek.
1: Hocam devam edeceğiz. Uzaktan konuğumuz Yusuf Doğan, Terra Portföy Araştırma Grup Direktörü. Yusuf Bey merhabalar.
2: Merhabalar hocam, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim, çok sağ olun hocam. Ne oldu bugün piyasalara, böyle altın böyle ciddi anlamda değer kaybetti, endekslerde ciddi bir kayıp durumu söz konusu. Dünyada işte Trump Xi görüşmesi arası, hani görüşme sonucunda böyle dünyayı umutlandıracak, heyecanlandıracak olumlu sonuçlar beklenirken böyle bir ciddi bir dalgalanma var şu anda. Bunu nasıl okumalıyız?
2: Şimdi aslında siz yayına devam ederken ABD Çin arasında bir anlaşma olduğu haberi düştü terminallere. Buna göre ABD ve Çin arasında bir yatırım komitesi yapılması konusunda anlaşıldı. Şu anda aslında ABD Çin arasındaki gerginliğin bir miktar azalacağı yönde beklenti özellikle değerli metaller tarafında satış olarak karşımıza çıktı diyebiliriz. Bir de işin aslında borsa ve tahvil tarafı var. Çünkü baktığımızda özellikle bu enerji maliyetlerinden dolayı bir global çapta enflasyonist beklentiler özellikle eğrinin uzak ucu tahvillerde, bunun içinde hem Japonya hem Amerika Birleşik Devletleri olsun, tahvil getirilerinin yükselmesi yani fiyatların düşmesine neden oldu. Bu da elbette ki endekslerden bir miktar çıkış ve fon alokasyonunun tahvil piyasalarına geçiş şeklinde karşımıza çıktı. Dolayısıyla burada şu anda piyasaları fiyatlayan en önemli konu yine ana aktör olarak Amerika Birleşik Devletleri. Bu iki bacaklı bir taraf diyebiliriz. Bir tanesi Çin, bir tanesi de İran. Trump'ın özellikle dün Çin'de yapmış olduğu açıklamalar aslında piyasa çok stratejik olarak algıladı. Çünkü önceki dönemlerdeki güne göre çok daha ılımlı bir diplomasi diline daha yakın bir Trump izledik. Ancak yine yabancı basından takip ettiğimiz kadarıyla şunu gözlemledik ki bu Trump'ın bir stratejisi çerçevesinde yapılmış bir konuşma olarak değerlendirildi. Bunun neticesinde de zaten anlaşma haberini aldık. Bir diğer haber de sonbaharda Çin Başkanı'nın da iadeyi ziyaret yapmak için Amerika'yı ziyaret edeceği yönündeydi. Dolayısıyla şu anda piyasa acaba ABD-Çin arasındaki bu ticaret savaşları bitecek mi konusunda bir fiyatlama yapıyor. Şu anki aslında volatilitenin ana nedenlerinden bir tanesi de bu. Ancak tabii burada okumayı şöyle yapmak lazım. Biliyorsunuz Trump'ın başkan adaylığı döneminden bu yana doktrini hep neydi? America first, yani önce Amerika. Dolayısıyla bu doktrine ne kadar uygun olacak ya da Çin'den hangi konularda bir garanti isteyecek ya da Çin buna izin verecek mi? Bunun neticesinde yeni ticari savaşları başlayacak mı? Şu anda aslında bir bilinmezlik söz konusu. Ancak mevcut durumu değerlendirdiğimizde şunu görüyoruz ki şu anda bir ticari savaşlarında özellikle bir ateşkes söz konusu. Çünkü yatırım konseyi kurma kararı almaları da oldukça önemli. Ancak diğer piyasalarda aslında majör fiyatlamayı belirleyen şey elbette ki sizin de o değerli hocamla konuştuğunuz üzere Hürmüz Boğazı ve enerji fiyatları. Çünkü bu bağlamda IMF'in de global büyüme tarafını aşağı yönlü revize ettiğini gözlemledik. Zaten yayından önce de kontrol ettim de hemen hemen bütün majör merkez bankalarının bir sonraki toplantıda faiz arttırım olasılıklarının da yükseldiği bir dönem gözlemliyoruz. Bunun da ana nedeni enerji maliyetleri. Bir de tabii şunu da eklemek lazım. Yine yayından önce kontrol ettim. Çünkü aslında piyasaların en çok sorduğu sorulardan bir tanesi savaş biterse petrol ne olur? Özellikle 2027 Ağustos Eylül'e kadar gittiğimde şunu gözlemledim. Hiçbir opsiyon kontratında varil başına 80 doların altının 2027 Ağustos Eylül ayından önce fiyatlanmadığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla bu tarafta savaş bitse bile hızlıca petrol fiyatlarının aşağı gelme ihtimali de şu anda piyasalar tarafında çok fiyatlanmıyor. Bu kapsamda 2026 bu yükselen enerji maliyetleri bağlamında merkez bankalarının faiz arttırma, işte yerel para birimlerinin dolar endeksine karşı faizlerin arttıracağı halde nominal olarak güçlenme, bu bağlamda da tahvil piyasasındaki oynaklık ve bunun hisse senedi piyasasına etkisi olarak okumak çok daha rasyonel olacaktır. Şu anda ana fiyatlamalar bu şekilde diyebiliriz hocam.
1: Yusuf Bey, şimdi bir soru soracağım. Şu, şimdi burada enerji fiyatlarının yükselmesinden dolayı enflasyonun artması ve buna bağlı olarak ise faiz indirme sürecinin askıya alınması, hatta faiz artırma ihtimalinin oluşması altına burada darbeyi vurdu ve altını düşürdü ciddi anlamda. Şu an ise bu ayrı bir katman. Fakat savaştan önce ise altın ticaret savaşlarından besleniyor idi. Böyle bir matematiğimiz vardı. Şu anda burada ticaret savaşlarının bittiğine dair veya biteceğine dair bir izlenim yani var gibi. Çünkü yatırım komitesinin kurulması en azından bu ticaret savaşlarının daha koordineli, daha danışıklı bir halde devam durumu söz konusu. Şimdi burada Hürmüz'ün o getirmiş olduğu enflasyonist baskı ve major merkez bankalarının politika kararını etkilemesinin yanı sıra şu anda savaş sonrası ticaret savaşlarının azalmasını altın daha mı çok fiyat diyor hocam? Nasıl yorumlarız bunu?
2: Şöyle aslında bakmak lazım hocam. Bu altının öncelikle ons fiyatının 5000 dolara nasıl çıktığı. Çünkü ben hep şunu söylüyorum. Acaba Donald Trump ABD başkanı olmasaydı ons altın 5000'e yükselir miydi? Öncelikli soru bu. Ben bunun cevabını da çok net vereyim. Kesinlikle yükselmezdi. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi ticaret savaşlarının başlaması aslında bu tarifeler neticesinde global çapta manşet enflasyonların yukarı yönde baskılanması beklentisiyle portföylerde altının hedge amaçlı olarak aloke edildiği bir dönem gözlemledik. Burada aslında ana amaç altından para kazanmadan ziyade portföyü global enflasyona karşı koruma refleksiydi. Ancak sonrasında bunun bir aslında FOMO'ya dönüşmesiyle birlikte altının bir hedge aracından çıkıp spekülatif para kazanma aygıtına dönüştüğü bir dönem gözlemledik. Bunun neticesinde de altında 5000 dolarlar fiyatlarını izledik. Bu tabii ki neye yol açtı? Aslında çok uzun bir süredir devam eden ABD 10 yıllık ve altın arasındaki korelasyonun bozulmasına. Biz bunu en son 1952 yılında görmüştük. Sonrasında 2025 yılında tekrardan 10 yıllıklar ve altın arasındaki korelasyonun bozulduğu bir dönem izledik. Çünkü ikisi de aynı anda yükselmeye devam ediyordu. Yani ABD 10 yıllık tahvil getirileriyle altın fiyatlarının aynı anda yükseldiği bir dönem gözlemledik. Ancak altının özellikle 5000 dolar civarından aşağı doğru hızla fiyatlamasını gösterdiği dönemde de şunu gözlemledik ki 2025 Mart ayından bu yana ABD 10 yıllık tahvilleriyle altın arasındaki korelasyon arasındaki linklerin tekrardan toparlandığına şahit olduk. Bu dönemde de özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde Fed'in faiz indiremeyeceği hatta faizleri arttırmak zorunda kalabileceği endişesiyle birlikte altın fiyatlarında aşağı yönlü bir hareket izledik. Şu anda da aslında bu hareketin altındaki volatilitenin özellikle 30 ve 90 günlük bazda bu kadar yüksek olmasının nedenlerinden bir tanesi de yine Amerika tarafındaki piyasalarda bir konsensüs oluşmuyor olması. Çünkü hem Fed vadelerinden türetilen olasılıklara bakıyoruz. Bir yandan da biz gecelik swaplara bakıyoruz. Bu iki piyasada şu anda Fed'den çok farklı şeyler bekliyor. Vadelilerden türetilen olasılıklara göre Fed'in bir sonraki toplantıda düşük de olsa faiz indirme ihtimali fiyatlanırken swap piyasasında ise bunun tam tersine daha yüksek bir olasılıkta faiz arttıracağı fiyatlanıyor. Ancak tabii burada şu bilgi vermek lazım. 2025 yılında şunu çok net gördük ki swap piyasası ABD'nin FED, ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararları konusunda çok daha doğru sinyaller üretmişti. Geçen sene yine dot plot'ta 8'den 4'e sonra 2'ye düşen faiz indirim olasılıklarının da swap piyasasında aslında yılın başından bu yana hep 2 olduğunu yine sözlerimize eklemek lazım. Dolayısıyla bu

0: tarafta ABD Merkez Bankası'nın faiz kararları ile ilgili swap piyasasının daha doğru sinyaller üretiyor olması ve şu anda da bir sonraki toplantıda faiz arttırım ihtimallerinin yükseliyor olmasından dolayı altın fiyatlarının da burada etkilendiğini gözlemliyoruz. Burada tabii şuna da bakmak lazım. Özellikle uzun bir süredir negatif faiz veren Japonya'da bile faiz arttırım ihtimalleri şu anda %76'lar yükselmiş durumda. 30 yıllık tahviller 1999'dan bu yana ilk kez 4'ün üstünde getiri sağlamaya başladı. Yine Avrupa Birliği'ne baktığımızda da İngiltere'de olsun 10 yıllıklarda, Amerika'da 2, 5, 10 ve 30 yıllıklarda olsun hemen hemen bütün tahvil piyasalarında getiriler aslında içinde bulunduğumuz makroekonomik konjonktürün çok net sayısal tezahürü diyebiliriz. Hepsinde bir enerji maliyetleri bağlamında enflasyon fiyatlaması, hepsinde bir faiz arttırım beklentisi. Bunun neticesinde de yine ABD-Çin arasındaki ticari savaşında olası bir ateşkes ya da bitme ve bu bağlamda da yine linklerin toparlanması birlikte altın fiyatlarında aşağı yönlü bir baskı. Bu kapsamda bakacak olursak geçtiğimiz haftalarda bir miktar aslında gümüşte çok daha sert hareketler gözlemledik ancak özellikle IMF'in bugünkü global büyüme projeksiyonlarını aşağı doğru indirmesi de birlikte endüstriyel talebin de %52'sinin biz gümüşte talebin %52'sinin endüstriyel talep olduğunu da biliyoruz. Bu kapsamda değerli metallerde bir süre daha bu volatil hareketlerin devam edeceğini söylemek lazım. Ama 2025'te özellikle altın ve gümüşte olduğu gibi yukarı yönlü momentumlu sert hareketler bence artık çok olasılıklar dahilinde değil. Çünkü baktığımızda özellikle ABD 10 yıllıklar ve Japonya 10 yıllık arasındaki spread'in de gün geçtikçe azaldığı bir dönem gözlemliyoruz. Dolayısıyla bu iki major ekonomideki tahvil getiri spreadlerinin de aşağı yönlü hareket ediyor olması yine Japonya'da da faiz arttırım ihtimallerinin artık denkleme girdi. Dolayısıyla global çapta bir enflasyonist beklentinin artık en batıdan Asya Pasifik'e kadar fiyatlandığını söyleyebiliriz.
1: Yusuf Hocam, şimdi bir son bir soru soracağım burada. Şimdi birazcık ABD dolarının değeriyle ilgili olarak bir soru. Tabii bilindiği üzere ABD Japonya'ya karşı tarihte, yakın tarihte ciddi anlamda bir ticaret açığı veriyor idi ve sonrasında burada Japon yeninin değerlenmesiyle beraber bu açığı kapattı. Böyle bir sorun kalmadı. Şimdi bu yaptığımız bazı okumalarda özellikle Çin para birimi Yuan'ın %20 oranında ucuz olduğuna dair bir takım analizler var burada. Ve burada ABD aynı zamanda Çin'den de bunu isteyecek. Yani para birimini birazcık daha değerli hale getir ki işte bazı yapılan bazı analizlere göre de %6'lık bir yuanda bir değer artışı da burada bekleniyor. Böyle tahminler de var. Bu çerçevede özellikle bir de bilindiği üzere yeni Fed Başkanı işte Kevin Warsh'un da bir duruşu var bu noktada. Trump'a savaştan önce sorulmuştu doların buradaki değeri ne olur diye ve çok harika bir noktada, hiçbir şikayetim yok dedi. Buna dair çok kısa bir okuma yaparsak ne deriz Yusuf Bey?
0: Hemen şöyle açıklayayım hocam. Öncelikle borçun işi zor çünkü komitede salt çoğunluktan ziyade aslında 45'e 55 gibi bir oranla, 54'e 45 gibi oranla geldi. Dolayısıyla burada Fed'in bu sene faiz kararları konusunda çok bir konsensusa erişemeyeceğini söylemek mümkün. Çin tarafına baktığımızda Trump aslında uzun bir süredir Çin'i eleştiriyor. Özellikle bu yuan fixing konusunda ve ikili para birimi konusunda biliyorsunuz Çin'de hem onshore hem de offshore bir para birimi kullanılıyor. Çin'in çoğu zaman aslında bu dış ticaretinde bu yuan fixing'i raporlardan gizlemek için offshore para birimini kullandığı yönünde de Trump'ın geçmiş dönemlerde eleştirilerini takip etmiştik. Dolayısıyla burada Trump'ın bence iki isteği olacaktır. Birincisi sizin söylediğiniz gibi bu yuan'ın değerinin bilerek düşük tutulması, fixing kurda işlem görmesi. Bir diğer konu da ikili kuru bırakması yönünde özellikle offshore tarafta. Bu Trump'ın belki de ana isteklerinden birisi olabilir ki bu doğrudan zaten Çin karşısındaki dış ticaret hadlerinde iyileştirici bir etkiye yol açacaktır. Japonya tarafında da şunu söylemek lazım. Bir sonraki toplantı zaten faiz indirim ihtimali şu an

0: %76'lara yükselmiş durumda. Şu anda baktığımızda dolar Japon yeni yendeki değer kayıplarından doğru yukarıya doğru çıktı. 158.50'lerin üzerine kadar yükseldi. Ancak bu faiz arttırım ihtimallerinin artık iyice piyasalara enjekte olmasıyla birlikte biz şunu gözlemledik. Artık Japon yeninde bir orta vadede değerleme gözlemleyebiliriz. Dolayısıyla dolar Japon yeninde aşağı yönlü bir hareket bekleyebilir. Çünkü bunu bize aslında gerçekleştiğini söyleyecek olasılığın %50'si şu anda gerçekleşiyor. Neden? ABD 10 yıllık ve dolar Japonya 10 yıllık arasındaki spread'in düşmesinden biz bunu takip ediyoruz. Çünkü özellikle son 10 yıla baktığımızda bu spread ne zaman düşerse yenin dolara karşı güçlendiği ve dolayısıyla dolar Japon yeni paritesinin aşağıya döndüğünü gözlemlemiştik. Dolayısıyla şu anda bu spread'in de daralmaya devam ettiğini söylemek mümkün. Aslında oradaki spreadten de biz şunu takip ediyoruz ki Japonya çok büyük ihtimalle faiz arttırımına gidecek. Dolayısıyla şu anda Asya Pasifik tarafında Yuan tarafında bir anlaşma çıkarsa orada bir miktar değerlenme gözlemleyebiliriz. Ancak bu tarafta da hemen nötr bir bilgi olarak Japon yeninin değerleneceğini söylemek mümkün. Hatta mevcut istatistikler bize şunu söylüyor ki çok büyük ihtimalle dolar Japon yeni de orta vadede görünüm aşağı yönü, yani Japon yeni dolara karşı değer kazanacak. Dolayısıyla bu kapsamda Japonya burada dış ticaret haddinden ziyade içerideki enflasyonist beklentileri çıpalamak ve burayı törpülemekle daha fazla meşgul diyebiliriz.
1: Yusuf Bey çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Görüşmek üzere tekrardan. Çok sağ olun. Çok sağ olun.
0: Çok sağ olun hocam. İyi yayınlar dilerim.
1: Sağ olun. Aykut Hocam, tabii gıda enflasyonu, beklentiler, enflasyon beklentisi. Enflasyonu çok fazla konuşuyoruz bu yıl. Geçtiğimiz birkaç yıldır da mı enflasyonu konuşuyoruz? Yani değil mi hocam?
2: Evet.
1: Dezenflasyon süreci ondan sonra. Tabii dünya olağan bir süreçten geçmiyor. Savaşların etkisi vesaire derken burada gıda fiyatları da maalesef artış içerisinde oluyor. Hocam, tarımsal üfe açıklandı hocam.
2: Evet.
1: Yani bu öncelikle bu tarımsal üfenin önemi nedir tarım için? Biraz bundan isterseniz bahsedelim. Sonra da rakamları değerlendirelim.
2: Hocam tabii yani üfe dediğimizde normal hani tüfede de aynı şeyi konuşuyoruz ama tarımsal dediğimizde de üretici fiyat endeksi. Sonuçta bunlar daha sonraki zamanda hani tüfeye yansıması anlamında bizim açımızdan bir işarettir. O bakımdan önemli. Yani aylık bazda %4,26, yıllık bazda %42,5, yani oldukça yüksek ki geçen ay %36'lardaydı, yani 36'dan 42'ye bir sıçrama meydana geldi.
1: Yani 6 puanlık bir artış var.
2: Gerçekten çok yüksek bir sıçrama. Hani hep diyoruz ya, Mart ayında ya nasıl olur, TÜİK nasıl hesaplama yapıyor falan diye eleştiriler alırken işte Nisan ayında bunun yansımasını gördük. Yani biraz belki sabretmek gerekiyordu bu anlamda.
1: Yani burada TÜİK'in rasyonalitesini sorgulayanlara değil mi hocam?
2: Evet, onlara bence çok güzel bir cevap hocam. Yani
1: neyse onu, o.
2: Daha önceden de hep vurguladık ya, her ay TÜİK'in toplamış olduğu 639 bin veriyle yapılan hesaplamalar 81 ilden. Yani ben bunun çok değerli olduğunu ve kulak verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bu anlamda da sürekli manipülasyona da açık, işte TÜİK Başkanımızın işte gidişiyle ilgili olarak da yapılan spekülasyonları biliyorsunuz. Yani
1: o yüzden görev süresi doldu hocam.
2: Görev süresi doldu. Yani bir görevden alma falan söz konusu değil. Yani burada özellikle hocam tarımsal üfede tek yıllık bitkisel ürünlerde en yüksek olduğunu görüyoruz, %62 oranında. Çok yıllıklarda belki de en düşük, %24'lerde. Yani çok yıllıklar işte meyve daha çok düşünebilirsiniz. Meyve bahçeleri düşünebilirsiniz. Ama tek yıllıklar işte biraz daha böyle seralarda üretilen işte domatesten marula kadar olan birçok şeyi belki dikkate alabilirsiniz. Dolayısıyla bunlarda belki de hocam körfezden kaynaklanan, bu savaştan kaynaklanan etkiler tek yıllıklarda çok daha hızlı bir yansıması olabilir. Çok yıllıklarda biraz daha gecikmeli olarak gelebilir. Çünkü onunla ilgili olarak yani hemen mesela çok yıllıklarda hemen bugünden yarına gübre kullanmak zorunda olmayabiliyorsunuz. Ama işte diyelim ki buğdayda ilkbahar döneminde işte birkaç aşamada gübre kullanma mecburiyetiniz var. Yani dolayısıyla burada ben biraz hani buna bağlı diye düşünüyorum. Önümüzdeki zamanlarda ne olur? Hocam hani geçmişten siz söylediniz ya, birkaç yıldır biz bunu özellikle çokça konuşuyoruz. Hocam bunlar zaten bizim hep böyle sıkıntılı olduğu dönemler. Mesela pandemi bunlardan bir tanesiydi. Pandemi tüm dünyada hocam özellikle de gıda enflasyonu açısından çok büyük sıçrama meydana getirmişti. Daha sonra yukarımızda hemen Rusya-Ukrayna savaşıyla ve şimdi de yine Körfez'de. Yani Körfez'deki özellikle de petrol cihetinden çok büyük yansımaları oldu. Şimdi hocam şöyle bakmak gerekiyor. Yani gıda enflasyonu dediğimizde değerlendirmeyi iyi yapmak adına bazı şeyler sizin kontrolünüzde değildir. Örneğin iklim değişimi. Peki bizim kontrolümüzde değilse biz ne yapmalıyız? Hocam yapmamız gereken şey ona uyum sağlamamız gerekir. Ama bunu ne zaman yapabilirsiniz? İşte geçen sene tüm Türkiye çapında meydana gelen bir zirai donu. O anda yapabileceğiniz bir şey yok. Ama ilerleyen zamanlarda iklim değişiminin hangi bölgelerde ne tür etkilerin olacağını dikkate alarak üretim planlamasını ona uydurabilirsiniz. Yani siz bazı şeylerde değiştiremezseniz yapacağınız şey ona uyum sağlayabilmektir. İşte savaşlar da yine hocam, bazısını beklersiniz, bazısını beklemeden olur. Bazen dersiniz ki 2 haftada 3 haftada savaş bitecek dersiniz ama aylarca devam edebilir. Dolayısıyla bu öngörüleri hani yapabilmek, tahmin edebilmek, şimdi az önce konuşulan o şeyle ilgili Çin'le Amerika Birleşik Devletleri arasındaki anlaşma ticari anlamda falan. Hocam bunlar yani önceden bir olumlu haber geliyor, arkasından bambaşka bir şekilde onu alıp götürebiliyor. Yani böyle bir belirsizlikler dünyası içerisindeyiz. O bakımdan gıda enflasyonuyla hocam önümüzdeki dönemlerde biraz daha belki bir önce yükselme eğilimi, arkasından da tekrardan bir düşüş eğilimi. Çünkü yaz aylarına geliyoruz hocam. Yaz aylarında üretim artışıyla birlikte ama parantez içerisinde o bolluğu yönetebilmek kaydıyla hocam. Bolluğu yönetebilmemiz lazım. Özellikle hani benim programın ilk başında söylemiş olduğum tahıllarda işte bu seneki üretim patlamasını biz 20 milyon tonluk Sayın Bakanımızın açıkladığı depolama kapasitesi bizim için çok değerli. Ama yaş meyve sebzede bunu yapamıyorsunuz hocam. Yani orada çok sınırlı olarak soğuk hava depolarında depolama imkanınız var. Ve ne kadar uzun depolarsanız o kadar da fazla bunun maliyeti olacaktır. O bakımdan bizim yaş meyve ve sebzede hocam asıl zaten bizim gıda enflasyonu dediğimizde sıkıntı çektiğimiz kısımlar orası. Orayla ilgili olarak hocam hep programlarda dile getirdiğimiz mutlaka bizim hal yasasının bir an önce çıkartılması gerekiyor. Özellikle de kayıtların düzgün tutulması anlamında, belki soğuk zincirin belli ölçüde sağlanabilmesi anlamında. Tabii soğuk zincirde de hocam dikkatli olmak gerekiyor. Soğuk zinciri eğer siz üretimin yani hasattan başlayarak sofraya kadar bunu sağlayamazsanız, arada bir kopukluk meydana gelirse o üründe çok da çabuk bozulma meydana gelebiliyor. Mesela semt pazarlarında o soğuk zinciri sağlama imkanınız olmaz doğal olarak. Dolayısıyla tüm bunlara dikkate alan hocam yeniden bir yapılanmaya doğru gitmek lazım. Yani özetleyecek olursak bir tarafta kontrol edemediklerimiz var. Onları kabul edip uyum sağlamaya çalışacağız. Yani bu krizlerle ilgili olarak mutlaka bizim stratejik rezervlerimizi yüksek tutacağız. Ama diğer tarafta daha az kontrol edebildiğimiz, kısmen kontrol edebildiklerimiz var. Yani bunlar konusunda da mutlaka şimdiden orta vadede planlamaları yapıp hocam gerekli yatırımları. Mesela daha önce söylediğim gibi işte buğday başta olmak üzere tahıllarda depolama imkanı bizi ciddi anlamda geçen sene rahatlattı. Arkasından gübreyi konuşmuştuk hocam hatırlarsanız. Bu sene savaşın başladığında petrolden hemen sonrasında biz gübreyi tartıştık. Yani gübre ne olacak? Hatta birçokları bunu belki de fırsata çevirmek için gübre satışını bıraktılar. Fiyatlar birden anormal yükselme eğilimine girdi. Fakat daha sonra bakanlığımızın müdahalesiyle hocam bu kontrol altına alındı. Yani ilkbaharda böyle bir yani gübre bulamama, bir miktar fiyatlar yükseldi ama en azından bulabildik ve üretimi devam ettirebildik. Çünkü eğer o gübreyi kullanamazsanız bu sefer tarımsal üretimde ciddi anlamda verim kaybı meydana gelebilecek. O zaman da asıl gıda enflasyonu yaşayacaksınız. Yani dolayısıyla ben şuraya gelmek istiyorum. Kontrol edemediğimiz noktalarda mutlaka bizim rezerv seviyelerimizi yüksek tutarak gitmemiz. Belki hocam şeye de değinebilirsiniz siz özellikle. Merkez Bankası rezervlerimizin biz bu dönemde 200 milyar doların üzerinde yakalandık hocam. Bu savaşlarında.
3: Evet, savaş
2: 220 hocam. Değil mi hocam? Hı-hı. Yani bu bizim için çok değerliydi. Hatta o dönem hatırlarsanız akabinde Merkez Bankası ister istemez bir miktar altın satışı yaptı. Ve eleştirildi bu. Halbuki altın ne için vardır? ya da rezervleriniz ne için vardır? İşte bu böyle kara günler için vardır. Ve daha sonra zannediyorum 150 milyar dolarlara kadar geriledi ama bugün tekrardan 170 milyar doların, 171 zannediyorum en son açıklandı hocam. Tekrardan o rezerv belli bir seviyeye geldi.
1: Bakalım hocam şöyle. Evet. Merkez Bankası rezervde. Hocam her türlü rezerv

0: Şok ile karşı karşıya kaldık.
1: Bu rezervde de hocam altının değerini gördük. Onu mutlaka vurgulamak lazım. Yani geçmişte özellikle de hani Berat Albayrak bakanımızın o dönemde İsviçre'den, Amerika Birleşik Devletleri'nden, İngiltere'den getirdiği 350 ton altın işte bugünler için hocam. Bugün kullanıyoruz.
0: Fiziki olarak artı burada olması tabii, ne kadar önemli tabii. Hocam.
1: Artı belki hocam şeyi de söylemek lazım. Sizinle daha önce bir miktar değerlendirmiştik. Bugün Avrupa enerji krizi yaşıyor. Yani rezervlerinin %20'nin altına inmiş durumda. Bizde ise rezervlerin %72'si dolu hocam.
0: Evet, enerji rezervleri.
1: Enerji rezervi. Özellikle de mesela doğal gaz rezervlerine baktığımızda Tuz Gölü'nün altında hocam ve Silivri'de 6.3 milyar metreküplük doğal gaz rezervimiz. Yani biz bunu dışarıdan ithal ediyoruz ama işte bir yandan da depolayıp böyle zamanlar için kullanıyoruz. Ve bir de hocam çeşitliliği çok önemli. 12 farklı kaynaktan temin ediyoruz bu doğal gazı. Dolayısıyla işte Körfez'de böyle bir savaşta kriz yaşandığı zaman başka bir bölgeden temin etme imkanınız var. Yani çeşitlendirmek de çok önemli. O bakımdan yani enerjiyi koyduğunuzda, gübreyi koyduğunuzda, gıdayı koyduğunuzda işte suyu da konuşabiliriz. Suyu da bizim depolayabilmemiz lazım. Çünkü bu sene mesela suda oldukça iyiyiz. Şükürler olsun yağmurlar, barajların doluluk oranı %73'lerde falan. Yani buna baktığımız
0: bunu,
1: zaman...
0: Önceki yıllarda bu kastettiğimizde doluluk oranı nasıl hocam? Bir de yağış hocam, olarak %29 değil mi hocam? Daha
1: %29 yağış aldı. En son bugünkü değerlere baktım. %32 uzun yıllar ortalamasının... %32 üzerindeyiz hocam. Bu bizim için asıl karşılaştırma bakımından önemli. Geçen sene çok düşük olduğu için onu kıyasladığımızda o da %70'in üzerinde hocam. Yani bu sene gerçekten bolluk var o anlamda. Yeraltı rezervlerimiz de belli ölçüde doldu. O da çok değerli. Fakat bizim buradan hocam ders çıkartarak mesela yeraltı barajlarımız var hocam. 100'ün üzerinde sayısı. Bunların sayılarını artırıp hani yer altında da bizim bunları depolayabilmemiz, aynı şekilde yer üstünde de hocam yine barajlarda bunları depolayabilmemiz. Yani geçmişte hep böyle mesela barajlar şöyle eleştirilmişti. Yani köprü yaptığınızda da aynı şeyi alıyorsunuz, otoban yaptığınızda da. Geçmişte hidroelektrik santraller, barajlar yapılırken de aynı eleştiriler alınmıştı. Şimdi hocam bu barajlar olmamış olsaydı o suyu nasıl tutacaktık ve bugün bu sulamayı nasıl gerçekleştirebilecektik? Yani bugün 8,5 milyon hektar alanda tarımsal sulama yapılıyor. Ve bunu biz 10,5 milyon hektara kadar çıkartabiliriz. O zaman bana göre bu ülkede en öncelikli alan hocam o 2 milyon hektarın daha bir an önce sulamaya geçirilmesi olmalıdır diye düşünüyorum. Ve bu anlamda mesela İç Anadolu'da da Konya ciddi sıkıntılar yaşadı geçen sene. Bu sene durum çok şükür daha iyi. O zaten buğdaydaki verime de yansıyor. Fakat bizim o bölgeyle ilgili olarak da hocam ciddi anlamda çareler üretmemiz lazım. Hatta mesela suyun bol olduğu bizim yani Adana'da geçen sene dahi biz bazen ikinci ürünlerde hocam nöbetleşe su verilme yoluna gidilmişti. Hocam orada da işte Devlet Su İşleri gerçekten güzel projeler üretiyor. Mevcut barajların seviyesini yükseltilerek depolama hacminin artırılması ve özellikle de mesela İmamoğlu sulamasında hocam akıllı tarım, akıllı sulama yapılıyor orada. Tamamen basınçlı sistemle toprağın ihtiyacı kadar olması gerektiği kadar hiçbir suyu heba etmeden hocam o sulama yapılıyor. Dolayısıyla yani az önce söylediğim gıdadan en son enerjiye kadar hocam savunma sanayini zaten oraya gelmiyoruz çünkü zaten %80'in üzerinde bir yeterliliğimiz var. Dünyada da oldukça iyi durumdayız. Dolayısıyla çok kritik olan alanlarda hocam mutlaka bizim rezervi gitmemiz gerekiyor. Tarımsal, gıda enflasyonu içinde buna ihtiyacımız
0: tarımsal
1: var.
0: Tarımsal hasılayla ilgili hocam hani bu noktada Türkiye Avrupa'da hatırlı sayılı bir yerde değil mi hocam? Yani tarımsal hasılada.
1: Avrupa'da birinciyiz hocam.
0: Birinciyiz bir yani değil
1: 80
0: mi?
1: Milyar dolarlık 79.1 milyar dolar. Gayri safi yurt içi hasılamız var. Dünyada 7. sıradayız. Hocam biliyorsunuz o satın alma gücü paritesine göre de biz oldukça yükseldik. Yani şey olarak 11. sıraya kadar yükseldik.
0: Ya bu seneki bu bolluk diyelim hocam bu tarımsal hasılayı da artırır mı? Yoksa bol olmasından dolayı fiyatların düşmesi. Hocam, hem, yani yönetilebilmesi dediğiniz nokta öyle. Bu değil mi hocam? Sizin
1: kesinlikle yani. Hocam yani hem bir risk hem de büyük bir fırsat. Aslında olay çok da zor değil hocam. Ben size bir örnek göstereyim. Mesela özellikle büyükşehir belediyelerimiz başta olmak üzere tüm belediyelerimizin de hem üreticiyi hem tüketiciyi kollamak adına yapabilecekleri çok şey var. Örnek vereyim. Önümüzdeki haftada gideceğim inşallah Gaziantep'te Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin'in bir uygulaması var hocam. 3 tane semt üretici pazarı açtılar.

0: Bu üç tane üretici pazarında üretici doğrudan tarlasındaki bahçesindeki ürünü getirip doğrudan kendileri satışını yapıyorlar. Aracı yok. Kalkıp binlerce kilometre yol gitmek zorunda kalmıyor. Hem maliyet düşüyor hem de ürün son derece taze olarak geliyor ve hocam o pazarlarda benim öğrendiğim kadarıyla %30 kadar fiyatlarda aşağıda. Kayıplar azalıyor. Kayıp nasıl azalıyor? Şimdi bir kere transferde mesafe kısaldığı için, iki, ürün yıpranmıyor. Evinize götürdüğünüzde belki ertesi gün çürüyen meyveler, sebzeler hocam, burada belki de bir hafta koruyabiliyorsunuz. Ama diğer türlü siz mesela Hatay'dan, Adana'dan, Antalya'dan İstanbul'a götürdüğünüz, transfer ettiğiniz, 1000 kilometrenin üzerinde mesafe yaptırdığınız, birkaç tane el değiştirdiğiniz, o indir bindir esnasında da bir sürü kayıplar var. Bu esnada hocam eve getirdiğinizde o sağlıklı görünen şeyler zaten çok yıpranmış oluyor, meyve ya da sebze, gıda ürünleri hocam. Çok kısa zaman içerisinde de maalesef çöpe atmak durumunda kalıyorsunuz. O bakımdan o mesafeyi kısaltabilmek çok değerli. Ve bizim kontrol edebileceklerimiz içerisinde bir şey de, hani o mesafeyi kısaltmak dedik ya, bir belediyelerin bunu yapması. İkincisi hocam, organize tarım bölgeleri bence çok önemli. Bakanlığımızın şu an çok fark edilmeyen, görülmeyen bir yüzü. Özellikle de kentlerin çeperlerinde kurulmuş olan 61 tane organize tarım bölgesi. Hocam bunların mesela İstanbul için düşünebiliyor musunuz? Buradan çok daha kısa mesafeden, daha az aracı ya da aracı olmaksızın doğrudan piyasaya sürdüğünüz ürün hem maliyetleri düşecek, hem kayıplar azalacak, hem üretici kazanacak. Çünkü orada jeotermal de kullandığınız için hocam üretim maliyetleri de düşüyor. Dolayısıyla doğalgaza para vermiyorsunuz. O anlamda bunların ben çok değerli olduğunu düşünüyorum. Aslında bizim konuşmamız gereken hocam, burada bizim kontrol edebileceklerimiz, evet, ve edemeyeceklerimiz, yukarıdan aşağıya kadar hepsinde neler yapabiliriz, buna odaklanmamız gerekiyor. Eğer bunu yapabilirsek, yönetim dediğiniz şey, o zaman hocam çok daha güzel günler inşallah bizi bekliyor olacak.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim hocam.
1: Tekrar görüşmek üzere. Efendim, bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Herkese iyi hafta sonları diliyorum.

0: Son tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Tera Yatırım sunar.

0: Altera Yatırım sundu.
1: Ekonomi sadece rakam değil, hayatın ta kendisi. Fabrikanın dumanından, tarlanın bereketinde, esnafın alın terinde konuşur. Borsa açıldığında yatırım kararları şekillenir, geleceğe yön verilir. Saygın uzmanlar ve analistler herkesin anlayacağı dille ekonomiyi A-Para'da anlatır. Piyasalar kapandığında ekranda gündem, kültür ve eğlence başlar. Sevdiğiniz diziler, hafta sonu ünlüler, müzik ve seyahat dosyalarıyla hayatın tüm renkleri A-Para'da buluşur. Gündüz paranın adresi, gece ailenizin ekranı. A-Para, paranın dili, hayatın kanalı.
2: Duratile Seramik, hava durumunu sunar.

0: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 10. Kocaeli 22, Sakarya, Bursa ve Balıkesir 23. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 10. Konya 22, Kayseri 17, Nevşehir 16, Sivas 14. İzmir çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 14. Denizli ve Muğla 23, Aydın 27, Manisa 24. Antalya çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 16. Mersin 23, Adana 24, Kahramanmaraş ve Hatay 21. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 16. Bolu ve Samsun 16, Karabük 17, Rize 18. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 6. Malatya 19, Erzincan 15, Van 16, Ardahan 17. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 11. Mardin ve Siirt 21, Şanlıurfa ve Diyarbakır 24 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
3: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
6: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
7: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
6: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
8: İstanbul'da 2+1 mi, göl kenarında havuzlu villa mı? Remley Sapanca.
9: Aklın tatildeyse aklına yatacak fırsatlar Turna'da. Erken rezervasyon otellerinde %50'ye varan indirimlere ek 5000 TL'ye varan indirim fırsatı seni bekliyor. Yaz tatilini Turna ile avantajlı planla.
10: Çok heyecanlıyım. Aşkım, sıra sende.
11: Sanki gerçekleşecekti. Arabanın kaskosu için şöyle uygun fiyatlı bir teklif.
12: Oo, yine boşa gitmiş bir dilek. Beyefendi biraz vizyon ya, vizyon.
13: Uygun fiyatlı kasko teklifi arıyorsanız hemen Happy Sigorta'ya bakın.
11: Bir dilek hakkı daha yok mu? Aşkım bak yıldız kaydı aşkım.
14: Happy hizmet, happy fiyata, Happy Sigorta.
15: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijo Ortak'la ticarette kontrol sende.
16: Sen de Dijo Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve Kurumsal internet Şubesi'nde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödeme güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.
15: Hemen Dijo Ortak'a gel, ticaret.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: DİPS, Devlet İç Borçlanma Senetleri. Hazinenin bir yıl ve daha uzun vadeli iç borçlanmada kullandığı senetlere devlet tahvili, bir yıldan kısa vadeli iç borçlanmalarda kullandığı senetlere hazine bonosu adı verilir. Her iki borçlanma senedine ortaklaşa olarak devlet iç borçlanma senetleri denir ve DİPS kısaltmasıyla gösterilir. Piyasada bunlar hazine kağıtları olarak da adlandırılır.

0: İnsan halinde bu hafta öfke, şiddet ve sevgi gibi duyguların biyolojik ve psikolojik ayrıntıları konuşuluyor. Sevgi insanın biyolojik bir ihtiyacı mıdır? Beyin sevgiyi nasıl algılar? Koşulsuz sevgiyle bağımlı ilişki arasındaki fark nedir? Öfke duygusu beyinde hangi bölgelerde oluşur ve nasıl tetiklenir? Sosyal medya ve dijital oyunlar öfke ve saldırganlık üzerinde etkili mi? Toplumda artan tahammülsüzlüğün psikolojik nedenleri neler? Modern yaşam insanların sevgi gösterme biçimlerini değiştirdi mi? Profesör Doktor Korkut Ulucan ve Profesör Doktor Hakan Toytok zıt duyguların biyolojik ve psikolojik yansımalarını anlatıyor. Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu ile İnsan Hali bu akşam 23'te Apara'da.
1: Yatırımınız değer bulsun. Buls Yatırım sunar.

Apar ekranındasınız. Saatler 18'i gösteriyor. Z Raporu programıyla karşınızdayız. Günün öne çıkan başlıklarını aktaracağız ve piyasa fiyatlamalarına bakacağız. Hazırsanız Z Raporu başlıyor. Önce manşetler diyeceğiz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından bütçe performansına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, bütçe performansımız hedeflerle uyumlu seyrediyor dedi. Faiz dışı bütçe dengesi tüm zorlu koşullara rağmen ilk 4 ayda 536 milyar TL iyileşti. Bu sayede geçen sene Ocak-Nisan döneminde %142 olan iç borç çevirme oranı bu sene %82 olarak gerçekleşti dedi. Uyguladığımız programın önemli çıpalarından olan mali disiplini güçlendirmeye yönelik politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz vurgusu yaptı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Bir diğer manşetimize geçelim. Merkez Bankası'nın Mayıs 2026 piyasa katılımcıları anketi açıklandı, bugün yayımlandı ve buna göre yıl sonu enflasyon beklentisi %28.94'e yükseldi. 12 ay sonrası için de %23.82 ve 24 ay sonrası için ise %18.43 seviyesinde oluştu. Döviz kuru, faiz ve büyüme beklentilerinde de güncelleme yapıldı diyelim. Tüm detaylarına bakacağız ve bir diğer manşetimize geçelim. Küresel piyasalarda yükselen petrol fiyatlarının tetiklediği enflasyon endişeleri ve tahvil faizindeki artış satış baskısını güçlendirdi. Tüm detaylarını ele alacağız ve son manşetimize geçelim. Tahvil piyasalarında satış dalgası devam ediyor. 30 yıllık Amerikan tahvil faizi %5.1'i aştı. 1 yılın en yüksek seviyesini görmüş oldu böylece. İngiltere'de 30 yıllık tahvil faizi 1998 yılından bu yana ilk kez %5.86 seviyesinde.

0: Seviyesine yükselmiş oldu ve böylece manşetlerimizi noktaladık. Borsa İstanbul'a bakalım. BIST 100 endeksinde son tablo, haftanın son işlem gününde nasıl bir seyir var? 14.362 seviyesini görüyoruz. %1.93'lük bir düşüş var. Gün içerisinde %2.5'luk düşüşleri de takip ettik Borsa İstanbul'da. Gün içerisinde zirve seviyesi 14.644, en düşük test ettiği seviyesi 14.278 seviyesiydi. Bir de sektör endekslerine göz atalım. Son tablo ne anlatıyor? Bankacılık endeksine baktığımız zaman %2.44'lük bir düşüş var. Sanayi tarafında %1.45'lik kayıp var. BIST Turizm'de %1.40'lık düşüş var. BIST Teknoloji'de %0.61'lik düşüş. BIST Gayrimenkul'de %1.76'lık bir düşüş var. BIST Spor yatay pozitif seyrediyor. Bir ikinci sayfaya göz atalım. BIST Sigorta %2.85'lik kayıp var. BIST Kimya'da %1'e yakın bir düşüş var. BIST İnşaat'ta %1.55'lik düşüş var. BIST Bilişim'de %0.61'lik düşüş var. BIST Madencilik'te yatay pozitif bir seyir var. Ve BIST Gıda'da %1.80'lik bir düşüşü takip ediyoruz. Buradan info yatırıma gideceğiz ve bu son tabloyu değerlendirmek üzere Serdar Karakaş'a bağlanacağız. İnfo yatırım, yatırım uzmanı Serdar Karakaş yayınımıza eşlik edecek. Hoş geldiniz Serdar Bey.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi endeksteki bugünkü bu geri çekilmeyi konuşalım beraber Serdar Bey ve nasıl değerlendiriyorsunuz, bu haftanın performansı nasıldı sizce?
1: Evet, bu haftaya gelecek olsak hali hazırda her ne kadar piyasalar şu an için sanki İran'ı göz ardı edip de fiyatlamaya devam ediyormuş gibi gözükse de oradan gelen haber akışlarıyla beraber hızlı volatil bir seyre hızlı bir şekilde dönüyor maalesef. Şöyle bir şey var. Özellikle hani şu sıralar yurt dışına korona olaraktan gittiğimiz görüyoruz. Onun da sebebi zaten küreselde hali hazırda Trump'ın verdiği mesajlar çokça etkili oluyor. Mesela dün itibariyle Amerika'da üfe rakamlarını biz aldık ve beklentinin üzerinde geldi rakamlar. Ama sonuçta biliyorsunuz oraya giderken önemli CEO'larla gittiler görüşme için Çin'e. Hali hazırda bu üfe rakamlarının yukarı gelmiş olması dahi piyasalara negatif bir etki sağlamadı. Aksine yukarı yönlü fiyatlamasına devam etti. Fakat bugüne geldiğimizde dün Trump'ın akşam saatlerinde yapmış olduğu açıklamalarla beraber işte Hürmüz'ün açılması artık bizi pek etkilemiyor veyahut da savaşın gidişatındaki sabır sınırlarımız zorlanıyor tarzındaki ifadeler tüm piyasaları tedirgin etti ve Asya'dan başlayarak özellikle Asya'da Kospi Endeksinde %5'e varan bir eksiyle kapatıp piyasayı Avrupa ve Amerika'ya geçtik. Orada bile tekrardan eksilerle devam eden bir piyasa oluştu. Tabii ki bundan biz de etkilendik, dediğimiz gibi koreli olaraktan ilerliyoruz şu an için. Bizim de şu an için endeksimiz önemli bir destek seviyesinin üzerinde 14.350'de kapattığını yavaş yavaş görmekteyiz bu etkiyle.
0: Ve sektörel anlamda genele yayılan da bir tablo var Serdar Bey. Bu görünüm ne anlatıyor bize, bunu da sormak istiyorum. Baktığımız zaman 100 hisseden açıkçası %81 tanesi neredeyse negatif, geri kalanlarda yeşil ve mavi bir görünüm var. Nasıl yorumluyorsunuz bu tabloyu sektörel olarak?
1: Evet, hızlı düşüşler olduğu için biraz daha genele yayılan bir çıkışı görebiliyoruz maalesef. Bunun yanında bir etmen de şu var. Biz aslına bakarsanız Mayıs'ın ortasında gibi gözüksek de aslında Mayıs'ın neredeyse son günlerini yaşıyor gibiyiz. Çünkü haftaya 19 Mayıs tatil olması, ardından bayram tatiline bağlanmamız artık hani yavaş yavaş Mayıs'ı böylelikle parçalamış ve bitirmiş oluyoruz. O yüzden bunun da satışlarının ki içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Hani biraz daha riskten kaçınmak isteyen, biraz daha bu tatil süreçlerinde riske atmak istemem. Çünkü evet, piyasalar 1-2 hafta içerisinde bu işin sonuçlanacağı düşüncesiyle zaten tüm dünyada bir fiyatlama var. Ama olumsuz tarafı da tabii ki düşünmek gerekiyor. Çünkü her iki taraftan da sert açıklamalar veyahut da Hürmüz'deki gelişmelerin aksaması veyahut da masadan gelen olumsuz

0: anlaşamadıklarına ilişkin haberler halihazırda piyasaları tedirgin etmekte tabii ki. İşte o riski almak istemeyen, biraz daha kenarda olmak isteyen yatırımcıların da yavaştan bu fiyatlamalar üzerinde etki ettiğini görüyoruz.
1: Peki Serdar Bey, şimdi endekste yatırımcı hangi seviyelere dikkat etmeli? Mayıs ayında da kalan aslında 5,5 günlük bir işlem günü var, 5,5 gün kadar. Bu anlamda neler öngörüyorsunuz?
0: Biraz daha bu volatilite devam edecek gibi gözüküyor. Şu an için burada önemli olan 14.500 desteğimiz vardı. Hani orayı teknik anlamda baktığımızda bir geri test olaraktan değerlendiriyorduk. Ama orada tutunamayıp işte haber akışlarının etkisiyle beraber aşağı yönlü satış baskısının etkin olduğunu gördük. Ve 14.500 sonrası ara destek seviyelerimizden birisi olan, önemli destek seviyelerimizden birisi olan 14.350 seviyesinden bir tepki aldığımızı görüyoruz ve onun üzerinde de yavaş yavaş kapanış yapacağız gibi duruyor şu an için. Buradan sonrası pazartesi açılışımız biraz daha önemli olacak. Bu seviyenin altında sarkmamamız gerekiyor ki yukarı yönlü en azından yatayda yine dar bir bantta izleyeceğimiz süreç var. Yani bir yükselişe geçebileceğimiz süreci şu an için teknik anlamda konuşamıyoruz. Ama diğer taraftan da hani buradan kapatırsak dar bandı sağlayıp tekrardan 14.500 ve 14.350 aralığında en azından haber akışına bağlı olaraktan bizi koruyabilecek bir denge içerisine gidebiliriz. 14.350 altında 14.150'lere doğru bir baskıyla karşılaşabiliriz destek seviyesi olarak.
1: Şimdi Serdar Bey, baskı derken bu baskı devam eder mi diye sormak istiyorum. Bu anlamdaki öngörüleriniz ve devam ederse hangi seviyeler kritik? Biraz bu tarafı detaylandıralım kapanışa doğru.
0: Evet, bu hafta itibariyle biraz daha volatil olabilir. Bu daha çok haber akışlarına bağlı. Yani şöyle söyleyeyim, zaten hani biz baktığımızda bir bilanço sezonunu geride bıraktık ve bilanço sezonuna en azından ilk bilançoları değerlendirdiğimizde beklentiler nazarında bir bilanço aldığımızı söyleyebilirim en azından. Ama ikinci çeyrekler içerisinde daha çok savaş fiyatlamasını alacağımız için biraz daha hani bu beklentiler dahilinde ilerleyeceğimiz bir fiyatlama olacak. Zaten dönüşünde bizim bakacağımız nokta şu olacak. Biliyorsunuz ki Mayıs enflasyonunu alacağız Haziran'ın ilk haftası, bayramdan döndüğümüz gibi. Bizi daha çok ilgilendiren, takip edeceğimiz nokta bu süreçte bu olacak diyebiliriz.
1: Ve hemen bir kapanışa gidelim, devam edelim Serdar Bey. Borsa İstanbul'da kapanış zamanı.

0: Song.
1: Ve Borsa İstanbul haftayı 14.367 puandan tamamlıyor. %1.89'luk bir düşüş var. Bugün içerisinde %2'nin üzerinde düşüşleri de takip ettik endekste. Rekorlarla başladığımız haftayı 14.300 puanlarda tamamlıyoruz. Ve Serdar Bey'e hemen soralım. Serdar Bey, bu hafta için ne anlatıyor bu kapanış ve önümüzdeki hafta için hangi mesajları içeriyor acaba?
2: Evet, bu kapanış tam da dediğim gibi 14.350'nin üzerinde bir kapanış artık takip ediyorduk. Oradan hani daha alt kırılımlarla günlük grafikleri 4 saatlik ve altındaki grafiklerde en azından buradan tepki aldığımız bir süreci gözlemliyorduk. Şu an içinde en azından bu kapanış bizi yatay fiyatlamada önümüzdeki hafta için çıkartabilecek bir fiyatlamayı veriyor. Hafta sonuna bakacağız. Hafta sonu İran tarafından gelecek veya da Trump tarafından gelecek haber akışları ne yönde evrilecek ve bu süreçte nasıl bir şey çıkacak, ona göre tekrardan rahatlayıp ilerleyebileceğimiz bir sürece girebiliriz diye düşünüyoruz. Ama dediğimiz gibi hani ay sonuna girmemiz, hem işte 19 Mayıs'ın tatil olması bizim için şu an en önemli etmenlerden birisi, bu volatiliteyi ve zayıf seyri görmemize sebep olacak diyebiliriz.
1: Peki şimdi önümüzdeki hafta bankacılık endeksi ve holding yine sınayide, bu 3 ana endeksteki beklentinizi de sorayım ben son olarak.
2: Zaten şöyle bir şey var. Şimdi bankacılık tarafına baktığımızda evet, ilk bilançolarımız beklenti dahilinde ve beklenti üstünde geldiğini söyleyebiliriz. Ama özellikle ikinci çeyrekler için biraz daha temkinli bir ilerleyişimiz ve bakış açımızın olduğunu söyledim. Çünkü özellikle PMI rakamlarındaki aşağı yönlü geri gelişler, 50'nin altındaki geri gelişler, bu en azından hani geri ödemeler, buradaki bozulmalar, reel sektördeki gelişmelerin biraz da zayıflaması bankacılık tarafındaki sorunlu krediler tarafına nasıl bir duruma evrilecek, onu takip edeceğimizi söyleyebiliriz. Diğer tarafta da kredi mevduat tarafındaki o makasın biraz daha daralması bizim açımızdan bankaları göz altında izleyeceğimiz bir sürece doğru evrilmiş durumda. O yüzden biraz daha sınav tarafının görece bankalara göre ön planda olabileceği bir sezon geçireceğimizi en azından ikinci çeyrekler için diyebiliyoruz şu an. Ama endeksin ilerlemesi için, en azından gidişata devam edebilmemiz için tabii ki bankacılık tarafının yadsınamaz bir desteği gerekiyor.
1: Serdar Bey, çok teşekkür ediyoruz kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
2: Ben teşekkür ederim, yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Serdar Bey'di konuğumuz. İnfo Yatırım yatırım uzmanı Serdar Karakaş'tı konuğumuz. Şimdi bir haberimizle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesinde açıklamalarda bulundu. Türk devletleri arasında ortak yapay zeka ve teknolojik çalışmaların yürütülmesinin önemine dikkat çekti. Türk dünyasının Harezmi, Farabi gibi yeni bilim insanları yetiştirmeye muktedir olduğunun da altını çizdi. İzleyelim.
3: Anadolu erenlerinin feyiz aldığı Türkistan, geçmiş ile gelecek arasında kurduğumuz sarsılmaz köprünün en güçlü halkalarından biridir. Değerli kardeşlerim, geleceğin dünyasında daha fazla söz ve etki sahibi olabilmek için özellikle teknolojide işbirliğimizi en üst seviyeye çıkarmak durumundayız. Zirvemizin yapay zeka ve dijital kalkınma temasıyla gerçekleştirilmesini bu bakımdan çok isabetli buluyorum. Ülkelerimiz arasında ortak teknoloji projelerinin geliştirilmesi hiç şüphesiz bu vizyonu destekleyecektir. Dijital dönüşüm sürecinde geri kalmamızın bağımsızlığımızı da tehdit eden bir unsur olacağının farkındayız. İnanıyorum ki cebir ve algoritmanın babası Harezmi'yi felsefe ve mantığın piri Farabi'yi eseriyle tıp bilimine ışık tutan İbn Sina'yı, astronomi biliminin önderleri Biruni, Ulubey ve Ali Kuşçu'yu yetiştiren bu mümbit topraklardan yeni bilim insanları da çıkartacağız. Değerli kardeşlerim, diğer tüm alanlarda olduğu üzere dijital gelişmişlikte de uluslararası adaletin sağlanması mühimdir. Gelişmiş ülkeler ile en az gelişmiş ülkeler arasındaki dijital uçurumun kapatılması bu bakışımızın esasını teşkil etmelidir.
1: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın para politikası ve makroekonomik görünüme dair sunumunu aktaralım bir son dakika gelişmesi olarak. Reel sektörle güçlü bir iletişimimiz bulunuyor. Ziyaret edilen yerlerden bahsediyor. Eskişehir Sanayi Odası'nı ziyaret etmiş. 2025'te ve 2026 yılında da birçok ticaret odası ve sanayi odasını ziyaret ettiklerinden bahsediyor. Özet değerlendirmeye bakalım. Nisan ayında yıllık enflasyon %32.4 olmuştu. Enflasyonda Mayıs 2024'ten bu yana genele yayılan bir gerileme görülmüştür. Enflasyon gıda ve enerjideki yükselişe karşın çekirdek gruplarında gerilemiştir. Kira ve eğitim kalemlerinde azalan katılık dezenflasyonu desteklemektedir. Kira ve eğitimdeki dezenflasyonun devam etmesi beklenmektedir. İş yeri kira enflasyonundaki gerileme maliyet yönü baskıları hafiflemektedir. Maliyet yönlü baskılar zayıflamaktadır. Tüketici ve firmaların enflasyon beklentileri gerilemiştir. Kredi faizleri enflasyon ve enflasyon beklentilerinden etkilenmektedir. Faiz indirimleri ancak enflasyon kontrol altındayken etkili olabilir. Enflasyon beklentileri iyileştikçe kredi ve tahvil faizleri gerilemektedir. Politika faizindeki gerileme piyasa faizine yansımaktadır. İhracat artarken ithalat gerilemiştir. İhracatın temel belirleyicisi dış talep gelişmeleridir. Küresel büyüme ve ana pazardaki beklentiler görece olumlu seyretmektedir. Reel kur Çin ve Polonya dışındaki rakiplere göre sabit kalmış ya da gerilemiştir. Küresel ihracat pazar payı korunmaktadır. Ülke risk primi 2022'ye kıyasla hem seviye hem de değişim olarak daha düşüktür. Yabancı para borçlanma maliyetlerindeki artış 2022'ye kıyasla sınırlı kalmıştır. Sıkı para politikası jeopolitik risklerin etkilerini sınırlamıştır diye detaylanıyor sunum ve biz de bunları ekranlarınıza yansıtmış olduk, aktarmış olduk diyelim. Ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bir haberiyle de devam edelim. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek uluslararası medyaya verdiği röportajda ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek yeni vergi düzenlemelerine ilişkin bir soruya da yanıt verdi. Gündemimizde yeni bir vergi çalışması yok dedi. Detayları izleyelim.
0: Temmuz ayında bütçeyi düzeltmek
4: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bütçe dengesi ve vergi politikalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Uluslararası medyaya konuşan Şimşek, yılın ilk 4 ayında bütçe gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre güçlü artış gösterdiğini söyledi. Vergi gelirlerinde yaklaşık %55'lik yükseliş yaşandığını belirten Şimşek, özellikle kurumlar vergisi ve gelir vergisinin bu artışta etkili olduğunu ifade etti. Bakan Şimşek, Eşal Mobil uygulamasından kaynaklanan gelir kaybına rağmen bütçede güçlü seyrin sürdüğünü vurguladı. Bütçe açığı gayri safi yurt içi hasıla oranına ilişkin hedefin %3,5 olduğunu hatırlatan Şimşek, petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi durumunda açığın %4 seviyesine yaklaşabileceğini ancak temel hedefin korunacağını söyledi. Gündemimizde şu anda herhangi bir yeni vergi çalışması yok dedi. Yönetilen ve yönlendirilen fiyatlara da değinen Şimşek, yıl ortasında sürpriz bir fiyat artışı olmayacağını ve enflasyon hedefleriyle uyumun süreceğini belirtti. Döviz talebine ilişkin soruya da yanıt veren Şimşek, altın hariç tutulduğunda dövize yönelik belirgin bir talep görülmediğini ifade etti. Şimşek, ekonomik programın kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
1: Merkez Bankası'nın Mayıs 2026 piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi %28.94'e yükselirken 12 ay sonrası için %23.82, 24 ay sonrası için ise %18.43 seviyesinde oluştu. Döviz kuru, faiz ve büyüme beklentilerinde de güncellemeler yapıldı. Detayları izleyelim.
4: Merkez Bankası'nın Mayıs 2026 piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre yıl sonu enflasyon beklentisi %28,94'e yükseldi. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi %23,82 olurken 24 ay sonrası beklenti %18,43 seviyesinde gerçekleşti. Ankete göre 12 ay sonrasına ilişkin beklentilerde katılımcıların %45,20'si enflasyonun %22 ile %24,99 aralığında olacağını öngördü. 24 ay sonrası içinse yüksek olasılık %47,79'da %16 ile %19,99 bandına işaret etti. Faiz tarafında beklentiler değişmedi. BIST Repo, Ters Repo piyasası gecelik faiz oranı beklentisi %40 seviyesinde sabit kalırken Haziran ayı para politikası kurulu toplantısı için politika faizi beklentisi %37 oldu. Döviz kuru beklentilerinde sınırlı yükseliş görüldü. Yıl sonu dolar TL beklentisi 51,57'ye yükselirken 12 ay sonrası beklenti 54,69 seviyesine çıktı. Büyüme tahminlerinde ise aşağı yönlü revizyon oldu. 2026 yılı gayri safi yurt içi hasıla büyüme beklentisi %3,3'e gerilerken 2027 yılı beklentisi %4,1 olarak korundu.
1: Avrupa Birliği Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olmaya devam ediyor ve toplam ticaretin yaklaşık %40'ını oluşturuyor. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ticaret hacmi 327 milyar dolar seviyelerinde seyrediyor. Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı ise Almanya.
4: Avrupa Birliği Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı. Ancak son yıllarda değişen küresel dengelerle birlikte Türkiye'nin Avrupa ekonomisi açısından önemi daha da arttı. Avrupa şirketleri üretim, yatırım ve tedarik için Türkiye'ye yöneliyor.
5: Avrupa Birliği Türkiye'nin en güçlü dış ticaret partneri olarak öne çıktı.
4: 2024 yılı itibariyle Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki toplam ticaret hacmi 210 milyar euroyu aştı. Bu rakam rekor olarak kayıtlara geçti. Ticaret hacmi dolar bazında ortalama 327 milyar dolar seviyelerinde seyrediyor.
6: Avrupa Türkiye'nin bir numaralı ticaret ortağı. Toplam Avrupa olarak baktığım zaman ben ticaretimin yarıdan fazlasını Avrupa ile yapıyorum.
4: Avrupa Birliği Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı olmayı sürdürürken Türkiye'de Avrupa sanayisinin en önemli üretim ve tedarik merkezlerinden biri haline geldi. Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişki artık yalnızca Türkiye'nin Avrupa'ya ihracat yaptığı klasik modelden ibaret değil. Çünkü Avrupa sanayisi de üretim, lojistik ve tedarik zinciri açısından Türkiye'ye giderek daha fazla ihtiyaç duyuyor. Özellikle pandemi sonrası yaşanan küresel kırılmalar, enerji krizi ve Çin'e bağımlılığı azaltma politikaları Türkiye'nin stratejik önemini artırdı. Avrupa şirketleri üretimi Avrupa'ya daha yakın bölgelere kaydırırken Türkiye, güçlü sanayi altyapısı, genç iş gücü ve lojistik avantajıyla öne çıkıyor. Türkiye'nin Avrupa'ya ihracatında ilk sırada Almanya yer alıyor. Almanya ile ticaret hacmi 30 milyar dolara aşarken İtalya, Fransa, İspanya, Hollanda ve Belçika da Türkiye'nin en önemli ticaret ortakları arasında bulunuyor. Otomotiv, beyaz eşya, makine, tekstil ve savunma sanayi Türkiye'nin Avrupa'ya en güçlü ihracat alanları arasında yer alıyor. Ancak tablo yalnızca ihracattan ibaret değil. Avrupa ülkeleri aynı zamanda Türkiye'deki en büyük yatırımcı konumunda. Belçika da bu ülkeler arasında dikkat çekiyor. Belçika, Türkiye'de en büyük yabancı yatırımcı ülkeler arasında 8. sırada yer alıyor. Belçika, ekonomik misyonu ziyaretinde enerji dönüşümü, liman işbirlikleri, lojistik, dijitalleşme ve yeşil sanayi projeleri gündeme geldi. Özellikle hidrojen teknolojileri ve sürdürülebilir üretim alanlarında yeni ortaklıkların geliştirilmesi hedefleniyor. Ekonomi çevrelerine göre Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişki artık karşılıklı bağımlılığa dayalı stratejik bir ortaklık niteliği taşıyor. Avrupa pazarı Türkiye için kritik önem taşırken Türkiye'de Avrupa'nın üretim güvenliği, tedarik zinciri ve sanayi rekabeti açısından vazgeçilmez merkezlerden biri haline geliyor.
1: Müzik Türkiye'nin enerji filosunun yeni üyesi Yıldırım Derindeniz Sondaj Gemisi Karadeniz'deki ilk görevi için Filos Limanı'ndan ayrıldı. Gemi ilk olarak Türkali 16 kuyusunun alt tamamlama faaliyetlerinde görev alacak ve Yıldırım göreve başlamasıyla Karadeniz'deki sondaj gemisi sayısı da 5'e yükseldi.
4: Türkiye'nin enerji filosunun yeni üyesi Yıldırım Derindeniz Sondaj Gemisi Karadeniz'deki ilk görevine çıktı. Filos Limanı'ndan ayrılan gemi ilk olarak Türkali 16 kuyusunda alt tamamlama faaliyetleri yürütecek. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Türkiye'ye gelen Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla enerji filosuna dahil edilmişti. Güney Kore'de inşa edilen 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Mersin Taşucu Limanı'ndaki hazırlıkların ardından Ocak ayında Filios'a ulaştı. Boğaz geçişleri nedeniyle sökülen 1010 tonluk sondaj kulesi de Filios'ta yeniden monte edildi. Sondaj gemi ve sualtı sistemlerine yönelik tüm testlerin tamamlanmasının ardından Yıldırım operasyona hazır hale getirildi. 20 Mayıs'ta Türkali 16 kuyusunda göreve başlayacak gemi kuyuya yönelik alt tamamlama çalışmalarını yürütecek. Yıldırım'ın da filoya katılmasıyla Türkiye'nin Karadeniz'deki derin deniz sondaj gemisi sayısı 5'e çıktı. Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamit Han'ın ardından göreve başlayan Yıldırım, Türkiye'nin Karadeniz'deki arama ve üretim kabiliyetini güçlendirecek. 228 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip olan gemi 12 bin metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyor. Helikopter pisti ve 200 personellik yaşam alanına sahip Yıldırım, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltma hedefinde kritik rol üstlenecek.
1: Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki sert yükseliş nükleer ve yenilebilir enerji yatırımlarının stratejik önemini bir kez daha gündeme taşıdı. Uzmanlar enerji sektöründe yapılan yatırımların yaklaşık %80'inin nükleer ve yenilebilir enerji alanlarına yöneldiğini belirtiyor. Ülkeler enerji güvenliği ve ekonomik istikrar için yeni nesil kaynaklara yatırımlarını arttırıyor.
4: Rusya-Ukrayna Savaşı ile başlayan, sonrasında Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ile İran arasındaki gerilimlerle daha da derinleşen enerji arz güvenliği krizi, küresel ekonomideki etkilerini her geçen gün daha fazla hissettiriyor. Asya ülkeleri başta olmak üzere dünya nüfusunun yaklaşık %80'i fosil yakıtlarda net ithalatçı konumundaki ülkelerde yaşıyor. Orta Doğu'da tırmanan gerilim nedeniyle başta petrol ve doğalgaz olmak üzere enerji fiyatlarında sert yükselişler görüldü. Bu gelişmeler küresel ekonomide stagflasyon endişelerini artırırken birçok ülke yenilenebilir enerji yatırımlarına hız verdi.
7: 2005 yılında toplam kurulu gücümüzün yalnızca %33'ü yenilenebilir kaynaklardan oluşuyordu. Bugün ise geldiğimiz bugünkü noktada Türkiye'nin toplam kurulu gücü 125 bin megawatt'ı aşmış durumda ve bunun yaklaşık %63'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor.
4: Özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelimin artması, hem karbon nötr hedeflere ulaşılması hem de fosil yakıtlara olan bağımlılığın azaltılması açısından kritik önem taşıyor. Petrol ve doğalgaz piyasalarındaki ani fiyat dalgalanmaları ülkelerin enerji politikalarını yeniden şekillendiriyor. Öte yandan fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmada öne çıkan bir diğer stratejik alan olan nükleer enerji hem arz güvenliği hem de iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir rol üstleniyor.
8: 2050 hedefimiz Türkiye olarak ortaya koyduğumuz hedef 20 bin megawattı bulan nükleer kapasite. Yani yaklaşık ihtiyacımızın %10 ila 14'ünü, 15'ini nükleerden karşılayan bir Türkiye.
4: Küresel ölçekte son yıllarda enerji alanında yapılan yatırımların %80'i nükleer ve yenilenebilir enerji projelerinde yoğunlaşıyor. Başta küçük modüler reaktörler olmak üzere nükleer enerji alanında geliştirilen yeni teknolojiler hem daha güvenli hem de daha verimli enerji üretimi için önemli fırsatlar sunuyor. Uzmanlara göre küresel enerji dönüşümünde yenilenebilir ve nükleer enerji yatırımları önümüzdeki dönemin en belirleyici başlıklarından biri olmaya devam edecek.
1: Müzik Konkordato başvurularında suistimalleri önlemek için yeni adımlar atıldı. Buna göre Adalet Bakanlığı, konkordato talebinde bulunan şirket ve borçluların sunduğu mali belgelere ilişkin kuralları genişletti. Mevcut kurallarda ise kapsamlı değişikliklere gitti. Detaylar haberimizde.
4: Konkordato'da suistimal dönemi sona eriyor.
9: Yeni düzenleme ile birlikte konkordato başvurusu daha zor ve daha detaylı bir incelemeye tabi olacak. Böylece konkordato'nun kötü amaçlı kullanımının önüne geçilmiş olacak ve gerçekten ödeme güçlüğü yaşayan şirketlerle suistimal amaçlı başvurular birbirinden ayrılacak.
4: Resmi gazetede yayımlanan yeni yönetmelikle birlikte konkordato talebinde bulunan şirketlerin mahkemelere sunacağı finansal tabloların belirli muhasebe ve raporlama standartlarına uygun hazırlanması zorunlu hale getirildi.
10: Burada esas temel olay makul güvence oranı dediğimiz, yani borçlu olan şirket ya da şahısların ödeme kabiliyetlerinin denetim raporlarıyla birlikte şirketlerin finansal raporlarının denetlenmesi.
4: Yönetmelikte yapılan bir diğer önemli değişiklik ise bildirim süreleriyle ilgili oldu. Bağımsız denetim kuruluşları hazırladıkları raporları imzaladıkları tarihten itibaren en geç 30 gün içinde ilgili kuruma bildirmek zorunda kalacak. Daha önce bu süre 60 gündü. Ayrıca Mahkeme Yazı İşleri Müdürlükleri de dava açıldıktan sonra bu raporları vakit kaybetmeden kuruma iletecek.
10: Bu şartlar doğrultusunda konkordato'ya müracaat edecek olan şahıs ya da şirketlerin hepsi işletmelerin büyüklüğüne göre bu tür denetim raporlarıyla makul güvence oranlarının belirlendiği, yani borcun geriye dönük ödenebilirliğinin ölçülebilmesi, mahkeme tarafından tespit edilmesi, alacaklar tarafından da belli edilmesi için bu kategorik ayrım yapıldı.
1: Astor Enerji 2026'nın ilk çeyreğinde net karını %2 arttırarak 1.8 milyar TL'ye taşıdı. A Para'ya konuşan Astor Enerji Mali İşler Direktörü Olcay Doğan, yılın 3 ve 4. çeyreğinde

0: çok daha iyi satış seviyelerine ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Önümüzdeki yıl ABD pazarında somut adımlar atacaklarını ifade eden Doğan, yatırım fırsatlarını değerlendireceğiz dedi.
1: Astor 2026'nın ilk çeyreğini 1.8 milyar TL net karla tamamladı. Öncelikle bilançoyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yılın ilk çeyreği nasıl geçti efendim?
2: Bilançomuzu açıkladık biliyorsunuz. Finansallarımızı yatırımcılarımızla paylaştık. 2026 yılı birinci çeyrek bizim açımızdan oldukça iyiydi. Yani büyüme oranlarımızı finansallarımızdan takip ettiniz. Karlılık oranlarımız iyi seviyelerde devam ediyor. EBITDA marjımız, karlılıklarımız oldukça iyi durumda şu anda. Tabii birinci çeyrek bir miktar yurt içi satışlardan dolayı beklediğimiz seviyede değil ama önümüzdeki çeyreklerde özellikle 3. 4. çeyrekte çok daha iyi satış seviyelerine ulaşacağız. Tabii bizim son dönemde kapı açıklamalarımızı da yaptık biliyorsunuz. Amerika'dan aldığımız çok yoğun siparişler var. Şu an itibariyle bizim 1.7 milyar dolar civarında bekleyen siparişimiz var. Ya bunun 1.1 milyar dolarlık kısmı Amerika'dan almış olduğumuz siparişler. Tabii bir taraftan da yatırımlarımız devam ediyor. Bu yoğun siparişleri karşılayabilmek için önemli ölçüde bir kapasite artışı yatırımı yapıyoruz. Ankara'da 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde başladığımız bu yıl başında yatırımımız var. Orada biz güç trafoları kapasitemizi oldukça 30 bin envadan 102 bin envaya çıkartıyoruz. Yani %200'ün üzerinde güç trafoları kapasitesinde artış yapıyoruz. Tabii güç trafoları hem ürün grubu olarak özellikli bir ürün grubu, daha fazla mühendislik, daha fazla yatırım gerektiren bir ürün grubu ve karlılığı da yüksek olan bir ürün grubumuz. Bizim Astor olarak rekabetçi olduğumuz ürün gruplarımızdan bir tanesi. Tabii ihracat tarafında da ağırlıklı olarak şu anda biz güç trafosu siparişi alıyoruz. Geçen yıl biliyorsunuz bizim birinci, ikinci faz yatırımlarımız kapsamında yatırımlarımız tamamlanmıştı. Yatırımlarımıza başlamış. Onları yıl sonu itibariyle tamamlamıştık. Biz orada da diğer ürün gruplarımızda kapasite artışı gerçekleştirdik. Yani hem anahtarlama ürün grubunda hem dağıtım trafoları ürün grubunda kapasitemizi artırdık. %100'ün üzerinde kapasitemizi artırdık. Tabii bununla beraber şu anda geçen birinci, ikinci faz kapsamında invertör yatırımı da yaptık. Ve bakır, alüminyum gibi iletkenlerin kendi tesislerimize üretilmesine yönelik büyük bir yatırım gerçekleştirdik. Ya bunlar da bize önemli ölçüde maliyet avantajı sağlayacak. Önümüzdeki dönemde biz yatırımlarımıza büyümeye devam edeceğiz Astor olarak. Bu seneki yatırımımızı yıl sonu itibariyle tamamlamayı hedefliyoruz. Yaklaşık 150 milyon dolarlık bir yatırım. Yani 2027 başı itibariyle de orada yeni fabrikamızı üretime başlayacağız. Bu kapsamda yatırımlarımız devam edecek.
1: Olcay Bey, tabii bilançoya baktığımızda borç yükünde de bir azalma var. Evet. Bu performans devam edecek mi efendim?
2: Ya Astor likit bir firma. Öz kaynaklarımız oldukça güçlü. İşletme faaliyetlerimizden sağladığımız nakit akışları güçlü seviyede kalmaya devam ediyor. Tabii bir taraftan yatırım yapıyoruz. Yani büyük yatırımlar yapıyoruz. 150 milyon dolarlık yatırımı bu sene gerçekleştirmiş olacağız. Tabii bir önceki yatırımda biraz dış kaynak da kullandık. İşte uzun vadeli, uygun maliyetli kaynaklar da kullandık. Yeni yatırımlar için de bu tür kaynakları çalışıyoruz şu anda. Yani kendi varlıklarımız olmasına rağmen bu tür erişebildiğimiz uygun maliyetli, uygun vadeli kaynakları da kullanmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim önemli ölçüde işletme sermayesi ihtiyacımız var. Yatırımlarımıza devam edeceğiz. Diğer yatırım fırsatlarını değerlendirmeye devam edeceğiz. Bizim hedeflerimiz arasında Amerika'da bir yatırım stratejimiz var. İnşallah onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki yıldan itibaren de bu konuda da somut adımlar atmaya başlayacağız. Yani bu konudaki gelişmelerimizi de yatırımcılarımızla paylaşacağız. Çalışmalarımız devam ediyor şu anda orada da.
1: ABD'deki yatırım fabrika bazında mı olacak efendim?
2: Evet, bir üretim tesisi kurmayı hedefliyoruz orada. Yani montaj hattıyla başlayıp daha sonra orayı üretim hattına dönüştüreceğimiz bir yatırım devam ediyor. Çünkü Amerika'dan gerçekten büyük montanlı siparişler almaya başladık. Yani biz şu anda yüzden fazla ülkede varız. Avrupa'da rekabetçi firmalardan bir tanesiyiz. Avrupa önemli satış yaptığımız bölgelerden bir tanesi. Ama biz Amerika pazarına odaklanmıştık ve orada istediğimiz sonuçları almaya başladık. Şu anda güç trafoları satışı gerçekleştiriyoruz. Demin konuştuğumuz gibi 1.1 milyar dolar şu anda sipariş almış durumdayız Amerika'dan. Önümüzdeki dönemde ilave siparişler almaya da devam edeceğiz. Büyük montanlı siparişler. Tabii burada altyapı çok eski ve veri merkezi Yapay zeka konusunda biliyorsunuz Amerika'da çok önemli yatırımlar var. Biz bu yatırımlarda önemli tedarikçilerden birisi olmayı hedefliyoruz. Tabii sadece Amerika'ya güç tarafı değil, yani biz diğer ürün gruplarımızı da

0: Satmayı hedefliyoruz. İşte anahtarlama ürünleri, dağıtım trafosu konusunda da çalışmalar yürütüyoruz. Biz Amerika'ya üretim yapmak, Amerika'ya satış yapma konusunda bütün sertifikalara sahibiz şu anda. O anlamda Amerika'daki uluslararası büyük firmalarla beraber oradaki altyapı ihtiyaçlarını karşılayacak önemli tedarikçilerden birisiyiz şu anda.
1: Ve şimdi kısa bir ara, ardından karşınızda olacağız.

0: Evvel zaman içinde de bu hafta Türk tarihi konuşuluyor.
1: Evvel zaman içinde de bu hafta Türkleri konuşacağız.
0: Türk adı ilk ne zaman ortaya çıktı?
2: Konu uzmanı arkadaşlar bayağı çalışmalar yaptılar. Yapıyorlar da, daha da yapılması lazım.
0: Fatih Sultan Mehmet hangi liderlik özellikleriyle Mete Han'dan ayrılıyor?
2: İnsan hizmet etmekle bey olur. Devleti imparatorluğa çevirdi.
0: Eski Türklerin görünüşü nasıldı?
2: Anadolu'daki bir ortalama Türk, gerçek Türk tipini temsil ediyor.
0: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Taşağıl'ın katıldığı, Uğur Korkmaz'ın hazırlayıp sunduğu Evvel Zaman içinde yarın 13'te A Parada.

0: Ve Z raporuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Turkuaz Medya dünyanın en saygın teknoloji ve inovasyon markalarından Wired'ı Türkiye'ye getirdi. Ve Wired Türkiye'nin ilk sayısı ise raflarda.
1: Dünyaca ünlü teknoloji ve kültür dergisi Wired Türkiye'de yayın hayatına başladı. Turkuaz Medya dünyanın en saygın teknoloji ve inovasyon markalarından Wired'ı Türkiye'ye getirdi. Dergiyle eş zamanlı olarak Wired Türkiye'nin internet sitesi ve sosyal medya hesapları da faaliyete geçti. Yayın, internet sitesi ve sosyal medya kanallarında güncel içerikler sunarak 7/24 yayın anlayışıyla takipçilerine ulaşacak.
2: Teknolojinin örneğin sinemayı nasıl etkilediğini, yapay zekanın sinemadaki kullanımının, yapay zekanın resim sanatında kullanımının ama aynı zamanda otomasyonda, robotik fabrikalarda yapay zekanın nasıl kullanıldığını anlatacak. Tabii ki bireylerin hayatında da neleri değiştirdiğini anlatan bir aklınıza gelebilecek her konunun anlatıldığı, işlendiği ama çok yüksek bir entelektüelite seviyesinde okurlarımıza aktarıldığı, dijital içerikleriyle, videolarıyla, podcastleriyle ve tabii ki sosyal medya paylaşımlarıyla herkesten önce yeni teknolojinin duyurulduğu bir mecra olarak düşünebilirsiniz.
1: 30 yılı aşkın yayın geçmişine sahip Amerika Birleşik Devletleri merkezli Wired Türkiye'de 2 ayda bir yayımlanacak. Dergide teknoloji, ekonomi, genel kültür gibi başlıklarda ilham veren röportajlar, kapsamlı dosya ve derin analiz haberler okurlara sunulacak.
3: Teşekkür ederim geldiğiniz için.
0: İklimlendirme pazarı büyümeye devam ediyor. A Paraya konuşan Daikin Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Olcay Avcı bu sene pazarda 3 milyon klima satışı öngördüklerini söyledi. Şirketin yeni yatırımlarına ilişkin açıklamalarda da bulundu Avcı. 2030'a kadar 100 milyon dolar yatırım yapacağız dedi. İzleyelim.
4: Baktığınızda iklimlendirme pazarında %10'luk bir büyüme öngörüyorduk geçen yıl. O büyüme gerçekleşti. Türkiye'de klima pazarına baktığınız zaman işte İSKİT verileri açıkladı. 2.7 milyon adet klima satılmış ve biz bu sene bu adedin 3 milyon adede ulaşacağını öngörüyoruz. Dolayısıyla ısıtma pazarındaki büyüme %50 seviyelerindeydi. Bunun sebebi de bir doğalgazın yaygınlaşması, iki doğalgazla ilgili kombilerle ilgili yenileme pazarının gündeme gelmesi ve hızlı bir şekilde. Çünkü hakikaten ömürlerini dolduran cihazlarımız var. Diğer üçüncü önemli etken ise ısı pompalı pazarındaki ciddi büyüme. Geçen seneye oranla işte 25 bin adetlerden 50 bin adetlere çıkan bir pazar karşımızda şu anda. Ve bu yıl o pazarın tekrardan katlaması gündeme gelebilir. Tabii devlet tarafında elektrikle ilgili bir takım teşvikler olursa bugün neredeyse doğalgaz ve elektrik birbirine çok yaklaştı tüketim olarak. Dolayısıyla biz bu senede pazarda

0: Fiyatla ilgili. Yaptığımız 750 milyon euronun 363 milyon eurosu ihracata ait. Ve sektörde ihracat birincisi oldu Daikin bu yılda, 2025 yılında. Devam edeceğiz. Ürün gamı ile ilgili artışlarımız söz konusu. Türkiye'ye üretimi kayan ürünler var. Funkoil'de ana tedarikçi haline geldik. Baktığınızda kombine tek üretici biziz. Klima ile ilgili yeni hatlarımız var, yeni ürünlerimiz var. Erifel Vibe serisi dediğimiz ürünlerin 9-12'sine geçen sene başlamıştık. Bu yıl 18-24'ü gündemde. Klima santralinde yeni atılımlarımız var ve büyümeye devam edecek Daikin Türkiye. Hem Orta Doğu'ya, hem dediğim gibi CIS ülkelerine, hem de Avrupa'ya ürün vermeye.
1: Olcay Bey, yüzeysel olarak yatırımdan söz ettiniz ama ben biraz daha detaylarını sizden almak isterim. Ne kadarlık bir yatırım yapılacak ve ne kadarlık bir süre zarfında bunun hayata geçirilmesi planlanıyor?
0: Daikin Türkiye olarak biz, yani Daikin genel olarak zaten 5 yıllık ana stratejilerle yürüyoruz. 2025 yılı stratejilerimiz 2030 yılına şu an ötelenmiş durumda. Ötelenmiş derken 2005 yılı stratejileri tamamlandı. Şu an 2030 yılına doğru giderken ki stratejilerimizi konuşuyoruz. Planladığımız yatırım miktarı 2030 yılına kadar 100 milyon dolar seviyesinde. Bunun tabi detayları biraz zaman ilerledikçe devreye alındığında aktarırız ama bunlar hep yeni ürün olarak karşımıza çıkıyor olacak, göreceksiniz.
2: Şimdi sırada şirket haberleri var.
3: Türkiye Sigorta'nın %5'lik hissesi yabancı kurumsal yatırımcılara borsa dışında satıldı. Türkiye Varlık Fonu'nun kamuyu aydınlatma platformuna yaptığı açıklamaya göre satış hisse başına 13.5 lira fiyatla gerçekleşti. Bu rakam dünkü kapanış fiyatına göre yaklaşık %7,4'lük iskontoya işaret ediyor. Toplamda 500 milyon lira nominal değerli pay el değiştirdi. İşlemde Citi ve JP Morgan koordinatör ve talep toplayıcı kuruluşlar olarak görev aldı. Satış sonucunda Türkiye Varlık Fonu brüt geliri yaklaşık 6.75 milyar lira, yani yaklaşık 150 milyon dolar oldu. Türkiye Sigorta hisselerindeki bu işlem, yabancı yatırımcı ilgisinin güçlü olduğunu gösteren önemli bir blok satış olarak değerlendiriliyor. Emlak Katılım 2026'nın ilk çeyreğinde net karını geçen yılın aynı dönemine göre %10 artırarak 5.8 milyar liraya yükseltti. Geçen yıl
2: boya sektörü üretimde Avrupa'nın gücünü arttırmak istiyor. Aparanın sorularını yanıtlayan Boya Sanayicileri Derneği Başkanı Kenan Baytaş, üretimde 5. sırada olduklarını ifade etti. Ayrıca Haziran ayında düzenlenecek fuara ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. İzleyelim.
4: Öncelikle hoş geldiniz.
5: Teşekkür ederim.
4: Paint İstanbul Haziran ayında kapılarını açacak. Ne kadarlık bir iş bağlantısı hedefi var? Fuarda neler yapacaksınız? Fuar Türkiye'nin boya ve kaplama sektöründeki gücüne nasıl bir katkı sağlayacak?
5: Efendim, güzel bir soru sordunuz. Teşekkür ederim. Efendim, İstanbul Fuarı şu anda 13 bin metrekareye geldik. Rekor kurduk. Bugüne kadar öyle bir 13 bin metrekare olmadı. Bunu daha da üst rakamlara daha 17 Haziran çok var. Yalnız bu sektör Ticaret Bakanlığı tarafında prensiz sektör fuar haline geldi. Ve bunun üzerinde de biz devletimizden, hükümetimizden, Ticaret Bakanlığı'ndan bize teşvik aldık. Yani ne demek? Fuara harcanan paranın %45-50'sini devlet bize fuara katılanlara iade ediyor. Bu sayımızı daha çok arttırdık ve gerçekten bugüne kadar yapılan en güzel fuar olacak. Geçen seneki fuar da 10 bin metrekareydi. Bu sene %30, bu daha bitmedi. Biz 14 bine doğru hedef aldık. İnşallah o hedefe ulaşacağız. Güzel bir fuar olacak. Göreceksiniz. Evet.
4: Peki efendim, Türkiye'nin boya üretimi ve ihracatında şu an geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz ve hangi hedef pazarlar var?
5: Efendim, boya sektöründe gelen iş çok iyi bir yere geldi. Mesela şu anda aşağı yukarı boya ve boya ham maddelerini beraber katarsak 1,5 milyar dolar civarında bir ihracatımız var. Bu büyük bir rakam. Boya da aşağı yukarı 900 milyon dolar. Bu büyük bir rakam ve daha çok Orta Asya ülkelerine ve Yakın Doğu ülkelerine mesela mal satıyoruz. Bunlardan Özbekistan, Gürcistan, Rusya, Bulgaristan, Libya, Cezayir ve Kazakistan. Oralarda oldukça Türkiye boya ihracatları yüksek. Şu anda biz Avrupa'da boya üretim bakımından 5. sıradayız. Ama bize bizzat Dünya Boya Birliği Başkanı'na dair biz böyle bir çalışmalara girersek en kısa zamanda 4

0: Dördüncüye hatta üçüncü sıraya bile gelebiliriz. Bu sektörü çok iyi. Ar-Ge'si çok iyi. Ar-Ge çalışması hakikaten tebrik edilecek seviyede. Çok güzel ürünlerimiz var. Yenilikçi, bayette düşürücü bu çalışmalarımız var. Bu bakımda çok başarılı bu sektörü Türkiye'de. Et temennim en yakın zamanda Avrupa, çünkü hep kendimiz Avrupa'yla, çünkü Amerika'ya falan biraz daha zorlanıyor. Uzak mesafe navlun olayı olduğu için. O bakımda inşallah en kısa zamanda dördüncü sıraya, şimdi beşinci sıradayız Avrupa'da. İtalya'dan sonra gelmekteyiz. Birinci Almanya, İspanya, Fransa ve arkasından İtalya.
1: Efendim, son olarak yıl sonu için büyüme, yatırım ve ihracat beklentileriniz neler?
0: Efendim, şu anda güzel bir konuya değindiniz. Önemli bir konu. Şu anda maliyet, bütün boya sektörünün karlılık oranı da çok ekside. Neden? Biz bu faizlerle, bu oranlarla biz boya yaptığımız zaman maliyeti arttı. Bugün bankalarda geçen yıl 2005'te %50'den 55'ten aşağı faiz oranı yoktu. Bu faizlerle oturup çalışırsak boya firmalarını kar etme imkanı yok. Hele bu kriz geldikten sonra 2026'dan inşallah devam ederse daha kötü olur.
2: Ve önümüzdeki haftanın piyasa takvimini aktaralım. Pazartesi günü içeride tüketici güven endeksi, Çin'de işsizlik oranı ve sanayi üretimi verileri gelecek. Salı günü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle tatil, işlem günü kapalı. ABD tarafında kırmızı kitap, Japonya tarafında da sanayi üretimi. İçeride çarşamba günü Merkezi Hükümet Borç Stoğu ve ABD tarafında FED toplantı tutanakları. Perşembe günü içeride net ve brüt döviz rezervleri ve ABD tarafında Fed'in bilançosu. Cuma günü ise kapasite kullanım oranı, imalat güven endeksi ve dış ticaret istatistiklerini alacağız. Ve Merkez Bankası finansal karlılık raporu gelecek Cuma günü diyelim ve böylece Z raporuna bu haftalık noktayı koymuş olalım. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Buls Yatırım Z raporunu sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Biraz fazla almadınız mı?
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla.

0: în achet fırsatını kaçırma.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var?
2: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.

gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Açık piyasa işlemleri. Para politikası uygulaması açısından merkez bankalarının piyasadaki para miktarını arttırmak ya da azaltmak amacıyla hazine kağıdı alım veya satım işlemlerini yapmasıdır. API çerçevesinde bu kağıtların alım satımı kesin alım satım olabileceği gibi geri satım vaadiyle alım yani repo ya da geri alım vaadiyle satım yani ters repo biçiminde de yapılabilir.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde faiz var mı?
2: Sistem faiz içermez. Bunun yerine şirket tarafından organizasyon hizmet ücreti alınır.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Duratile Seramik, hava durumunu sunar.
4: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 10. Kocaeli 22, Sakarya, Bursa ve Balıkesir 23. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 10. Konya 22, Kayseri 17, Nevşehir 16, Sivas 14. İzmir çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 14. Denizli ve Muğla 23, Aydın 27, Manisa 24. Antalya çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 16. Mersin 23, Adana 24, Kahramanmaraş ve Hatay 21. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 16. Bolu ve Samsun 16, Karabük 17, Rize 18. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 6. Malatya 19, Erzincan 15, Van 16, Ardahan 17. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 11. Mardin ve Siirt 21, Şanlıurfa ve Diyarbakır 24 derece.
3: Seramik hava durumunu sundu.
5: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
6: Donuyoruz Yüksel abi.
5: Bu havada.
6: İnternette donuyoruz.
5: Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim.
7: Trend dışında her şeyi çekerim.
8: Üst geçine bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
7: Türk sene çek-

0: Kaçırmayın. Şak diye internet, tak diye evinizde.
1: Hayalindeki Ege tatili Gezinomi'de. Didim'de denize sıfır, ultra her şey dahil, Laur Otel'de vade farksız 6 taksit imkanıyla şimdi tatil daha da yakın. Minikler için eğlenceli.

0: kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türklü olmanın avantajlarından faydalanın.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: İnsan halinde bu hafta öfke, şiddet ve sevgi gibi duyguların biyolojik ve psikolojik ayrıntıları konuşuluyor. Sevgi insanın biyolojik bir ihtiyacı mıdır? Beyin sevgiyi nasıl algılar? Koşulsuz sevgiyle bağımlı ilişki arasındaki fark nedir? Öfke duygusu beyinde hangi bölgelerde oluşur ve nasıl tetiklenir? Sosyal medya ve dijital oyunlar öfke ve saldırganlık üzerinde etkili mi? Toplumda artan tahammülsüzlüğün psikolojik nedenleri neler? Modern yaşam insanların sevgi gösterme biçimlerini değiştirdi mi? Profesör Doktor Korkut Ulucan ve Profesör Doktor Hakan Toytok zıt duyguların biyolojik ve psikolojik yansımalarını anlatıyor. Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu ile İnsan Hali bu akşam 23'te Apara'da.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Bugünler efendim, yüksek topuklarla karşınızdayız. Bugün de yine Türkiye'ye ilham veren bir kadınla daha birlikteyiz. Ve onun hikayesiyle birlikte aslında önümüzdeki dönemde genç kadınlar için nasıl bir ilham kaynağı olduğunu da sizlere anlatmaya çalışacağız. Doktor Aslı Elif Tanıvur Samancı bizimle, Biopropolis kurucusu ve CEO'su. Hoş geldiniz Elif Hanım.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi Aslı mı, Elif hangisini kullanıyor?
1: Aslı'yı kullanıyorum.
0: Peki, Aslı'yı kullanayım. Bize biraz anlatır mısınız peki kendinizi? Bugüne kadar neler yaptınız, eğitiminiz, hayatınız, kimsiniz diye bir önce sorarak başlayayım.
1: Tabii ki, seve seve. Ben gıda yüksek mühendisiyim. Uzmanlığım arı ürünleri. Yüksek lisansımı İstanbul Teknik Üniversitesi'nde balda hile ve orijin tespiti üzerine gerçekleştirdim. Aynı zamanda yine arı ürünleriyle ilgili bir master, bir de doktoram var. Yani aslında arı ürünleri üzerine iki master'ım var. Birisi teknik, bir diğeri de işletme master'ı. Yine İstanbul Teknik Üniversitesi'nde işletme bölümünde Executive MBA programında arı ürünlerinin uluslararası pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi programını tamamladım. Ayrıca Düzce Üniversitesi Biyoloji bölümünde de arı ürünleriyle, arı zehiri, propolis, arı sütüyle cilt bakım formülleri geliştirilmesi üzerine de yine bir doktoram var. Arı ürünleri uzmanıyım. Aynı zamanda da uzun yıllardır arıcılık sektöründeyim. Firmamız Biopropolis'te bildiğiniz gibi arı ürünleri konusunda uzman ve bu konuda ürünler geliştiren, üreten ve ihraç eden bir firma konumunda. Ben de halen CEO'suyum.
0: Peki nereden çıktı Aslı'nın bu arı sevgisi, arı ürünleri sevgisi? Nasıl başladı sizde?
1: Aslında ben üniversiteden mezun olduktan sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünü tamamladıktan sonra gıda sektöründe çalışmaya başladım, özel sektörde. Yaklaşık 17,5 yıl özel sektörde çalıştım, beyaz yaka olarak. Ve özellikle bu deneyimin 13,5 yılı da bir bal firmasında geçti. Arge ve kalite direktörü olarak. Çok sayıda Arge projesi tamamlama, arıcılık sektörünün sorunlarını yakından görme fırsatı buldum. Ve bu sırada da benim ilk oğlum doğduktan sonra 10 aylıktan itibaren sık sık rahatsızlanmaya başladı. Ve bu rahatsızlığı 5 yıl boyunca sürdü. Bir ateşlenme problemi yaşıyorduk, yüksek ateş. Annem babam da doktor, annem de pediatrist. Buna rağmen çözüm bulunamıyor. Sık sık ilaç veriliyor, antibiyotikler. Ve 5 yaşına böyle geldi. 5 yaşında bir çeşit iç kanama başladı. Henoşönlein vaskülit olduğu sonradan teşhis edilen bir rahatsızlıkla karşı karşıya kaldık. Bir otoimmün rahatsızlık. Ve doktor gezerken hani teşhis ve tedavi için son gittiğimiz doktorumuz, madem arıcılık sektörünün içerisindesiniz ki eşim de arıcılık uzmanı, ziraat yüksek mühendisi, Taylan Samancı, o da şu an benim aynı zamanda ortağım hem de eşim. Neden dedi, madem arıcılık sektörünün içerisindesiniz, neden çocuğa propolis arı sütü vermiyorsunuz diye sordu. İşte onun o sorusu beni bugün buraya getiren soru oldu. Daha ilk olarak oğlum için üretmeye başladığım propolisi daha sonra tüm insanlara ulaştırabilmek için ihtiyaç duyan, çünkü doğanın bütün faydalarını bir araya getiriyor arılar. Kovanda topluyor ve aslında bunu zaten üretiyorlar. Ülkemizde dünyada 3. büyük arıcılık ülkesi, 75 bin arıcımız, 12 bin bitki türümüz ve aynı zamanda 8.2 milyon arı kovanımızla dünyada 3.'yüz arıcılıkta. Dolayısıyla bu kadar güçlüyüz madem arıcılıkta, neden ülkemizde üretilmesin bu kıymetli ürünler diye düşünerek girişimcilik yolculuğuma 40 yaşından sonra çıkmış oldum.
0: Peki şimdi hep çok konuşuyoruz ama işte dünyanın 3. büyük arı ülkesi diyorsunuz ama bal konusunda özellikle çok tereddütte ve genelde de böyle acaba sahte mi bu bal, ya da işte bu balın üretimi doğru şartlarda mı yapılmış, ya da işte şeker mi yedirilmiş bu arıya gibi böyle farklı aslında efsaneler var. Bize biraz anlatır mısınız? Arı nasıl bir hayvandır? Hem onu, hani bizim doğa için nasıl bir önemi var? Hem de bal dediğimiz şey nasıl daha iyi olur? Ya da biz iyi bal yiyebiliyor muyuz diye sorayım.
1: Çok güzel bir soru. Teşekkür ederim bu soru için. Aslında uzmanlık alanım benim. Yani hem akademik hem sektörel olarak da uzmanlık alanım ve uzun yıllardır da mücadele ettiğimiz bir alan diyelim. Gerçekten. Maalesef dünyada bu kadar kıymetli ürünler olduğu için arı ürünleri, bal, polen, propolis, arı sütü, arı ekmeği, arı zehri, bunların hem katma değeri çok yüksek hem de maddi değerleri yüksek ürünler. Çok da fazla sahteleri yapılıyor. Dünyada halen satılan balın en az yarısının gerçek olmadığı, sahte olduğu biliniyor. Bunlar hem datalarla, verilerle doğrulanmış bir şekilde hem de raflardan alınan örneklerle doğrulanmış olarak söylüyorum. Yani bu sadece ülkemizin bir problemi değil, dünyanın da bir problemi. Ve aynı zamanda diğer katma değerli arı ürünlerindeki problem daha da büyük. %90'lara varıyor. Çünkü birinci üretici dünyada Çin, arkasından Hindistan geliyor. Yani kovan sayısı bakımından 10 milyon arı kovanı Çin'de, 9 milyon arı kovanı Hindistan'da, 3. Türkiye zaten. Çin dünyaya genellikle zaten çok büyük bir ülke. Doğru bir ürün üretiliyorsa da o zaten Çin'de kendi içinde tüketiliyor. Yani uluslararası ticarete girmiyor. Ama dünyadaki diğer ülkeler balı ve diğer katma değerli arı ürünlerini, propolisi, arı sütünü, poleni, arı ekmeğini Çin'den satın alıyorlar. Ve ürün formüllerini onlardan aldıkları ürünleri kullanıyorlar. Sonuçta oradan satılan ürün gerçek olmayınca Çin propolisi mesela, arılar normal propolis biliyorsunuz bir ağaç reçinesi. Hı hı. Arılar bunu ağaçların reçinemsi kısımlarından toplayıp kovanda bir antibakteriyel, antiviral, antifungal gibi, yani artık bir dezenfektan gibi kullanıyorlar. Her petek gözünün dibini propolisle kaplıyorlar. Üzerine kendi yavrularını ve gıdalarını bırakıp böylece kovanı aslında bakteri, virüs, mantarlardan propolis sayesinde korumuş oluyorlar. Ve tabii ki insanoğlu bunu elde ettiğinde ham propolis olarak kovandan bal mumuyla karışık bir halde elde edebiliyoruz. Ekstraksiyon dediğimiz işlemden geçirirsek insan vücudu sindirebiliyor. Yani sıvı damla formuna getirilirse. Bu işlemde tabii ki bir know-how ve uzmanlık gerektiriyor. Uzman gıda mühendisleri tarafından yapılması gerekiyor. Ama piyasada numune aldığımızda, ki biz İstanbul Teknik Üniversitesi'nde şöyle bir araştırma yaptık. Biz firmamızı 2013 yılında İTÜ Arı Teknokent'te kurduk. Teknokent'in, üniversitemizin destekleriyle, aynı zamanda COSGAP ARGE teşvikleriyle kurduk. Ve ilk yaptığımız çalışma

0: çalışma aslında dünyada çok az standardı olan ya da hiç olmayan bu katma değerli arı ürünleri dediğimiz alan, yani propolis, arı sütü, polen, arı ekmeği ve arı zehrinin standartlarını oluşturma çalışmasını da eş zamanlı olarak başlattık. Bu çalışmada ilk adım şuydu: dünya pazarlarından Türkiye'de dahil olmak üzere yaklaşık 23 ülkeden propolisleri topladık. Raflardan propolis adıyla satılan propolis damla, sıvı ekstrakt, bunları topladık. Oralarda fuarlara katıldıkça bu ürünleri satın aldık ve İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Ürünleri Mükemmeliyet Merkezi'nde de bütün bu ürünler analiz edildi. Bu arada Anadolu topraklarımızda üretilen propolis de eş zamanlı olarak, bunları da arıcılarımızdan, biz zaten firma olarak sözleşmeli arıcılıkla çalışıyoruz. Arıcılarımıza malzeme, ekipman, alım garantisi veriyoruz. Temiz bir bölgede, temiz su kaynaklarının olduğu, temiz bitki örtüsünün olduğu, endüstriyel atık alanlarından uzak noktalarda üretim yapıyorlar. Bu ürettikleri ürünleri de elde ettik. Yani ham propolisleri topladık ve bunların ekstraksiyonlarını gerçekleştirdik. Sıvı damla forma getirdik. Bal mumunun ayrıştırılması ve insanoğlunun tüketebileceği, o arının da kullandığı reçinenin elde edilmesi gerekiyor. Buna ekstraksiyon diyoruz bu işlemi. Bu işlemi de yaparak saf Anadolu propolisini Türkiye'nin farklı bölgelerinden de elde ettik. Neticede karşılaştırdığımızda analiz sonuçlarına, antioksidan özelliklerine bakıldı. Yani propolisin propolis olması için hangi antioksidan, fenolik, flavonoid bileşenleri içermesi gerekiyor? Bunlara bakıldı ve içerdiği propolis konsantrasyonuyla da bu değerlerin uyumlu olması lazım etken maddelere. Çünkü asıl ürünün faydası ya da kovanın faydası zaten o antioksidanlardan geliyor ve bunlar da bitkilerden geliyor. Buna baktığımızda şunu gördük: ürünlerin yaklaşık, yani dünya pazarlarından 23 ülkeden yaklaşık %98'i, bakın çok ciddi bir oranda, etiketinde beyan edilen miktarda propolis içermiyor bir defa. Bu çok önemli bir sorun. Peki %38'i hiç propolis içermiyor. Bakın rengi, tadı, kokusu propolise benziyor. Yani koyu kahverengi. İşte kokladığınızda propolis gibi kokuyor. Ama içinde hiç propolis yok. Yani aslında boyalı su. %50'nin üzerinde bir oran çok ciddi anlamda farklı derecede propolis içeriyor. Yani mesela etiketinde %30 yazılmış ama içinde %2 var gibi. Diğer kısmı da ya etiketindeki içerdiği propolis oranı belirtilmemiş ya da içerdiği yine miktardan daha düşük bir oranda, yani 50 ise 25 gibi farklı oranlarda etiketlenmiş ve bazı bileşenler eklenmiş ürüne propolis dışında, ama bunlar etikette de beyan edilmemiş. Yani böyle hatalı içerik beyanları da var. Nedeni de işte bir koruyucu katmış mesela, koruyucuyu beyan etmemiş gibi. Bu tarz korkunç sorunları gördük. Mi? Çok yani korkunç.
1: İnsanlar sağlık için alıyorlar özellikle.
0: Aynen, çok korkunç bir durum. Ve bunu ben Uluslararası Bal Kongresi'ne katıldım. Apimondia'da, Kanada'da yapılıyor. Dünya Arıcılar Birliği'nin kongresine. Orada sundum bu dataları. Türkiye'yi temsil eden Uluslararası Bal Komisyonu üyesiyim ve aynı zamanda Uluslararası Standartlar Örgütü'nün de üyesiyim. Yani akademik olarak oradaki çalışmalarıma da devam ediyorum. Yine Türkiye'de de Bal Kodeks Komitesi'yle de çalışıyoruz. Dolayısıyla burada sundum. Bakın böyle bir ciddi sorun var. Balda %50 sahtecilik halen ve engellenemiyor. Yani dünyanın her yerinde bal standardı var ve bir türlü baldaki bu sahtecilik halen engellenemiyor. Çünkü büyük bir ticaret dönüyor. Propolis'teki oran %98. Yani daha da yüksek bir oran. Arı sütünde yine benzer bir tablo karşımıza çıktı. Dolayısıyla aslında katma değeri arttıkça sahtecilik oranının da arttığını gördük. Ve bu dataları sunduk. Bu dataları sunduktan sonra şöyle güzel bir gelişme oldu. Tabii kim sahte yapıyor? Herkes kendini biliyor. Bütün ülkeler ne yaptığını biliyor, ne ihraç ettiğini biliyor. Şöyle güzel bir gelişme oldu. Uluslararası Standartlar Örgütü propolis standardının oluşturulması için bir çalışma grubu başlattı. Dolayısıyla bu çalışma grubunun çalışması sayesinde şu an ülkemizde ve dünyada Uluslararası Standartlar Örgütü'nde arı sütü standardı var. Propolis standardı var. Yine ülkemizde de Tarım Bakanlığı'yla biz propolis, arı sütü, polen, arı ekmeğinin standartlarını çalışmaya başladık. 8 yıl sürdü bu çalışmalar. Hani kolay değil. Uzun yıllar süren emekler. Ama neticede Türkiye bu

0: anlamda dünyaya ön ayak olmuş oldu. Biz de hem akademik anlamda hem sektörel anlamda firma olarak buna ön ayak olmuş olduk. Ve böylece mükemmel olmasa da en azından bir standardımız oldu. Yani bu ürünlerin analiz edildiğinde uyması gereken kriterlerin belirlendiği bir standart ortaya çıkmış oldu. Halen standart çalışmaları Uluslararası Standart Örgütü'nde devam ediyor. Mesela propolis sıvı damla formunun, yani propolis özütlerinin çalışması devam ediyor. Yine polen standardı oluşturuldu. Arı ekmeği henüz yok, arı zehri henüz yok ama onların da çalışmaları başlayacak. Yani bu çalışmaları başlatmış ve bazılarını da bugüne kadar neticelendirmiş olduk. Peki dünya piyasasında nasıl dönüyor? Yani tüketici gerçek bal tüketiyor mu? Propolis tüketiyor mu? Bu tam kontrol altında değil halen. Çünkü maalesef sahtekar firmalar, yani bakanlığımız adımlar atıyor. Ülkemiz bu konuda çok ciddi çalışıyor, onu da söyleyeyim. Yani dünyada ben birçok ülkenin hem fiziken ziyaret etme, fuarlara katılma imkanı buluyorum. Biz zaten 36 ülkeye ihracat yapıyoruz kendi ürünlerimizi. Yurt dışı markamız da farklı, B&U. Belki hani yurt dışından bizi izleyenler varsa, Avrupa'da ve Amerika'da, İngiltere'de B&U markamızda ürünlerimiz bulunuyor.
1: Kaç ülkede varsınız?
0: Şu an 36 ülkedeyiz. Ağırlıklı Avrupa ülkeleri, İngiltere, Amerika başta olmak üzere. Ama bunun dışında hani Asya ülkeleri, MENA bölgesi ve buralarda da bazı ülkelerde yine ürünlerimiz yer alıyor. Hem cilt bakım ürünleri hem de tabii ki takviye edici gıdalar ve gıda formüllerimiz de var. Bunları tüketiciler bulabiliyor ve bu ülkelerde biz de çok sık bulunuyoruz, fuarlara katılıyoruz ve raflardan da hala numuneler alıp inceliyoruz, pazarı takip ediyoruz. Hala sahtecilik devam ediyor. Yani bu oranlar çok da değişmedi. Hani hala balın, dünyada satılan balın yarısı hala sahte. Hala propoliste sahtecilik var. Çünkü bir şekilde bu rant kapılarının standart ve kodeksler dışında bir takım ticari engellerle de aslında önünün kapatılması gerekiyor. Dolayısıyla bu adımlar atılırsa kısa ve uzun vadede bizim ülkemizde de atılması gerekiyor. Bizim ülkemizde şöyle bir fırsat var. Hani bal ithalatı bir anlamda yasak. Hani yasak değil ama yasak. Yani vergiler ona göre yüksek, bir takım standartlara uyması gerekiyor. Bir kontrol altında. Ama mesela diğer arı ürünlerinde de benzer çalışmaların yapılması lazım. Çünkü halen mesela Çin propolisi ülkemize hala gelebiliyor. Her ne kadar tebliğe göre artık yavaş yavaş analiz edilmeye başlanmış olsa da, yani bu tarz ticari engellerle de biraz daha kontrol altına alınabilir. Ama tüketici her zaman %100 doğru balı tüketebiliyor. Şu an hala diyemiyoruz ama mücadeleye devam ediyoruz.
1: Şimdi ticari olarak engellense de Türkiye'de de ticari olarak aslında ahlaksızlık var sonuçta.
0: Tabii.
1: Şimdi böyle bakıldığı
0: yani,
1: zaman
0: Türkiye'de de birçok firma var.
1: Bir vatandaş olarak ben
0: maalesef
1: nasıl seçeceğim?
0: Doğru yani, ürünü üretmeyen.
1: Bir bala baktığım zaman onun gerçekten bal olduğunu etiketi okuyarak anlayamadığımıza göre nasıl yapacağız?
0: Şimdi tabii ki burada tüketiciye düşen görev şu. Tabii ki zaten Tarım Bakanlığı son yıllarda biliyorsunuz bu balda sahtecilik konularını açıklıyor. Hatta bal dışında diğer gıdalarda da bulduğu uygunsuzlukları basına açıklıyor. Bir defa bunları tüketicinin takip ediyor olması lazım. Bu firmalar bazen bir firma açıyorlar, kapatıyorlar, başka firma açıyorlar, gene ticaretlerine devam ediyorlar. Yani bir defa bu tarz firmaların ürünlerini kesin almamaları gerekiyor. Yani ürün nerede üretilmiş, nasıl üretilmiş, kimler tarafından üretilmiş, nasıl paketlenerek o rafa gelmiş. Bu zincir ve silsileyi tüketicinin artık markaların beyan ettiği web sitelerinden, markalara ulaşarak, mail, WhatsApp, sosyal medya üzerinden sorular sorarak, analiz raporlarını isteyerek takip etmeleri lazım. Ben şunu tavsiye ediyorum. En doğru ve en sağlıklı üretim tarzı şu. Biz o yüzden öyle üretiyoruz bütün arı ürünlerimizi. Bir defa sözleşmeli arıcılık çok önemli. Aracıları ortadan kaldıran, doğrudan üreticiyle paketleyici firmayı buluşturan bir sistem. Biz bu sistemi Türkiye'de ve dünyada ilk uygulamaya başladık. Ve arıcılarımıza malzeme, ekipman ve alım garantisi vermeye başladık. Arıcılarımız temiz bölgelerde ürettikleri propolis, arı sütü, polen, arı ekmeği ve ham balları tesisimize, bizim İstanbul Sancaktepe'de bir 10.500 metrekare Avrupa'nın ve MENA'nın en büyük katma değerli arı ürünleri tesisi var. Buraya gönderiyorlar doğrudan. Burada biz analizlerini yaparak o bahsettiğimiz takviyeci gıdalar ve cilt bakım formüllerine dönüştürüyoruz ve buradan da her partiyi ayrıca analiz ederek ve sertifikalayarak dünyaya gönderiyoruz. Bu tesisin GMP, BRC, IFS, SEDEX gibi çok önemli sertifikaları var. FDA tarafından 2 defa denetlendi. Sağlık Bakanlığı onaylı tıbbi cihaz ve kozmetik üretim alanlarımız var. Dolayısıyla 30'a yakın ulusal ve uluslararası sertifikasyon ve kalite güvence sistemiyle yönetiliyor. Ve bu güvence sisteminden kapıdan içeriye giren her ham madde geçmek zorunda ve çıkan her ürünün her partisi de aynı analiz ve kalite güvence sisteminden geçmek zorunda. Bunları sorguluyor olması lazım tüketicilerin. Yani ben bu ürün nereden gelmiş, kaynağı neresi? Biz mesela ürettiğimiz her parti arı ürününde mesela propolis damla ürettik. Bu damlanın içerisine hangi arıcıların propolisi girmiş? Bu propolis nerelerde üretilmiş? %100 geriye dönük izleyebiliyoruz. Keza diğer ürettiğimiz bütün ürünlerde de böyle, yani %100 geriye dönük izlenebilirlik söz konusu ve her parti ürünü ayrı analiz ediyoruz. Bu çok önemli. Bunları sorgulamak, altyapı var mı, laboratuvar var mı, yeterli ekip var mı? 120 kişi çalışıyor tesisimizde ve bunların yaklaşık 25 kişisi sadece ARGE merkezimizde çalışıyor ve ARGE merkezimizin de görevi aslında bu katma değeri çok yüksek. Birçoğu patent almış durumda ve ödüller almış durumda ürünlerimizin. Bu ürünleri geliştirmek, bunların stabilite raformu çalışmalarını yapmak ve bu ürünlerin gerçekten %100 doğal, saf, katkı maddesi içermeden ve beklenen etkiyi gösterecek şekilde dizayn etmek. Aynı zamanda bu ürünleri geliştirdikten sonra yine ARGE merkezimizin üniversite işbirlikleri sayesindeki 29 ayrı üniversiteyle bugüne kadar işbirliği yapmış durumdayız. 45'in üzerinde yayınlanmış klinik ve bilimsel çalışmamız var ürünlerimizde. Yani bunlar çok çok önemli veriler ve çok önemli kıymetler. Bu çalışmaları yapabilen, bu altyapı ve bilgiye sahip güvenilir firmalardan ürünleri almayı tercih etmeliler. Öbür türlü her zaman riske açık bir ortam oluşuyor ve sağlıklı bir nasıl diyelim, değerlendirme olmayabilir. Tüketici açısından her zaman risk olabilir.
1: Evet. Peki sizi konuşacakken aslında işinizi daha fazla konuşuyorum ama sizi de soracağım tabii, ama bize biraz bir de şey anlatır mısınız aslında, bu propolis, arı sütü, işte hambal ya da arı ekmeği dediniz.
0: Arı ekmeği dedim.
1: Bunlar ne işe yarar? Yani sağlık olarak neye iyi gelir?
0: Şimdi propolis aslında bilimsel çalışmalara baktığınızda 120 binin üzerinde akademik araştırma var propolis ile ilgili. İbn Sina'nın reçetelerinde, Hipokrat'ın reçetelerinde yer alan maddeler bunlar. Aslında bunlar arıların ürettiği doğal gıdalar, ama arıların kullandığı gibi biz de günlük beslenmemize eklediğimizde mesela propolis çok güçlü bir antioksidan ve vücudumuzda bir detoks etkisi yapıyor. Yani serbest radikalleri, hücre atıklarını bağlayarak vücuttan uzaklaştırmaya yarıyor. Böylece kalan hücreler daha sağlıklı oluyor. Bu ne demek? Bu şu demek: bağışıklık hücrelerinizin sayısı artıyor. Çünkü ölü hücreler ve hücre atıkları vücudunuzdan düzenli olarak propolis kullandığınızda uzaklaştırılmış oluyor. Böylece bağışıklık sisteminin güçlenmesine mesela çok önemli bir katkısı var propolisin. Yine bilimsel çalışmalarda, tabii klinik çalışmalarda da çok kullanılmış propolis. Birçok klinik çalışma var propolisle ilgili. Literatüre girin. Yani şöyle söyleyeyim, mide rahatsızlıklarından aftyara ve uçuklara, çeşitli kanser türlerinde tedavinin desteklenmesi amacıyla, yani normal tedaviniz olurken takviye olarak alındığında faydalarını gösteren çalışmalar var. Çok sayıda araştırma var. Özellikle bu viral, bakteriyel enfeksiyonlarda tedaviyi yine destekleyici olarak, bir takviye edici gıda olarak kullanıldığında yayınlar var, çalışmalar var faydalarını gösteren. Mesela bizim burun spreyimiz var, Sağlık Bakanlığı onaylı, propolisli ve aynı zamanda deniz tuzu ve okaliptüs yağı içeriyor. Bu formül 10 bin hastada alerjik rinit üzerine test

0: kastedildi. Herhangi bir ilaç etken maddesi doğrudan içermiyor. Ama doğal formül olmasına rağmen herhalde propolisin ve deniz tuzunun ve okaliptüsün birleşen sinerjistik etkisiyle birlikte alerjik rinit semptomlarında önemli bir fayda sağladığı bu çalışmada gösterildi ve bu bilimsel yayın haline geldi. Arı sütüne bakacak olursak bir anne sütü gibi arıların yavrularını beslemek için vücudundan salgıladığı bir süt. Bunun içerisinde bazı özel bileşenler var. 10-hidroksildekonoik asit, royalaktin gibi. Bunlar doğal olarak başka hiçbir gıdada bulunmuyor. Ve bu bileşenler sayesinde arı sütü bir gençlik ve zindelik iksiri gibi diyebilirim. Mesela vücutta kolajen sentezini tetikliyor. Vücudun kendi kolajenini üretmesini sağlıyor. Bu mesela ne için önemli kolajen üretiyor olması vücudumuzun? Saçlarımız, tırnaklarımız, cildimiz, kemiklerimiz, eklemlerimiz bunların sağlığı için çok önemli. Keza mesela bilimsel çalışmalarda yine en önemli faydalarından biri kadın sağlığı ve erkek sağlığı ve üreme sağlığında. Yani bebek sahibi olmak isteyen çiftlerde düzenli kullanımı, yine tedavi görüyorlarsa tedavilerin yanı sıra arı sütünün beslenmeye eklenmesinin bebek sahibi olma ihtimalini arttırdığı bilimsel çalışmalarda söyleniyor. İleri yaşımız ilerledikçe, ileri yaşlarda özellikle bu unutkanlık biliyorsunuz, hani Allah korusun bunama, Alzheimer gibi hastalıklara yakalanmama noktasında, yakalandıysak da en azından semptomların hafifletilmesi noktasında faydası olduğunu gösteren çok çalışmalar var. Çocuklarda da büyüme, gelişme, konsantrasyon, zeka gelişimi üzerine faydaları olduğunu gösteren çok çalışmalar var. Tabii ki yine altını çizelim. Hiçbir zaman arı ürünleri ilaç değil. Bunlar birer gıda. Bunları beslenmemize gıda olarak ekliyoruz. Tabii ki bunlar doymak için böyle çok miktarlarda tüketmemiz gereken gıdalar değil. Mesela bir propolis damladan günde 20 damla tüketmek yeterli oluyor. Ama vücudunuzun ekstra desteğe ihtiyacı var. Çok yoğunsunuz ya da bir böyle hastalık başlangıcı gibi oldu. O zaman hemen dozu arttırabiliyorsunuz. 80 damlaya kadar mesela çıkabiliyorsunuz. Arı sütünü şöyle bir çay kaşığı sabahları aç karnına dil altından almak yetiyor. Eğer taze arı sütüyse, ballı bir karışımsa bir tatlı kaşığı tüketmek yeterli oluyor. Bunlara biz akıllı moleküller diyoruz. Yani aslında belki benim tanımlamam da olabilir. Arı ürünlerinin içerisindeki bu faydalı bileşenlere ben akıllı moleküller diyorum, akıllı gıdalar diyorum. Bunlar vücudumuzda nerede bir fonksiyonel bozukluk ve metabolik bozukluk varsa gidip orayı tamir etmeye çalışan akıllı moleküller içeriyorlar. Böyle düşünebiliriz. Bunları beslenmeye eklemek ve düzenli tüketmek faydalı oluyor. Yani bir ilaç gibi düşünüp şu anda hastayken içeyim gibi asla değil. Bunu düzenli kullanacaksınız. Böylece az hastalanmak, hastalandığımızda çabuk toparlamak için fayda. Ama altını çizelim. Her zaman doktorumuza gidiyoruz, ilaçlarımızı alıyoruz. Bunları beslenmemize bir ekstra destek olarak ekliyoruz.
1: Peki küçükken arıyla bir temasınız oldu mu? Ya da hani arıyla, balla böyle bir
0: nereden çıktı diyeceksin.
1: Evet, nereden?
0: Çok enteresan bir hikayem var. Ben neyle büyüdüm biliyor musunuz? Benim rahmetli hem babaannem hem anneannem hem böyle itikadı çok yüksek kimselerdi. Sürekli ayetler, Kur'an-ı Kerim okuma. Anneannem Osmanlıca bilirdi. Yani böyle Kur'an-ı Kerim'i hem Arapçasını hem Türkçesini okuyup anlayarak büyümüş bir hanımefendi diyeyim. Dolayısıyla bana hep bal tefsiri anlatırlardı. Hani uyurken hikayeler anlatılır ya çocuklara. Ben Peygamber Efendimizin bal tefsiriyle büyüdüm. Ve bu hikayeyi bilmiyorum bilir misiniz? Bir mecliste Peygamber Efendimiz ve işte komşuları, ailesi hep beraber oturuyorlarmış. Ve bu mecliste ev sahibi bal ikram etmiş. Peygamber Efendimizin önüne geldiğinde balın içinde böyle bir saç kılı düşmüş. Ve çok utanmış ev sahibi. Peygamber Efendimiz'e demiş ki balın ne kadar aslında önemli ve kutsal ve değerli olduğunu ve asla bozulmayacağını söylemiş. O saç kılını alıp kenara koyup balı yemiş. Bunu bana hep anlatıyordu. Ve ben bununla uyuyordum. Rahmetli anneannem özellikle. Ben farkında olmadan bilinçaltımda, şu an düşünüyorum tabii bunu, bu yaşımda. O zaman tabii çok küçük çocuktum. Şu an biliyorum ki bal daha

0: yani çocukken biliyorum ki bal asla bozulmaz, bal antibakteriyeldir, balın içine kötü olduğunu düşündüğümüz bir şey düşse bile onu alıp kenara koyup balı yiyebilirsiniz. Yani ben bu bilgiyle büyüdüm ve onun kutsal bir gıda olduğunu düşünerek büyüdüm. Vücudumuz için ne kadar şifalı olduğunu düşünerek büyüdüm. Ve ayrıca ailem, baba tarafım benim Erzincanlı. Benim ailemde çok da arıcı var. Farkında olarak ya da olmayarak. Ben ne zaman ki hani birkaç defa köyüme, hani özüme gitme ve oraları gezme şansı buldum. Orada birçok arıcıyla, üreticiyle tanıştım. Birçok akrabam da aslında uzaktan veya yakından aslında arıcılıkla meşgul hala Erzincan'da. Dolayısıyla böyle bir enteresan bir özgeçmiş var.
1: Evet.
0: Farkında olmadan bilinçaltına işlendi diye düşünüyorum. Bunu da ilk defa size anlattım şu an.
1: Peki bu şirketi kurarken size destek olanlar oldu mu? Nasıl karşıladı aileniz?
0: Aslında benim annem babam doktor, annem pediatrist, babam da kalp cerrahı. Uzun yıllar tabii devlette, yani devlet doktor, hani Zeynep Kamil eski Koşuyolu Kalp Araştırma Hastanesi'nde çalışıyorlardı. Çok yoğun çalışırlardı, çok emek veriyorlardı, çok da hassas doktorlardı. Yani annem babam hastasıyla bütünleşirdi. Yani gece eve hasta gelirdi bizim mesela. Hasta mesela çocuk, annem gündüz görmüş, annesi arıyor, çok ateşi var, doktor hanım ne yapayım, dayanamazdı, gece bir bile olsa bir getirin bakayım derdi. Yani biz böyle büyüdük. Bir okul çıkışı hastaneye giderdik çünkü orada nöbete kalırlardı, gelemezlerdi. Hastanelerde, evimiz hastane, biz bazen hastanede büyüdük, böyle büyüdük aslında. Şimdi annem babam hiç girişimcilik düşünmemiş insanlar ve ben girişimci olacağım deyince de çok şaşırdılar. Önce onu söyleyeyim. Çünkü onlar da hep akademik, hep doktor. Çok şaşırdılar ama hani engel olmadılar diyeyim, ama çok da mutlu olmadılar. Annem şunu sordu, kızım nasıl yapacaksın dedi. Çünkü o çok zorlanmış ya hayatında, hem çalışıp hem de çocuklarını büyütürken. Peki nasıl yapacaksın? Çok çalışman lazım, çok stres, emek. Bir de finansal da bir stres yükü de binecek üzerine. Hani nasıl altından kalkacaksın diye. Onu sordu bana. Dedim ki yani sonuçta benim oğluma şifa olan propolis var ve bu ülkemde aslında üretilebilir. Neden Çin'den gelsin? Yani demek ki bu bir görev. Bazen evrenin mesajlarını okumak lazım. Ben bunun bana verilmiş bir görev olduğunu düşünerek aslında konforlu dediğimiz alanı, yani beyaz yaka görevlerimizi bırakıp riskli bir alana, girişimcilik yolculuğuma böyle çıktım. Gerçekten tamamen bir inançla. Deseniz hani maddi kaynaklarınız var mıydı? Yoktu. Devlet memuru anne babanın çocuğuyum gün sonunda. Ne vardı? Bilgi kaynaklarımız vardı. Yani eğitimimiz, akademik özgeçmişimiz, okuduklarımız. Dolayısıyla ben bu bilgilerle bu yolculuğa çıktım. Devlet destekleriyle yine aslında KOSGEB, İTÜ Teknokent destekleri, ARGE projeleri, TÜBİTAK destekleri, bu projelere başvurarak, buralardan desteklenerek aslında firmamızı kurup büyüttük. Nasıl aldınız destekleri deseniz, kimseyi tanımıyoruz. Sadece oturduk, düşündük, yazdık ve başvurduk. Gerçekten bu samimi böyle. Çok güzel insanlarla bu yolculukta karşılaştık. Bir kısmı eleştiri de yaptı ama bu eleştiriler atmadık, yanlıştır demedik, duymalıyız, dikkate almalıyız ve bununla ilgili önlem almalıyız, bunu da düşünmeliyiz diye düşündük. Hep öğrenmeye açık olduk ve bu sayede bu yolculukta bize el veren, yardım eden çok insan oldu ve hala da oluyor, iyi ki de oluyor. Yani siz iyi enerji biriktirir, etrafınıza da iyi enerjiler verirseniz etrafınızdan da iyi enerjiler alıyorsunuz. Olumsuz şeyler yapma diyenler olmadı mı? Oldu. Ama yani yapmasaydık kim yapacaktı o zaman? Onu da düşünmek lazım. Eğitimimiz bu, mesleğimiz bu, hayatımız bununla geçmiş ve böyle de bir sınavdan geçmişiz. Oğlumla sınanmışım. Demek ki bunu yapmam gerekiyor diye düşünerek bu yola öyle çıktım. Zaten dedim, balık bilmezse Allah bilir. Dolayısıyla o azimle devam ediyoruz.
1: Peki şimdi baktığımız zaman aslında

0: Üretim tesisleriniz nerede?
1: Sancaktepe'de, İstanbul'dayız.
0: Şimdi tabii kadın girişimciler ile ilgili de aslında çok sosyal faalyetler içerisindesiniz de, pek çok dernekte de varsınız. Kadınların da aslında şu dönemde çalışma koşullarını, fırsat eşitliği noktasında geldiği noktayı da çok direkt izliyorsunuz. Böyle baktığımız zaman, sizin işe başladığınız zamanla bugüne baktığınız zaman nasıl bir tablo görüyorsunuz? Ve tabii hani üretim tesislerinizde de ne kadar kadın çalışıyor, onu da sorayım.
1: %65 kadın çalışan oranımız.
0: Ha, çok iyi rakam.
1: Son zamanlarda artmış olabilir. Belki %80'e falan çıkmış olabiliriz. Yani böyle bir değişkenlik oluyor. Dönemsel işler bazen çok yoğunlaşıyor. O dönem sayımız 200'e kadar çıkıyor. O dönemlerde %65 falan oluyoruz. Bazı dönemlerde de azalıyor. O dönemlerde %80'e kadar çıkıyoruz. Yani kadınlar hep sabit gibi düşünebilirsiniz. Orada bir tık gerçekten bir pozitif ayrımcılık yapmaya çalışıyoruz. Ama bunun dışında ben şöyle düşünüyorum. Şimdi ben onu her zaman dile getiriyorum. Her zaman bir işi yapmamanız için birçok bahaneniz olabilir. Dünyada da olabilir, ülkenizde de olabilir, ekonomide de olabilir, ailenizde ve hayatınızda da olabilir. Peki yapmak için ne sebeplerimiz var? Yani bardağın boş ve dolu tarafından ne tarafa bakacağımızla ilgili. Şimdi efendim, girişimcilikle ilgili bir fikrim var ama şu an doğru zaman mı? Niye ekonomi kötü, savaş var, işte yeteri kadar destekler ve kaynaklar yok gibi sayabiliriz. Doğru mu? Böyle çoğaltabiliriz bunları. İşte belirsizlik var vesaire diyebiliriz. Ama bir şey söyleyeceğim. O zaman hayatımız geçip gidiyor. Yaşımız ilerliyor, ömrümüz tükeniyor. Bizim bir tane hayatımız var ve onu ya doğru ve iyi kullanacağız. Yani yolculuğumuz önemli ya, hani gittiğimiz yer değil, yolculuğun kendi önemli. O yolculuğu ya istediklerimizi yaparak yaşayacağız ya da hep bekleyerek ve bir yerlerden umut ederek yaşayacağız. O yüzden ben beklemeyi önermiyorum. Her zaman bizi durdurmak için bir bahaneler üretebiliriz. Bizi ilerletmek için bahaneler üretelim diyorum. O zaman bir takım fırsatlar vardı. Onların hepsi şu anda olmayabilir ama şu anda da başka fırsatlar var. Yani hep bardağın dolu tarafına bakılmalı ve evet, şu anda şu negatiflikler var. Bunları risk olarak alıyorum. Nasıl yönetebilirim onu düşüneyim. Yani olumsuzluk olarak ve beni durduran bir şey olarak almıyorum, risk olarak alıyorum. Nasıl yönetmeliyim onu düşüneyim. Diğer taraftan fırsatlara bakayım. Bir de bu fırsatlar var. O zaman bunları da nasıl faydaya dönüştüreyim? Böyle bakarsak o zaman hayat yolculuğumuz tam istediğimiz gibi olur. Öbür türlü ama onu da yapamadım, bunu da yapamadım. Hep mutsuz olarak ve hep bekleyerek hayatımız geçecek. Ne yapmak ve yolculuğunuzu nasıl geçirmek istediğinizle ilgili, dünya sonuçta dönüyor ve her zaman bir şeyler değişecek dünyada. Bunu da kabullenmek lazım.
0: Peki başarısızlık nedir sizin için? Sizin böyle unutamadığınız bir başarısızlığınız var mı?
1: Yani başarısızlık aslında, mesela şöyle, siz de tanışmışsınızdır. Buraya ben de programınızı takip ediyorum. Kadın girişimcilerin hikayelerinden. Çünkü biz birbirimizden ilham alırız. Birbirimize ilham veririz. Mesela şöyle, kadın girişimci arkadaşlarım var. 5 şirket açmış, 5 şirket kapatmış. Bir kısmı batmış, bir kısmını satmış, çok başarılı olmuş. Yani böyle hikayeler var. Önemli olan yaşadığınız başarısızlık diye tanımladığınız durumlardan öğrenmek, ders çıkartmak aslında bence. O yüzden başarısızlık diye hiçbir şeyi tanımlamıyorum. Ben ders çıkartmak ve öğrenmek olarak tanımlıyorum yaşadığım her olumsuzluğu. Mesela bir şirkette en önemli konulardan biri operasyonu doğru kurmak ve yönetmek. Doğru mu?
0: Evet,
1: bunu iyi, doğru kuramadığınız ve sisteminizi kuramadığınızda çok büyütseniz bile bir yerde sorun çıkacaktır. Mesela depoyla ilgili sayım eksiği ilk çıktığında, ben şimdi bunun tabii benim için büyük bir şey. Çünkü bizim depodaki bütün ürünlerimiz çok kıymetli.
0: Tabii.
1: Sayım eksiği çıktı. Ve bunu nasıl bulacağımı ve birisini suçlayacak mıyım? Yoksa yani nereye gitti o zaman bu ürünler? Yoksa bunun kaynağını nasıl bulacağım? Mesela bu benim için çok böyle yıkıcı bir şey olmuştu. Çünkü çok güvendiğimiz, işte ekibimize çok güveniyoruz, çalışanlarımıza. Onlara emanet etmişiz.

0: nasıl bunu takip etmezler ya da nasıl böyle bir emanete hıyanet olur? Mesela çok yıkılıyorum bazen. En çok insanlardan beklediğim davranışı ya da ben demek ki diyorum kendimdeki o duyguyu karşı tarafa geçirememişim. Yani aynı sinerjide ya da aynı frekansa gelememiş olmak beni en çok yıkıyordu hayatımda. Mesela bir tanesi de bu olay. Sonra ortaya çıktı ki işte aslında hem oradaki arkadaşların da bir takım ihmalleri var ve bir takım işte hatalı sayım vesaire gibi şeylerden. Ama mesela bunu ilk yaşadığımda çok yıkılmıştım. Hatta dedim ki tamam bırakıyorum ya, yani insanla çalışılmaz, yani böyle bir şey olamaz filan. Bırakayım o zaman, yapmayayım ben bu işi filan gibi böyle bir noktaya geldim. Sonra bir başka kadın girişimci arkadaşım dedi ki Aslı'cığım saçmalama ya, bunlar olur. Bu çok normal. Sen bak ne güzel olmuş olması, daha çok firma küçükken olması sana şunu gösteriyor. Bu demek ki burayı denetlemeli ve farklı bir sistemle kontrol altına almalısın. Demek ki bir şeyleri eksik yaptık. O zaman dön, nasıl düzeltebilirim diye bak. Mesela ben buradan bu olaydan yavaş yavaş bunları işte her olaya nasıl bakmam gerekiyor ve nasıl düzeltebilirim? Nasıl önemli noktalara odaklanmalıyım? Bunu öğrendim. Dolayısıyla ben bunların hepsini başarısızlık değil, hepsini öğrenme süreci olarak tanımlıyorum. Böyle bakarsak ilerleyebiliyoruz. Yoksa öbür türlü bizi durdurmak için çok bahane var.
1: Evet. Hayatta sizin için rol model var mı? Varsa kim?
0: Tabii var. Çok rol modeller var. Yani ya ülkemizde çok kıymetli kadın girişimciler var. Ben bunlardan çok ilham aldım. Çok sayabilirim isim. Ama saymadıklarım da kırılır diye isim vermeyeyim. Yani şey, o mesela Nilüfer Bulut bir tanesi. Emine Sabancı, Emine Erdem, Sanem Oktar gibi çok kıymetli isimler var. Ve nicelerini sayabilirim. Hepsinden ayrı ayrı bir ilham aldım. Bir konuyu öğrendim. Bir başım sıkıştığında bana mutlaka el verdiler. Ne zaman başım sıkışsa aradım. Hiçbir şey olmasa bile en azından bir motive edici söz duymak bile sizi ilerlemek için teşvik ediyor. Dolayısıyla çok isim var dediğim gibi.
1: Peki. Şimdi tabii hayat geçiyor ve şimdiki aklımız geçmişteki aklımızla çok farklı. Hayat da değişiyor, hayat da farklılaşıyor. Bugün 18 yaşındaki Aslı karşınızda olsa ona ne derdiniz?
0: Güzel soru. Yani aslında hayatta çok önemli olduğunu sandığım birçok şey aslında böyle bir iğne deliği kadar küçük ve aslında çok da önemsizmiş. Yani bazen yanlış bir yere odaklanıp orada gereksiz vakit kaybetmişim. Şimdi hayatımda geriye dönebilsem artık oralara odaklanmayıp daha büyük resme odaklanıp daha farklı bir bakış açısıyla daha hızlı ilerleyebilirim. Bir de şunu söylerim, girişimcilik yolculuğuna erken çık derim Aslı'ya.
1: Ama onları yaşamamış olsaydınız belki hiç düşünmezsiniz girişimci olmayı.
0: Zaten düşünmüyordum. Aklımda bile yoktu. Diyorum ya, ailemde de yok zaten. Hani tıpçı bir aile, birçoğu mühendis, doktor. Yani hep böyle devlette çalışan, kamu görevlisi pozisyonunda ya da akademisyen. Böyle çok kültürde olan bir şey değil. Ailemin de çok alışık olduğu bir durum değil. Ben de öyle gidecektim. Hiç aklımda yoktu. Ama kader bana bu yolu gösterdi, öyle söyleyeyim. Ve o doğru yol olduğuna inandığım için de hala o yolda ilerliyorum.
1: Peki 10 yıl sonraki Aslı karşınızda olsa ona ne söylersiniz?
0: 10 yıl sonraki Aslı'yı da biraz şöyle görmek istiyorum. Artık öğrendiklerini, yani artık geri veren ve öğreten, aktaran, yeni nesillere bırakan bir Aslı olsun istiyorum. Girişimcilik yolculuğuna devam etsin, bırakmasın ama artık bazı şeyleri devretmiş olsun ve biraz daha yeni nesile yol açıyor ve öğretici oluyor olsun istiyorum. Ona deneyimlerini paylaş derim mutlaka. Daha fazla paylaş, kitap yaz, öğret, bir ders ver. Böyle bir yolculuk olsun istiyorum onun için.
1: Peki.
0: Ve birazcık da kadınlara ve çocuklara özellikle yardım eden, özellikle kadın ve çocuklar için çalışan bir Aslı olsun istiyorum.
1: Peki, şimdi bazı kelimelerimiz var sizi biraz daha derinden tanıyabilmek için. Kısa kısa yanıtlar verirseniz çok sevineceğim. Sizin için ne ifade ediyor?

0: Tutku?
1: Tutku mesela benim bu arılara olan tutkum gibi aslında. Vazgeçemediğiniz ve peşinden gitmeniz gerektiğine çok inandığınız bir şey.
0: Aile?
1: Aile yine sevgi ve sabır.
0: Huzur?
1: Huzur, rahat uyumak. Başınızda hiçbir düşünce olmadan, vicdanınız rahat bir şekilde uyuyabiliyorsanız akşamları çok huzurlusunuz demektir. Bana huzur deyince bu geliyor aklıma.
0: Kadın?
1: Kadın deyince kadın, işte güç dediniz ya az önce. Ayrıca kadın. Çünkü birçok şeyi bir arada başarma yeteneğini doğuştan alarak dünyaya gelen bir varlık. Hem o üretici yeteneği, hem annelik yeteneği, hem eşlik yeteneği, hem birleştirme, buluşturma yeteneği. Yani o farklı bir his yaratıyor bende kadın deyince. Birkaç kelimeyi bir araya, sabır, güç, sevgi. Bu söylediğiniz kelimelerin hepsi kadında buluşuyor. Şimdiye kadar saydıklarımızın hepsi.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Yayınımıza katıldığınız için.
1: Sağ olun.
0: Eminim pek çok genç, hatta genç olmalarına gerek yok, kadınlar sizden ilham almışlardır.
1: İnşallah faydalı oluyorumdur.
0: Yok. Bunu da göstermiş oldunuz. Çok teşekkür
1: evet,
0: ediyorum.
1: 80 yaşında bile bir fikriniz varsa uygulayabilirsiniz. Yani çünkü böyle girişimciler de var hayatta. Yani bunların da hikayelerine bakmanızı tavsiye ederim. Hiçbir şey için geç değil.
0: Peki, çok teşekkür
1: ben
0: ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Efendim, bugün Doktor Aslı Elif Tanur Samancı'yı ağırladık. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere. İyi günler.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

Kemele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Sümela adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen

ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde

800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: Günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
2: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ın.
4: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
5: Canım Cimri.
6: Dünyanın en ünlü kahve zincirlerinden birindesin. Her zamanki gibi, her zamankinden diyebilirsin. Kahve zincirlerinden birindesin. Her zamanki gibi, her zamankinden diyebilirsin. Her zamanki gibi, her zamankinden diyebilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin. O kahve zincirinin hissesini alırsın. Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende.

0: kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, İstediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türklü olmanın avantajlarından faydalanın.
1: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
2: Murat için yenilendi Akbank Mobil.
3: Bizim kız okulu kazanmış.
4: O zaman birikim zamanı.
5: Murat'la Murat olur Akbank Mobil. İhtiyacına göre taktiği değişir. Yatırımları tek sayfada görebil.
3: Çok kolaymış.
4: Kolay tabii.
5: Yepyeni bu mobil, istediğini bulabil. Daha kolay oldu Akbank Mobil.
6: Sen de hemen

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 10. Kocaeli 22, Sakarya, Bursa ve Balıkesir 23. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 10. Konya 22, Kayseri 17, Nevşehir 16, Sivas 14. İzmir çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 14. Denizli ve Muğla 23, Aydın 27, Manisa 24. Antalya çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 16. Mersin 23, Adana 24, Kahramanmaraş ve Hatay 21. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 16. Bolu ve Samsun 16, Karabük 17, Rize 18. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 6. Malatya 19, Erzincan 15, Van 16, Ardahan 17. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 11. Mardin ve Siirt 21, Şanlıurfa ve Diyarbakır 24 derece.
0: Duratay Seramik hava durumunu sundu.
2: CV Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
3: Go through partner CV Enerji.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.

0: tak diye internet, tak diye evinizde.
1: Hayalindeki Antalya tatili Gezinomi'de. Side'de denize sıfır, ultra her şey dahil, One Resort Otel'de vade parksız 6 taksit imkanıyla şimdi tatil daha da yakın. Sizin için ayrıcalıklı bir tatil deneyimi, minikler için eğlence dolu alanlar. Gezinomi ile hayallerini erteleme.
2: Murat için yenilendi Akbank Mobil.
3: Bizim kız okulu kazanmış.
4: O zaman birikim zamanı.
5: Murat'la Murat olur Akbank Mobil. İhtiyacına göre taktiği değişir. Yatırımları tek sayfada görebilir.
3: Çok kolaymış.
4: Kolay tabii.

0: Hayallerinin dümenine geçen gençler hedefe varmadan durmaz. Yapmak istedikleri hiçbir şey hikayede kalmaz. Sabancı Holding'in desteği, Sabancı Üniversiteli gençlerin azmiyle Bandırma Vapuru bu kez gökyüzünde hayat buldu. Teknolojiyle, bilimle attığın o ilk adımın izinde. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun.
1: Yedi yaş ve üzeri için uygundur. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar şiddet ve korku ögeleri içerir.

0: başlı kurdun pençesi orada! Açın kapıyı! Ulak gelin!
1: Balamir yap bu. Çift başlı kurdun pençesi Alpagu hanımızı vurmuş.

0: Onları çıkardım. Tam yüreğine gelmemiş.
1: Ne zaman uyanır?
0: Okun biri yüreğini kaçırmış. Ama öteki ok omuz kemiğini kırmış. Hanımız çok kan kaybetmiş. Gök Tengri bilir. Ama uyanması çok zor.
2: Yine çapıla mı çıktın sen?
3: Çıktım. Ama bu sefer Gök Kağanlığı'nın vergi kervanını değil, yeğenin Batuga'nın gelin görümlüğü kervanını çapulladım. Bir de Alpago.

0: Tengrim sana uzun ömürler versin han baba. Ama senden sonra benim kağan olmamı mı dilersin?
1: Kurultay seçecek elbet ama ülkeler kılıçla alınır, bilgiyle tutulur. Ola ki kandaşın Temur kılıcını senin aklına sunarsa Gökhanlığının sırtı yere gelmez.
2: Babam! Daha ölmedi.
3: Ölmedi. Ölmeyecek de.
4: Senin gibi kum hatun olsun diye yetiştirdim tutkulum. Saraya girecekti. Kaan olacak, tekini ayartacaktı. Çocuğunu doğuracaktı. Alpaguan ölmeden önce de kulağını fısıldayacaktı. Gayrı göğü dair edecek Alpaguan diyecekti.
3: Daha ölmedi.
0: Alpaguan uyansa da uyanmasa da göğü biz yönetebiliriz.

0: Hünkârilerin yaralı.
1: Yine de obayı yıkın. Kuşku kalmasın.

0: Bilemedim Yasav oğlum. Pek benzemez ama.
1: Alpago hanımına nokçuyu da alırsam götürüp köyün önüne atarım.

0: Ok mu kılıç mı?
1: Ok.
0: Han.
2: Attığın ok. Omzuna geldi demiştim.
1: Kolundan da vur. Gökmen başının attığı ok kolunu sıyırmış.
2: Hangi boydanmış?
1: Boyu yoktur. Kimsesizmiş. Saklanmak için dağ obasına sığındı dediler.
3: Yani Çolpan Hatun babamı vuran o okçuyu saklamış, öyle mi?
1: Alpagu Han'ı vurduğunu bilmezmiş teginim.

0: coşkulu bir hareketi var mı?
1: Yok. Timur Tekin anımızın başından hiç ayrılmaz. Ama...
0: Ama?
1: Tahta göz dikmesinden korkacağımız kişi Timur Tekin değil bence. Prenses Meijin.
2: Hemen Tarzu'ya haber sal. İmparator babama Gökhan'ın ölmekte olduğunu bildirsin. Desin ki gök tahtı boşalır. Davranmazsak Balamir Bek dolduracak. Balamir Bek'ten kurtulsak Kaya Tekin yolumuza çıkacak. Babama desin ki Sadık kızı buyruklarını bekler.
3: Emredersiniz.
4: Bu nice geliştir Balamir Yavgu. Baskına mı gelirsin?
5: Kandaşım! Alpagu Han'ı görmeye geldim. O nice sözdü.
6: Ordunun yarısıyla gelince amca.
5: Bağlılığımdan şüphe mi edersin yeğenim?
7: Elbet kuşku duymaz Yapkum. Ama ordun gök halkını huzursuz edebilir. Alplarına burada çadır kuralım.
8: Komutan Bars'a ilet. Alpagu'an ölür ölmez şehri işgal edin. Sarayı ele geçirin.

0: Yüzümün taşı. Odada düşürdüm sanırım. Hemen alıp geleyim.
1: Gülselim, Kırçiçe'ye yardım et de yüzüğünün taşını bulsun.

0: Güneş tepeye çıkınca kam kadın aynı yapacak.
1: Mutlucu fayda etmedi demek. İşimiz kam kadına kaldı.
2: Kam kadın da fayda etmez. Daha ayin başlamadan zehir babanın kanına karışacak.

12 yaşındaydım. Çocuğu hatırlıyor musun?

0: kılıcı veren kızım. Seni vurdu o gün. Ne dedin ya bana? Bir ses versem. Bir kere sesini duysam. Şu karşı dağları yıktırır. Şu sessiz ırmağı kuruturdu. Bir ses versem. Sana sesimi de vermiyorum. Rızamı da vermiyorum. Evlatlık hakkımdan da geçmiyorum Alpagoa. Sebebini Göktengri'ye kendin anlatırsın. Dilerim ki anam kadar kolay vermezsin. Ama olur da uçup tamağa varırsan şunu bil ki ben senin gibi değilim. Ben ailem kurur. Elim tutmasına, ayağım koşmasına ben ailem kurur. Oğullarım bana emanet. Merak etme.
1: Daha gökten kaçacakmış. Haydi köleler, haydi.
2: Biz köle değiliz. Esiriz.
1: Ne olur burada? Alpagoa'nın için ayin başlayacak. Başlamadan sokun şunları içeri. Daha iyi dağılın sizden. Haydi. Dağılın haydi.

0: Keşke aklın olsaydı da sen Kaan olsaydın Göktekin'e.
1: Tehirlerle konuşmak yasak.

0: kabul etmedi. Ateşin rengi ölüme döndü. Babanı koruyan sendin. Bilerek sen deledin.
1: O yüzden ölmez hala can çekişir. Çünkü tam üreginin ortasından vuramadım. Senin yüzünden.
2: Kutluk Hanım hanımın olsun.
3: Kutluk Hanım hanımın olsun. Kutluk Hanım hanımın olsun.
4: Bedenin gücü. Aklın gücü. Ruhun gücü.

0: Ruhun gücü nerede?
1: Nasıl kaçarım ben buradan?
2: Kazarak.
1: Neyi kazarak?
2: Gizli tüneller var. Tünellerin sonunda da sarayın dışına çıkan bir kapı. Haydi kırarttık şunu.

Seni akılsız sanardık. Elinin tutamadığı yayı bu kıza mı kurdurdun? Babanı bu kıza sen...

0: Gökmenler! Bu kansız Handaş'ın Matuga'ya el kaldırmıştır. Cezasını da kellesiyle ödemiştir.
1: Gökkutu'nun ruhu Kartal'a yemin olsun ki kadın, sana can borcum vardır. Kandaşım için.
2: Bir gün ödersin Tekin'im.
1: Güne başına götürün. Haydi.

0: günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye.

0: takacaksın, gerisini takmayacaksın.
1: 4 adet kontinental lastik alana FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu hediye.
2: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Canım Cimri.
3: Zaman benim için gerçekten çok kıymetli. Pek çok insan için de kıymetli artık günümüzde. En verimli şekilde ve güvenilir şekilde arabamı bir daha satmak istesem Trinksat'tan başka bir yere asla gitmem.
4: Arabanı arabam.com'a değerinde Trinksat.
5: Bahar geldiyse

Hayallerinin dümenine geçen gençler hedefe varmadan durmaz. Yapmak istedikleri hiçbir şey hikayede kalmaz. Sabancı Holding'in desteği, Sabancı Üniversiteli gençlerin azmiyle Bandırma Vapuru bu kez gökyüzünde hayat buldu. Teknolojiyle, bilimle attığın o ilk adımın izinde. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan yüzyılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin J.P. Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. J.P. Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. J.P. Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde J.P. Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikre olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada

0: Sen nette donuyoruz.
1: Ama benim adım çekici yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim.
2: Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türkcell'e çekiyorum.

0: Fırsatını kaçırmayın. Şak diye internet, tak diye evinizde.
1: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir. İstediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın. Kuveyt Türklü olmanın avantajlarından faydalanın.
2: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
3: Tabii.
4: Hangi program ya?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide dönüşüm işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Garanti BBVA.
5: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
6: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
7: Her ihtiyacınızı yanınızda olun.

mı demek istedin baba? Yazgın bu muydu? Alpagohan'dan üçümüzü almak mı? Aldım baba. Senin gibi.

0: Batu Gategen'im. Aa, indi soramadım. Ne oldu sana böyle ha?
1: Sanki anlatacak da sorarsın. Bir de evlendiririz. Yazık sana. Hanımız isterse babam verecek değil mi?
2: Hanımız önce iyileşsin de. Şimdi benim de babamın da tek düşündüğü onun sağlığı.
0: Ulayacağım.
1: Yol yorgunuyum. Dinlenmek isterim.
0: Müsaade var mıdır?

Zehir hemen öldürecekti. Altuğan hala can çekişir. Ne bileyim, ordu başısı öyle dediydi, kır çiçek biken. Ne oldu o zaman? Tam Pars'ın dediği gibi yarasına döktüm. Biri gelip temizleyecekti.

0: Sence babam yaşayacak mı? Ölecek mi? Sence? Yaşasın mı, ölsün mü? O ne biçim sordur? Elbet ölmesin, yaşasın.
1: Kaya. Gerçekten babamı sevdiğin için mi ölmemesini istersin? Yoksa ölür de Balamir tahtı kapar diye mi korkarsın?
0: Balamir tahtı kapamaz. İzin vermem.
1: Ben cevabımı aldım.
0: Temur. Babama sevgim saygım çok büyük. Ama... ama ölürse... yanımda olman lazım. Balamir Yapko çok güçlü. Bütün boy beylerin elinde tutar. Onun karşısında tek başıma duramam. Bak kan kadın da dedi. Ben göğün aklıyım. Sen göğün bedenisin. Akılla beden bir olmazsa Balamir Yapko bizi ezer geçer.
1: Kan kadın. Batuga içinde göğün ruhu dedi. Ama senin ruha ihtiyacın yoktur değil mi? Merak etmeyesin. Kılıcım seninledir. Kandaşım.

0: Ana!
1: Dağın eksik olduğuna, göğün ruhu deme cüretini göstermiştir. Aklı karıştı herhalde. Az zindanda kalsın da bir kendine gelsin.
0: Ana! Batuga da babamın kanındandır. Ruhu da vardır, kutu da vardır.
2: Hatta sizde yok, onda var.
3: Baksı kadın, sen de gökten bir şey bulamadı diye kahırlandın da. Ondan mı bize sataşırsın amca?
2: Sataşmam. Gerçeği söylerim. Batuga, Safkan Türkoğlu Türk'tür. Türk'ün ruhunu taşıyan tek tekindir. Yoksa sen mi taşıyacaktın? Rus Varek'in sütüyle kirlenmiş Kaya Tekin. Yoksa sen mi? Rus kinesinin torunu olmak yetmezmiş gibi Çin tarlasına tohum bırakan Temur Tekin. Atalarımızın töresine uyaydık. Burada! Han olmaya layık tek tekin Batuga'ydı. Ama o da eksik. Sizin aklınız var. Bedeniniz var. Ama ruhunuz yok. Batuga'nın aklı yok. Bedeni yok. Ama ruhu var. Üçünüzden bir adam çıkmaz.
3: Şimdi de ama benden han bile çıkar diyecek.
2: Diyeceğim o ki, Alpaguhan, kandaşım ölürse kurultay beni seçecek. Bunu bilirsiniz. Diyeceğim o ki, göğün aklı, göğün bedeni, göğün ruhu sizin olsun. Göğün kudu benimdir.
1: Bu da göğün kahrı.

0: Ulu Tengrim, sen varsın bu güçte.
1: Dokunma.
0: Mavi Köy'ün efendisi, ancak sen hanımızı...
1: Danış ata, sonra alkış edersin. Yok lan, onda neler oldu?
2: Çok kanınız aktı, uyanır uyanmaz...
0: Şşş.
1: Ben ölürken neler oldu? Anlat.
3: Aşağıda esirlerle bekleyeceksin.
4: Neyi bekleriz? Ne ederler esirler?
3: Ne edeceğiz köleye? İşe koşarız. Kimi tarlada çalışır, kimi sarayda.
4: Ama biz daha köle değiliz. Esiriz. Ya hanımız kurtarmalığımızı öderse?
3: Töre bellidir. Ederiniz kadar fidye öderse hepinizi obanıza geri yollarız.
2: Gir içeri. Aç kapıyı.

0: Göksaray'a esir mi düştün? Ne ağlarsın?
1: Niye götürdü o Gökben seni? Ne yaptı sana?
2: Niye giysin yırtık?
1: Köle değiliz diye bağırdım ya.
0: Gözdağı verdiler. Yok bir şey.
2: Dur şunu giy de. Böyle olmaz.
0: Sen dur. Tutkun versin yeleğini.

0: bileğini çıkarırken at bakalım. Obadaki hırsız kız niye gökdüreğinde asılı?
1: Bilmem. Öyle mi olmuş?
0: Bilmezmiş gibi yapma. Gökler çift başlı kurtun pençesini o kız bilir. Alpaguhan'ı o kız vurdu sanırlar. Nasıl oldu bu?
2: Kolundan da vur. Gökmen başının attığı ok kolunu sıyırmış.

0: göklerden basınca Çolpanan öldürdü attı önlerine. Seni korudu. Daha ne istersin?
1: Sağ olsun. Sağ olsun da benim yerime o kız asılı direkte.
0: Sanki obada tahtta otururdu. Hırsızdı kız, hırsız. Çolpanan zaten ölüm yerliği vermişti. Nereye bağlamıştı kızı?
1: Doğru dersin. Öyle. Ama aklım almaz. Gökler niye dağ bastı? Alpoku Han'ın vuranın dağlı olduğunu nereden bilirler?
0: Bilmem. Belki de kendini ele vermişsindir.
1: Tutku. Beni sadece bir gökben bilirdi. O da konuşamadan öldü. Çift başlı kurdun pençesinin dağlı olduğunu nereden bilirler? Neler döner? Biz niye esir düştük?
2: Esir olmaya hazır mısın?
0: Dağ için canımı bile veririm. Göğe esir olmak nedir ki?
2: O zaman saraya gir. Kayayı ayart. Çocuğunu doğur. Göğü er meydanında baş eğdiremeyiz ama altın eteğinde diz çöktürebiliriz.
0: Nereden bileyim ben?

0: Neyse. Yelek için sağ ol. Ovaya döndüğümüzde Çolpan Hanım'ıza sorarım artık. Ovaya döndüğümüzde mi? Ovaya döneriz. Yaman da iyileşmiş olur. Yeni aya kalmaz kurarız toyumuzu.
1: Nasıl Damlar Damlar da nasıl?
0: Künebaşı töre bellidir dedi. Hanımız kurtarmalığımızı verince obaya döneriz.
1: İyi de hanımız ederimiz kadar kurtarmalığı neyle ödeyecek?
0: Daha aç, aç.
2: Gelin görümlü kervanımı çapuladık. Çoban hanımıza verdik ya. O kadar ganimette değil bizim boyun. Bütün bozkırın esirleri kurtarılır.
0: Hem Çolpan Hanım'ımız can düşmanı Göksaray'a dağın kızlarını köle yapacak değil ya.

0: Nurcegin'im. Kandaşının yüzüne ne oldu?
1: Zindanda. Gökmen başı kıra saldırmış.
0: Uğraşır dururdu gariple.
1: Ne olursa olsun bir tekine saldırmanın cezası ölümdür. Aldın mı kellesini?
2: Dağlı esir kızlardan birisi aldı canını.
1: O kızı da namusuna göz diktiği için sürüklemiş zindana.
3: Uyanırken ne çok şey olmuş. Uyandığımı kimse bilmeyecek.
1: Niyedir hanım?
3: Görelim bakalım. Ordusunun surlara kadar dayayan kandaşım Balamir. Ben ölürken ne kadar ileriye gidecek? Görelim bakalım. Babaları ölürken oğullarım devletin derdinde birlik mi olacaklar? Tahtın peşinde dirlik mi bozacaklar? Danış ata. Oğullarımı ve Balamir'i gözleyesin.
4: Günseli, otacıya götür deyim sürsün. Tekindir ne de olsa. Böyle dolaşmasın ortalıkta.
5: Bu eksiye el kaldırdı diye bir gökben başının kellesi gider. Halımızın canını almaya çalışan çapulcuyu kollayan çolpana ilişmeyiz, öyle mi Temur? Niye? Bu eksiğin teyzesi diye mi? Ölüm döşeğinde olan hanınıza bağlılığınız bu kadar mıdır sizin?
1: Yok ana. Yok. Babamın başında durduğum için gitmedim. Bir gözlerini açsın. Ben basacağım o dağ basını.
4: Beklemeyelim. Kızı direğe astık ama yetmez. Bize karşı suç işleyen han bile olsa yaşatmayacağımızı halka göstermek gerek.
6: Okçunun Alpago Han'ı vurduğundan Çolpan Han'ın haberi yoktu Tegin'im. Ben yine de obasını bastım, taş üstünde taş koymadım. Ama suçsuzdu.
4: Sen yine de dağ obasını basasın. Çolpan Hatun'u alıp buraya getirirsin.
6: Yarlık da buyruk da başım üstüne Tekin'im. Yargılanacak mı?
4: Yargılanacak. Kendisine söylersin. Saray dağ esirleri için fidye belirleyecek. Eğer Çolpan Hatun suçsuz çıkarsa fidyeyi ödeyip dağlı kızları alabilir.
7: Ama eğer suçlu çıkarsa bu duvarların hepsini o dağlı esirlerle süsler, tam ortasına da Çolpan Hatun'u asarım.
4: Saltuk,

bozkır hain dolu. Tek gitmeyesin. Yanına benim sadık gökbenlerimi al. Kuzubek. Gayrı gökben başı sensin. Saltuk Yasavulu'na git.

0: Kaçıyor, kaçıyor. Babuş, kaçıyor.
1: Ay,
0: kaçıyor.
1: Vur, vur, iyice vur. Bak,
0: etini almış buradan, seni eliyor.
2: Kaçıyor, kaçıyor.
1: Kaldır, döşeği kaldır.

0: yakaladı.
1: Ellerin dert görmesin Hakkı.
2: Benim arkadaşım nasıl yakalar be? Toyuna toy ulansın. Düğününün sonu gelmesin Hakkı.
0: Sus kız. Gök Tengri duyar. Evlenir miyim ben?
2: Dur. Tutkun. Oturacağına yardım etsene. Edemem.
0: Yok yok ben bunu yakaladım.
2: Dilerim o burnunu üfre üfre yermiş.
3: Toplanın dağlılar. Göksaray'ı aç karnınızı doyurmaya geldi.
4: Göksaray daha aç farelerini doyuramamış. Baksana bizi yerler. Dağlıları nasıl doyuracak?
3: Senin dilini koparıp boğazından atan mı farelere? Belki o vakit doyarlar.
5: Zehirlenir kız fareler. Baksana ahu gibi dil var dağlı esirde.
3: O dilinizi tutun. Yoksa sabah kurtarmalığınızı ödemeye gelen hanınız dilinizi bulamaz.
2: Çoban Hatun sabah gelir mi? Sabah kurtulacak mıyız buradan?
5: Altın ödeyecek öyle.
3: Gerçi bu pasaklılara altın harcamaya değmez ama.
4: Madem hanınız biz pasaklıları alır, o zaman bu küflü koyasalarınızı aç farelerine yedir.

masaya köye inir hale getiririm de şu farelerden daha aç kalırsın. Bu sarayın kapısından çıkacağınız ana kadar benim insafıma kaldınız. Ayağını denk almayanı canı çıkmıştan beter ederim. Anladınız?

0: balım tutkun kurtardı ya beni. Nasıl iyi olmam? Sen beni sevmezsin. Ne diye verdin altınını?
1: Çalayır diye bir küne başı varmış. Saltuk altını çok sever dedi. Satın alır mıyız bir bak, adama dene. Sarayda bize bağlanacak kim varsa hepsini yavaş yavaş. Tamam mı?
0: Doğru. Ben seni sevmezdim. Ama o dağda kaldı. Düşman sarayındaysak benim dağlıdan başka dostum yoktur.

Ben seni yanlış bilmişim. Sağ ol. Haydi karnınızı doyurun madem. Ben de şu farelerin çıktığı yeri bulayım. Sen beni yibek sıçanından kurtardın. Ben de seni minik sıçanlardan kurtarayım.

Taşları uyunca buraya gel. Ben taşları çıkartırım. Sonra birlikte tünelin sonunu kazmaya gideriz. Belki birkaç ay sürer ama sonunda

Silver.

0: Ne zaman yay çekecek kadar iyileşeceğim?
1: Ne yapacaksın? Yok saraya ok mu atacaksın?
0: Kızları kurtarmak için gerekirse tepelerine ok olur yarın. Kızı ben alamadım. Saray aldı.
1: Sen burada kal.

0: Kalan ocakları mı yıkmaya gelirsin? Albız.
1: Ben zaten sana gelirdim. Ne sabırsız sanırsın.
2: Yanımdakiler Kaya'nın Sadık Gökmenleri düşmanımmış gibi davran.
0: Bırak beni. Gök köpeği.
2: Abartma. Alfa Goha'nı vuran okçuyu saklamak suçundan yargılanacaksın. Eğer suçlu bulunursan başım vurulacak. Suçsuzsan esirlerine fidye ödeyip o bana dönersin.
0: İzin ver de yanıma altın alayım.
3: Yasavulum. Güvenli değildir. Siz girmeseniz.
2: Gökmenler.
0: Tünel kazıp kaçacak halim yok herhalde. Dağ otağına gökmen sokmam.
2: Otağın girişinde bekleyin.

0: Tanrım. Ben de gideyim.
1: Yaralısın.
0: Olsun. Seni yalnız göndermem. Konuma dokunur.
1: Bana bir şey olmayacak, merak etme.
0: Söz mü? Daha kızlarını Göksaray'ından alıp gelecek misin?
1: Kızları iyi olacak. Merak etme.

0: Olayım.
1: Bilemedim de ben burada mısın diye. Fareler yok orada da. Acaba dedim sen mi bir şey yaptın?
0: Kurut peyniri koydum tünellere. Şimdi hepsi üstüne şişmiştir. Son gece ya.

0: seninle son gecen olsa ya.
1: Nasıl?
0: Bizimle gel. Ananın yurduna. Tekin olduğun dağa dön.
1: Gelemem.
0: Bu taş duvarlar altında ezildiğin yetmedi mi? Neden gelmezsin?
1: O taş duvarlar... Babam ölünce kandaşlarımın üstüne yıkılacak. Taht savaşı çıkınca onları korumam lazım. Bana biraz daha anlatsana.
0: Dağ Acun'un yıldızlara en yakın yeridir. Gece oldu mu? Gökyüzü amber saçar dağın üstüne.

düşüncesi de başka güzeldir. Ne kadar hızlı at koşturursan koştur. Çarpacağın tek

0: Sen atabilmeyi bilir misin?
1: Bilmem. Tek başıma binemem, öğretmemişler. En son çocukken babamla birlikte binmiştim.
0: Benim yetim. Senin öksüz kaldığın gün.
1: Kılıcı verdiğin gün. O gün keşke ben de sana bir şey verebilseydim.
0: Verdin.
1: Nasıl? Ne verdim?
0: Adımı. Künata bir körü gördü.
2: Çift başlı kurt gelecek. Türkleri bir edecek. Gök Tengri kurt verecek. Altın yayı gelecek. Gümüş oku atacak. Çift başlı kurt Türkleri bir edecek. Çift başlı kurt Türkleri bir edecek. Çift başlı kurt Türkleri bir edecek.
0: O zaman seni beni düşündüm. O iki çocuğu. Düşündüm ki madem aynı kana atam diyen hanların bilezikleri kılıçlar, çocukları anasız babasız bırakır, ben de hiçbir han kılıç olmam.
3: Künata, çift başlı kurdu görürsen de ki ben hiçbir hanın kılıcı olmayacağım. Çift başlı kurdun pençesi olacağım.
0: Dedim ki kılıcı olacağım ha. Kılıç tutacak eli olmayana pençe olurum.
1: Sen bir anla gitmeden, ben bir anla kalmadan son kez o pençeyi görsem ya.

adam gizlerini alacağım de. Ordubaşı Parsifal.

0: Bu nedir babam?
1: Sarayı koruyan gökbenlerin sayısı ve yerleri.
0: Alpaguan ölür ölmez sarayı işgal etsinler diye mi?

0: Ulayacağım. Teginlerim. Kaya Teginim, Kırçiçek Biken'in künesini takip etmemi istemiştiniz. Az önce saraydan çıktı.
1: Balamir'in ordusuna haber gönderir.
2: Beklediğimiz gibi. Haydi. Alpagoğan'ın çenesi olmak varmış. Baksana, şölen şölen.
3: Öldü mü?
0: Ölmedi.
3: Nasıl yani ölmedi? Ya Zeyn'i veren Çinli saatler içinde ölür de dedi.
0: Hala can çekişir. Belki bu gece ölür. Balamir ablamı gönderdi. Sarayı koruyan gökbenlerin sayısı ve yerleri.
3: Peki Kırçiçek Bike bir şey göndermedi mi?
0: Gönderdi.
3: Balamir Yabulya de ki Alpago Han'ın ölüm müjdesi geldiğinde ordu saraya girecek. Kırçiçeğime dedi ki kavuşmamız yakındır.
1: Babam ölür ölmez saraya yürüyecekler.

0: Afyon şarabı işe yaramış.
1: Göğün aklı, göğün bedeni, göğün ruhu hepsi sizin olsun. Göğün kudu benimdir.

0: Şimdi onun baharsın.
1: O kandaş değil. O kanlı bir hain. Sen ölünce sarayı işgal edip hepimizi yok edecekti.
0: Ama ben ölmedim. Balamir de ölmeyecek.
1: Almak.
0: Balamir ölürse ona bağlı boy beyleri isyan eder. Gök dağılır. Paramparça olur. Sonra Çin bize saldırır. Zayıflamamızdan faydalanır. Geçerli bir nedenimiz olmadıkça Balamir ölmeyecek. Ölmemeli.
1: Sen sağsın ya. Balamir umurunda bile değil. İsterse acın çöksün. Acın bile umurunda değil.

0: Sen Kaya Tekin'e haber ver. Ben bunları zindana götürüp sorgulayacağım. Haydi.
1: İkinci kazık da benim için midir?

0: ikinci kazığı sordum. Benim için midir?
1: Senin için. Senin sinirlerin için. Temur meydan savaşında ne kadar ustaysa, Kaya da sinir savaşında o kadar ustadır. İkisi de çok iyi sorgucudur. Hele iki kardeş bir araya geldi mi, İşlemediğin suçları bile itiraf edersin.
2: Ne edeceğiz? O hırsız kızın bizim obadan olduğunu anlarlarsa ne edeceğiz? Elimizle de getirip attık önlerine.
0: Alpagohan bir dalının vurduğunu anlarlarsa ölürüz.
1: Anlamalarına gerek yok. Birazcık kuşkulansalar dahi bu dağın sonu demektir. Temur Acun'la tek bir dağlıyı sağ bırakmaz. Evvela dağlı esirleri sarayın duvarlarına asar. Sonra da ikimizin kellesini ortalarına.

0: Ulugök Hanı'nın tahtına kurulmadım. Oturdum. Hanım iyileşinceye kadar yahut Gök Tengri'nin uçmağını uçup kurultay yeni Kaan'ı seçene kadar Kaan naibi benim. Öyle birine.
1: Danışada. Sen. Alpagu Han'ın hem aygucisisin. Hem danışmanısın. Kaya'ya bir şey demeyecek misin?

0: Kaan'ımız kendinden sonra Kaya Tegin'in Kaan olmasını istemiştir. Kurultay yeni Kaan'ı seçene kadar devlet başsız kalmayacağına göre Kaya Tegin'in naip olması töreye uygundur.
1: Töreye neyin uygun olup olmayacağını ben bilirim.
2: Dokuz kutlu yasamızda ne yazar? Töre konuşursa han bile susar. Sus artık Yapgul.

Petrol, Latince bir kelimedir. Taş anlamına gelen petra ile yağ anlamına gelen oleum kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Dünya ekonomisini kontrol eden temel yapı taşlarından petrol, jet yakıtından sanayiye, tarımdan ulaşıma, sağlıktan kozmetiğe kadar hayatın her alanında kullanılıyor. Üzerine şarkılar yazılan, filmler çevrilen, ülkelerin kaderini ve hatta uluslararası politika dengesini etkileyen petrol, ilk olarak M.Ö. 3000 yıllarında kullanıldı. Petrolü ilk keşfeden ve kullananlar Mezopotamyalılar oldu. İlk sızıntıların fark edildiği yerse Fırat üzerindeki Hit bölgesi, yani bugünkü Bağdat. Petrolün yaygın kullanımı gaz yağıyla başladı. Endüstriye sunulmasıysa petrolün babası diye anılan, albay lakabıyla tanınan Amerikalı Edmund Drake tarafından 1859'da gerçekleşti. 1861'de açılan ilk kuyudan hala günde yaklaşık 40 varil petrol çıkarılıyor. Türkiye'de petrol ilk kez 1945 yılında Raman'da Yakıtlı Köyü yakınlarında 1361 metrede bulundu. Kara altın veya sıvı altın diye adlandırılan petrolü asıl işletmeyi başaransa 1882'de Amerikalı petrolcü Rockefeller oldu. Ve petrol piyasasında imparatorluk kurmanın ilk adımı da böylece atıldı. Daha sonra Bakü'de çıkarılan petrol, ünlü Yahudi ailesi Rothschild'ların eliyle Avrupa'ya ulaştı. Petrol 10-15 yıl gibi kısa bir sürede Rockefeller ve Rothschild'ların yanı sıra pek çok yeni zengin doğurdu. Elektriğin icadıyla petrol zenginlerini tedirginlik sarsa da petrol kısa sürede motorlu araçlarda kullanılmaya başladı ve böylece asıl tahtına oturmuş oldu. Petrol ham, yani işlenmemiştir. Petrolün işlenmesiyle benzin, motorin, mazot, gaz yağı ve fuel oil elde edilmektedir.

0: günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun.

0: Aşçı, ekonomideki sıcak gelişmeleri asla kaçırmaz. Doktor Özge, kalbin de ritminden anlar piyasalarında. Çünkü Yapı Kredi Yatırım'la artık herkes yatırım uzmanı. Farklı ürün seçenekleri ve kolay işlem kanallarıyla doğru adres Yapı Kredi Yatırım.
1: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla.

0: Germain.
1: Aşkım, sıra sende.
2: Sanki gerçekleşecekti. Arabanın kaskosu için şöyle uygun fiyatlı bir teklif.
3: Yine boşa gitmiş bir dilek. Beyefendi biraz vizyon ya, vizyon.
4: Uygun fiyatlı kasko teklifi arıyorsanız hemen Happy Sigorta'ya bakın.
2: Bir dilek hakkı daha yok mu? Aşkım bak yıldız kaydı aşkım.
5: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
6: Fiberimiz yok Yüksel abi.
5: Of ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
7: Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek.
8: Trip dışında her şeyi çekerim.
9: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
8: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiberi az kaldı.
9: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
5: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: Fırat 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner, yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.
3: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
4: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 10. Kocaeli 22, Sakarya, Bursa ve Balıkesir 23. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 10. Konya 22, Kayseri 17, Nevşehir 16, Sivas 14. İzmir çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 14. Denizli ve Muğla 23, Aydın 27, Manisa 24. Antalya çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 16. Mersin 23, Adana 24, Kahramanmaraş ve Hatay 21. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 16. Bolu ve Samsun 16, Karabük 17, Rize 18. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 6. Malatya 19, Erzincan 15, Van 16, Ardahan 17. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 11. Mardin ve Siirt 21, Şanlıurfa ve Diyarbakır 24 derece.
3: Seramik hava durumunu sundu. Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı

0: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler dopdolu içeriğiyle birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Yıldızlı Sohbetler'in bu haftaki konuğu çocukların sevgilisi başarılı oyuncu İnce Türkay.
1: Bilgin varsa fikrin vardır. Bilgin yoksa lütfen fikrin olmasın.
0: Yeni filmi Sihirli Annem Periler Okulu'nu nasıl anlatıyor?
1: Bence çok aksiyonlu oldu bu sefer.
0: Betüş karakteriyle yıllar sonra buluşmak İnci Türkay'a neler hissettirdi?
1: Betüş'e tekrar dönmek böyle sanki çok sevdiğim eski bir dostumu bulmak gibi, çok iyi anlaştığım bir arkadaşıma sarılmak gibi.
0: Nevra Serezli'nin oyunculuk disiplinini nasıl anlatıyor?
1: Yani set saati 9 denir, biz 8'de kapıdayız Nevra'yla. Şaka yapmıyorum, daha set çalışanları gelmez.
0: Tek kişilik tiyatro oyunu neler anlatıyor?
1: Hayatta atladığımız küçücük detayların aslında ne kadar önemli olabileceğini.
0: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler Pazartesi 19.00'da

0: Hayallerinin dümenine geçen gençler hedefe varmadan durmaz. Yapmak istedikleri hiçbir şey hikayede kalmaz. Sabancı Holding'in desteği, Sabancı Üniversiteli gençlerin azmiyle Bandırma Vapuru bu kez gökyüzünde hayat buldu. Teknolojiyle, bilimle attığın o ilk adımın izinde. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin.

0: ne dediysek oldu.
1: Ay. Bir de şu sabahki kazanına sonra dövesi yatsa.
2: Damat Bey'den boşa gitmiş bir dilek.
3: Türkiye'nin çok hızlı hasar ödeyen sigorta şirketi Happy Sigorta. Pazar günü bile.
4: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta. Garanti BBVA.
5: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
6: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
7: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
8: Bir telefon uzakta olan.
5: Bir bankacı. Tanıştıralım.
9: Benim bankacım

0: susacaksınız. Susturacağım.
1: Tayangul, çobanı getirsinler.

0: Saygılarını sun.
1: Beni bir suçlu gibi ayağına getiren, zindanına kapatıp onurumu ezen, göklere sunacak saygım yoktur.

0: Töremiz der ki, ola ki gözlerinizin görmediği, kulaklarınızın işitmediği bir suç işlene, kuşku edilen sanık önce dinlene, sonra karar verile.
1: Şimdi de bakalım çoban hatun, hanların hanı, Ulugök kanına ok atan çapulcuyu sen mi tuttun?
2: Alpagu Han'ı Erlik Han'ı sevdiğim kadar severim ancak. Daldan aldığı her bir cana can borç vardır. Ölünce bayram ederim. Ama onu o kadar kızı ben tutmadım.

0: O çapulcu dağ obasında yakalandı. Ona ne dersin?
1: Yolunu kaybetmiş bir kimsesiz kız gördüm. Aş verdim. Bir gece uyuyacak döşek verdim. Obamı basmasaydınız şafakla da yol verecektim.

0: Papago Han'ı vurduğunu bilmezdim.
1: Aş verdin demek. Ne aşı verdin? Ne aşı verdin?
0: Geyik eti. Bir parça koyasa içmek için de kımız.
2: Kendi otağında mı ağırladın?
0: Oba meydanında.
1: Hangi otağda pişen aştan yedirdin?
0: Kendi otağımda pişen aştan yedirdim.
2: Kızın hizmetini kim etti? Aşını, suyunu kim verdi?
1: Sen etmedin herhalde. Hanım diye geçinirsin. Kim hizmet etti? İyi o vakit. Obanın tüm kızları bizde esir. Onlara da soralım. Bakalım seninle aynı şeyi söylerler mi? Kızlar seni yalancı çıkarırlarsa boynunu keseriz. Dağlı esirleri getirin.

0: Alpago Hanımızı vuran çapulcu sizin obadanmış. Doğru mu?
1: Gözler yerde.
2: Doğru değil.
3: O çapulcuyu tanır mıydınız?
2: Tanımazdık. Yolunu kaybetmiş bir yolcuydu.
0: Siz ocağınıza düşen konukları aç mı bırakırsınız?
2: Bırakmayız.
3: Madem bırakmazsınız, o okçu kıza ne ikram ettiniz?
2: Ateşte pişmiş geyik, koyasa kımız.
0: Çolpan altın tavuk dedi. Hanginiz yalan söyler? Sen! Tavuk muydu, geyik miydi? Tavuk mu, geyik mi?
2: Tavuk demiş olamaz. Bütün oba kızları birlikte hizmet ederdik. Geyik etini ben götürdüm konuğa.

0: O bana tüm kızları bizde esir. Onlara da soralım. Bakalım seninle aynı şeyi söylerler mi? Şimdi tuzağıma düştüm. Dağlı. Kızlar seni yalancı çıkarırlarsa boynunu keseriz.
1: Dağlı esirleri getirin.

0: Fare'nin boynunda ip var.
1: Kim yapmış ki?
2: Ne yapsın?
0: Gökler fareleri bile rahat bırakmaz. Sakın gelmeyin. Döverim ha.

0: Beni iyi dinle. Sizi sorgulayacaklar. Eğer yanlış bir şey söylerseniz Çolpan Hanım'ın boynunu vuracaklar. Babamı vuran okçuyu tanımazsınız. Yolunu kaybetmiş bir kız. Babanıza geldi. Hanınız da ona aş verdi, döşek verdi. Geyik eti sundunuz. Biraz koyasa, biraz da kımız. Aş Çolpan Hanım'ın odağında pişti. Hizmetini de siz oba kızlara ettiniz. Anladın mı beni? Haydi. Git diğer kızlara da anlat. Gökbenler gelmek üzere.
1: Beni dinleyin ama soru sormak yok. Gökler bizi sorgulayacaklar. Eğer yanlış bir şey dersek hanımızın boynu vurulur.
2: Tamam.
1: Alpago Hanı'nı vuran okçuyu bilmeyiz. Obamıza gelmiş. Kimsesiz bir kızdı. Hanımız ona aş verdi, döşek verdi. Geyik eti bir parça koyasa kımız. Aş hanımızın otağında pişti. Bütün oba kızları birlikte hizmet ettik.

Çolpan Hatun. Seni yargıladık. Suçsuz bulduk.

0: Sorguda ne diyeceğimizi sana kim söyledi? Söylesene. Kim yardım etti anımızı kurtarmamıza?
1: Şşş, konuşmayın. Çobanın ağzını sikelim şuradan.

suçlu çıksaydın, senin o kelleni de şu direğe asacaktım. Esirleri de hanım için Erlik Han'a kurban verecektim. Ama suçlu çıkmadın. Getirin atları. Türkler at üstünde pazarlık eder. Esirler için fidye pazarlığı başlasın. Anlaşırsak kızlarını da alır gidersin.

0: Size verecek tek bir altının bile yok.
1: Aa, kızlarını istemez misin?
0: Kızlarımı elbet isterim. Ama gökler yüzünden iki kere yıkılan, giderek fakirleşen bir obam var. Bizi gök orduya da ipek yoluna da sokmazsınız. Sütümüzü, keçimizi sattırmazsınız. Bu yıl bulutlar da sustu. Irmaklar da kurudu. Başaklar buğday vermedi. Halkım aç. Altınımı göğe fidye vereceğime dağın karnını doyururum.
2: O zaman gidesin Çolpan Hatun. Kızların artık gök sarayın malıdır.

0: Sen ne yaparsın otacı? Hanım çok kan akıttı zaten. Bu boynuzlarla kalan kanı da alırsın.
1: Atacının suçu değil Danış Ata. Ben buyurdum. Bu ateşi başka türlü düşürmenin yolu yok.
0: Hanım.
1: Düşmüş müyüm ateşim?
0: Düşmemiş. Yanarsanız hanım.

0: Osman benim ateşimi düşürmezse ne olur?
1: Yükselmeye devam ederse önce kendinizden geçersiniz, sonra
0: ölürüm.
1: Tengrim korusun. Hanım, siz iyice dinlenin. Ateşiniz düşecektir.
0: Ya, uyanmanın vakti geldi.
1: Hanım, kalkamazsınız.
0: Kalktım bile. Danış hadi. Yavaş. Ben ölmeden Gökhanlı'nı yaşatmam gerek.
2: Dinleyin. Ulu Ecem'imizin huzuruna çıkacaksınız. Şimdi Ulu Ecem'in Bozkuşak verdiği köleler mutfak hizmetçisi olacak. Yeşil kuşak verdiği köleler tarlalara gönderilecek.
3: Asilik ya da arsızlık edip de sakın ola kara kuşak almayın.
2: Doğru madene gidersiniz. Madene canlı giren cansız çıkar ona göre.
4: Bağışlayın. Gök renkli kuşağı merak ettim.
2: Gök kuşak alan küneliğe yetiştirilir.
4: Küne mi? Han ailesinin özel hizmetçisi mi yani?
5: Hiç heves etmeyesin. Teginlerin de, gelinlerin de küneleri tamdır. Hizmetçi eksiği yok. Haydi kalkın. Düşün peşime. Gözler yerde.
2: Haydi, haydi.

0: Günü almak için ne yapmak gerek?
1: Bu sefer hiç benden umutlanmayasın. Bir kez altın bile versen seni küne yapamam. Uluyacağım ne derse o.

0: Taşlar yerde.
1: Kaya Tekin hangisi?
2: İnsana benzeyen. Yakışıklı olan.
3: Haydi, haydi.
0: Diz çökün. Gözler yerden kalkmasın.

0: Ayağa kalk. Aç ağzını. Bey başını.
1: Yeşil.
0: Tarlaya.

Ayağa kalk. Ayağa kalk. İç ağzını. Aç ağzını.

0: Mahfuz.
1: Mutfak hizmeti.
0: Ümeyciğim, gelin kulunuzda bir küne armağan edecek olsanız ben bu kızı dilerdim.
2: Niye? Senin künen yok mu?
0: İlay var ama aslında güzel de kopuz çalar ama tembel. İkisi de benim künem olsa
2: iyi. Önce eğitilsin, sonra sınansın. Beğenirsek senin künen olur.
1: Gökkuşak.

0: Ayağa kalk. Kalk ayağa. Aç ağzını. Aç ağzını dedim sana, duymaz mısın? Ulayacağım dişlerine bakacak.
1: Ben atmayayım da dişlerime bakılır. Ben Rus Kinezi'nin kızı Prenses Vera'ydım. Sizin gibi esirdim. Böyle dişlerime bakılarak hizmetli seçildim bu saraya. Tutsak bir prenses ağzını açtıysa sen de açacaksın. Tutsak prensesleri bilmem. Ama bana kimse ağzımı açtıramaz. Çalayır, Gökbenler, açın şunun ağzını.
0: Aç ağzını.
1: Kara kuşak.

0: Eksik nasıl?
1: Düz zindanda. Gökmenbaşı Kıraç'ın canını alan kızdır bu. Batuga'nın canını kurtaran.
2: Batuga o yüzden bağlanmıştır bu kıza sanki. Her verdiğimiz küneden bucak bucak kaçardı. Şimdi ise elini bırakmaz. Şuna bak.
1: Bu kız Batuga için küne olarak eğitilecek. Kandaşım ilk sefer böyle davranır.
0: Olmaz Temur. Asi bu kız.
1: Ana. Eğitilecek dedim. Bu kıza can borcumuz vardır.

0: yedi yoktan ölmesi, benim zehrimden ölmesi şart. Kim korur bunu?
1: Attan aygır, deveden buğra, koyundan koç kırılsın.
2: Tepe gibi et yığılsın, göl gibi kımız sağılsın.
1: Kazanlar kaynasın, yahnılar yapılsın.
2: Kurbanlar kesilsin, kul karavaş azat edilsin.
1: Kara yerin üstüne ak otağın kurulsun.
2: Alaca gölgeliğin gökyüzüne ulaş.
1: Yere bin ipek halı serilsin.
3: Şunu da şuradan kaldıralım. İpek halımıza kan damlar, anam kızar.
4: Oğullarım, öfkemi unutturdunuz bana.
3: Babam,
4: şimdi bunu görünce aklıma geldi. Bir kadın tek başına bir ana ok çekemez. Elbette vardır arkasında bu yayı kurduran güçlü biri. Ne dersin Balamir? Doğru muyum?
5: Yayı benim kurdurduğumdan mı kuşku duyarsın hanım? Sana tek bir şey söyleyeceğim. Hayat, hoş geldin.

0: geri giderim.
1: Askerlerini de götür giderken amca. Halk daha fazla huzursuz olmasın.
0: Göktengri, alkış tutacağım. Devletimizi senin kılıcının gölgesinden mahrum etmesin.
2: Giderken tek gidişim olamıyorum.

0: kızım kır çiçek. Düğüne kadar konuğumdur. Düğünden sonra gelinimdir.
1: Baba.
2: Kır çiçek. Gelin midir? Rehin midir?
0: Bilmem. Sağımsan gelinim. Yağımsan rehinim. Kanımsan gelinim. Kanlımsan rehinim. Bana ver. Kanım mısın? Kanlı mısın?

0: Kaldır nesirleri ortadan.
1: Haydi. Kalkın. Bu taraf sen. Bu taraf sen.

0: Olamir, yapkuyu geri getireceğiz. Biz dönene kadar nişan hazırlıkları bitmiş olsun.
1: Şimdi mi? Hemen mi?
2: Hazırlıklar. Nişan.
3: Alın şunları ayak altından. Sonra bakacağım bunlara. Dokun şu kuytuya.
1: Alpagoğan'ın atını hazırlayın. İki de nişan atı hazır edin. Haydi. Koş, koş.
2: Ant şerbeti lazım. Hemen hazırlatayım. Yüzükler. Of. Yüzükler de yok. Yüzükleri de hazırlayayım.

Hadi. Şöyle bir tutsun.

0: orduna böyle bir maçlık edersin.
1: Peki sen kızına böyle mi babalık edersin? Onu sevdiğinden ayırıp elineksin edersin.
2: Amca. Ordu başına kızma. Kumuzlarımıza kimse dayanamaz.
0: Ulan senin!
3: Şimdi saraya geri dönesin. Kızını bize gelin edip Alpago Ağa'nın önünde boyun eğesin Balamir Yavgu. Aksi halde kızını gelin ettiğin hanla isyan eden bir hain olarak o çapulcunun yanına asılacaksın.

oldu sana? Hı? Acıdan değil de öfkeden bağırırsın sandım. Ama öfken de eksik değil mi?

12 yaşı dayadığından beri öfkelendiğini hiç görmedim. Seni öldürmeye kalktığım için bana kızmadın. Everdiğim için de bana kızacak değilsin, değil mi? Ama anan kızgın. Düşümde gördüm. Kuşmağın kapısından çevirdi beni. Ben de acına düştüm. Uyandım. Uyandığımı herkesten sakladım. Sakladım ki senin kandaşlarınla benim kandaşım neler yapacaklar bir göreyim. Gördüm ki senin kandaşların benim kandaşımdan akıllı çıktılar. Benim kandaşım Balamir'in üstesinden geldiler. Ama benim kandaşım Balamir inattır. Kızını rehin almazsan durmaz. O yüzden birazdan sen de kırçiçeğin parmağını bu yüzükleri takacağız. Sanmayasın.

bahçede senin yanında tutsak bir kız vardı. Bana öfkeyle baktı. Niye? Çünkü kendini tutsak bizi hür zanneder. Oysa onun prangalarının kilidi bir gün açılır. Bizimki ölene dek açılmaz. Haydi gidip yaz yanıp

0: Hanım, daha ayakta duramazsın. Ata binmek nedir?
1: Alamir'i atla karşılamam gerek. Kalın pazarlığı edip söz kesilecek.

Ayrıca 50 bin koyun, 10 bin at verilecek. Sen kızın kırçiçeği, oğlum Batuga'ya verir misin?

Ben de alırım. Kır çiçek. Batuga. Ant verin.

Voi, voi lan sen. Voi, voi lan sen. Nişan kutlamaları başlasın. 40 gün 40 gece toyumuz var.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: kaçırmayın.
1: Mehmet çok iyi bir müzisyen. En sevdiği enstrümanlar gitarları ve yatırım enstrümanları. Ayşe tecrübeli bir aşçı. Ekonomideki sıcak gelişmeleri asla kaçırmaz. Doktor Özge kalbin de ritminden anlar piyasalarında. Çünkü Yapı Kredi Yatırım'la artık herkes yatırım uzmanı. Farklı ürün seçenekleri ve kolay işlem kanallarıyla doğru adres Yapı Kredi Yatırım.

0: Hayallerinin dümenine geçen gençler hedefe varmadan durmaz. Yapmak istedikleri hiçbir şey hikayede kalmaz. Sabancı Holding'in desteği, Sabancı Üniversiteli gençlerin azmiyle Bandırma Vapuru bu kez gökyüzünde hayat buldu. Teknolojiyle, bilimle attığın o ilk adımın izinde. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.
1: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
2: Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Senin yanında Akbank.
3: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Alanında deneyimli ve ünlü isimler bilinmeyen yönlerini her şeyi konuşalım da gündeme getiriyor. Cemil Barlas'ın sunduğu programın bu haftaki konukları göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Cengiz Aras ve Sürdürülebilir Eğitim, Gelişim ve Mükemmellik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Çabuk. Her şeyi konuşalım yarın 17'de Apara'da. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.
2: Genel izleyici için uygundur.

Efendim İnsan Hali programına başlarken insanın türlü türlü halleri var. Biz iyi hallerini konuşacağız demiştik daha çok. Bugün programda hem iyi hallerine göz kırpacağız hem de kötü hallerine. İnsanın içinde bir hayvan var, arada bir devreye giriyor. Ama toplumsal hayat içinde sosyalize olmuş bu dünyada genelde kibar, zarif taraflarımızı ön plana çıkarıyoruz. Peki o içimizdeki hayvan, o şiddet, saldırganlık yanlısı, aniden öfkelenip aniden korkabilen canlıyı nasıl idare edeceğiz? İşte bugün hem biyolojik olarak, hem genetik olarak, hem pedagojik olarak, hem psikolojik olarak içimizdeki hayvanın ehilleştirilmesini konuşacağız. Harika bir konu, harika bir insan hali, nefis konuklarıyla başlıyor.

0: Şimdi biz insanın, o içindeki hayvanın sesini duymaya çalışacağız. İçimizdeki şiddetin, öfkenin, hatta o saldırganlığın sesini duymaya çalışacağız. Ama geçen haftada başka bir türden oraya yaklaştık. İçimizde bir ses de uzun yaşamak, sağlıklı yaşamak ve çok daha fazla deneyim kazanmak istiyor. Geçen haftada konumuz buydu. Uzun ama sağlıklı bir yaşam mümkün mü? Oğuz Hoca ve Tunç Hoca vardı. Bakalım bu hafta program başlarken hangi sözleriyle başlasın istemişler. Bir oraya bir kulak kabartalım, dönüp programımıza başlayalım bu haftaki.
1: Uzun yaşamın gerçek bir formülü var. Longevity pahalı bir biyoteknoloji meselesi değil. Dolayısıyla çoğu zaman günlük alışkanlıkların toplamı olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Muhteşem. Ana noktamız bu. Son olarak da şunu söyleyeceğim. Genç kalmanın sırrı zamanı durdurmak değil, bedeni ve zihni hayata bağlı tutabilmektir. Uzun yaşamak bir hedef olabilir ama iyi yaşamak bir kültürdür.
2: Çok güzel gerçekten.
0: Bravo, vallahi inanılmaz güzel cümleler. Peki Tunç Akkoç, son cümleleri ne olur?
3: Benim diyebileceğim
0: çok şey olur hocam tabii ki. Estağfurullah.
3: Biraz da genetik, hani konuştuk ya bir parça. Şimdi genetik yatkınlık, genetik risk bir kibrit çöpü gibi. Bizi yaşam tarzımızla ya onu söndürürüz ya da yine yaşam tarzı ve seçimlerimizle o kibritten büyük yangınlar çıkartabiliriz.
0: Çok güzel.
3: O yüzden seçim tamamen bizim elimizde.
0: Şimdi ülkemizde zaman zaman şiddet, saldırganlık vakaları olabiliyor. Bütün dünyada oluyor. Çünkü insanoğlu iyi tarafları kadar böyle bir haşin, acımasız bir takım taraflara da sahip. Kimileri bunları güzel yönetebiliyor, yok edebiliyor. Hatta daha sağlıklı şekillerde belki ortaya koyabiliyor. Kimisi de paldır küldür yaşıyor bunları. Şimdi stüdyomda gerçek beyefendi olan iki tane can dostum, konuğum var. Profesör Doktor Hakan Toytok. Efendim hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk değerli hocam. Nasılsınız? İyi misiniz?
0: İyi. Sizleri görünce çok mutlu oluyoruz.
4: Enerjik açılışınızda böyle bir hem insan hem hayvan derken ekildik şöyle bir ama inşallah güzel şeye bağlayacağız izleyicilerimize beraber.
0: Sizi programın insani tarafı. Ben özellikle bu mavi kıyafetleri konuşurken sizi sakinleştirmek için giydim. Şimdi nasıl hocam Kahramanmaraş'ta durumlar? Her şey yolunda inşallah.
4: Evet, daha da
0: yaralar
4: iyi.
0: Bereler örtülmüş.
4: Her geçen gün tabii ki yaralar kolay sağlayacak şeyler değil. Sarılmamalı hemen böyle bir iyi dersler çıkartılmalı. Gerekiyor. Bir daha olmaması için ne yapılması gerektiği noktasında ilerleme kaydediliyor. Zor bir olay. Önce onu söyleyeyim. Her açıdan zor. Bunun bir daha tekrarlanmaması, hiç kimsenin başına gelmemesi önce dileğimiz. Devletimiz bu anlamda gerekli reaksiyonlar gösterdi. Çalışma yapıldı. İnşallah

0: yüz gölden sonuçlarla yakın bir zamanda bir daha bunların ve başka illerde de olmaması için, tek Maraş özelinde değil, olmaması için doğru bir ülkemizin 50 ya da 100 yıllık bir politika belgesini, siyaset belgesini ortaya koyar. Okullarda bunu uygularız ve bu okullarda bundan sonra çocuklarımız şiddetten ve öfkeden ve buna bağlı olarak ortaya çıkacak bir sürü olumsuz sonuçlardan minimum düzeyde etkilenmelerini sağlayacak çıktılar dediğimizi düşünüyorum. Şu an o noktada değiliz. Sadece şu an duyguları azaltma, olumsuz duyguları azaltma, rahatma noktasında her zaman şu an.
1: Evet. Tabii ki bunlar unutulacak mevzular değil. Ağır yaşantılar. Ve tabii ki insani tarafın değil, en insani tarafın sembolü olarak Profesör Doktor Korkut Ulucoğan. Can dostum stüdyoda.
2: Estağfurullah.
1: Hocam hoş geldin. Ayaklarına hoş sağlık.
2: Sağ olun. İyi ki davet ettiniz. Sağ olun, var olun.
1: Keyfiniz yerindedir inşallah.
2: Şükür şükür. Her şey yolunda.
1: Aman öyle
2: İzliyoruz,
1: olsun. Sizleri. Dönem sonları daha mı yoğun oluyorsunuz?
2: Tabii yani. Şimdi hem okulda bir idari kimlikte olduğu için sadece kendi işlerimiz değil, tabii okulun da işleri biraz yoğunlaşıyor. Hani hepimiz hani normal öğretim üyesi, yani normal idari görevi olmasa kendi derslerimiz, kendi yolumuz ama şimdi bütün okulun sorumluluğu da var ama doğru. Şükür gene.
1: Ama siz artık bu idari görevler konusundaki tecrübeniz herhalde bir 10 yıllığı geçti.
2: Oldu. 8,5 yıl bitti. 9'a doğru gidiyoruz inşallah.
1: Hocam valla beraber çalıştığınız insanlar çok şanslı. Şahsen yakından tanıdığım güzeldi. İçin canı gönülden söylüyorum bunu.
2: Sağ ol.
1: Dünya tatlısı
2: hocam.
1: Bir insanın idare ettiği bir yerde olmak bence büyük bir şans.
2: Estağfurullah.
1: Bu arada bütün Marmara Üniversitesi de gerçekten son zamanlarda adını çeşitli şekillerde duyuyoruz. Çok da mutlu ediyor bizi.
2: Hocam şöyle bir örnek vereyim. Şimdi bizim tabii sportif aktiviteler de var ve biz şimdi hocam ben diş hekimliği fakültesinde çok şanslıyım. Orada çok değerli öğrencilerle beraber yol arkadaşlığı yapıyoruz. Öyle yönetme, idare etmek yok. Olanı işte döndürmeye çalışıyoruz. Bir geçen final maçını kaybettik. Hep biz kadın voleybolda hep şeyizdir, iddialıyızdır ve çocuklar işte üzülenler, gözleri dolanlar ve şöyle dedim. Biz de hocam hiç boş vakit veremiyoruz çocuklara. 8-4 full çalışıyorlar. Hasta bakıyorlar, puan topluyorlar, dersler falan ve bunların yanında onu da eksik etmeden o finaldeki mücadeleleri gerçekten büyük övgü ve büyük
1: maşallah,
2: takdir hak ettiler. Yani biz o açıdan biz çok şanslıyız. Yani öğrenciler bakımından çok şanslıyız.
1: Bayağı çalıştırıyor musunuz öğrencileri bu arada? Bilmiyorum bu. O da ayrı dikkat çekici bir konu.
2: Şimdi hocam şöyle bir şey var. Tabii amacımız evet, şimdi Marmara'nın bir şeyi vardır. Hani diş hekimliği camiasında el becerisi gerçekten en yüksek ama ekolden böyle gelir yıllardır ama. Şey. Şimdi Mehmet hocam şey de var ya, biraz daha şeyde hizmeti de arttırma lazım tüm fakülte olarak. Hasta sayımız çok. Tabii ki de halkımız en güzel hizmeti, en güzel tedaviyi hak ediyor. Biz de bunu vermeye çalışıyoruz. Herkes bizim için değerli. Çünkü biz devlet kurumuyuz. Hani devlete de sağ olsun vatandaşlarımızın çoğu sağ olsun teveccüh ediyorlar. O yüzden de hani biraz daha çıtayı bir tık daha yukarı çekmemiz lazım aslında.
1: Harika. Şimdi ben program başlamadan önce güzel devletimizin güzel üniversitelerindeyiz. İyi ki üçümüzdeydim.
2: Evet, evet, evet.
1: Aslında bu hakikaten çok önemli bir şey. Mesela sizin cümlelerinizde en iyi hizmeti götürmek gibi bir bakışa sahip olduğunda tabii öğretim üyesi bulunduğu şehre de çok büyük katkısı
2: kesinlikle
1: oluyor diye düşünüyorum.
2: Kesinlikle.
1: Bilekliğiniz ilgi çekici.
2: Evet Hakan hocam sağ olsun.
1: Benim ilgi çekici.
2: Bir bize mahcup etti kendisi.
1: Üçümüzün de bileklikler
2: evet,
1: var.
2: Evet, evet.
1: Tam bir bileklik kardeşliği. Tabii. Bu el yapımı herhalde değil mi?
0: Tabii bunların şeyde el yapımı. Bakır özelliği şu. Dengeleme yapıyor. Dengeli olursak daha az öfkelenir. Daha az şiddet olur. Daha fazla insan kalıp insan halinden anlarız.
1: Hadi bakalım. Böyle bir şeye bağlamanı beklemiyordum. Bak güzel güzel notlarını almaya başladı. Korkutucu bir şey almaya başladı.
0: Belki öğrencilere daha az koştu.
1: Çocuklar artık 8-15 saat arasında. Peki Cezayir'e ile gelirdiniz eskiden. Herkes bekledi ama bir Cezayir olayını göremedik.
0: Evet.
2: Çalışmadınız.
0: Özel gösterişten.
1: Yavaş yavaş hareketler dönmeye başlıyor. Şiddet saldırganlık. Şimdi hocam tabii öfke bir duygu. Müsaadenizle Korkut hocam, Hakan hocama sorarak başlamak istiyorum bunu. Sonuçta hani okullardaki öfke şiddetin daha çok konuşulduğu bir dönemdeyiz. Acaba bizim çocuklarda bir şiddete yatkınlık mı oluştu? Hani futbolda da var, trafikte de var, yollarda var. Bir şekilde dünyanın her yerinde var ama hani belki bu haber bültenlerinde de fazla yansıyor. Belki de gerçekten arttı ama bu tür bir algı var. Nasıl bakıyorsunuz buna? Bizde öfkenin ortaya çıkışıyla ilgili bir tükenmişlik durumu ya da neye bağlıyorsunuz bu genel görüntüyü?
0: Şimdi dünyada artan bir şiddet var. Yapılan araştırmada en fazla şiddetin arttığı ülke Amerika, ikincisi de Türkiye geliyor. zorbalık ve şiddetin arttığı, özellikle çocuklar üzerinde ikinci sıradayız burada.
1: Evet. Amerika peki, birinci.
0: Amerika birinci, Türkiye ikinci sıralamada yerli skalada. Hı. Yani yakın bir zamanda, yanlış hatırlamıyorsam Nevzat Tarhan Hoca paylaşmıştı diye hatırlıyorum. Hı, sayfasında. Tamam. O da hatırlıyor. İkinci sırada gelen Türkiye yerli. Tabii yani böyle bir yerde ikinci olmak çok hoşumuza giden bir şey değil. Genelde daha fazla, daha az olan, mutluluğun daha yüksek, yaşanan standartların daha yüksek olduğu yerlerde üst sırada, olumsuzlukların yüksek olduğu yerde alt sırada olmayı arzuluyoruz.
1: Tabii ki.
0: Türkiye bu anlamda ikinci sırada. Evet, Amerika'da şiddet çok yüksek. Hı hı. Hatta hani biraz da bu işi daha iyi yapmak adına 1970 yılından 2025 yılına kadar Amerika'daki okul baskınlarını incelemiştim ben. Baktım ne oldu diye. 2000 en düşük rakam 2025 yılında olmuş. Hmm. Kaç biliyor musunuz? 18. 18'e seviniyor adamlar. En düşük okul baskını. Hmm. Bir yılda 2025 yılı 18. 2024 39 bu arada.
1: 39 tane okul baskını oluyor.
0: Bir önceki senede 2023 39. 2025, 18, 2026 devam ettiği için bilmiyoruz. Peki 1970'ten 2025'e kadar toplam kaç okul baskını olmuş? 2936 okul baskını.
1: 3000 tane okul baskını var. 2936. Ama bu yılın istatistiğine bakarsak sanki bir şeyi başarmışlar gibi. O ne acaba?
0: 18'e düşmüş.
1: Düşmüş yine yani. Bir şey var, bir şey olmuş ama ne acaba?
0: Tabii çok çıktılarına bakma. 2026'yı da görmek gerekiyor biraz. Tabii. 2026'da da bu sürdürülebilir düşüyorsa hani bu 2024 ya da 23'te yapılan bir şeyin sonucu olabilir.
1: Olabilir.
0: Ama spesifik belki o dönemde alınan
1: özel bir şey. Bir de belki teknolojik şiddetin, teknolojik zorbalığın artması da baskın denen şeyi ortadan kaldırıyor olabilir belki. Onu da bilmek
0: lazım. Ölüm sayısına baktım. Çok ilginç bu istatistikleri de verip hani programımızın başında olsun. 3986 ölüm. 4000 ölüm.
1: 3000 olay, 4000 ölüm. Ne kadar
0: evet,
1: fazla?
0: 4000 ölüm. Amerika'nın tarihindeki okul baskınlarına baktığımız zaman. Şimdi çok ciddi bir literatür de var burada, onu da söyleyeyim. Muazzam bir şu literatür var. Çok fazla yazılar var. Neden acaba diye baktık orada biz. Neden bu kadar şiddet var? Önce verilere bakmak lazım. Veriye dayalı gitmek daha iyi oluyor bu işte. Yapanların, okul baskını yapanların %94 erkek.
1: Tamam, o anlaşılır bir şey hocam.
0: Ölenlerin de %78 erkek.
1: Hmm.
0: Erkeğin erkeğe karşı bu da bir zorbalığı var. Daha çok. Baktığımızda.
1: Yani, trafik kazalarında, savaşlarda falan da benzer bir şey oluyor galiba bildiğim kadarıyla.
0: Bu da baktığımız şey zaman demek ki hani bir kitlenin başka bir kitle üzerine kurduğu bir zorbalama, aşağılama bir şey var ki bir insan durup dururken şiddete meyletmez.
1: Evet.
0: Baktığınız zaman. Şimdi yaş skalasına baktığımız zaman da 14-18 yaş arası okul baskınlarına baktığımız zaman da. Tabii Türkiye'de biz bunlara çok alışık değildik. Yeni yeni evet. Urfa'da artı Maraş'taki olaylarla bizim dimağımıza geldi bu rakamlar. Tanıştığımız böyle oldu. Ancak tabii bu iki olayın olmuş olması üçüncünün olmayacağı anlamına gelmiyor. Hı hı. Biz ne yapacağız? Olan yerlerdeki tecrübeyi edinerekten bizim kültürümüze, bizim değerlerimize bunun hangileri uyuşuyor, nelerde sorun yaşıyoruz bakmamız lazım. Şunu
1: yani dünyada buna bulunan çözümlerin bir gözden geçirilmesi aceleyle lazım. Yapılmalı diyorsunuz.
0: Tabii, tabii, tamam. Şimdi şunu söyleyeyim, ilginç bir şey. Toplumda gördüm işte hani psikolojik rahatsızlığı olanlar bu işi yapıyor diye. Hemen söyleyeyim, 5'te 1 var. %22.6. Hani bu suçu işleyen, okul baskınını yapan kişilerin 5'te 1'i sadece psikolojik rahatsızlığı olanlar.
1: Çok yüksek bir oran değil bu. Yani normal popülasyonda. 4'ü
0: sağlam insan bunlar. Evet. Baktığınız zaman 5'te 1. Şimdi okullarda ben Maraş'ta duydum, televizyonda da duydum. İşte psikolojik sorunu olan çocukların okulda ne işi var gibisinden. Hmm. Şimdi bunu anlama geliyor. Zaten bir zorbalık var atan. Psikolojik rahatsızlığı tanılanmış olanlar da bir zorbalaştırma, ötekileştirme, ayrılaştırma. Daha da ileri gidelim. Bu bakış açısı. Bir çocuk var. Tanılanması gerekiyor psikolojik olaraktan. Baba götürmekten korkuyor. Niye? O da yaftalanacak. Yarın bir gün aynı gözle bakılacak diye. Evet. Bakın zincirleme reaksiyonu.
1: Yani bu damgalama işini öyle bir kesmeliyiz ki ama birçok açıdan fayda sağlayacak.
0: Sayısı olaraktan söylüyorum. 5'te 1 bunu yapan.
1: Evet.
0: 5'te 1.
1: Tabii.
0: Bu arada bakın Mehmet Hocam, Korkut Hocam, ben de siz hepimizde şiddet meyli var.
1: Var tabii, herkeste var.
0: Hepimizde var. Tabii. Haksızlığa uğradığımızda,
1: engellendiğimizde,
0: yalnızlaştığımızda, ötekileştirdiğimizde, çaresizleştiğimizde, kaygı seviyemizi attığında, öfkemizi kontrol edemediğimizde şiddete meyledebiliriz.
1: Tabii.
0: Bunu kontrol etme mekanizmalarımız zayıfsa olabilir. Yani bu da biz de bir adayız. Baktığımızda bunu yapabilecek bir adayız. Peki bizi yani diğerlerinden ayıran ne? Biz bunu engelleme mekanizmalarını, düğmelerini kontrol edebiliyoruz.
1: Evet.
0: Çocuklar bunu kontrol edemiyorlar. 14-18 yaş zaten kontrol etmek de çok zorlanan bir yaş.
1: Evet.
0: Bakın çok ilginç bir şey söyleyeyim size. Cornell'in bir araştırması var. Cornell

0: 82'yi araştırmış. 82 tam hocam. 1930 yılından günümüze kadar kitlelerin nesil nesil IQ'larının, zekaların arttığını görmüş.
1: Hmm.
0: 2010 yılından sonra da azalmaya başladığını görüyor.
1: Geriye doğru bir geçiş.
0: Evet,
1: öyle
0: dikkat.
1: Mi? 2010'dan sonra.
0: 2010'dan sonra. 2010'dan sonra yeni gelen neslin zekası bir öncekinden düşük olmaya başlıyor. IQ seviyesi, zeka kullanım kapasiteleri. Şimdi 2010 yılında ne oluyor? Şimdi epigenetik olarak bir şey bulmamışlar. Yeme, içme ile alakalı bir durum değil. Ailede yani bir şey yok. O zamana kadar hep nesil üzerine koya koya ilerlemiş. Yani. 2010 yılına kadar. 80 ülkede yapılıyor bu araştırma bir de. Cornell'in araştırması. Baktığınız zaman 2010 yılından sonra bakıyorsunuz bıçak gibi kesiliyor ve zeka hala düşüyor. Hala. Şimdi teknolojinin hızla geliştiği dönemdeyiz.
1: Evet.
0: Çevresel faktörlerin çok fazla geliştiği dönemdeyiz. Aile ilişkilerinin çocuklara farklı farklı uygulamalarla yanaştığı bir dönemdeyiz. Çocuk ve aile ilişkilerinde artık otoritenin, disiplinin ve sorumluluk duygularının kaybolduğu bir dönemdeyiz. Ve çocuklar bu çevresel faktörlerle yetişkinlikle alamadıklarından koparaktan artık nesil birbirini olumsuz döllüyerek aşağı doğru çektiğini görmekteyiz. Bakın 2010 yılı, 2026-16 yıl. Bu iş yapanlar hangi skala oturuyordu? 14-18. Dikkat edin bakın.
1: O gerilemeyle ilişkilendirebiliriz.
0: O gerilemeyle ilişkilendirebiliriz. Peki bu çocuklar neden geriliyor? 2010 yılından bu yana gerilemenin nedenini bulabilirsek.
1: Ama bu global bir şey diyorsunuz.
0: Tabii global
1: zamanda.
0: 80 ülkede. Ama Türkiye de ekleniyor buna. Çünkü artık tabii hani bir gerçeklik olgusunun kaybolması söz konusu değerli hocam. Evvelden gerçeklik literatürde, psikolojide, pedagojide 3 taneydi hatırlarız. Neydi bunlara baktığımız zaman? Fizik gerçeklikti. İşte rüya gerçekliğiydi, hayal gerçekliğiydi. Şimdi dijital gerçeklik de ortaya çıktı. 4 gerçeklik oldu. Çocuklar 3 gerçeklikte kendini bulamazsa 4. gerçeklikte buluyorlar.
1: Burada daha rahat bir yer bulmaya başladılar.
0: Tabii,
1: dijital gerçeklik.
0: Yapay zekanın da işe girmesiyle yapay zeka artık insan profillemesini çok hızlı yapabiliyor. Karşınızda konuştuğunuz artık bir insan sanıyorsunuz ama o bir makine. Sizin profillemenizi 8-10 dakikada sorularla halledebiliyor. Sizin gerçeklik dünyanızı manipüle edebiliyor. Baktığınız zaman bunu yapan şirketler var. Milyon dolarlık, milyar dolarlık şirketler var. Yaptığımız yani çalışmaya şey isim vermiyorum buradan şirketler olduğunu.
1: Tabii.
0: Mesela bir tane platform biliyorum. Altında 17 yapay zeka platformu var. Bunun iki tanesi zaten, iki tanesi kapatıldı. 2018'de isim verebiliriz. Cambridge Analytic kapatıldı. Amerika seçimlerine müdahale etti diye. İnsan davranışlarının oy verme davranışlarını modelini çıkartarak da seçimi etkiledi yapay zeka. Ve kapatıldı bu yüzden. Şimdi seçmen davranışı ki 18 yaşından etkileyebilen bir kavram. 14 yaşında çocuklar, hatta 14 de değil 12-11 çocuklar kendilerini burada bulmaya başladılar artık. Gerçeklik olarak nasıl etkileyebilir? Pimi çekilmiş bomba haline getirebilir. İstediği markanın kölesi yapabilir. İstediği siyasi partiye, istediği oluşuma, istediği cemaate, cemiyete, organa onu bir aktör ya da bir dublör istediğin kıvamda oynatabilirsiniz. Manipüle edebilirsiniz.
1: Yani bu dijital kimliklerin gerçek dünyayla bağı azalttığı ve insanların bu manada dirençlerini, dayanıklılıklarını ve zihinsel yeteneklerini belli bir oranda kaybettiklerini
0: tabii,
1: görüyoruz diyorsunuz
0: tabii,
1: bu hikaye.
0: Bu araştırmalar bunu gösteriyor. 2010 evet. yılında birdenbire kaybolması evet. altında yatan şey Cornell ve arkadaşlar ki sonrasından pardon farklı 2-3 üniversitede, Stanford Üniversitesi, İngiltere'deki galiba Next Üniversitesi yanlış hatırlamıyorsam, emin değilim o üniversiteyi. Aynı benzer araştırma yaptılar, aynı şeyi buldular. Dediler ki çevresel dijital faktörlerin artması, anne babaların gerçek görevli olan kültür aktarımını artık çocuklarına yapmayıp bu kültür aktarımını evde her evde açık bir pencere konumunda olan dijital platformlardan alması, çocukların maruz bıraktıkları yapılarla kültürel kırılmaya neden olmaktadır diye raporlara da baktığımız zaman.
1: Okay. Şimdi çok güzel anlattınız. Tabii ki böyle bir şiddetin kendine bulduğu bu aralığın geniş bir kapıya dönme ihtimali de olduğunu söylüyorsunuz. Çünkü genel görüntü 2010 yılından beri çizdiğiniz profilde işte o belli zihinsel beceriler düşmeye başladıktan sonra ergenlerin tam bu yaşta da bir takım mevzuları var. Ama Amerika'da da yaklaşık 3000 tane olay var 50 yıl içerisinde diyorsunuz benzer şekilde. Yani hocam tabii ki Korkut hocam şiddetin, saldırganlığın global olması, öfke duygusunun da evrensel olması ama öfkenin herhangi bir duygu olduğunu biliyoruz. Temelde şunu sormak istiyorum size ilk başta. Hocam faillerin %92'sinin erkek olduğunu söyledi. Biz de baktığımızda suç oranlarına gerçekten erkekler daha fazla suç işliyor. Kadınlar olanak mı vermiyor çevre? Yoksa gerçekten bizim biyolojik donanımımızda şiddet ve saldırganlığa yatkınlıkla alakalı bir kadın erkek farkından bahsedebilir miyiz? Ne dersiniz?
2: Şimdi tabii hocam, şimdi çok çarpıcı örnekler verdi. Şimdi bir Arizona katkıda bulunuyor.
1: Tamam,
2: hocam
1: lütfen,
2: şimdi 14-10 yaş, 18 yaş arası dedi ve gerçekten de kişiliğin, kimliğin, oturma yaşlarının, fiziki gelişimin aslında logaritmik olarak arttığı fazların,
1: evet,
2: başıdır bu.
1: Kimlik.
2: Ki evet, kimliğin oluştuğu, işte fiziksel özelliklerin oluştuğu, kendine yön vereceği ve maalesef bu yaştaki çocukların temel veya şey artık bu yaşta kim varsa temel önceliği genel biraz daha ilgi kendi üzerinde olsun ve birçoğunun tabii ki de karşı cinstir bu. Çünkü tam kendi benliğini bulma yaşları. Bakalım karşı cinsten etkili şeyi alabilir, geri dönüş olacak mı, olmayacak mı? Burada bir dolu faktör var. Şimdi hepimiz belki o yaşlarda ilgi çekmek çok istedik, değil mi? Ders çalışanları biz ulaşamadığımız için belki dışlamaya çalıştık. Kendimize bir açık kapı yaratmaya çalıştık daha doğrusu. Kendi farkımızı koymaya çalıştık ve aslında en kolay konacak farkların birinde de şiddet veya hani o duyguyu yaşamasak da öyle gözükmek kalıyor. Bir arkadaşımızı ittik, top attık. Şimdi bunu niye yaptık? Biz de buradayız. Kendimizi bir şekilde ifade edemedik. Ne o seviyeye gelebildik. İşte kimimiz belki belli bir enstrüman çalgısı veya bir hobisiyle ön plana çıkıyor. Ama bu doğal bir olay. Dopaminerjik sistemimiz bunu ister. Şimdi önemli olan nokta şu. Hani biz daha önceki programlarda da hatırlarsınız, hep bunu konuştuk. Şimdi hocam, dijital bir yeni platformdan başladı. Şimdi biz daha önce bu daha dijital ortam bu kadar veya sosyal medya bu kadar ön planda değilken hep neden bahsederdik? Arkadaşlık azaldı çünkü dışarıda oyun zamanı, fırsatı, fiziki mekanlar azaldı. Hep ne derdik? Her yer beton oldu. Çocuk dışarıda paylaşamıyor. Anneye babaya kaldı. İşte bakın, o boşluğun dolması lazım. Ben bunu hep söylerim. Demin hocam bize çok güzel hediyeleri verirken ne dedi? Denge. Evet. Hücre de bir dengedir dedi. Bu denge bozulursa onun hastalıklar da zaten hep şey, bu dengenin bozulmasıdır. Bu dengenin bozulmaması lazım. İşte bu denge bozulduğu zaman yerine bir şey koymak zorundasınız. İşte bu insanları yönlendirme, demin hocamın söylediği iyi kötü, alışverişe veya artık sadakata veya şiddete adını siz koyun. O çok güzel bir yer yaptı kendine. Şimdi hocam çok güzel söyledi. O bizim arkadaşımız mı? Değil. O bir sanal bir ortam. O bir bilgisayar. Evet. O bir belki duymak istediğimiz şeyleri duyuyor. Belki işte örnek veriyorum. Siz daha fitsiniz benden. Mesela ben desem ki işte örnek veriyorum. Mehmet Şakiroğlu ile aram kötü. Sen onu döver. Beni güdüleyecek. Arkadaşlar öyle değil mi? Oğlum saldır.
1: Arkadayız biz.
2: Tabii
1: harekete
2: yani,
1: geçiriyor.
2: Her şeyi yapabilir.
1: Evet.
2: Bu Connecton projesinin hani bir ara birçok tartışılmıştı. En korkulan noktası oldu. Acaba beyinler gerçekten bağlanacak mı? Bir merkez tarafından yönetilecek mi?
1: O kontrolü merkez... ele alabilecekler
2: tabii,
1: mi?
2: Tabii ki,
1: şey
2: de, tabii ki de. Şimdi tabii bütün bunları düşündüğümüzde o eksikliğin işte buna ebeveyn deyin, adını siz koyun. Birçok faktör var orada. Şimdi hocam gene demin çok güzel bir örnek verdi. Beşte biri psikiyatrik veya psikolojik sorunlu olan vakalar dedi. Evet, o yaşta ya, ergendir geçer. Hepimiz öyle söylüyoruz. Bekliyoruz. Hani kimse çocuğuna toz konduramaz. Çok az veli alır çocuğunu götürür bir psikoloğa veya psikiyatriste. Ya benim çocukta bir sorun mu var? Bunu çok az anne baba yapar. Toz konduramaz.
1: Tabii.
2: Ama oradaki işte açık bu tip sıkıntıları doğurma ihtimali oluyor. Hepimizde şiddetle ilgili, ki zaten dedim ya, bu dengedir. Bu denge bize güzeldir. Arada bir şiddetlenmemiz lazım. Hızlı aksiyon olmamız lazım. Bu da hayatta kalmamızın bizim için, işte daha geçmişe dönelim. Düşmandan kaçacağız. Veya işte karnım açsa biz şimdi yapmayacağımız sıra ihlali yapmayız ama bir şeye doğru giderken bir sıkıntı varsa orada sıra ihlali veya uçağa giderken kimse, ama uçağa varken ya arkadaşlar kusura bakmayın uçağım kalkıyor diye, yani bu insanları belli durumlar istemedikleri duygulara, davranışlara itebilir. Son bir şey daha söyleyeyim. Bunu ben yıllar önce bir sosyal medyada çok güzel bir şey, bir siyahi beyefendi söylüyordu. İşte benim belki çok iyi bilirsiniz, özet anlatacağım. İşte bunu hep ben derste de örnek veririm. İşte benim dedem veya büyük dedem işe yürüyerek giderdi. İşte onun oğlu işe işte toplu taşıma gitti. Onunkisi arabayla gitti. İşte benim dedem BMW'ye biniyordu. Ben işte Cadillac'a biniyorum. Hep şey derdi. Zor zamanlar yaratıcı insanları yaratır. Yaratıcı teknoloji insanlar kolay, hani teknoloji ve kolay hayat yaratır.

0: kolay hayat tembel insan yaratır. Şimdi size bir soru, son bir soru kıymetli hocam. Yaşımız az çok birbirine yakın. Şimdi 20 yıl önce mi siz daha hani akıllı zeki demeyeyim ama şimdi mi? Daha kendinize söyleyin.
1: Hocam ben de Hakan Hoca'nın verdiği şeye uyuyorum. Ben 2010'dan sonra
0: peki şöyle bir dakika. Biz eskiden bu telefonlar yokken 100 tane telefon numarasını ezbere bilmiyor muyduk?
1: Biliyorduk, çok iyiydik o zaman.
0: Her şey ezberdeydi.
1: 2010'da bozuldu her şey.
0: Çok iyi bir planlama şeyimiz vardı. İşte şurada buluşacağız. Oradan buraya şu dakikada gidilecek. Geç kalan oraya gelecek ama şimdi cep telefonu bunların hepsini ki yapay zeka şimdi. Ama şimdi bakın beyin bu boşluğu dolduracak bir şey.
1: Hocam navigasyon bile çok bence önemli bir şey.
0: Ben bakkala navigasyonsuz gitmiyorum ki. Bakkala aynen, gideceğim.
1: Yani
0: soruyorum. Hiç
1: kimse zihnine bu manada 3 boyutlu bir görseli çıkarıp da öngörüler ve şeylerle asla götürmüyor artık.
0: Bakın bu bizim algı sistemimizde, bütün sistemlerimizde, beyin dinamiğinde tabii ki de bir değişiklik yapacak. Şimdi besin dengesi değişti. Doğal beslenme gitti. Bu sentetik besinler, demin hocam epigenetikten bahsetti. Şimdi epigenetiğin önemi her geçen gün arttı ama evet. Bu doğal besinler bize istediğimiz epigenetik katkıyı veremeyecek. Çünkü biz bunu metabolizmaya sokamayacağız. Giremeyecek. Beslendiğimiz
1: yani
0: zannedeceğiz.
1: Yani bu mirası kullanamayacağız, devralamayacağız.
0: Tabii
1: yani.
0: Ki de şimdi öfke olayında da belki ileriki turlarda şey gelir, bir dengenin bozulması sıkıntısı var. O dengeyi kontrol epigenetik yapar. Metil grupları yapar. Şimdi ben yeteri kadar metil grubunu almazsam sentetik bana bunu vermez ki. Evet. Metil tozu içsen o benden midene emilecek de geçecek de istediği yere gelecek de bulabilecek mi bakalım yolu. Ama doğal benim içinde bulunduğum sistem onu öyle efektif kullanmayı. Ha şu var.
1: Aydın da çilek top diyoruz dedik. Kızdın.
0: Estağfurullah. Hani şöyle yani şey yaptım orada ne kadar güzel. Şanslısınız bu aile beraber.
1: İşte, hocam aradı da dedim ne yapıyorsun dedi. Dedim çilek topluyoruz
0: dedi. Biz de orada cebelleşiyoruz burada kantel içinde ama işte kıymetli hocam o dengenin bozulacak her şey bizi maalesef iyilikten ziyade maalesef isteksi hani görmek istemediğimiz olaylara doğru itecek.
1: Evet. Peki bu kadın erkek dengesine dair bir şey söyleyeceksin
0: hocam. Şimdi kıymetli hocam. Şimdi her olayda aslında biraz içinde bulunduğun topluma göre gider. Olay bir. Hı-hı. Şimdi daha fazla iş kazaları bakıldı. Erkekler de var ama çalışan oranı erkeklerde daha fazla. Daha doğrusu iş kazası maruziyeti olacak işlerde erkekler daha fazla çalışıyor. Hı-hı. Sigarayla kaynaklı hastalıklar erkeklerde daha fazla. Erkekler daha çok sigara içiyor. Şimdi bu istatistik büyük çaplı ve anlamlı çıkması lazım. Ama şu var ki tabii ki de biyolojik faktörler de var. Şimdi şiddet niye erkekte daha fazla var? Şimdi çok iyi biliyoruz. Hepimiz belgesel çok izliyoruz. Hayvanlar özellikle erkek hayvanlar, testosteronun etkisine giren hayvanlar ne yapıyor şimdi? Alkol, bazı istemediğimiz narkotik maddeler ve testosteron beyni bloke eder. Düşünemeyiz, edemeyiz. Tabii. Saldırgan oluruz. Başka bir şey düşünemeyiz. O benim deriz.
1: Düşüren tarafı bloke ediyor
0: tabii
1: yani.
0: Tabii ki de bloke ediyor. Tabii ki de. O yüzden de tabii ki de şiddet öyle bir egoya giriyor ki. Şimdi ben örnek veriyorum. Beni burada kesseniz ben biriyle yol kavgası etmem. Yol ikiye gider. Hani etmem niye edeyim? Evet, yolun tek şeride düşmesi benim suçum değil.
1: Değil tabii.
0: O niye terbiyesiz? Onu ona bırakırım. Ben bırak. Çoluğuna çocuğuna anlatacak bir şey var. Onu anlatamam ben sıranın bende olduğunu. Tabii. Bilse yapmaz zaten onu.
1: O yüzden hemen haydarı çekip de,
0: yok
1: Allah
0: ya,
1: ne verdiyse hani, o daha doğru olur.
0: Tabii ki de işte önemli olan bu. Evet erkeklerde belli hormon veya belli sistem bunu daha şey yapar. Tetikler. O tabii. Doğru. Bu biyolojik bir gerçek.
1: Bu biyolojik bir gerçek. Evet. Yani bizim hormonal sistemimiz yani bu belki de testosteronun etkisiyle biraz daha hızlı ani çözüm arayışı ama böyle biraz agresif yoldan ortaya çıkabilme ihtimali var diyoruz.
0: Var ama
1: öğrenme
0: tek başına o değil.
1: Hesaba katarak.
0: Tek başına o değil. Vücut bir bütün. O onu etkili, o onu etkiliyordu ve oradaki bir dediğim gibi bir belli bir gene aynı şey söyleyeceğim. Dengenin bir tarafa kayması.
1: Evet. Bu arada tabii ki erkek çocuklarının yetiştirilme görüntülerinden tabii. De aslında öfkenin kabul edilebilir, şiddet ve saldırganlığın erkekler için anlaşılabilir olduğu söylemleri sık sık ulaşıyor. Tabii orada da bir hatalı algı olabiliyor. Çünkü kız çocuklarına öfkelenmek yakışmaz. Yani tabii ki genel algı bu ama buranın karşı tarafı erkek çocuk da erkekliği gereği arada şiddet şimdi, ve saldırganlık gösterirek dönüyor galiba.
2: Bir şey ekleyebilir miyim bu da? Şimdi erkeğin şurada hani daha doğrusu insanın modern insan olmasının ta 1000 yıl var yok.
1: Yani.
2: Ondan önce baktığımız zaman erkek zaten saldıran, kavga yapan, savaşta önde giden bir yapıyken kadın arkada doğurganlık, ev bakan, ortalığı top,

0: giden, yemek yapan, tarımla ilgilenen, daha çok savaşta da geri plana duran oluyor. Şimdi baktığınız zaman, şimdi günümüze gelelim, 21. yüzyıla. 21. yüzyılda çocukların, kız çocukların oynadığı oyun daha çok ne? Evcilik. Evcilik neyi geliştiriyor? Empati. Erkeklerin oynadığı oyun ne? Vurma, yakalama, kovalama, kırma.
1: Testosteron.
0: Rekabete değerli oyunlar. Şimdi bir sistem rekabete değerli genetik kodlarından dolayı rekabetçi gidiyor. Bir tanesi de erken yaştan itibaren emotional quality dediğimiz o duygusal zekası, empati gelişiyor. Neyle gelişiyor? Bebekle konuşmaya başlıyor. Bebeği var ya. Bizim neyi var? Bizimki Batman'i var, Superman'i var. Tak tak tak tak tak vurduruyor. O bebeğinin saçını tarıyor onu, empati kuruyor, konuşuyor. Şimdi bu mekanizmada öfke kontrolü, şiddet daha düşük oluyor.
2: Evet.
0: Öbüründe rekabetçi var.
2: Orada bir empati becerisi çıkıyor diyorsunuz.
0: Tabii geliyor yani, orada baktığı zaman. O yüzden içerisinde. Kadınların duygusal zekası çoğunlukla erkeklerin daha yüksektir.
1: Evet. Onu hemen şimdi konu konuya açıyor. Şimdi bu da bu çoğunlukla değil hocam. Zaten biyolojik olarak şöyle. Şimdi dişilerde iki tane cinsiyet kromozomu, X kromozomu vardır. Erkeklerde bir X vardır, bir de Y kromozomu vardır. Özellikle üreme organı oluşumuna sebep olan. O yüzden Y kromozomu erkeklikle alakalıdır. Evet. Şimdi X kromozomu Y kromozomundan çok daha büyük ve çok daha fazla gen içerir ve o genlerden bazıları da bu nöronal plastisite ve nöronların gelişmesiyle, yani beyin hücrelerinin gelişmesiyle, sadece görmeyi düşünsün ama hani merkezi sinir sisteminin gelişmesiyle alakalıdır ve şimdi X kromozomu üzerindeki genlerin varyasyonları daha çeşitlidir kadınlarda. O yüzden kadınlar, örnek veriyorum, renk ayrımını daha iyi yapar. Bu sarı mıdır? Hayır, kahverengi. Erkek daha az şeyi görür. Evet. İşte o epigenetiktir bu. X kromozomu çeşitliliğinden, daha doğrusu X kromozomunda taşınan genlerin çeşitliliğinden olur. Mesela bizim öfkeyle alakalı genlerden bir tanesi de X kromozomuyla taşınıyor. Erkekte onun karşılığında bir karşılık yok. Yani o gen kadında onu baskılayacak, etkisini değiştirecek varyasyon olabilir. Ama erkekte mesela bu yok. Tek gene indirgenmez bizim bu konuştuğumuz olay, ama bu da faktörlerden biri. Eğer onunla ilgili yatkınlık gene aldıysa o arkadaş çok zor, öfkelenme şey hep önünde olacaktır.
2: Kadınların yine bu araba kullanırkenki muhteşem becerileri de belki aynı genetik
1: şimdi
2: ama
0: kaşıyor hocam. Kaşıyor. Gelme bak. Sakin ama, ol. Şimdi öpüyorum. Sakin.
1: Ama mesela şu örneği de vereyim. O da gerçekten çok enteresan. Yurt dışında bir araba sürme geni var hocam. Eğer sizde o genin bir varyantı varsa, siz araba sürdüğünüzde size belli ek görevler, şuraya uğra, buraya uğra, o varyanta sahipler o işi çok daha güzel yapmışlar. Daha kusursuz yapmışlar. Ve ama bu BDNF adını verdiğimiz molekülün metabolizması kadınlarda biraz daha aktif. Aslında onlarda el becerisi daha iyi gelişebilir. Hani çünkü o kas hafızası ve kas becerisiyle daha alakalı o. Mesela o varyant çok önemlidir ve kadınlarda bunun gelişmesi erkeklere göre bir tık daha kolay.
2: Evet, şimdi tabii burada bizim
1: yani trafik, iyi araba sürerle onu
2: trafik öyle bir psikolojisi konusu daha önce dile getirdiğimiz için şey yapmayalım. Trafikteki hata, yani trafikte istenmeyen durumlar hata ve ihlal olarak ikiye ayrılıyor. Bunların bir kısmı bilerek yapılanlar. Yani kırmızı ışığı görüyorsun ama kimse seni görmeyecek diye geçiyorsun. Erkekler bunları kadınlardan daha fazla yapıyor. Doğru. Ama öbür taraftan kırmızı ışığı görmeden geçiyorsun, farkında olmadan yapılanlar, kadınlar da burada daha fazla bir ekstra becerileri olabiliyor. Yani erkek kadın trafikte şu iyi ya da o iyi deme şansımız yok, ne yazık ki yok. Tabii, hatanın tabii, şekli, tabii, tabii. İhlal ve hata
0: bu
2: şeyleri
0: hocam,
2: biraz farklı.
0: X ve XY'den bahsetti ya. Mesela kız çocuklar hani XX erkek çocuklar XY. Erkek çocuklar zekanın genetik bölümünün büyük bir çoğunluğunu, ki %84 yanlış hatırlamıyorsam, anneden geç alıyor. Çünkü X'ten geliyor zeka. Evet. Kız ise hem babada hem anneden alıyor. Bak orada da dezavantajı başlıyor erkek.
2: Evet.
0: Hayata.
2: Doğru. Evet. Peki yani çift taraflı bir hediye olmuyor yani orada diyorsunuz. Peki hocam. Peki hocam, şiddetin yerine hoşgörüyü koymak mümkün mü yani? Okullarda bir sistem olarak şimdi çocuklar ufak bir teneke kutuyu bastırıp paldır küldür paldır küldür kan ter içinde peşinden koşturuyor. İşte bir güreş yapmaya başlıyorlar. Uzun eşek oynuyorlar. Sürekli bir gergin ve terli bir durum. Kızlar da voleybol oynuyor ya da aralarında konuşuyorlar. Bu hoşgörü sistemini okulların içine yerleştirmek için bir yöntem var mı öfkeyi çıkarıp da?
0: Öfkeyi çıkartan,
2: şiddeti çıkarıp yani.
0: Öfke ve şiddeti çıkarmak doğru bir terim olmaz. Çünkü öfke ve şiddet bence

0: Suyun köpüren kısmı, üstü. Hı hı. Biz onu çıkartmak sorun değil, altta kaynayan nedeni bulmak lazım. Hı. Aynı şey gibi, hani o şey efendime söyleyeyim, iceberg modelini vermeyeceğim. Evet. Ama o arabanın şeyi gibi.
1: Şu anda.
0: Vermeyeceğim ama yok, yani. Oradan girmeyeceğim.
1: Şimdi şu,
0: olmazsa yani. Hani arabada arızalanması yanar.
1: Evet.
0: Motor lambası. Hı. Kız öfke nedir? İşte o arızalanmasının yanmasıdır. Hı. Sonra arızalanmasını kırdın. Artık yanmadığı zaman motordaki arıza geçti mi?
1: Hayır, geçmez.
0: Geçmedi. İşte öfkeyi yok etmek demek, arızalanması söndürmek demek. Evet. Ama kaputu açıp gerçekten arızayı ortaya çıkarmadığımız sürece o lambanın sönmüş olması bir anlam ifade etmez. Hoşgörünün gelişmesi için önce öfke ve şiddetin altında yatanı kaputu kaldıracağız. İçinde yatan gerçek nedeni ortaya çıkartmamız gerekiyor ki bu da o Young'ın, Adler'in, Young ve Adler'in, işte Gustav Young ve Adler'in o teorilerinden yararlansak çok iyi olur okullarda. Biz çocuklarımızın sosyal ve Adler'in dediği gibi sosyal ve ilişkisel bağlarını kurdurmalı. Aynı zamanda Young'ın dediği gibi, o gölge kalmış olan, gölgede attığı, kendisinde görmek istemediği özelliklerle o bilinç altı demeyelim de daha çok bilinç dışı daha iyi olur sanki. Bilinç dışını attığı özellikler, karanlığa attığı yerlere tek tek yüzleşebilmeli. Çünkü o yangın çok güzel bir sözüdür. Ne diyor? Gölgede kalan bilinç dışı her şey ileride kaderin olur.
1: Bir şekilde ortaya çıkar ama
0: kaderin oluyor.
1: Çıkacağı belli olmaz.
0: Patlayacak o. Çünkü o bir gün bir yere patlayacak. Patlamasa da iyi. Yansıtma diyor ya. Kendisinde baskıladığı, karşı tarafta özgü olan bir şeyi görünce öfkelenecek ona. Kendisinde var bu, baskılıyor ama karşı tarafta gördüğü zaman insan en çok öfkelendiği şey aslında dostluk baktığı zaman kendisinde olan baskıladığı şeylerdir.
1: Evet.
0: Baktığınızda sizin de alanınız hocam, psikoloji daha iyi biliyorsunuz. Evet, hocam. Zaten. Kendindeki alanıdır baktığınız zaman. Ve öfkedeki eğer biz o bizim gölgedeki içsel hatalarımızı, eksiklerimizi, görmezden geldiklerimizi, attıklarımızı o kaputu açıp tek tek tedavi edebilirsek zaten öfkeyi bitirmiş olacağız. Olayı bir rahatlatmış olacağız. Öfke dindiği için şiddeti de azaltmış olacağız tepkimizi. Hoşgörü ondan sonra gelişebilir. Orada hala hazırda yığın gibi bekleyen gölgede kabul etmediğimiz, görmezden geldiğimiz, beğenmediğimiz bütün duygularımız, işte yalnızlık duygularımız, işte aldatma duygularımız, şiddet duygularımız, efendime söyleyeyim insanlara yalanlarımız, kendimize beğenmediğimiz her şey, bedelinmelerimiz, cinsellikle ilgili şeyler olabilir, dinsel şeyler olabilir, ilişkilerde yasaklı olan şeyler olabilir, hırsızlık yapmışız olabilir. O da o kaldığı sürece biz burada hoşgörü geliştirmemiz de olacaktır. Bizim o halının altını önce boşaltmamız gerekiyor. Rahatlatmamız gerekiyor. Sonra bununla beraber hoşgörüyle burayı rehabilit etmemiz gerekiyor.
1: Peki hocam, şimdi öfkenin üzerinde durduğu halının altında bunlar var ama mesela hoşgörünün üzerinde bulunduğu halının altındakileri arttırmak da mümkün değil mi? Yani mesela belki paylaşım, belki sabır, belki umut, belki ne bileyim işte kabul gibi o olumlu duygular üzerine bir eğitim sistemini kurmak belki yine mümkün değil mi?
0: Mümkün. Zaten Adler de bunu söylüyor hocam. Sosyal ilişkiler çok önemlidir. Hayata bağlanma noktasında, güvenli yapılma noktasında. Şimdi orada şu var. Şimdi bak, iki tane sorunumuz var. Adler'cim mantıkla bakalım şimdi orada. Bir, acınası bir durum var. Yetersizlik. Aslında bu çok doğru bir şey. Biz doğduğumuz zaman yetersiziz.
1: Evet, bir süre öyle.
0: Öyleyiz. Baktığımız zaman. Bizden daha güçlü, daha yeterli insanlara, değil mi? Destek alırız. Buna biz Adler aşağılık diyor.
1: Evet.
0: Değil mi? Ama bunu kabul etmediğin zaman aşağılık komplekse dönüşüyor. Aşağılık kompleksine girdiğin anda bunu telafi etmek için tam tersi bir yansıtma getiriyorsun. O da nedir? Üstünlük kompleksi.
1: Üstünlük kompleksi, evet.
0: Onu getiriyorsun.
1: Yani maskeli geziyorsun.
0: Maskeli geziyorsun yani. Baktığın zaman üstünlük kompleksi. Üstünlük kompleksi demektir. Evet. Senin zayıf yönlerinin görmemesi için sende olmayan bir davranış şekillerini, sende olmayan insan tipini, sende olmayan bir formla dolaşmaya başlıyorsun. Baktığında. Evet. Şimdi geldiğimiz noktaya baktığımız zaman okullarda bizim ilişkilerimizde şunu bilmemiz lazım. Eksikliğimiz bizim suçumuz değildir. Eksikliğimiz bizim aslında fırsatımızdır. Biz eksik doğan bir varlığız. Gün geçtikçe eksiklerimizi farkına vararaktan o acı aslında bizi evrimleştiren bir mazottur. Bizi evime iten temel dinamo o mazottur. Yani eksiğimiz de biz. Mesela siz bugün bir eksiğinizi fark edersiniz. Ne yaparsınız? Yani bu eksikliğinizi tamamlamak için gerekli hamleler yaparsınız. Ama bu eksikliğinizi aşağılık komplekse dönüştürüp üstünlük kompleksine yansıtaraktan davranışa dönüştürürseniz hala acı nasıl durumunuz devam eder? İstiniz devam eder. Bir de üstüne üstlük ne yapmış olursunuz? Reddetmiş olursunuz. Reddettiğiniz şeye ne diyordu Young? Gölgeye gider.

0: Gölgede olan her şey lisanın öfkelendirmek için neden oluşur. Zaten bir insanı sinirlendirmenin en kolay yolu onu sinirlendiren noktayı bulduğunuzda hep aynı tuşa bastığınızda o insanı sinirlendirirsiniz.
1: Sigorta attırmak.
0: Sizi sinirlendiren insan aynı zamanda sizi yöneten insan olur.
1: Evet. Tabii sigorta attırmak çok iyi bir manipülasyon aracı. Peki hocam şimdi biz bakıyoruz insanlar hem iş yerlerinde öfkesinden şiddet ve saldırganlıktan çok kaybedenler var. Bazıları futbol sahalarında bazıları öfkeli şiddet ve saldırganlık var ve kaybediyorlar bu yüzden. Bunları çocuklukta belli gen testleriyle bir kişinin şiddet ve saldırganlığa yatkınlığını başı belaya girmeden önce ölçmemiz mümkün mü? Ya da bu tür öngörülerde bulunabilir miyiz?
2: Oh, teşekkür ederim. Şimdi hemen bir geçen hafta programına gitmiştiniz ya ona bir örnek vereyim. Bunu söylemeyi unutmuşum. Ondan hemen geleceğim ona. Şimdi geçen hafta uzun yaşamdan bahsetmiştiniz.
1: Evet.
2: Hani şeyde. Dünyanın şu anda kayıtlı en uzun yaşayan hanımefendi 122 küsur yaşında maşallah gitti. Ve şimdi tabii orada biz de merak ettik hani şeyde. Bir bazı genetik analizler yapılmış kendisinde ve en anlamlı fark stresini yönetme genlerinde bulunmuş. Yani bu hanımefendinin en büyük şeyi evet. Hatta şöyle mesela 97 yaşına kadar sigara kullanmış hanımefendi. Ama günde 3 tane Fransız bir hanımefendi.
1: Bu kadar zararlı. En kötü alışkanlık.
2: Yani evet mesela belli bir alkol tüketmiş günde ama şeylerde az da olsa.
1: Ne kadar kötü, ne kadar zararlı bir alışkanlık.
2: Kesinlikle ama şimdi şöyle ona baktıkları vakit tabii bunlar doğru değil ama stres burada en büyük şey stres ve bu gerçekten bunların tohumları demin hocamın söylediği gibi arkadaş ortamında hatta birçoğunun da evde başlıyor. Şimdi demin siz sporda şiddetten bahsettiniz değil mi? İşte spor sahasında. Şimdi bunun birçok faktörü var. Taraftarına şirin mi gözükeceksin? Taraftar bunu ister. Çünkü taraftar karşı tarafı düşman olarak görüyor. Sizle biz farklı takımı tutuyoruz. Ben niye sizle düşman olayım? Bir sebep olması lazım.
1: Evet, tabii.
2: Yarın bir gün ülkemizde bir sıkıntı çıktığı zaman omuz omuza savunmaya çalışacağız.
1: Tabii
2: ama şimdi niye karşı olalım? Bakın atışmalar tabii ki de olacak. Sporun doğasında vardır. Tatlı atışmalar. Bu yaratıcılığı yaratır.
1: Tabii.
2: Bu güzelliği getirir.
1: Tabii. Ama fanatizm boyutu.
2: Hayır fanatizm boyutu değil. O biraz tabii işin işte şiddetin altında yatan faktörlerden bir tanesi o oluyor. Şimdi burada neden bu işler erken yaşta başlıyor? Hocam daha önceki programlarımızda bir örnek vermiştim. Çok da güzel bir örnek. Hep diyecekler aynı örneği veriyor ama ben çok hoşuma giden bir örnek bu. Siz bilirsiniz hangi basketçiydi? Bobby Dixon'dı. Muhammed Ali oldu. Karşıyaka ve Fenerbahçe'de
1: Bobby
2: oynadı.
1: Dixon, evet.
2: Onun bir kitabı var. Bu bir reklam değil. Kitabın ismi Savaşçı diye. Hocam kendisi gençliğinde nasıl bulunduğu ortamda uyuşturucu kartelleri, abisinin öldürüldüğü, annesinin hapiste yıllarca geçtiği, kendisini kurtaranın ve bu kadar başarılı olma sebebini basketbol sevgisi olarak.
1: Amerika'da yaşarken bunlar.
2: Amerika'da en gidebildiğim kadar yere kadar gidip sabaha kadar eve gitmemek için basket oynayıp oradan eve gittiğini çok güzel anlatıyor. Güzel bir kitap. Ben bunu herkese okumasını istiyorum. İşte epigenetik deseniz biz yıllarca bilimsel anlattığımız işte epigenetik çevre sizi bir şekilde modifiye ediyor.
1: Bu yaşanan örneği.
2: Evet evet şimdi bakın bu öfkeye sebep olan şiddete sebep olan genler bizim ve onların ürünleri biyolojik hormonlar enzimler bizim normal metabolizmamızda olması gereken onlarsız biz yaşayamayız. Ama şu anki bildiğimiz nokta o anlarda şiddet anında öfke anında ölçebildiğimizde onların ya miktarı artıyor veya onu baskılayan sistemde bir azalma oluyor. Yani oransal bir daha doğrusu göreceli olarak bir artış var. Total miktar da artmayabilir. Belki de onu baskılayan sistemdeki bir azalma bunu ön plana getiriyor. Şimdi bunu bilsek çok daha güzel şey yapabiliriz. Hatırlar mısınız sizle bir biz bir TÜBİTAK projesi düşünmüştük. Taksicilerde hani nabız atımı ile ilgili buna genetik. Ben orada size bir genden bahsetmiştim. Gerçekten o genin bir varyantı bireyleri ben bunlara Akdeniz tipi insan diyorum. Çok ateşli yapıyor ve bunlar genelde biraz daha dava uğruna birçok şeylerini verebiliyor. İşte sporda arkadaşı, meslektaşını sakatlayabiliyor. Ben niye sakatlayayım hani? Bu olay topa sert girme olayı değil. Bu başka bir olay. Kimse kimseye anlatmasın.
1: Tabii tabii canım.
2: Ha, şunu demiyorum. Adamın sarı kartı var topluyor futbolcunun. Golü atıyor, formayı çıkartıyor. Unutuyor çünkü o an orada
1: o
2: yaşamıyor.
1: Şey,
2: evet
1: yani,
2: işte
1: tabii.
2: Bütün bunun altında yatan o faktörlerden bir tanesidir bu. Ve biz bunu Türk toplumunda çok yüksek oranda gördük. Yani biz sağlıklısında da hastasında da psikiyatrik vakasında da o gen varyantı çok fazla. Yani aslında doğuştan şiddete meyilli doğduk desek şimdi bilmiyorum biyolojik olarak ama şiddetin tam altında nedeni bilmiyoruz.

0: bilenleri çok iyi biliyoruz. Niye hala bazı şeyleri bilemiyoruz? Çünkü olay çok kompleks. Oradan giriyor, oradan giriyor. Onun miktarı onu arttırıyor, onun şeyi onu arttırıyor. Net bir şey maalesef, net bir şey bulamıyoruz. Ama ana yol hakkında yorum yapabiliyoruz. Mesela ben size bir analiz yapsam, sizin şiddete meyilli mi? Ama daha mı sakin olmanızla %60-65 derim ki size, ya siz şu koşullarda pamuk gibi insan olursunuz. Ama o koşulları sağlamak, işte o koşullar epigenetik. Aileyle başlıyor, eğitimle devam ediyor, iş hayatıyla devam ediyor. Şimdi size bir soru. Hepimiz yani okullarımıza tabii yarın bugün gitmeyeceğiz de pazartesi gideceğiz. Orası bizim iş ortamımız. Şimdi niye gergin olalım? Ya ben size niye bir gerginlik besleyeyim içimde?
1: Yani olmaması daha iyi yani.
0: Tabii
1: normal
0: ki de.
1: Koşullarda
0: tabii
1: olmaması
0: ki de. Ama çünkü bizim kafamız yoğun. Çünkü yapacağımız işe odaklanmışız. Size gelecek bir ortam veya örnek veriyorum. İşte maç esnasında hani örnek verdiniz diye. Niye ben size küfürlü tezahürat yapayım? Ha, bazen tabii ki de sürü psikolojisi, toplum psikolojisi bazen bazı şeyler olabiliyor. Ama bu illa bu kendini bir aksiyona dönüştürecek anlamında değil ama bunların genleriyle ilgili belli analizler yapılabiliyor ve bu bize bir ipucu verebiliyor.
1: Evet. Haksızlığa uğramak, bazen engellenmek gibi durumlar zaten temel tetikleyici. Hocam hatırlar mısınız? Zorbay Küçük'ten bahsetmiştik seninle programda. Bir bahis hikayesi döndü. Ben
0: evet,
1: dedim bu çocuk futbolla ilgili konuşmaz bile. Bırak bahis oynamayı. Tamamen aklandı.
0: Şükür.
1: Yeni
0: çok sevindim.
1: Şey kararı geldi. Birisi onun adıyla bir şey açmış. Sadece 20 liralık bir şey dönmüş ve onunla hiçbir alakası olmadığı mahkeme tarafından gösterildi.
0: Çok
1: ama
0: sevindim.
1: FIFA kokartı gitti. O günden beri maç yönetmiyor. Ve ben ona demiştim ki devletimiz ve yargımıza güven elinde sonunda doğru
0: kesinlikle
1: ortaya çıkacaktır. Öyle oldu. Fakat arkada kaybedilen koskoca bir kariyer var. Dün konuştuk. Hayırlı olsuna gittik. Gözlerinden öptük. Fakat bir yandan da haksızlığa uğrama, engellenme algısı ne kadar değişik ve farklı durumlar yaratabiliyor. O yüzden yani bizleri hepimiz için söylüyorum. Yani gerçekten yargıya, devlete güvenmek çok önemli. Yargısız infaz da bu manada en kötüsü bir noktada da galiba
0: kesinlikle
1: nasıl hesabı sorulur bilmiyorum ama o zaman okuduğumuz haberlere, o çocukla ilgili yazılanlara şöyle bir baktık ki siz korumuştunuz hatta çok iyi hatırlıyorum. Bir şey daha belli değildi. Yani öyle de bir durum, haksızlığa varmak da bu işleri çok tetikliyor galiba. Şimdi bir ara, minik bir ara yapacağız. Ondan sonra tekrar geleceğiz. Efendim Korkut Ulucan, Hakan Toytoklu İnsan Hali programı devam ediyor. Diğer duyguları da gözden geçireceğiz. Ve ne yapabiliriz? Acaba olumluları arttırmak mümkün mü? Onları konuşacağız. Az sonra buradayız.

0: kazaneni Karun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de bakıp katılın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılın.
3: Tinksat'a satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm.
4: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
5: Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor.

Yapay zeka ile ilgili en çok konuşulan mevzulardan biri de her şeyi yapar, problemleri çözer, şunu bunu yapar ama duyguları taklit edemez, kontrol edemez, duyguları geliştiremez gibi. Ki neden olmasın? Geliştirir. Duygu dediğimiz şey çok yönlü, multifaktöryel dile getirilmesi ve göze alınması, irdelenmesi gereken bir şey. Nereye bağlayacağım? Duygularımızın fizyolojik sağlığımıza da etkisi fazlaca var.

0: Yani sen öfkeyi yaşa yaşa yaşa diyoruz ama şimdi onu bastırınca da üstünden duygu çıkacak bir yer bulur. Yani bu tarla faresi gibidir. Bir tarladaki gezinen tarla faresi gibidir öfke. Öfkeyi bir yerde bastırdığında zannetme ki o delikten çıkmaya çalışacak gider. Hiç beklenmedik bir anda besisini arttırıp başka bir delikten çıkar ve başa daha çok dert olur gibi başlıyoruz konuşmaya. Hakan Toytok ve Korkut Ulucan'la beraberiz. İnsan Hali programımız devam ediyor. İkinci bölümdeyiz. Hocam bu öfkenin ifade edilmediğinde fizyolojimiz üzerinde etkileri nasıl?
1: Şimdi öfkeyi biz tüketemezsek, gömmezden gelirsek şeye benziyoruz. Kaynayan düdüklü tencerenin o hava basınç düdüğü var ya, onu kapattığımız zaman ne olur? Kaynamaya devam ederse patlar. Eğer duygumuzu biz tüketemezsek, ifade edemezsek o kaynayan düdüklü tencere gibi en sonunda patlatırız. Peki başka bu nasıl patlar? Tabii düdüklü tencere patlamayız ama ne yaparız? Mesela hani öfke çok hitap edemezsek, içimize atarsak daha çok mide bağırsak problemleri değil mi hocam ortaya çıkıyor. İşte kaygı, depresif durumlarda baktığımız zaman işte kardiyovasküler kalple ilgili sorunlar ortaya çıkıyor.
0: Evet.
1: Kronik streste kas ağrısı, işte bağışıklık sistemin düşmesi. Bakın baskı altındaki çocuklar, öfke ve baskı altındaki çocuklarda yapılan bir bilimsel çalışma, beyinlerindeki gri sıvılarda azalma olduğu ortaya çıkıyor. Bu beyinlerdeki gri sıvının azalması ne demek biliyor musunuz? Öğrenmelerinin %30 gerilemesi demek. Bakın o yani bu işin patolojisine, fizyolojisine baktığımız zaman hani duygular olumsuz yönde yüklenirse çocuğun beyninde bulunması gereken eser miktarda doğru olan olması gereken sıvılar azalıyor. Olmaması gereken bazı sıvılar ve enzimler, sentezler ya da salgılar da çoğalabiliyor.
0: Yani öğrenme kapasitesi düşüyor çocuğun.
1: Her şey düşüyor. Bakın bir örnek vereyim ben size. Hocam oradan da devam eder. Mesela kronik stres. Kronik stres durumunda bizim vücudumuzda deprem oluyor. Kortizol seviyesi yüksek ama vücutta alarm olunca cildimizi sağlandığında için bak görünen bir şey cildimiz. Ciltte azalması gereken bazı salgılar çoğalıyor. Çoğalması gereken salgılar da azalıyor. Mesela hani yağ lipitleri vardır. Bu tenimizdeki bariyerdir. Yağ lipitleri. Bu azalıyor. Yağ lipitleri azaldığı zaman ne oluyor? Bariyer azaldığı için bizim burada deterjan, polen, parfüm, herhangi bir kimyasala karşı vücudumuz tepki veriyor. Son zamanlarda alerjenlere karşı. Neden bu kadar tolansımız düştü? Bariyer sistemimiz azaldı mesela streslerden dolayı. Evet. Başka bir şey mesela bu derimizde bizim az miktarda bulunması gereken histerilin madde var. Kaşıntı. Stres durumunda, öfke durumunda kaşınırız deli gibi. Niye? Bu madde atıyor. Bakın cildimizdeki bariyer azaldı. Deli gibi kaşınma ne oluyor? Kanama. Azalttık ya bayağı.
0: Evet.
1: Bu sefer de
0: dış dünyaya daha etkili hale şey.
1: Mikrobiyal lipitler var. Bunlar da hani vücuda devreden giren mikropları öldürüyor. Bunlar da sayısı azaldığı için kanattık içeri girenlerden de dolayı da bu sefer ne oluyor? Zona, uçuk ne bileyim işte sedef, işte kurdeşen gibi rahatsızlıkların ortaya çıkması oluyor.
0: Direkt niye? Strese bağlı
1: bakın,
0: olarak.
1: Sadece cildi söylüyorum. Stresin, yoğun stresin duyguların yönetilememesinin vücutta yarattığı cildi içeri daha söylemiyoruz organlar. Hocam ne bir derya bu konuda bilgisi var. Hani sadece görünen ciltte bu kadar alerjik. Herkese bakıyor. 3 insandan bir tanesi şu an alerjik rahatsızlık var. Baktığınız zaman cilt rahatsızlıklar, zona, uçuk, sedef çoğaldı. Bunlar sebebi ne? Bakın stresin, duyguların yaratmış olduğu
0: günlük bile olabiliyor. Günlük aniden yükselen bir streste. Türk filmlerinde vardır ya saçlar beyazlar bir anda falan. Bu da bir gösterge.
1: Bu gerçek. Yani beyazlayabiliyor da.
0: Evet.
1: Yani bu film yani değil. Tabii o birden beyaz
0: değil. Birden bile olmaz o kadar
1: hani,
0: da.
1: Tabii hani belli bir çok kısa bir süre içerisinde saçlar dökülebilir. Ya da beyazlatar. Mesela ben beyazlatmamak için döktüm.
0: Bir anda beyazlatsın.
2: Hocam ben önce ek yapayım. Şimdi çok güzel bir noktaya geldi. Hani bölmedim inşallah.
1: Tabii hocam. Buyur.
2: Şimdi örnek veriyorum. Allah korusun. Akciğer kanserinin birinci faktörü nedir?
0: Nedir hocam?
2: Sigaradır. Ya bu sakın insanlar şuna gelmesin. Benim dedem 95 yaşında 5 yaşında. Ya onları geçin artık. Onları çünkü yani. O zamanki dünya, o zamanki doğallık, o zamanki stresi işte bağlayacağım. Uyku durumu, o zamanki çevre artık yok. Bunu kabul etmemiz lazım. Ama genel olarak kanserin en büyük faktörü günümüzde demin de hocamın söylediği uzun süreli artık ve artık bize kanıksamış olduğumuz kronik strestir. Çünkü ne der? İmmün sistemi baskılar. Şimdi immün sistemin baskılanması bazı durumlarda güzeldir. Çünkü iltihabın verdiği aşırı reaksiyonu azaltır. Ama işte bunu yaparken de maalesef bizi birçok şeye açık tutar, açık hale getirir. Bakterilere karşı, diğer mikroorganizmalara karşı. Şimdi yeni bir tabir geldi epigenetikle beraber hayatımıza, mikrobiyota. Biliyorsunuz onu nedir? Hatta ne dedi şimdi? Bağırsaklar ikinci beyin mi? Bizden evet. Çok daha fazla organizma orada yaşıyor. Hatta ve hatta stresin sebebi oradaki mikroorganizmalar mı? Şimdi özellikle belli serotonin gibi belli bizler için önemli molekülleri onlar da salgılıyor. Ha, sorun şu, acaba o bizim kan beyin bariyerini şu anki bildiğimiz geçemiyor ama acaba oradan bazı sinirler, ama sinir hücrelerinin görevi taşıma değil. Ha, tabii yanında götürebilir belli miktar, ama acaba beyin dinamiğinde azalan bu nörotransmitterlerin sebeplerinden bir tanesi oradaki mikrobiyatanın değişmesi mi, yoksa stresin oradaki mikrobiyatayı değiştirme sonucu mu, diğer şeyler oluyor?
0: Yani nedensellik belli değil oradaki.
2: Nedensellik net değil ama şu biliniyor ki uzun dönemli stres vücudumuzu harap ediyor. Bu evet. Hani biz dedik ki 2 artı 2 4 olmaz, ama en büyük faktörlerden bir tanesi bu. Evet, ben hep şunu söylüyorum. Haklı insanlar, hatta çok sevdiğim bir psikiyatrist hocam vardı. Ya diyordu, ben şu iş insanlarının çoğuna hayranım diyordu. İşte hocam neden diyorum. İşte nedeni, ya hiçbir hobi almadan yıllarca çalışıyorlar. Hiçbir hobi yok. Saatlerce uyku yok, sağlık yok, beslenme yok. Belli bir yaşa geliyorlar. Kazandıklarını bana getiriyorlar, beni toparla diye. Ben onu toparlayamam o şeyle de. Niye bunu yapıyorsun? Hani hobini koy, besle. Çünkü Mehmet Hocam...
0: Sağlıklı yaşa yani, değil mi başta?
2: Kesinlikle Mehmet Hocam, bakın kesin veya bilinlik şey, artık doğa eski doğa değil. Bunu kabul etmek durumundayız. Tabii, tabii. Toprak eski toprak değil. Mineraller yeri gerektiği kadar bize gelmiyor. Su eskisi gibi değil. Hava eskisi kadar değil. E şimdi hepimizin patronu var iş yerinde. Bizden hep bir fazlasını istemiyor mu? Biz de öğrencilerimizden hep bir fazlasını istiyoruz. Artık uyku gitti. Mesajla bile taciz edilebiliyoruz. Adı tacizse, ben onu öyle algılamıyorum,
0: hemen,
2: ama
0: hemen öyle
2: bir şey
0: belki
2: isteyebiliyor. Hemen bana bunu at. Allah, gece kalkıyoruz yataktan onu atıyoruz filan. Evet, bir acelecilik geldi. Bakın bütün bunlar bile sıkıntı, biliyor musunuz?
0: Evet, tabii ki.
2: Bir örnek daha vereceğim. Şimdi stresi azaltan faktörlerin başında ne geliyor? Tabii ki de 10 bin tane şey söyleriz ama haz duygumuz daha yerleşik düzende kalması, haz. Hazı ne yapıyor bize? Dopaminerjik, serotonerjik. Aslında biz beyni hiçbir zaman şu ön plandadır diye ayırmak doğru değil. Beyin bir bütündür. Diğerinin az olması da bunun yüksek olmasının sebeplerinden bir tanesidir. Yani onun az olması bile, hani biz deriz ya işte GABA bizi şu yapar bu yapar. Halbuki onun az olduğu için biz onu olmayabiliriz. Diğerleri üzerindeki etkisi azaldığı için biz ondan dolayı sakin kaldığımızı söyleyebiliriz. Bunu hala bilmiyoruz. Hani bununla ilgili net bir sonuç yok, ama şunu biliyoruz ki bizim haz mekanizmamız bazı hani istenmeyen maddeleri kullananlar bireylerde de o mekanizma çok hızlı artıyor ama çok kötü düşüş gösteriyor. Dönüşüm çok kötü oluyor. Ama bizim egzersiz gibi, hani şimdi sizler diyorsunuz ya sosyal kalın, hani psikologlar hani uzun yaşam, mutlu olmak için iyi arkadaşlıklar kurun, hayır demeyebilin. Bütün bu duygular bizim o haz mekanizmamızı ufak ufak işliyor. Evet. Bunu en hızlı işleyenlerden bir tanesi de, kimyasal maddeler için değil ama onlar maalesef çok kötü, egzersiz. Egzersizi düzenli yapan insanlar görüldü ki daha mutlu. Birçok duyguları daha iyi ve duyguları çok iyi kontrol ediyorlar. Bu egzersiz, bakın çok basit bir şey. Yani bir yarım saat önce kalkıp bir ufak tempo yürüyüş, 25-30 dakikalık. Son model ayakkabı, son model eşofman giyip en son model salona gidip değil. Her yerde artık park var, her yerde bir şey var. Artık belediyeler güzel aletler koydular. Ufak böyle bir 25-30 dakikalık.
0: İnşallah güzelliğini koymuştur. Koydukları
2: olsun, çok bir harekettir ya. Hiç çok da iyidir. Tabii yani canım, yapılabilir. Tabii. İnsan bahane üretirse.
0: Hayır, yürüyüş de yapılabilir. Hani, tabii ki. Her zaman her yerde. %100 katılıyorum. Ve Türkiye'nin her yerinde o işte güzel parklar, ya millet bahçeleri, yürüyüş parkları, havuz kenarlarındaki şeyler, bunlar hep boş. Maalesef. Ben de yazık ki boş yani. Hep boş. Genelde boş yani. O alışkanlığımız pek oluşmuyor.
1: Boş demeyelim de olması gerekenler yok.
0: Olması gereken başka şeyler oluyor. Evet doğru. Şimdi hocam bir şey şu az önce söylediğiniz hikayeden belki Korkut Hoca'nın da ifade ettiği şey. Şimdi biz haytaları ya da

0: biraz daha böyle serseri tırnak içinde öğrencileri sınıfın en arkasında oturuyorlar. Ve bir arada oturuyorlar. Şimdi bunlar bir aktivasyona yakın, bir şiddete ve saldırganlığa yakın bir halde pozisyon alıyorlar. Aralarındaki diyalog genelde böyle fanatizm üzerine diyaloglar. Bir küçük bir olay olsa okulun kapısında dövüşmeye çıkıyorlar. Ve birbirlerini delikanlılık, erkeklik kodları üzerinden motive ediyorlar ya da coşturuyorlar. Şimdi o zaman bir yandan da bunu yaptığın zaman bilişsel becerilerine de düşme oluyor diyorsunuz. Yani çocuk biraz böyle bir o erkeklik, serserilik, bu testosterondan aldığı kimlikle geriye gittiğinde sınıfın arkasına, burada bir grubun içine girdiğinde, bu desteklendiğinde bu bir sarmala dönüp bozuluyor galiba, değil mi? Nasıl görüyorsunuz bunu, bu şimdi, arkadaşlık grupları? Hani dedik ya, iyi olmak için iyi arkadaş grubumuz olsun, ama iyi arkadaş grubu da yani iyi olsun şimdi, yani.
1: Sayın Bakanım, Ziya Selçuk döneminde Türkiye'de bir çalışma yapıldı. Bir hocam yaptırmıştı, Mustafa Sedar'ı yaptırmıştı. 7 bölgede lisedeki çocukların davranış profillerini çıkarttırmayla ilgili.
0: Harika.
1: Lisedeki çocuklara şu çıkmıştı, sorunuza binaen olsun bu. En arkada kim oturuyor liselerde? Erkekler. Önde oturanlar kim?
2: Genelde kızlar.
1: Kızlar. Mesela çanta getiren kızlar, erkekler çanta değil defter bir tarafına şöyle koyuyorlar.
0: 97 yılından ajanda gelir falan.
1: Gibi. Onun gibi böyle hani geçiyor. Mesela not tutmak inekli, kitap getirmek inekli
0: olarak. 363 gün geçiyor, çekiyor falan aile.
1: Çok ilginç bir şey. Bir de bir grup var. O grup kim? Önde de oturuyor, kızlarla da oturuyor, arkada da oturuyor. Her yerde oturabilen bir erkek kitlesi var. Kim çıkmış onlar biliyor musunuz? Okul takımındaki sporcular.
0: Daha sosyalleşme
2: becerileri düşük. Şey yapan.
0: Her yere
1: kendini ifade edebilen, kendini ne olduğunu bilen, kimseye açıklama ihtiyacı hissetmeyen, önde kızın yanında da oturabiliyor. Ortada erkek arkadaşlar oturabiliyor. En arkaya gidip arkadaşlarla kaynatabiliyor. Ama bu yeterli düşük olanlar sadece arkada oturabiliyor. Ve diğerlerinin kopya davranışlarını yapıyor. İnsanlar, çok sevdiğim bir laftır, sürü halinde çıldığı teke teke akıllanır. Baktığınız zaman. O sürüye dahil oluyor. Eşin sürüye uyma davranışı biliyorsunuz zaten.
0: Evet.
1: Psikolojik meşhur. Evet. Sürüye uyuyor. Yanlış doğru birbirine karışıyor. O da alınan kararlar. Ki biliyorsunuz insanlar grup içerisinde davranmaya başladıkları zaman rasyonellikleri değil, duygusal olarak ederler. Duygularda yönetimler manipülasyona açık. Yapılarda yönetmeyi bilmediğin duygularla gezersen zaten pim çekilmiş bomba gibi olursun.
0: Yani burada baktığı şiddetin zaman öğrenilmesi ya da saldırganlığın öğrenilmesi bazen çok masum gruplar içerisinde de dönebiliyor.
1: Tabii.
0: Oluşabiliyor. Yani burada da bir kültür oluşuyor galiba
1: işte,
0: bir şekilde.
1: Oluşuyor. İşte bu kültürden de olumsuzluktan çocuğu korumak için ne yapacağız? Orada çok önemli bir anahtar verdim. Ki, ne dedim ben? Okul takımındaki çocuklar ki özgüveni yüksek oluyor bunların. Umursamıyorlar. Peki hocam çok güzel bir şey söyledi. Spor yapmak. Spor yapmanın en büyük vücuttaki hormonal katkısı endorfin ve serotonin artmasıdır. Değil mi hocam?
2: Etkilerinden tabii.
1: Endorfin ve serotonin. Ki endorfin çok güçlü bir şeydir. İnsan için çok önemlidir. Hani dışarıdan alırsa kafa yapıyor ya. Morfin.
0: Evet.
1: Vücut ötesi endorfin çok etkili bir şey. Bizi mutlu kılmamız anlamında baktığımız zaman. Peki bunların eksik olmasında ne oluyor? Mesela serotonin eksik olduğu zaman ne oluyor biliyor musunuz? Endişeli ve kaygılı, depresif oluyorsunuz. Endorfin eksik olduğu ne oluyor biliyor musunuz? Bu sefer de öfkeli. Öfkeli, sinirli, şiddetli bir insana dönüşüyorsunuz. Peki spor yapmak, yürüyüş yapmak, ağaca tırmanmak, sabahleyin bir güneşin doğuşunu izlemek, doğada yürüyüş yapmak, şöyle bir doğada vakit geçirmek endorfin ve serotonin arttırıyor.
0: Evet.
1: Bak bunlar, bir enstrüman çalmak. Ki bir enstrüman çalmak muazzam güçlü bir şey. Şarkı söylemek, dans etmek. Bakın anne babayla beraber yapılması gereken şeyler de olabilir bunlar. Çok güzel. Şarkı değil mi? Oyunlar oynatmak, oyun uydurmak.
0: Evet.
1: Ve çocuklarımıza oyun oynatmamalıyız. Onlarla oyun oynamalıyız mesela. Onlarla oyun oynamak. Baktığınız zaman işte bağ kurmak.
0: Evet.
1: Bağ kurmak, bak bakın. Programın başında bir şeyden bahsetmiştim. Ne demiştim? Amerika'daki o şiddetten bahsetmiştim.
0: Evet.
1: Yapılan bir araştırmadan gene o bilgi de vereyim. Okulda en az bir öğretmenle bağ kuran çocuk şiddetten uzak duruyor, biliyor musunuz? En az bir öğretmenle bağ kuran.
0: Evet.
1: Maraş'taki olayla ilgili ben bu konuyu sordum. Maraş'ta bu olay yapan çocuk bağ kurmuş mudur diye. Sadece bir öğretmenle sadece selamlaşıyormuş. Hiç bağ kurduğu öğretmen yok. Baktığınızda.
0: Kendi içi, içe kapanık.
1: İçe kapanık, kendini yalnızlaştırmış, tamamen efendime söyleyeyim psikolojide bir kavram var. Enhedonin mi diyordunuz hocam?
0: Keyif, hayattan keyif alamayan.
1: Tamamen artık duygularını reddetme. Enhedonin durumuna geçiyor çocuk hocam.

0: yaptığı zaman. Bakın bir öğretmenle bağ kurmuş olması gölgede kalmadığını, görünebildiğini ortaya çıkartıyor. Bir öğretmenle bağ kurmak çocuğun olumsuz ve davranışlarının azalması, akademik başarılmasının yükselmesinde 170'in üzerinde etki yaratıyor.
1: Kendini ifade etmeyi bir şekilde
0: bu kadar basit. Bağ başarabiliyor kurmak. Burada. Peki çocuk bakalım anne babayla bağ kuruyor mu? Hı-hı. Anne çocuğuyla sorsam bağ kuruyordu. Görüyoruz. Bana da geliyorlar. Seansa geliyorlar bazı anne babalar. Ben çocuğumla hocam her şeyi yapıyorum. Ne yapıyor? Anlat diyor. Projesiyle ilgileniyor. Akademik başarısıyla ilgileniyor. Sınavlarla ilgileniyor. İşte netleriyle ilgileniyor. En iyi kıyafetleriyle ilgileniyor. Yemeğiyle ilgileniyor. Kimlerle görüşeceğine ilgileniyor.
1: Ama bir şut çekmiyorlar potaya beraber.
0: Abi tamam da. İlgilenmek, duygular nerede burada? Hı hı. Bu çocuğun duyguları nerede? Duygularla kim ilgileniyor?
1: Evet.
0: Görünüyor mu? Daha baskıcı ailede ilgilenmek yerine diyor ki kontrol onlar da helikopter aile.
1: Yeterince zaman ayırıyorum diyor.
0: Ne diyor da? Çocuğun ne olacağına, hı hı, kimle görüşeceğine, ne yapacağına, her şeye kim karar veriyor? Aile. Bak iki taraflı da reddedildi çocuk duyguları. Benli. Reddedilen çocuk ne olur? Bağ kuramaz ki. Bağ kuramaz çocuk. Anedonia'ya girer. Yalnızlaşır. Duygularını reddeder, kapatır. Utenceye gibi duygular bir yerde patlar. Ya okulda gider olay yapar, ya gider mahallede olay yapar, ya evde gider olay yapar. Bir yerde bu olay yapacak. Bu enerji patlayacak bir gün bir yerde.
1: Evet.
0: Baktığınız zaman. İşte hani bunu geliştirmek için işte bunların farkındalığıyla öğretmenlerimize varmalı. Çocuklarla bağ kurmayı öğrenmeliyiz. Anne baba farkına varmalı. Gerçek ilişki, bağ kurmayı, sevgi, ilgi, ilişki geliştirmeyi öğrenmeliyiz. Hı-hı. Onlarla. O zaman bağ kurduğun zaman merhamet, empati duygusu gelişiyor. Empati ve merhametin geliştiği yerde hoşgörü kendiliğinden gelişiyor zaten. Hoşgörü evet. Oluyor.
1: Bizim bak anneler yine iyidir bu konuda aslına bakarsanız. Yani şey olarak bağ kurma açısından son derece verici olabiliyor bizim annelerimiz. Ama belki de işte, sorumluluklar çok artıyor.
0: Şey sayısı. Gidi devreye daha çok hocam. Hani o bağ kurmada özellikle okullardaki o tırnak içerisinde söylüyorum. Hani programımızın başlangıcında hayvan demiştik ya, seyircilerimiz yanlış anlamasın. Okullarda çok ciddi bir hayvani rekabet var akademik olarak.
1: Evet, akademik olarak
0: anneler de bu rekabetin içerisine var. Girip çocuklarına o ne yaptı, bu ne yaptı, o ne net yaptı.
1: Yarış batı gibi davranma
0: şimdi,
1: hikayesi.
0: Otomatikman buna gidiyor. Bu bir ilgi değil. Bu bir ilgi değil.
1: Evet.
0: İlgi farklı bir
1: bazı
0: şey. Bunu ilgi demeyelim. Bu ne biliyor musunuz? Bu takip. Bu evet. Takip. Takipçilik evet. Demek bağ kurduğun anlamına gelmiyor. Bağ kurmak için onun duygusunun altında yatan nedeni, hı-hı, onu duygulandıran şeyleri, duygu yolculuğunu anlamak, duygularını tanıtmak, ne olursa olsun koşulsuz yanında durduğunu, sevgisini, ilgisini, ilişkisini göstermektir bağ kurma. Yani netleri ne olursa olsun, başarılı olup olması o önemli değil. Yani bunun üzerine, hı-hı, kurgulaması lazım. Biz biraz sanki buralar ihmal ettik. Öğretimi çok öne çıkardık okullarda. Sanki eğitimi de bu anlamda biraz ihmal ettik. Bakın Japonya şu an bunu ona geçti. Avrupa'da da Finlandiya zaten bunu yapıyordu, geliştirdi. Hı-hı. İlk 1,5 yıl çocuklara ne sayı öğretiliyor artık, ne sembol öğretiliyor. Birlikte yaşama, bir oyun kurma, işbirliği, dayanışma, yardımlaşma, toplum bilinci, toplum kuralları, pazara gittik, hadi pazarda ne yapacağız, yaşlılara yardım etme, bir miktar parayla, hadi bununla bir şeyler alalım, pazar çevirme öğretiliyor.
1: Tabii.
0: Bakın dünyada çok en güzel. Erken okumaya geçiren millet Türkiye, biliyor musunuz?
1: Doğru.
0: Eylül ayında alıyoruz çocukları, Kasım ayında okumaya geçiyoruz. En az okuyan çocukları Türkiye.
1: Yani tabii ki çocuklar böyle okuduğu zaman hiçbir davranışsal becerisinden sonra değil mi? Okuduktan sonra da kurdele takılıyor.
2: Doğru.
1: Sizin az önce söylediğiniz şeylerin arkasından takılan kurdeleler belki yaşamsal olarak daha değerli.
0: O kurdeleyi alamayan veli, geç alan veli krize giriyor.
1: Giriyor tabii. Öğrenci de giriyor.
0: Ve öğretmene sataşıyor. Diyor ki hocam benim çocukla kaydınız da bak yemeden kesildi.
1: Evet.
0: Niye kurdele takmıyorsunuz? Takın hocam ben halledeceğim diyor. Bakın çocuğun eksikliğini görmek yerine...
1: Sonra en son evde kendi takıp okula gönderiyor.
0: Yani,
1: okulda takılan kurdeleri.
0: Hocam Siirt'te bir şey var. Aklıma geldi biraz gülelim de. Siirt'te otel yapıyor bir tanesi. Hı. Hocam 5 yıldız satmış oteline. Hı. Herhangi butik otel gelmişler turizm bakanlığı. 5 yıldızı kim verdi buna? Hı. İstiyor demiş bu olmaz. Adam demiş lo demiş otel benim otel. 5 yıldız yeter abi size ne demiş. O standardı çözemediği için bizim evde de anne baba 2 de takmış kurdele, 3 de takmış deftere yıldız da koymuş.
1: Tabii diyor, sıkıntı.
0: Öğretmen vermezse annem var diyor. Başarısızlığıyla yüzleşmek yerine hep hataları kamufle eden bir anne baba.
1: Evet evet kesinlikle. Şimdi bir de böyle seçilmiş çocuklar var. Şimdi konu biraz da oralardan gidelim. Şimdi bunların çok mu antrenman yapıyorlar, çok mu ellerindeki bir yeteneği değerlendiriyor, yoksa doğuştan getirdikleri zaten bir yıldız olma potansiyeli mi var? Şimdi Arda Güler herhalde 1/100 milyondur. Çünkü futbolda Türkiye'de her çocuk dener yani. Biz de oynamışızdır belki bir dönem. Olmadı. Yani onun oldu. Real Madrid'de oynuyor. Ve çok sakin, çok cool, çok iyi, çok cana yakın. Ama öyle bir haksızlık deneyimi yaşadı ki Bayern Münih maçında kırmızı kartı gördü gitti. Hakemin üzerine yürüdü. Belki de yaşı ve özgüveniyle alakalı bir tavır da olabilir. Bilmiyorum. Ama bu becerisi var. Şimdi Mete Gazoz'un bizim bu olimpiyat şampiyonu okçumuz. Güreşe yönlendirilebilirdi belki. Arda Güler Okay'a yönlendirilebilirdi. Evet. Mete futbola yönlendirilebilirdi. Nasıl bakıyorsun? Yani bu Arda Güler'in biyolojik bütünlüğü olmasa yine öyle bir futbolcu olabilir miydi hocam sence? Yoksa Mete Gazoz'dan çok iyi eğitimle her türlü olimpiyat şampiyonu çıkar mıydı? Bu arada bir tane altın madalyamız yok son olimpiyatlarda.
2: Evet. Yani aslında gerçekten sporun bütünlüğüne baktığımız zaman, sadece futbol odaklı olmadığımız zaman gerçekten hani bence daha alacak yolumuz var. Hı hı. Ben çok hani hepsinin Allah bin kez razı olsun gidiyorlar, uğraşıyorlar, çalışıyorlar. Ama gene söyleyeyim, son 10 yılda buraya yapılan yatırım ve ilgi biraz daha arttı. Şimdi hani doğruya doğru. Bunu ben şey anlamda söylemiyorum.
1: Gen
2: hani,
1: çalışmaları, genetik çalışmalara
2: şimdi
1: yatırılan
2: hem
1: şeyler.
2: O, hem de total sporcuya olan yaklaşım, şimdi sporda kazanılan başarıların aslında o kadar da rastlantısal olmadığını artık öğrendik.
1: Evet,
2: yani
1: güzel.
2: Bir sistem oturtabilirsek, yani gerçekten bu kadar heterojen bir toplumda, genetik olarak da biz heterojen bir topluma sahibiz. Hmm. Yani her branşta bizler aslında tepeye oynayabilecek potansiyel var. Yeter ki onu erken yaşta belirleyip egolardan, bireysel farklılıkları ön plana çıkarmadan, benim dediğim olacakları bir yana bırakıp daha böyle ölçülebilir metodolojileri daha erişebilir yapabilirsek, örnek veriyorum. Şimdi siz mesela vücut yapınıza baktığımda mesela iyi bir kürekçi ama boyunuz bir tık daha uzun, belki işte belli şeye yönlendirilebilirsiniz. Okunda hocalarımız gerçekten çok ehliyetli, çok başarılı.
1: Tabii, tabii,
2: hani anatomik yapılara bakıp, ama şimdi bazı şeyleri yeni yeni anlar olduk. Neden? Şimdi bir kere sporcu bir biyolojik bir varlık, insan. Ki bunun artık altında yatan bütünlüğü biz yeni yeni anladık. Eskiden spor psikoloğu bu kadar önemli değildi. Artık var. Şimdi Arda muhtemelen çok büyük destek alıyor. Sadece Arda değil.
1: Olabilir.
2: O mertebeye gelmiş birçok sporcu. Çünkü çok zor. Çünkü şimdi düşünebiliyor musunuz? Ben Arda'yım. Maça çıktığım an biliyorum ki orada 100 bin seyirci varsa 60 bini beni boşta bile takip ediyor. Şimdi bunu bile düşünse çocuk. Orada yaptığı harekete bakacak, burnunu kaşıyacak, kafasını kaşıyacak, düşecek. Her şeyine dikkat edecek. Çok büyük bir stres. Çok zor bir durum.
1: Evet.
2: Beklenti çok yüksek. Verilen baskı, paralar çok yüksek. Baskı çok yüksek. Ve o da onun altında yapabilecek, bakalım altyapıya sahip mi? Hani acaba bu kadar, şimdi ben şöyle söyleyeyim, benzer hani belli web portallarında takip ettiğimiz yayın organları var. Bir tanesinin her gün inanın bir penceresi Arda Güler.
1: Tabii.
2: Ya
1: muhakkak.
2: Konu yok.
1: Tabii.
2: Ortam
1: İlgi
2: yok.
1: Çeken konu o.
2: Gene şey,
1: ya da Kenan Yıldız.
2: Ben olsam evet sıkılırım ya.
1: Tabii,
2: ya konu yok. Hadi dün beni haber yaptın.
1: Hı hı.
2: Akşam ne yapmış olabilirim ki? Çocuk zaten evine gidiyor, takip ediyoruz tanıdıklardan. Yatıyor, sabah antrenmana geliyor.
1: İşte Arda patatesini bitirmedi ya, falan,
2: evet,
1: flash.
2: Yani, şimdi onu da yani şöyle hani tamam onlara...
1: Ayranını bir, tam içmedi
2: bu
1: kadar.
2: Evet yani şimdi bu çok büyük bir, aslında bu sistemsizlik dediğim olay bu. Yani bunu işin uzmanında bıraktığı zaman işte diyecek ki Mehmet Hoca, yani biz Arda'ya nasıl bir program uygulayabilelim? Şimdi biz onun biyolojisini bilmeden, yediğini içtiğini bilmeden, mutlaka çok başarılı diyetisyenleri vardır. Çok iyi hekimlerimiz onu kontrol ediyordur. Şeyim yok ama onun altyapısını belki tabii genetik yapıya göre de belli şeyler yapılmıştır. Hı-hı. Hani ben hatta bir tanıdıkla haber yolladım.
1: Hayır, siz
2: ben,
1: kendiniz yapıyorsunuz zaten bunları. Ben, çok onu dile getirmiyorsunuz
2: Arda'ya
1: yani.
2: Arda'ya daha parladığı zaman hani bir tanıdığına, bir spor insanına haber yollamıştım. Hani böyle bir şeyde destek olabiliriz diye. Yani onun bazı takım arkadaşlarını yapmıştık. Hatta bir tanesinin oralar şimdi isim, gerçi isim verebilirsin dedi her şey ama hani Arda, Göztepe'deki Arda mesela, onu ona göre ben ayakla yazı yazmalardan tutun beslenme programı onlara göre ayarladım daha o zaman.
1: Ne ayakla maçı, yazı yazmalar mı?
2: Tabii tabii, daha genç yaşta ayağıyla o minör kaslarının hani tabii
1: ince koordinasyon becerilerini
2: tabii ki de. Çünkü o aslında şimdi sağ bek evrildi ama o dönemde Fenerbahçe'de işte Ufak Arda'yla oynarken sağ açık veya çok seri bir çocuk.

0: çok kuvvetli. İşte ona belli dokunuşlar yapmamız lazımdı. Evet. Elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Yani bakın bunlar önemli. Tabii orada ki. Bunu ben söylemiyorum hocam. Bunu bilim söylüyor. Ben sadece
1: ama
0: onu...
1: Ama farklı branşlardaki kişilerle de bireysel çalışmalar yaptınız. Olimpiyatlarda dereceler de aldınız.
0: En son şeyde 5 sporcumuz birebir de olimpiyat yarışmıştı. Hı hı. Hatta birçoğunu da yakından takip ettik. Ama evet maalesef en güvendiğimiz 2 sporcu sadece puan kaybetmemek için yarışmak için gitti. Yoksa bir puan kaybına uğruyorlardı. Hmm. Sakatlardı mesela. Onlardan biri %1 milyon. Bakın
1: madalyayı alırdı yani.
0: %1 milyon ama çocuğum çok büyük bir ameliyat ve gitmesi bile büyük bir riskti. Onu kendinde aldı. Ama inşallah yaşı daha bir olimpiyat daha görebilir. Çünkü sporu inşallah. Efor gerektiren bir spor. Hani vücudu da kuvvetli. Ama kıymetli hocam evet, bunlar yapılabilir. Bunları yapacak bizde gerekli altyapı, gerekli bilgi birikim, gerekli çevre, gerekli her türlü şey var. Şimdi bunu niye yapmıyoruz? Bu sorgulanmalı.
1: Ama bizde mesela başka metagazoz varsa bunu bulmanın yolu belli gen testlerini yapmaktan geçer mi? Aslında onu merak ediyorum.
0: O da bir faktör. Tek başına ona bağlamak doğru olmaz.
1: Peki ama... hiç uygun olmayan biri çok antrenman yaparak da mesela başarılı okçulukta olur. Başarılı i̇şte olabilir mi yani? Mesela eskrimde mesela. Bunlar işte, çok özel sporlar,
0: tabii
1: branşlar.
0: Tabii ki de. Şimdi örnek veriyorum. Şimdi okçulukta ben mesela kendisine de federasyona da gittim. Ya kas hafızası ile ilgili ve bilardo federasyonuna da gittim. Gerekli cevabı alamadım ama ben bu sporcularda kas hafızası ile ilgili belli biyolojik ve genetik marka kırları sizin desteğinizle ölçmek istiyorum ki yenilerini yetiştirmek de bize bir kılavuz olsun. Tabii ki, çok başarılıyız o sporcularda. Hatta şöyle söyleyeyim, isim verebilirim herhalde. Tabii. Ben kaç hatta bir yıla yakın Semih Saygıner'in peşinden koştum.
1: Hocam dünyada Semih Saygıner'den daha iyi bilardocu mu oldu? Şimdi senin elinde bu var yani. Böyle büyük isim var.
0: Ben onu niye istedim? Bir harita olsun. Biz aslında Semih Saygıner'i Türkiye Cumhuriyeti çok iyi kullanmalı. Çok başarılı. Evet. Zekası, hareketleri yani tam aslında olması gereken.
1: O zekayı başka çok, alanlarda ama, güzel gösteriyor tabii, şu anda. Konuşmalar disiplin, yapıyor. Çok iyi şöyle, konuşmacı oldu sahneye insan oldu.
0: Kesinlikle çok disiplinli bir insan. Evet, tabii. Hani vücudundaki değişim bile o yaşta kimse altına giremezdi. Hani kendi anlatıyor. Ben diyor hani kahve çırağı, kahvede çalışan işte yardımcı olarak İngilizce kursu isteyen ilk insanımdır belki dünyada. Doğru, yani, kızmış patronu tabii. Evet. Oralardan şimdi insan içinde olmalı. Evet, evet çok çalışmak çok önemli ama mantıklı. Evet. Şimdi bir çok başarılı bir güreşçimiz vardı. Bir gün onunla karşılaştım. Hatta havaalanında bir gittim yanına. Şimdi isim vermeyeceğim. Ya elini omzuma attım. Merhaba abi. Ya elim omzuya. Böyle bir omuz anatomik imkansız. Yani rakip onu kavrayamaz bile. Islanınca.
1: Bu var yani onda hazır.
0: İşte biraz anlattım falan. Ya dedi ben çok çalıştığım için sakatlandım. Bak dedim Güzel abim dedim. Evet çok çalışmak önemlidir ama sen tahminimce programsız çalıştığın için sakatlandın. Tabii. Hani çok çalışmaktan sakatlandın. Uygun çalışma olacak.
1: Tabii.
0: Yani işte bilim bunları söylüyor. İşte bu genetik testler, biyokimyasal, fizyolojik testler bunu veriyor. Tabii. Biz belirleyici değiliz. Biz yardımcıyız.
1: Peki şimdi şuradan, şimdi çok güzel söylüyorsun. Yani hocam bu senin genel mütevaziliğinle de alakalı. Sen kişisel mütevaziliğini biraz alanın içinde kullanıyorsun. Aynen. Ben çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yani o sizin yaptığınız müdahalelerin çünkü beraber çalışmalarımız da oldu. Evet, oradaki kullandığınız dildeki mütevaziliği de bildiğim için ama çok önemli. Yani sporun içine bilimi tam teşekküllü katmazsak evet çalışmak, bu biyolojik, genetik özelliklerin baştan tespit edilmesi, bunun üzerine yatırımlar yapmak hepsi bir bütün olarak haklısınız ama buradaki ihmal ettiğimiz taraf genelde bilim olabiliyor.
0: Şimdi, hemen bir araya gireyim. Tabii çok ilginç bir örnek. Şimdi beraber çalıştığımız bir sporcu arkadaşla da bir gün maçı var. O zaman bir alt ligde oynuyor. Dakika 89 ve penaltı çaldı. 1-0 gerideler. Bunu belki daha önce verdim ama. Şimdi arkadaş penaltı noktasına koydu ama top durmuyor. Şimdi ben de onun belli genetik özelliklerine göre didişmemesine göre hep söylüyorum. Topla başladı oynamaya. Tamam da çok enteresan. Sağ olsun eşim bir ikram getirdi yanıma. Bak dedim penaltı kaçacak şimdi dedim. Bakın aynen. Dedi ki tabii dedi banttan yani ikinci izliyor. Vallahi dedim bak canlı yazıyor. Gerçek. Kaçırdı hocam. Hemen mesaj attım. Soyunma odası ya hocam çok özür ama dedik ona mesela çünkü o şey o didişmeyi gerektirmeyecek
1: topu
0: bir yapı gerekiyor.
1: Topu koy vur yani
0: evet,
1: artık değil mi? Onunla uğraşma yani.
0: Uğraştı. Dikkati gitti ve orada işte belki stresi ve siniri arttı ve onda ya her zaman yaptığı şey yapamadı. İstediği noktaya vurdu bu arada. Onunla çalışmıştık bu noktaya atacaksın topu diye. Ama biraz fazla gidince işte o koordinasyonu.
1: İşte tam şeye benzettim. Bugün bir video izledim. Kişi artık diyor ki artık yogaya başlıyorum. Huzurlu bir hayatım olacak. Yoga matını tam böyle sarmış. Açıyor, çıkıyor.

0: arka taraf katlanıyor. Dönüyor bu taraf katlanıyor. En sonunda alıp tam didişmek işte. Evet. Benzer bir şey.
1: Evet.
0: Şimdi hocam teknoloji, bilim tabii ki buradaki konuşmada tam profesyonel olması gereken bir işte. Bu arada bütün federasyonlarımıza selam olsun. Tabii ki altın madalyayı inşallah bu sene olimpiyatlarda, bir sonraki olimpiyatlarda çıkaramayız ama altın madalya çıkarılmadığında da hesap sorulacak kişiler, federasyonlar, federasyon başkanları, yönetimleridir. Bunun da ötesi yok. Pek onları unutuyoruz. Fark etmiyoruz ama tek altın madalya almak ülke için tabii ki kabul edilir bir şey değil. İnşallah bu sefer öyle olmaz. Şimdi hocam, bilim ve teknoloji, siz yapay zekada çok haşır neşirsiniz. Sizin izlediğim bir etkinliğinizde yapay zeka ile müzikler yaptınız ki bu 2 yıl önceydi. Şimdi çok yapılıyor da o zaman bir programları anlattınız ve inanılmaz bir müzik yaptınız. Yani hakikaten çok daha iyi bir şey çıktı ortaya. Beni de çok şaşırtmıştı. Şimdi peki mesela yapay zeka burada mesela çocukların sporcu olma coşkusunu, sanatçının sanat yapma coşkusunu ya da içimizdeki o hani böyle saldırganlığı, şiddeti yönlendirdiğimiz alanları ele geçirecek mi? Ya da o tepkimiz azalacak mı? Nasıl düşünüyorsunuz?
2: Şimdi şunu söyleyeyim. Yapay zeka bir asistan. Bir ajan değil. Nerede kullanacağımızı biliyorsak bunu biz asistanı, çok da etkin ve hızlı bir asistan. Yani yapay zeka ile o müzik yaptığımız zaman hatırlayalım. Hı-hı. Aynı anda söz yazdık.
0: Evet.
2: Aynı anda 2-3 tarz belirledik ve 3-4 tane de müzik yaparaktan o da eğlendik değil mi? AVS yaptık, pop yaptık, rap yaptık, değişik formlar yaptık. Bunların hepsini yapmamız 15 dakika sürdü.
0: Ne istiyorsak yapabiliriz.
2: Şimdi sadece 15 dakikada normalde hangi asistanla biz 4 tane farklı makamda sözleri sıfırdan yazarak şarkı yapabiliriz?
0: Anca bir şarkıyı çalıp şakır şukur oynayabiliriz abi asistanla.
2: Bir tanesi belki yapabiliriz. Şimdi o zaman bu baktığımız zaman yapay zeka bu şarkıcılarla geçmeyecek. Ben oraya ne komut gelsem onu yapabiliyor. Peki ben ne yapacağım? Beni hızlandırdı. Şimdi evet, hocam haz çağı dedi ya, ben onu biraz daha yani eklemek istiyorum. Hız çağı bir de bu çağ. Haz önemli.
1: Orası zaten de, tabii, tabii.
2: Peki hızlanmak, evet biz durmayı da becermeliyiz ama bazı konuda hızlı aksiyon almak için de bu asistanları iyi kullanıyor olmamız lazım.
0: Doğru.
2: Yapay zeka yaratıcı değil. Yaratıcı zeka kopyalayıcı. Yani yapay zeka ne yapıyor? Ben ona diyorum ki şu kelimelerden en çok eğlenceli, şuna dikkat edecek bana diyorum bir tane şarkı sözü yazıyor. Bakıyorum. Bu az hoşuma gitmedi. Bu ay daha Türkiye'deki, dünyadaki en çok kabul edilen çocuk şarkısının ritmine göre sound'unu değiştir diyor. Onu değiştiriyor. Bana çocuklar en çok seveceği sound yap desem bak bu yaratıcılık. Ama dünyada en çok dinlenen sound'u bul desem onu bana 10 saniyede buluyor. En çok dinlenen sound'u. O sound'a bunu yerleştirebiliyor. Ama yeni bir sound yap dünyada en çok o dinlensin desem yapamaz.
0: Yani artık yani ama şimdi
2: yani
0: insanın ama çalışma şeyi de bu değil mi biraz?
2: Yaratıcı
0: yani o da çalışmak neden şey buna benziyor biraz. İşte, her insan da yaratıcı değil yani.
2: İşte, ama her insan yaratıcı değil ama her insan içinde yaratıcılık var.
0: Nasıl görüyorsun bu arada tabii, hakikaten tabii. Yani çalışan çok çalışkan çocukla yaratıcı olan çocuk mesela bu da ciddi bir ayrımdır.
2: Bakın çocuk doğdu, bak şöyle anlatayım ben çok hızlı zaten. Çocuk diyelim ki mesela 10.000 puanla doğar. Hepsi yaratıcı mı? Yaratıcı olmayan çocuk yoktur. Anne, baba, ebeveyn ve eğitim sonunda bu çocukların yaratıcılığı 10.000 puandan tek yaşam skorlarda 10.000'den atıyorum 800'e düşüyor. 2.000'e düşüyor. Kimi de 10.000'den 8.000'de kalıyor. 8.000'de
0: ama başta maksimum var yani.
2: Herkes 10.000'de doğuyor. 10.000'de doğuyor. Ama doğduğun ev kaderin oluyor. Maruz kaldığın şeyin de senin kaderinin devamı oluyor. Orada eğer baskıcı, kontrollü olan bir evse, mesela İsmail Aydın Hoca doğduğu zaman dedesinin ve babasının evinde Trabzon'da olan o beyin cerrahımız 6-7 bin kitapla 10 bin kitapla eve doğuyor. Ve de 3 dil biliyor. Baba 2 dil biliyor. Gezmiş her şekilde. Her şekilde evde her şey hazır. Ne çıkıyor? Beyin cerrahı çıkıyor. Beethoven'du galiba. Mozart da olabilir. Tam karıştırdı. Emin değilim. Doğduğu zaman annesinin evinde annesi piyano çalan bir olmasa olabilir mi deseydi? Ne Beethoven'la doğuyor.
0: Tabii
2: ama evlendi,
0: canım, tabii
2: evlendi.
0: Canım.
2: Ne Adal'a doğuyor.
0: İşte Fazıl Say örneği.
2: Değil mi hocam? Tabii. Ne Adal'a doğuyor. Topa değmediği için, doğru temas edemediği için bitiyor.
0: Tabii.
2: Bugün bir halı saha maçına gidiyorsun. Bakıyorum çok topla dans ediyor resmen. O kadar yeteneği var. Ama doğru eller boşmamış, buluşmadığı için gidiyor, yok oluyor.
0: Doğru.
2: Şimdi yaratıcılık var. Biz yaratıcılık olan, yüksek olan çocukları seçen bir seçici eğitim sistemine sahip değiliz. Amerikan eğitim sistemi mesela, Amerika yapan her yıl bulduğu 10 bin çocuktur. Hı-hı. Sistemden çekiyor onu alıyor üst kademelere, sonra devletin stratejik yerlerine getiriyor. Amerika yapan onda. Amerikan eğitim sistemi sadece seçme eğitim sistemidir. Hı-hı. Seçen alır. Bizde en zeki çocuklar en normal çocuklarla, daha düşük çocuklarla aynı sınıfta kalıyor. Doğru mu? Aynı sınıftalar.
0: Yani.
2: Ne var? Bilim saat merkezlerimiz yani, var. Bir miktar. Hafta bir gün, iki gün oraya gidiyorlar. Odası X, çok girmeyeceğim detayına. Hı hı. Odası olan sonra IQ de yazdı çünkü. Yaratıcılığı ölçmüyor. IQ ölçüyor. IQ'nun yaratıcılığı doğrudan bir ilişkisi yok. Burada onu söyleyeyim. Hı. Artık hani kullanılan bir test biçimi değil IQ testleri. Artık bugün dünyanın en büyük CEO'ları artık EQ testleriyle alıyorlar. Bugün Elon Musk'ın şirketini alırken mühendise sorduğu soru, hayatta karşılaştığın en büyük problem neydi? Bunu nasıl çözdün?
0: Elon Musk'ın kendisinin EQ'su da yalnız bayağı sorgulanacak bir durum.
2: Yani sorduğu soru bu. Ben neyi ölçüyorum? IQ değil bakın. Lüksel zekası.
0: Anlıyorum.
2: Lüksel zekası.
0: Belki ölçüyor. Problem çözüm becerisi sosyal ortamdan daha yüksek oluyor böylece.
2: Ona bakıyor şimdi. Baktığımız zaman bizim bu seçici olan bir eğitim sisteminde yaratıcılıkları besleyecek, tırnak içerisinde söylüyorum, hafız yani ezberci mantıktan çıkaracak, hı hı, yaratıcı, modern, çoklan dersin dışında ev ödevi altında kitaplarla ödev verilmeyen, araştırma, sorgulama, işbirliği gerektiren, çalışmalar yaptıran, yaratıcılıklarını bulup sınıfta bu platformlarda etkinliklerle, yapıtlarla açan, bunu projelerle değişik yerlere sunma platformu açabileceğimiz, hı-hı, eğitim ortamlarına ihtiyacımız var. Anne babaların da erken yaşta bunu geliştirmek için yapmaları gereken şey ne? Bakın bir kez daha söylüyorum. 2 yaşından itibaren çocuklar mutlaka bir enstrüman çalmayı, hı-hı, bir spor yapmayı, herhangi bir spor, hı-hı, jimnastikle başlasın. Her jimnastik belli bir süre sonra boyun büyümesi engelliyor. Sonra vazgeçebiliyor ama
1: esneklik var hocam.
2: Değil mi? Evet. Esneklik kazanır. Oradan dersliği sonra rekabetçi oyunlar, top oyunlar, atıyorum topla, basketbol olabilir. Hı-hı. Ama bir futbol, bakın bir enstrüman çalmak ve bir futbol oynamak, Uğur'un da kulağını çınlatalım. Uğur Sunlar'ın da Süper Beyin Teorisi'nde falan bu çok işler.
0: Uğur Batı.
2: Evet, hı-hı, sevgili dostumuz Uğur Batı. Buradan da kendisine sevgiyle.
0: Yarın Denizli'deyiz hep beraber.
2: İşin aslına girmek gerekirse yani buradan baktığımız zaman. Şimdi Uğur'un da sunumunda diyor ya, bir enstrüman çalmak 170 plus yeteneği geliştiriyor. Hmm. Bakın 2 yaşından itibaren bir enstrüman çalması 170 plus.
0: Bizde blok flüt çalıyor hep.
2: Bak flüt de, çünkü enstrümanların çoğunda iki elimizi kullanırız.
0: Sen çaldın mı hocam şimdi, blok flüt müzik dersinde?
1: Tabii ki.
0: Plastik o flütten diyorum. Su içtim dilim yandı.
1: Delilo destane.
0: Sen ne çalmışsın? Sen çaldın mı arada, ciddi söylüyorum hocam.
2: Ben bağlama da çalıyorum.
0: Hayır ama müzik dersindeki o blok flütü çaldın.
2: Hem de.
0: İşe yarıyor mu sence o da?
2: Çalmaz. Olmaz.
0: O da yarıyor. Tamam.
1: Kıymetli hocam. Çift eli çalıştıran her şey müthiş bir bağlantı.
0: Onu hepimiz çaldık yani.
2: Enstrümanların çoğu da çift elli. Hani flütte biraz daha böyle çok basit ama bir bağlama düşünün.
0: Ama orada bir
2: bağlama düşünün. Bir yanda tellere basacaksınız. Doğru tel harmonisi. Bir yanda doğru tel vurma. Bir yanda pozisyon alma. Postunuzu alma.
0: Ama hocam flütü hepimize çaldırdılar. Başka bir hata yapılıyor demek ki o zaman. Yani bu gerçekten amacı uğrunda değil de sanki yapılmak zorundaymış gibi yapılıyor demek ki.
1: Hocam, çünkü çaldırdılar ama sıkıntı flütü şuydu. Şimdi flüt bir mecburiyetten herkese denetilen. Tabii. Şimdi ben flüt sevmiyorum.
0: Ben de.
1: Sound'unu sevmiyorum. Hareketi hoşuma gitmiyor. Şimdi bunu dayatmak ayrı bir olay. Orada mecbur ve işin sonunda sınıf geçme kalma var. Şimdi tamam.
0: Bir şarkı çalsan yetecek.
1: Tabii ki de. Şimdi onu yapamamak. Hemen şunu da söyleyeyim hocama, hani araya girmeyeyim. Şimdi bizim alanda da yeni vefat etti. Çok değerli bir bilim insanı vardı. Hatta İnsan Genom Projesi'nin baş mimarlarından. Mesela onun biyografisinde de ben okumuştum ki ben, hı-hı, hep şunu söylerim. İnsan yanlış yapmalı. Yanlış yapmak, ben asistan arkadaşlarla da konuşurken, yanlış yap ama her şeyi not al ki bir daha oya ben sana söylesem bu sende, hı-hı, bir şey ifade etmeyecek. Cihaz bozulur hocam, korkma cihazı bozmaktan. Hatta o cihazın içinden geç derim ben. Boz, yaptırırız ama yeter ki seni öğren.
0: İkinci çünkü kez yapma aynı hata
1: kesinlikle
0: ediyorsunuz.
1: Kesinlikle aynen. Çünkü, hı-hı, bazı şeyler hani eskiden aynı örnekleri veririm hep, hani denizciler denize en kötü havada çıkarmış. Sebebi erkenden o sorunla, hmm, karşılaşalım ki, hmm, ileride iyice açılınca o sorunla baş edemezsin.
0: Antrenman yapıyor yani.
1: Tabii
0: nevi.
1: Ki ki de şeydeki Craig Venter de o çok değerli bir bilim insanı, hı hı, doktorasını NIH dediğimiz Amerika'nın ve dünyanın en saygın bilim merkezlerinden birinde yapmış. Ama şöyle diyor, işte epigenetik bu. O kadar şanslıydım ki diyor, üst katımda Nobel'li biyokimyacı bu vardı. Alt katımda Nobel'li fizyolog bu vardı. Ve ilk gittiğimde kalp kasıyla çalışıyordu.

0: Çok kıymetli hocam, kaslarla çalışıyor. Bir o zaman adrenalin uyguluyor kasların kasılmasını. O Nobel niye şunu denemedin diyor. Denemem gerektiğini o söyledi ama diyormuş hani hocam böyle deneyeceksin göreceksin diye. Gerçekten o çok önemli. Deneyecek, flöt deneyecek, bağlama deneyecek, gitar, piyano bir şeyi sevecek. Onu bulmak önemli.
1: Evet, ama bunu denemeye devam edecek.
0: Kesinlikle.
1: Buna katılıyorum. Peki
2: şey film var ya, özür dilerim. Bu ödüllü bir film var, Kov filmi. Bunu mutlaka.
3: Hangisi hocam bir de?
2: Kov filmi var. Kov. Ama Splash değil. Hı. 2007 şeyi Fransız ve İtalyan yapımı. Hı. Ödüllü bir film. Kov filmi. Bir müzik öğretmeni bir yatılı yurda gidiyor. Gerçek bir hikaye anlatıyor. Hı. Bir ve orada herkesin terk ettiği çocuklardan muazzam bir Kov eser yaratıyor. Kov filmi gerçektir. Şimdi biz o şekilde herkesi yan flüt değil, oradaki disiplinle yapmamız lazım. Önce kimin neye yatkınlığı var, sesle deneyeceğiz. Kimi sesle, kimi enstrümanda. Hiçbir yeteneği olmayan, o da üçgen zil veriyor. Dın.
3: Evet.
2: Parçası, ritim. Onun parçası olup nerede vuracağını, o zil sesi bile yanlış vurursa bütün ahengi bozar.
3: Evet, tabii. Baktığınız zaman. O grubun içerisindeki kendi pozisyonunun
2: tabii,
3: farkında
2: var. Ama çok güzel bir film. İşte biz herkes yan, bütün bizim sistemimiz bu. Bizde kolektif mantık var ya. Blok herkes mi? Aynı şeyi yapacak. Herkes flüt çalacak değil. Herkes flüt çalmayacak. Sınıf bir orkestra gibidir. Herkesin farklı bir sesi, tınısı, düşünme şekli, yapısı var. İster bu öğretide olsun, ister uygulamada olsun. Biz bunu kabul etmeliyiz. Şimdi bu hoşgörü dediğimiz ortam burada başlıyor.
3: Resim konusunda
2: herkes
3: da biliyorsun.
2: Herkes flüt çaldıysan hoşgörü gelişmez.
3: Resim konusunda da o klasik resmi çizdik hep. Doğa görüntüsü doğru diye.
2: Bir noktaya kadar
3: hiçbir bu önemli. Hiçbir referans yok.
2: Perspektif olarak bunu öğrenmemiz lazım.
3: Ev güneşten teknik. Büyük, bulut inekten küçük.
2: Başlangıçta,
3: ağaç, horozdan
2: işte başlangıçta bunu yapmak önemli. Yani perspektif algısı, resimde birebir otonom aktarma, ölçüleme. Bunlar başlangıç olabilir ama sonrasında artık benim önüm açacak. Ben oradan yolumu çizecek, daha farklı resim denemeler yapabilecek bir yola gidebileceğim, bana kanallar açmalısın.
3: İşte hocam senin dediğin gibi yani bu rekabet, oradaki rekabet belli yaratıcı alanların geliştirilebileceği dersleri öyle bir ikinci plana ittiriyor ki performans odaklı bu sistem. O yüzden bunlar göz ardı ediliyor ve çocuklar sadece akademik başarıyı ya da işte okul başarısını matematikteki akademik müzik, beceri üzerinden okullarda, değerlendiriyor.
2: Okullarda müzik dersinde deneme sınavı yapıyoruz biz.
3: Ha tabii öyle. Beden derslerinde de işte beden dersinde koşturan çocuk garipsenir. Sınav var. 100 soru daha çözebilirdim. Sınavla ilgili ne öneriyorsun hocam çocuklara? İki sınavda yaklaşıyor bunun üzerine biraz.
2: Absürt ya, sınavla ilgili şöyle bir örnek, hem bir konu da toparlamış olayım biraz. Hı. Şimdi iki tane bir role play yapalım. İki insan. Hı-hı. Tamam mı? Bir Korkut hocam olsun. Hı-hı. Mehmet hocam bir de sen ol.
3: Tamam.
2: Şimdi masmavi giymiş hocam. Tamam. Şeye geleceksin. Bir yıldan beri hazırlandı, sınava gideceksin. Hı hı. Çok da güzel. Hem mülakat hem de yazılı var. Güzel tamam. De giyinmiş. Tam yandan araba geçiyor. Su fışkırtıyor. Kıyafet gitti.
3: Gitti. Çok soğukkanlı davranıyorum.
2: Kıyafet gitti. Şimdi onu yapan arabada 10 metreyle de kırmızıda durdu. Hı hı. Mehmet hocam yanaştı. Didişmeye başladı. Adam bastı gaza gitti. Hı hı. Bu şekilde gidemez. Eve döndü. Üstünü değiştirdi.
4: Kaybı, stres, yetişim.
2: Arabaya bindi taksici. Taksi yavaş gidiyor. Taksici kavga yapmaya başladı. Hızlı gitsene, hızlı gitsene. Taksiciyle bir şekilde gitti. Sınava girdi, oturdu. Kağıdı eline aldı ama ele ayağı titriyor. Bütün yolu odaklanamıyor. Bir yıldan beri hazırladı, bekledi sınav. Geçen not alamadığı için mülakata da girmeye
3: hak kazanamadı.
2: Kazanamadı. Bir yılı gitti.
3: Evet.
2: Korkut hocam 1,5 yıldan beri de özel bir genetik çalışmaya çalışıyor kendisi. El notları, yazıları falan var. Bir gün de dedi ki kafam dağılsın. Dışarı çıktı. Yürüyüş yapıyor. Hı hı. Yürüyüş yaparken eve temizci geldi. Bu müsveddeleri halimde şömine yatayım, sobaya yatayım, yansıtın. Burada dağınık hoca dedi. Hoca geldi zaman rahat olsun diye.
3: Camı açtı. Güzel bir temizlik.
2: Camı açtı. Bunları da yaktı. Korkut hoca bir geldi. 1,5 yıllık tüm notları, araştırmaları, verileri küllerini gördü şöminede. Ya da sobanın dibinde. Dedi ki evet, bu külleri tekrar geri getiremem. Dedi ki evet, odamı temizlediğin için teşekkür ederim dedi hizmetçiye. Müsettele evet işime yaramıyordu, atmışım, yakmışım. Hı. Ama senden ricam, bundan sonra odamda benden habersiz hiçbir müsvetteye atma ve yakma, olur mu? Sizin için önemli miydi sayın hocam dedi. Yok önemli değil, ben onunla bir şey toparlarım. Ama dedi sen bundan sonra böyle yapmayalım, olur mu dedi. Hı. Bakın. İki farklı davranış. Öfke. Birinde öfke, dış

0: dışarıda vurdu. Birinde öfke dışarı çıkmadan
1: içeride çözüldü ya da
0: çözüldü.
1: Bir şekilde.
0: İkisi de sefatli. İki insan genetik bunu genetikle mi bunu bahsetmiş?
1: Öğrenmeyle gibi sanki.
0: Bu bahsettiğim şey tamamen duygular, öğrenmeyle ilgili. Ne yapıyor? Olay şu. Hem de burada hani öfkeyi nasıl kontrol edeceğiz, şimdi nasıl kontrol edeceğiz? Bunun anahtarını vermiş olalım.
1: Doğru yedi, Ahmet, yanlış Mehmet hikayesi çok güzel.
0: 7 saniye kuralı. 7 saniye kuralı. Okay,
1: tamam.
0: 7 saniye kuralı.
1: Tamam.
0: Birinci olarak ne yapacaksınız? Duyguyu gördüğünüz anda ret etmek yerine bir 7 saniye sakin durmayı başarmanız
1: lazım. Süre vermemiz lazım kendimize.
0: 7 saniye.
1: Mi?
0: Evet.
1: Tamam.
0: Baktınız ki kıyafetiniz ıslandı. Bir 7 saniye duracaksın. Bu kıyafetimi şimdi kurtmam mümkün mü? Değil. Kavga yapmam sorunu çözmeyecek.
1: Çözmeyecek.
0: Benim bir sınavım var.
1: Evet.
0: Bunu yaptığın anda sen mantıksal alanında kaldığın için limbik bölümü harekete geçirmiyorsun.
1: 7 saniye yeterli olabilir.
0: 7 saniye.
1: Burada.
0: Bu sorular sorarlar. Evet.
1: Dur düşün.
0: Peki, yapmadın.
1: Yani.
0: Yapmadın ne oluyor? Tak diye amiptalaya mesaj gidiyor.
1: Saldır.
0: Üzerin battı.
1: Haksızlığa uğradın.
0: Bu yapılır mı lan sana?
1: Evet.
0: Oğlum bu yapılır mı
1: saldırdı.
0: Sana? Bir yıldan beri sen bu sınava çalışmıştın.
1: Evet.
0: Amiptalaya mesaj gidiyor mu? Amiptalaya mesaj gidince amiptala biliyorsun nedir? Savaş kaç. Yukarı hipokalamusa diyor ki ne varsa salıver gitsin diyor. Savaş durumu var diyor. Yani bir durum var diyor. Gerginlik var diyor. O da ACT o şeydi hocam değil mi galiba? ACT hormonu. Odan böbek üstü bezlere diyor ki kortizonu bas yukarı. Kortizon bir gidiyor. Artık senin mantıksal bölüm felç. Sen tamamen savaş kaç modundasın. O an öfke artık kontrolden çıktı. Amiptala vücudunu gasp etti. Kortizon seviyen yükseldi. Adrenalin yükseldi. Vücutta kortizon yükseldiği için kalp basıncı arttı. Tansiyon yükseldi. Tansiyon yükselince zaten öfke de daha çok katlanıyor. O saatte adamı da öldürürsün. Kavga da edersin. Her şeyi de halledersin. Peki 7 saniye oda ne oluyor? 7 saniyede kalmış olsa amiptalanın gaspını ele geçirmesini vücutta engelliyorsun. Kontrol sende kalıyor gene şeyde. O da vasküs sinir değil mi hocam devreye giriyor. Kalbin kasılmasını, hızlanmasını engelliyor. Mantık sağında kalıyorsun. Amiptala az olmadığı için, devreye girmediği için kortizon da çok hangi problem olmuyor.
1: Evet.
0: Sakin kalıyorsun. Diyorsun ki bundan sonra lütfen odamda kağıtlarımı, müsveddelerimi benden habersiz elleme ve yakma. Öbür tarafta sen kırmızı
1: evet,
0: adamlar
1: evet,
0: koyarsın. Evet. Bir yılı kaybediyorsun.
1: Evet hocam. Programın sonuna geldik. Kusura bakmayın. Hikaye bitmeyecek gibi gidiyor. Çünkü hakikaten Ali Can da sürekli 7 dakika 5 dakika gitti. O zaman öğrencilerimize diyelim ki o 7 saniye kuralı uyguladığın sınavda bir şok, panik, endişe, korku, sınav, sürem yetmeyecek falan gibi şey derseniz. Hocam önümüzdeki hafta program nasıl başlasın? Birkaç cümlenizi almak isteriz. Son bir dakikamız. Lafı evet. Sizi size bırakıyorum.
2: Estağfurullah. Tabii ki öfkeyi veya şiddeti kontrol etmek ben de hocama inanıyorum. Elimizde hani sakin kalmak zor gibi gözüküyor ama aslında işin en kolayı sonrasında düşündüğümüz zaman ben de hep şunu söylerim. Gerçekten sakin kalmak bütün sistemik özelliklerimizi mental açıdan, fiziki açıdan bizi her zaman tahmin etmeyeceğimiz kadar da dinç tutar. Sakin kalmak her zaman kazandırır. Nacizane.
1: Çok güzel. Hakan Hocam önümüzdeki hafta bugünkü bütün programı düşünürsek hangi sözlerinizle başlasın programımız?
0: Önce şunu söyleyeyim. Dünya senin öfkenle ilgilenmez. Senin öfken seni zehirle. Öfkeni tetikleyen faktörleri bilirsen, kontrol edebilirsen kimsenin senin öfkeni ve seni yönetmesine izin vermez.
1: Evet, teşekkür ediyorum. Ben de şöyle bitireyim bu haftanın konusunu. Şiddet, saldırganlık bir davranış, öfke bir duygu. Suçlu olan öfke değil, bizim öfkeyle ne yaptığımız. Küçük yaşlardan itibaren öfkemizi nasıl yöneteceğimiz, nasıl kullanacağımız ya da onu nasıl olumluya çevirebileceğimizi öğrenir, güzel pratik edersek öfkeyi bir düşman değil, dost haline getirir. Şiddet ve saldırganlık yerine yaratıcı alanda kullanabiliriz. Yapımcımız Aynur Coşan, yönetmenimiz Ali Can Yaşar'la beraber bütün Apara ekibi olarak da efendim size selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Güzel bir hafta sonu dileyelim. Konuklarımıza tekrar teşekkür ederim bu değerli bilgilerle bizi aydınlattıkları için. Önümüzdeki hafta tekrar bir arada olacağız. Cumhuriyet'in en önemli bayramlarından bir tanesi. Atamızın Samsun'a çıkıp da bu büyük mücadeleyi başlattığı zaman 19 Mayıs 1919. Başta Samsun'a, bütün Anadolu'ya, başta atamız, bütün evladımıza teşekkürlerimize. İyi bir bayram olsun. gerçekten bu manevi değerlerimizi, milli bayramlarımızı doğru şekilde analım diyoruz. Hoşçakalın efendim, haftaya görüşmek üzere.

0: başlı kurdun pençesi orada! Açın kapıyı! Ulak gelin!
1: Balamir Yatmon. Çift başlı kurdun pençesi Alpagan'ımızı vurmuş.

0: yumrukları çıkardım. Tam yüreğine gelmemiş.
1: Ne zaman uyanır?
0: Okun biri yüreğini kaçırmış. Ama öteki ok omuz kemiğini kırmış. Hanımız çok kan kaybetmiş. Gök Tengri bilir. Ama uyanması çok zor.
2: Yine çapıla mı çıktın sen?
3: Çıktım. Ama bu sefer Gök Kağanlığı'nın vergi kervanını değil, yeğenin Batuga'nın gelin görünmüyor kervanını çapulladım. Bir de Alpaku Han'ı yüreğinde.

0: Tengrim sana uzun ömürler versin han baba. Ama senden sonra benim kağan olmamı mı dilersin?
1: Kurultay seçecek elbet ama ülkeler kılıçla alınır, bilgiyle tutulur. Ola ki kandaşın Temur kılıcını senin aklına sunarsa Gökhanlığının sırtı yere gelmez.
2: Baban! Daha ölmedi.

Safvan Hanım. Alpagan uyansa da uyanmasa da göğü biz yönetebiliriz.

0: Hünkârilerin yaralı.
1: Yine de obayı yıkın. Kuşku kalmasın.

0: Bilemedim Yasav oğlum. Pek benzemez ama.
1: Alpagu hanımına nokçuyu da alırsam götürüp köyün önüne atarım.

0: Attığın ok omzuna geldi demiştim.
1: Kolundan da vur. Gökmen başının attığı ok kolunu sıyırmış.
0: Hangi boydanmış?
1: Boyu yoktur. Kimsesizmiş. Saklanmak için dağ obasına sığındı dediler.
2: Yani Çolpan Hatun? Babamı vuran o okçuyu saklamış öyle mi?
1: Alpagu Han'ı vurduğunu bilmezmiş Tekin'im.

0: kuşkulu bir hareketi var mı?
1: Yok. Timur Tekin ağanımızın başından hiç ayrılmaz. Ama...
0: Ama?
1: Tahta göz dikmesinden korkacağımız kişi Timur Tekin değil bence. Prenses Meijin.
2: Hemen Taizu'ya haber sal. İmparator babama Gökhan'ın ölmekte olduğunu bildirsin. Desin ki gök tahtı boşalır. Davranmazsak Balamir Bek dolduracak. Balamir Bek'ten kurtulsak Kaya Tekin yolumuza çıkacak. Babama desin ki Sadık Kızı buyruklarını bekler.
3: Emredersiniz.
4: Bu nice geliştir Balamir Yabgu. Baskına mı gelirsin?
5: Kandaşım! Alpagu Ağa'nı görmeye geldim. O nice sözdü.
6: Ordunun yarısıyla gelince...

0: amca, bağlılığımdan şüphe mi edersin yeğenim?
1: Elbet kuşku duymaz Yapkum. Ama ordun gök halkını huzursuz edebilir. Alplarına burada çadır kuralım.
2: Komutan Bars'a ilet. Alpaguan ölür ölmez şehri işgal edin. Sarayı ele geçirin.
3: Gayrı çıkın. Hanımın dinlenmesi gerekir.

0: Yüzümün taşı. Odada düşürdüm sanırım. Hemen alıp geleyim.
1: Gülselin, Kırçı'ya yardım et de yüzüğünün taşını bulsun.

0: Güneş tepeye çıkınca kam kadın aynı yapacak.
1: Muhtacı fayda etmedi demek. İşimiz kam kadına kaldı.
2: Kam kadın da fayda etmez. Daha ayin başlamadan Zehir Baba'nın kanına karışacak.

tek girişindeydi. Çocuğu hatırlıyor musun? O günden beri ilk defa konuşurum çocuk. Anamın öldüğü gün sustum. Babamın öldüğü gün konuşurum. Bana bu tahta kılıcı veren kızım. Seni vurdu o gün. Ne dedin ya bana? Bir ses versem. Bir kere sesini duysam. Şu karşı dağları yıktırır. Şu sessiz ırmağı kuruturdum. Bir ses versem. Sana sesimi de vermiyorum. Rızamı da vermiyorum. Evlatlık hakkımdan da geçmiyorum Alpagoa. Sebebini Göktengri'ye kendin anlatırsın. Dilerim ki anam kadar kolay vermesin. Ama olur da uçup tamağa varırsan şunu bil ki

0: koşmadı. Ben ailemi korurum. Oğullarım bana emanet. Merak etme.
1: Daha gökten kaçacakmış. Haydi köleler, haydi.
2: Biz köle değiliz. Esiriz.
3: Ne olur burada? Alpaguan için ayin başlayacak. Başlamadan sokun şunları içeri. Haydi dağılın siz de.
1: Haydi. Dağılın haydi.

0: Keşke aklın olsaydı da sen Kaan olsaydın Göktekin'e.
1: Tehirlerle konuşmak yasak.

0: kabul etmedi. Ateşin rengi ölüme döndü. Babanı koruyan sendin. Gerek sen deledin. O yüzden ölmez, hala can çekişir. Çünkü tam yüreğinin ortasından vuramadım. Senin yüzünden.
1: Kutluk Hanım hanımın olsun.
2: Kutluk Hanım hanımın olsun. Kutluk Hanım hanımın olsun.
3: Bedenin gücü. Aklın gücü. Ruhun gücü.

0: Ruhun gücü nerede?
1: Nasıl kaçarım ben buradan?
2: Kazarak.
1: Neyi kazarak?
2: Gizli tüneller var. Tünellerin sonunda da sarayın dışına çıkan bir kapı. Haydi kırarttık şunu.

0: Gökmenler! Bu kansız Handaş'ın Matuga'ya el kaldırmıştır. Cezasını da kellesiyle ödemiştir.
1: Gökkutu'nun ruhu Kartal'a yemin olsun ki kadın, sana can borcum vardır. Kandaşım için.
2: Bir gün ödersin Tekin.
1: Güne başına götürün.

0: Güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: 7 yaş ve üzeri için uygundur. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar şiddet ve korku ögeleri içerir.

mu demek istedin baba? Yazgın bu muydu? Alpaguhan'dan öcümüzü almak mı? Aldım baba. Senin gibi kolay da ölmez. Can çekişir her gün.

0: Sanki anlatacak da sorarsın. Bir de evlendiririz. Yazık sana. Hanımız isterse babam verecek değil mi?
1: Hanımız önce iyileşsin de. Şimdi benim de babamın da tek düşündüğü onun sağlığı.
0: Ulu Ecem, yol yorgunuyum. Dinlenmek isterim. Müsaade var mıdır?

zehir hemen öldürecekti. Altuğan hala dönecek işir. Ne bileyim, ordu başısı öyle dediydi, kır çiçek biken. Ne oldu o zaman? Tam Pars'ın dediği gibi yarasına döktü.

0: 산재범왕비 쉬셨나? 우리 지금 산재? 여셨은 말씀 우리 지금 소주 벨벳을 말씀 여셨어
1: 가야 Gerçekten babamı sevdiğin için mi ölmemesini istersin? Yoksa ölür de Balamir tahtı kapar diye mi korkarsın?
0: Balamir tahtı kapamaz. İzin vermem.
1: Ben cevabımı aldım.
0: Temur. Babama sevgim saygım çok büyük. Ama... Ölürse yanımda olman lazım. Balamir yapkı çok güçlü. Bütün boy beylerin elinde tutar. Onun karşısında tek başıma duramam. Bak kan kadın da dedi. Ben göğün aklıyım. Sen göğün bedenisin. Akılla beden bir olmazsa Balamir yapkı bizi ezer geçer.
1: Kan kadın. Batuga içinde göğün ruhu dedi. Ama senin ruha ihtiyacın yoktur değil mi? Merak etmeyesin. Kılıcım seninledir. Kandaşım.

0: Ana!
1: Dağın eksik olduğuna, göğün ruhu deme cüretini göstermiştir. Aklı karıştı herhalde. Az zindanda kalsın da bir kendine gelsin.
0: Ana! Batuga da babamın kanındandır. Ruhu da vardır, kutu da vardır.

0: Sizde yok. Onda var.
1: Baksı kadın, sen de gökten bir şey bulamadı diye kahırlandın da. Ondan mı bize sataşırsın amca?
0: Sataşmam. Gerçeği söylerim. Batuga, Safkan Türkoğlu Türk'tür. Türk'ün ruhunu taşıyan tek tekindir. Yoksa sen mi taşıyacaktın? Rus Varek'in sütüyle kirlenmiş Kaya Tekin. Yoksa sen mi? Rus kinesinin torunu olmak yetmezmiş gibi. Çin tarlasına tohum bırakan Temur Tekin. Atalarımızın töresine uyaydık. Burada. Han olmaya layık tek tekin Batugay'dı. Ama o da eksik. Sizin aklınız var. Bedeniniz var. Ama ruhunuz yok. Batuga'nın aklı yok. Bedeni yok. Ama ruhu var. İçinizden bir adam çıkmaz.
1: Şimdi de ama benden han bile çıkar diyecek.
0: Diyeceğim o ki, Alpago han, kandaşım ölürse kurultay beni seçecek. Bunu bilirsiniz. Diyeceğim o ki, göğün aklı, göğün bedeni, göğün ruhu sizin olsun. Göğün kudu benimdir.
2: Bu da göğün kahrı.

0: Aman hanım!
1: Oğlu Tengri'm, sen varsın bu güste.
2: Dokunma.
1: Mavi Köy'ün efendisi, ancak sen hanımızı...
2: Danış ata, sonra alkış edersin. Yok ulanımda neler oldu?
0: Çok kanınız aktı, uyanır uyanmaz...
1: Şşş.
2: Ben ölürken neler oldu? Anlat.
3: Aşağıda esirlerle bekleyeceksin.
4: Neyi bekleriz? Ne ederler esirleri?
3: Ne edeceğiz köleye? İşe koşarız. Kimi tarlada çalışır, kimi sarayda.
4: Ama biz daha köle değiliz. Esiriz. Ya hanımız kurtarmalığımızı öderse?
3: Töre bellidir. Ederiniz kadar fidye öderse hepinizi obanıza geri yollarız. Gir içeri. Aç kapıyı.

0: Göksaray'a esir mi düştün? Ne ağlarsın?
1: Hakkım! Boynunu vurdular sandım. Yaşarsın sen, yaşarsın.
0: Yaşarım. Niye götürdü o Gökben seni? Ne yaptı sana?
1: Niye giysin yırtık?
0: Köle değiliz diye bağırdım ya.
1: Gözdağı verdiler, yok bir şey.
0: Dur şunu giy de, böyle olmaz.
1: Sen dur.
0: Tutkun versin yeleğini.
1: Çıplak kal da, belki aklın başına gelir.
0: Tutkun abalasını çıplak bırakmaz. Çok iyi kızdır.

0: yeleğini çıkarırken at bakalım. Obadaki hırsız kız niye gök direğinde asılı?
1: Bilmem. Öyle mi olmuş?
0: Bilmezmiş gibi yapma. Gökler çift başlı kurtun pençesini o kız bilir. Alpaguhan'ı o kız vurdu sanırlar. Nasıl oldu bu?
2: Kolundan da vur. Gökmen başının attığı ok kolunu sıyırmış.

0: göklerden basınca Çolpanan öldürdü attı önlerine. Seni korudu. Daha ne istersin?
1: Sağ olsun. Sağ olsun da benim yerime o kız asılı direkte.
0: Sanki obada tahtta otururdu. Hırsızdı kız, hırsız. Çolpanan zaten ölüm yarlığı vermişti. Nereye bağlamıştı kızı?
1: Doğru dersin. Öyle. Ama aklım almaz. Gökler niye dağ bastı? Alpoku Han'ın Vuran'ın dağlı olduğunu nereden bilirler?
0: Bilmem. Belki de kendini ele vermişsindir.
1: Tutku. Beni sadece bir gökben bilirdi. O da konuşamadan öldü. Çift başlı kurdun pençesinin dağlı olduğunu nereden bilirler? Neler döner? Biz niye esir düştük?
2: Esir olmaya hazır mısın?
0: Dağ için canımı bile veririm. Göğe esir olmak nedir ki?
2: O zaman saraya gir. Kayayı ayart. Çocuğunu doğur. Göğü er meydanında başa yediremeyiz ama hatun eteğinde diz çöktürebiliriz.
0: Nereden bileyim ben?

0: Neyse. Yelek için sağ ol. Ovaya döndüğümüzde Çolpan Hanım'ıza sorarım artık. Ovaya döndüğümüzde mi? Ovaya döneriz. Yaman da iyileşmiş olur. Yeni aya kalmaz kurarız toyumuzu.
1: Nasıl damlar damlar da nasıl?
0: Künebaşı töre bellidir dedi. Hanımız kurtarmalığımızı verince obaya döneriz.
1: İyi de hanımız ederimiz kadar kurtarmalığı neyle ödeyecek?
0: Daha aç, aç.

0: kadar ganimette değil bizim boyun. Bütün bozkırın esirleri kurtarılır. Hem Çolpan Hanım'ımız can düşmanı Göksaray'a dağın kızlarını köle yapacak değil ya.
1: Tekin'im, kandaşının yüzüne ne oldu?
2: Zindanda. Gökmen başı kıra saldırmış.
1: Uğraşır dururdu gariple.
2: Ne olursa olsun bir Tekin'e saldırmanın cezası ölümdür. Aldın mı kellesini?
3: Dağlı esir kızlardan birisi aldı canını.
2: O kızı da namusuna göz diktiği için sürüklemişsin lana.
4: Uyanırken ne çok şey olmuş. Uyandığımı kimse bilmeyecek.
2: Niyedir hanım?
4: Görelim bakalım. Ordusunun surlara kadar dayayan kandaşım Balamir. Ben ölürken ne kadar ileriye gidecek? Görelim bakalım. Babalar ölürken oğullarım devletin derdinde birlik mi olacaklar? Tahtın peşinde dirlik mi bozacaklar? Danış ata. Oğullarımı Balamir gözleyesin.
5: Günseli. Otacıya götür de emçürsün. Tekindir ne de olsa. Böyle dolaşmasın ortalıkta.
6: Bu eksiye el kaldırdı diye bir Gökben başının kellesi gider. Halımızın canını almaya çalışan çapulcuyu kollayan çolpana ilişmeyiz, öyle mi Temur? Niye? Bu eksiğin teyzesi diye mi? Ölüm döşeğinde olan hanınıza bağlılığınız bu kadar mıdır sizin?
2: Yok ana. Yok. Babamın başında durduğum için gitmedim. Bir gözlerini açsın. Ben basacağım o dağ basını.
5: Beklemeyelim. Kızı direğe astık ama yetmez. Bize karşı suç işleyen han bile olsa yaşatmayacağımızı halka göstermek gerek.
7: Okçunun Alpago Han'ı vurduğundan Çolpan Han'ın haberi yoktu Tekin'im. Ben yine de obasını bastım, taş üstünde taş koymadım. Ama suçsuzdu.
5: Sen yine de dağ obasını basasın. Çolpan Hatun'u alıp buraya getirirsin.
7: Yarlık da buyruk da başım üstüne Tekin'im. Yargılanacak mı?
5: Yargılanacak. Kendisine söylersin. Saray daha esirler için fidye belirleyecek. Eğer Çolpan Hatun suçsuz çıkarsa fidyeyi ödeyip dağlı kızları alabilir.
8: Ama eğer suçlu çıkarsa bu duvarların hepsini o dağlı esirlerle süsler, tam ortasına da Çolpan Hatun'u asarım.
5: Saltuk,

Kara bozkır hain dolu. Tek gitmeyesin. Yanına benim sadık kökbenlerimi al. Kuzubek. Gayrı Gökmen başı sensin. Saltuk Yasavulu'na git.

Dilerim o burnunu üfre üfre yermiş.

0: Toplanın dağlılar. Göksaray'ı aç karnınızı doyurmaya geldi.
1: Göksaray daha aç farelerini doyuramamış. Baksana bizi yerler. Dağlıları nasıl doyuracak?
0: Senin dilini koparıp boğazından atan mı fareleri? Belki o vakit doyarlar.
2: Zehirlenir kız fareler. Baksana ahu gibi dil var dağlı esirde.
0: O dilinizi tutun. Yoksa sabah kurtarmalığınızı ödemeye gelen hanınız dilinizi bulamaz.
3: Çoban Hatun sabah gelir mi? Sabah kurtulacak mıyız buradan?
2: Altın ödeyecek öyle.
0: Gerçi bu pasaklılara altın harcamaya değmez ama.
1: Madem hanımız biz pasaklıları alır, o zaman bu küflü koyasalarınızı aç farelerine yedir.

soya saya köyenir hale getiririm de şu farelerden daha aç kalırsın. Bu sarayın kapısından çıkacağınız ana kadar benim insafıma kaldınız. Ayağını denk almayanı canı çıkmıştan beter ederim.

0: Jason. Him? O balın tutkun kurtardı ya beni. Nasıl iyi olmam? Sen beni sevmezsin. Ne diye verdin altınını?
1: Çalayır diye bir künebaşı varmış. Saltuk altını çok sever dedi. Satın alır mıyız bir bak, adama dene. Sarayda bize bağlanacak kim varsa hepsini. Yavaş yavaş. Tamam mı?
0: Doğru. Ben seni sevmezdim. Ama o dağda kaldı. Düşman sarayındaysak benim dağlıdan başka dostum yoktur.

Ben seni yanlış bilmişim. Sağ ol. Haydi karnınızı doyurun madem. Ben de şu farelerin çıktığı yeri bulayım. Sen beni ibek sıçanından kurtardın. Ben de seni minik sıçanlardan kurtarayım.

Kızlar uyuyunca buraya gel. Ben taşları çıkartırım. Sonra birlikte tünelin sonunu kazmaya gideriz. Belki birkaç ay sürer ama sonunda

Ama sana üzülürüm.

0: Ne zaman yay çekecek kadar iyileşeceğim?
1: Ne yapacaksın? Yok saraya ok mu atacaksın?
0: Kızları kurtarmak için gerekirse tepelerine ok olur yarın. Kızı ben alamadım. Saray aldı.
1: Orta, sen burada kal.

0: Kalan ocakları mı yıkmaya gelirsin? Albız.
1: Ben zaten sana gelirdim. Ne sabırsız sanırsın.
2: Yanımdakiler Kaya'nın sadık gökmenlere düşmanınmış gibi davran.
0: Bırak beni. Gök köpeği.
2: Abartma. Alfa Goha'nı vuran okçuyu saklamak suçundan yargılanacaksın. Eğer suçlu bulunursan başın vurulacak. Suçsuzsan esirlerine fidye ödeyip o bana dönersin.
0: İzin ver de yanıma altın alayım.
3: Yasavulum. Güvenli değildir. Siz girmeseniz.
2: Gökmenler.
0: Tünel kazıp kaçacak halim yok herhalde. Dağ otağına gökmen sokmam.
2: Otağın girişinde bekleyin.

0: değil mi?
1: Yaralısın.
0: Umut. Seni yalnız göndermem konuma bu kadar.
1: Bana bir şey olmayacak, merak etme.
0: Söz mü? Daha kızlarını Göksaray'ından alıp gelecek misin?
1: Kızlar iyi olacak. Merak etme.

0: acaba dedim. Sen mi bir şey yaptın?
1: Kurut peyniri koydum tünellere. Şimdi hepsi üstüne şişmiştir. Son gece ya. Rahat et istedim.
0: Senin de son gecen olsa ya.
1: Nasıl?
0: Bizimle gel. Ananın yurduna. Tekin olduğun dağa dön.
1: Gelemem.
0: Bu taş duvarlar altında ezildiğin yetmedi mi?
1: Duvarlar. Babam ölünce kandaşlarımın üstüne yıkılacak. Taht savaşı çıkınca onları korumam lazım. Bana biraz daha anlatsana.
0: Dağ Acun'un yıldızlara en yakın yeridir. Gece oldu mu? Gökyüzü amber saçar dağın üstüne.

0: Sen ata binmeyi bilir misin?
1: Bilmem. Tek başıma binemem, öğretmediler. En son çocukken babamla birlikte binmiştim.
0: Benim yetim senin öksüz kaldığın gün.
1: Kılıcı verdiğin gün. O gün keşke ben de sana bir şey verebilseydim.
0: Verdin.
1: Nasıl? Ne verdim?
0: Adımı. Günata bir görü gördü.
2: Çift başlı kurt gelecek. Türkleri bir edecek. Gök Tengri kurt verecek. Altın yayı gelecek. Gümüş oku atacak. Çift başlı kurt Türkleri bir edecek. Çift başlı kurt Türkleri bir edecek. Çift başlı kurt Türkleri bir edecek.
0: O zaman seni beni düşündüm. O iki çocuğu. Düşündüm ki madem aynı kana atam diyen hanların biledikleri kılıçlar çocukları anasız babasız bırakır, ben de hiçbir han kılıç olmam.
3: Künata, çift başlı kurdu görürsen de ki ben hiçbir hanın kılıcı olmayacağım. Çift başlı kurdun pençesi olacağım.
0: Dedim ki kılıcı olacağım ha. Kılıç tutacak eli olmayana pençe olurum.
1: Sen bir anla gitmeden, ben bir anla kalmadan son kez o pençeyi görsem ya.

alacağım de. Ordubaşı Parsifal.

0: baban?
1: Sarıyı koruyan gökbenlerin sayısı ve yerleri.
0: Alpaguan ölür ölmez sarayı işgal etsinler diye mi?

0: Ulayacağım. Teginlerim. Kaya Tegin'im. Kırçiçek Biken'in künesini takip etmemi istemiştiniz. Az önce saraydan çıktı.
1: Balamir'in ordusuna haber gönderir.
2: Beklediğimiz gibi. Haydi.
3: Alpagoğan'ın çenesi olmak varmış. Baksana şölen şölen.
4: Öldü mü?
0: Ölmedi.
4: Nasıl yani ölmedi? Ya Zeyd'i veren Çinli saatler içinde ölür de dedi.
0: Hala can çekişir. Belki bu gece ölür. Balamir ablam gönderdi. Sarayı koruyan gökbenlerin sayısı ve yerleri.
4: Peki Kırçiçek Bike bir şey göndermedi mi?
0: Gönderdi.
4: Balamir Yabgu'ya de ki Alpago Han'ın ölüm müjdesi geldiğinde ordu saraya girecek. Kırçiçeğime dedi ki kavuşmamız yakındır.
1: Baba müdür ölmez, saraya yürüyecekler.

0: Afyon şarabı işe yaramış.
1: Göğün aklı, göğün bedeni, göğün ruhu hepsi sizin olsun. Göğün kudu benimdir.

0: незаконно. Anlaşımım mı bu arzu?
1: O kandaş değil. O kanlı bir hain. Sen ölünce sarayı işgal edip hepimizi yok edecekti.
0: Ama ben ölmedim. Balamir de ölmeyecek.
1: Allah'ım.
0: Balamir ölürse ona bağlı boy beyleri isyan eder. Gök dağılır. Paramparça olur. Sonra Çin bize saldırır. Zayıflamamızdan faydalanır. Geçerli bir nedenimiz olmadıkça Balamir ölmeyecek. Ölmemeli.
1: Sen sağsın ya. Balamir umurunda bile değil. İsterse acın çöksün. Acın bile umurunda değil.

0: Sen Kaya Tekin'e haber ver. Ben bunları zindana götürüp sorgulayacağım. Haydi.
1: İkinci kazık da benim için midir?

0: ikinci kazığı sordum. Benim için midir?
1: Senin için. Senin sinirlerin için. Temur meydan savaşında ne kadar ustaysa, Kaya da sinir savaşında o kadar ustadır. İkisi de çok iyi sorgucudur. Hele iki kardeş bir araya geldi mi, İşlemediğin suçları bile itiraf edersin.
2: Ne edeceğiz? O hırsız kızın bizim babadan olduğunu anlarlarsa ne edeceğiz? Elimizle de getirip attık önlerine.
0: Alpago Han'ı bir dalının vurduğunu anlarlarsa ölürüz.
1: Anlamalarına gerek yok. Birazcık kuşkulansalar dahi bu dağın sonu demektir. Temur Acun'la tek bir dağlıyı sağ bırakmaz. Evvela dağlı esirleri sarayın duvarlarına asar. Sonra da ikimizin kellesini ortalarına.

0: arkasında kurulmadım. Oturdum. Hanım iyileşinceye kadar yahut gök tengrinin uçmağına uçup kurultay yeni kağanı seçene kadar kağan naibi benim. Öyle bilin.
1: Danışada sen Alpagu Han'ın hem aygucisisin hem danışmanısın.

0: Kaan'ımız kendinden sonra Kaya Tegin'in kaan olmasını istemiştir. Kurultay yeni kaanı seçene kadar devlet başsız kalmayacağına göre Kaya Tegin'in naip olması töreye uygundur.
1: Töre neyin uygun olup olmayacağını ben bilirim.
2: Dokuz kutlu yasamızda ne yazar? Töre konuşursa han bile susar. Sus artık Yakup!

0: yapacaksınız. Susturacağım.
1: Tayango, çobanı getirsinler.

0: Saygılarını sun.
1: Beni bir suçlu gibi ayağına getiren, zindanına kapatıp onurumu ezen göklere sunacak saygım yoktur.

0: Töremiz der ki, ola ki gözlerinizin görmediği, kulaklarınızın işitmediği bir suç işlene, kuşku edilen sanık önce dinlene, sonra karar verile.
1: Şimdi de bakalım Çoban Hatun, hanların hanı, Ulugök kanına ok atan çapulcuyu sen mi tuttun?

0: O çapulcu dağ obasında yakalandı. Ona ne dersin?
1: Yolunu kaybetmiş bir kimsesiz kız gördüm. Aş verdim. Bir gece uyuyacak döşek verdim. Obamı basmasaydınız şafakla da yol verecektim. Alpagu Han'ı vurduğunu bilmezdim.
0: Aş verdin demek. Ne aşı verdin? Ne aşı verdin?
1: Geyik eti. Bir parça koyasa içmek için de kımız.
2: Kendi otağında mı ağırladın?
1: Oba meydanında.
0: Hangi otağda pişen aştan yedirdin?
1: Kendi otağımda pişen aştan yedirdim.
2: Kızın hizmetini kim etti? Aşını, suyunu kim verdi?
0: Sen etmedin herhalde. Hanım diye geçinirsin. Kim hizmet etti?
1: Obamın kızları.
0: İyi o vakit. Obanın tüm kızları bizde esir. Onlara da soralım. Bakalım seninle aynı şeyi söylerler mi? Şimdi tuzağıma düştün. Dağıl. Kızlar seni yalancı çıkarırlarsa boynunu keseriz. Dağlı esirleri getirin.

0: Alpago Hanımızı vuran çapulcu sizin obadanmış. Doğru mu?
1: Gözler yerde.
2: Doğru değil.
3: O çapulcuyu tanır mıydınız?
2: Tanımazdık. Yolunu kaybetmiş bir yolcuydu.
0: Siz ocağınıza düşen konukları aç mı bırakırsınız?
2: Bırakmayız.
3: Madem bırakmazsınız, o okçu kıza ne ikram ettiniz?
2: Ateşte pişmiş geyik, koyasa kımız.
0: Çolpan Hatun tavuk dedi. Hanginiz yalan söyler? Sen! Tavuk muydu, geyik miydi?

0: Obanın tüm kızları bizde esir. Onlara da soralım. Bakalım seninle aynı şeyi söylerler mi? Şimdi tuzağıma düştüm. Dağlı. Kızlar seni yalancı çıkarırlarsa boynunu keseriz.
1: Dağlı esirleri getirin.

0: Farenin boynunda ip var.
1: Ne yapmış ki? Ne yapsın?
0: Gökler fareleri bile rahat bırakmaz. Sakın gelmeyin. Döverim ha.

0: beni dinle. Sizi sorgulayacaklar. Eğer yanlış bir şey söylerseniz Çoban Han'ın boynunu vuracaklar. Babamı vuran okçuyu tanımazsınız. Yolunu kaybetmiş bir kız. Babanıza geldi. Hanınız da ona aş verdi, döşek verdi.
1: Geri getirsiniz.
0: Biraz koyasa, biraz da kımız.
1: Aş Çoban Han'ın odanda pişti. Hizmetini de siz oba kızlara ettiniz.
0: Anladın mı beni? Haydi. Git diğer kızlara da anlat.
1: Gökbenler gelmek üzere.
2: Beni dinleyin ama soru sormak yok. Gökler bizi sorgulayacaklar. Eğer yanlış bir şey dersek hanımızın boynu vurulur.
3: Tamam.
2: Alpago Han'ı vuran okçuyu bilmeyiz. Obamıza gelmiş. Kimsesiz bir kızdı. Hanımız ona aş verdi, döşek verdi. Geyik eti bir parça koyasa kımız. Aş hanımızın otağında pişti. Bütün oba kızlara birlikte hizmet ettik. Dal, hadi, hadi dal, dal.

0: korkuda ne diyeceğimizi sana kim söyledi? Söylesene. Kim yardım etti anımızı kurtarmamıza?
1: Şşş, konuşmayın. Çobanın ağzını da bizi gidelim şuradan.

Suçlu çıksaydın, senin o kelleni de şu direğe asacaktım. Esirleri de hanım için Erlik Han'a kurban verecektim. Ama suçlu çıkmadın. Getirin atları. Türkler at üstünde pazarlık eder. Esirler için fidye pazarlığı başlasın. Anlaşırsak kızlarını da alır gidersin.

0: Size verecek tek bir altının bile yok.
1: Aa! Kızlarını istemez misin?
0: Kızlarımı elbet isterim. Ama gökler yüzünden iki kere yıkılan, giderek fakirleşen bir obam var. Bizi gök orada ya da ipek yoluna da sokmazsınız. Sütümüzü, keçimizi sattırmazsınız. Bu yıl bulutlar da sustu. Irmaklar da kurudu. Başaklar buğday vermedi. Halkım aç. Altınımı göğe fidye vereceğime dağın karnını doyururum.
2: O zaman gidesin Çolpan Hatun. Kızların artık gök sarayın malıdır.

0: Sen ne yaparsın otacı? Hanım çok kan akıttı zaten. Bu boynuzlarla kalan kanı da alırsın.
1: Otacının suçu değil Danış Ata. Ben buyurdum. Bu ateşi başka türlü düşürmenin yolu yok.
0: Hanım.
1: Düşmüş mü ateşin?
0: Düşmemiş. Yanarsanız hanım.

0: azından benim ateşimi düşürmezse ne olur?
1: Yükselmeye devam ederse önce kendinizden geçersiniz, sonra...
0: Ölürüm.
2: Tengrim korusun. Hanım, siz iyice dinlenin. Ateşiniz düşecektir.
0: Ya, uyanmanın vakti geldi.
1: Hanım, kalkamazsınız.
0: Kalktım bile. Danış hadi. Yavaş. Ben ölmeden Gökhanlı'nı yaşatmam gerek.
3: Dinleyin. Ulu Ecem'imizin huzuruna çıkacaksınız. Şimdi Ulu Ecem'in Bozkuşak verdiği köleler mutfak hizmetçisi olacak. Yeşil kuşak verdiği köleler tarlalara gönderilecek.
4: Asilik ya da arsızlık edip de sakın ola kara kuşak almayın.
3: Doğru madene gidersiniz. Madene canlı giren cansız çıkar ona göre.
5: Bağışlayın. Gök renkli kuşağı merak ettim.
3: Gök kuşak alan küneliye yetiştirilir.
5: Küne mi? Han ailesinin özel hizmetçisi mi yani?
6: Hiç heves etmeyesin. Teginlerin de, gelinlerin de küneleri tamdır. Hizmetçi eksiği yok. Haydi kalkın. Düşün peşime. Gözler yerde.
3: Haydi, haydi.

0: Günah olmak için ne yapmak gerek?
1: Bu sefer hiç benden umutlanmayasın. Bir kez altın bile versen seni küne yapamam. Ulu Ecem ne derse o.

0: Taşlar yerde.
1: Kaya Tekin hangisi?
2: İnsana benziyor. Yakışıklı olan.
3: Haydi, haydi.
0: Diz çökün. Gözler yerden kalkmasın.

0: Ayağa kalk. Aç ağzını. Ney başını?
1: Yeşil.
0: Tarlaya.

0: Boz.
1: Mutfak hizmeti.
0: Ümeyciğim. Gelin kulunuza bir küne armağan edecek olsanız ben bu kızı dilerdim.
2: Niye? Senin künen yok mu?
0: İlay var ama aslında güzel de kopuz çalar. Ama tembel. İkisi de benim künem olsa
2: önce eğitilsin, sonra sınansın. Beğenirsek senin künen olur.
1: Gökkuşak.

0: Ayağa kalk. Kalk ayağa. Aşağısını. Aç ağzını dedim sana, duymaz mısın? Bulayacağım dişlerine bakacak.
1: Ben atmayayım da.

0: yok benden. Açın şunun ağzını.
1: Aç ağzını.
0: Kara kuşak. Götürün madene.

0: Eksik nasıl?
1: Dün zindanda Gökmenbaşı Kıraç'ın canını alan kızdır bu. Batuga'nın canını kurtaran.
2: Batuga o yüzden bağlanmıştır bu kıza sanki. Her verdiğimiz küneden bucak bucak kaçardı. Şimdi ise elini bırakmaz. Şuna bak.
1: Bu kız Batuga için küne olarak eğitilecek. Kandaşım ilk sefer böyle davranır.
0: Olmaz Temur. Asi bu kız.
1: Ana. Eğitilecek dedim. Bu kıza can borcumuz vardır.

0: babasının yedi yoktan ölmesi, benim zehrimden ölmesi şarttı. Kim korur bunu?
1: Attan aygır, deveden buğra, koyundan koç kırılsın.
2: Tepe gibi et yığılsın, göl gibi kımız sağılsın.
1: Kazanlar kaynasın, yahnılar yapılsın.
2: Kurbanlar kesilsin, kul karavaş azat edilsin.
1: Kara yerin üstüne ak otağın kurulsun.
2: Alaca gölgeliğin gökyüzüne ulaşsın.
1: Yere bin ipek halı serilsin.
3: Şunu da şuradan kaldıralım. İpek halımıza kan damlar, anam kızar.
4: Oğullarım, öfkemi unutturdunuz bana.
5: Babam,
4: şimdi bunu görünce aklıma geldi. Bir kadın tek başına bir ana ok çekemez. Elbette vardır arkasında bu yayı kurduran güçlü biri.

0: Översin Balamir. Doğru muyum?
1: Yayı benim kurturduğumdan mı kuşku duyarsın hanım? Sana tek bir şey söyleyeceğim. Hayat, hoş geldin. Biz gayrı giderim.
2: Askerlerini de götür giderken amca. Halk daha fazla huzursuz olmasın.
1: Göktengri, alkış tutacağım. Devletimizi senin kılıcının gölgesinden mahrum etmesin.
0: Giderken tek gidişim olamıyor.

0: kızın kır çiçek. Düğüne kadar konuğumdur. Düğünden sonra gelinimdir.
1: Baba.
2: Kır çiçek. Gelin midir? Rehin midir?
0: Bilmem. Sağımsan gelinim. Yağımsan rehinim. Kanımsan gelinim. Kanlımsan rehinim. Bana ver. Kanım mısın? Kanlı mısın?

0: Kaldırın esirleri ortadan.
1: Haydi. Kalkın. Bu taraf sen. Bu taraf sen.

0: Olabilir, yapkuyu geri getireceğiz. Biz dönene kadar nişan hazırlıkları bitmiş olsun.
1: Şimdi mi? Hemen mi?
2: Hazırlıklar. Nişan.
3: Alın şunları ayak altından. Sonra bakacağım bunlara. Dokun şu kuytuya.
1: Alpagoğan'ın atını hazırlayın.
3: İki de nişan atı hazır edin. Haydi. Koş, koş.
2: Ant şerbeti lazım. Hemen hazırlatayım. Yüzükler.
1: Of.
2: Yüzükler de yok. Yüzükleri de hazırlayayım.

Şöyle bir tutsana.

0: Orduna böyle bir maçlık edersin.
1: Peki sen kızına böyle mi babalık edersin? Onu sevdiğinden ayırıp eleceksin edersin.
2: Amca. Ordu başına kızma. Kımızlarımıza kimse dayanamaz.
0: Ulan senin!
3: Şimdi saraya geri dönesin. Kızını bize gelin edip Alpago Ağa'nın önünde boyun eğesin Balamir Yavgu. Aksi halde kızını gelin ettiğin hanla isyan eden bir hain olarak o çapulcunun yanına asılacaksın.